0: gelmez. Şimdi bakın, ülkelerin çıkarları, ülkelerin planları başka ülkelerin planlarıyla bir araya gelebilir, örtüşebilir. Nihayetinde Türkiye bir Batı ülkesidir. Bir NATO ülkesidir. Batı dünyası içinde yer almıştır yüzlerce yıldır. Dolayısıyla yani Osmanlı'nın kuruluşundan bu yana biz Batı'yla mücadele ediyoruz. Batı'nın içindeyiz. Dolayısıyla bizim Türkiye'nin buradaki alacağı rol hiç kuşkusuz. Hani hep şu söyleniyor ya, şöyle bir komplo teorisi. Efendim işte Türkiye'yi yeni Osmanlı yapıp işte sonra federal yapıya bölecekler. Türkiye'yi parçalayacaklar. Hayır. Türkiye federal yapı da olmaz. Türkiye yeni Osmanlı da olmaz. Ama şu olur. Türkiye yani doğrudan ve dolaylı güç yetenekleriyle, yani yumuşak şeyden kamu diplomasisine kadar yumuşak güçten her türlü argümanları kullanabilen ve Orta Doğu'yu şekillendiren bir güç olur. Bir enerji merkezi, bir doğal yani bir çekim merkezi olur.
1: Şimdi NATO'da bu konu konuşulursa ve İran bir süre uzak tutulmak istenirse, kontrol altına tutulmak istenirse, hali hazırda NATO üyesi ülkeler arasında İran'a sınırı olan tek ülke biz olduğumuz için burada Türkiye'ye mesela bir görev verilir mi?
0: Yani görevden kastınız yani Türkiye'yi
1: off the record, yani böyle kağıda yazılı bir şey değil ama bir misyon, bir vizyon.
0: İran'ı parçalamak sonuçta gibi mi?
1: Hayır mesela, canım, yani olumsuz anlamda. Parçalamak gibi değil. Hayır, en azından şöyle, diplomatik ilişkilerinin inşası.
0: Türkiye bakın şimdi bu ilk Esad rejimi, yani Suriye İç Savaşı başladığında bölgede aktörler çoktu. Rusya denklemin dışına itildi. Suriye itildi. Yani Esad rejimi gitti. Esad rejimi gidince İran da itildi bakın. Şu an bölgede kim kaldı? Yani denklem olarak. Mesela Amerika da çıktı Suriye'den. Irak'tan. Oraları da boşalttı. Kim kaldı? İki aktör var. Aslında 1,5 aktör. Ben İsrail aktör saymıyorum. Yani İsrail, İran, şey İsrail'in arkasından Amerika'yı, İngiltere'yi çek. İsrail diye hiçbir şey gücü yok. Bakın o kadar vuruyor. Hala daha Lübnan'da kara harekatında, Güney Lübnan'da o şey hattını Tire'ye kadar gidemedi. Hı hı. Yok yani adamda yok. Bu kadar yoruldu, bitti. Burada bir tane, bir tek Türkiye var. Güç. Diğeri de İngiltere var. Yani Türkiye burada işte yeni bir Sykes-Picot olmaması için gerekli tüm ağırlığını koyuyor. Türkiye'nin verilecek rol veya Türkiye'nin üstleneceği rol, Türkiye'nin alacağı inisiyatif de muhtemelen kendi çıkarları doğrultusunda oluşturulacağı bir İran hattır. Aslında bir şey söyleyeyim mi? İran da bize karşı el kaybetti aslında. Bir tıkta biz İran'da da gol attık İran'a. Neden? İran'ın parçalanmasını biz engelledik. Şimdi bas bas bağırıyorlar. Hatırlarsanız aylar öncesinde Doğrusu Ne programında dedik. Türkiye bu işte iç isyanı, Türkiye'nin İran'ın düşmesini, parçalanmasını engelleyen ilk ülkedir dedik. Şimdi açık açık söylemeye başladılar. Yani oradaki işte etnik Kürtlerin ayaklanmasını engelleyen, PKK'nın orada şeyini engelleyen Türkiye oldu. Dolayısıyla şöyle bir şey var. Artık İran'ın geleceği de Türkiye'nin elinde. Biraz iddialı bir cümle kullandım ama tabii 35 milyon Türk varsa Pezeşkiyan da bir Azerbaycan Türküdür.
1: Doğru. Cüneyt Hocam, bu 300 milyar dolar mevzusu da biraz garip. Mesela bu konu ABD ile olan şeyde, pazarlıklarda sürekli olarak gündeme geliyordu. Hafta içerisinde bunun Körfez ülkelerine ödetilebileceği yönünde bazı ifadeler gibi görünüyor.
2: Ben öyle, yani benim okumalarım da onu gösteriyor. Yalnız hocam biraz önce şey dedi, Türkiye işte İran'ın selameti Türkiye'nin elinde. Zaten bu ispatla hocam, Kürtlerin ayaklanmaması konusunda Erdoğan bizi ikna etti cümlesi. Bunun bir şeyidir, bir göstergesidir. Aslında hocam çok doğru bir yerden baktı meseleye. Bir de İran açısından Türkiye güvenilir bir garantör müdür? O da ayrı bir konuşulabilecek bir durumdur. Yani bu ülkelerden hangisini seçersin dese İran'a, İran Türkiye'yi seçer gibi
3: çok da seçmez
2: düşünme
3: gibi hocam. Çünkü bunlar en başta arabuluculuk sürecinde Türkiye'de olsaydı zaten savaş olmayacaktı.
2: Ben arabuluculuk sürecinde biraz meselenin öngörülebildiği için Türkiye'nin çok böyle dahline girmediği kanaatindeyim.
0: İkincisi bir de şey var ya, yani Türkiye'nin yani Pakistan'ın girmesi, şimdi İran'da Pakistanlılar çok yaşıyor. Şimdi İran'da bir damar var, Türkiye karşıtı. Yani İran'da bir Fars,
3: tabii. Evet,
0: Şii bir damar var. O damar Türkiye'den, özellikle devrim muhafızlarının içinde bu damar. Hı hı. Türkiye'den çok korkuyorlar veya Türkiye'ye bir rakip olarak bakıyorlar. Yani düşman demeyeyim de rekabet olarak bakıyorlar. Türkiye onu bildiği için fazla da bulaşmadı ama Pakistan
2: evet,
0: bu işi halletti.
1: Peki. Bir virgül koyalım. Rekabadan sonra buradayız.

0: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te. İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta sanatçı İbrahim Sadri kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: ...24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında doğrusu ne devam ediyor. Saygı Sesi yazarı, hukukçu, avukat Cüneyt Altıparmak, Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Merve Sunay Özcan, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Cantürk Caner ile beraber gündemi değerlendiriyoruz. İlk bölümde İran ve ABD arasındaki bu artık mutabakat mıdır, ön mutabakat mıdır? Ya biz sizinle görüşeceğiz, söz vallahi bak haftaya da buradayız falan.
3: Söz kestiler.
2: Yani kurdeleyi kim kesti belli değil, yüzükler takıldı mı takılmadı mı? O fotoğraflarda var ama parmakta yüzük yok. Bakalım anlayacağız. Şunu sorarak başlayalım. 60 günlük süre başlamadı daha değil mi?
4: Yok, başlamadı.
2: Hocam sizin reklam arasında çok güzel bir benzetmeniz vardı bu konuyla alakalı. Şu otogargara olayı var ya. Ha, onu bir paylaşalım bence.
5: Ya otogargara herkes izlemiştir. Adam soruyor otobüs ne zaman kalkar diyor. Şoför gelince diyor. Şoför ne zaman gelir diyor. Kalkmadan 5 dakika önce. Şimdi bu 60 gün meselesi de öyle bir mesele.
2: Niye bu kadar muğlakta bırakılıyor her şey? Bu ya Merve hocam şöyle bir durum var. Çok büyük bir savaş ekonomisi var.
4: Evet.
2: Şimdi bu savaş ekonomisinde özellikle biz ilk günlerde şundan bahsettik. Ya burada şirketler özellikle de ABD'nin dev şirketleri büyük kayıplar yaşıyor diye. Bir önceki hafta arkadaşlarım bir infografik hazırlamışlardı. Trump bu süreçte 30'dan fazla kez barış ağzına aldı ve piyasalardaki dalgalanmayı göstermiştik. Yine bakın bu hafta içerisinde yaşadığımız şey daha öncekilerden farklı değildi piyasalar evet. Anlamında. 110-120 dolar, 110 doları geçip 120 dolarlara yaklaşan bir varil fiyatı vardı. Evet. Getirdi hemen yönetmenim de. Varil fiyatı vardı petrolün. Bir anda 80 doları görecek dendi. Sonra işte cuma günü müzakere var dendi. Cuma günü görüşecekler dendi. O sırada bütün küresel altın piyasası, döviz piyasası bir dalgalandı. Şimdi tekrar... Yok ya biz bu cuma görüşmeyeceğiz. De geldi olay. Birileri çok güzel kayıplarını telafi ediyor gibi geliyor Merve hocam.
4: Yani sistem zaten onun üzerine kurulu. Hemen şunu söyleyeyim şimdi. Amerika ile ne alakası var diye düşünmemek gerekiyor. 2022 Rusya-Ukrayna savaşı başladığından bu yana Amerika enerjiyi nereye satıyor diye bir bakmak gerekiyor. Özellikle likit gaz noktası LNG'yi Avrupa'ya satıyor. Avrupa Amerika'nın en güçlü alıcılarından biri. Peki bu süreçte nereye sattı diye bakmak gerekiyor. Yine Avrupa'ya satıyor. Buradan sadece Amerika Birleşik Devletleri bu kadar kar elde etmiyor ki. Rusya da kar elde ediyor. Tabii Rus ekonomisinin zorlandığı bir süreçteyiz. Belki onu ayrı başlıkla okumak
2: gerekiyor. Bu arada Rusya'da da petrol kuyularının vurulması Ukrayna tarafından tesadüf mü?
4: Ya ben hiçbir şeyin tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Hatta şöyle bir gerçeklik var bizim karşımızda. Özellikle 2001 itibariyle küresel sistemde bir enerji terörizmi var. Enerji üzerinden yeniden ve yeniden her şeyi, her sistemi terörize ederek hem para kazanıyorlar, hem insanlar üzerinde korku oluşturuyorlar, hem de günün sonunda bunun karını elde ediyorlar. Şimdi neden bir anda işte hani az önceki ilk oturumda da zaten konuştuk. Amerika'nın işte Hürmüz'de anlaşma imzalayacağı dönemde bir anda Rusya'da da enerji altyapıları hedef alındı. Ya da İran neden Körfez aktörlerinin enerji altyapılarını hedef aldı? Küresel sistemde en hızlı hayatı felç edebileceğiniz başlık enerji. Şu an enerjimiz olmasa biz de bizi izleyen insanların evine misafir olamayacağız. Telefonlarımızı çalıştıramayacağız. Her şeyi geçiyorum, fabrikalar çalışmayacak. Covid-19 döneminin en büyük kayıpları enerji alanında olmuştu. Şimdi o dönemdeki kayıplar farklı şekilde maalesef ki telafi edilmeye çalışılıyor. Şimdi kapitalist sistemden hep bahsediyoruz ama maalesef bunu artık belki çok farklı başlıklarla okumak gerekiyor.

0: gerekiyor. Sistemi döngüler içerisinde ilerletmeye çalışıyor Trump. İşte hafta başında ne yapıyor? Savaşla birlikte spekülasyonlar ortaya çıkıyor. Risk artıyor. Hafta sonuna doğru diyor ki biz anlaşma imzalayacağız. Bir ateşkes sürecine gideceğiz. Hop o istikrar satın alınıyor. Ama sonrasında yeniden aynı şey oluyor. Şimdi büyük şirketler buradan elbette ki kar elde ediyor mu? Aslında sorulması gereken soru. Hane halkları, normal insanlar, bireyler ne yapıyorlar? Bu soru sorulmadığı için zaten sistemde 8 milyarın doğrudan etkilendiği sorunlardan bahsediyoruz biz. Bugün hiçbir savaş bölgesel değildir. Hiçbir savaşta biz üzerinde anlaşma sağladık, uzlaştık, işte bütün sorunları çözdük deyip barış getirecek kadar basit değildir. Sistem bunun içerisinde kilitlendi zaten. Bu nedenle de biz hep şirketlerden bahsediyoruz. Şirketlerin durumundan bahsediyoruz. Sadece enerji şirketleri değil, gübre krizi noktasında şirketlere, gıda krizi noktasında şirketlere bakmak gerekiyor. Bir başlık daha var. Avrupa Birliği özellikle son dönemde Çin'in tabii küresel sistemin üreticisi konumunda olduğu nadir toprak elementleri başta olmak üzere pek çok sektör var. Çin'e karşı biraz daha böyle Amerika'nın içinde bulunduğu ticaret savaşı değil ama gerilimli bir sürece girmeye başladı. Çünkü bütçe yani ticari açığı çok fazla. İlk çeyrekte neredeyse 80 milyar avroluk bir açık ortaya çıkmış durumda. Bu yıl sonuna 400 milyar avroyu bulur büyük ihtimalle. Buradan peki Çin'in konumunu sorguladığımızda nasıl bir başlık çıkıyor? Enerji için kazananlar, işte savunma sanayi alanı için en önemli başlıklar olan noktalarda kazananlar, küresel sistemin durumu nasıl şu an? Tamamen tarumar olmuş bir sistemden bahsediyoruz biz. Ama burada Çin'i ve Rusya'yı belki ayrı bir başlığa koymak gerekecek. Çünkü bu aktörlerin zaten hem nadir toprak elementleri konusunda hem enerji konusunda çok uzun süredir dış politikalarında takip ettiği başlıklar var. Ama Amerika Birleşik Devletleri nasıl oldu da acaba küresel sistemde bu kadar hızlı şekilde enerji alanına piyasasına açıldı ve şimdi nadir toprak elementleri için Trump son derece önemli adımlar atıyor. Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna'dan 500 milyar dolarlık anlaşmayı niye nadir toprak elementleri üzerine odakladı ve o şekilde gitti? Yani çok fazla bence sorulması gereken başlık var. Ama sadece dediğim gibi Orta Doğu coğrafyası üzerinde yanıtlayabilecek kadar sınırlı değil. Aynı zamanda tüm küresel sistemi kapsayacak ve sistemi düşünecek kadar daha derine geliyor. Hemen bir şey daha ekleyeyim. Az önce İsrail'deki seçimler ve süreçten bahsediyorduk. Ya dediğim gibi İsrail içinde de şunu okumak gerekecek belki. Bugün Avrupa aktörler İsrail'i doğrudan ne kadar eleştiriyorlar ki Netanyahu gittikten sonra politikalar değişsin. Çünkü oranın da lobisi son derece güçlü. Yani Siyonizmin zaten beslediği arka planda acaba durumlar ne diye de sanırım sorgulamak gerekecek.
1: İsrail ordusunda bir darbe bekliyor musunuz?
2: Ya İsrail ordusunda bir darbe, İsrail bir kere yani ordu anlamında böyle ciddi bir süreç yürütebilecek olsa, hocam biraz önce bahsettiği gibi hocalarımın, ya bu siyasi bir zafere dönüşür. Ben ordunun bir darbeden daha ziyade siyaset dönüşümünün dışarıdan bir müdahale veya Amerika'nın tercihini değiştirmesi bağlamında bir darbenin olabileceği kanaatindeyim. Yani bir değişiklik olacaksa bunun içeride bir tetiklenmeyle mümkün olabilecek bir durumun olmadığını, bir de ordu yapısı İsrail'in biraz farklı. Yani ordu biraz halk ordu. Yani bizdeki gibi profesyonelleşmiş veya işte başka ülkelerdeki gibi böyle kamplara bölünmüş bir şey yok. Bir de mesele o ordunun yaptığı, şu anda yürüttüğü şey tırnak içerisinde teopolitik bir bağlamda yürüyor. Şimdi Netanyahu'yu eleştirenlerin bir kısmı yetersiz bulduğu için eleştiriyor. Biz bunu atlıyoruz mesela. Yani bu yaptıkları,
1: yani daha az saldırı, daha fazla
2: saldırı diyen de var. Diğer eleştirmeyen, hani görece onun solunda yer alanlar da, ya sen tamam bu vaat edilmiş topraklar, bunlarla ilgili adım atmalısın ama bunun yöntemi bu değil diye eleştiriyorlar. Yani nihai hedef anlamında, nihai talep anlamında ikisi arasında bir fark yok. Yani bu meseleye bakış açısı farklı ama bir kırılma olacak gibi görünüyor. Yani ben bu anlaşmanın olması da olmamasından da bağımsız bir kırılma olacağını düşünüyorum. Biraz önce hocam enerji terörizmi dedi. Çok doğru bir kavram. Şimdi Trump'ın dünyada yaptığı, biraz önce sizin dediğiniz, işte bir gün böyle açıklama yapıyorlar, bir gün şöyle. Onu biz Türkiye'de yapsak bizimle ilgili SPK soruşturma başlatır. Piyasa manipülasyonu diye.
1: Evet.
2: Yani dünyadaki bütün şeyi bir şekilde piyasaları. Ben şimdi sırf bunu takip edebilmek için hani kriptolarla gidip biraz kripto aldım. Ve gerçekten yani bununla ilgili o iktisadi anlamda uluslararası ilişkileri iktisat üzerinden okuyan yazarları da takip ediyorum. İlginç bir şekilde döngüyü de veriyor yani.

0: burada gerçekten bir şeyler var mı? Yazılanlara bakıyorum. Çok cüzi bir yatırım takip edebilmek için. Bakıyorum ki uyumlu yani. Bir açıklama geliyor. İşte bazıları yükseliyor, bazıları düşüyor. Bir açıklama geliyor tersine, tam tersine dönüyor bu iş. Böyle bir sistematiği var. Yani bunun bir gelir kapısı olması da yeni bir durum. Tıpkı işte biraz önceki o elektronik imza sözleşmesi gibi veya işte psikolog tutup işte buna itiraz etmesinler demesi gibi yeni bir farkındalık da oluşturuyor. Bunun mesela biz klasik anlamda hep iktisadi analizi yapıyorduk, uluslararası ilişkiler, işte enerji transferleri, işte silah, savunma, bunun üzerinden tamamen piyasaya döndü bu. Piyasa üzerinden bir para kazanma durumuna dönüştü. Bunun da ayrıca ciddi bir incelenmesi gerekiyor.
1: Yani Trump zaten 30 kere daha barış dese İran'a ödeyeceği 300 milyar doları çıkartır.
0: Tabii. Buna döndü bu.
2: İran'a 300 milyar dolar verecek diye bir şey de yok. Bunu şöyle düşünmek lazım. Yani bu bir Marshall yardımı falan.
0: Tabii veya bir imkan sağlama belki.
2: Doktrini değil. Şimdi bakın bu aslında bir şey söyleyeyim mi? Bu aslında emperyalizmin bir ülkeye sızma operasyonudur. Şimdi 300 milyar dolarlık bir yatırım projesi sunmak ve yatırımlara başlamak. Mesela İran otomotiv sektörüne veya beyaz eşya sektörüne Amerika girse ortaklıklar yoluyla. Veya işte teknoloji şeylerine, bilgisayar vesaire buralara girse, medyaya girse. Ki buna yönelik bir hazırlık olarak düşünüyorum ben. İran'da bir Z kuşağı var. Bakın hep şunu atlıyoruz. Dünyada şu an bir Z kuşağı var. Bu Z kuşağı 26'lı 30'lu yaşlara geldi. Şu an cephelerde savaşanlar bu Z kuşağı. Futbol takımlarında mesela bizim milli takımla yaşayan, yani oynayan futbolcular da Z kuşağı. Tabii bu Z kuşağının doyum noktaları çok farklı. Mesela hani lafı oraya da getireyim. Hani bizim bu şeyde yani turnuvadan elenmemizin sebebi de Z kuşağı psikolojisidir bir anlamda. Şimdi dolayısıyla çok farklı bir boyutta ilerliyoruz. O eski X kuşağının veya Y kuşağının dayattığı dünya düzeni yok. Yani kamu yönetimine de sızdı, diplomasiye de sızmaya başladı, savaşa da sızmaya. Mesela niye çok drone, füze, İHA, SİHA kullanılmaya başladı? İnsanlar ölmek istemiyor. Konfor alanında oturacak, işte uçağa binecek, yönlendirecek, vurulursa vurulacak. Burada ne var? Artık savaşın dayanıklılığı söz konusu. Yani kim daha çok dayanır? Şimdi bakın İran'ın bu kadar diklenmesinin sebebi veya diklenememesinin gelecekte İran'ın kapasitesiyle ilgili, ülkelerin kapasitesi. Artık ülkelerin silah sayısı, uçağı bilmem nesi önemli, hala önemli ama giderek bu düşen bir eksene girecek. Çünkü artık uçaklar, silah sistemleri habire insansız, uzaktan, bilgi, kripto. Bunların hepsi konformizm alanıdır.
1: Ya eskiden savaş ekonomisi daha somut şeyler üzerinden hesaplanıyordu. Tabii. Şimdi artık daha soyut hale geldi.
2: Ama burada ekonomi ön plana çıktı. İşte sizin dayanıklılık kapasiteniz, know-how kapasiteniz. Bakın şeyi unutmayın. Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz hafta yapay zeka şeyinde konuşma yaptı. Ve Türkiye'nin 2026-2030 vizyonunu açıkladı. Ne demek bu? İşte yeni bir kuşak yükseliyor. Yeni bir çağa giriyor. Bu çağ... Bilgisayar çağı, bilgi çağı falan ötesinde bir yere gidiyoruz biz. İnsanlar oturduğu yerden yemek siparişi veriyor artık. İnsanlar lokantaya bile gitmiyor.
0: Tabii.
2: Şimdi böyle bir çağda artık bundan İran da etkilenir. Yarın bir gün Amerikan emperyalizmi bir girdi mi İran'a? Biz hani diyor ya, rejimi değiştirdim aslında ben diyor. Daha uyumlu, anlaşılabilir kişiler geldi diyor. Şimdi daha uyumlu, anlaşılabilir kişiler gelir de 300 milyar dolarlık bir paket açılırsa İran toplumu 5 sene içerisinde bambaşka bir yere gelir ve rejim gerçekten tehlikeye girer, hem de kendi içinden tehlikeye girer. Yani işin boyutu çok farklı.
3: Yani McDonald'sçılık oraya da
2: evet,
3: sirayet eder.
2: Yani McDonald'slaşma deniyor buna şeyde. Yani sosyal bilimler literatüründe.
1: Cüneyt Hocam'ın söyledikleri içerisinde bir şey dikkatimi çekti. Mesela bu İsrail ordusundan bir darbe gelir mi sorusuna. Dedik ya içeriden bir şey değil ama dışarıdan belki bir şey olabilir. Hani içeriden olması zor çünkü işte ama dışarıdan daha kolay. Şimdi ABD'nin savaş gemileri orada. Hani Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun nasıl alındığını hepimiz çok iyi biliyoruz.
2: Evet.
1: Böyle gecenin bir yarısı bir anda bir son dakika haberiyle kalkar mıyız? Netanyahu'yu alıp da bir ABD savaş gemisine getirirler mi?
2: Yani şimdi ben bu ülkede bir daha darbe olmaz diyordum bundan 10 sene önce. Yani 15 Temmuz garabeti çıktı. Şimdi 15 Temmuz garabeti çıktığına göre bu ülkede, yani bu dünyada artık olmaz olmaz. Şimdi çok post-truth gerçeklikte yaşıyoruz. Her şey olabilir yani.

0: Netanyahu'yu Amerikan savaş gemisinde de görebiliriz ama tabii yani şimdi Amerika'nın Maduro'yu alma şartlarıyla İsrail Başbakanı'nı alma şartları aynı şeyler değil. Orada şunu ölçmek lazım. İsrail'in Netanyahu'nun hani Amerika tarafından alınması, tutuklanması konusunda İsrail kamuoyu ne kadar hazır? İsrail'in Amerika'ya vereceği zarar ne? Şimdi Venezuela gariban bir ülkeydi. Açık ve net. Jeopolitik hiçbir denklemi yok. Biraz kıpırdanmaya çalıştı ama altyapısı kötüydü. Aldı geçti. Hatta Venezuelalılar buna sevindiler bile yani. Çok ciddi bir şey olmadı. Şimdi eğer İsrail Netanyahu'yu alırsa İsrail buna nasıl tepki verir Amerika'daki İsrail? Ben onun olacağını zannetmiyorum. Yani Netanyahu duracaktır. Yani durmamak için bir sebebi yok. Yani beni kimse durduramazın yani İsrail boyutu Amerika'da bir karşılığı yok. Mesela Amerikan yani oradaki Yahudi lobileri bile anlaşabilir Amerikan hükümetiyle. Çünkü nihayetinde İsrail'in uzun vadede Amerika'ya ihtiyacı var. Yani bu işi Netanyahu'nun kişiliğiyle sınır yani ya işte Lübnan'la veya şeyle sınırlarsa ileride Amerika İsrail arasında bozulur. Ve Amerika bir imparatorluk. Amerika bir güç. Yani herkes zannediyor ki hani tamam bazen hani ben şöyle görüyorum onları. İşte evde köpek besliyor. Bahçeye çıkarıyor. Köpek bazen sahibini oradan oraya koşturur gezmeye çıkardığı zaman. Ama evde sahibi köpeğe her zaman şey yapar, komuta eder. İşte Amerika hani teşbihat almaz. Amerika o köpeğin sahibi ise o fino da İsrail.
1: Hocam biz çok şımarık köpek gördük ya.
0: Küçük finolar öyledir. Yani bir kangal olsa olmaz da. Yani,
1: şöyle ben sizin şu görüşünüze katılıyorum. Evet ABD ve İsrail'in ortak çıkarları doğrultusunda hareket etmeye devam edecekler de. Ben işin ABD ve İsrail ortak çıkarlarından daha çok Trump ve Netanyahu çıkarlarının çatışması olarak görüyorum. Çünkü Trump bir şekilde kendisini buradaki zararlardan kurtarmaya çalışıyor. Netanyahu da diyor ki kardeşim bu savaş devam etmezse seçim kaybedeceğim. Seçimin bir savaşı
0: ama eninde sonunda kaybedecek. Şimdi bakın tarihte yani demokratik ülkelerde seçimler
1: Napolyon bile
0: savaş sonrasında seçimleri kazanan lider yok. Yani demokratik mesela Churchill kaybetti. İkinci Dünya Savaşı'nı İngiltere kazandı, kaybetti. Hı hı. De Gaulle Fransa yıkılmıştı. Fransa'da evet De Gaulle bir dönem daha karizmasını sürdürdü, cumhurbaşkanı oldu ama De Gaulle ekolü yıkıldı gitti. Bu hep böyledir. Rahmetli Ecevit de kaybetti 75 seçimlerini. Kıbrıs'ta barış harekatı düzenledi. Hemen onu şeye dönüştürmek istedi. Yani bir savaş, bakın savaş çıkararak zafer kazanan liderler kaybediyor. Yani tarihte çok az, çok büyük bir kriz olur, ülkeyi düşmandan kurtarır.
1: Ya savunanlar daha çok kazanan yani, taraf oluyor zaten.
0: Savunanlar kazanır. Ama şu bir gerçek. Yani nihai noktada yani savaşa girmeyen, savaşı önleyen, ülkeyi felakete sokmayan liderler daha çok kazanıyor. Ben Netanyahu'nun öyle ya böyle gideceğini düşünüyorum. Çünkü yani normal şartlar altında Netanyahu'nun artık kazanması için bir sebep kalmadı. Yani şimdi Lübnan'a her yeri halletti, işte orayı dövdü, burayı dövdü, Lübnan'dan Hizbullah'ı çıkardı. Peki İsrail'in güvenliği tesis edilmiş mi? Edilmedi ki. Şimdi ne diyecek seçmenine? 3 yıl boyunca, 4 yıl boyunca olağanüstü yetkilerle siz insanları okula gidemeyen bir toplum haline getirdiniz. İşte sığınaklarda yaşadılar. Yani normal sosyal hayatını sürdüremedi, adam tüfekle gezdi elinde. Bu bir toplumsal şeyi de rahatsız eder. Şimdi insanlar bunu istemiyor. Bir de dediğim gibi X yani Z kuşağı dediğimiz bir kuşak var. Bunlar artık orta yaşlı. Bunlar artık yarın bir gün ana baba olacak. Bu kuşak konfor alanından
1: çıkıyor. Hocam orta yaşlı deme.
0: Hayır 26-27 yaşlarındalar
1: biz
0: şu an onlar.
1: Biz kendimiz yaşlanıyoruz. Yapma orta yaşlı falan.
0: 26-27 yaşında bu kuşak.
1: Onlar orta yaşlıysa biz ölelim artık. Yapma.
0: hayır şunu anlatmak istiyorum. Bunlar 5 sene sonra 30'lu 40'lı, 10 sene sonra 30'lu 40'lı yaşlara gelecekler. Dünyayı bunlar yönetecek. Bu kuşak konformist bir kuşaktır.
2: Doğru. Hocam Putin 150'den bahsediyordu. Yani bilmiyorum artık.
0: Nasıl?
2: 150 yaşına kadar yaşamaktan bahsediyordu ya, Putin ve Xi Jinping.
0: Ya şöyle bir şey var hocam. Yani onlar baby boomer kuşağı. Onların iş bitti. Yani bitti. Yani o ona adapte olamayan, o politikaları üretemeyen liderler yani

0: Putin evet bir süre daha demir perde şeyle gücüyle yani bir savaş ekonomisine dönüştürdü. Tabii Rusya'nın bir avantajı var. Çok büyük bir coğrafya. Kendi doğalgaz, petrol vesaire kaynakları sağlam. Hala Sovyetlerin şeyini sürdürüyor ama bakın Rusya da tükendi. Ya bir markası yok. Ben dünya deviyim diyor. Yani Rusya'ya ait yani kalıcı olacak bir markası yok. Bir değeri yok. Bir şey üretmiyor. Yani ürettiği tek şey ne? Sattığı petrol.
1: Aynen enerji.
0: Enerji. Başka hiçbir şeyi yok. Yani Rusya'da ve Rusya giderek geriliyor. Yani futboldan dışlandı, yani spordan dışlandı, kültürden dışlandı. Dünyada yani gelişmiş ülkelerin hepsiyle pek çok işbirliğinden dışlandı.
2: Valla bu noktada rekor sizin az önce söylediğinizi o Putin'e 150 demiş ya. David Rockefeller 101 yaşında hayatını
1: enerji şirketleri.
0: Mart, ya ölümü yenemez insan.
2: Bence ekrandaydı.
1: Yani. Evet.
3: Yani. Günün sonunda
2: hocam Rockefeller yatakta
0: hiç
2: öldü.
0: Güzel olmasaydı ölür müydü peygamber demiş.
2: Rockefeller yani. Gecenin bir yarısı yatakta öldü. O adam gündüz vakti rahatsızlansaydı zaten içeride bildiğim kadarıyla değişmeyen organ kalmamıştı. Hazırda bekletiyorlardı. Yani, kesin yani orada da yine bir müdahalede.
0: Bir de çok yaşamanın da bir anlamı yok. Yani 200 yıl yaşayıp da ne yapacaksın ya? Sıkıcı yani. Hakikaten bazen güzel bir ömür biçmiş.
4: Bu İsrail ile alakalı bu kadar çok konuştuk. Bizden rahatsız olan İsrail ile beraber bir ülke daha var. Mesela Yunanistan. Bizim özellikle savunma sanayinde attığımız bazı adımlar bu İsrail ve Yunanistan'ı bayağı bir rahatsız ediyor. Son zamanlarda gerek İsrail medyasında gerekse de Yunan medyasında sürekli olarak Türkiye'nin savunma sanayiyle alakalı adımlar konuşuluyor. Bu arada Paris'te önemli bir teknoloji fuarı vardı, onu da söyleyelim. Hatta orada Türk savunma sanayi önemli başarılara imza attı. Havelsan mesela oradaki evet. Önemli firmalarımızdan bir tanesiydi. Belçikalı bir teknoloji deviyle önemli bir anlaşmaya imza attılar orada. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın savunma sanayiyle alakalı bazı mesajları vardı. Editörüm Ayşegül Gedik hazırlamış olması lazım. O Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sesi hazırsa arkadaşlar bir getirelim ekranlara bakalım ne demiş. Onun üzerinde kısaca değerlendirip iç siyasete de böylece girmiş olacağız.
0: Tabii ki.
5: Hamdolsun her alanda kendimizle yarışıyor, kendi belirlediğimiz eşikleri aşmaya çalışıyoruz. Hedefimize ulaşmak için sabırla yürüdük. Kendimize inandık. Savunma sektörümüze güvendik. Neticede 23 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere ulaştık. Savunma ihracatında dünyanın 11. büyük ülkesi konumundayız. Aynı anda en fazla savaş gemisi yapabilen ülkelerden biriyiz. Bölgesel güç aktarım kabiliyetine sahip olan donanmamız artık küresel güç aktarım yeteneğine kavuşmuştur. Kendi uçak gemisini tasarlayıp üretebilen dünyadaki 7. ülke konumuna yükseliyoruz. TCG Koçhisar'ı da bugün hizmete alıyoruz. İstihbarat, gözetleme ve keşiften arama kurtarmaya pek çok görevi inşallah başarıyla yerine getirecektir.
2: Şimdi savunmada 11. sıradayız vurgusu burada dikkat çeken mesajlardan bir tanesiydi. Az önceki aslına bakarsanız ilk bölümde konuştuk. İkinci bölümde yine NATO meselesine biraz değindiğimizde bu konuda işin içerisindeydi. Alt başlıklardan bir tanesiydi. İsrail'in burada rahatsız olması gerekiyor mu?
1: Gerekmiyor mu?
2: Gerekiyor mu? Yani ben aslına bakarsanız biraz dolaylı sordum, doğrudan sorayım. Türkiye ile İsrail'i karşı karşıya getirir mi bu düzen?
0: Getirmez.
1: Getirmez evet.
0: Yani şöyle şimdi hedging stratejisi deniyor buna. Küçük devletlerin, şimdi biraz önce şey örneğinden verdim ya, küçük fino köpekleri çok saldırgan olur. Yani bu, onlar sürekli saldırır. Çünkü bir özgüven problemi vardır. Kapasiteleri de bellidir. Genelde küçük devletlerin de böyle bir alışkanlığı var. Mesela Yunanistan meselesi de böyle. Güney Kıbrıs meselesi de böyle. Ermenistan dayağı yedi kurtuldu. Yani o psikozdan artık Karabağ'dan kurtuldu, rahatladı. Hani küçük devletlerin böyle bir şeyi var. Şimdi Türkiye ile İsrail hiçbir zaman karşı karşıya gelmez. Bizim yani Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türkiye'yi yönetenlerin Yahudilerle hiçbir sorunu yok. Tarih boyunca da olmadı. Yani

0: 1492'de İspanyollar bunları kıtır kıtır keserken donanma yollayıp getiren milletiz biz. İkinci Dünya Savaşı'nda yani Yahudileri Nazi soykırımından kurtaran yine biz milletiz. O zamanın şartları, koşulları doğrultusunda. Bizim sorunumuz İsrail'in bu haksız, saldırgan, masumları öldüren soykırımcı yönetimiyle. Bu meselenin çözüm önerisi de çok basit. Yani 67'deki sınırlar, hatta yani o dönemki iki devletli çözüme bir geçseler, bu mesele zaten İsrail'in, yani eninde sonunda bunu öğrenecekler. Yani İsrail eninde sonunda güvenliğinin Türkiye'nin garantisinde olduğunu görecek. Çünkü biz bu coğrafyanın kadim yerleşenlerindeniz. Yani biz 100 yıldır bir sınır çizildi bize. Ama yani Türkiye Orta Doğu'da en az Yahudiler kadar eski. Dolayısıyla yani İsrail'in bu tarz bir saldırganlığının hiçbir anlamı yok. Türkiye İsrail'le savaşmaz. İsrail de Türkiye ile savaşmaz, saldıramaz. Çünkü boyutları çok farklı olur. Ama ne olur? İstihbarat alanında, çeşitli ekonomidir, teknolojidir, bir takım şeylerde bu rekabet veya çatışmalar olur. Zaten oluyor. Yani o noktada Mossad operasyonlarını görüyoruz zaten.
1: Boyutları hangi anlamda farklı olur?
0: Yani şöyle, bu İsrail gazetelerinden yola çıkarak söylüyorum ben. Yani çok sık okuduğum için. Şimdi onların en önemli problemi deniz güçlerinin zayıf olması. Şimdi Türkiye jeopolitik derinliği çok derin olan bir ülke. Şimdi bakın, Sayın Cumhurbaşkanı bu konuşmayı nerede yaptı? Tersanede yaptı. Türkiye 50 tane aynı anda gemi üretiyor. Ve dünyanın çeşitli görüşlerinde diyor 120 tane platform üretiyoruz biz diyor. Şimdi Türkiye'nin bu Mavi Vatan stratejisi, denizlere açılma projesinin sebebi de bu. Bizim güvenliğimiz sadece hava kuvvetleriyle, kara kuvvetleriyle sınırlı değil. Biz deniz kuvvetlerinde güçlü olmamız gereken bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla İsrail'in kapasitesi sınırlı. Böyle bir çatışma olduğunda İsrail'in alacağı zarar öyle İran'ın attığı füzelerle, şunlarla, bunlarla olmaz. Dibinde donanma gezdiririz biz. Hani veya İran gibi bütün gemileri Hürmüz Boğazı'na kitleyip de bombalattırmayız. Mesela İran o gemileri, kötü olabilir teknolojisi, hiç önemli değil. Okyanusa açılsaydı ve tek tek Amerikan gemilerini vursalardı. Bakın siz Amerika'nın bas bas bağırmasını o zaman görecektiniz. Şimdi İsrail bir alışkanlığı var, garibanı dövme alışkanlığı.
1: Evet.
0: Dengi veya denginden yüksek bir ülkeyle karşı karşıya gelemez.
1: Toparlayalım hocam.
0: Dolayısıyla ben yani Türkiye ile İsrail arasında bir çatışma olacağını zannetmiyorum. Aynı şekilde Yunanistan'la da olmaz.
1: Cüneyt hocam, sizce olur mu Yunanistan ya da İsrail?
2: Yani ben şu andaki çatışma, yani şu andaki durumun bir çatışmaya gebe olmadığı kanaatindeyim. Bu ilerisi için bir öngörüm yok ama şu anda öyle bir durum yok. Türkiye zaten giderek güçleniyor, Paris'teki fuar filan. Özellikle Türkiye'nin artık bir müşteri değil, bir üretici olduğunu gösteriyor. Bu
0: Evet.
2: önemli bir pazar durumu. Bu pazar durumu Türkiye'nin de biraz böyle tehlikesiz bir alana çekilmesine çok büyük katkı sunar.
1: Merve hocam.
3: Ben her zaman caydırıcılık ürettiğini düşünüyorum. Savunma sanayi alanı son derece önemli bir başlık zaten. Savunma sanayiniz ne kadar güçlüyse caydırıcılık alanınız da o kadar etkili hale geliyor. Şimdi bir de tutumlara bakmak gerekiyor. Türkiye açısından Yunanistan'ı böyle tehdit etme gibi ya da Yunanistan'ı karşısına alma gibi hiçbir durum yok zaten. Bir de şu çok şaşırtıcı. Yunanistan normalde yaz aylarında bu kadar yüksek perdeden konuşmaz genelde. Hani turizm sektörü devreye giriyor ya, öyle bir
0: hava yağıştı
3: durum var.
0: ya, ondan turistler henüz
3: büyük ihtimalle hocam. Yani şimdi bir de seçimler yaklaşıyor. Ne yapıyorlar? Bunları arasallaştırıyorlar ama şimdi ekranda güçlü olmayan menüde olur denmiş. Bence Türkiye açısından böyle bir şey yok. Türkiye bu yaklaşımları, onların düşmanca tutumlarını bence çok da böyle ne diyelim, dikkate alıp doğrudan çatışmaya girecek bir aktör de değil. Çünkü,
2: muhatap almıyor yani.
3: Aynen. Çünkü bizim konumumuz, bizim yerimiz çok farklı. Ya şunu söylemek gerekiyor. Neredeyse sıfırdan başlayıp bugün küresel sistemde 11. seviyeye çıkmak, savunma sanayi alanında işte o pazarın içine girmek hocamın dediği gibi o kadar büyük bir şey ki siz burada eforunuzu bu şekilde istikrar üretimine odaklayacaksınız. Yoksa çatışma günün sonunda herkes için kaybı beraberinde getirir. Biz Orta Doğu'daki savaşlardan bahsediyoruz. Kuzeyimizdeki savaştan bahsediyoruz. Afrika'daki savaşlardan bahsediyoruz. Yani istikrar getirici güç olmak bence burada son derece önemli. O açıdan hani tehdit konusunda ben de hocalarıma katılıyorum.
1: O zaman diplomasiyi noktalıyorum. İç siyasette de bazı gelişmeler var. Özellikle şimdi ekranlara bir görüntü getireceğiz. Arkadaşlar bizim

0: görüntü listemizde 70 numaralı DSP. Son görüntümüz. O görüntüyü bir getirelim ekranlara. Neden? Çünkü hafta içerisinin en çok yankı uyandıran olaylarından bir tanesiydi bu olay. İç siyasete geçtik arkadaşlar. Değiştirelim görüntüleri. Bu 70 numaralı DSF'yi Erhan Karaal'ın kaçırıldığı anlara ilişkin bir görüntü olması lazım bizim elimizde. O görüntü üzerine konuşacağız. Cüneyt Hocam, sizinle başlayacağım. Neden? Çünkü bu işin bir de hukuki boyutu var. Yani Türkiye'de uzun zamandır böyle soruşturmalara konu olan isimlerin, bir şekilde bağlantı, dirsek teması olan isimlerin böyle kaçırıldığı, 2026 yılında böyle arabalara bindirildiği, bir anda alıkonulduğu, kaçırıldığı, daha sonrasında depolarda tutulduğu bir süreci bayağıdır görmüyorduk herhalde.
1: Yok.
0: Şimdi bu görüntülerde bir araba geliyor, hemen caddenin başında duruyor, bekliyor. O sırada Erhan Karaal kaldırımda yürüyor. Bakın şurada arkadaşlar zaten hemen kırmızı yuvarlakta gösteriyorlar. Daha sonrasında önüne birisi geliyor, kesiyor. Çok profesyonel. Hani bir söylem var ya sosyal medyada, çok rahat, çok profesyonel. Aynen. Diye. Hemen arkasından diğer şahıslar, diğer zanlılar geliyor. Araba, az önce yolun başında duran araba bir anda geliyor. Etrafta çok fazla kişi yok. Ondan da biraz faydalanıyorlar. Erhan Karaal arabanın içerisine konuyor. Bu Erhan Karaal'ın kaçırılırken ki tek görüntüsüydü zaten. Daha sonrasında da arkadaşlarım gitmişlerdi. 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında olaydan hemen sonra muhabirimiz Eren çok detaylı haber yayınlar yaptı. Onun da hakkını verelim. Özel haberler müdürümüz Aytaç Kurnaz'la beraber buradan selamlarımızı iletmiş olalım. Bir depoda tutuluyor kendisi. Oraya yapılan operasyonla beraber de emniyet güçleri kurtardılar. Ve yaşanılan bu olayın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmayla alakalı olabileceğine yönelik de bazı iddialar var. Siz nasıl yorumlarsınız?
1: Ya şimdi bu olay bir kere, yani böyle bir klasik bir kaçırma veya bir fidye isteme gibi isteme durumuna benzemiyor. Çünkü yani bu kişinin mal varlığı veya talep edilecek tutarı veya buna ilişkin bir menfaati karşılayabilecek durumda olup olmadığı konusunda bir muamma var. İBB soruşturmasıyla ilgisi doğal olarak kuruluyor. Hı hı. Yani bunu hiç kimse bununla alakası yoktur şeklinde bir manşetlik cümle atamaz veya bir manşet atamaz. Sebebi bunun bir araştırılması gerekiyor. Yani bu bağlantı ne? Ama günün sonunda amacın şu olduğu kesin. Bir gözdağı verme. Bir korkutma.
0: Bir susturma, sindirme.
1: Bir
0: susturma,
1: bir şey. Yani bununla ilgili bir durum var. Bu meselenin İBB soruşturmasıyla da bağlantısı olabilir. Kişisel bir ticari veya kişisel bir sorunla da bağlantısı olabilir. Ama buradan bir maddi menfaat umulduğu kanaatinde değilim. Bir maddi uyuşmazlığın bu şekilde çözülebileceğini. Kaldı ki böyle bir maddi uyuşmazlığı olan birisinin gece bu saatte bu şekilde sokakta dolaşması da çok mümkün değil. Rahatlık var. Yani böyle bir şey beklemiyor. Onu da size, yani ben kendim bu görüntüleri de izledim. Bir biçimde beklemediği anda bir olayın olduğunu, bir önceden tehdit alıp almadığı, bunlar hepsi araştırılır. HSS kayıtlarında çıkar.
0: Önemli bir
1: ama bir nokta var. 36 saat sonra buluyorlar. 36 saat sonra bulunmanın sebebi, bu olayın bu şekilde medyaya yansıması sebebiyle mi bu kişinin bırakılması? Esas soru bu. Yoksa bunlar aldılar, sonra bir baktılar ki aldıkları kişi İBB dosyasında da ismi anılan veya onlarla bağlantılı olabilecek bir kişi ve onu hemen bırakıp bu işin içinden çıktılar. Bu soru cevaplanırsa zaten kişisel bir şey mi, İBB dosyasıyla bağlantılı mı ortaya çıkar?
0: Güzel bir yere dikkat çektiniz. Neden? Ya acaba Erhan Karaal'ı kaçırmak mıydı olay? Yoksa Erhan Karaal üzerinden
1: birilerine göz
0: bu işin
1: vermem.
0: Medyaya yansımasını da bir şekilde sağlayarak birilerine mesaj göndermek miydi? Niye? Çünkü görüntüleri bir daha arkadaşlar getirebilir miyiz ekranlara? Ya çok böyle göstere göstere derler. Yani körün gözüne parmak soka soka yapılan bir eylemden bahsediyoruz.
1: Tabii.
0: Araba geliyor, arabanın plakası belli. Söz konusu şahıslar orada zaten güvenlik kamerası olduğunu biliyorlar. Direkt güvenlik kamerasının
1: bunların hepsi hesaba
0: önünde,
1: katılmış olmalı tabii.
0: Hani güvenlik kamerası önünde yapılan bir eylemden bahsediyoruz. Bunun dışında Erhan Karaal'ın hareketleri sanki şahısları tanıdığına yönelik, hani
1: aynen.
0: Ya sokağın ortasında öyle birisini kaçırmaya falan çalışacaksın. Hani 4-5 kişi
1: mümkün
0: gelecekler. Orayı yıkarlar. Hani ne olursa olsun etrafında 10 kişi de olsa bir bağırırsın, çağırırsın, hop ne oluyor falan dersin. Erhan Karaal hemen böyle kuzu gibi dönüyor, oradan biniyor. Yani burada Erhan Karaal'ı da zan altında bırakmak istemeyiz. Asla öyle

0: niyetimiz yok. Belki kendisi farklı tehditler almıştır. Sonuçta orada
1: neticede mağdur. Bu işin mağduru
0: sonuçta
1: tabii.
0: Kendisi. Ama diğer zanlıların yaptığı hal ve hareketler direkt böyle kameralara oynamak üzerine yapılmış. Yani bak burada güvenlik kamerası var. Biz bu işi burada yapalım. Böylece mesajı da iletmiş oluruz gibisinden.
1: Ya biraz mağdur üzerinden baskı kurma dediğimiz bir teknik gibi görünüyor şu anda. Tabii bu dediğimiz gibi hem failler anlamında hem mağdur anlamında net bir şey söyleyebilmemiz için birkaç HTS kaydı. Bu konuyla ilgili önceden böyle bir tehdit var mı yok mu? Ki eşi de açıklama yaptı, bizim böyle bir kimseyle bir problemimiz yok, bana anlatırdı her şeyi falan diye. Ya aileden de sakladığı bir şey olabilir. Bu çıktı mı zaten ortaya, netice günün sonunda çıkar ama bu kadar gözü karartma bir başka mesaj olma ihtimalini arttırıyor. Çünkü ya, herkesin gördüğü bir yerde yapıyorsun bunu yani.
2: Evet.
1: Bu önemli.
0: Hemen arkasından insanlar geçiyor zaten. Ya o bu olay olduktan bir 10 saniye sonrasında mesela elinde poşetle bir genç aynı yolda yürüyor.
1: Tabii.
0: Yolun karşısından gelen başka insanlar var. Yani bu olay öyle gecenin bir yarısı falan gerçekleşen bir olay değil. Yanlış bilmiyorsam akşam saatleri ama hani çok ilerleyen saatler değil. İnsanların dışarıda olduğu, hayatın hala normal akışında devam ettiği bir saatte. Bakın biraz daha devam etsin. Şimdi arabaya bindirdiler. Arabaya bindirdikten hemen sonra kadrajın
1: yani şey de yok, bir direnme,
0: akşam 21 sıraları.
1: Bir direnme de yok. Acaba ne dediler ya? Emniyetten mi geliyoruz biz, polisiz?
0: Hani hiç direnme yok.
1: Tabii.
0: O ilk gelen adam şöyle bir perdeleme yapıyor. Gel diyor. Arkasından hemen 3 kişi koşarak geliyor. O 3 kişi tutuyorlar, bindiriyorlar. Ama çok belli yani bunun emniyet falan olmadığı, zaten öyle bir yalan söyledilerse de belki bir anlık şaşkınlıkla ne oluyor ya falan deyip insan arabaya doğru yönelir ama hani bir şekilde de şey yaparsın, karşı koyarsın, tepki verirsin. Burada birazcık o noktalar tabii dikkat çekiyor. Hemen arkasından da zaten yürüyen insanları görüyoruz kadraj içerisinde. 21 sıralarında, saat 21 sıralarında, yani Türkiye'de bütün şehirlerde neredeyse hayatın hala devam ettiği sıralarda, saatlerde olan şeyler. Can Türk hocam sizinle devam edeyim.
2: Evet, yani belki de görülmesini istediler. Mesela onun üzerinden başkasına, başkalarına. Şimdi yoğun bakımda galiba.
0: Bak konuşmayın, böyle olur ha.
2: Evet.
0: Şeyi.
2: Çünkü Cüneyt hocamın dediği gibi yani böyle sizin de belirttiniz. Kameraların göz önünde her şey ayan beyan. Bu böyle bir operasyon olmaz. Ya
0: tam kadrajın ortasına yani, denk gelecek şekilde ayarlanmış.
2: Arabanın plakaları belli, şeyi belli, görgü tanıkları var. Belki de bunun üzerinden bir halka, belki de zincirin son halkası, bunun üzerinden başka birilerine gözdağı.
0: Ve evinin önünden alınıyor.
2: Tabii. Şimdi zaten
0: gerekirse ben gelip sizi evinizden bile alırım mesajı gibi bir şey bu yani. Şimdi bu adam elinde telefonla, Erhan Karaal'dan bahsediyorum, çıkmış dışarı ve konuşmaya başlamış. Yani cadde cadde yüksek ihtimalle gitti market, o bu şu falan. Tabii. Herhangi bir yerde de yapabilirsin yani bu eylemi.
2: Tabii. Buyur. Tabii canım. Yani şöyle, şimdi kendisi zaten şu an yoğun bakımdaymış, darp edilmiş.
1: Ağır bir şey.
2: Ağır bir şekilde işte orada darp edilmiş. Kendine geldikten sonra, yoğun bakımdan çıktıktan sonra daha da netleşecektir. Ama ben yani bu işte biraz daha farklı, daha komplike bir şeyler olabilecek kanaatindeyim.
0: Yani bir yerde hayatın normal akışına ters bir durum söz konusu.
2: Evet.
0: Buyurun
2: bir
0: hocam.
2: Problem var.
0: Merhaba hocam, sizin de görüşlerinizi alayım.
3: Ya şimdi öncelikle geçmiş olsun dilekleriyle başlamak gerekiyor. Çünkü endişe verici bir süreç. Hocalarım da dediği gibi tam net olarak resmi bilgiler, açıklamalar olmadıktan sonra da sadece biz görüntüleri yorumluyoruz esasında. Ama yani bu sürecin bu noktaya gelmesinde arka plandaki diğer etkenlerin ne olduğunu da anlamak son derece endişe verici diye söylemek gerekiyor. Acaba bu sadece tek bir örnek mi? Başka örnekler gelecek mi? Şimdi bunu izledikten sonra otomatikman sanırım sorular daha da artmaya başlıyor. Yani hocam dediği gibi umarım hani yoğun bakımdan çıkıp sonrasında sürece ilişkin daha iyi açıklamalar gelir. Fakat bir yandan da şunu düşünüyor insan, bu kadar olağan bir süreç içerisinde, hani siz en başta dediniz ya çok rahat, çok profesyonel, hiçbir şey olmamış gibi görüyoruz şu an. Belki orada bir yardım istense, bir şey olsa çok farklı bir senaryoyla karşılaşacağız. Ama orada da bir şey yok. Acaba neler dendi, neler söylendi? Hani bunların her biri çok büyük bir soru işareti. Bir de akşamın o saatine gerçekten insan evine giderken, etraftan insanlar geçerken gerçekten bir tek bağırmayla ya da bir tek sesle çok farklı bir şey olabilirdi. İlginç bir tablo ama tek bir örnek olay mı acaba? Ya benim mesela, ben bunu gördüğümde aklıma gelen en büyük soru buydu. Sadece burada mı kalacak? Acaba başka şeyler olacak mı? Yani endişe verici, korku salıcı bir şey bir yandan.
0: Ya bu bana açıkça, benim şahsi fikrim, bir suç örgütü davasında tanıkların konuşmasının ya da bir şekilde işte gezi tanıkların ya da davayla alakalı kişilerin bildiklerini anlatmasını gözdağı vermekle
2: bana da öyle geliyor.
0: Engellemek için yapılan bir eylemmiş gibi geliyor.
2: Yani bir başkalarına da diğerlerine de.
0: Yani direkt böyle kadrajın ortasında adamı durdur. Saat 21 sularında Türkiye'nin herhangi bir şehrinde dışarıda bir sürü insan varken yani keşif yapılmış, güvenlik kamerasının nereden çekeceği tespit edilmiş. Bak buraya gelince durduracağız, siz arkasından koşun. Biz alalım, sadece binerken şurada birazcık bir arbede yaşanıyor. Anlıyor orada yüksek ihtimalle mağdur kaçırıldığını. Ve biz bunu burada tabiri caizse alacağız götüreceğiz diyorlar. Götürecekleri yere kadar belli etmişler zaten. Orada da bir süre tuttuktan sonra gerekli mesajlar verildikten sonra tırnak içerisinde tekrar işte yakalandılar. Yani artık zaten bu süreci ne kadar uzatabileceksin ki? Yani öldürmek değilse maksatın.
1: Tabii, telefonu bulundu mu bulunmadı mı o da ayrı bir tartışma.
0: Onların hepsine bakılacak. Şimdi muhalefet cephesinden devam edelim. Neden? Çünkü Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu noktasında da yeni bazı gelişmeler var. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerine mektup yazdı. O bir kenetlenme çağrısında bulundu. Bunun üzerine tabii CHP'de de sağduyulu adımlar geliyor. Acaba tansiyon düşer mi? Ama Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesi Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı tabiri caizse böyle nefret kusmaya devam ediyorlar. Bunun son örneğini nerede gördük? Kemal Kılıçdaroğlu bir televizyon programına katıldı. Ev sahibiydi kendisi. CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşti yanlış bilmiyorsam çekimler. Arkadaşlar orada Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurumsayla alakalı söyledikleri vardı. Bir getirelim ekranlara.
4: Yerel seçimlerden birinci çıkan bir parti var. Anketlerde birinci olan bir parti var. İlk defa AK Parti'nin önüne geçen bir parti var ve bunu başaran Özgür Özel ve ekibi tasfiye ediliyor. Buna yol açan kararı nasıl kabul eder?
5: Gene başa döndük ya Allah aşkına. Hı. Ya kararı veren ben değilim. Parayı alan ben değilim. Parayı dağıtan ben değilim. Rüşveti veren ben değilim. Ya benden ne istiyorsunuz?
4: Olağanüstü kurultaya...
5: Hayır efendim. Niye olağanüstü kurultay? Niçin?
4: Çünkü bana tedbirim buna engel olmadığını söyleyen efendim? Hukukçular var.
5: Ne olmadığını?
4: Tedbirim buna engel olmadığını söyleyen hukukçular
5: hayır
4: var.
5: Hayır efendim. Yeniden bir mutlak mutlak. Ya eski şimdi 38. kurultayı yaptık. Aynı delegelerle nasıl yapacaksınız?
0: Şimdi bu söz konusu soruları soran meslektaşımız da zamanıyla Ekrem İmamoğlu ile yine Sözcü Televizyonu ekranlarında yayın yapan gazetecilerden bir tanesi. O zaman da Kiptaş Toki tartışmasında Ekrem Bey'in hanımefendiye karşı söylemleri bayağı bir sosyal medyada gündem olmuştu. Ama şimdi mesela programın başından sonuna kadar mesela şunu fark ettim ben. Canlı yayında izlemiştik arkadaşlarımızla beraber. Kemal Bey'in konuşmasına da izin verilmeden böyle arka arkaya bir soru bombardımanıyla beraber devam edildi. Olağanüstü kurultay konusu mesela çok fazla konuşuluyor ediyor. İşte diyorlar ki ya bazı hukukçular var bu olağanüstü kurultay yapılabilir deniyor şeklinde ifadeleri var. Siz bu yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir performans sergilediğini düşünüyorsunuz? Ben Kemal Bey'e burada pozitif bir sayfa açıldığını düşünüyorum.
1: Kemal Bey defans yaptı. Yani defans yapmasında ben taktik olduğunu düşünüyorum iletişim anlamında değerlendirirsem. Sebep şu daha çok kendini izah etmek yerine soru sorarak bıraktı meseleyi. Yani bütün cümlelerin sonu siz bunu niye yapmıyorsunuz? Bu soruları sordunuz mu şeklinde. Hani dinleyen gerçekten objektif olan CHP seçmenine veya kendi tabanına karşı aslında bir takım sorular bıraktı. Hı hı. Bunun ben ilk Ekim aşaması olduğunu
0: düşündürdü
1: düşünüyorum.
0: Onları.
1: Tabii. Şimdi ben bunu canlı dinledim. Program içinde bugün tekrar dinledim ki hani tam zihnimde otursun diye. Bir kere şöyle bir durum var. Hukuki olarak baştan yaptığım yorumların tamamının Kılıçdaroğlu'nun da aynı yorumu yaptığını gördüm ben. Onu da şöyle, yani bunu ben yaptım Kılıçdaroğlu söylediği anlamında söylemiyorum. Yani aklın yolu bir.
0: Tabii.
1: Şimdi bazı hukukçularımızın şöyle bir olaya bakış açısı var. Bizim CHP'ye bir an önce bir olağanüstü kurultay yaptırmamız ve Kılıçdaroğlu'nu oradan almamız gerekiyor. Yani hukukta olmayan tamamen siyaset enstrümanında tuttukları bir meseleyi getirip buna bir hukuki kılıf arıyorlar. Bu doğru değil. Şimdi burada öyle bir meseleye getirdiler ki hukuki meşruluğun, siyasi meşruluğun

0: Bunda bir şey olduğu felsefesi üzerinden meseleye bakıyorlar. Öyle bir şey yok.
1: Ya önemli olan hukuki, siyasi meşruluk diyor.
0: Hayır, hukuki meşruluk siyasi meşruluğun üstündedir.
1: Evet.
0: Şimdi bir kere bunu bir yerli yerine oturtmak gerekiyor. Bu karar beğenilmeyebilir. Hiç kimsenin mahkemenin verdiği kararı beğenme gibi bir zorunluluğu yoktur. Adalet paradoksu dediğimiz bir durum var. Zaten adalet her tarafı memnun ediyorsa orada da bir sorun vardır.
1: Evet.
0: Yani bir tarafın daha az memnun, öbür tarafın biraz daha fazla memnun bir biçimde olması lazım. Böyle ama baktığı zaman objektife bu karar doğru demesi lazım. Şimdi temel soru şu. CHP'nin iç meselesi olan bu durumda mahkemenin yaptığı tespitlerin hiçbiri mi doğru değil?
2: Hepsi onlara mi göre değil.
0: Hepsi mi hatalı?
2: Onlara göre yok.
0: İşte o zaman
2: bir problem var.
0: İki tarafın bir şekilde uzlaşması mümkün değil. Bunu nereye yaslayacağım şimdi? Şimdi arınma diyorlar ya. Arınma sadece siyasi bir durum değil. Arınma mahkeme kararı dikkatli okunursa hukuki bir şart. Sayın Kılıçdaroğlu'nun biraz önce söylediği o aslında. Benim de baştan beri söylediğim bu. Tedbir kalksa bile bu delegeyle kurultay yapamaz.
2: İşte orada
0: Özgür Özel şunu yapsaydı. Özgür Özel ve ekibi bu kurultayının iptaline sebebiyet veren unsurları yani delegeyi disiplin soruşturmasına tabi tutup bunlarla ilgili herhangi bir disiplin işlemi yapma, yani disiplinle ilgili bir parti suçu işlemediklerine kanaat getiriyoruz deseydi, o zaman biz farklı bir şey konuşurduk.
1: Evet. O zaman ne olurdu?
0: O zaman bunlarla ilgili parti içi disiplin süreci işletilmiş ve disiplin sürecinin bir şekilde sonuçlandı. Bunun artık bir başka duruma dönüşmesinin bir itiraza dönüşmesi, genel kurula itiraz edilmesi, disiplin süreçleri de öyle işliyor. Yani en azından mahkemenin ortaya koyduğu argümana karşı parti içi yargı enstrümanının bir kararı olurdu. Tamamen bu olayı soruşturmama refleksinin büyük bir sorun olarak karşılarına çıktığını düşünüyorum. Bir noktada şu, mesela illerde teşkilat fesihleri başladı. Herkes bunu niye yapıyor diye söylüyor. Aslında TÜZİK bunu çok net bir şekilde söylüyor. Delegelerin disiplin soruşturmasını o teşkilatlar yapacak. Genel merkez yapamıyor ki.
2: Evet.
0: Bunlar ilden gelen kişiler. İldeki disiplin kurulları bunlarla ilgili. O zaman siz ildeki disiplin kurullarını veya teşkilatın tamamını dizayn etmeden objektif bir
1: nasıl karar verecek?
0: Tabii objektif bir karar veremezsiniz. Bu kararın doğru verilebilmesi için bir kere bu paradigmayı, yani iç meselenin tüm unsurları, mahkemede yazılanların tamamı hatalı mı değil mi diye buna bakabilecek ve mahkemenin de ileride bunu incelediği zaman tamam bu doğruymuş, burada yapılan soruşturma doğruymuş diyebileceği bir durumun da olması lazım. Son bir cümle. Şayet bu yapıyla tekrar bir olağanüstü genel kurul olursa ne olur? Aynı davacılar gidip davayı açar. Bu sefer muhkem kaza dediğimiz kesinleşmiş bir mahkeme kararı olduğu için mahkeme tek celsede butlanı tekrarlar.
2: Evet.
0: Şimdi istedikleri şey fasit daire. Burada yapılması gereken ne? Teşkilatlara inip veya Kılıçdaroğlu ekibiyle oturup tamam bizim ekibimizdekiler A, B, B, A, B, C. Senin ekibindekiler D ve E. Bir de F. Biz bu ikisi de olmasın gel biz V, Z, Y'yi atayalım buraya. Uzlaşalım. Onlar da ne karar verirse biz bunun partinin kararıdır deyip geçelim demeleri lazım. Başından beri söylediğim üçüncü yol ister istemez bu sistematik içerisinde açılacak. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun da özellikle İmamoğlu'nu güçlü birisi kabul edip aday olarak izhar etmemesi, kendisiyle ilgili sorulan soruya ben şimdiye kadar hiçbir yere aday olmadım demesinin de altında temelde bu noktanın yattığını düşünüyorum. Yani peki, hukuki meşruluğu nereye koyacağız? Siyasi meşruluğu nereye koyacağız? İkinci, en son soru da şudur. Bu partinin genel başkanı kim?
1: Partinin genel başkanı şu an belki
2: de bir eksik bir soru var. Şimdi bak bu soruyu hiç kimse sormuyor. Özgür Özel ve ekibi niye bu kadar çok bağırıyor, çağırıyor bir an evvel kurultaya gitmek?
1: Bence kendilerini attırmak istiyorlar partiden.
2: Yani hayır.
1: Biz ayrılmadık, bizi attılar.
2: Şimdi şöyle bir şey var. Yani eğer bu arınma, çok kritik bir cümle, arınma gerçekleşirse muhtemelen bir daha CHP'ye dönemeyeceklerini düşünüyorlar.
0: İstifalar ondan hocam.
1: İstifalar evet. Var hocam.
0: Disiplin sürecinden kaçıyorlar.
1: Tabii direkt evet. İstifa ediyorlar.
2: Şimdi o zaman şöyle bir şey var. Bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun elini güçlendirir. Hı hı. Orta ve uzun vadede. Ve bu kurulacak yeni partinin de, şimdi yeni partiye geçememelerinin sebebi de o. Çünkü lekeli olacak, soru işareti olacak, terk etmiş olacaklar, arınmadan kaçmış olacaklar. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde o yeni kurulacak olan yapıyla mücadelesinde veya tartışmasında kullanacağı argüman şu olacak. Kaçtılar. Çünkü çok ağır bir cümle kullandı dünkü

0: Yani senin mekanında sana posta koymaya geldik
1: dediler. Ya Kılıçdaroğlu şeyi soruyor. Ben partinin genel başkanıyım. Bana şu anda niye genel başkan yazmıyorsunuz diye soruyor. İşte ya, daha karar kesinleşmedi diye cevap alıyor mesela.
0: 3 yıl önce Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için alkış tutuyorlardı. Hepsi hüngür hüngür ağlıyorlardı. Ya işte sosyal demokrat siyasetin çelişkisi bu.
2: Yani karar kesinleşince yazacaklar mı?
1: Yani.
0: Hocam yani bu şeyi
2: şey,
0: kıvırma.
2: Karar kesinleşmediği peki için tedbir var. Ben genel kurula gidemiyorum dedi mi? Mesela ben o da Kılıçdaroğlu'ndan o cümleyi beklerdim. Karar kesinleşmediği için kurultay peki yapamıyorum dediğimde kızıyorsunuz. İsmimi yazmamak için de bu gerekçeyi sunuyorsunuz.
0: Ya zaten hangisi çelişkilerle doğru? Dolu bir röportajdı. Zaten şu söyleniyor.
3: Bir cümleyle alayım hocam, kapatacağım.
0: Tek cümle. Yani buradan bir çıkış arıyorlar. Bu tünelden nasıl çıkacaklarını bilmiyorlar. Muhtemelen yeni bir parti emareleri biraz daha somutlaşacak.
3: Peki. Çok teşekkür ederiz. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Can Türkcan'a kıymetli yorumlarınız için. Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Merve Sular Özcan, saygıda hocam. Çok teşekkür ederiz. Star Gazetesi yazarı, hukukçu, avukat Sayın Cüneyt Altıparmak, saygıda hocam. Çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlarınız için.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi arafa iter.
1: Peki siz arafta mısınız?
0: Bu hafta sanatçı İbrahim Sadri kendi arafını anlatıyor. Arafta sorular bu akşam 23.15'te 24.00'da.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati Pazartesi 20'de 24.

0: Merhaba değerli portre izleyenleri ve dinleyenleri. Efendim sevgilerimiz, saygılarımız ve beraberimizde getirdiğimiz misafirimizle huzurunuzdayız. Bugün sohbet etmeye gayret göstereceğim diyeceğim. Çünkü biraz sanki Çin Ali'den sonra kitap okumamışım hissiyatına sürükleyen bir kitapla karşı karşıya kaldım. Onun yazarıyla huzurunuza geldik. Doçent Doktor Oğuz Haşlakoğlu ile birlikteyiz. Bildiğimiz ya da bildiğimizi zannettiğimiz, en azından aşina olduğumuz bazı şeylerin isimlendirilişinden başlayarak bakış açısını zorlayacak biçimde önümüze koyduğu bir şey var. Hoş geldiniz diyeyim de ben heyecanımdan onu da unuturum, atlarım büyük ihtimalle hocam. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Böyle söylememin sebebi şu. Sade okur olarak en azından bir kitap rafında ya da öğrenim hayatımız boyunca karşılaştığımız bazı isimler oluyor bizim. Eser olabilir, bir düşünür, bir filozof olabilir. Bildiğimizi düşünürüz. Fakat özellikle o alanda çalışan kişinin yeni bir isimlendirmeyle veya aşina olduğumuzun dışındaki bir başka şeyle karşılaştırması dedirtir. Dolayısıyla ben Politeia şerhini elime aldığımda tamamen yabancısı olduğumu düşündüğüm bir şeye baktığımı zannederken bu kitabın evet ama şerh ettiği şey bakımından daha önceden illa gözümün değdiği, kulağımın bir şekilde aşina olduğu bir şey üzerinden gittiğimizi gördüm. Platon'u gördüm, devleti gördüm ama öyle denilmiyor şu anda karşımdaki kitapta. İsimlendirmeden başlayarak başka bir şeyle karşı karşıya olduğum hissi neden beni buluyor?
1: Aslında temel anlamıyla kitabın bakış açısıyla ilgili bu. Kitap Platon'la açıldığını söyleyebilirim.

0: bileceğimiz düşünce tarihi sahnesine çok net bir biçimde, çok farklı bir bakış açısıyla bakarak aslında meselelerin bir bütün olarak anlaşılma biçiminde bir sorun olduğunu ortaya koymaya çalışıyor. Tabii bu oldukça iddialı bir ifade. Ancak düşünmenin kendisinin esasen bir düşüncenin kendini düşünmesi, bunu genellikle psikolojide özellikle güncel olarak alındığı biçimiyle metacognition deniyor ama bence bunu psikolojinin elinden felsefenin alması
1: alsa iyi olur.
0: Evet, alması gerekir çünkü tam olarak aslında felsefe düşüncenin kendini düşünmesi. Dolayısıyla da kendini önüne koyan bir düşünce doğrudan her şeyi sorgulayabilir hale geliyor. O yüzden de felsefede düşünce eşittir soru. Bunu bir kez anladığınız anda o zaman düşünce tarihinin kabul edilmiş yaklaşımlarının kendisini sorgulamaya başladığınızda ortaya çıkan durumu ben kendi açımdan yansıtmaya çalıştığımı söyleyebilirim. Her ne kadar bu iddialı bir bakış açısı olarak görünse de. Çünkü iddia meselesini bir kenara bırakırsak çok açık bir biçimde Platon'la ilgili bir özellikli yanlış anlamanın doğrudan Platon düşüncesinin kabul edildiği biçimine dönüşmesinin maliyetini tartışan bir şerh olduğunu söyleyebilirim. Çünkü sonuç olarak politeia, bizim devlet, batıda da republic ya da republic olarak çevrildiği şekliyle elbette politeia metni doğrudan Platon diyaloglarının en önemlisi. Dolayısıyla da onun bir baş eseri.
1: Şöyle okuru karşıladı, daha doğrusu okura daha girişinden itibaren açtığı pencereler var. Yani arka kapağında bir karşılama biçimi var, ön sözün başlangıcından itibaren bir karşılama biçimi var. Neyle karşı karşıya olduğumuzu, neyle uğraşacağımızı, neyle boğuşacağımızın ipuçlarını bunlar veriyor aslında
0: çok
1: bize
0: doğru,
1: bir parça.
0: Çok doğru.
1: Kitabın kendisine geçmeden, yani gül bahçesi vaat etmediğiniz gibi huzurun kıyısından geçmiyorsunuz ve geçirmeyeceksiniz gibi görünüyor böyle bakınca. Hani o soru sorma meselesini dediniz ya, o başlı başına bir rahatsızlık, işin özü mü bu?
0: Evet, evet. Şöyle, yani aslında huzur kaçırmaya yönelik bir kitap değil elbette. Ama bir kez soru sormaya başladığınız zaman kabul ettiğiniz kalıp ve düşüncelerle belli bir mesafe koymanız gerektiği sonucu ortaya çıkıyor. Bu onlardan vazgeçme ve onları reddetme anlamına gelmiyor. Onlarla ilişkinizi tazelemeniz, yenilemeniz ve gerçekten doğru olup olmadıklarına bakmanız gerektiğini söylüyor. Bu düşünce açısından son derece önemli. Çünkü bakın düşünce alanından bahsediyoruz. Hı hı. Dolayısıyla da ben düşünce tarihi içerisinde yerleşmiş bir takım kalıpların, özellikle Platon düşüncesi ve Platon metafiziği diyebileceğimiz kısımla inanılmaz şekilde bir neredeyse karanlığa büründüğünü düşünüyorum ve Platon düşüncesinin dolayısıyla da metafiziğinin bir tür günah keçisine dönüştürüldüğünü ortaya koymaya çalışıyorum ve bu aradaki geçişin dolayısıyla da sonrasında bizzat kendi talebesi olan akademiyada yetişmiş ve 15 yıl kaldığı söylenilen bu ciddi bir süre, günümüz üniversite eğitimi açısından düşünürseniz değil mi? Hani 4, 3, 5 gibi de baksak bile çok fazla, yani hani lisans, yüksek lisans, doktora, evet yani post akı filan da kapsayacak şekilde o kadar uzun süre kalmış birisinden söz ediyoruz, öğrencisi olarak Aristoteles'ten. Dolayısıyla da ben aradaki farkın bir basit anlamda bir felsefe tartışmasının ötesinde ciddi anlamda bilişsel düzeyde, kognitif bilişsel düzeyde bir makas değişimi olduğunu düşünüyorum. Ve o makas değişiminin sonuçlarıyla bugün karşı karşıya kaldığımızı ve bunların neye mal olduğuna dair bir takım ne diyelim hesapları önüme koyarak düşünmeye çalışıyorum bu kitapta.
1: Neyse ki bilenle karşı karşıyayım. Bir bilen bulduğumda benim mahcubiyetim tamamen ortadan kalkıyor. Çünkü en rahat soruyu sorabileceğim insanı bulduğumu hissediyorum.
0: Bu çok doğru bir yaklaşım bu arada tam olarak. Çünkü genellikle bilgiyle ilgili meselelerde hocanın yanındaki öğrencinin bir tutukluluğu vardır. Oysa bir insanın bir konuda bazı konularla ilgili tecrübesi, bilgisi demeyelim. Bilgi de mutlakiyet olmaz çünkü. Tecrübesi olduğunu fark ettiğinizde bence çok daha rahat kendinizi ifade etmelisiniz.
1: Çünkü tam tersine. Burada iş size düşüyor artık. Ben sorumu soracağım ve kenara çekileceğim. Şimdi Poliyeteya şerhine bakıyoruz. Bu metnin esasının bunun cesaretine nispetle ne kadar küçük olduğunu biliyoruz. Şerh ne anlatıyor ki işin esası yani çekirdeği bu iken dalı budağı yaprağı bu olmuş oluyor. Neyi iyi bildiğimizi zannediyoruz ve bizi burada ne karşılayacak soruları peş peşe aklıma geliyor. Ama hepsini boca etmiyorum, merak etmeyiniz lütfen. Yavaş yavaş adım adım sadece insafınıza sığınıyorum, benim anlayabileceğim şekilde söylerseniz sevineceğim. 2400 yıllık düşünce tarihine ilişkin bir eser var ortada ve katman katman yüzlerce hatta bin yıllarca üstüne gelmiş şeyler
0: evet.
1: var.
0: Evet.
1: Bir temel eser olarak görülen.
0: Evet.
1: Bu metnin üzerine düşmemizin, dönüp tekrar tekrar bakmamızın sebebi ne? Muhtaç mıyız buna?
0: Kesinlikle bu çok önemli ve doğru bir soru. Çünkü aksi takdirde bu basit anlamda bir felsefe tarihi araştırması olurdu ki bir felsefe tarihi araştırması olarak da akademik literatüre verilmiş bir katkı, sağlanmış bir katkı olurdu. Ben doğrudan hiçbir şekilde Poliyeteya şehrini bir metin olarak, bir kitap olarak, bir felsefe tarihi kitabı olarak görmedim. Elbette işin o kısmı zaten konunun kendisi itibariyle mevcut. Ancak orada tartışılan meselelerin kendilerinin bugün hala insanlığın önündeki meseleler olmasıyla ilgili bulunduğunu ve bu bulunma tarzının kendisinin hiçbir şekilde düşünce tarihi ve insanlık tarihi içinde eskimediğini görmekle ilgili. Bununla ilgili en ilginç ifadelerden bir tanesi Platon'un mektuplarında gördüğümüz kısmıdır. Çünkü Platon mektuplarında diyaloglarıyla ilgili olarak ben felsefe üzerine hiçbir şey yazmadım derken, bu çok ilginç bir ifadedir, diyalogları o halde ne türlü anlamak gerektiğine dair şu ilginç ifadede bulunur. Onlar Sokrates'in hiç eskimeyen güzel, her an yeni güzel sözleridir der. Bu şu demek, Sokrates'in hakikati dile getiren bir insan olarak anılmasını sağlamaya çalıştım. Dolayısıyla da onlar Sokrates'in hakikati ifade eden hakikat dolu sözleridir. Dolayısıyla siz hakikati tarihsel kılarak tüketemezsiniz. Çünkü hakikatle ilgili meseleler an be an sürekli olarak karşınıza gelir. Çünkü dünya, içinde yaşadığınız dünyanın kendisini hakikatten ibaret kılamazsınız. Ancak hakikatten yoksun bir hale de getiremezsiniz. Bugünkü tartışmaların içerisindeki o meşhur yafta, post-truth adıyla anılan hakikat sonrası yaftası bu açıdan geldiğimiz dönemi çok ilginç bir hale getiriyor. O yüzden bu şehrin kendisinin bu bağlamda anlaşılması da benim için ayrıca ilginç.
1: Aradaki cümleleri gerçekten yutmaya, çiğnemeye çalışıyorum. Çünkü post-truth dediniz. Hız çağı diye isimlendirdiğimiz bir şeylerden adını koymaya çalışıyoruz. İnsan yaşadığı dönemi ve şeyi anlamaya gayret ederken evet. isimlendirmeye de çalışıyor bir taraftan. Bu yüzden aslında sorumun başlangıcında benim zihnimi kurcalayan şey o. Pek çok şeyi geride bırakmış olmamız gerekirdi insanlık tarihi boyunca dediğimizde cevap oradan bir parça kendini gösterdi. Yani hani ilerleme ama hani geldik onlar bitmedi mi? Biz niye hala bunlarla boğuşuyoruz? O kurcalıyor zihnimi. Çözmedik mi biz bu problemi?
0: Evet. Tam olarak sorun bu zaten. Sokratesçi bilgeliğin en önemli ifadelerinden bir tanesi bilgi ve erdemin birliğidir. Dolayısıyla da Sokratesçi anlayışa göre bir bilgi erdeminden yoksun olamaz. Dolayısıyla da bilgi sahibi erdem sahibi, erdem sahibi bilgi sahibi olmak zorundadır. Sokrates ve Platon sonrası Aristoteles'ten başlayarak o makas değişimiyle geldiğimiz sonuç tam olarak aslında bedeli bakımından bilgi ve erdem bağlamın birbirinden koparılması, birinin epistemoloji adı altında teknik bir çerçevenin içerisinde

0: hapsedilerek teknoloji üzerinden inanılmaz bir çizgisellikle gelişim sağlanması, ancak bu gelişimin bizi ruhsal olarak da geliştirdiği zannına düşmesidir. Çünkü o bu süreç içerisindeki o epistemolojinin yanına gelmesi açısından erdem bağlamı artık Aristoteles itibariyle etikedir. Yani ahlak dediğimiz şeydir, etike karşılığı olarak. Hoş ahlakı moralite, etik ve moralite farkları açısından inceleyebiliriz ama bu bağlam açısından o kadar önemli değil o ayrımlar. Dolayısıyla da etike olarak epistemoloji itibariyle ayrıyeten giyilmesi gereken bir giysiye dönüşmüştür. Oysa Sokratesçi açıdan erdem doğrudan tabii yani deridir, kemiktir.
1: Günümüzün krizleri içinden bakınca o ayrışma pratikte de bir şekilde kendine hayat bulmuş gibi görünüyor. Evet. Ve bütün çelişkileriyle yani bize bilgiyle ulaşmak istediğimiz şeye eremediğimiz zaman hissettiğimiz krizi yaşatan şey de o
0: evet,
1: galiba.
0: Evet.
1: Pek çok etkilerini yine o az önce atıfta bulunduğum arka kapak yazısında çok düşünce tarihine de, resme de, edebiyata da yansımış dünyadan ve Türkiye'den isimleri sayıyorsunuz ve bir evet, çizgi takip ediliyor orada. Aslında bu bile merakı çok kurcalayan bir şeye dönüşüyor bir taraftan. Yani doğrudan işin kendisiyle, felsefenin bu yönüyle kendisiyle ilgilenmeseniz bile peşine düştüğünüz bir edebiyat ya da bir edebi eser, evet, ya da gördüğünüz bir resim ya da bir ressamın tam çizgisi bir şey söylendiğini orada hissediyor ve aslında bir ilmek atıyor, bir kement atıyor ve çekmeye başlıyor kendine. Çeken isimler Aristo'dan başlayarak aslında Kant, Hegel, Marx, Heidegger, Picasso, Duchamp, bize geldiğimizde Tanpınar, Nazım Hikmet, Oktay, Rıfat. Sadece bu insanları merak etmek bile bunun peşine düşmenin esaslı bir sebebi.
0: Evet.
1: Ama diyorsunuz ki sonuna doğru son paragraf işte o kışkırtan bir şey bence okuru. Platon'a yanlış düşülen dipnotlar. Ama eser ortada. Eser eser değil mi? Söylenmiş olan o değil mi? Dipnotlar mı bizi yönlendiriyor ya da metnin esası ne söylüyor?
0: O az önce söylediğim aslında ben felsefe üzerine hiçbir şey yazmadım ifadesinde Platon'un mektuplarında geçen şekliyle bu söylediğiniz bu soru arasında da doğrudan bir ilişki var. Platon bu diyaloglarla bir felsefe metni yazmamış. Bunu çok açık olarak söylüyor. Dolayısıyla da bizim bu diyalogları okuyarak felsefe yapma şansımız yok. Diyebilirsiniz ki ama az önce metacognition dediniz. Yani dolayısıyla düşüncenin kendini düşünmesi. Dolayısıyla da aslında felsefe buysa bunu yapmamıza ne mani olabilir bir metin bağlamında? Sorun tam olarak şu. Bir metinin kendi dışsallığında harfler üzerinden, anlam bağlamlarıyla kendiliğinden ilişkiyle sohbetin canlılığı arasındaki fark Sokratesçi, Platoncu bağlam için çok önemli. Çünkü onlara göre felsefe yapabilmek için bu canlı ortama ihtiyaç var. Çünkü sözün kendisinin de o canlılıkta yerini aldığı, tuttuğu bir yer var. Karşısındakine o bilen kimsenin resmettiği tam olarak ifadesiyle söyleyelim. Yani dolayısıyla da bu sohbetin canlılığının basit anlamda bir şifahi gelenekle ilişkilendirilmemesi gerektiği doğrudan Sokratesçi, Platoncu anlayış açısından filozofyanın buna muhtaç olduğu ve bunun dışında metin üzerinden muhakeme faaliyetiyle bir insanın ruhsal anlamda hiçbir şekilde bilgi ve erdemin birliğinin idrakine varamayacağı meselesi var. Peki o halde bunlar niye yazılmıştır diye sorulursa o zaman bunun bir tek yanıtı kalıyor, haberdar etmek için. Dolayısıyla da konulardan bizi haberdar etmek için. Yani bu konularla ilgili olarak meselenin üzerine düşünülür. Fakat bu düşüncenin uygun bir ruhsal olgunlukla bütünleşmemesi, yani erdemle bir araya gelmemesi halinde olabilecek olan şey felsefe olamaz. Oysa Aristoteles itibariyle tam da bunun kendisi felsefeye dönüşmüştür. Yani bugün bildiğimiz anlamda

0: entelektüel dediğimiz faaliyet türü.
1: O zaman bu makas değişmesi en başa götürdüğünüz yerde bu hale dönüşmüşse devamında gelen çizgi takibinde kim ne söyledi ve kendi bağlamının dışına mı çıkmış oldu burada Platon? Kastettiğinin, söylediğinin, söyleminin.
0: Evet, tam olarak o yanlış düşülen not bu. Yani dolayısıyla da Whitehead bunu söylediği zaman gerçekten hem bir matematikçi hem de bir felsefeci olarak gerçekten durumu çok iyi ve çok net ifade ediyor. Söyleyemediği sadece şu, aslında bir düşünce sahnesinin temelinin atılması. Dolayısıyla da düşünce tarihi bir sahne olarak, tarihte biliyorsunuz sık sık sahne olarak söylenir klişesinde, bir sahne olarak Platon tarafından açıldıktan sonra Platon'un bu sahneden ne diyelim giderilmesinin kendisi Platon'u ortadan kaldırmadı. Tam tersine Platon'u çok güçlü bir şekilde belirleyici hale geldi. Ben post-truth dahil olmak üzere hala o sahnede olduğumuzu düşünüyorum. Dolayısıyla da bu metnin güncelliği de bununla ilgili doğrudur.
1: Yani onun kabulleri ve reddiyelerinin tamamı onu var etmeye de devam ediyor aynı
0: tam
1: zamanda.
0: Tam olarak.
1: Beni yakaladı, artık tartışmaya ben de artık böyle bakıyorum. Beni yakalayan kitap mıydı, yazar mıydı bilemiyorum. Ama ön sözün ilk sayfası, bir dakika. Yani Bismillah değil, B harfinde olduğum noktada yakalandığım şöyle bir şey oldu. Bir kere okuru çok ironik ve mizahi, sevimli bir biçimde uyarıyorsunuz orada. Diyorsunuz ki, şaşırttı beni bu arada. İçerik olarak insan tecrübesini mutlak anlamda kuşatıcı olma iddiasındaki böylesi bir metnin hakkından gelmek de başka türlü mümkün değildir.
0: Evet, bir anda.
1: Hakkından gelmek mi?
0: Yani alt dedim etmek ben. Demek değil mi? Alt etmek. Evet.
1: Ve normal şartlarda bu çeşit bir kitabı elime aldığımda karşılaşmayı ummadığım bir deyim. Evet. Böyle bir benzetmeyi beklemiyordum. Evet. Hah, daha beter oldu. Bir cümle sonra hakkından gelmek deyimini okuyucu belki abartılı hatta kaba bulabilir. Ancak bir metnin hakikatini barındıran anlam bağlamıyla girişilen anlama çabası da ona hakkını vermek olarak anlaşıldığında bile barışçıl ve sakin bir süreç değildir. İki şey vardı burada, evet. Beni gerçekten bir yere serdi. Öncelikle acaba Oğuz Haşlakoğlu kitabın arasına bir kamera mı yerleştirdi? Bir kamera olabilir bu, ancak benim tepkilerimi, mimimi ölçebilecek olan. Çünkü sesli değil, sessiz okuyorum bunu. Yakalandım ben yazar tarafından. O arkamdan dolaşarak önüme geçmiş durumda ve karşılaştığım şeye vereceğim tepkiyi söylüyor bana ve gerçekten öyle oldu. Bir, hakkından gelmek meselesi. İki, bu barışçıl olmayacak. Bir yola girdin ama bir dakika. Ama ben anlamayı, sormayı çok daha
0: romantik.
1: Evet, daha romantik ve o karşılaşmanın ardından tam da dediğiniz gibi daha barışçıl. Ha, gerçekten peki aldım. Evet, doğru. Diye gideceğim bir yolculuk gibi düşünürken bir dakika diyorsunuz orada. Bu barışçıl değil.
0: Değil.
1: Neye
0: değil.
1: Karşı uyarıyorsunuz? Neden öyle olmuyor?
0: Çünkü bu bir mücadele. Yani bu mücadeleyi aslında sözcükler üzerinden harflerle vermiyorsunuz. Kendinizle veriyorsunuz. Sözcükler üzerinden harflerle verdiğinizi düşündüğünüz şey aslında kendi içinde verdiğiniz mücadelenin bir yansıması. Dolayısıyla da dışsal bir uzantısı ya da projeksiyonu. O nedenle de aslında ben karşımdaki okuyucunun durumunu ve konumunu gayet iyi anlayabiliyorum. Neden? Çünkü bir yazar aynı zamanda kendi yazısının okuyucusudur da ondan. Yani dolayısıyla da aslında bu ikili durumun iç içeliğinin farkında olduğumu ifade etmeye çalışıyorum. Diğer yandan da evet, okuyucuyu uyarıyorum. Yani karşınızda mücadele gerektirecek bir metin olacak. Neden? Çünkü bu metnin kendisi bir şerh. Dolayısıyla da aslında bu kitabın, Platon'un bu baş eserinin anlaşılmasına yönelik bir mücadelenin eseri. Dolayısıyla da o eseri okumakla siz nasıl ben sizin konumunuza geçebiliyor isem, siz de benim konumuma geçtiğinizde aslında yapmanız gereken şeyin verilmesi gereken bir mücadele olması gerektiğini anlamalısınız. Dolayısıyla da bu yüzden o ne diyelim provokatif ifadeye ihtiyaç var. Yani hakkını vermek olması gerekirken hakkından gelmek. Evet. Dolayısıyla da bir metni anlamanız gerekir.
1: Benim hakkından gelmem gereken bu. Sizin hakkından geldiğiniz çalışmanızla Politeia'nın kendisi, yani şerh ettiğiniz evet. o eser sizin evet. mücadele alanınızda evet. oydu. Evet. Bir yanıyla bakıldığında hem eserin kendisi hem onun üzerine yapılan çalışmalar yol gösterici de olabilir, yol şaşırtıcı da olabilir.
0: Çok doğru.
1: Siz bununla nasıl mücadele ettiniz? Metnin kendisinden bahsetmiyorum da burada artık işte onları ayırt etme kapasitesi nasıl gelişir bir bakış açısında?
0: Yazdıklarınız doğru mu diye sordunuz bana. Doğru mu anladım?
1: Evet, bir yönüyle.
0: buna benim verebileceğim cevap zaten verilmiş olarak orada. Hı hı. Yani dolayısıyla da ben şu anda resminizde ne anlatmak istediniz diye sorulan ressamın durumuyla karşı karşıyayım. Orada ortaya koymaya çalıştığım biçimiyle sadece şunu söyleyebilirim. Eğer konu hakikatse bu bizim takatimizde bir mevzu değil. Yani bizim gücümüzün yetebileceği bir şey değil. Ama bu bizim hakikatle bir ilişkimiz olmaması gerektiği anlamına gelmiyor. Dolayısıyla da iyilik, güzellik, doğruluk, adalet, eşitlik, özgürlük gibi kavramlardan hiçbir şekilde vazgeçemeyiz. Ancak bu kavramları alıp önümüze şu sehpayı koyabildiğimiz gibi koyabileceğimiz anlamına gelmiyor. Ancak gelmemesi bu kavramlardan vazgeçme gereğini de evet doğurmuyor, mümkün değil, kaçınamayız. Yani bizim insan olmayla ilgili tecrübemiz doğrudan bu temel ilke, değer ve kavramlarla ilişkili. O nedenle de bu kitabın kendisi hakikatin hakkından gelmiyor. Buna cüret bile edemeyiz. Hakikatle olan ilişkimizin kaçınılmazlığında bu konuda söz söylemiş olan böyle temel bir metnin hakkından gelmeye çalışıyor, öyle söyleyeyim.
1: O hakikatin arayışının en azından değişmezliği konusunu idrak etmeye çalışıyoruz ve işte o çizgisel ilerlemeci bir şey olmayıp aslında tekrar tekrar bizi kendimizle yüzleştiren ve düşündüren.
0: Çok doğru, çok doğru tam olarak. Şey.
1: Bununla beraber boğuşmaya devam ediyoruz ama o bilinen aynı soruya yeni cevaplar mümkün mü, yoksa insanın değişen dönemler içinde bulduğu cevaplar sadece yaşadığı çağın kelimeleriyle bulmaya çalıştığı cevaplar mı?
0: Sizin sorunuz bu aynı kalan ve değişen arasındaki ilişkideki bağlam aslında. Evet. Ve dolayısıyla da felsefenin en temel problemi bu. Platon'un sahneyi açtığı şekliyle soru da bu. Örneğin Timaeus diyaloğunda bir kozmogoni, yani bir evrenin yaratılma söylemi söylencesi olarak, bu ikisini de aynı şekilde ifade ettiği için söylüyorum. Dolayısıyla da nedir o hep aynı kalan, hiç değişmeyen ve nedir o hep değişen, hiç aynı kalmayan? Dolayısıyla da aynı kalan ve değişim arasındaki ilişkiden söz ediyoruz. Bu gerçekten işin temel olarak insan olmanın anlamını veren kısmı. Dolayısıyla da bu her birimizin kendi hayat tecrübesiyle vermesi gereken bir yanıt, cevap. Bakın buna şöyle bir örnek vereyim. Genellikle bunu bu şekilde karşıladığım için burada tam denk düştü. Sanatla ilgili de bir tanım söylendiği zaman ben ona sanatın bir tanımı olmadığını, o tanımın ancak yapılarak verilebileceğini söylüyorum. Yani siz bir sanatçı olduğunuzda verdiğiniz eser sizin sanat tanımınızdır. Dolayısıyla da hakikat bağlamında aynı ve değişim arasındaki ilişki muamması ve sırrı sizin kendi hayat pratiğinizle çözülür. Sizin halletmeniz gereken bir meseledir bu. Herkese genel bir reçete olarak önünüze konulan.
1: Yok, biz istiyoruz ki siz bizim için düşünün, cevapları verin ve bu net olsun. Pratik olsun. Gündelik yaşayan insanın böyle bir meselesi de var hocam.
0: Reçeteyi yazın, gidip eczaneden alalım.
1: Gibi mesela. Pratik olsun. Evet. Yani tekrar tekrar konuşup peki bir çözüme ulaştırın bunu. Çünkü şunu, evet. Buradan şuraya geleceğim. Şaka bir tarafa. Çok temel bilimle, düşünceyle kurmaya çalıştığımız ilişkide insan gündelik hayatındaki karşılığını görmek istiyor bir şeyi de hayatına almak için. Bu nedir? Bana neden lazım?
0: Çok doğru. Bu kaygılarında %100 haklı. Ve Politeia şehrinin en ilginç noktalarından bir tanesi bu vurguyu özellikle belirtmesidir. Çünkü iyi meselesine, yani o Yunanca agaton anlamında kullanılan iyi meselesi Platon ve Sokrates'li diyelim düşüncedeki en üst kavram, nosyon, değer ve ilkedir. Dolayısıyla da hen, tek, bir olarak anılır. Ve bu anlamda bilinen anlamda tözün de dolayısıyla da tözlerin de ötesindedir. Ve iyi ile kurulan ilişkide Platon inanılmaz şekilde pragmatisttir. Ama bunu Anglo-Amerikan pragmatizmi gibi anlamamak gerekir.
1: İşte bütün kavramlarımızı düzeltmeniz gerekiyor aslında
0: kesinlikle
1: konuşurken.
0: Kesinlikle öyle. Bakın çok net olarak söylüyorum. Platoncu düşünce inanılmaz pragmatist bir düşünce. Fakat fark şu, erdem ve bilginin birliğindeki bir pragmatizm bu. Diğeri şu anda yaşadığımız bir tahakküm olarak açıkça söylemek lazım. Anglo-Amerikan pragmatizmi ise bilgi ve erdemi ayrıştırmış olmanın pratiğinde ortaya çıkan
1: bir
0: pragmatizm.
1: Dünya yaratıyor ve yaşatıyor bu tabii.
0: Evet. Evet. Dolayısıyla da erdem ve bilginin birliğindeki pragmatizm doğrudan bizim için iyi olması gerekendir. Yani dolayısıyla da iyi varsa bizim onunla ilişki kurarak hakikat bağlamında iyi olmamız gerekir. Her anlamda, ruhsal ve bedensel, düşünsel vesaire.
1: Üzerine gidildikçe kendine çeken bir tarafı var. Dediğim gibi yani bir taraftan insan devretmek istiyor. Ben bardağa suyu koyarım. Ama siz benim yerime düşünürseniz ve çözümü bulursanız memnun olurum.
0: Bana da bir zahmet.
1: Bu karşılıklılık esasına bağlı olarak o zaman böyle geliştirebiliyorsak ilişki hiç sakıncası yok demektir.
0: Evet.
1: Ve ben sorularımı sormaya devam edebilirim bunun üzerinden.
0: Elbette.
1: Zorlayıcı dedim fakat cazibesi de burada bir taraftan. Bu bende ne demek, benim hayatıma temas eden tarafı ne dediğimiz vakit biraz uzaklaşabiliyoruz ama bir parça içinde kalındığı vakitte kendinden koparmayan bir cazibesi olduğunu düşünüyorum. Düşüncenin kendisini.
0: Evet.
1: Zorlayıcı ama bırakmıyor bir taraftan insanı. Fakat hayatın pratikleriyle de her zaman çok uyumlu değil ve konfor alanını çok çatırdatan bir şey. Düşünmeye yeltenmek, yeniden düşünmek ve bağ kurmak meselesi. Biraz üstten geçtik ama mevcut yaşam pratikleriyle ve bugünkü dünyada insan kendi sorumluluğunu devrederek yaşamaya devam edecek mi? Yoksa tek tek ve fert fert özel bir ilgi alanı, özel bir meslek alanı olmanın dışında insan tekrar soru sormaya başlayabilir mi?
0: Sorumluluk buradaki kilit bence ifade. Bir insan eğer kendi hayatının sorumluluğunu alamazsa faaliyetinin türü fark etmez. Her türlü faaliyet alanı olabilir. Bilim, sanat, felsefe, hatta din. Eğer sorumluluğunu almadıysa, hayatının kendisinden sorumlu hissetmiyorsa, kendi hayatının dizginleri elinde değilse ve dolayısıyla da nasıl bir hayat yaşadığının farkında değil ise gerçekten sadece ve sadece bir kurban pozisyonundadır. Bu son derece önemli ve bilinen bir dilemadır. Dolayısıyla da bir kurban olduğu için bir cellat ortaya çıkar ve sonra bu aradaki ilişki bir türlü çözülemez. Çünkü bir şeyi bir diğerinden kopardığınız anda bunların bir araya gelmesiyle ilgili bütün alternatifler tüketildiğinde yine de bir çözüm bulunamaz. Bu tam olarak modern bir dilema. Yani bir çıkmaz. Dolayısıyla da burada bireyin kendisinin her şeyden önce hayatla olan ilişkisinin hakikat bağlamında ne anlama geldiğini sorgulamak ve bana kalırsa her şeyden önce bir birey hakikileşmek zorunda. Yani hayatını hakiki bir şekilde sürdürebilme imkanlarının ne olduğunu arayıp bulmak zorunda.
1: Bugünün insanını dünyanın herhangi bir yerindeki insan olarak düşünüp böyle alarak soruyorum. Aslında bu 2026 yılının içinde dünyanın her yerindeki insanlar hep aynı ve eşit şartlar içinde değiller. Aynı hayatı yaşamıyorlar. Aralarında 100 yıllar belki 1000 yıllar fark olan. Kimi nefes almakta güçlük çekerken, hayatıyla boğuşurken, kiminin sınırsız imkanlar içinde olduğunu düşündüğümüz hayatlar aynı dönemde var olmaya devam ediyor. Bütün bu şeyler çelişki gibi görünse de birbirinden evet. farklı resimler ortaya çıkıyor gerçekten. Evet. Ama imkan, ama imkansızlık o kişinin kendini ve hakikati düşünme meselesinin önünde bir perde gibi yer alabiliyor. Şunu gerçekten merak ediyorum. O gündelik akış içinde bizi kendimize bakmaktan alıkoyan şeyler de var. Bunlar dediğim gibi bazen imkanlar, bazen de yoksunluklar, yokluklar, evet, acılar.
0: Evet, kesinlikle.
1: Bir formülü var mı, yoksa bu kişide başlayıp kişide biten bir şey mi? Siz kendinizi mesela bu alanın içinden bakan, bunun üzerine kafa yoran, zihin yoran, gönül yoran hatta bir insan olarak nasıl görüyorsunuz? Hem kendiniz için hem de bütün dünyaya baktığınızda.
0: Bireysel açıdan bakıldığı zaman aslında sorumluluk meselesiyle ilgili bir mazeret görünmüyor. Ama toplumsal açıdan bakıldığı zaman insanın içerisinde maruz bırakıldığı ve kaldığı durumlar onun gerçekten özellikle düşüncesiyle ilgili bağlamı da belirlemesi sebebiyle ilginç bir şekilde bir ne diyelim, bir kilitlenmeye yol açabiliyor. Yani dolayısıyla da az önce söylediğim hakikat bağlamında anlaşılması gereken şey böyle bir takım ideal kavramların üretilmesi ve onları böyle hiçbir karşılığı olmaksızın seyrettiğimiz ya da seyredebileceğimiz fikrine, hatta vehmine kapılmak değil. Doğrudan söylemeye çalıştığım gibi aslında burada son derece pragmatist olunmalı. Yani hakikatle olan ilişkisinin çok faydacı olması gerekiyor. Bizim işimize yaraması lazım. Eğer eşitlik varsa bizim işimize yaramalı. Eğer özgürlük varsa bizim işimize yaramalı. Eğer adalet varsa bizim işimize yaramalı. Ne demek? Adalet varsa dünya adil olmalı. Eşitlik varsa dünya eşit olmalı. Özgürlük varsa dünya özgür olmalı. Güzellik varsa güzel olmalı her şey. Her şeyi en güzel şekilde üretmeye çalışmalıyız. Mesele aslında bu kadar basit. Bu iyi de bu çok ideal bir resim ve bu resim tabii. Dolayısıyla da hiçbir zaman gerçekçi olmuyor.
1: Gerçekçi değil mi?
0: Gerçekçi değil mi dediği zaman o zaman o gerçeklikle ilgili vurgular giderek çok farklı bir ton kazanmaya, bir vurgu kazanmaya başlıyor ve biz olup bitenin kendisi sanki bizim eserimiz değilmiş gibi tarihten söz ediyorum tarihin getirdiklerinden söz ediyorum. Böyle gelir, böyle gider diye düşünmeye başlıyoruz. Bu aslında bizim kendi hayatımızın sorumluluğunu alma yönündeki sorunumuzu gösteriyor. Dolayısıyla da birey olmanın kendisiyle toplumsal davranış biçimleri geliştirme arasındaki ilişkinin iç içeliği birbirini çok yakın takip ediyor. Metnin adı Politeia. Polisten çıkan bir kavram. Onun için ben bunu devlet ya da republic'le karşılamadım. Oysa republic hakikaten Batı tarihinin tecrübesinde ortaya çıkması bakımından doğru bir karşılık. Bizdeki devlet tecrübesinden, devlet kavramından ortaya çıkan bir şey. Çünkü bakınız bütün tarih boyunca ortaya konulan, kurulan yapıların hepsi devlet olarak anılmış. Bu yapılar birbirinden son derece farklı, değil mi? Hı hı. O bu kadar farklı siyasi rejim farklılıklarına rağmen o aynı şekilde.
1: Kurumsallığın adı devlet.
0: Bravo. Evet. Dolayısıyla da bu her kültürel kimlik açısından, kendi tarihsel tecrübesi açısından doğru bir karşılık. Ama meselenin kendisini hala kendi içerisinde anlama gereği benim bunu bir açıdan politeye olarak korumamı sağladı. Yani içeride ben buna mesela bir dönem bizde bir tür icat gibi, yani aslında hiçbir etimolojik temeli olmamasına rağmen işte siyasa gibi filan çeviriler filan da söyledim ama dediğim gibi bunlar nötr bakabilmekle ilgili. Politeia, polis demek. Polis kent devleti. Yani ülke ve kent bir ve aynı şey o dönem itibariyle. Hı hı. Şimdi buradaki çok önemli bir esas ve niçin Politeia gibi bir metnin aslında toplumsal bir bakış açısı gerektiren bir durumun Platon gibi filozofyada karşımızda filozofos gibi bir brain aslında doğrudan mağaradan çıkışını, eksodusunun çıkış meselesini filozofya faaliyetinin kendisine bireysel açıdan bakan ve ortaya koyan biri tarafından bir temel metne, bir temel

0: esere dönüştüğü sorusunu sormamız lazım. Yani Platon niçin toplumsal olanı dert ediyor? Çünkü çok açık bir biçimde bir arada yaşamayla ilgili bir kaideyi Sokrates kentin kuruluşunda çok net bir şekilde şöyle ifade eder. Der ki bir kentte herkes bir başkası için üretir. Dolayısıyla da siz ayakkabıcıysanız başkasının ayakkabısını yaparsınız. Ve sizin ekmeğinizi bir başkası yapar. Yani dolayısıyla da herkes birbiri için üretir. Bu şu demektir. Herkes birbirinden sorumludur. Ama sorumlu olduğu için sorumlu değildir. Yani o havada bir etik mesele değildir. Birbirimizden sorumlu olmamız
1: pragmatizmi
0: lazım.
1: Pragmatizmi de burada yani.
0: Tabii yani bir arada yaşadığımız için birbirimizden sorumlu değiliz. Zaten bir arada yaşamamızı mümkün kılan üretim tarzımız hepimizin bir diğeri için çalışması. Birbirimiz için çalışıyoruz. Yani dolayısıyla da biz iç içeyiz. Zaten kenetlenmiş ve birlikteyiz. Toplumsal olmanın anlamı bu. Şimdi dolayısıyla da bu esastan baktığınız zaman sorumluluk meselesi kendiliğinden ortaya çıkıyor. Ve bu sorumluluk bizim az önce hakikat bağlamında ifade ettiğimiz temel değerleri gerçekleştirme sorumluluğumuz olduğunu gösteriyor.
1: Ürperdim. Ürperiyorum çünkü adım adım giderken şunu görüyorum, süremizin de yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Hakikaten hani o az önce bahsettiğim durumun içinde hissediyorum. Yani Bismillah'ın B harfini falan henüz daha telaffuz ettim edemedim, oralardayım. Aynı şeye bakıp o kadar ayrı gerçeklikler ve yaşam pratikleri ortaya çıkarmak da ne kadar enteresan bir durum. Yorumlayış, hani en baştan sizin söylediğiniz şeyin kendisini görmek, hakikati aramak, o arayanın sesini duyabilmek, gerçek o sesini duyabilmek, o sahneyi görebilmek ve onun peşinden giden insanların ortaya çıkardığı yeni yorumlarla ve bakış açılarıyla yeni yaşam pratiklerinin ortaya çıkması, ama bunların o arayış içinde iyiyi de kötüyü de, güzeli de çirkini de ortaya çıkaran ve kaynağa baktığımızda onu ararken İki çok zıt şeyi ortaya çıkarabilen güçte bir nüve.
0: Evet.
1: Çok ilginç geliyor bu yönüyle, irkiltici de geliyor. En başta söylemiş olduğum o zaman peki nasıl bileceğiz, nasıl ayırt edeceğiz? Ayırt etmek de burada galiba çok önemli bir mesele, irkilten şeylerden biri.
0: Ayırt etme meselesi tabii yani hani zihnimizin muhakeme itibariyle bize verdiği bir imkan, bir yeti. Ancak ayırt edebilmek için gereken ne diyelim bir ruhsal kıvam olmaksızın bu işin teknik kendi içinde halledilebilir bir kısmı yok. Yani diyelim iyi ve kötü birbirinden ayırt edeceğiz. Bakın çok ilginçtir. İyi ve kötüyü birbirinden bal gibi ayırt ederiz. Ama diğer taraftan da herkes kendi hayatını sorgulasın ve görsün. Neyin iyi neyin kötü olduğu konusunda ne kadar isabetli olmuş. Yani kendisi için en kötü zannettiği şey en iyi. En iyi zannettiği şeyin en kötü çıktığını defalarca yaşamışızdır. Hele belli bir yaştan sonra. Bunu çok net olarak anlarız ve kavrarız. Bu çok ilginç bir kısımdır. Yani biz sadece bu anlamda bu ayırt etmenin kendisinin o mutlakiyetiyle ilgili değiliz. Dolayısıyla da bilgide bir mutlakiyet söz konusu değil. O halde bilginin kendisine güvenerek hareket edilebilecek bir durum değil. Eğer içinde kendiliğinden ve kendi esasında bir erdem yok ise. Çünkü ancak erdemiyle olan bilgi bize o ruhsal kıvamı getireceğinden, o ruhsal kıvamın ve olgunluğun kendisi bizim için iyi olanı bize bu durumda gösterebilir bir hale gelebilir.
1: Dönüp bakmak lazım. Kendimize ve belki tek tek kendi adımıza yapabileceğimizin ötesinde o birikime de bakmak lazım.
0: Evet.
1: O birikime de bakmak lazım herhalde. Efendim bir süremizin sonuna geldik. Bir şeyi atlamadan dediğim gibi ben kendi sorularımın peşinden koşarken en basit olanı mesela hoş geldiniz veya teşekkür ederim falan demeyi unutmaya çok yatkın olabiliyorum zaman zaman. Unutmaktan endişe ettiğim, bu yüzden unutmamak için hemen önüme açtığım, telefonumu normalde böyle açmam, özür diliyorum sizden de izleyenlerimizden de, ama paylaşmak istediğim bir şey var. 2019 yılından itibaren 3 dalda ödül veren Türk Felsefe Derneği bu yılki telif eser ödülünü bu eseriniz için size verecekler. Evet, evet. diyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Layık görmüşler. Kendilerine de teşekkür ediyorum bu vesileyle. Ve ayrıca Vakıfbank yayınlarına da kitabın basımı için gösterdiği özen için bu vesileyle tekrar
1: bizi buluşturdukları için biz de müteşekkiriz ama çok teşekkür ediyorum. Her şeyi yani daha o hakkından gelmenin lafız olarak kendisiyle karşı karşıya geldiğimde bile durdum. Kendisi olarak hakkından gelmeyle nasıl baş edebileceğimi henüz bilmiyorum. Ama bir kapı bir pencere araladı. Çok çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim, ben teşekkür ederim.
1: Değerli izleyenler, portrede misafirimiz Doçent Doktor Oğuz Haşlakoğlu'ydu. Polite Yaşar ile ağırlamaya çalıştık. Size de çok teşekkür ediyorum bize eşlik ettiğiniz için. Yeniden görüşebilmek umuduyla şimdilik hoşça kalın.

0: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Türkiye'nin en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Biliyorsunuz Türkiye'yi Formula 1 heyecanı sardı. Yakın bir tarihte 2027'de Türkiye'de Formula 1'in gerçekleştirileceği duyuruldu. Tabii bununla beraber de etkinlikler arttı. Audi F1 Show Car yani show aracı Türkiye'ye geldi. Castrol ile beraber çok güzel bir etkinlik yaptılar. Şimdi gelin hep beraber bu etkinliği izleyelim.

0: Sevgili seyirciler, bugün benim için gerçekten çok özel bir gün. Biliyorsunuz Türkiye Formula 1 gelecek. Audi de Formula 1'e girdi. Ve tabii ki motor sporlarının vazgeçilmez ismi Castrol, Audi işbirliğiyle birçok gelişmeye imza atıyor. Yanımızda da Nilay Tatlısöz var. Şimdi gelişmeleri dinleyeceğiz. Evet, motor sporları deyince akla gelen ilk isimlerden bir tanesi Castrol. Ve Formula 1'de de yine Audi ile güzel bir işbirliği. Bu işbirliğinden önce başlayalım. Sonra Castrol'ün yeni ürünleri neler katıyor, özellikle Audi takımına nasıl bir avantaj sağlayacaksınız, onu merak ediyorum.
1: Hakikaten biz 127 yıllık bir markayı 100 yılın üzerinde motor sporlarında iç içeyiz. Audi ile 2026'da Formula 1'in yeni döneminde işbirliğine başladık. Tabii bu başlangıç bu Formula ile sınırlı değil. Uzun yıllardır beraber çalışıyoruz. 1980'lere dayanan, arkamızda gördükleri seyircilerin araçla beraber Dünya Rally Şampiyonası'nda başlayan bir işbirliği vardı. Ama Formula başka bir şey. Formula bütün yapılanların sonuna kadar test edildiği ve yeni ürünlerin performansın, dayanıklılığın, gücün, verimliliğin ortaya konulması gereken ayrı bir platform. Bizim Castrol olarak Audi ile olan iş

0: ülkemizde yeni dönem formülanın ihtiyacı olan hem güç hem dayanıklılık, aynı zamanda ısı kontrolü, yakıtla ilgili verimliliği sağlamak üzere yeni geliştirdiğimiz, bu araca özel geliştirdiğimiz Castrol Edge ürünümüzü kullanıyoruz. Ama sadece bununla sınır kalmıyor, çünkü hibrit sistemler kullanılmaya başladı bu sene formülada. Dolayısıyla onunla ilgili de elektrik motorlarının transmisyon sınırları... %50'ye
1: kadar arttırıldı bu oran. Kesinlikle. Ki bu çok önemli bir şey.
0: Çok çok farklı bir platform. Çok farklı şeyler olacağını düşünüyoruz. Sürprizleri biz de bekliyoruz. Ama önemli olan şu, bizim Audi mühendisleriyle beraber Castrol mühendisleri uzun yıllardır bu aracın geliştirilmesinde beraberce çalışıyorlar. Ve yarış sırasında da beraberce çalışıyorlar. Herhangi bir şekilde, herhangi bir ihtiyaç olduğu zaman bütün verileri ve bilgileri topluyorlar ve bu bilgileri anında kullanarak o andaki takımın performansını nasıl öne çıkarabiliriz, bunu değerlendiriyorlar. Sadece bu da olmuyor. Bizim zaten motor sporlarındaki olma amaçlarımızdan en önemlisi sadece bir görünürlük değil, bir sponsorluk değil. Bu bizim burada veriyle geliştirdiğimiz ürünleri daha sonradan yol araçlarına ve geleceğin mobilite çözümlerine aktarmak. Castrol olarak bunu 127 yılından fazladır yapıyoruz. Formula döneminde de özellikle yeni araçlar, hibrit araçlar, elektrikli araçlara da buradan geliştirilen ürünlerin, buradan aktarılan verilerin ortaya konulacağı bir dönem yaşayacağız. Biz de bunu bu şekilde değerlendirmeyi düşünüyoruz ama aynı zamanda Audi ile olan işbirliği de bizi çok heyecanlandırıyor. 30 yıldır doğuş otomobilin tercihi olan Castrol olarak da Audi ile bu işbirliğinde bu sene toz dumana katmaya geliyoruz.
1: Peki seyircilerden gelecek can kilit noktayı soracağım ben. Şimdi motor sporlarında Castrol'ü görüyoruz ve artık elektrifikasyon sürecinde de Castrol'ün elektrikli araçlar için, hibrit araçlar için sunduğu ürünleri görüyoruz.
0: Evet.
1: Her yarış haftasında da bir mühendis burada Formula 1 aracında çıkan sonuçları değerlendiriyor. Bunu ürünlere yansıtıyor. Peki biz kullanıcılar olarak yolda Castrol'ün bu ürünlerini, bu yansımalarını ne zaman göreceğiz? Castrol Edge tabii ki değişti.
0: Tabii.
1: Ne zaman yollarda bu yeni ürünlerle tanışacağız?
0: Şu anda şunu söyleyebilirim. Şu anda yoldaki araçların ihtiyacı olan ne varsa, yani mesela Castrol Edge, şu anda zaten araç ve motorun 7 kritik faktörüne yanıt veren bir şekilde bu verilerle, bugüne kadar olan motor sporlarından gelen verilerle geliştirildi. Bu nedir? Güç, dayanıklılık, motor aşıması, motor temizliği, termal olarak ısıya karşı koruma, aynı zamanda yakıt ekonomisi. Dolayısıyla biz zaten şu anda bu Castrol Edge araçlarımız için gözlemleyebiliyoruz. Onun dışında hibrit ve elektrikli araçların ihtiyacı olan Castrol On sıvılarımız var. Onlar da şu anda piyasada var. Ha şu olabilir, burada daha uzun süreli bu tip yeni streslere maruz kalan araçlarda formüle platformunda aldığımız verilerle bundan sonraki senelerde geliştireceğimiz ve piyasaya çıkacağımız Castrol Edge'lerde hep bunu üzerine katarak gideceğiz. Biz izlemeye devam edin diyorum.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel uzay konseptiyle bir basın toplantısı vardı. Oradan bugün Formula 1'e sıçradık. Bakalım yarın Castrol'ü nerede göreceğiz? Şimdi hemen mikrofonumuzu Audi kanadına Kerem Güven'e uzatalım. Aynı zamanda bir yarışçı olan Kerem Güven, bakalım Formula 1 ile ilgili ve bu işbirliği ile ilgili bize neler söyleyecek? Evet sevgili seyirciler, şimdi Kerem Güven'le beraberiz. Daha önce belirttiğim gibi kendisi aynı zamanda bir yarışçı. Dolayısıyla motor sporları tutkusunu damarlarında hisseden bir isim. Şimdi bugün de güzel bir organizasyonda beraberiz sizin ev sahipliğinizde. Evet, Audi Formula 1'e giriş yaptı. Güzel de bir giriş yaptı. Bugün de yine güzel bir işbirliğini açıklıyorsunuz burada. Neler söyleyeceksiniz? Önce sizden dinleyelim. Ben diğer soruları sıralayacağım.
2: Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Güzel sözler için çok teşekkür ederim. Motor sporları dediğim gibi ben şanslı bir insanım. Yani hem işiyle hobisini birleştirebilmiş olma şansına eriştim. Motor sporları da çok yakinen takip ediyorum yıllardır. Audi'nin Formula 1'e girişi dolayısıyla çok fazla heyecanlandığımız, uzun yıllardır takip ettiğimiz bir konuydu. Bunun Formula 1'in Türkiye'ye gelişiyle birleşmesi heyecanımızı kat kat arttırdı. Çok mutluyuz. Audi'nin daha önce konuşmuştuk. Formula 1'e girişi esasında çok stratejik ve uzun yıllara dayanıyor. Bundan 4-5 yıl önce başlayan 2026 kurallarının değişimine baz

0: edilen ve 2026'dan sonra da 2030'lara kadar gidecek olan bir strateji hazır. Yaklaşık bir 10 yıllık dönemin stratejisinden bahsediyoruz. Strateji tamamen hedeflendiği şekilde devam ediyor. Hedef şu, araç yeni kurallara göre hazırlandı. Gerekli organizasyonlar yapıldı. Bu sene puan mücadelesi 2030'da marka şampiyonluğu, Formula 1 şampiyonluğu hedefleyen bir motorsporları Audi stratejisinden bahsediyoruz.
1: Evet, günün kahramanı Formula 1 aracı. Onu ekranlarda gördü seyircilerimiz ama hemen arkamda da yine Audi'nin efsane modellerinden bir tanesi var. Audi Quattro, Michel Mouton, Fabrizio Ponzun kullandığı araç da burada. Bu da bugüne inanılmaz bir anlam kattı ki biz o sesi duymaya çok alışmıştık ama bugün baktığımızda artık elektrifikasyon çok fazla hayatımıza girdi. Formula 1 aracında da elektrik kullanımı %50'ye kadar çıkartıldı. Bütün bunlar da buradaki teknolojiler de aslında günlük hayatta bizim kullandığımız otomobillere yansıyor. Bu yansıma Audi'de nasıl, biraz onu dinleyebilir miyiz?
0: Aslında sizin de söylediğiniz gibi arkamızdaki otomobile referans vererek bu soruyu cevaplamak güzel olacak. Bu otomobil Quattro 1980'lerde Quattro, daha doğrusu 4 tekerlekten çekiş sistemi ağır ticari araçlarda, kamyonlarda kullanılan, yük taşımakta kullanılan bir teknolojiyken bunun motor sporlarında, cadde otomobilinde kullanılması imkansız, çok zor, ağır, hantal olarak değerlendiriyordu. Ama Audi mühendisliği o zaman için çok zor olan bir teknolojik değişimi öngördü, bu riski aldı ve önce motorsporları dünyasını değiştirdi. Motorsporları dünyasında bu gördüğünüz otomobille başlayan dünya rally şampiyonlukları, yarış kazanmaları büyük farklarla öne geçti. Sonra hep anlattığımız motorsporlarında kazanan teknolojinin cadde otomobillerine indirmesi otomotiv sektöründe değiştirdi. Artık o tarihten beri Quattro'nun adaptasyonuyla artık rekabetteki otomobillerde de olan 4 tekerlekten çekiş artık müşteri beklentilerinde fark yaratan önemli bir özellik olarak sektörü değiştirdi. Bunun gibi motorsporlarından gelen teknolojilerin birçok hibrit otomobiller, elektrikli otomobillerle yarışan motorsporları otomobilleri gibi birçok versiyonu önümüzdeki dönemde cadde otomobilleri de göreceğiz. Sizin de söylediğiniz gibi evet, günün kahramanı R26 Formula 1 otomobili ama hemen yan tarafında RS5 de bunun en büyük örneklerinden bir tanesi. Hem hibrit özellikleriyle hem içten yanmalı motor sporları detayları tamamen araca oturtulmuş. RS biliyorsunuz Rally Sport veya Ren Sport, yarış sporundan gelen kısaltma. Teknolojinin en maksimumda adapte edildiği cadde otomobili olarak da bu referansı birleştirebiliriz diyebilirim.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum. Son dönemde çok güzel otomobiller de lanse etti Audi. Gidip onları da yerinde inceledik. Hatta sizlere de 8. etap ekranlarından anlatmıştık. Yepyeni versiyonlarda hibrit teknolojiler olsun, far teknolojileri olsun, ekran teknolojileri olsun, birçok yeniliği anlattık. Audi bu konuda gerçekten lider markalardan bir tanesi. Bunu motor sporlarına da yansıtıyor. Oradaki bilgisini yollara da yansıtıyor. Bu da bizim için, böyle otomobil severler için, motor sporları severler için de büyük bir keyif oluyor. Ben Kerem Güven'e verdiği bilgiler için teşekkür ediyorum. Bu güzel lansman için de teşekkür ediyorum. Bakalım 2027'de Türkiye'ye geldiğinde Formula 1 hangi etkinliklerde beraber olacağız? Onları da yine 8. etaptan sizlere aktaracağız. Türkiye'de yatırım yapıldı, Türkiye'de Türk müşterileri için geliştirildi ve tüm dünyaya Türkiye'den, Bursa'dan gidecek Renault'un C segmentindeki SUV'si Boreal. Evet, biz de hem fabrikayı, üretim aşamalarını gittik, gördük, hem de Boreal'i kullandık. Şimdi gelin Boreal lansmanını sizler için ekranlara getirelim.

Sevgili seyirciler, bugün bir deniz otobüsünün içindeyiz. Otomobile ne alakası var diyeceksiniz belki ama çok alakalı. Şimdi Bostancı Deniz İskelesi'nden Boreal seferine bindik. Boreal biliyorsunuz Bursa'da üretiliyor. Bursa Renault fabrikalarında üretiliyor ve Türkiye için önemli bir model. Fabrikaya gideceğiz hep beraber. Fabrikada hem aracı göreceğiz hem aracın üretim aşamalarını göreceğiz. Güzel bir ziyaret olacak. Bunu da değişik bir tarzda yapıyoruz. Dediğim gibi Bostancı'dan deniz otobüsüyle karşıya geçeceğiz. Oradan bir transferle fabrikaya geçeceğiz ama bu transferi de Boreal'le yapacağız, onu da söyleyeyim. İlk olarak orada arabayı göreceğiz, deneyimleyeceğiz. Ondan sonra ürün sunumlarında detaylarını öğreneceğiz.

Aracın detaylarını, teknik detaylarını dinleyeceğiz. Fabrikayı gezeceğiz ve tabii ki yarın dönüşte de ben size aracı detaylı olarak anlatmaya çalışacağım. Ama ilk olarak şunu söyleyeyim. Gerçekten çok güçlü, çok kaslı, biraz da heybetli duruyor. Güzel ve şık bir tasarıma sahip. Özellikle ön yüz çok hoşuma gitti benim. İçeride bakalım ne gibi özellikler var, onları göreceğiz. Ama ön bilgilere göre şunu söyleyeyim. Aracın eksik hiçbir şey yok. 25'e varan sürüş destek sistemi var, güvenlik sistemi var. Sürücü, yolcu, hava yastıkları 6 adet toplamda, 6 adet hava yastığı var. Jantlar 18 ile 19 arasında değişiyor donanıma göre. Ve tabii ki buna bağlı birçok da özellik var. Şimdi gelin lafı uzatmayalım. Araca binelim, yola çıkalım. Biraz fabrikayı gezelim, biraz oradaki bilgileri dinleyelim. Sonra ben size aracı anlatayım.

Evet, ilk izlenimi sizlerle paylaşayım. İçerisi çok şık, gerçekten çok güzel. Elektrikli koltuklar var. Dolayısıyla koltukları ayarlamak da çok kolay. Direksiyon çok güzel ele oturuyor ve göstergeleri çok net görebiliyorum. Burada da minik tasarım detayları var. Şuraya bir Renault logosu gizlemişler. Onu da ilk bakışta görebiliyorsunuz. Siz nasıl beğendiniz mi bilmiyorum ama hemen yorumlara yazarsanız sevinirim.

Evet, Renault Borel'in ürettiği fabrikanın içindeyiz, montaj bölümünde. Şu anda boyanıp gelmiş parçaların montajını izleyeceğiz.

Şu anda Boreel'in de aralarında bulunduğu araçların montaj hattındayız. Boyanmış gövdeler buraya geliyor. Hemen sol tarafımda görüyorsunuz. Clio var, Boreal var, Duster var. İşte bu araçlar burada trimleri monte ediliyor. Buradaki görevli arkadaşlar tarafından. Burada yaklaşık 4000 kişi çalışıyor ve fabrikanın kapasitesi 390 bin araç civarında. Gördüğünüz gibi çok ince, çok hassas bir çalışma yapılıyor ve buradaki Oyak Renault fabrikası, Renault'un Oyak Renault fabrikası, Renault dünyası içinde oldukça önemli bir fabrika. Çünkü hem işçiliği hem kalitesiyle öne çıkmış durumda. Buradaki olay aslında sadece üretim değil, burada kullanılan teknolojiler. Bu teknolojiler sayesinde de üretim prosesleri hızlandırılıyor, kalite arttırılıyor. Bunlar da tabii ki bizim günlük hayatta kullandığımız araçlara tek tek yansıyor. Yeah. Evet, burada da hemen görüyorsunuz ön göstergeler, kokpitler hazırlanıyor. Clio 6 modelinin göstergeleri şu anda burada. Üzerine gerekli olan parçalar montaj yapılarak aracın içine monte edilmek üzere hazırlanıyor.

Evet, bu bölümde araçların kokpitleri, ön torpido bölümlerini görüyoruz. Robotlar üzerine gerekli parçalar takılmış torpidolar araçların içine monte edilmek üzere hareket ediyor. Gördüğünüz gibi bir çizgi içinde. Tabii ki buradaki önemli olan şey, yine hemen burada görmüş olduğunuz robotlarda çok milimetrik, hassas bir ölçüm yapıyorlar. Sağ ve sol taraftaki payların eşit olması için. Görüyorsunuz buraya geldi ve buradan da aracın içine monte ediliyor. Fabrikada görmüş olduğunuz gibi AI ve Metaverse bu şekilde kullanılıyor. Fabrikanın bir ikizi var sanal ortamda. Buradaki Expanded Reality denilen bir sistem bu. Araç fabrikaya girmeden tasarlanması yapılıyor. Burada da araçlar yavaş yavaş tamamlanarak çıkışa

doğru ilerliyor. Yeah. 14,5 saatte bir otomobil sıfırdan geliyor. Mükemmel. Evet, şu anda Boreal'in kalbinde yer alan motorun üretildiği bölüme geldik. Burası Oyak Horse diye geçiyor. Motorların üretildiği, burada üretilen araçlarda kullanılan motorlar olduğu gibi aynı zamanda Avrupa'ya da bu motorlar gidiyor. Oradaki araçlarda da yine bu motorlar kullanılıyor. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl, harika, yüksek teknolojiye sahip Boreal'in kalbinde yer alan bu motor burada sergileniyor.

0: Horse bölümünde, Oyak Horse'da tamamlanmış motorları görüyorsunuz. Burası da sıcak test bölümü. Burada bir takım motorlar bu teste tabi tutuluyor. İşte ayrılmış motorlar içeri alındıktan sonra içeride görmüş olduğunuz odada içine yağ da konularak yaklaşık 10 dakika çalıştırılıyor ve son kontrolleri yapılıyor. Ama buraya kadar birçok prosesten geçiyor. Buna AI uygulamaları da dahil. İşte görmüş olduğunuz gibi Renault'un her modeli için birçok motor çeşidini burada görmek mümkün. Ve 1.8 litrelik bir motorunda yaklaşık 100 kilogram ağırlığa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu tesiste 1000 kişi çalışıyor. İnanılmaz yüksek bir sayı bu. Ama bununla beraber de birçok robotik uygulamayı da görüyoruz. İşte bu noktada tüm bağlantılar yapılıyor. Motor sanki bir otomobilin üstündeymiş gibi bir sıcak test gerçekleştiriliyor. Sevgili seyirciler, Türkiye için önemli anlardan bir tanesinde daha birlikteyiz. Evet, Boreal ülkemizde, Bursa'da üretiliyor ve biz de Bursa'dayız. Fabrikaları gezdik. Gördünüz oradaki heyecanı, nasıl üretim yapılıyor. Gerçekten bence mükemmel. Son teknoloji kullanılıyor ve en ince ayrıntısına kadar her şeye dikkat ediliyor. Ve Boreal işte o Bursa'daki Oyak Renault fabrikalarının hattından indi. Biz de araçları deneme şansını bulduk. Evet, Levent Timur'la beraberiz bir kez daha. Dacia ailesinde de beraberdik. Evet, gayet güzel bir söyleşi olmuştu. Siz bu ara çok yoğunsunuz. Yeni ürünleri lanse ediyorsunuz. Bu heyecanı inanın ben de yaşıyorum. Şimdi Boreal'i kullandık. Çok güzel. Neler sunuyor, nasıl bir ekonomi yaratıyor ve Boreal'e baktığımızda nasıl bir yatırımın sonucu bu? Evet. Çünkü birçok ürün Bursa fabrikasında üretildi ve üretilecek.
1: Evet, aslında önce yatırım konusuyla başlayayım. Boreal Bursa fabrikasında üretilen 3. model. Biliyorsunuz 2 yıl önce 400 milyon yatırım karşılığında 4 tane yeni modelin Türkiye'de üretileceğini duyurmuştuk. Boreal bu planın 3. modeli, belki de en önemli modeli. Çünkü C-SUV segmentinde bir araç. C-SUV segmenti bildiğiniz gibi Türkiye'deki en büyük alt segment. Neredeyse %40'lara kadar ulaştı pazardaki payı. Dolayısıyla bizim beklentimiz yüksek olan bir model. Türkiye'deki mühendislerin katkısıyla tasarlanmış, adapte edilmiş bir model. Türk halkına çok uygun bir model. Gördüğünüz gibi oldukça heybetli bir tasarımı var. C-SUV desek bile dışarıdan baktığımızda 4 metre 56 santim boyuyla aslında bir üst segmentin özelliklerini sunan bir model. Hem iç hacmi hem içindeki teknolojik ekipman seviyesiyle dediğim gibi birçok üst segmentteki özelliğe sahip bir model.
0: Evet, biz teknik detayları vereceğiz ama bu gerçekten çok önemli bir model dediğiniz gibi. Renault deyince aklımıza ilk gelen modeller Clio. Şu an 5 ve 6 evet. Aynı anda üretimi devam ediyor. Ama Clio tasarımıyla, Clio 6 tasarımıyla çok dikkat çekti. Bunun yanı sıra Megane Sedan devam ediyor. 2027'de de sanırım devam edecek değil mi?
1: Evet, aynen. 2027'de Megane devam edecek.
0: Evet, bundan sonraki model, 4. model ne olacak? Yeni model, onu merak ediyoruz. Onu da isterseniz buradan biraz çıtlatalım.
1: Aslında onu da açıkladık. 4. modelimiz de Dacia markasının Striker modeli olacak. Bu da bizim için çok önemli bir aşama olacak. Çünkü Dacia markası artık yerli bir marka haline geliyor. 32 yıl sonra tekrardan bir marka Türkiye'de bir modelini üretip Türkiye'de satışa başlıyor. Ondan dolayı da çok heyecanlıyız. 4. modelde Dacia Striker olacak. Dacia Striker'ın lansmanıyla da Dacia markasını çok daha üst seviyelere taşıyacağız Türkiye'de.
0: Peki Boreal için hedef nedir? Beklentiler nedir? C-SUV dediğiniz gibi oldukça evet. Büyük bir pazar. Evet. Türk halkının da çok talep gösterdiği. Bir de böyle hafif D-SUV'ye göz kırpan boyutlarıyla Boreal nasıl bir size pazar kazandıracak? Nasıl bir hedef koydunuz? Yani, Clio'yu geçer mi pazar payında? Nerede kalır orantısal bazda?
1: Boreal'de bizim hedeflerimiz oldukça yüksek. Yani C-SUV zaten segment olarak B hatchback segmentinden daha büyük bir segment. Dediğim gibi yerli üretim avantajımız var. Özellik olarak segmentinin üzerinde birçok özelliği sunuyor. Fiyatları da gayet rekabetçi bir seviyede pazara sunduğumuz için bizim beklentimiz büyük. Yani Boreal'in önümüzdeki sene toplam satışlarda Clio'nun önüne geçmesini bekliyoruz.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Levent Timur. Bir sonraki lansmanda buluşmak üzere diyoruz. Biz şimdi hemen yola çıkacağız Boreal'le. Ben size Boreal'in teknik detaylarını anlatacağım.

Evet, Borel'i biraz yakından inceleyelim. Bir C SUV'den bahsediyoruz ama aslında D'ye de göz kırpmıyor değil. Özellikle dış boyutlar ve iç hacme baktığımızda 4.56 metrelik bir uzunluğa sahip, 2.70 metrelik de aks mesafesi bulunuyor Borel'in. Ön yüzüne baktığımızda yepyeni bir tasarımla karşılaştık. Tabii ki Niagara tasarım felsefesinden esinlenilmiş ışık imzası var. Bu ön tarafta kaputun hemen alt bölümünde ise boydan boya uzanan bir siyah kuşak var. Bu tabii ki biraz daha farklı göstermiş. Belki gövde rengine biz alıştığımız için ilk etapta değişik gelebilir ama sonra gözünüz alışıyor. Nuvolar yeni Renault logosu görüyorsunuz ön tarafta. Ön ve arka tarafta yeni LED farlar var. Onlar da gece oldukça iyi bir aydınlatma sağlıyor. Kaput üzerindeki bu girinti ve çıkıntılar ise aracın daha kaslı, daha güçlü gözükmesini sağlıyor. Tabii şöyle yan taraftan devam edecek olursak, yan tarafta da görmüş olduğunuz gibi 18 ve 19 inç ebadında jantlar ve lastikler bulunuyor. Aynalar gövde renginin dışında siyah, parlak siyah olarak tasarlanmış durumda. Üst tavansa tabii ki panoramik cam tavanıyla, açılabilir panoramik cam tavanıyla gayet şık ve içerisini ferah tutan bir özellik. Yan taraftaki yine dikkatimizi çeken bir başka özellik, aracı da biraz daha sportif gösteren bir detay. Görmüş olduğunuz gibi buraya gizlenmiş kapı kolu, yani gövdenin üzerinde değil, hemen buradaki sütuna gizlenmiş siyahın içinde. Onu da daha bir dinamik göstermiş durumda. Şöyle arkaya da hemen bir bakalım. Arka taraftaki de bu rüzgarlık, içine gizlenmiş 3. stop lambası. Arkadaki LED stop grubu da yine Borel'i şık gösteren detaylar arasında. Bagaj kapağını elektrikli olarak açtığımızda 630 litrelik bir alan bizi karşılıyor. Koltukları yatırdığımızda ise 1868 litreye çıkıyor bu alan. Bunun için koltukları yatırmak için içeri geçmemize gerek yok. Bagajın içinde bulunan bu mandallar yardımıyla parçalı olarak koltukları yatırabiliyoruz. Tabii ki bagajın bir özelliği daha var. İki katmanlı. Alt katmanı da kullanabiliyorsunuz ama üst katmanla beraber koltukları yatırdığınızda dümdüz bir alan elde ediyorsunuz. Bu da büyük eşyaları yüklemede kolaylık sağlıyor. Aynı zamanda yükleme eşiğinin de düşük olduğunu söylemek lazım. Arkaya bindiğiniz anda çok ferah bir alan sizi karşılıyor. Hem diz mesafesi hem baş mesafesi oldukça yeterli. Arkada neler var? Bakın, buraya telefonunuzu koyabileceğiniz cepler yapmışlar. Altta da yine daha büyük bir cep var. 2 adet hava kanalı var. Altında da yine 2 adet Type-C çıkış mevcut. Evet, arkası da bu şekilde. Şimdi sıra geldi Borel'in kalbine, yani ön koltuğa geçmeye. Evet, Borel'in sürücü koltuğuna oturduğunuzda da sizi gayet ferah ve ergonomik bir alan karşılıyor. Neden ergonomik? Kolunuzu bakın çok rahat koyabiliyorsunuz. Bu şekilde vites mandalına da çok rahat erişiyorsunuz. Buradaki medya ekranı da, multimedya ekranı da sürücü odaklı. İki tane 10 inçlik ekran burada var. Ve hemen start stop tuşu, aracı çalıştırma tuşu da yukarı konumlandırılmış. Buraya bakmak, görmek gerçekten çok kolay. Direksiyonun arkasında vites pedalcıklarına yer verilmiş. Multimedya ekranı üzerindense birçok fonksiyona komuta edebiliyorsunuz. Ama direksiyon da yine fonksiyonel bir direksiyon. Üzerindeki kumanda düğmeleri sayesinde. Borel'de 6 ileri ıslak çift kavrama şanzıman kullanılmış. 7'den 6'ya geçmelerinin sebebi ise bu yeni bir şanzıman. Dolayısıyla artık daha iyi, daha geliştirilmiş. Özellikle kalkışlarda hani o birinci vites, ikinciye geçiş, oradaki hafif sarsıntılar da giderilmiş. O yüzden de
altı ileri bir şanzımana, ıslak çift kavrama şanzımana geçilmiş. Burada da sürüş modlarını görüyorsunuz. Manuel olarak ayarlayabiliyorsunuz. Eco, Comfort, Sport, Smart ve Perso. Smart modu işte az önce dediğim gibi otomatik olarak size sürüş modunuza göre adaptif olarak ayarlama yapıyor. Smart'ta tutmakta bence fayda var ama çok böyle virajlı yollarda spor kullanacağım, sırf sporda kalsın derseniz de spor modunu tercih edebilirsiniz. O tamamen size kalmış bir durum. Bir özellikten daha bahsedeyim. Hemen kol dayamanın altında bir alan var ve bu alan soğutma özelliğine sahip. Özellikle işte artık yaz ayları başladı, havalar ısındı. Bir yerden bir yere giderken buraya suyunuzu, içeceğinizi koyduğunuzda soğuk serin kalmasını sağlıyor ve tabii ki bu da büyük bir avantaja dönüşüyor. Şimdi gelin yola çıkalım. Yolda biraz motorundan, performansından, süspansiyonundan ve ses yalıtımından bahsedeyim.

Evet, ilk hareket anında gerçekten rahat. Çünkü az önce bahsettiğim gibi vitesin kalkış oranları gayet iyi. Geçişleri çok hissettirmiyor, çok yumuşak geçiyor. Altı ileri ıslak tip çift kavramaya geçmeleri bence de güzel olmuş. Onun dışında motorundan tabii size bahsedeyim. İlk olarak Türkiye 1.3 litre turbo TCE EDC 145 beygirlik versiyon sunuluyor sevgili seyirciler. Bu motor 6.6 litre WLTP standartlarına bir tüketim değerine sahip. Bence oldukça iyi ki bu değeri tutturmak da mümkün gözüküyor. Biz buna yakın değerler elde ettik sürüşümüzde. Aracın ses izolasyonu nasıl? Bence ses yönünden fena değil ama çok bozuk yerlere geldiğinizde plastik trimlerden böyle çıtırtıları duymak mümkün ki bunu günümüzde birçok otomobilde aslında duyduğumuzu söylemeliyiz. Onun dışında ergonomi olarak çok beğendim. Her şeyi çok rahat kumanda edebiliyorum. Ses sistemini söyledim. Gayet güzel. Tabii bir özelliği daha var. O da bence kullanıcıların ilgisini çekecektir. 7 yıla kadar ve 160 bin kilometreye kadar da garantisi var. Hangisi önce dolarsa ama garanti süresinin de 7 yıla çıkması yine tüketiciler açısından oldukça büyük bir avantaj.

sürüş konforu olarak da oldukça rahat bir araç olduğunu söyleyebilirim. Biz araçta sohbet ederek, eğlenerek, müzik dinleyerek seyahat ettik. Dikkatimizi çeken, bizi rahatsız eden herhangi bir nokta olmadı. Evet, Borel ile ilgili ilk tanışmamız bu şekilde. İlk bilgileri sizlere aktarmaya çalıştım. Önümüzdeki günlerde Renault'daki gelişmeleri, yeni modelleri, yeni motor seçenekleri, onları da 8. etapta aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın diyoruz. Opet Test Köşesi'nde bir başka modelde buluşmak üzere.

Bursa'da üretilen Boreal'i ekranlarınıza getirdik ve dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Önümüzdeki hafta farklı araçlar, farklı konular ve farklı konuklarla tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta sanatçı İbrahim Sadri kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

kitapla buluştuğumuzda nörolojik olarak da çok fazla sinapsimiz uyarıldığı için, yeni yeni bilgiler böyle daha kalıcı halde gönderildiği için nörolojik olarak gelişim de çok daha hızlı. O yüzden bu sağlık açısından bu referansları göz önüne bulundurursak, kitap okumanın yerini hiçbir zaman ekran ya da dijital dünya ya da bir boşluk dolduramayacaktır.

0: Yazarımıza ilk sorumuz genelde şudur. Önümüzde size ait birkaç kitap var ama sırasıyla hepsine değinmeye çalışacağız. Mahrumiyet eğitimini neden yazdınız? Konusu nedir?
1: Varlıkta şaşırmayan, yoklukta sarsılmayan, nesiller inşa etmenin ehemmiyetinin gittikçe arttığını fark ettiğim için yazdım. İnsanların elde ederek, sürekli biriktirerek değil, hayata dair artık biraz eksilerek, azalarak, ilişkilerde derinleşerek, daha mutmain bir kalple yol alabileceklerini düşünüyorum. Bunun böyle olduğunu ispatlayan da günümüzde bazı problemlerle karşı karşıya kaldığımızı mesleğimi icra ederken fark ettim. O nedenle aslında daha çok var ettiğimiz, daha çok aldığımız, daha çok mutlu etmek için çırpındığımız çocuklarımız değil de biraz daha ilişki kurduğumuz, derinleştiğimiz ve mutluluğunu varlığa bağlamayan, yoklukta da sarsılmayan nesiller olsun niyetiyle yazdım.
0: Mesleki bir çalışma cümleleriniz arasında da geçti zaten. Tam bu noktaya değinmek istiyordum ben de. Mesleki çalışma olarak ortaya çıkan bu şey okunması zevkli ve kolay. Bu arada anlaşılması çok mümkün ve rahat. Ama şöyle literatüre baktığınızda Mahrumiyet Eğitimi kitabınızı farklılaştıran, benzerleri içinde farklı bir noktaya taşıyan şey nedir size göre? Neden yazılmalıydı yani?
1: Mahrumiyet, sınır bilen çocuklara eşlik etmek istediğimiz için artık haddini aşmayan, birbirinin mesafesine saygı duyan,

0: yaşayan nesiller inşa etmeye özen göstermemiz gerektiğini düşündüğüm için ve bu alanda bu isimle yazılmış, belki bu içeriğe benzer içerikler de var elbet ama bu isimle yazılmış olmasına dikkat ettim. Çünkü gerçekten bir şeyden bir insanı mahrum etmek sanki bir şey esirgemek gibi algılandığı için olumsuz bir şeymiş gibi görünüyor. Ben bunun öyle olmadığını, aksine insanın ihtiyacından fazlasını biriktirmenin insanı daha mutsuz ettiğini ve daha huzursuz ettiğini, daha huzursuz ve kaoslu bir dünyaya sürüklediğini düşünüyorum. Bu yüzden alanda böyle bir kitaba ihtiyaç olduğunu hissettim. Belki diğer kitaplardan onu öne çıkaracak olan şey de sınır bilmek, başkasına saygı duymak ve kendi iç tatminini, psikolojik ruh sağlığını ya da rezilyansını daha güçlü tutabilmenin yollarını gösterecek bu kitap.
1: Peki hemen yanı başındaki komşusuna geçelim o zaman. Aynı soruyu onun için de soralım. Kitabın konusu ne ve yazmak neden gerekliydi?
0: Çocuklardan bahsederken sadece muhatabımız ebeveynler gibi oluyor. Mesela çocuk kitaplarını sadece ebeveynler inceliyor. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Bir dolmuşa oturduğunuzda şoförden yolcuya kadar herkesin çocuğunuzla ilişki içerisinde olduğunu, bir okulda çalışırken okuldaki personelin de çocukla ilişkisi olduğunu, yani hayatta herkesin her rolden çocukla bir şekilde iletişime ve temasa geçtiğini düşünüyorum. Bu nedenle aslında o kitabımızı, ilk kitabımızı Çocuklara Eşlik Etme Sanatını yazarken çocukla muhatap olabilecek herkes için yazdım. Çocuğa eşlik etmenin inceliklerinden, onun aslında bir sanat icra etmek gibi sabır, emek, fedakarlık işi olduğundan ve çocuğun aslında hayatımızı kıymetli bir şeye çeviren, eviren bir mesele olduğundan bahsetmeye çalıştım. Bunun içinde tabii böyle hep mutlu, pozitif bir çocuk şeması şekilleniyor zihnimizde ama ben oraya şunu da iliştirmek istedim. Çocuğun ağladığı zaman ona tahammül edebilmenin, o neden ağladığına dikkat kesilebilmenin, yaramazlık diye nitelendirdiğimiz davranışlarının aslında neye işaret ettiğinin de altını böyle kalın kalemlerle çizmeye çalıştım. Asıl oralardan öğreneceğimiz ve asıl oralarda çocuğun da bize yansıttığı, bizi de terbiye ettiği bir rol olduğunu özellikle bahsetmek istedim. Yani merkezde çocuk var ama herkese iletişimde. O yüzden o kitabımı herkes için yazdım.

0: Sıradaki sorumu ben daha çok kurgu yazarları için, yani romancılar için, özellikle hikaye yazarları için söylüyorum ki sizin de kurgu çalışmalarınız var. Yani çocuk edebiyatıyla da ilgilenen birisiniz aynı zamanda. Karakterler değil burada ama mesela yazmayı istediğiniz, düşündüğünüz, aktarmayı dilediğiniz şeyleri çerçevelendirme konusunda nasıl bir yazarsınız? Fazla mı titizsiniz? Konu kendiliğinden çok mu genişler, yoksa kesip atmayı, daraltmayı bilir misiniz? İşbirliği halinde mi yazarsınız, yoksa kendi yolculuğunuzda kendi başınıza mı yazarsınız?
1: Önce yazmak istediğim şeyi niye yazdığımı sık sık hatırlatırım kendime. Yani hangi ihtiyaca binaen ben bunu yazıyorum. Niyetim de o ihtiyacın cevabını bulması var her okuyucunun. Hedefi oraya yerleştiriyorum. Niyetimde de İslam psikolojisine, Anadolu psikolojisine uygun, yani bizim temel değerlerimizden beslenen, cevaplar bulabileceğimiz bir şey yerleştirmeye çalışıyorum. Ama bunu yaparken elbette beslendiğim bilimsel, teorik, temel bilgileri, yani hamurun mayası onlar, onları yerleştiriyorum. Ama rotamda benim o ihtiyacın cevabını bulabileceğim temel meseleler olmasına özen gösteriyorum. İşbirliğine açık bir yazar olduğumu düşünüyorum. Şimdiye kadar çalıştığım editörlerimle çok keyifli yol aldım. Yayın evlerimle de hakeza. Dediğim gibi önceden biraz daha böyle ağdalı bir dil kullanırken, edebi bir dil, şimdi biraz daha sadeleşmiş, herkesin her yaştan okuyup anlayabileceği bir şey, bir üslup tercih ediyorum, bir dil tercih ediyorum. Kırpar mıyım? Kırparım ama o kırpma işlemini daha çok editörüm yapıyor. Yani çalıştığım editörler yapıyor tamamlandıktan sonra. Ama muhakkak tıpkı bir paragrafı ya da kompozisyonu yazarken giriş, gelişme, sonuç gibi bir yol haritamız var ve o minvalde yazıyoruz. Bu tarz aslında akademik kitapları yazarken de, eğitimsel kitapları yazarken de muhakkak sorunun tespit edildiği, en sonunda da sorunun çözümlendiği, arada da muhakkak okuyucunun kendine dair cevaplar bulabileceği bir strateji izlemeye çalışıyorum. Normalde de iletişim kurarken insanlarla direkt cevapları vermek yerine cevapları kendilerinin bulabileceği, cevabın da bazen sorunun içinde gizlendiği sorular sorarım. Kitapta da biraz böyle gidiyorum.
0: Peki, bu profesyonelliğinizin ortaya çıkardığı ve sizin birebir temastan daha geniş kitleye açıldığınız ve derdinizi orada da çözüme kavuşturmak için çaba gösterdiğiniz bu kitapların dışında, az önce de söylediğim gibi, bir de çocuk edebiyatı var işin. Çocuklar için yazdığınız doğrudan şeyler de var. Onların hem kendisini görelim biraz, hem hikayesini dinleyelim sizden. İlk onlar mı vardı sahnede?
1: Aslında ilk yetişkin vardı ama o yetişkinde de ya şöyle, aslında ben yazı hayatıma şiirle başladım. Çok uzun yıllar, bu uzun yıllardan kastım ilkokul 3. sınıftan beri hep şiir yazıyordum. Hala böyle 3-4 tane defterim duruyor, ilkokul, ortaokul, lisede yazılmış ve kitap gibi bitirilmiş defterlerim var. Çocuklara gösteriyorum bazen. İçine zaman zaman resimler de yaptığım, anılarımı da paylaştığım, o mesabede yazıyordum. Sonra bu şiir ilk okuduğum lisans bölümündeki alanla buluştu ve artık biraz daha akademik hazırlama süreçlerinde, biliyorsunuz, akademik dil çalışıyoruz biraz daha. Oraya evrildi. Sonra sahada çalışırken yetişkinlerle çalışmaya başladım. Fakat çocuklarım dünyama girdiğinden, ama çocuk kitaplarını her yaşta aldım. Çocuğum yokken de aldım. Ben lisedeyken, üniversitedeyken de aldım. Çocuklarım olduktan sonra da onlara hikaye yazmayı, onlarla hikayelerle buluşmayı, onların hikayeleriyle buluşmayı öğrendim. Onlar da hikaye yazıp uydurma dediğimiz meseleyi yapıp benimle buluştuklarında, işte bir ormana gittiğimizde, klasik bir orman yürüyüşü yapmıyorduk da, oradaki hayvanlar üzerinden böyle kurgular kendi aramızda yapıyorduk. O şekilde başladı. İlk ortaokul düzeyinde, ilk okul öncesi düzeyinde bir kitap yazdım, üçlü bir set. Sonra ortaokul düzeyinde yazdım. Derken okul öncesini çok sevdim. Okul öncesi düzeyinde yazmayı daha çok seviyorum. Biraz mizah değil de ben daha böyle duygusal ve derinliği olan kitapları, felsefi kitapları tercih ediyorum. Hikayelerimde de biraz böyle bir dil kullanmaya, böyle bir içerik olmasına özen gösterdim. Ama çocuk kitaplarından gerçekten çok zevk alıyorum ve hiçbir yetişkin kitabı yazmaya benzemiyor. Çocukların dünyası da istediğiniz kadar saçmalayabiliyorsunuz, istediğiniz hayalleri kurabiliyorsunuz, sınırları daha geniş, esnekliği daha geniş. O yüzden çocuk hikayeleri benim dünyamda çok ayrı bir yerde.
0: Bu esneklik ve özgürlük alanını da zihnimizde demek ki biz saçmalık olarak düşünüyoruz. Kamusal olarak böyle bir yanılgımız var. Ama aslında o çok renkli ve coşkulu bir dünya. Ki söyledikleriniz arasında aslında benim en çok dikkatimi çeken ve heyecanlandıran, ilginç bulduğum da şu oldu. Ben lisedeyken de çocuk kitapları alırdım. Sadece çocukların doğduktan sonra onlarla bir dil kurabilmek için değil, onlar olmadan önce de. Hatta yani demek ki ilk gençlik döneminizde, ki belki çok çocuk edebiyatına en uzak olunabilecek zamanlardır. Liseli olmanın başka bir iddiası vardır ya. Yetişkin dünyaya atılacak adım var çünkü orada. Sizin dünyanızda çocuk edebiyatı neden bir okur olarak da bu kadar yer tutuyordu? Çok merak ettim.
1: Şöyle, o zaman şu andaki gibi çok seçeneğimiz yok. Yani çocuk kitabı içinde yok, genç kitabı içinde yok. Klasikler vardı. Çocuk edebiyatı da bu kadar fazla gelişmiş değildi. Fazla eser yoktu. Bizim kitaplarımızda, ben memur bir ailenin kızıyım, babamın kütüphanesinden ibaretti bizim kitaplığımız. Ama işte aile dostlarımıza gittiğimizde onlarda alternatif kitaplar olduğunu gördüğümde, çocuk kitapları olanları gördüğümde o beni çok heyecanlandırıyordu. Mesela ilk okuduğum ve beni çok heyecanlandıran eser Kaşağı'ydı, Ömer Seyfettin'in. Okulda okuduğumuz eserlerden. Ama o benim için bir vicdan ayarıydı o kitapla başlamak hayata. O dönemde böyle şu andaki okul öncesi gibi prestijli kalın karton kitaplar tabii ki yoktu, ama bu tarz kitaplar, yani babam

0: kitaplığından sonra alternatif okuduğum ve çocukluğumla buluştuğum kitaplar çocuk kitaplarıydı. O nedenle babamın kitaplığı da böyle işte Yavuz Bahadıroğulları, Ümit Şimşek gibi böyle Meydanlar Ruslar falan bilirsiniz, ansiklopediler. O kitapların olduğu daha ağır kitaplıktı. Mesela okumayı çok seviyordum ben. Daktiloda yazı yazmayı da çok seviyordum. Babamın bir daktilosu vardı. Okumayı çok sevdiğim için ve alternatif kendime göre çok çocuk kitabı veya genç kitabı bulamadığım için babamın kitaplarını bitirmek durumundaydım. Orada da ağır kitaplar vardı. Mesela Pal Sokağı Çocukları, Kaşağı, bunlar ilk okuduğum çocuk kitapları ve beni çok etkileyen kitaplar. Sonrasında ise okuyacak kitap bulamadığım için ya da onları bulabildiğim için Safahat'ı okumuştum mesela. Hiç anlamadığım, ağır, çok dili ağır ama lisede onu okuduğumu, hevesle bir daha okuduğumu çok iyi hatırlıyorum. Sonra ismim min geldiği, babamın da hayatında kırılma noktası olan Huzur Sokağı kitabını çok okurdum. Onu mesela ilkokul 5'te okudum. Henüz çok küçüktüm aslında ama hayatımla ilgili kritik seçimler yapmam konusunda bana çok rota çizdi. Yani mevcut kitaplar bunlar olduğu için bizi de öbür taraf işte çocuk kitapları da beni o yıllarda tatmin ettiği için sanırım ben oraya o şekilde yönlendim.
1: Ciddi bir okurluk zevki alıyorum ben buradan. Bir bağ kurulmuş ve iştah hep kabarmış, doyulmamış, daha da doyumsuz devam edilmiş. Yola devam ederken başka neler çıktı? Mesela böyle bir kitap kurduğuna sorulur mu bilmiyorum ama vazgeçilmez yazarlar, vazgeçilmez kitaplar. Tanıştıktan sonra yıllar içinde döne döne okunan yazarlar ya da kitaplar var mı acaba Hilal Çorbacıoğlu için?
0: Var tabii. Tefsirler var. Elimden düşürmediğim, her zaman okuduğum ve okumaya çok özen gösterdiğim tefsirler var. Bediüzzaman Hazretleri'nin kitaplarını rehberlik ediyor bana her daim. Bunun yanı sıra insanın anlam arayışı, Viktor Frankl'ın bu mesleki seçimde benim için önemli bir kitaptır. Liseli yıllarım, hatta üniversiteli yıllarımda şiir kitaplarını da çok seviyordum. Nurullah Genç, Cahit Zarifoğlu, Rasim Özdenöre, bu şairlerin kitapları benim için hep pusula gibiydi. Necip Fazıl Kısakürek, hakeza. Bunların kitaplarını da çok seviyordum. Ama üniversite yıllarımda bir de Ali Fuat Başgil Hoca'nın Gençlerle Başbaşa kitabı çok sevmiştim. Onu da döner döner okurum. Tekrar tekrar bakarım. Kendi evlatlarımı da şu anda okuyun diye söylüyorum. Ömer Seyfettin çok severdim. Huzur kitabını hatırlıyorum. Yani şu anda böyle çağrışımla gelen kitapları söylüyorum size hızlıca. Kendi mesleki alanımda da Yalom'un kitaplarını çok seviyorum ve varoluşçu terapi üzerine olan kitapları genelde okuyorum. İnsanın anlam arayışına dair kitapları seviyorum. Yani daha derin, daha edebi, dili biraz daha ağır şeyler seviyorum. Mesela roman çok sevmem. Hikaye de çok, yani yetişkinlere göre olan hikayeleri ve romanları okumayı çok tercih etmiyorum. Daha çok deneme ve şiir ağırlıklı edebi kitapları ve yazarları tercih ediyorum. Bir de şey var, İskender Pala ve Nazan Bekiroğlu. Üniversite hayatımda bunlar da benim için ayrı bir yerde.
1: Meslek hayatınız var. Meslek hayatınızın bir uzantısı olarak yazarlığınız var. Bütün bu trafik içinde kendinize ait, kendinize ayırdığınız zamanda okumaktan zevk aldığınız şey anlaşılıyor ki şiir, deneme, edebiyatın özellikle bu kollarıyla ilgilenmişsiniz. Fakat enteresan bir şakadır benim kulağımda hep postacı yıllık iznini alınca şehri dolaşmaya çıkarmış derler. Zihin yorulmuyor mu dinlendirmek için yeniden kitap okumaya dönmek ne demek? Bu nasıl sağlanabilir?
0: Aslında yazarlık da bence bunun ucu. Katarsis dediğimiz, bizim sağaltım dediğimiz, şimdi okuyorsunuz okuyorsunuz ama ve elbette ki bu zihnin yoruculuğu kısmında bir yerde de sizden çıkması gerekiyor. İşte o çıkması gerektiği ya da dinlenmenin çıkmayla bağlantısı olduğunu düşündüğümüzde beni dinlendiren şey yazmak. Orada kalem devreye giriyor. O kelam ben de kalem olarak tekrar başka bir kelama dönüşüyor ve ben öyle rahatlıyorum. Ama ben tercih edilmiş yalnızlığı da çok severim. O yüzden kendi özel hayatımda sık sık yalnız kaldığım, hiçbir şey yapmadığım, orada o anda olduğum alanlar açmaya da özen gösteriyorum. Özellikle işte mesleki anlamda da bizim böyle soluklara ve aralara çok ihtiyacımız oluyor. Haftada bir günümü muhakkak dostlarıma, arkadaşlarıma ya da kendi özel zamanım olarak ayırıyorum. Ama şöyle, okumak da beni hiçbir zaman zihinsel olarak yormuyor. Ne yorar? Akademik kitaplar okuyorsam o benim için biraz yorucu. Edebi kitaplarda ben dinlendiğimi hissediyorum zaten. O beni yormuyor.
1: Peki hem okurluk hem yazarlık bakımından soracağım. Konsantrasyonunuzu sağlamak için özel mekanlara, günün özellikli saatlerine ihtiyaç duyar mısınız? Hani kimi akşam yazmayı, kimi el ayak çekildikten sonra yazmayı, kimi sabahın erken saatlerinde yazmayı ya da okumayı tercih eder. Hem okur hem yazar olarak böyle ayrılmış zamanlar var mı? Özel mekanlar var mı?
0: Bütün gençliğim boyunca gececiydim. Gece oturuyordum, sabaha kadar yazıyordum, okuyordum. Fakat meslek hayatı, annelik, evlilik, sonra üniversite hayatı gibi, yani ders saati zorunlulukları, mesai saati zorunlulukları devreye girince artık tabii ki gündüz daha verimli olduğum saatler, gündüzleri de yazıyorum. Ama gene de Zeynep Hanım, daha duygusal, daha derinlikli bir şeyler yazacaksam, hani bunları hiç yayınlamadım ama böyle çok daha fazla yazım var aslında. Onlar için gene böyle cuma geceleri mesela, ertesi gün bir şey yoksa o geceler benim için bir fırsat. İlham kaynaklı şeyler bende daha çok gece çalışıyor. Biyolojik saatim de öyle. Ama akademik ve zihinsel bir şey yazacaksam onun için de gündüz diyebilirim.
1: Sona doğru meraklarımdan biri şudur. Acaba siz kitap okumayı seven biri olarak bir başkasına kitap tavsiyesinde bulunur musunuz, bulunulabilir mi? Ne düşünüyorsunuz?
0: Çocuklarım da dahil, ben her zaman kendi tarzlarını bulmaları için farklı farklı tarzlarda kitap okumalarını öneriyorum. Daha küçükler için ve ebeveynlere önerebileceğim bu. Kendi hayatımda da benden tavsiye isteyene elbette bulunurum ama önce hangi tarzı sevdiğini öğrenirim. Sevdiği tarza uygun olanı anlatırım ya da söylerim, tavsiye ederim. Çocuklarda da şimdi mesela geliyorlar bazen, bizim çocuk hiç kitap okumayı sevmiyor diyorlar. Mesela bu cümlenin gerçekliğine inanmıyorum. Henüz kendine göre okuyabileceği bir kitap bulmamış olduğunu düşünüyorum. Kendine göre ve onun ufkunu açan bir kitap bulduğu an ilgi alanıyla buluşacak. O çocuğun sevmeme şansı olduğunu düşünmüyorum. Ve hakeza kendi çocuklarımda da aynısını yaşadım. Birisiyle büyük kızım mesela 2 senedir çok kitap okuyor ama öyle böyle değil. Artık hadi kitabı bırak diyoruz, öyle okuyor. Çünkü yeni buldu, yeni keşfetti tarzını. Tarzı oturtması için kişilere direkt benim zevk aldığım değil, hangi tarzda seviyorsa o tarzda kitaplar tavsiye etmeyi elbette seviyorum.
1: İkinci ve son sorum da bu konuyla ilgili şu olacaktı. Kısmen başladınız, açmanızı isteyeceğim. Kitapla ilişkimizin zorlaştığı evrelerden geçiyoruz. Eskiden ulaşılamadığı, el altında olmadığı için de şimdi de çokluğundan ve başka ilgi alanlarına yöneldiğimizden. Dijital çağda okur yazarlık nasıl bir şekil alacak ve kitapla ilişki kurulamadığı zaman diyelim ailelerin de bu konuyla ilgili endişeleri, kaygıları olabiliyor. Sevdirilebilir bir şey midir okumak?
0: Sevdirilebilir bir şeydir bence. Ama önce ekranları almak gerekiyor elimizden. Yani ebeveynler için söylüyorum. Sınırlamak gerekiyor. Ekran gerçekten dikkat süresini çok kısaltıyor. Dikkat süresi kısalıp işte 2x hızında insanları dinlemeye alıştığımız bir çağda elbette 1 saniye durmak bile eziyet gibi geliyor. Bu zorlaştıran kısmı burası bence. Ama nasıl bir diziyi ya da filmi akıp gidiyorsa ve sürükleyiciliğinde kaybolup hızlıca izliyorsanız, bir kitap da aynı bu şekilde olabilir ve aslında TV ekranından izlediğimiz şey nörolojik olarak çok az yere temas eder ve çok az geliştirirken, aslında kitapla buluştuğumuzda nörolojik olarak da çok fazla sinapsimiz uyarıldığı için, yeni yeni bilgiler böyle daha kalıcı halde gönderildiği için nörolojik olarak gelişim de çok daha hızlı. O yüzden bu sağlık açısından bu referansları göz önüne bulundurursak kitap okumanın yerini hiçbir zaman ekran ya da dijital dünya ya da bir boşluk dolduramayacaktır. Ve evet, her çocuğun zorunlu bir ödev gibi değil, bu da çünkü bıktırıyor, ama tavsiyeli, eğlenceli ve keyifli bir bağ ilişkisine dönüştürülerek kitap okumayı sevecek hale getirilebilir diye düşünüyorum.

0: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te. Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.

0: Babam Zürih'ten bir bant göndermiş. Oradaki günlerini anlatıyor. En son diyor ki, hanım arka yüzünü yalnızken dinle. Annem bizi yatırıp ışıkları kapatıyor. Fakat ben meraktan uyuyamıyorum. Ayak uçlarımda sessizce annemlerin odasına doğru gidiyorum. Kapı aralık, annemin sessizce ağladığını görebiliyorum. Teyipteki sesi hemen tanıyorum. Babam anneme içli içli bir şarkı söylüyor. Bilsen uzaklarda kimler ağlıyor. Gelemem sevdiğim, felek koymuyor. Şu an arkamdaki bina, Avrupa'da müziğe verilen önemi gösteren ikonik bir bina. Brüksel'de Müzik Aletleri Müzesi'nin önündeyiz. 1970'lerden itibaren başta Almanya olmak üzere Türklerin yaşadığı Avrupa şehirlerinde bir müzik furyası başlamıştı. İşçi yurtlarında, pansiyonlarda ve evlerde üzerinde minareci, uzelli, türkola yazan plak ve kasetler dinleniyor. Her geçen gün içinde gurbet teması işlenen yeni şarkı ve türküler piyasaya çıkıyordu. Kimler yoktu ki? Ferdi Tayfur, Neşet Ertaş, Abdullah Papur, Yüksel Özkasap, Cem Karaca, Metin Türköz, Gülcan Opel ve daha niceleri gurbete yakılan şarkıları, türküleri seslendiriyordu. O dönem iletişim imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle gurbette yaşayan Türkler, şarkılar ve türküler aracılığıyla memleketi olan özlemlerini gidermeye çalışıyor. Anadolu'dan süzülüp gelen gurbet ezgileri, Sıla'ya olan hasreti bir nebze olsun dindiriyordu.
1: Geçmişten günümüze kadar gelen şarkı ve türkülere baktığınızda, genelde özlem, hasret, aşk bunları anlatıyor.
2: Şimdi kişiler yaşantılarına göre müzik dinlerler, benim düşünceme göre. Keyifli insanlar biraz daha oynak şeyleri seviyor. Duygusal insanlar da türkülere ağırlık verir kendisine.
1: Yani bunları içerdiği için bence unutulmuyor. Bir de yaşanmışlıklardan dolayı yazılmış olanlar olduğu için.

0: Ya da diyelim ki ben kendimi nerede ifade ediyorsam o türküyü dinliyorum. Bazen de söyleyemediğim şeyleri türküde anlatmaya çalışıyorum. Aslında anlamak isteyene.
1: En çok bunlara vurgu yapıyorlar sanırım ve en çok bunlar kalıcı oluyor. Demek ki insanlarda da en çok bu duygular var ki bunlar daha çok tutuluyor.
0: Anlamak istemem. Türkiye'de dinler geçer yani, bu kadar basit. Ya da benim içimdeki geçen duygu fırtınalarını anlatıyor yani. Ama geçmişe yönelik, ama geleceğe yönelik. Ya da yaşadığım o ana ait.

0: Talep öylesine büyüktü ki Türklerin işçilikten işletmeciliğe geçiş sürecine kaset sektörü neredeyse damga vurmuştu. Bakkallardan sonra en çok açılan dükkanlar kaset ve video satan export dükkanları olmuştu. Münih'teki Türk işyerlerinin yoğun olduğu Bayer ve Göte Caddesi üzerindeki dükkanların sayısı her geçen gün artıyordu. Bu dükkanların sahipleri Türkiye'den arabalar dolusu kaset ve plak getiriyor, ancak çok kısa zamanda hepsi tükeniyordu. Kasetleri Almanya'da üretip satmanın zamanı gelmişti. Tahir Minareci, Sirkeci'den tahta bavullarla gelen binlerce işçiden biriydi. Münih'te çeşitli fabrikalarda, atölyelerde çalıştı. Türkiye'de çıkan kasetlerin Almanya'ya getirilmesinin zahmetli ve pahalı bir iş olduğu fark edince, Türkiye'deki sanatçılarla anlaşarak onların kasetlerini Almanya'da basmaya ve satmaya karar verdi. Almanya'nın en önemli müzik şirketlerinden biri haline geldi. İbrahim Tatlıses'ten Zeki Müren'e, Orhan Gencebay'dan Emel Sayın'a kadar birçok sanatçının kasetleri, filmleri artık Almanya'da basılıp satılıyordu. Evinde, arabasında Minareci logolu kaset ve video olmayan Türk neredeyse yoktu. Onu Uzelli ve Türkola şirketleri izledi. Türkola'nın kurucusuysa fabrika işçisi olarak gelen kadın bir işçimizdi. 6 çocuklu Malatyalı bir ailenin kızı olan Yüksel Özkasap, 1966 yılında fabrika işçisi olarak Köln'e gitmişti. Almanya'daki 3. ayında dönemin meşhur sanatçılarından Ali Ekber Çiçek konser için Köln'e gelmişti. Birçok işçi gibi Yüksel Özkasap da konserdeki yerini aldı. Konser bittiğinde sanatçıyı ziyaret etmek ve imza almak için kulise kabul edilenler arasında o da vardı. Arkadaşlarının ısrarıyla orada bir türkü okudu. Ali Ekber Çiçek, Yüksel Özkasap'ın sesini ve yorumunu çok beğenmişti. Onu hemen Köln'de export dükkanı olan Yılmaz Asöcal'la tanıştırdı. Böylece Yüksel Özkasap müzik dünyasına ilk adımını atmış oldu. İlk 45'liği olan Gülon birkaç ay içinde 150 bin adet satınca Yüksel Özkasap'ın ismi hem Almanya'da hem Türkiye'de konuşulmaya başlandı. Ardı ardına 45'likler çıkarıyor, konserleri dolup taşıyordu. Şarkı ve türkülerinde çoğunlukla memlekete ve aileye olan özlemi dile getiren Yüksel Özkasap'a en çok da Almanya'da çalışan Türkler hayran olmuştu. Posterleri yurtlarda kalan işçilerin duvarlarını süslüyor, plakları ve bantları on binlerce satılıyordu. O artık Köln bülbülüydü. Bir süre sonra müziğe adım atmasını sağlayan Yılmaz Asöcal'la evlendi. Ardından Türkola Müzik Şirketi'ni kurdular. 1978 yılına gelindiğinde Yüksel Özkasap 500'den fazla eser seslendirmiş ve satışları 3 milyona ulaşmıştı. Almanya, İtalya, Macaristan gibi birçok ülkede eserleri çalınıyordu. 12 altın plak, Almanya'da onur ödülü, sanat nişanı, Cannes'da long play ödülü aldı. Yüksel Özkasap dünyaca tanınan bir sanatçı olmuştu. Werner Müller orkestrasıyla seslendirdiği Zindan Oldu Sensiz'deki gibi birçok performansı hafızalara kazındı. Bir zamanlar Türk işçilerin dilinden düşmeyen Zalim Almanya türküsünde şöyle sesleniyordu. Sermayem yok, servetim yok elimden. Bilinmiyor yoksulların dilinden. Almanya'ya mecbur ettin yoksulluk beni. Fakirlik beni, yoksulluk beni. Çekmem şu gurbeti gelse elimden. Almanya'ya mahkum ettin yoksulluk beni. Fakirlik beni, yoksulluk beni. Anamdan babamdan ettin yoksulluk beni.
1: Şöyle mesela o gurbet şarkıları beni bayağı bir etkiliyor.

0: Mesela Kubat'ın var, Gurbete Giden Döner Mi Dönmez, öyle şarkılar dinledim mi ben gerçekten bana dokunuyor. Çok severim, hatta böyle Türkiye'ye gittiğimde böyle şarkılar isterim yani.
1: Şimdi hele de yabancı bir ülkede olduğum zaman her şey yabancı geliyor insana. O zaman Türkiye'de belki onun kıymetini çok bilmiyorduk, çok fazla müzik dinlemiyorduk ama bunu burada daha çok böyle bir içten hissetme olayı oluyor.
0: Veya babamla güzel anılarımız var. Birkaç şarkılar söyleriz. O öyle şarkılar, Kum Gibi mesela, dinleriz. O öyle güzel anılarımız var. O şarkılar beni götürüyor.
2: Yine söylediğim gibi hüznüne, yani özlemine dokunduğunda işte bir aşk yaşamışsa, aşk acısı yaşamışsa ona dokunduğunda bir umut, yani umut besleyen biri de o da, yani umuda da dokunan müzikler var. O zaman da unutulmaz oluyor. Müzik aslında çok etkili insanın hayatında gerçekten. Daha fazla müzik dinleme ihtiyacı duyuyorsun. Tabii böyle daha çok hasret müzikleri. O ilk gelmenin işte bir hasret, vatana bir hasret gidiyorsun. Onun için daha çok böyle gurbet müzikleri olsun. İşte hasreti konu alan parçaları dinliyorduk o zamanlar. Unutmuyorum, evet.
3: Yurt odaları, pansiyonlar, lokaller ve işçi ailelerinin evlerinde yankılanan bir başka ses daha vardı elbette. Gurbet türküleri denilince Neşet Ertaş gelir akla. 1970'li yılların sonunda sahne aldığı Bir Gün, parmaklarında uyuşma hissedince tedavi olmak istemiş. Ancak Türkiye'de şifa bulamayınca soluğu Almanya'daki kardeşinin yanında almıştı. Orada gördüğü tedavi sonuç verince bir süre uzak kaldığı sazına geri dönebilmişti. Ancak oturum izni olmadığı için Türkiye'ye geri dönmesi gerekiyordu. İşçi ya da turist olarak değil, müzisyen olarak vizeye başvurursa işlemlerinin kolayca halledileceğini öğrenmişti. Gerçekten de öyle oldu. Müzisyen vizesiyle Almanya'da yaşamaya başladı. Onun geldiğini öğrenen gurbetçiler, düğün, toplantı, konser gibi etkinliklerde kapısını çalmaya başladı. Neşet Ertaş'ın 27 yıl sürecek gurbet hayatı, Almanya'nın Köln şehrine 17 kilometre uzaklıktaki Bergheim kasabasında başlamış oldu. O dönem türkü ve türkücülere yönelik TRT'nin uyguladığı ambargodan Neşet Ertaş da nasibini almıştı. Ona ait türküler ya anonim olarak anons ediliyor ya da rahmetli türkücünün eseri diye seslendiriliyordu. Olup biten karşısında kimseye küsüp darılmayan Neşet Ertaş'ın tek ilacı çalıp söylemekti. O da öyle yaptı. Bir süre Berlin'deki eski bir metro istasyonunda kurulan Türkischer Basar'da bir saz dükkanı işletti. Gurbetçiler arasında ismi artık efsaneleşmişti. Avrupa'nın birçok şehrinde konserler veriyor, küçük bir düğün daveti olsa bile kimseyi kırmadan gidip türkülerini havalandırıyordu. Gurbet ona yeni yeni türküler de tabii ki yazdıracaktı.
4: Babama Muharrem

0: o bizim türküleri incelerseniz normalde genel anlamda hepsinin de bir hikayesi var genelde. Biraz da meraklıdırım. Son birkaç gündür bazı türkülerin hikayelerini de dinledim. Hikayesini bildiğin türküyü daha farklı dinliyorsun. Ya da kendini orada hissettiğin bir şeyler var yani. Kendi geçmişinden gelmişinden yani yaşadığın ortamda bir parçam vardır orada ya da. Olmasa da aidiyet duygusu diye bir duygu var yani. Vatana bağlılık, memlekete bağlılık, insanıma bağlılık.
1: Şunu ben daha önce bir analiz etmiştim. Bizim toplumumuzda daha önceki dönemlere baktığımızda çok arabesk ağırlıklı bir müzik tarzı vardı. Ve toplum da bunu sanki istiyordu ki öyle olmuş gibi. O dönemki insanlara baktığınızda hayatları da hep öyle. Yani arabesk bir acı içeren hayatları var. O yüzden mesela birisi ayrıldığında, işte sevdiğinden ayrıldığında

bu ayrılık acısını hissettiren, daha çok pekiştiren müzikler dinliyorlar. Ama tam tersi, umut veren müzikler dinlerlerse bence kendilerini daha iyi hissedecekler. Yani o acıyı daha da tetikler.

0: Arabesk olarak dinlerdim. Ben bu arada müzik denilmişken tabii hasret şarkılarını onlardan dinlerdim.
1: O duygular, ben insanımı seviyorum. Benim insanım her şeye layık. Ama bunu hak etmek gerekiyor bence yani. Şimdi layık deyip her şeyi de eline tutuşturmak değil yani. Bir şeyi, yani bu çocuğu da yetiştirirken yani. Ödüllendirme nedir? Bir şeyi başarırsa ödül vermek daha güzel. Ama başarmadan verdiğin ödül şımarıklığa sebebiyet veriyor. Çünkü çocuğu doğru yetiştirmiyoruz yani. Yani ben demek istediğim toplumu da yani gerçek yani. Bizim insanımız bazı şeyler hak etmeden istiyorlar yani. Ama bu türküleri söyleyenler, geçmiştekiler bence hak ederek yaptıkları şeyler var yani.
2: Bozkır'ın tezenesi araba sürmeyi yeni öğrendiği zamanlarda başka bir arkadaşının aracını takip ederek Almanya'dan Türkiye'ye gitmeye karar verir. Böylece hem kaybolmayacaktır hem de acemiliği yüzünden başına bir şey gelmeyecektir. Ancak evdeki hesap çarşıya uymaz. Yugoslavya topraklarında ilerlerken önünden giden arkadaşının aracını bir anda kaybeder. O an telaşla üstüne bir de maalesef kaza yapar. Yugoslav polisi hemen olay yerine gelir ancak dil bilmeyen Neşet Ertaş'ta bir türlü anlaşamazlar. Ehliyet ve pasaportunu da öndeki arabada unutmuş olması işin üstüne iyice tuz ve biber olur. Neşet Ertaş 3 ay boyunca Yugoslavya'da hapis yatacaktır. Orada sigara kağıdının arkasına kibrit çöpünün barutlu kısmını ıslatarak yazdığı türkü ise yıllarca dillerden düşmeyecektir. Şu garip halimden bilen şiveli Nazlım. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Tatlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Ben ağlarsam ağlayıp, gülersem gülen. Bütün dertlerimi anlayıp, gönlümü bilen. Sanki kalbimi bilerek, yüzüme gülen. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Sinemde gizli yaramı kimse bilmiyor. Hiçbir tabip yarama merhem olmuyor. Boynu bükük bir garibim, yüzüm gülmüyor. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Almanya'daki Türk müzik sektörüne damga vuran isimlerden biri de Cem Karaca'ydı. 1979'da bir konser için Almanya'ya giden sanatçı, bir yandan Alman müzisyenlerle ortak çalışmalar yaparken, bir yandan da Almanya'da çalışan gurbetçilerin orada yaşadıkları sıkıntıları gözlemliyor, onların hayatına girmeye çalışıyordu. Türklerin yaşadığı mahalleleri, işçilerimizin çalıştığı iş yerlerini ziyaret edip onlarla sohbet ediyordu. Şahit olduğu gerçekliğe seyirci kalamadı ve en iyi yaptığı şeyi yaparak yurt dışındaki Türkler için şarkılar söylemeye başladı. Kısa zamanda Almanya'da Türklere yönelik olumsuz bakış açısını ve yapılan haksızlıkları dile getiren Willkommen ve Es kamen Menschen isimli Almanca şarkılarla hayranlarının karşısına çıktı.
1: Aslında o türkü insanların kopyası gibidir de yani. Öyle düşünüyorum yani. Yani dinlediğin türkü neyi ifade etmeye çalışıyorsa sen de onu kendini karbon kağıdı var ya eskiden fotokopi altına yazı geçerdi. Onun gibidir diye düşünüyorum yani. Aslında bizim kendi çünkü bu şuna benziyor yani. Sen Nasrettin Hoca fıkralarını biliyorsunuz. Türkçe olarak anlamakla bunu Fransızca çevirip anlamak arasında çok fark var yani. Çünkü ne kadar hangi dile çevirsen çevir bir şeyin özü vardır yani. Yani bir insan o türküyü özümsediyse kendini de ona göre yansıtmıştır yani. Öyle diye düşünüyorum yani. Bence bizim türkülerimiz çok güzel. Ve yaşanmışlıkları var. Bugünkü gençlerin de öyle türküler yapacağını zannetmiyorum yani. Şimdiki gençler öyle bir türkü de yapamaz. Yapma ihtimaller de yok diye düşünüyorum yani. Ya da bilmiyorum. Belki ben yanılıyorum yani.
0: Ama benim bir özel de böyle hani müziğe karşı ilgim olan tarzda tasavvuf müzikisini çok seviyorum. Özellikle tabii ki o zamanlarda onu çok fazla dinleme şansına sahip değildik tasavvuf müzikisini. Ama Türkiye'de dinliyordum tabii ki. Türkiye'de bunu dinleme imkanımız vardı. Bazı programlara falan gidebiliyorduk. Burada öyle bir şansımız yoktu. Ama şimdi

0: şimdilerde mesela Belçika'da bazen oluyor, böyle tasavvuf müziği söyleyenler geliyor, sanatçılarımız geliyor. Onlara da gitmeye çalışıyorum yani, onu canlı olarak dinlemeyi çok seviyorum.
1: Dibine kadar yaşamışlar. Daha acı ve tatlı taraflar var bunların muhakkak ya. Bu ülkede de acı ve tatlı taraflar yaşıyoruz ya. Her şey elem yani, biz yani yerlerde sürünüyoruz, köleyiz falan demiyoruz yani. Mevzu o değil yani. Çünkü dik duruşunu, kendinin ne olduğunu tam ifade ettiğin zaman Avrupalılar da sevdiğim nokta bu. Haklıysan asla sana yanlış yapmazlar. Yanlış, sana asla yanlış yapamazlar. Çünkü onlar da bir insan sonuçta yani. Ne kadar bazı konularda yanlışlıklar olsa da, öngörüler olsa da, haklı olduğun konuda muhakkak arkanda destek verirler. Bu çok önemli bir şey yani. Bunun yaşadığım olaylar var, o ayrı konu.
2: Almanya'daki müzik sektöründe yeni bir alanın açılmasına da katkı sağlayacaktı. Göçmenlere yönelik yapılan haksızlıkların popüler kültür içinde eleştirel bir dille ifade edilmesi özellikle gençler arasında büyük karşılık bulacak, Rosberg gibi göçmen yoğun mahallelerde yaşayan müzikseverlere ilham kaynağı olacaktı. Göçün ilk yıllarında gurbeti ve sılaya olan hasreti anlatan şarkı ve türküler, yeni nesillerin yetişmesiyle birlikte toplumsal eşitsizlikleri, göçmenlere yönelik uygulanan ayrımcı ve ırkçı tavırları eleştiren bir dile evriliyordu. Islamic Force, Massaka, Kartel gibi rap grupları Münih'in export dükkanlarında başlayan Türk müzik sektörünü Almanya'nın getto diye anılan sokaklarına taşıyan sivri dilli temsilcileri olacaktı. Hemşerim, memleket nere? Yanlışsın, bütün dünya memleketimdir. Hemşerim, memleket nere? Anlatamadım galiba, dünya benim semtimdir. Nerede doğduğun önemsiz, bütün dünya dünyamdır. Nereden geldiğin önemsiz, bütün dünya dünyamdır.

0: Sorular programından hepinize hayırlı akşamlar, geceler. Değerli 24 TV izleyicileri, bugün programımızda kim var? Çok uzun zamandan beri ağırlamayı düşünüyorduk ve bu haftaya nasipmiş. Kim var? AK Parti Grup Başkan Vekili Doktor Leyla Şahin Usta programımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi Leyla. Bilmiyorum Leyla, daha önce programımızı izlediniz mi falan deyip hiç belki alışık olmadığınız bir soruyu sorsam, ironi yapsam biraz. Leyla Şahin Usta, AK Parti Grup Başkan Vekili. Doktor Leyla Şahin Usta, Araf'tım.
1: Bunu daha önce katıldığım programda sormuştunuz aslında, konuşmuştuk da biraz.
0: Evet, böyle korkutuyorum önce konuklarımı.
1: Evet, evet. Yani bana Araf'ta mısınız sorusu aynı şeyi çağrıştırıyor. İnsanın dönem dönem, zaman zaman düşünüp taşınıp Araf'ta kendini bırak,

0: yapması, bir karar vermesi, netleştirebilmesi için dönem dönem arafta olabilir insan. Ama o araftan çıkmak ve net bir tavırla ve kararla yoluna devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir insan sürekli arafta olamaz.
1: Olamaz. Peki olamazsa da en olduğu zamanlar, mesela Leyla Şahin Usta'nın en arafa yakın olduğu zamanlar ne zamandı mesela desem? Biraz zorlasam.
0: Evet. Ya belki de işte siyasetle ilgili başlasam mı, başlamasam mı, aday olsak mı, olmasam mı? Yani çok sorumluluk gerektiren bir iş. Bir temsiliyetten bahsediyorsunuz. Toplum adına konuşmaktan bahsediyoruz tabii ki. İlk milletvekili adayı olmayı düşündüğüm, tartıştığım, karar vermediğim dönemlerde tabii ki araftaydım. Ama dediğim gibi o araftan bir kararla çıkıp yola bismillah dedik, yürüdük mesela.
1: Peki Leyla Şahin Usta doktorluğu özledi mi?
0: Doktorluğu çok seviyorum ben. Mesleğimi çok arzu ederek hani tıp fakültesini kazandım, okudum. Yani o kadar engellemelere rağmen, uzun süre geçmesine rağmen bitirdim fakültemi. 10 yılı aşkın süreyle hekimlik yaptım. O yüzden çok seviyorum mesleğimi. Özlüyorum tabii ki. Yani hekimliği seven bir insan için hekimlikten uzak kalmak özlenecek bir meslek olduğu için kıymetli. Ama şunu düşünüyorum. Yani toplumsal olarak da bir, yani yine toplumun sorunlarına çözüm üretmek, insanlara dokunacak işler yapan bir konumdayım. O yüzden toplumsal bir hekimlik yaptığımı da düşünüyorum şu anda yine.
1: Peki Leyla Şahin Usta'nın hayal kırıklığı var mı?
0: Elbette vardır ya. Olmaz olur mu? Tabii ki. Yani işte ilk, belki ilk üniversite sınavına hazırlandığımız dönemlerdeki o yeterince başarıyı elde edemediğimiz dönemler belki. Çünkü çok gençsiniz ve yani şimdi de öyleyiz aslında. Yani özellikle yeni nesil bu noktada çok daha başarı odaklı yetişiyor ve sonucunu hemen burada almak istiyor mesela. Yani bugün bir şeyi istedim ve bunun hemen olmasını istiyorum gibi. Bu yeni nesilde daha fazla ama biz de daha gençken, öğrenciyken bunları yaşadık tabii ki. Hayatta zorluklarla ve engellerle karşılaştığımızda hiç beklemediğimiz insanlardan, beklemediğimiz tepkileri aldığımızda, ya böyle bir şeyi bu insanlar nasıl söyleyebilir, nasıl yapabilir diye elbette ki hayal kırıklıklarına uğradık. Uğradım yani, uğramadım değil. İnsan... En yakında bildiğiniz kişiler, insanlar, hani dostunuz dediğiniz insanlardan bile zaman zaman hayal kırıklıklarına uğrayabilir tabii ki. Ama öyle çok büyük, aşırı hani sıkıntıya düşürecek şekilde değil. Belki de çok daha genç, çok daha basit meseleler üzerinden hayal kırıklıklarına uğradım. Ama insanın hayal kırıklığına uğraması da kendisini öğrenmesi, geliştirmesi ve yetiştirmesi için önemli bir şey.
1: Önemli olan
0: hayat bu yani.
1: O kırıkların nereye döküldüğünü.
0: Evet, nereye döküldü, sonra nasıl toparladığınız, oradan nasıl çıktığınız.
1: Peki toparlayıcı mısınızdır yoksa bazen bırak dağınık kalsıncı mısınızdır?
0: Herhalde ben biraz toparlayıcıyım yani. Dağıtanları da biraz toparlamaya çalışırım. Öyle bir yapım var.
1: Peki, ya şöyle bir şey var. En mutsuz anlarınızda sizi teselli eden navigasyon kim?
0: Herhalde dua etmek, Allah'a sığınmak. Ya insan çünkü kendiyle baş başa kalıyor. En çok üzüldüğünde, sıkıldığında biraz içine kapanıyor, geri çekiliyor. Ve o zamanlarında benim için yani Allah'a sığınmak, dua etmek. Bir abdest alıp namaz kılıp biraz secdeye kapanmak. Sonrasında kendi ortamında, huzurunda bir dua etmek. Benim için en kurtarıcı olan durumlar.
1: Dertleşir misiniz yoksa ketum musunuzdur kendinizi anlatırken?
0: Ya, bugün tamamen şeye döndük bir
1: şey. Hiçbir şey oldu, ne oldu, bir şey oldu arkadaşlar. Ama genelde biliyorsunuz Leyla Hanım, bizim programda böyle bir taraf vardı yani.
0: Evet.
1: Ve ben sizinle bu anlamda sohbet etmeyi de seviyorum.
0: Evet. Ya çok kolay kolay yani herkese dertleşmem elbette ki. Bir yani biraz siyasetin de bize yüklediği bir sorumluluk da var herhalde. Ketunumdur aslında. Ama tabii ki insanın çok yani eşiyle, ailesiyle veya çok sevdiği, can dostu bildiği insanlarıyla paylaştıkları, dertleştikleri var tabii ki. Sonuçta insanız yani. Hiçbirimiz duygularımızdan ari değiliz.
1: Doğru.
0: Heyecanlarımızdan ari değiliz. Elbette ki bunları yaşıyoruz ve paylaşıyoruz. O yüzden tabii ki dertleşiyoruz.
1: Siyaset hep öyle mi istiyor yani? Siyaset biraz da böyle fazla ciddiyet mi? Yani olman gereken ya da taşman gereken ya da bendinden taşman gereken noktaları toparlayıcı. Yani o yüzden tam

0: böyle istediğin gibi olamıyor musun? Siyaset böyle bir şey mi?
1: Ya yok, öyle olduğunuz zaman zaten samimi olmadığınız anlaşılıyor. Tam tersine. Yani kendi halinizle olmanız ve o halinizi yansıtmanız aslında doğru olan ve doğal olanı. Ama siyasette şu var, yani toplumun önündesiniz. Bu sadece siyasetle olmakla alakalı bir şey değil. Siz de bir tanınan bir isimsiniz, düşünün. Program yapıyorsunuz, yazıyorsunuz. Özellikle sosyal mecrada iyi tanınıyorsunuz. Yaptığınız yorumlarınızla ve yazılarınızla mesela.
0: Teşekkür ederim.
1: Yani tabii ki insan kendi halinde veya evinde bir yakın ortamında olduğu gibi asla dışarıda da olamaz. Yani bu herkes için geçerli. Bir edep ölçüsü, bir nizamımız vardır
0: aslında
1: yani.
0: Aslında bir koruma duvarı mı, değil mi?
1: Elbette, evet.
0: Var. Bir zırhımız var diyorsunuz.
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Peki, Leyla Şahin Üstü'ye ben baktığım zaman mecliste özellikle bu son bir yıldır ve iki yıldır da çok cesur buluyorum ben sizi. Bunu çok kardeşiniz olarak söyleyeyim. Şimdi orada mesela işte ister istemez çok ofansif saldırılar oluyor. İşte orada nerede duracağımız, neyi konuşacağımız. O anda belki gerçekten bir sabır, değil mi? Evet. Oscar'lık bir sabra da sahip oluyorsunuz. Mesela bu yorucu bir durum haline gelmiyor mu sizin için?
1: Siyasetin özünde olan bir şey bu aslında. Yani elbette ki toplum için bir şey yapıyorsanız, toplumun önündeyseniz eleştirilere açık olmanız lazım.
0: Doğru.
1: Bu doğru bir şey, normal bir şey. Ama iş eleştiriden çıkıp hakarete, iftiraya varıyorsa eğer, o noktada elbette ki doğruyu söylemekle yükümlüyüz. Varsa bir yanlış, bir iftira, bir hakaret varsa bu noktada sonuna kadar doğruyu söylemekten yanayım. O yüzden belki beni biraz daha cesur gibi görüyorsunuz. Ama yani yapımda da var bu benim. Yani işte üniversiteden atıldığımda da kabul etmedim, itiraz ettim. Orada da doğruları söyledim. Siyasette de öyle. Ve şu anda grup başkan vekili olmak tabii ki ayrı bir sorumluluk. Ben orada grup başkan vekilliği yaparken kendi adıma durmuyorum. Yani AK Parti'nin milletvekilleri olarak 271 tane milletvekilimizin tamamının sorumluluğunu taşıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın AK Parti Genel Başkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın sorumluluğunu da taşıyorum. O yüzden eğer bir hakaret, bir iftira varsa ben burada sessiz kalamam. Ben burada sonuna kadar doğruları söylemekle yükümlüyüm diyerek elbette ki cevap veriyorum. Ama verdiğiniz cevapla karşınızdakinin ne anladığı veya işi tekrar nereye götürdüğünü de hesap etmek durumundasınız. Çünkü bazen öyle bir durumla karşılaşıyorsunuz ki karşınızdaki muhatabınız gerçekten uzak, gerçeklikten uzak. Söylediğiniz şeyi duymak ve anlamak istemiyor. O gerçeği duymak ve görmek de istemiyor. Siz söyledikçe o başka bir yerden başka bir şeyle tekrar yalana ve iftiraya devam ediyor. Asıl sorun olan bu işte. Yani hani gerçekler ve hakikatler üzerinden bir tartışma yapıyor olsanız ve buradan da bir mücadele değil aslında. Hakikati ortaya koyma çabasının üstüne hala ve hala bir cedelleşmeye gidiyorsa iş, orada tartışmayı uzatmaya gerek yok ve kesmek gerekiyor. Çünkü cedelleşmenin kimseye faydası yok. Toplumdaki gerginliği artırmaya da hiç kimsenin yani faydalanacağını düşünmüyorum. Ama bazıları daha çok bağırmak, daha çok küfretmek, daha çok hakaret etmek, daha çok kendini ve yaşadıklarını abartarak, gerçek dışı anlatarak kendini haklı göstereceğini düşünüyor. Ama sonra bakıyorum, diyorum ki ya ortada bir haklılık payı varsa, bir gerçeklik varsa bunu bağırarak anlatmak doğru bir şey değil. Bu kadar bağırmak. Yani çok affedersiniz ama konuşurken böyle ağızlarından köpükler saçarcasına nefretle ve öfkeyle bağıran insanlarla muhatap olduğunuzda diyorsunuz ki ya bismillah, bir yani bunlara cevap vermek de doğru değil. O yüzden ölçülü bir şekilde, sadece kendim için söylemiyorum bunu. Yani bir siyasi bir grup olarak, bir anlayış olarak ölçülü bir şekilde biz doğruyu ve hakikati söyleriz, anlatırız. Bunu ortaya koyarız. Anlayan bunu elbette ki anlar. Anlamak istemeyene zaten ne yaparsanız yapın anlatamazsınız. Ya tekrar ederiz, tekrar cevap veririz. Ama biz usulünce, edebimizle ve siyasete yakışan bir ahlakla bunları yapmaktan yanayız. O yüzden zaman zaman evet toplumda insanlar diyor ki ya bunlar işte CHP'liler çok bağırıyor, çağırıyor. Bunlara niye cevap vermiyorsunuz, niye etmiyorsunuz diye eleştirilerle de karşılaşıyoruz zaman zaman.
0: Acaba ne istiyor yani, onu merak ediyorum mesela. Evet, görüyorum ben de sosyal medyada. Seçmen ne istiyor orada mesela, işte bir rahatlamak istiyor. Çünkü bağıranın maalesef haklı olduğu ve o enjekte etmek istediği düşünceyi de zaten bu konuda başardığını düşünüyor aslında bu yüksek volümle. Hı hı. Bu anlamda acaba hani evet, edebi kaybetmemek, o usulü kaybetmemek, o şeyden çıkmamak, ama bir taraftan da gerçekten ben yine de o anda verilen cevabı mesela sizin yaptığınız gibi doğru buluyorum. Yani ister istemez cedelleşmeye girmiyor çalışıyorsunuz ama maalesef artık biraz şeyden taşıyor galiba.
1: İşte zaman zaman işi biraz espriye vurarak, biraz tiye alarak,
0: yorum yaparak
1: evet yani onların... O kazdıkları bir şey var, ortam var. Oluşturmaya çalıştıkları çok kirli bir ortam var. Oraya girmeden,
0: düşmeden
1: ama etrafından, dolaşarak, kenarından dolaşarak hem topluma o mesajı vermek hem doğruyu anlatmak. Çünkü söylediğiniz her şey orada tutanaklara geçiyor bakın. Öyle kim mi? Ne söylerse söylesin tutanaklara geçiyor mikrofon kayıtlarıyla. O yüzden
0: mikrofonu kapatıp konuştuğunuzda geçiyor mu?
1: Eğer duyuyorsa ortamdaki not tutması gereken stenograf arkadaşlar elbette ki geçiyor. Tabii ki geçiyor.
0: Sonra ne oluyor o tutanaklar Leyla Hanım?
1: Onların hepsi tarihi birer kayıt olarak meclisin kayıtlarında geçerli oluyor. O yüzden işte
0: çok önemli. Yani birileri
1: tabii ki birileri bir şeyi söylüyorsa bu yalan ve iftiraysa işin doğrusunu söylemek ve o tarihi tutanaklar onu da geçirmekle gerekiyor. Yani ya evet, bunlar yalan, doğru değil. Bunların hepsi safsata, laf kalabalığı veya laf ebeliği yapıyor demek ve arkasından da doğrusunu söylemek gerekiyor. Aksi takdirde 10 sene sonra, 20 sene sonra, 50 sene sonra o tutanakları açan birileri tarihe baktığında eminim ki şunu da söyleyebilir. Ya bir taraf... tarihi hakikatler elbette ki ortaya çıktığında tamamen yalan, iftira üzerine konuşmuş. Ya bağırmış, çağırmış. Çünkü oradaki yani anlaşılmayan cümleler ve kelimeler de öyle yazılıyor işte tutanaklarda. Yani burada bağırışmalar var. Anlaşılmayan kelimeler söylendi şeklinde notlar tutuluyor. Ya bu tarafta da sizin verdiğiniz cevap da kayıda geçiyor ve insanlar bunları da okuyacaklar. O yüzden edebinizle ve üslubunuzla düzgün bir şekilde cevabınızı vermeniz ve karşı tarafın da cedelleşmesine girmeden ama kesinlikle doğruyu da aktarmak bir sorumluluk, tarihi bir görev olarak görüyorum. Tabii ki maalesef toplumun beklentilerinin farklı olduğunun da farkındayız. Yani bir taraf evet ya bu kadar bağırışma, çağrışma, tartışma var, bunlar hoş değil. Evet, hoş değil, gerçekten değil. Siyaset bu değil aslında. Ama mesele sadece karşı tarafla kavga etmek değil. Şu an CHP'yi görüyorsunuz. Kendi içinde de büyük bir kavga var. İşte kendi içlerindeki bu kavganın da üstünü örtmek için, kendi hatalarını, ayıplarını örtmek için de insanlar bağırıp çağırıp birilerine saldırma ihtiyacı duyabiliyorlar.
0: Aslında onlar şöyle söylüyor. Hayır, bu kavga bizim içimizde değil. Bu kavgayı işte siz bu kavgada bir tarafsınız diye söylüyorlar. Onlara konuşacağım ama ben bir de şunu sorsam. Mesela çok fazla sahadasınız. Hatta Yalova'dan. Değil mi? Bugün Yalova'daydınız
1: evet,
0: galiba.
1: Evet.
0: Şimdi bu aralara geleceğim. Aslında bizim çok önemli konuşmak istediğim başka bir konu var. O merhum münevver şahsiyet Şule Yüksel Şenler'i sizinle konuşmak istiyorum. Olur. Ama bu soruyu sorduktan sonra direkt oraya geçeyim ki böyle hiç barikat koymadan önümüze gidelim diye düşünüyorum. Şimdi sahada fazlasıyla mücadele veriyorsunuz. Mesela seçmen ne diyor size mesela? Şikayeti nedir? Ne talep ediyor daha fazla? Buna bir şey yapsak, konuşsak.
1: Yani sadece AK Parti seçmeni için konuşmuyorum. Yani Türkiye geneli için sahada dolaştığımızda insanlarımızın söylediği şey şu. Bir, Türkiye'nin kesinlikle güçlü olmasını istiyorlar. Yani yurt dışında, dışarıda, dış politikada gösterdiğimiz başarıdan herkes inanılmaz memnun. Yani Türkiye hiç olmadığı kadar dünyada söz sahibi olmuş. Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere sahip olmuş. Ve bununla gurur duyduğunu herkes söylüyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor elbette ki. Ancak vatandaş şunu istiyor yani. Benim ufak sorunlarım da olsa bununla ilgili çözümlere kolay ulaşmak istiyorum diyor. Yani yorulmadan artık

0: çok uğraşmadan bazı şeylerin sistematik halde çözülmesini istiyorlar. Ben, Türkiye aslında iktidara geldiğimiz günden itibaren ben hep şöyle tarif ediyorum. Çok yani kaba bir inşaat halinde ülkeyi düşünün. Yani biz devraldığımızda bu haldeydi. Şimdi biz bu inşaatı aldık, yaptık, duvarlarını ördük, etrafını yaptık, çatısını kapattık, içine geldik, iç dizaynlarını yaptık. Ama şimdi vatandaş diyor ki ya ben yani içindeki o rengine varana kadar benim de fikrim olsun, benim de katkım olsun. Anlatabiliyor muyum? Tıpkı bir ev gibi düşünün bunu. Ülkenin tamamını bir ev gibi düşünün. Bu evin her şeyinin en ufak ayrıntısına kadar planlamanız gerekiyor yani. O yüzden vatandaş en ufak sorunu dahi olsa bunun kolaylıkla devlete ulaşılabilmesi ve devlet tarafından kolaylıkla çözümlenmesini istiyor. İstediği çok zor ve çok büyük şeyler değil, çok basit şeyler bazen. Bazen komşusuyla yaşadığı sorunu bile çözemediği zaman burada diyor ki benim sorunumu bunu da sen çöz diyor mesela. Ben başvurduğumda bunu da çözebileceğim bir mekanizmamız olsun. Aslında biraz insani ilişkilerdeki zayıflamanın, insanların birbirine olan güveninin azalmasının sorunlarını da hissediyoruz. Yani aile içindeki iletişimlerin azalması, işte bu sosyal mecralardaki insanların birbiriyle konuşmaktan daha çok sosyal mecralar üzerinden birbirleriyle yazışması. Aynı evin içinde bile telefonlarına bakarken insanların evin içinde olan bitenden haberinin olmaması gibi bir takım sorunlarla uğraşıyoruz. İnsan insana iletişim kurduğunda aslında çözemediği bir mesele yok. Ki biz de sahaya gittiğimizde, konuştuğumuzda insanların bizden beklediği bu. Gel benimle konuş, beni duy, beni dinle, beni anla. Ve ona göre de işleyişini devam ettir. Bunu yaptığımız zaman çok iyi sonuçlar alıyoruz ve görüyoruz. Bu memnuniyeti her zaman alıyoruz. O yüzden sahadayız. O yüzden insanlarla iletişim halindeyiz.
1: Bazen mesela şöyle şeyler okuyorum. Yani bu aslında bir kişinin ya da çok bireysel hataları da tamamıyla partiye mal eden
0: evet.
1: Bir kolaycı bakış açısı var. Yani evet. Konformist değil.
0: Evet.
1: Belki o hata, belki de biraz tecessüs ama gördüğümüzde bir şey var. Mesela hiç hoşlanmadığımız, benim bile bazen katılmadığım. Hatta burada gerçekten siz de diğer programda da böyle açık yüreklilikle konuşmuştuk.
0: Konuşmuştuk,
1: evet. Hatırlatmaya da lüzum görmüyorum. Ama şu anda da mesela işte bazı şeyler görüyoruz. İşte bazı yaklaşımlar böyle haklı, tepkinin çok haklı olduğunu gördüğüm bazı yaklaşımlar var. Bunun tamamıyla böyle partiye mal edilmesinden rahatsız oluyor musunuz? Yoksa bunun arkasından daha güçlü mesela işte neyi kastettiğim aslında anlaşıldı diye düşünüyorum. Mesela bu hafta içerisinde de böyle bir Suriyeli bir esnafa yaklaşımı ben açıkçası şahsen hiç hoş bulmadım. Çünkü evet. Ben mazlumu seveni üzmekten, mazlumu üzeri de sevmekten Allah'a sığınırım.
0: Evet.
1: Herkesin de bu anlayışta olduğunu düşünüyorum. Meselemiz şahıs, meselemiz şahıslara hedef almak değil ama evet. Maalesef bu şeye mal edilmeye çalışıldı. O işte davamıza evet. Mal edilmeye çalışıldı. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz?
0: Ya AK Parti'nin 10 milyonu aşkın, 11 milyonu aşkın aslında üyemiz var. Onun dışında yani teşkilatımızda pek çok çalışan gönüllü arkadaşlarımız var. Teşkilat mensuplarımız var. O yüzden büyük bir partiyiz, büyük bir kitleyiz. Toplumda bizim hata yapma lüksümüz yok, onun farkındayız. O yüzden hata olabilir mi? Olabilir ama böyle bir hata yapmamak için azami gayret göstermemiz gerekirken hata yapanlar olduğunda bunun herkese mal ediliyor olması elbette ki toptancı bir yaklaşım ve anlayış. Bunu tasvip etmiyoruz. Orada kişisel olarak değerlendirmek ve kişisel olarak da yapılan hatanın mutlaka sorgulandığını bilmemiz gerekiyor. Böyle birisine büyük devasa bir kitlesel harekette hata yapmamak mümkün değil tabii ki ama yapıldığında da biz de bunu tasvip etmiyoruz tabii ki. Biz de bunun kendi içimizde öz eleştirimizi ve değerlendirmelerimizi her zaman yaparız. Bizim parti mekanizmalarımız her zaman için çok canlı ve organik olarak işler. Kendi aramızda tartışırız, konuşuruz. Uyarılması gereken yanlış yaptığını bildiğimiz arkadaşlarımızı, gerekli mercilerimiz elbette ki uyarır. Ama emin olun bunların yani çok büyük hareketlere baktığınızda bu kadar büyük abartılmaması gerektiğini biraz hata toleransımızın da olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü herkes hata yapabilir, insanız yani. Ama dediğim gibi yapmamak üzere hareket ediyoruz. Ve biz istişare mekanizmamızı hala çok iyi işletiyoruz ve bu istişarelerden çıkan kararlarla hareket ediyoruz. Aksi takdirde yani bir ailenin içinde bile insanların 2-3 çocuğunu yönetmek, bir aileyi yönetmek, aile içerisinde bile gergin ortamların mesela yaşandığını bilerek, görerek, hissederek 11 milyonun gözünün üzerinde olduğu bir kitle hareketinde hiç hata yapmıyoruz demek yanlış olur. Tabii. Elbette ki hatalar yapılıyor, yanlışlar olabiliyor ama önemli olan bu hataların tekrar etmemesi, düzeltilmesi, uyarılması ve hatasını yapan arkadaşlarımızın da kendilerini derleyip toparlamaları. Keşke olmasa, yaşanmasa ama insanın olduğu yerde bu tip şeyler olabiliyor maalesef.
1: Evet ya bizim amacımız zaten şahısları değil. Ben gerçekten
0: orada işte, da yani şöyle yani işin özü doğru olsa bile usul bazen hani esastan önce usul geliyor ya o tabii. Usulü, o dili, o nezaketi işte korumak çok önemli. Yaptığınız işin özünü kaybettirebiliyor. Ki ben yani belediye başkanımızla yakinen çok da iyi tanırım. Çok da beyefendi, çok düzgün bir insandır. Kıymetli bir belediye başkanımızdır. Orada onun da yapmaya çalıştığı şey aslında yani hijyen ortamlarının düzgün olması gerektiği, insan sağlığı açısından çok önemli bir iş icra ettiklerini hatırlatmak. Ama dediğiniz gibi oradaki usul, o yöntem bu arada, çok daha farklı olabilirdi.
1: Söyleyeyim. Amacım şahsen asla değil. Hiç kimseye böyle bir hedef göstermek, almak istemem. Ama ben galiba toplum, yani özellikle de kendi açımdan söyleyeyim, bu konular çok hassas konular.
0: Hassas konular.
1: Vermek, hani bir de mazlum insanlar. Evet, insanlar. Evet. Zaten böyle gerçekten hani yaraları fazla olan kardeşlerimiz. Evet. Bu manada hani oradaki belki usul bu pek tabii ki benim konuşmam da gereken bir husus ya da tepki vermem gereken de bir husus. Yoksa biz kimsenin hedef göstermiyorum.
0: Elbet, evet.
1: Bunlar telafi edilebilecek boyutları herhalde bir daha yapmamak, böyle davranmamak kesinlikle olur diye düşünüyorum.
0: Ki biz toplumun içerisinde bile yani Suriyeliler ülkemizde çok daha yoğun ve çok daha zor dönemlerdeyken bile biz her zaman biz ensarız, onlar muhacir. Biz ensarlığımızdan asla vazgeçmememiz gerekir. Ve ki birileri bunları otobüslere bindirip göndermeyi seçim vaadi olarak kullandığında bile biz asla ve kat'a ensarlığımızdan vazgeçmeyeceğiz diye çok net açıklamalarla bunları savunduk ve yaptık. Elhamdülillah, dediğim gibi yani bu inanılmaz insanı huzur veren ve insana değer veren bir anlayış olarak ortaya çıktı. Ve sonra Suriye'de yaşanan gelişmelerin sonucunda herkes dedi ki ya Recep Tayyip Erdoğan ne kadar müthiş bir öngörüyle bu işleri bu halde götürdü. Asla ensarlığımızdan vazgeçmeyeceğiz diye her seferinde vurguladı. Ve muhacir olan o kardeşlerimiz Suriye'ye döndüklerinden beri hepsi şunu söylüyorlar. Türkiye'den başka bize sahip olan kimse yoktu ve biz hala Türkiye'ye olan vefa borcumuzu da ödeyemeyiz asla diyor. Küçücük çocuklar bile bunları söylüyorlar. Şimdi ara ara Türkiye'ye geldiklerini, eski arkadaşlarını, komşularını gördüklerini söylüyorlar. O yüzden o yaptığımız işler çok kıymetli. Bence bu iyilikleri çoğaltmalıyız. Bunları konuşmalıyız.
1: Kesinlikle.
0: Bunları kesinlikle göz ardı da etmemeliyiz. Çünkü kötülüğü konuşmak ve yaymak her zaman için çok kolay. Ama iyiyi büyütmek, iyiyi çoğaltmak, güzellikleri tekrar tekrar anlatmak unutuyoruz bazen. Sanki bunları ihmal ediyoruz gibi geliyor.
1: Oraya matuf şimdi aslında bu linçlere geleceğim. Yine konumuz. Şule, senin hikayen.
0: Evet.
1: Bu aslında siz aynı zamanda işte bu konuda Şule'ye yükselişenler, merhum münevver şahsiyet, gerçekten mücadelenin Şule'si diyoruz ona, aydınlığı. Çok mücadele verdiniz, siz anlatmaya çalıştınız. Bu yüzden de bu dizi TRT TV'de yayınlanan, burada gerçekten çok da teşekkür etmemiz gerekiyor TRT'de.
0: Evet, kesinlikle.
1: İnanılmaz bir çabayla gerçekten zaten o davayı, o reçineyi bilen bir kurumda olarak çok da güzel bir eser ortaya koydular. Şimdi fakat sonra çok beğenildi. Sonrasında bir linç geldi. Bir linç dalgası geldi. Ama hiç böyle şu anda söylemeye kıymet bulmadığım, tekrar gündeme almak istemediğim şeyler. Neden böyle olduğu hususunu zaten aslında biliyoruz ama

0: insanların da bilmesi açısından. Neyle alakalı olabilir bu linç?
1: Şöyle, senin hikayen aslında üzerinde uzun zamandır tartıştığımız bir mevzu. Yani bir dizi veya film yapılması noktasında Şule Yüksel Şenler Vakfı olarak biz Şule ablanın mirasını devam ettirmek için büyük bir gayret ve çaba içerisindeyiz, aktarmak için de. Ben vakıf başkanıyım ve biz aslında sadece bu dizi değil, pek çok Şule ablayla ilgili pek çok faaliyet yapıyoruz vakıf olarak da. Ama dizi şöyle, yani yeni nesle belki de ve çağın şartlarına uygun olarak Şule ablayı ve mücadelesini 50'lerin 60'ların Türkiye'sini anlatmak açısından güzel bir fikir olarak geldi bize ve tabii de böyle bir dizinin yayınlanmasıyla ilgili bir çalışma başladığında biz de tabii ki işin bir tarafı ve ortağı olduk. Çünkü yani Şule ablanın mirasını en iyi şekilde anlatılması gereken bir görev olarak düşündük bunu bize. Dizi yayınlandığı andan itibaren, aslında ilk çekilmeye başladığına dair duyurular yapıldığında da oyuncularla ilgili bir takım linç kampanyaları başladı. Vay, böyle bir dizide bunlar nasıl oynayabilir gibisinden işler başladı.
0: Geçti, aşamadan.
1: O aşamadan başladı. Sonrasında gala gecesi, galadaki o güzel, ihtişamlı bir sunum. Sonrasında Tabi'de yayınlanmaya başlamasıyla, fragmanların yayınlanmasıyla birlikte bu linç kampanyası daha da büyüdü tabii ki. Şunu gördüm, yani hala 50'lerin 60'ların Türkiye'sindeki zihniyetin bir kenarda durduğunu gördük.
0: Sizce bir kenarda duruyor mu? Çok, yani, çok ortalarda mı doluyorlar?
1: Birden ortaya çıktılar işte. Yani bir kenarda duruyorlar, fırsat bulunca hemen yeniden saldırmaya, hemen yeniden o ne diyebilirim, dişlerini göstermeye çalışıyorlar. Ki dizide Özge karakteri aslında günümüzün karakterini canlandırıyor ve böyle bir dizi içerisinde dizi olduğu için bu dizide oynama teklifi geldiğinde kendisine aynı şeyleri yaşıyor. Yani işte sektörde diyorlar ki sen bir daha böyle bir iş yapamazsın, burada oynarsan biz seninle bütün irtibatımızı keseriz vesaire gibi. Ya bu gerçeklik dizi oyuncularımızda yaşandı bakın. Bu gerçeklik yaşandı.
0: Hatta sonrasında işte
1: aynı linç kampanyasını gördük. Ben bunun sebebini hala fosilleşmiş bir zihniyetin varlığına bağlıyorum. Hala birilerine saldırmakla kendi varlıklarını ortaya koymaya çalışan bir zihniyet olarak görüyorum. Kendileri hiçbir şey ortaya koymuyorlar. Söyledikleri şeylerin hiçbirinin doğru olmadığının da farkındayız. Ama bu linç kampanyasıyla kendilerini var etmeye çalışan bir kitle bunlar. O yüzden çok önemsemiyorum. Onların bu linçleri aslında Şule ablanın hayat hikayesinin biraz daha merak edilmesine de sebep oldu. Ve dizinin biraz daha izlenmesine ve diziyi izledikten sonra herkesin de ya vay be, ya 50'lerin 60'ların Türkiye'sinde tek başına böyle bir mücadeleye girişmiş bir kadın varmış bu ülkede diye daha çok tanınmasına da vesile oldu. Biz bir belgesel yapmadık bakın, bu bir dizi aslında. O yüzden tabii TRT'yi ben tebrik ediyorum. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. İzleyenler mutlaka bana katılacaktır. O duyguyu ve o ruhu, o heyecanı, o üzüntüyü inanılmaz derecede aktardılar. Yani ekranın karşısında izleyen herkes gerçekten 50'lerin 60'ların Türkiye'sine bir gitti. O acıları yaşadı, gördü, hissetti. Bugünün Türkiye'sine geldiğimizde de yine ekran başındaki herkes karakterlerle, Özge ile ve Şule ile kendini birleştirdi aslında. Kendi yaşantısını gördü, kendi zorluklarını gördü ve oyuncularımız çok başarılı bir şekilde bunu aktardılar. Kendilerini tebrik ediyorum. Çok zor bir iş aslında. Yani bir gerçek hayatın hikayesini anlatmak, onu seyirciye aktarmak ve o duyguyu da hissettirebilmek zor bir iş diye düşünüyorum. Başardıklarını da düşünüyorum. O yüzden tebrik ediyorum kendilerini.
0: Güzel de şu anda izleniyor.
1: Evet, yani izleniyor.
0: İlgi ve alaka da var.
1: Evet, o yüzden ben işin yine linç tarafında ve kötü tarafında, yani yorumlarında değilim. Tam tersine ne kadar iyi bir iş yaptık, ne kadar güzel bir şey yaptık diyorum. Yani
0: gerçekten çok saçma sapan böyle zihin gargarası diyebileceğimiz şeyler vardı. Ben çok şaşırdım mesela, hani normalde hani az çok gelen tepkiyi tahmin edebiliyorsun ama bunlar çok uçuktu.
1: Evet.
0: Yani belli ki biraz da böyle

0: Bunlar belli bir kesim tarafından aslında bir kısım da yurt dışından yine sosyal mecralara böyle hazır verilmiş metinler gibi söyleyebilirim size. Bunları paylaşan ekipler var. Tabii ki hukuki süreci başlattık. Bu hesapların hepsiyle ilgili biz davalarımızı açtık. Ve davaların sonucunda ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Kimse ne Şule ablaya ne de bu ülkedeki başörtülü kadınlara öyle hakaret etmeye, yalan yanlış iftiralarda bulunmaya kalkışmasın. Yapıyorsa bunun bedelini ödemeye de artık hazır olsun diyorum. Hani biraz cesaretle beni, siz de cesaretlendirdiniz ya, ben de bu akşam bunu söyleyeyim. Evet. Yani bunu yapanlar mutlaka
1: öyle
0: bunun buluyorum. Hesabını verecekler.
1: Kesinlikle öyle buluyorum. Evet. Ben kelimelerimizin, zekamızın, aklımızın hep bir tarafında gerçekten şunu görüyorum, yani kendimizi ne kadar zor tuttuğumuzu, aslında bu mukavemetin çok fazlasını içinde barındırdığımızı,
0: evet,
1: bilecekleri bir sahanın da olması taraftarıyım. O yüzden de bu sahalar o sahalar diye düşünüyorum. Şimdi 5 dakikamız var ama bu 5 dakikaya girmeden önce aslında tekrar Şule, senin hikayen Şule dizisine de gireceğiz ama buradan biraz bir şöyle şey yapsak. Linç ve mesela kaybettiklerimiz üzerine ya da işte niye saldırı altında diye birazdan sayacaklarım üzerine. Mesela işte annelik, aile, merhamet, iyilik. Bunu bir paket haline getirirsek bu programda, neden bu kadar bir saldırı var sizce bu değerlere?
0: Bence bu değerlerle insanlar insan olduğunu hatırlıyor ve sadece bilmeden, tanımadan yargılayamayacağını hatırlamasın istiyorlar. Ya artık bir gerçek dünyamız var, bir de sanal dünya diye bir dünya var. Farkındayız bunun hepimiz. Sosyal mecralarda insanlar farkındaysanız şu anda kendi kimlikleriyle var olmuyorlar bu saldırıları yapanlar.
1: Evet, var olmayacaklar artık ama ne zaman olacak Leyla Hanım?
0: Evet, yani şöyle, yani klavye başında yazıyor, çiziyor, yazıyor, çiziyor. İş doğru mu, yanlış mı, hiçbir şey umurunda değil. Onun tek bir derdi var, bunu yazıp çizmek. Bu insanlara sevgiyi, merhameti anlattığınız zaman veya bunları öğrettiğiniz zaman, toplumu bu sevgiyle, merhametle, iyilikle beslediğiniz zaman onların yok olacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. O yüzden aslında bu duygularımızı köreltmeye çalışıyorlar. Buna yönelik zaten dünyada bir akım var yani. Aile dışında bir hayat sürmek, bireysellik, önce sen varsın, sen iyi ol, gerisi önemli değil. Sen iyi olduktan sonra aile neymiş, işte arkadaş neymiş veya başkası değil, sensin, tek vesin ve tek önemli olan sensin bilinciyle insanları aslında yalnızlaştırarak bu linç kampanyalarının içine sokmaya çalışıyorlar. Gerçek hayatta birisinin yüzüne söylemekten imtina edeceğiniz bir şeyi insanlar çok rahat sosyal mecralarda bilmeden, tanımadan ezbere yazıyor, çiziyor mesela. Ya bunu biz çok yaşıyoruz.
1: Ama bunun hukuki olarak da aslında o yasa, o kimlik...
0: Elbette ki.
1: O ne zaman geçecek?
0: Yani şöyle, bu hani kimlikle, herkesin kimliğiyle girmesi meselesiyle ilgili çalışıyoruz. Bakın her şeyi yasayla düzenlemek değil meselemiz. İnsani olarak
1: artık
0: insanların...
1: Artık o seviyeye geldiği için yani...
0: Geldik elbette ki.
1: Dalımız o kaldı için.
0: Evet ama...
1: Öbür türlü maalesef...
0: Ne olursa olsun biz yine de insanların kalbine, vicdanına dokunmak zorundayız. Bundan vazgeçmemeliyiz. Çünkü insanı sadece akılla yönetmeye kalkıştığınız zaman hiçbir sorunu çözemeyiz. İnsanın aklının da işleyişinin aslında kalbinden ve vicdanından geçtiğini unutturmamak lazım. Yani bugün sosyal mecrada bir hayvanın seven insanlar, bir çiçeği, böceği, doğayı seven insanların sokağa çıktığında ağaç dallarını yıktığını, kestiğini görüyorsunuz. Yani bir gerçeklik algısında bozulma olduğunu artık anlamamız lazım. Hayatın gerçek yönleriyle ve iyilikle, sevgiyle, merhametle bu dünyanın ayakta kalabileceğini bizim vazgeçmeden, ısrar ederek, cesaretle anlatmamız gerekiyor.
1: Çok önemli bir nokta ama bir virgül koyuyoruz, tamam, değil mi? Çok su gibi geçti ilk yarımız. Değerli 24 TV izleyicileri, kim var programımızda? AK Parti Grup Başkan Vekili Doktor Leyla Şahin Usta ile muhteşem sohbetimize devam edeceğiz ama küçük bir ara.

0: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Arap'ta Sorular programındayız. Değerli 24 TV izleyicileri, ikinci yarımızdayız. Kim var programımızda? AK Parti Grup Başkan Vekili Doktor Leyla Şahin Usta. Ne güzel anons ettim.
1: Teşekkür ederiz.
0: Doktor Leyla Şahin Usta. Şimdi aslında bir linç konusundan gidiyorduk. Gidiyorduk. Belki de eklemek istediğiniz bir şey vardı. Tam ben araya girdiğim için. Buyurun.
1: Yani hani neden böyle oluyor toplum diye düşündüğümüzde... eskiden de varmış bu, yani bu hep olan bir şey muhtemelen de. Ben şimdi yani dizide de izlerken de gördük. Yani Şule abla aslında örnek bir Müslüman kadın modeli. Toplumsal hayatta kendi kimliğiyle var olmaya çalışan bir sırf kadın değil aslında. Bir Müslümanın olması gerektiği hali gösteren birisi. Ve ona kötülük de yapılsa, yanlış da yapılsa. Gerçek hayatında da bu sadece dizi için özel bir şey değil yani. Kendisi böyle olduğu için dizide de böyle bir karakter olarak canlandırıldı. Kimseye kötülük yapmamış. Ona yanlış yapanları bile iyiliğiyle, güzelliğiyle, nezaketiyle, nasihatle, doğruları söyleyerek kalbini fethetmeyi başarmış. Bakın bu olmuş bir şey ve biz bunu başarabiliriz diye düşünüyorum. Bunu Şule abla yaptıysa, bir Müslüman kimliğiyle başarabildiyse, biz de aynı örnek üzerinden, aynı nezaketle, aynı tavırla, bize kötülük bile yapsalar biz yine iyiliğimizi devam ettireceğiz. Ve biz uyaran taraf olarak doğruyu söylemekten, hakikati söylemekten çekinmeden, ama dediğim gibi yine iyilikle yapmaya devam edeceğiz. Kötülük yapana kötülük yapmak değil, bu kolay olanı. Zor olan kötülük de yapısı sizin ona iyilikle cevap verebiliyor olmanız. O iyiliğin karşılığını mutlaka alırsınız. Gerçekten alırsınız. Başta konuştuk ya, biz her sonucu hemen burada bugün olsun istiyoruz mesela. İnsan, o iyilik de insanın ihtiyacı olduğu zaman karşısına çıkacaktır mutlaka. Bugün yaparsınız, bugün sonucunu almazsınız. Ama mutlaka sizin ihtiyacınızın olduğu bir zamanda da o iyilik mutlaka karşınıza çıkar. Bence topluma yeniden bunları anlatmak lazım. Bugün sonuç odaklı bir anlayışla insanlar hep hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor. Bugün istedim, neden olmadı? Böyle dedim, neden yapılmadı? Bu kadar çalıştım, çabaladım, şöyle ettim. Bunun sonucu niye şimdi alamıyorum diye insanlar hem çok hayal kırıklıklarına uğruyor, hem de bazen kendinde hatayı aramak değil, hep başkasında hatayı aramak, bir sorumlu ararız ya. O konumdan çıkıp şunu söyleyebilmek lazım. Bunun sonucunu bugün almadıysam mutlaka ben iyi bir şey ve doğru bir şey yaptım. Bunun sonucunu mutlaka bir gün bir yerde alacağım diyerek bir kenara koymamız lazım. İçimizi ve gönlümüzü rahatlatmamız lazım. Öbür türlü hayat mümkün değil yani.
0: Evet, o aslında başka bir dervişlik haline de sokuyor değil mi insan?
1: Ya bunu dervişlik değil ya, bu insanın olması gereken bir şey bence.
0: İşte o gerçekten.
1: Çok zor diyorsunuz o. Belki bunu, ama ben hep söylüyorum, biz hep zora talibiz. Eğer toplumun içindeyseniz, önündeyseniz, toplumun önünde bir liderlik yapmak derdindeysek, bir davamız varsa, bir idealimiz varsa, biz bu ideali kendimizde hayata geçirmeliyiz.

0: etmeliyiz ve insanlara da bunu anlatmaya devam etmeliyiz. İşte bazen onun için mecliste gördüğünüz kavgaları yapıyoruz, tartışıyoruz ama bir taraftan da diyoruz ki biz iyi ve doğru tarafta olarak bir ölçüyü ve çizgiyi korumalıyız diyoruz.
1: Değil mi? Bir taraftan aslında bir sakinlik telkin etmek durumundayız. Bir taraftan da böyle karşımızda değişik kelimelerin
0: uçuştuğu. Elbette ki yani insanız, sabır taşı değiliz. Zaman zaman sabrın taştığı böyle bizim de öfkelendiğimiz, bağırdığımız, çağırdığımız zamanlar oluyor. Ama o da insanın doğası gereği bir şey. Yani yapılması gerekeni. Ama dediğim gibi yine de ölçüyü ve nizamı koruyan taraf biziz ve biz olmalıyız da.
1: Şimdi taraf demişken. Hadi bakalım ne güzel kelimelerle bir şeye matuf tutuyoruz. Taraf demişken siz de aslında Yalova'da yaptığınız konuşmada da buna benzer yani şimdi soracağım soruyla alakalı bir açıklama yapmışsınız. Şimdi CHP Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tartışmalar işte bugün dendi ki hayır siz kendi bizim iç kavgamız değil siz burada bir tarafsınız diye bir şey de geldi aslında bir suçlama da geldi. Ne diyorsunuz bu tartışmalara? Nasıl neye varacak diye bakıyorsunuz?
0: Kendi hatalarını görmeyip yine başkalarında kendi hatalarını örtmeye çalışmak ve kusuru kabahati başkalarına atma çabası bu bir. Bir de bahsettiğimiz parti CHP yani. 100 yıllık parti izliyorlar. Yani bu ülkenin kurucu iradesi izliyorlar ya hep. Ya bu kadar büyük güçlü ve bir yapıya bir partiyi.
1: Şu anda kırıcı bir irade.
0: Maalesef evet kendi kendine kırıcı bir irade. Böyle dışarıdan birilerinin taraflı olmasıyla bir takım oyunlarla dağıtması yok etmesi mümkün olabilir mi? Yani 3 yıllık, 5 yıllık bir parti olabilirsiniz. Yeni bir yapı olabilirsiniz. Bunu anlarız da 100 yıllık çok güçlü bir parti olduklarından bahsediyorlar. Bunu ancak olsa olsa içeriden insanlar kendisi yapabilirler. Ve içeriden yaptılar. Yani şikayet
1: aslında
0: eden...
1: Aslında süreç de böyle başladı değil mi?
0: Böyle, şikayet eden kendileri CHP'liler. Şikayete muhatap olan yine CHP'liler. İtirafçılar CHP'liler. Bunların hepsi tamamen kendi içlerindeki olan bence bir takım çıkarların paylaşılamamasından kaynaklanan durumlar.
1: Çıkar derken yani, liderlik?
0: Elbette ki liderlik, partinin başında kimin olacağı. Dert ülkeye hizmet etmek olmayınca kimin nereden ne kadar ne malanacağını bile paylaşamadıklarını düşünüyorum.
1: Aslında biz bir iç kavgayı seyrediyoruz.
0: Tabii ki iç kavgayı seyrediyoruz. İç kavga olmasa emin olun bu hale gelmeleri mümkün değil yani. Bir yüzyıllık bir partiden bahsediyoruz. Onlarca liderleri olmuş. Onlarca seçime girmiş. Kemikleşmiş bir %25 oyu olan bir partiden bahsediyoruz biz. Ki 2023 yılında kendilerinin kahramanı olarak, kurtarıcıları olarak ilan ettikleri ismi bugün kendileri linçliyorlar ve hakaret ediyorlar. Bakın.
1: Hain diyorlar.
0: Hain diyorlar. Bu bir akıl tutulması. Bunu içeriden kendileri yaptıkları için aslında bu kadar öfkeliler. Bir insan kendi genel merkezini yakıp yıkıp harabe haline getirebilir mi? Yani buna sizin aklınız yatıyor mu? Yani bir aile içi bir kavga bile olsa insan evini yakıp yıkar mı yani? Sonuçta dönüp geleceğiniz yer orası değil mi? Bu da onların kendi içlerindeki bir kavgaları ama gözleri hiçbir şey görmüyor. Yani ben dehşetle izledim yani. Ne varsa ellerinde atıyorlar, camları kırıyorlar, sandalyeler havalarda uçuşuyor. Kime karşı yapıyorlar bunu? Kendi kendilerine yapıyorlar. Yazık dedim ya.
1: Onlar ya. Aslında CHP'ye bir dizel müdahale edildiği hususunda bir vehimleri var.
0: Kesinlikle yani bu vehim de değil. Bu bir ne diyebilirim? Halüsinasyon diyebilirim. Yani bu bir sanrı diyebilirim. Ama kendilerine tabii ki hata ve kusur görmedikleri ve göstermeyecekleri için bir çıkış yolu bulmaya çalışıyorlar. Bu bir çıkış yolu değil onlar için.
1: Çok konuşuldu. Mesela bu Butlan, Leyla Hanım, bu Butlan daha çok aslında haklı olarak hani bir hukuki bir süreçte aslında başlamış. Dediler ki hayır aslında bu Butlan'da seçmeni, CHP'nin kendi seçmeni de bu figürleri mağdur edecek diye bir durum. Katılıyor musunuz bu duruma?
0: Kendi figürlerini mağdur edecek
1: yani kendi, derken? Kendi siyasi iç kavgalarında bu CHP'yi de aslında bir o kadar da kendi seçmeni konsolide etmek için de mağdur etmek için yapıldığı yani, gibi bir şey
0: kendi
1: de var.
0: Kendilerini mağdur göstermek için kullanılan. Elbette ki ya bu ya zaten CHP'nin kendini mağdur göstermek için

0: için her fırsatı değerlendirdiğini çok iyi biliyoruz. Yani başta da söyledim. Çalan CHP'li, şikayeti yapan CHP'li, rüşveti veren, bunları itiraf edenlerin hepsi kendi insanları ve kendi adamları. Ama buna rağmen diyorlar ki biz öylesine bu ülkede sorgulanamayız. Biz kurucu iradeyiz. Bizi mahkemeye falan, mahkemeyle falan kimse yargılayamayız diye kendilerini hukukun üstünde görmeye çalışıyorlar. Asıl sorun bu. Ne yapacaktı yani? Bu kadar şikayet var, bu kadar delil var, bu kadar itiraf var ortada. Ya bu CHP, biz bu CHP'ye dokunamayız. Bunlar hırsızlık da olsa, yolsuzluk da olsa, rüşvet de olsa, kongreyle ilgili iddialar bile olsa, ya biz bunların hukuken üstünü örtelim deyip geçip gidecek miydi bu ülkenin savcıları ve hakimleri? Bunu mu istiyorlar? Bu mu adalet, bu mu hak, bu mu hukuk? Bu mantığı açıkça söylüyorlar. Peki ben CHP'ysem benim hatamı, kusurumu, benim hırsızlığımı, yolsuzluğumu görme hakkına sahip değilsin diyor ya. Ya böyle bir dünya var mı? O zaman CHP'den seçilen herkes istediği kadar suç işlesin. Adam öldürsün, gelsin desin ki ben CHP'liyim, beni mahkeme yargılayamaz desin. Böyle bir adalet ve hukuk olabilir mi? Mahkemeler işini yapıyor. Bıraksınlar. Biz de mahkemeleri takip ediyoruz. Biz hiçbir şekilde bir tarafı değiliz. Olmamızı gerektirecek bir durumumuz yok. Bu çok açık ve net. Dediğim gibi. Ama mahkemelerin, hakimlerin, savcıların işini yapmaya da engel olmamaları gerekir. Asıl hukuka müdahale eden kendileri, mahkemelere müdahale eden kendileri bu gerçeğin de üstünü örtmeye çalışıyorlar. Her zamanki gibi bağırarak, çağırarak, ortalığı yakıp yıkarak kendileri haklıymış gibi bir ve mağdur edilmiş, mağdur olmuşlar gibi bir tabanlarını konsolide etmeye çalışıyorlar. Ama tabanda maalesef bu karışıklığın içerisinde kaynadı gitti.
1: Kaynadı mı yoksa böyle hastalıklı hale geldim. Yani tabanın galiba biraz psikolojisini bozdular diye düşünüyorum.
0: Tabii
1: çünkü
0: ki ya.
1: Şöyle mesela normalde bizim her seçim öncesi duyduğumuz bazı araçlar vardı mesela. Lütfen bağışlayın. Kendileri söylediği için söyleyeceğim. İşte mesela VC terliği gibi ya da işte bidon kapağı gibi. Mesela el artırırlar. Mesela bugün bir şey gördüm. Mesela kertenkele diye mesela diyorum. Şimdi bu gerçekten biraz güldüren de bir şey. Burada evet. Da aslında seçmenin bir o kadar da psikolojisinin bozulduğunu da görüyoruz.
0: Kesinlikle haklısınız. Yani bunları söyleyen kendileriydi. Ne olsa oy veririz diye, vereceksiniz zaten diye kendi seçmenine, bu ülkenin vatandaşlarına iradesi yokmuş gibi davranan bir CHP vardı. Şimdi çıktılar, gerçekten ne kadar iradesiz olduklarını ortaya koyuyorlar yani. Bu başka bir şey değil. Evet. Azıcık akıllı ve mantıklı olunsa bence ve bence bu kadar... gerçeklerin ortaya çıkmasından korktukları için bağırıp çağırıyorlar işte. Vatandaş da bunu görüyor. Mahkemede görüyor, hakimler görüyor, savcılar görüyor. Ortaya konan bir hata varsa aklanın gelin diyor herkes yani. Aklanın gelin kardeşim, aklan gel. Ondan sonra çık ortaya. Sen de mertçe, yiğitçe oyunu iste benden.
1: Kendi seçmeni de bunu söylüyor mu sizce?
0: Tabii ki. Tabii ki bunu söylüyor, evet. Aklanın gelin, haklıysanız haklı olarak çıkın karşıma, ben de size oyumu vereyim diyor seçmeni de. Bunu kendi içinde de tartışmalarında söyleyenler var.
1: Kulisler ve çok konuşulanlar arasında bu parti, yeni parti mevzuları da var. Belki takip ediyor musunuz?
0: Ya elbette, ama dediğim gibi ya bunların tamamı
1: onların meselesi.
0: Pek çok onların meselesi. Ne olacak, ne bitecek hepimiz izliyoruz. Ama Türk siyaseti açısından bunlar hoş ve doğru şeyler değil. Yani siyasetin kirlenmesi, sanki siyasetçilerin ve siyasetin hep bir hırsızlıkla, yolsuzlukla anılıyor olması doğru bir şey değil. Bu ülkeye zarar verici bir şey. Bu Türkiye'nin demokrasisine zarar verici bir şey. O yüzden bu söylemlerden vazgeçilmesi, varsa hataları ve kusurları temizlenmek ve aklanmak için onların da bu mahkemelere ve hakimlere müdahale etmeden işin hukuka uygun olarak yürütülmesi için bir çaba göstermeleri gerekiyor. Bizim beklentimiz bu. Siyaseti daha fazla kendi hedeflerine, kendi çıkarlarına alet etmesinler. Siyaset demek... toplumun ihtiyaçlarına göre, toplumun tercihlerine göre devletin milletine hizmet etmesini sağlamaktır.
1: Aslında bu butlan da işte bu yargının olaya haklı olarak el koyması da aslında gerek seçmenin gerek kendi içerisindeki kavgaların bir sonucu olarak görülüyor.
0: Evet. Ya görülen o. Yani baktığınız zaman ortaya konulan

0: taraflı deyip siyasal kararlar diyerek de bir tarafa çekilmek doğru bir yaklaşım değil. Bunun onlara faydası olabilir ama ülkeye faydası yok. Bunu görmeleri lazım. Ama maalesef CHP'den ülkeye fayda edecek bir yaklaşım hiçbir zaman görmedik. Her zaman için onların farklı öncelikleri var. Farklı beklentileri var. 2023 seçimlerinde de gördük işte. Yani demek ki hepsi gerçekten ciddi bir oyunmuş yani. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayıydı. İki belediye başkanı Cumhurbaşkanı yardımcısıydı. Ne oldu yani? O zamanki o tablonun hepsi bir görsel bir şov muydu
1: ya
0: yani?
1: Ya şunları ben hatırlıyorum. Mesela Piro dediler. Sonra Zero. Sonra Piro. Yani bu gerçekten aslında seçmen açısından da mesela ortaya koydukları tepkiler o belagata da baktığımız zaman hastalıklı bir şey duyuyoruz mesela işte. Ben en çok oraya takıldım. Yani işte bağışlayın. İşte veci yeterliği, bidon kapağı, kertenkele falan böyle bir garip bir şekilde potpourri haline geldi.
0: Geldi. Bu evet, şeyler. Maalesef.
1: Burada da aslında yine CHP'nin seçmenini ne hale getirdiğinde konuşmak gerekiyor.
0: Konuşmak gerekiyor, evet. Ama bunları biz çok konuşmayalım. Bunları kendi tabanlarıyla konuşsunlar. Peki. Ve kendi tabanlarının sesine kulak versinler diyelim.
1: Eyvallah. Şimdi biz aslında ilk yarıda konuşurken orada yarım kalmıştı ama ben biraz da böyle konuşmak istiyorum. Aile olmak, yani değerlerimiz hususuna tekrar dönmek istiyorum.
0: Evet.
1: Çok tartışılan konulardan bir tanesi işte yaşlanan nüfusumuz.
0: Evet.
1: İnsanların aile kurmak istememesi gençlerin. Çok özür dilerim. Neden bu husus? Yani bu neyin sonucu? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Ya aslında Türk toplumunda geleneksel yapımızı koruduğumuzu düşünüyorum. Yani ben bir müddet işte bu yasaklar sebebiyle yurt dışına da gittim. Oradaki dağınıklığı, ailenin artık tamamen bitme noktasına geldiğini yani 2007'ler, 2008'lerde görmüştüm. Tabii Türkiye'de de aynı şeylerin yapılmaya çalışıldığını farkındayız. Bunları sanki bir aile içerisindeki bir tarafı güçlendirmekmiş gibi lanse ederek aslında ailenin temelini zararla vermeye çalışıyorlar. İşte aileyi güçlü tuttuğunuz zaman anneyi, babayı ve çocukları bir arada tuttuğunuz zaman aslında o kapitalist zihniyetin hedef kitlesindeki olan insanlara ulaşamadığını fark ettiler. Eğer Türkiye'de bir şeyleri başarmak istiyorlarsa insanların bireyselleştirilmesi ve o bireysellikler üzerinden de istedikleri şekilde insanları yönetmek istiyorlar. Bakın çok açık ve net. Bu sosyal mecralarda çocuklara, gençlere, bırakın çocukları gençleri, yaşlara yani yetişkinlere bile verilen mesajlar algoritmalar üzerinden farklı farklı. Yani bizi takip ediyorlar aslında. Yani şöyle, kimi beğendik, hangi paylaşımları yaptık, ne sorduk, ne cevap bekledik, yani araştırma yaptık. Onların hepsi üzerinden bizleri birebir çok iyi tanıyan bir algoritmaları var. Bu algoritmalar üzerinden de bizleri yönetmeye çalışıyorlar. Ama işin içerisine aile girerse, ailenin girdiği yerde orada bir zincirde bir kopukluk oluşuyor. İşte bunu bozmaya çalışıyorlar. Biz o yüzden aile yapımıza sahip çıkmalıyız. Nüfusumuzun yaşlandığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunun çok farklı sebepleri var. Bazıları bunu sırf ekonomik bir boyut olarak nitelendirmeye ve bu sebepten kaynaklı çocuk sayısının azaldığını vesaireyi söylüyor ama bu doğru bir yaklaşım değil.
1: Bu
0: bence çok aslında yani sosyolojik olarak da araştırılması gereken. Tam tersine sosyoekonomik düzeyi daha düşük ailelerin daha çok çocukların olduğunu görüyoruz. Sosyoekonomik düzey, eğitim düzeyi arttıkça çocuk sayısının azaldığını görüyoruz. Böyle direkt birebir eşleşmeler ve bağlantılar
1: yanlış,
0: doğru değil. Tam tersine ailedeki çözülmenin temel sebeplerinin ne olduğunu tek tek araştırmak ve pek çok aslında yapılmış araştırmalar var. Bunlar araştırılmış ve ortaya konulmuş. Ama en önemli meselemiz çekirdek aile, çekirdek ailenin de yalnız kalması. Bazen çekirdek aile olarak işe gitmeniz gerekiyor. Çocuğun

0: çocuğunuz var, eşiniz de çalışıyor. Bu çocuğu bırakacak bir yer arıyorsunuz mesela. İşte büyük aile olarak devam ettiğiniz zaman o büyük ailede o çocuğu emanet edebileceğiniz birileri mutlaka var. Bizim önce bizi çekirdek aile yapısına çekmeye çalıştılar. Çekirdek aile yapısından şimdi farkındaysanız aile de önemli değil. Sen tek başına ol. Önce sen var ol. Önce sen ekonomik özgürlüğünü elde et. Önce sen başarılarını elde et. Başarı dediğimiz şey bu dünyada her şeyin bir an önce senin istediğin gibi olması diye odaklandırıldık. Ondan sonra da olmayınca da hayata küskün, ailesinden kopmuş, çaresizlik içerisinde düşmüş gibi bir hale sokmaya çalışıyorlar. Ama biz çekirdek aileden tekrar büyük aileye ve büyük aileyle birlikte de sorunların çözümüne ulaşma çabamız var. Yani sadece kadının güçlendirilmesi, sadece erkeğin güçlendirilmesi değil mesele. Anne, baba, çocuklar annelik ve de, büyük aile.
1: Leyla Hanım, anneliğin de böyle çok aşağılandığını,
0: küçümsendiğini yaşıyoruz.
1: Evet. Özellikle mesela sosyal medyada gördüğüm zaman, baktığım zaman ben çok üzülüyorum mesela. Evet. Benim için annelik hepimiz için bambaşka. Yani gerçekten çok isterdim.
0: Çok özel
1: çok çocuğum
0: şey.
1: Olsun diye çok isterdim. Ama yani insanı insan yapan ya böyle hep söylüyorum annemlendirici yani böyle yumuşatan. Hı-hı. Bir kıvama getiren, bir hizaya sokan,
0: evet.
1: insan olduğunu hatırlatan.
0: Evet, kesinlikle.
1: Niye bu anlamda bir saldırı bu kadar böyle tahkir edilerek yani işte anneliğin böyle çok sen kariyerin önünde engelmiş gibi falan filan bir sürü böyle çok klişe saçmalıklar duyuyoruz. Hani burada da içinde galiba bir şey yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü
0: tercih durumunda bırakılmamalı. Bir kadın yani annem olacaksın, kariyer sahibim olacaksın işte. Böyle bir tercihte bırakılmamalı. Annelik bir tercih meselesi yani düşünülüp taşınılacak ve ben anneliği tercih ettim, kariyerimi bıraktım noktasına getirilmemeli. Büyük aileden onun için bahsediyorum. Aslında kadın bu toplumun içerisinde her zaman için çalışan ve üreten bir unsur. Siz ailenin içerisinde anneliği çıkarttığınız zaman zaten ailenin bir tarafını eksik bırakıyorsunuz. İnsan çocuğu olana kadar aslında evlilikte çok hayatının değişmediğini fark ediyor. Asıl çocuk olduktan sonra hayatımızın değiştiğini hepimiz söyleriz, öyle
1: kesinlikle.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Yani asıl sorumluluğumuzu, asıl toplumsal bilincimizin de bizde çok daha farklılaştığını anne olmakla, baba olmakla hepimiz hissediyoruz. Dünyadan gelen bu akımdan etkileniyoruz, etkilenmiyor değiliz işte. Ve bunu da bile ve isteye yapmaya çalışan bir akımla karşı karşıyayız. Ama annelik çok özel bir şey. Her bir annenin çocuğuyla olan ilişkisinin yerini başka bir şeyin tutması mümkün değil. Bence bu özel ilişkiden de rahatsız olunuyor.
1: Ben
0: bu bağdan rahatsız olunuyor.
1: Anne olduktan sonra çok değişen arkadaşlarım, kardeşlerim görüyorum. Değişmek derken çok olumlu manada. Yani
0: evet.
1: Böyle gerçekten şey...
0: Dünyaya farklı bakıyor insan değil
1: evet,
0: mi?
1: İyileştiriyor.
0: Evet, iyileştiriyor, güzelleştiriyor. Daha merhamet, daha sevgi, daha özenli, daha ihtimamlı. Yani yediğinize, içtiğinize bile düşünün yani emzirirken dikkat
1: evet.
0: ediyorsunuz yani.
1: Ama sadece
0: uykunuza dikkat ediyorsunuz.
1: Sadece o sütü değil yani merhametini, vicdanını da emdiği için
0: evet.
1: ona uygun bir merhamet spesiyel hazırlamak zorunda evet. hissediyorsun kendini.
0: Yani helal süt emmek deriz ya yediğimizin helal
1: kesinlikle.
0: Olmasına varana kadar dikkat ediyoruz. Organik olmasına varana kadar dikkat ediyorsunuz. O yüzden bunların hepsi belki de birilerine bir... konforlu hayatının zorlaşması gibi gelebilir veya işte daha büyük sorumlulukların altına girmek istemiyor olabilirler. Ama Allah insana o gücü veriyor.
1: Kesinlikle.
0: Biraz ona güvenmek ve ona dayanmak lazım. Varsa i̇şte, bir nasibi bir çocuğun bu dünyada onu dünyaya getirmek büyük bir nimet, büyük bir başarı, büyük bir ya insanın şu dünyada herhalde en büyük başarısı yerine iyi yetişmiş bir insanı bırakabilmesi. Bunları düşünmek lazım. Sadece maddi başarılar değil. Yani iyi bir insan yetiştirmek kadar kıymetli bir şey olamaz.
1: Ta ki bu dünyadan mezun olana kadar.
0: Evet. Evet. Arkamızda iyi birilerini, yerimize bir kişi, iki kişiyi bırakabilmek müthiş bir şey. Ki şu anda toplumlardaki yozlaşmadan bahsediyoruz. Yani insanlardaki yozlaşmadan bahsettiğimizde de işin özünde de aslında işte aileden kopmak, bu dijitalleşmek, çocukların ebeveynlerinin dışında maalesef sosyal mecralar tarafından yönetiliyor olması geliyor. Biraz anne ve babalar olarak hepimizin daha sorumlu davranması gerekiyor. Önce bizlerin de biraz ekranlardan

0: uzaklaşmamız gerekiyor.
1: Deyip yayını bitirip ekranlardan deyince.
0: Yo, ekranlar evet. deyince kastettiğim bağımlılık derecesinde herkesin kendi odasına çekilmiş, dünyanın öbür ucuna gittiği ama birbirinden evin içinden haberi olmadığı durumlardan bahsediyorum. Keşke bu yayının yani televizyonun başında ailecek oturup izlenilse ve yorumlar yapılsa mesela. O zaman ekran başında olmak doğru bir şey bence.
1: Pek tabii ki, ama bir taraftan da gerçekten mesela bu takip diyoruz ya, bu takip etsek de ne kadar aslında takip edemediğimizi de elbette anladığımız ki bir süreç.
0: Yani ama o gayreti ve çabayı göstermek gerekiyor işte.
1: İşte o biraz da gerçekten mesela bugün bir arkadaşımla konuşurken ya bu mesela TikTok ile alakalı evet. gerçekten ne yapacağız orayı yani?
0: 15 yaş altına sınırlamayı getirecek yasayı çıkarttık.
1: Ama ne zaman gelecek Leyla'nın?
0: Eylül ayında yürürlüğe girecek.
1: Eylül'de.
0: Evet, ay. 6 aylık bir yürürlük süresi vermiştik. Eylül ayında yürürlüğe girecek. Yönetmelikleri hazırlanıyor. Ve platformların da buna uyumları için de süre vermiştik. 6 ay içerisinde, yani Eylül ayında yürürlüğe girecek. Ama şunu unutmamak lazım. Yani evet, bir çocuk 15 yaşın altındaysa buna, bu platformlara giremeyecek. Ama anne ve babaların da mutlaka bunu kontrol etmesi ve denetlemesi gerekiyor. Kendi kullanım hakları üzerinden çocuklara bunları kullandırtmamaları gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? İş sadece yasal düzenlemeyle değil, bu yasal düzenlemenin uygulamasında bizim anne ve babalara, ailelerinin desteğine çok ihtiyacımız var. Bu kararlılığı herkesin göstermesi gerekiyor. Ki ben sahada pek çok insandan, anne baba olmasa dahi yetişkin herkesin, bazen çocukların, gençlerin bile, ya evet bu düzenlemeye çok ihtiyaç var, bunun bir an önce uygulamaya geçmesini hepimiz bekliyoruz diyen toplumsal büyük bir destek var bu konuda. Ben bu mücadelenin faydalı olacağını düşünüyorum. Hem platformlar kendilerine bir çeki düzen verecekler, 15 yaş üstüne uygun içerikler sunmak zorundalar 18 yaşına kadar, 18 yaş üzeri.
1: Onu doldurabiliyor muyuz sorusu da var aslında. Yani
0: elbette ki bunların aslında her türlü içerikleri hazır, doldurulabilir. Kurala ve yapılan uygulamaya dair her türlü içerikleri var aslında platformların. Ama eğer kuralı koymazsanız o ortamı boş bulduğu için her şeyi sunuyor.
1: Yani bu sefer de çocukları heyecansız ve sıkıcı geliyor mesela.
0: Ya zaman zaman bakın bu tasarıyı çalışırken muhalefet de ya siz işte özgürlükleri kısıtlamaya çalışıyorsunuz vesaire diye eleştirilerde bulunmaya kalkıştı. Bakın bir çocuğun sosyal medyada zorbalanması bir özgürlük değil bakın. Bu onun hayatını tamamen değiştirecek, sorunlara kapı açan bir mesele. Burada sorumluluk sahibi olan bizleriz, yetişkinleriz. Bu çocukları korumakla yükümlüyüz. Bu çocukların doğru içeriklerle muhatap olması ve hep şöyle tarif ediyorum. Diyelim ki şu an İstanbul'dayız. Bir yer var, fiziki olarak bir mekan var. Biliyorsunuz ki orada işte hırsızlık var, bağımlılık var, çeteler var vesaire var. Siz fiziki ortamda o çocuğun oraya gitmesine izin verir misiniz? Vermeyiz, değil mi? Vermeyiz tabii ki. Ya git evladım, özgürlüğüne engel olmayacağım, hadi oraya da git diyen kimse çıkar mı? Çıkmaz yani. Bu dünyanın hiçbir yerinde böyle bir özgürlük diye bir şey yok. Aynısını şimdi biz diyoruz ki sanal dünyada da, sosyal mecralarda da aynı kuralı uygulayacağız. Gerçek hayatta bir çocuğun, bir gencin gitmesinin doğru olmayacağı yer ve mekanların sanal mecrada ve sosyal medyada gitmesinin ve bulunmasının doğru olmadığını söylüyoruz. Bu özgürlüğü kısıtlamak değil.
1: Bu aslında şöyle bir şey olabilir mi Leyla Hanım? Yani ben mesela bazen bakıyorum, evet çocuklar üzerinden konuşuyoruz ama mesela bu Instagram falan baktığımız zaman, ki benim öyle bir hesabım yok zaten. Tepkisi olarak orada yokum. Şöyle bir şey, yani çok kendimizi göstermek mesela işte biz çok entelektüel bir cümleler paylaşacağız falan filan deyip de gerçekten yediğinin içindeki maydanoza kadar böyle gösteren değişik bir tavrımız ve tarzımız var. Bunun neyle alakalı olduğunu düşünüyorsunuz mesela? Yani niye bu kadar çok fazla benden her şekilde haberin olsun, haberiniz olsun şeyiyle evet. o paket halinde geziyoruz mesela?
0: Ya insanlar evin içinde kapısı kapalı, perdeleri örtülü bir vaziyette otururken
1: öyleydi yani.
0: Hala öyle otururken telefonu üzerinden tüm dünyaya her şeyini paylaşıyor yani.
1: İşte bu raddeye nasıl geliyor? Normalde aslında gerçekten evet perdeler, güneşlikler falan olan evlerdeydik. Ya hala öyleyiz, evet. Doğru. Ama niye bu mesela işte ya da bana gerçekten hani bu psikolojik olarak sevgili psikologlarımızın, psikiyatrlarımızın belki yorumlayacağı belki değil öyle ama bunu anlayamıyorum mesela işte en entelektüelinden işte en bu anlamda kendini işte gerçekten göstermeye çalışan o mesabe içerisinde de bu başka bir psikoloji yani dolayısıyla görsellik gösterme iştahı keşfedilen de bir şey ya bunun üzerine gidip başka bir kendini göstereceğin alan açmak.
0: Beğenilmek duygusu.
1: Bir şey haline geliyor.
0: Belki beğenilmek duygusu, takdir edilmek duygusu. İnsanların kendisini izlediğini ve beğendiğini yani hissetmek, yaşamak, böyle tatmin olmak. Yani bunu bir yetişkin için sorgulamak bence şey değil. Yani bizim işimiz değil açıkçası. İstiyorsa yapsın. Tamam. Ama biz dediğim gibi yani 15 yaş altında 15 yaşını doldurmamış çocuklarımız daha henüz zihin yapıları oturmamışken iyiyi ve doğruyu tam ayırt edemezken gerçeği ve gerçek dışını ayırt edemezken onların her şeyi görmesine ve ulaşmasına doğru bulmuyoruz. Onun için böyle bir düzenlemeye gittik. Ama yetişkinlikte ya bunu kişi yapıyorsa ben bunu sorgulamayayım ya. İstiyorsa yapsın
1: şey,
0: yani.
1: Lila Hanım çocuğa da bu cesareti veren o yetişkinlerin cüreti ya.
0: Cüreti evet. Hı-hı. Ama dediğim gibi bazen beğenilme duygusu, takdir edilme duygusu. Hı-hı. İşte aile içerisinde iletişim olmayınca bazen belki de bu insanlar aileleri tarafından hiç beğenilmedi, hiç takdir edilmedi. Birileri tarafından beğenilmek, takdir edilmek onları mutlu ediyor olabilir. O insanlar da böyle mutlu oluyorsa karışmayalım ona ya tamam böyle mutlu olsun. Elbette. Ama elbette ki yani bunun bir müstehcenlik derecesine gelmeden. Onların sınırlandırılmasıyla. İşte 18 yaş altındaki herkesin ulaşabileceği içeriklerin bir düzenlemesiyle dediğiniz noktaya gelebiliriz. Bunun için uğraşıyoruz. Bunun için yasal düzenlemeler yapıyoruz. Ama yetişkinlere de biz ya kardeşim bunu niye paylaştın? Bunu niye böyle yaptın? Ettin? Ya karışmayalım. O da böyle mutlu oluyorsa olsun. Hı hı. Buna müdahale etmek gibi bir mantığı da doğru bulmuyorum. Herkes kendini farklı mutlu hissedebilir. Doğru yaptığına inanabilir. Ama tabii ki bir kontrol merci lazım. Kontrol mekanizması lazım. Özellikle çocuklar açısından bizim bu noktada hepimizin çok daha kararlı durması lazım. Bunun bir siyaset meselesi değil. Bu bir toplum içerisinde tartışma da değil aslında. Toplum bu konuda hemfikir. Toplumun hemfikirliği üzerinden bunu hayata geçirdiğimizde uygulamasında aksaklıkların karşımıza çıkmaması için anne ve babaların, ebeveynlerin, ailelerin destek olması çok önemli.
1: Yani şu yasa, Eylül'de girecek olan, yürürlüğe girecek olan yasa bile özgürlüğe müdahale olarak mı sizin önünüze geliyor?
0: Bu? Maalesef meclisteki tartışmalarımızda bunu çok ciddi olarak tartıştık ve anlattık. Arka tarafta ya elbette herkes diyor ki ya biz bu yasayı destekliyoruz olması gerekiyor çocuklarımızı koruyalım edelim ama ön tarafa geçtiğinizde vay efendim siz özgürlükleri kısıtlamaya çalışıyorsunuz şöyle böyle diye eleştirmek.
1: O zaman arka tarafta imzalasınız.
0: Zaten genel kurulda tartışıyoruz işte bu tartışmaların asıl ama toplumun önüne geçen kısım bu oluyor. Arka taraf değil ön taraftaki.
1: İşte biz buna diyorsunuz algı.
0: Evet. Evet.
1: Bir de şöyle bir şey var aslında. Hep böyle konuşulmuştu. Mesela tartışma gerçektir ya. Siz de mesela işte tartışırken çok gerçek duygularınızla değil mi? Kelimelerinizle varsınız. Bir anlamda hep mutlaka size sorulmuştur. Yani oradaki sulhü nasıl sağlıyorsunuz? Muhabbetin sonra nasıl devam ediyor mesela sorusu.
0: Ya şöyle dediğim gibi ölçü korunduğu sürece aslında tabii ki yani insani ilişkilerimizi kopartmayacak noktada o sulhü sağlamaya çalışıyoruz. Ama son dönemde maalesef o insani ilişkiyi sürdüremeyecek kadar çirkin saldırılara da muhatap olduk. Olmadık değil. Yani birebir bana arka taraftan CHP sıralarından bir kadın milletvekilinin çok ağır bir küfür ettiğini duydum mesela. Siz bu insanla nasıl bir insan ilişki sürdürebilirsiniz? O yüzden
1: çok da konuşulmuştu değil mi böyle
0: insan kalitesi çok önemli bakın. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir milletvekili olmak çok önemli bir görev ve sorumluluk. Birilerinin yani CHP'nin içinde bile yaşanan o tartışmanın aslında toplumun nezdinde siyaset

0: zayıflatmak için bir özel bir proje olduğunu bile düşünüyorum ben. Bu ülkede AK Parti'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı en önemli işlerden birisi nedir? Vesayet odaklarını bitirmektir.
1: Tabii.
0: Yani bu ülkenin seçilmişleri ülkeyi yönetirler. Seçilmişlerin yönetimine karışmak ne askeriyenin, ne medyanın, ne beşli çetenin, şunun bunun işi olamaz diye bunların hepsini kendi alanlarına göndermeyi başaran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmuştur ve bununla çok ciddi bir mücadele etmiştir. Toplum da aslında bu bilince gelmiştir. Yani bu ülkede artık demokrasi vardır ve siyaset bu ülkeyi yönetir der. Bugün CHP'deki yaşanan asıl iç çekişmelerin ve tartışmaların özüne baktığınızda bu vesayet odaklarına tekrar bir alan açma çabasıdır bunlar. Ya bakın işte seçilmişleri görüyorsunuz, bunlar kendi aralarında kavgalılar. Bunlar mı ülkeyi yönetecekler diye söylendiğinde iş sadece CHP ile sınırlı kalmıyor. Bakın siyaset adına bunlar konuşuluyor. O yüzden biz CHP'nin bu kavgalarını ve söylemlerini toplumun önünde artık konuşmak ve tartışmak istemiyoruz. Doğru değil. Birileri gelip de oraları temizleyecek, yönetecek, düzeltecek diye beklemeyin. Bunu yapacak olan kendi iç kavgalarını kendileri çözmeleridir. Kimse gelip onları kurtarmayacak, düzeltmeyecek. Kendileri düzeltecek ve kurtaracaklar ki siyasette de olması gereken budur. Yeniden vesayet odaklarına bir alan açmaya çalışmak asla ve asla kabul edilecek bir durum değil. Bugünkü Türkiye'de. Onun için biz bu tartışmalardan uzak duruyoruz ve karışmıyoruz diye çok net bir tavırla ortadayız.
1: Ya şöyle Leyla Hanım, ben evet o tartışmayı hatırladım. Yani tartışma da değildi aslında orada. Çok gariz bir ifade.
0: Evet.
1: Kendi siyasi CV'sini herhalde aynasıyla beraber geldi milletvekili. Orada size gördüğünü söylemek istemiş ama bir taraftan kadının kadına bunu...
0: Maalesef.
1: Değil mi mesela? Evet. En çok da bundan ahkam kesiyorlar. İşte inşallah kestikleri ahkamlarla nasiplenirler diye duamızı edelim.
0: Biz evet. Yine insanı yetiştiren çevrenin, ailenin, toplumun ne kadar kıymetli olduğunu ben burada tekrar vurgulamak istiyorum. Ne aileyi yıpratmak, ne anneliği küçümsemek kimseye fayda vermeyecektir. Bizim ülkemizin değerlerine ve geleneklerimize, aile yapımıza sahip çıkmamız gereken en önemli dönemlerdeyiz. Bütün dünya parçalanıp dağılıp giderken, ben Viyana'da öğrenciyken bir Avusturyalı tanıdığımız vasıtasıyla kendi kızının annesini şunu söylediğini biliyorum. Artık senin sorunlarına uğraşmak istemiyorum, biz bir müddet görüşmeyelim diyerek kendi kızı annesiyle iletişimini kesmişti. Düşünün. O da kendi annesiyle iletişimini kesmişti. Çünkü artık ben de onun sorunlarıyla uğraşmak istemiyorum diyerek. Yani hayat onlar için kendi mutlulukları, kendi hayatları şekline gelmişti. Ben bunları o zaman duyduğumda dehşete kapılmıştım ya. Bir kız annesine nasıl bunu söyler? Bir anne kendi annesine bunu nasıl söyleyebiliyor diye. Bizi de o noktaya getirmeye çalışıyorlar. O yüzden anneliği küçümsemeye çalışıyorlar. O yüzden annelik önemli değil ya. Senin başarın, senin kariyerin önemli denilerek bir kadınlara rol model biçilmeye çalışıyor aslında.
1: Kesinlikle.
0: Hep birileri biz kadınlara ne hikmetse bir akıl verme çabası içerisindeler. Lütfen kimse karışmasın. Bir kadının duygusuyla ve isteğiyle anne olmak istiyorsa anneliğini tatsın. Sonuna kadar doya doya yaşasın bakın. Biz doğum izinlerimizi uzattık. 24 haftaya çıkarttık. Ki doğumdan sonra anneler bebekleriyle 6 ay süreyle emzirme süresi boyunca bebekleriyle kalabilsin istedik.
1: 6 ay mı?
0: 6 ay. Ki o emzirme süreci de ek gıdaya başladığı dönem olarak. Yani bir anne ek gıdaya başladıktan sonra bebeğini rahatlıkla birisine bırakabilir. Bunları yapmak aslında Türkiye'de kadına verilen değeri gösterir, aileye verilen değeri gösterir ve kadının annelik ve kariyer arasında, ikilem arasında kalmaması için yaptığımız çalışmalar. Esnek mesaiyi, yarı zamanlı çalışmayı, bunların hepsini tartışıyoruz ve ben bunların kadınların bu ikilemden çıkması için önemli adımlar olduğunu da düşünüyorum.
1: Ben de şöyle düşünüyorum. O acaba o süreyi çocukla geçirecek, eğer böyle çok maddi zor bir süreci yoksa annenin çocuğunu bırakmaması gerektiğini düşünüyorum ben şahsi olarak. Yani o annelik akış çok önemli. Çünkü
0: orada kendi tercihine bırakabiliyoruz zaten. Yani ücretsiz, ücretli izin dönemini biz 6 ay tuttuk bakın. Daha öncesinde çok kısaydı yani. 4 ayda 2 ay daha süre verdik ki ek gıdaya başlayabilme. Ama bir anne istiyorsa ki ben çocuğumla kalacağım, ücretsiz izin alabilir tabii ki. Onu da, o hakkını da kullanabilir dediğiniz gibi. Ya yani burada
1: aslında bu da çok
0: kadına bırakmak lazım bunun kararını.
1: Yani, evet, kadına bırakmak lazım. Burada kadın gerçekten mecbursa hani bu anlamda o ortamı sağlamalı, ama bir kadar da gerçekten şunu da çok görüyoruz yani o çocuk süreçte gerçekten annesiyle yani 6 ay değil o süreci devam ettirmek isteyen bir çiçek var.
0: Evet.
1: O yüzden de burada çok tartışıldı aslında, çok da konuşuluyor.
0: Dediğim gibi kişinin kendi ihtiyaçlarına göre, kadının ihtiyaçlarına göre, bebeğin ihtiyaçlarına göre düzenlemeler var. İstiyorsa bunları tabii ki kullanabilir. Ha, gönül ister ki 2 yıl boyunca annelere ücretli izinler verilsin. Evet, anneler bu rahatlığı yaşasınlar. Ama
1: böyle bir devrim bekliyoruz.
0: Şöyle, tabii ki bu o zaman kadının istihdamı, ekonomideki yeri, bunların korunması açısından böyle bir zorluğa girebilir mi? İşte orada bir tercih yapmak zorunda kalabilir mi? Endişeleri var. O yüzden en azından 6 aya çıkartmak. 6 ay boyunca bebeğin anneyle birlikte kalması. Sonrasında alternatif çözümlerle birlikte. Tabi burada kreş, annenin çalıştığı iş yerlerinde mutlaka kreşlerin olması. İstiyorsa bebeğiyle birlikte gelebilmesi. Süt iznini orada devam ettirebilmesi. Bunların hepsi aslında var. Ama dediğim gibi annelikle iş arasında, kariyer arasında kadınları bir seçime zorlamak doğru bir yaklaşım değil. Anneliği küçümsemek asla doğru bir yaklaşım değil. Annenin yerini tutabilecek hiçbir şey yok bu dünyada. Yok yani, bunun böyle olduğunu hepimiz biliyoruz.
1: Herkes biliyor aslında ya bu anneliğin gerçekten. Sadece son, özellikle son 2 yıl içerisinde, bu son 5 yılda yapalım. Belirli bunu destekleyici olumsuz manada şeylerle bir paket halinde gerçekten işte, yok bir BBC galiba bir belgesel yapmış. Tanık olduğunuzu bilmiyorum. Orada bir işte o doğum ve doğum sonrası herkesin sanki bu çok berbat bir duyguyu anlatan bir belgesel yapmışlar. Ki bunun BBC'de yapılması da zaten çok şaşırtıcı.
0: İzlemedim ama bakayım.
1: Maalesef. Evet. Bu anlamda çok da tartışıldı. Programımızın yavaş yavaş sonuna geldik mi? Hızlı hızlı mı bilmiyorum ama gerçekten Leyla Hanım, bizi kırmadınız. Bugün de çok yoğun bir gündü galiba sizin için.
0: Biraz öyleydi ama aslında.
1: En çok sahada. Peki evle, onu da sorayım. Yani evle şeyi nasıl sürdürüyorsunuz? Bu düeti nasıl yapıyorsunuz?
0: İletişim mi diyorsunuz?
1: İletişim, evet.
0: Yani hekimken de nöbetlerim vardı. Çalışıyorduk, yoğunduk. Ha, yani evden de uzaktık yine. Tabii burada işte büyük ailenin olmanın çok büyük faydası var. Yani çocuklarımızın büyütülmesinde benim annemin çok emeği vardır. Buradan kendisine de teşekkür ediyorum.
1: Çok selam olsun.
0: Evet. Yani yeri geldiğinde işte siyasette evden uzaksam, çocuklar rahatsızlandıysa, ateşlendiyse işte ablam hemen müdahale etmiştir. Ona ulaşmışımdır. Ya bir
1: büyük aile derken buradan bahsediyoruz değil mi?
0: Elbette ki yani halalar, teyzeler, anneanneler, babaanneler, dedeler, burada amcalar, dayılar, kim varsa aslında birbirimizle iletişim halinde olmamız ancak bu sayede mümkün. Güvendiğiniz birileriyle siz bu hayatta varsınız. Yani illa siyasetten bahsetmiyorum yani. Diyorum ya, hekimken de nöbetlerimiz vardı, hep yoğun çalışıyorduk. O yüzden büyük aile olmak büyük bir nimet. Şimdi çocuklar biraz büyüdüler, kendi başlarınalar ama yine de tabii ki anneye ve babaya en çok ihtiyaç, her zaman ihtiyacı var insanın.
1: Tabii ki.
0: Yani yetişkin bile olsak anne ve babaya ihtiyacımız var. Bugün buradan analım, Fatma Bayram hocamızın bir sohbetinden dinledim.
1: Çok da sevindim.
0: Evet, insanlar diyor çocuklar her zaman anne ve babanın takdirine ve övgüsüne ihtiyaç duyarlar diyor. O yüzden bizler de yetişkin olsak da, çocuklarımız büyüse de az da olsa, kısa da olsa o iletişimi iyi kurmak önemli bence.
1: Yani bir de mutlu çocuk olmak.
0: Evet.
1: Öyle bir çocuk muydunuz?
0: Ben mutluydum. Elbet.
1: Mutlu çocuk olmak önemli değil mi?
0: Tabii ki.
1: Sonraki aşamalarda o idealize ettiğiniz hayatınızda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mutlu bir çocukluk geçirmenin.
0: Evet. Ama şu anda

0: Mutluluk dediğinizde bazen istediği her şeyin her an olmasından bahsetmiyorum. Hı. Ekonomik olarak her şeyin önünüze serilmesi değil mutluluk aslında. İşte bunu anlatmak gerekiyor. Bazen bir teşekkür, bir gülümseme, ufacık bir şey insanı mutlu edebilmeli. Biraz dünyadaki gelen akımlarla, ufak şeylerle mutlu olmayı unuttuk sanki. Ben yeni mezun olacak hekim arkadaşlarla bir böyle bir sohbet yaptık aramız. Bir araya geldik. Biraz konuştuk ettik. Baktım çok heyecansızlar, çok şeyler. Ben kendi böyle internlük zamanlarımı düşündüm biraz. Ya dedim ki hani işe başlayacağım, hastalarımla şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Pek çok hayalim var. Bıraktım her şeyi. En son dedim ki arkadaşlar en son ne zaman birbirinize teşekkür ettiniz dedim. Bir hekim olacaksınız. Bu meslek, insanla uğraşılan her meslekte böyledir aslında. Öğretmenlikte de böyledir. Birbirimize destek olarak biz o işi iyi yapabiliriz. Yani bir zorluk anında, bir ihtiyacınız olduğunda bir meslektaşınızdan bir yardım istersiniz. Hemşehrinizden yardım istersiniz, destek istersiniz. Ufacık bir yardım bile çok kıymetli olur. Ama buna teşekkür etmek gerekir. En son ne zaman bir arkadaşınıza ufacık bir çikolata getirip hediye ettiniz? Ya bana geçen gün bir ihtiyacım vardı, yardım ettin, teşekkür ederim, sağ olasın deyip bir çikolata hediye ettiniz diye sordum mesela. O küçücük çikolatadan ve teşekkürden mutlu olabilmemiz lazım. Bazen çok büyük şeyler gelmesine rağmen mutlu edemiyoruz birbirimizi mesela. İçten ve samimi olmak bence o yüzden çok önemli. Her işte, her meslekte, aile içinde de böyle. İster hekim olun, ister öğretmen olun, ister hakim olun, savcı olun, mühendis olun. İşinizi yaparken sokaklarımızı temizleyen bir işçi olsun veya bir usta olsun. Bakın, gittiğiniz yerde işini iyi yapan ehil bir kişinin size samimiyetle doğruyu söylemesinden ve işini iyi yapmasından ne kadar mutlu oluyoruz değil mi? Ya diyoruz, hala güzel insanlar var diyoruz mesela. İşte ekmeğini iyi yapan, hakkıyla yapan, terazisini doğru tutan bir pazarcıdan, bir esnaftan, alışveriş yapmaktan ne kadar mutlu oluyoruz değil mi? Hala düzgün insanlar var diyoruz. Hastasına iyi davranan, gülümseyen bir hekimden hepimiz çok mutlu oluyoruz. Bazen aynı ilacı verdiği halde iyi davranmayan, güler yüz göstermeyen hekimden bulamadığı şifayı aynı ilaçla tebessüm eden, güzellikle yaklaşan hekimden aynı ilaçla şifa bulanı görüyorsunuz.
1: Çok doğru.
0: Öğretmenlerimiz mesela iyilikle ve güzellikle çocuklarımıza yaklaştıkları zaman o çocuklardan dönen dönüşlerin çok daha iyi olduğunu söylüyorlar. Bunların hepsi işte yani içinizin, kalbinizin mutmain olmasıyla, işinizi severek yapmanızla, iyiliği yaymak için çaba göstermenizle alakalı şeyler. Bırakalım yani kötülükleri, yanlışları elbette ki düzeltmek için uğraşacağız ama iyi örnekleri bazen konuşmuyoruz. Toplumdaki ufacık bir iyiliği bile bazen ya evet bu zaten olması gereken bir şey deyip üstünden çok çabuk geçiyoruz yani.
1: Medyayı da mı bu konuda?
0: Medyanın da bu konuda çok ciddi sorumluluğu var diye düşünüyorum. Yani artık ana haberlerimizi izlerken bile yani hep şeyler işte komşu komşuyla kavga etmiş, şöyle olmuş, böyle olmuş. Yani ufacık şeylerden bile büyük kavgaların çıktığını görüyor. Bunlar hayatta olan şeylerdir, olabilir. Ama bunları sanki bütün dünya böyleymiş gibi toplumun önüne sunmak yanlış bir şey. Medyanın da bu konuda çok ciddi sorumluluğu var. Ben hala konvansiyonel medyanın çok ciddi bir sorumluluğunun olduğunu düşünüyorum. Pek çok insan diyor ki ya artık televizyon izleyen yok. Hayır, var. Var.
1: Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Doğru
0: evet, televizyon izleyen çok insan var. Ama iyi şeyler ve doğru şeyler görmek istiyoruz. Yani kavga değil, öfke değil, nefret değil. Bunların artık elden geçirilmesi lazım. İyiliği yapan, çocuklarla çok iyi iletişim kuran imamlarımız var mesela. Camileri sevdiren imamlarımız var ya. Onları çok anlatalım. Caminin bahçesinde futbol takımı kurup futbol oynayan, çocuklarla eğlenen, onlara sevgiyle ahlakı öğreten, dini öğreten hocalarımız var. Bunları anlatalım mesela. Bunlar hiç yokmuş, bitmiş gibi davranıyoruz. O yüzden o insanları da aslında kendi başlarına bırakıyormuşuz gibi hissediyorum.
1: Yani biz de aslında medya içerisinde.
0: Evet.
1: Değil mi? Ki sosyal medya işte bu konuda gerçekten o medyaya karşı daha da bir çaba sarf edilmesi hususuna
0: kesinlikle evet.
1: Katılıyorum.
0: Kendimiz iyi olmadığımız sürece karşı taraftan iyilik görmeyi beklemek de bir mucize zannedersem, iyi oldukça karşı

0: taraftan da iyiliği göreceğiz. Yani trafikte bile insanlar tartıştıklarında bir durup kendimiz ya bir sakin olalım bir dakika ya tamam ben acaba hatalı olabilir miyim diye bir saniye bir durmak lazım yani. Hı hı. Bunu yapabildiğimiz zaman karşımızdaki insanı da insan olarak görmeye başlıyoruz. Peki, farklı tabii. Bakabiliyoruz.
1: Aslında Leyla Hanım çok az bir zamanımız kaldı ama ben yine sizden de duymak istiyorum. Gazze. Gazze'yi biliyorum ki gerçekten hem uluslararası hem sahada unutturmamaya çalışan güzel kalplerden birisiniz. Ben biliyorum size de şairim. Hı hı. Bu anlamda hani mutluluk demişken inşallah Gazze'nin gazası açacağımız yayınları hep beraber yapalım diyorum ama oradaki çocukları ve kadınları ve mazlumları unutmamak aslında. Lazım. Ne söylemek istersiniz çok kısa?
0: Annelik orada annelik aslında. Evet. Ya gerçekten o anneler müthiş işler yapıyorlar. O savaşın yokluğun içerisinde yine çocuklarına, ailelerine sahip çıkmaya çalışıyorlar. Artık İsrail'in yaptığı bu soykırım, bu aymazlık, bu yani dünyaya meydan okumaya çok ciddi tepkiler var. Yani devletler bazında tepkiler az olsa da toplumsal bazda çok ciddi tepkiler var. Sanatçılarından tutun iş insanlarına varana kadar çok ciddi tepkiler var. Ben bu noktada yine iyiliğin ve doğruluğun kazanacağını düşünüyorum. Bakın bir mücadele veriliyor orada. Haklı bir mücadele veriliyor. Biz Türkiye olarak her zaman için tabii ki Gazze'nin yanındayız. Tabii ki Filistin'in özgürlüğünden yanayız. Ve bunun da mutlaka en kısa sürede olması için çok ciddi bir mücadele veriyoruz. Belki o mücadelenin her şeyi toplumun önünde gerçekleşmiyor. Ama emin olun bu konuda çok ciddi bir mücadele veriliyor. Bugün Türkiye eğer olmasa emin olun Gazze çoktan unutulup bitmişti. Ki İsrail saldırılarını işte Lübnan'a yapıyor, İran'a yapıyor. Yani bölgedeki her yeri karıştırma çabası var. Türkiye burada bu kadar güçlü olmasa emin olun. Yani Türkiye'ye de saldırır veya çok daha rahat bu bölgedeki her yeri kana bulama çabasına girebilir. İşte Suriye'de yaşadığımız o barış inanılmaz müthiş bir şey. Kim derdi ki 11 yıl sürmüş savaş arkasından birdenbire böylesine bir barış gelecek Suriye'ye. Ama geldi. Orada da çok ciddi bir Cumhurbaşkanımızın, Sayın Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın inanılmaz bir siyasi başarısı vardır, liderliği vardır. Gazze'de de inşallah en kısa sürede bunu göreceğiz. Tabii dua edeceğiz. İnşallah. Bizim en önemli gücümüz duamız. Duaya devam edeceğiz. İnşallah. Fiili duaya da devam edeceğiz. Sumut filosundakilerin hepsini selamlıyoruz. Allah onların bildiğim kadarıyla hala kurtarılamayan birkaç kişi var. Onların aktivistler da var. Avrupalı insanlar var. Onların da kurtulması için büyük bir diplomasi yürütülüyor yine. Allah hepimize güç kuvvet versin. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin diyorum.
1: Amin diyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili AK Parti Grup Başkan Vekili Doktor Leyla Şahin Usta ile muhteşem bir sohbet gerçekleştirdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadı ve geldi. Programımızın da sonuna geldik. Çok güzel bir şeyle noktaladık. İnşallah Gazze'nin gazası duasıyla burada İnşallah. Nice yayınlar yapmamız nasip olsun diyoruz. Önümüzdeki hafta yaşarsak Rabbim nasip ederse efendim buralarda olacağım. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eyvallah.

dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Akşamlar değerli tarihseverler, 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özge Nur Ayhan Güler. Bu akşam an ve zamanda iletişim ve basın tarihinin izini süreceğiz. Elbette insanlık tarihini değiştiren hep savaşları, devrimleri, keşifleri konuşuyoruz. Fakat insanların birbirleriyle nasıl iletişim kurduğunu ve nasıl dünyayı şekillendirdiklerini bazen unutuyoruz. Mağara duvarlarından matbaaya, telgraftan radyoya, gazetelerden dijital medyaya uzanan büyük bir yolculuğa çıkacağız bu akşam. Elbette tarihte nasıl şekillendi iletişim teknolojilerinin tarihsel gelişimi, basının toplum üzerindeki etkisi, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan serüvenini, kritik dönüm noktalarını beraber değerlendireceğiz. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım. An ve zamana başladık değerli tarihseverler. Bu akşam iletişim ve basın tarihinin izini sürüyoruz. Gazeteciliğin ortaya çıkışından Osmanlı basınına, ilk haber ajanslarından gazetelere, telgraftan radyoya ve günümüz dijital medyaya, hatta yapay zekaya uzanan bu büyük hikayeyi konuşacağız ve programımızda bu büyük konuyu sığdırmaya çalışacağız. Çok önemli iki konuğum var. Hemen size takdim etmek istiyorum. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Belkıs Ulusoy hocam bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum.
0: Şeref verdiniz. Sizi konuk etmek çok kıymetli bizim için. Vakit ayırdığınız için.
1: Ben çok memnun oldum.
0: Teşekkür ediyoruz. Ve Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Murat Kırık hocam bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Özgün Hanım. Sağ olun.
0: Şeref
2: İyi geceler,
0: verdiniz.
2: İyi yayınlar. Sağ olun.
0: Çok
2: davet ettiğiniz için
0: ediyoruz.
2: Çok teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerle çok güzel ve çok detaylı bir sohbet gerçekleştireceğiz. Özellikle iletişim üzerine akılda kalan her şeyi cevaplamaya gayret edeceğiz.
0: İnşallah hocam. İletişim sektöründe iki hocamızın da deneyimlerinden çokça faydalanırız biz iletişimcilerde.
2: Sağ olun. Teşekkür ederiz efendim.
0: Hem iletişim tarihi konusunda hem basın tarihi konusunda hocalarımın çok kıymetli eserleri var.
2: Sağ olun.
0: Ve çok ciddi katkıları var. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Tekrardan
2: sağ olun
0: bizimle
2: efendim.
0: Bu konuyu konuşmayı kabul ettiğiniz için. Sayın hocam hemen etiketimizi hatırlatmak istiyorum. Evet. Başlayalım istiyorum. İletişim demek etiketimiz. Evet. İletişim demek X platformu üzerinden ve en sosyal üzerinden. İletişim demek etiketine yazarsanız hocalarımıza merak ettiklerinizi soruyor olacağım. Hocam tabii insanlık tarihini değiştiren en büyük güçlerden biri aslında iletişim. Dördüncü güç diyoruz elbette derslerde de. Ve bu serüveni konuşacağız bu akşam ama biraz geriden gitmek istiyorum. Bilginin nasıl üretildiğini, tarihten itibaren nasıl yayıldığını, toplumlara nasıl dönüştürdüğünü, medeniyetler kurup medeniyetler yıktığını, aslında hep biz savaşları, kahramanları konuşuyoruz ama bunların hepsinin ardında bir iletişim var, diplomasi var, bilgi var. Ve bunlardan başlayalım istiyorum. Müsaade ederseniz Ali Murat Hocam, şimdi iletişim tarihine baktığımızda başlangıcını tabii mağara resimlerine kadar götürüyoruz. Sonra işte yazının icadı, matbaa gibi süreçler teknolojiyle beraber günümüzde yapay zeka ya kadar uzandı.
2: Doğru.
0: Eskiden biraz başlayalım. Kısa bir başlangıçla.
2: Tabii.
0: İletişimin tarihini nereden başlatırız?
2: Tabii.
0: Buyurunuz.
2: Şimdi biliyorsunuz zaten insanlar sürekli birbirleriyle diyalog kurmak, anlaşmak için çok farklı yol ve yöntemler denemişlerdir. Şimdi az önce siz de söylediniz mesela işte mağara duvarlarına çizilen hiyeroglifler. Yani ben şunu şöyle bir benzetmeyle anlatmak istiyorum Özge Nur Hanım. Şimdi eskiden insanlar kil tabletlere yazarlardı. Şimdi artık dijital tabletlere yazmaya başladı. Kil tabletten dijital tablete. Ya da işte matbaanın icadıyla birlikte ki burada John Gutenberg'i almamız gerekir. O zaman Gutenberg galaksisi vardı, şimdi Zuckerberg galaksisi var baktığınızda. Dolayısıyla bu değişim ve dönüşüm aslında eylem olarak değişmedi. Sadece aracılar değişmeye başladı. O zaman ne yapardın? Avcılığa gidiyorsan sopa çizerdin, hayvanı çizerdin, gönderdin. Şimdi ne yapıyoruz? Bunlar için emojileri kullanıyoruz mesela baktığınızda.
0: Hiyerogliflerden emojilere.
2: Evet, evet. Hani az önce dedim ya size hani örneklerle biraz anlatmaya, aktarmaya çalıştım. Aslında hepsi aynı. Yani bugün mesela şöyle düşünün. Gazete okuyorduk. Şimdi artık ne yapıyoruz? İşte elimizdeki telefondan haber okuyoruz. Ama her zaman bir
3: haber, bilgi alma, iletişim kurma ihtiyacımız hep vardı. Söz konusuydu bildiğiniz üzere. Şimdi dolayısıyla siz de söylediniz. Bu süreci tabii ki Belkıs Hocam daha iyi anlatacaktır. Ama başlangıç için şunu söyleyebiliriz. Bu iş hiyerogliflerle başladı, mağara duvarlarına çizildi. Daha sonraki süreçte teknolojinin de gelişmesiyle, ki burada tabii ki çok önemli bir etkisinin olduğunun altını çizmemiz gerekir. Teknoloji gerçekten insan hayatını, özellikle iletişimi, belki ilerleyen dakikalarda da anlatacağız. Biraz da dijital, toplu halde gerçekleştirilen bir eylemi aslında bireysel bir noktaya iletti. Yani kitle iletişimi birey iletişimine dönmeye başladı. Çünkü tamamen bir sanal dünya üzerinden, ki ilerleyen yıllarda her ne kadar şu an metaverse dediğimiz sanal gerçeklik evrenleri ya artık bunun da modası geçti gibi gözükse de, aslında biz hiç içine girmedik zaten o dünyanın, metaverse'ün. Çünkü bizim için metaverse sadece arsa aldığınız bir yer olarak değerlendirildi. Ama Web 3.0'a girdiğimizde, tamamen girdiğimizde ve altyapı buna dönüştüğünde, aslında o en başta anlattığımız iletişim tarihinin başlangıcından günümüze değin geçen süre zarfındaki bütün eylemleri o sarmal medya üzerinden gerçekleştirebileceğiz. Bunu da özellikle söylemek istedim.
0: Teşekkür ederim hocam. Kıymetli hocam, Belkıs Hocam'a dönmek istiyorum. Şimdi tarihte haberler ve bilgiler nasıl dolaşıyordu? Yani çok geniş coğrafyalar. Tabii çok uzun bir dönemden konuşacağımız için ben biraz hızlı atlayacağım.
3: Doğru.
0: Kusura bakma, yoksa program bitmez.
3: Bitmez.
0: Şöyle ki, mesela Osmanlı coğrafyası gibi çok büyük bir coğrafya. Bu o bilgi akışı nasıl sağlanıyordu o dönemlerde?
4: Yani klasik dönemde ulaklar vasıtasıyla haberleşme sağlanıyordu. Belli işte karayolları var zaten, işte orta yol. Her bir orta yolun sağ yol, sol yol. Onlar da yine ara kollara bölünüyor. Bu yollar üzerinden hangi işte istikamete gönderilecekse haber, ulaklar yoluyla gönderiliyordu ki onların da menzilleri vardı aslında. Her 32 kilometrede bir menzil alanı bulunuyordu. Orada işte gerekli ihtiyaçlarını gördükten sonra yeniden yoluna devam ederek bu şekilde gidiyordu. Ne zamana kadar işte daha modern usullerle bu posta teşkilatı kurulana kadar, yani 1840'a kadar. Hı
0: hı. Evet, programın ikinci yarısına doğru da aslında posta teşkilatının kuruluş macerasını vesaire konuşacağız, ama şimdi sözlü kültürden yazılı kültüre geçiş insan düşünce sistemini tabii ki etkiliyor hocam.
4: Tabii.
0: Yayılımını, bilginin ulaşımını da etkiliyor. İnsanların dünyayı algılama, hatırlama, aktarma biçimleri, bilgi üretme biçimleri de nasıl değişimler yaşandı tarihte?
4: Şöyle, tipografik kültür öncesi dediğiniz gibi işte sözlü iletişim döneminde aslında anlatıcılar vasıtasıyla aslında bilgi sonraki, yani belleklerde muhafaza ediliyordu. Herhangi bir madde üzerine daha geçirilmeden önce, yani yazıdan önce, tipografiden önce bunun üzerine aslında yoğunlaşan kişiler var idi. Bunlarla bilgi aktarımı yapılıyordu. Yani hafıza ön plandaydı. Bunun içinde aslında işte tekrar usullerine başvuruluyordu. Çeşitli bölgelerde bununla ilgili aslında kişiler eğitime tabi tutuluyordu. Yani bu işte o yörenin, o halkın, o toplumun sözlü kültür örneklerini sonraki kuşaklara aktarılabilmesi için, hani nasıl bir dönem yazı bulunduktan sonra yazıcıların eğitildiği aslında kurumlar var idi. Hani burada da bir kurumlaşma yok ama seçilen kişiler üzerinden, yani yetkinliğini ispat etmiş diyelim kişiler üzerinden aslında bu anlatılar, sözlü kültür öğeleri bu kişilerin belleklerine geçiriliyordu.
0: Kıymetli hocam, peki matbaanın icadı çok önemli. Hatta zaman zaman internetin bulunmasıyla kıyaslanıyor.
3: Evet, doğru.
0: Matbaa gerçekten insanlık tarihinin en büyük iletişim devrimlerinden biri mi? Yani mesela Avrupa siyasi, dini ve kültürel dönüşümleri yaşanıyor. Nasıl dönüşümler yaşanıyor matbaayla
3: beraber? Şimdi tabii şöyle söyleyelim. Bir kere matbaanın icadı, özellikle yani o zamana değin düşünün,
2: bir kere el sanatları ve hattatlık hakikaten çok kıymetli.

0: bir meslekti. Çünkü ona ayrı bir yetenek gerekiyordu, istiyordu. Onu yazabilmek, tabiri caizse inci gibi döşeyebilmek bu noktada son derece önemliydi. Fakat tabii bu matbaanın icadı ile birlikte ki aynı şekilde Osmanlı'ya gelişi de İbrahim Müteferrika tarafından gerçekleştirilmiştir. Orada insanlar şunu artık görmeye başladılar. Bir eser matbaa ile birlikte çoğaltılabiliyor ve yayılım sağlanmış oluyor. Yani sadece kitap olarak görmeyin bunu. Gazetenin de aynı şekilde çıkıp dağıtılması anlamına da gelmiştir. Ve bu sayede habere ulaşmak da daha kolay bir hal almıştır. Çünkü hocam da az önce söyledi. Sözlü kültür geleneğinden yazılı kültüre, basılı kültüre bir geçiş de meydana gelmiştir. Çünkü o dönem her şey havada kalıyordu. Bir şeyler yaşanmış. Bunlar sadece işte belli kişiler, işte hattatlar geliyorlar, not alıyorlar. Diyorlar ki şu şöyle oldu, bu böyle oldu. Buna bir nevi günlük olarak da değerlendirebilirsiniz. Şu oldu. Ama ne oluyordu? Belli bir çevre buna ulaşabiliyordu. Belli bir grubun aslında tek elinde kalıyordu diyebiliriz. İşte matbaa onu kırdı. Yani herkesin bilgiye ulaşmasını kolaylaştırdı. Habere ulaşmasını kolaylaştırdı. Ha bunun için o dönem olumlu olarak görenler de var. Ama olumsuz olarak görenler de şunu dediler. El sanatlarının, işte kaligrafinin sonunu getirmiştir diyenler de var. Tıpkı işte sinemada sesin bulunuşuyla Charlie Chaplin sese her zaman karşı çıkmış. Neden? Çünkü demiş ki bu sinemanın doğasını yitiriyor. Sinema müzikle birlikte ve diyaloglarla birlikte ölüyor ifadelerini kullanmıştı. O dönem için de aynısını söylediler. Dediler ki o zaman kaligrafi, el sanatları tamamen bitecek. Ama gördüğünüz gibi o ayrı bir sanat dalı olarak devam etti. Ama bilgi ve hız anlamında baktığınızda matbaa hakikaten dünyanın gelişmeleri de takip edebilmesi açısından çok ciddi, özellikle belki de hani şunu diyebiliriz, birinci medya devrimi matbaanın icadı, ikinci medya devrimi de internetin gelişimi olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden bütün dünyada da zaten matbaa bu noktada kabul görmüştür. Daha sonraki süreçte zaten artık yavaş yavaş işte 1960'lı yıllar, ki onlara da zaten geleceğiz. İşte televizyonun icadı elektronik çağ olarak karşımıza çıkıyor. Zaten artık o dönemde yine ARPANET dediğimiz internetin gelişim göstermesi ve 90'lardan sonra artık 2000'lerle birlikte internetin yayılıp işte ADSL dediğimiz asimetrik sayısal abone hatlarının ortaya çıkmasıyla birlikte maliyetin düşmesi artık tamamen farklı bir çağın oluşmasını sağlamıştır. Zaten ona da, internetin gelişimine de Mark Poster ikinci medya çağı diyor mesela. İlk medya, birinci medya çağı işte matbaanın icadı Jean Gutenberg. Ondan sonra ikinci medya çağı da aynı şekilde Mark Poster olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz.
1: İnternetin tabii yaşımızda ortaya çıkmasın ama ilk çıktığı zamanları tarih olarak konuşmak çok acı verici şu an bence. Web 1.0, 2.0 iletişimin yani, tarihi diye konuşuyoruz hocam. İnanılır gibi değil.
0: Evet, şöyle söyleyelim. Buradan yaşımızda çıkmış oldu zaten yani. Hani, bu da açık ve net bir şekilde söyledik. Ama şöyle söyleyelim. Yaşayan her zaman daha iyi biliyor. Evet. Onu ben size söyleyeyim. Bir şeyi bir yerden okumak farklı ama onu yaşamak farklı. Hani diyorlar ya işte mesela anlatıyorlar. İşte 60 ihtilali şöyle oldu, 80 böyle oldu. Biz tabii bizim için ne? Onlar masal geliyor. Evet, ama doğru. Onları hani yaşayan bilir.
1: Doğru.
0: Mesela.
1: Doğru.
0: Şimdi bizim için de aynı durum söz konusu. Biz bunları anlatıyoruz vesaire ama ben çok iyi hatırlıyorum. Mesela şimdikiler bilmezler. Kontürlü internet alacaksın. Telefon attı 56K modemle bağlanacaksın. Aile, annem baban diyecek ki ya yeter kardeşim, telefonlara ulaşamıyoruz vesaire diyecek. Ondan sonra fatura gelecek. Şeyi şişmiş koparacak. Tabii şişmiş fatura gelecek. Ondan sonra kabloyu koparacak. Babanız, yaşayan insanlar var bunları yani. Hani. Yaşamışızdır yani. Hani. Bunu yaşamayan bizden değildir yani. Hani
2: telefonu meşgul ediyorsun.
0: Evet, telefonu meşgul ediyorsun. Yeter artık ya, şu telefonu kapat vesaire. Yaşı tutanlar, özellikle böyle işte 40 yaş ve üstü olanlar bu anları çok güzel bir şekilde görmüşlerdir. Şimdi biz bunları anlattıkça onlar da ya
1: acı,
0: evet,
1: hatıraları
0: aslında, acı hatıralar tekrardan gelmiş oluyor yani. Hani
1: çok haklısınız. Onu söylüyorum. Tarih olarak konuşmak biraz beni üzdü şu an.
0: Maalesef tarih olduk. Evet, Özgenur Hanım yani hani tarih olduk. Yapacak bir şey yok yani.
1: Çok güzel özetlediniz. Evet, sağ kıymetli olun. Hocam matbaadan giriş yaptık tabii çok keyifli olduğu için konu. Günümüze de değdiriyoruz mutlaka konuyu. Matbaadan bahsettik. İcatla beraber tabii siz söylediniz tarihin tarihte bilginin dolaşımının tellallar, ulaklar, işte resmi yazışma sistemleriyle oluyor. Fakat matbaadan sonra nasıl oluyor hocam? Resmi yazışma örneğin iletişim ağı matbaayla beraber nasıl gelişiyor tarihte?
2: Şöyle her şey daha hızlı oluyor ve daha ucuza mal oluyor. Bu anlamda da işte tipografik dediğimiz kültüre geçişle birlikte gazeteler yani öncesinde haber mektupları var idi. İşte haber kağıtları, haber varakları sonra bunlar haber kitapları da yani muhtevası genişledikçe haber kitapları olarak anılmaya başlandı. Daha sonra bunlar mevkute haline geldi. 17. yüzyılın başı itibariyle yani periyodik yayın anlamında nasıl diyelim bugünkü süreli yayınlar aslında ortaya çıkmaya başladı. Ama matbaa ile birlikte işte dediğimiz bu haber kitapları basılı hale gelince hem kısa sürede daha baskı adedi arttı hem de dediğim gibi maliyeti düştü. Bu anlamda da daha geniş kitlelere de daha kısa sürede ve daha çok sayıda ulaşabildi. Yani hem baskı adedi artıyor. Artı hani bugünkü gibi tek tek gazeteler olarak düşünecek olursanız farklı araçlar ortaya çıkıyor. Birbirinden bağımsız yayınlar ortaya çıkıyor. Bu da tabii ki şimdi etki alanı genişleyince hem dini hem sivil otoritelerin de tabii ki bu durum ilgisini çekiyor. Hani aykırı olarak gördükleri içerikler, kendilerince zararlı buldukları içeriklerden etkilenen kitleler olduğunu düşününce işte o basın özgürlüğü tartışmaları da aslında devreye girmeye başlayacak. Yani tipografik kültüre geçildikten sonra.
1: Evet. Buradan sonra da tabii yayınların yaygınlaşmasıyla gazeteciliğe giriş yapacağız. Birazdan soracağım ama çok fazla... Hem soru var hem yorum var. İzleyicilerimize de atlamak istemiyorum. Selam söylemek istiyorum. Evet. Teşekkür ediyoruz tarih gönüllülerine.
0: Sağ olsunlar.
1: Bizi izliyorlar. Çatalca'dan Orhan Ural bizi izliyor. Teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı iletiyoruz. Selahattin Karakaya ve Sayın Hatice Karakaya bizleri izliyor. Teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı iletiyoruz. Kocaman selamlar, sevgiler. Her hafta bizi takip ettikleri ne için. Ve Adana'dan Mustafa Bey bizi izliyor. Teşekkür ediyoruz Mustafa Bey'e de takipleri için. Hocam gazetecilik çok önemli. Gazeteciliğin ortaya çıkışıyla beraber... toplumlarda ne değişiyor? Yani ilk gazeteler mesela halkın gündelik hayatını, o siyasi katılımını ve kamuoyunu nasıl etkiliyor?
0: Şimdi tabii dünyada örneklerine baktığımızda gazetelerin haber verme ilkesi, politikası söz konusudur. Fakat tabii daha sonraki süreçte bu gazetelerin de özellikle Hitler dönemi, Nazi Almanyası'nda bunun bir propaganda aracına döndüğü görüldü. Ve dolayısıyla sinemadan, televizyona, gazeteden, dergilere tamamen bir yönlendirme ve algı yönetim aracı olarak kullanılmaya başlandı. Ki zaten bunun için biliyorsunuz Göbels'i yetkili kılmıştı, propaganda bakanı. Ve dolayısıyla burada doğrudan medya aracılığıyla yayınlara müdahale ederek aslında o algıyı yönetmeyi sağlamıştı. Ama biz tabii her zaman... Biz ne deriz? İşte haber 5N1K ilkelerine göre hazırlanır, verilir, sunulur. Ve tabii bu ister istemez belli zaman sonra insanlar sürekli o tarz içeriklere maruz kaldıklarında gerçeği yanlıştan ayırabilme potansiyelini kaybetmektedirler. Bu da bir gerçek. Şimdi o yüzden biz hep ne deriz? Hocamız da bilecektir. Medya okuryazarlığı dediğimiz kavram. Medyadaki metinleri, mesajları doğru anlamak ve anlamlandırmak. Şimdi dolayısıyla bugün özellikle baktığımızda o dönemlerde ki şu oldu. Evet insanlar haber aktarmak, anlatmak, işte dediğim gibi var olan gelişmeleri anlatma amacıyla yapıldı ki. Dünya geneline baktığımızda iki tip yayıncılık görürsünüz. Bunlardan bir tanesi tecimsel yayıncılıktır. Bir tanesi de kamu hizmeti yayıncılığıdır. Mesela kamu hizmeti yayıncılığı dendiğinde İngiliz BBC'yi görürsünüz. Tecimsel yayıncılık da Amerikan modelidir.

Amerika'da o radyolar çıktığında hep bakmışlardır mesela. İşte beyaz eşya, elektronik eşya reklamları yapılır. Niye? Çünkü onların satılması lazım. O satıldıkça ne olacak? İnsanlar radyo alacak. Radyo aldıkça bu reklamları görecekler. Dolayısıyla gazetecilik

0: zaten soğuk savaş yıllarında da ne yapmanız lazım? Sizin kitleyi diri tutmanız lazım. Kendinize yakın olan kişileri yaptığınız haberlerle cesaretlendirmeniz lazım. Bunun için de zaten işte Louis Althusser'in biliyorsunuz bir eseri vardır, Devletin İdeolojik Aygıtları diye. Orada da baktığınızda aslında medyanın ne kadar güçlü ve önemli olduğu gazetecilik vasıtasıyla bir kez daha ortaya çıkıyor. O yüzden Özgenur Hanım, gazetecilikten bu olay başladığı için dikkat edin, bugün televizyonda bile olsanız meslek olarak yaptığınızda altında gazeteci denir. Zaten ilk dağıtım, haberin aktarımı ilk oradan çıktığı için o kavram bize öyle gelmiş. Halbuki televizyon habercisi ama orada gazeteci olarak o ünvan kullanılmış oluyor. O da o geçmişten gelen işte o ilk haber aktarımı, anlatımı, işte köşe yazarlarının çıkması, işte foto muhabirlerinin gelişim göstermesi, hatta işte filmlerin banyo edilmesi, ki ilk dönemde hemen gazeteler böyle her gün gün aşırı değil ki, hepiniz bilirsiniz. Nedir işte yazıyor evet, meselesi, mevzusu, şu oldu bu oldu, böyle önemli başlıkları aslında size...
1: Müvezziler.
0: Evet, aynen değil mi hocam?
2: Neydi bu hocam?
1: Müvezzi.
0: Müvezziler.
2: Müvezzi.
1: Evet. Müvezzi. Onlar hani gazete satan çocuklar vardır ya, bağırarak adını onu.
0: Evet, müvezziler. Şimdi tabii artık bunlar yerine hani biraz daha nasıl diyeyim, sosyal medya gazetecileri mi dersiniz artık, habercileri mi dersiniz, onlar geldi. Çünkü onlar da öyle. Bakın dikkat edin, yazıyor, şu yazıyor, bu yazıyor denir. Şimdi mesela YouTube'daki videolarda bakarsanız tık tık tık tık size bazı kesitler verirler. Aslında yapı aynıdır. O gazeteyi sattırmak için yapar. O da size o videoyu izlettirmek için yapar. Evet. Bakın dikkat edin.
2: Hani, amaç aynı, yöntem farklı.
0: Aynen. Evet. Aynen Özgenur Hanım. Hani şeyin dediği gibi, Heraklit'in dediği gibi, hani değişmeyen tek şey değişimin kendisidir yani hani. O yüzden burada da aynı şekilde bunu görmüş oluyorsunuz. Yani dolayısıyla insan varoluşundan itibaren hep bir şekilde bilgi alayım, bilgi aktarayım vesaire noktasına gelmiştir. O yüzden de sürekli ne olmuştur? İşte grupların, toplulukların oluşması da o şekildedir. Evet. Ama belli bir noktadan sonra onu aştığınız için mecburen bir iletişim aracına insan ihtiyaç duymaya başlamıştır. Sonra zamanla zaten onun bir evrimi meydana gelmiştir. Az önce de söylediğimiz gibi işte yaratıklardan başlayıp daha sonra sosyal medya, dijital mecralar ve hani yapay zekaya doğru noktaya gelmiştir ki bugün diyebilirsiniz ki yapay zeka ne alaka? Evet, yapay zeka da artık bir iletişim aracı haline geldi. Kesinlikle. İnsan makine etkileşiminin birebir yansıması olarak şu an hayatımızın içerisinde yer aldı diyebiliriz.
2: Çok ciddi hem de hocam. Her gün kullanıyoruz yani. Kim kullanmıyorum derse yanlış söylemiş olur.
3: Aynen.
2: Hocam tabii gazetecilikten devam etmek istiyorum. Osmanlı toplumunda, Osmanlı Devleti'nde ilk gazetenin ortaya çıkışı ne zaman olmuş? Hangisiymiş?
1: Türkçe gazete mi, diğerleri mi diye soracağım ben önce.
2: Evet, aslında ikisinin de cevabını merak ediyorum.
1: O zaman
2: ediyorum.
1: Şöyle söyleyeyim. 18. yüzyıl sonunda Fransızca gazeteler basılıyor. Fransız Büyükelçiliği'nde İstanbul'da Fransız devrimi yeni gerçekleşmiş. Onun aslında bir nevi propagandasını yapan yayınlar bunlar. Hem işte Osmanlı Devleti vatandaşları için, hem işte Ders Saadet'te yerleşik diğer Levantenler için ve yine işte diplomatlar için. Sonrasında ilk Türkçe gazeteler ise 1828'e kadar gidiyor. Bu meşhur Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Mısır valisi. Onun kendi propagandasını yapmak maksatlı çıkardığı bir yayını var, Vakai Mısriye. Tamamı Türkçe ilk gazetemiz ise Takvim Vekai. O da Kasım 1831'de 2. Mahmut döneminde İstanbul'da yayınlanmaya başlayacak. Yayınlanma aslında maksadına belki biraz değinebilecek miyim?
2: Lütfen hocam buyurun. Takvim Vekai mi?
1: Evet, konuşuyor. Takvim tamam. Vekai.
2: Şimdi ilk Türkçe gazetemiz Takvim-i Vekai.
1: Tamamı Türkçe. Tamamı evet, Türkçe. Yani tamam. Vakai Mısriye Türkçe Arapça olarak çıkıyor. Yani hem işte devletin resmi dili, hem de yayınlandığı bölgenin yerel dili, iki dilli olarak çıkıyor. Aynı nüshada tamamı Türkçe dediğimiz Takvim Vekai de İstanbul'da Kasım 1831'de çıkacak. Şimdi şöyle aslında onun çıkış

0: hikayesi de biraz geriye gidiyor. 1821'de meşhur Mora isyanı, işte Yunanlıların bu bağımsızlık talebiyle ortaya atıldıkları bir isyan. Uzun yıllarda bastırılamayacak ama daha en başında işte 1-2 ay kadar bu kuşatma sürecek. Yani oradaki işte yerleşik Müslüman halka ne gıda ulaşabiliyor, ne işte ilaç ulaşabiliyor, ne askeri malzeme kuşatılmış. Ama burada kendi yayınlarını yapıyorlar. Bir de Avrupa'da kamuoyu oluşturuyorlar. Avrupa'da yerleşik Yunanlılar. Yine bir de ne var? İşte bu filhelenizm denilen, yani Helen sempatizanlığı meşhur. Tam da bu tarihlerde aslında bakarsanız 19. yüzyılın ilk çeyreği gibi bir Helen sempatizanlığı var. Yani işte demokrasinin, medeniyetin ilk kurucuları gibi bakılıyor. Hatta Amerika'da, yine Avrupa'da, pek çok Avrupa ülkesinde bu Yunanların bağımsızlığı destekleniyor. İşte şairler, yazarlar, gazeteciler, yani entelektüel kesim arasında çok büyük destekleri var. Hatta şey toplanıyor, asker toplanıyor, gönüllü askerler toplanıyor, silah toplanıyor, işte mühimmattır, para yardımıdır, aydınların manevi desteğidir. Tüm bunlarla birlikte Tripoliçe, biliyorsunuz burada bir baskın olacak, on binlerce aslında Müslüman. Yani 8 bin ila 15 bin arası aslında rakam veriliyor. Türklerle birlikte Yahudiler de o bölgedeki katledilecekler. Ve buna oraya askeri destek veren veya işte hani entelektüel anlamda katkı sağlayan ve olayın yerinde görmek isteyen gazeteciler de şahit olacaklar. Ondan sonra aslında olayın vehametini görecekler ama tabii geç oluyor. Ve pek çoğu da yayınlanmıyor döndüklerinde. Gerçeği yazanların bir kısmı yayınlanıyor, büyük bir kısmı yayınlanmıyor. Ve Osmanlı aleyhinde bir kamuoyu oluşacak Avrupa'da. İşte bakıyor, imajı zedeleniyor Osmanlı padişahının. Halbuki hani yüzü batıya dönük bir padişah. Bu arada şeyler, İzmir biliyorsunuz yine ticaret erbabının yerleşik olduğu bir Osmanlı liman kenti. Ve burada da Fransızca gazeteler var, daha Türkçe gazeteler çıkmadan önce. Ama burada yerleşik, yani Osmanlı'da yerleşik Levantenlerin çıkardığı yayınlar. Bunların pek çoğu da şeyle uğraşıyorlar, ticaret erbabı yine aynı zamanda, yani gazetecilik de yapılıyor. Hatta Alexander Black meşhur. O da hem hukukçu hem işte deniz ticaretiyle geçimini sağlıyor daha babadan itibaren. Ve bu Rum korsanların Ege Denizi'ndeki faaliyetlerinden bu tüccarlar da zarar görüyorlar. Alexander Black da aynı şekilde. Le Spectateur Oriental isimli bu Levanten gazetesinde Osmanlı'nın lehine yayınlar yapmaya başlıyor. Avrupa'da da ses getiriyor. Tabii ki Der Saadet'te de olumlu anlamda yankı buluyor. Takip eden süreçte de Alexander Black'ın yazıları, hatta Fransız elçiliği şey yapacak, Alexander Black'ı gözaltına alacak. Matbaasını yediğimine bırakacak. Bir aydan fazla bir süre gözaltında kalıyor. Daha sonra işte kefaletle serbest bırakılacak. Bayağı bir ses getiriyor. Bakıyor ki kendi resmi devletin yayınladığı raporlar ve Batı işte kaynaklı gazetelere ulaştırdığı gerçek veriler hiçbir şekilde görünmüyorken Alexander Black'ın işte iki sütunluk bir makalesi çılgınca bir tesir yapıyor. Bunun üzerine işte İstanbul'a davet edecek. Gel bana burada bir Fransızca, bir de Türkçe gazete çıkart diyecek. Resmi gazete o şekilde başlayacak. Yani aslında hani bugün diyoruz ya fake news. İşte bunların önünü alabilmek adına,
1: Kontrol altında, elinin altında tutabilmek için.
0: Evet, kendi gazetemizi aslında yayın

0: Yayınlamaya başlayacağız bu olaydan sonra.
1: Söylediklerinizin çoğu hocam şöyle, bu gelişmeler bize basının sadece haber verme değil, o dönemde bile uluslararası siyaseti etkileyen büyük bir
0: Tabii
1: güç
0: tabii.
1: olduğunu gösteriyor.
0: Evet.
1: Gerçekten evet, çok önemli. Devletin kendi sesini
0: Evet.
1: duyurmaya ve propaganda yayınlarını engellemeye yönelik.
0: Kamu diplomasisi
1: Evet.
0: yürütüyorlar basın üzerinden. Evet, bir
1: Bu
0: araç
1: da
0: olarak
1: takvimi
0: kullanılıyor.
1: vekayı dediğimiz
0: Evet.
1: ilk Türkçe
0: Vekayet.
1: gazeteyi de çıkartmış oluyor.
0: Evet.
1: Çok güzel özetlediniz. Teşekkür ediyorum hocam.
0: Şunu da söyleyeyim, çok
1: Lütfen.
0: özür diliyorum. 5 sene sonra bu yayınlarına Le Moniteur Otomanı çıkarıyor Fransızcası. O kadar Osmanlı lehine ve kendi devleti ve diğer batılı devletlerin aleyhine yayınlar yapıyor ki zehirlenerek öldürülüyor Malta'da iken. Bir ziyareti sırasında Malta'da, oradan Fransa'ya geçecek. Daha 41 yaşındayken öldürülüyor. Plak
1: Evet,
0: Bey.
1: bir kötü bir bedel.
0: Evet.
1: Hocam, Ali Murat hocam, tabii her şeyde konuşmak istediğim için sizinle bazen ileriye gideceğim bu programda, bazen geriye gideceğim.
2: Tabii.
1: Tabii iletişim tarihi açısından baktığımızda telgraf çok önemli bir gelişmelerden bir
2: Tabii.
1: tanesi. Neden bu kadar kritik bir buluş olarak görüyoruz telgrafı? Yani insanlar ilk kez uzak mesafelerle anlık iletişim kuruyor.
2: Evet.
1: Korkunç bir şey.
2: Evet.
1: Dünyada neler değişiyor?
2: Şimdi telgrafın icat edilmesiyle birlikte iletişim bir tık hızlanıyor. Çünkü siz de ifade ettiğiniz gibi yani bir noktadan başka bir noktaya, ki daha o zaman şey yok, telefon yok vesaire, bir şekilde iletişim kurmanız lazım. Zaten bu işin atası diyebiliriz. Ama şimdi ne oluyor? Telgrafın yerini anlık mesajlaşma uygulamasında otomatik olarak yazıyorsunuz yani. Ondan öncesinde de aynı şekilde mesela Morse alfabesiyle insanlar biliyorsunuz iletişim kuruyorlar, diyalog kuruyorlar. Bu nedir? Hep dikkat edin. Hep bu telgrafın da icadı iletişimin hızlanma arzularından bir tanesi. Hızlıca mesajı gönderebilme, karşı taraftan hızlıca alabilme. Hani iletişim dediğiniz şey aslında nedir? Kaynaktan gönderilen mesajın uygun kanal aracılığıyla alıcıya aktarılmasıdır. Ve nedir? İşte biz hep söylediğimiz bir şey. Karşı tarafın algısı sizin ne anladığınıza bağlıdır. Yani benim ne anlattığım sizin ne anladığınıza bağlı aslında. Ben istediğim her şeyi anlatabilirim ama karşı taraf anlamadıktan sonra bu hiçbir şeydir. Zaten etkileşim dediğiniz şey de o Web 2 ile birlikte ortaya çıkmıştır. Telgraf bunların atasıdır. Zaten dikkat edin, hiçbir şey sıfırdan oluşmadı. Yani insanlar telgrafın icat edilmesini görerek onun üstüne çıktılar. Siyah beyaz yayından sonra renkli yayınlar çıktı. Fotoğraf icat edildikten sonra sinema dediğiniz sahnede o işte 24 kare, 25 kare meselesi ortaya çıkmış oldu. Hepsinin bir gelişimi var. Çünkü hareketli görüntüde bir illüzyondan ibaret. İnsan gözünün yanılsamasından ibarettir. Ne yaparsınız eski görüntülerde? Saniyede 16 kare attığı için siz onun hareketli bir görüntü olmadığını düşünürsünüz. Aa, fotoğraflar bir arayın. Zaten sinemanın çıkışı da odur. İlk işte 1895'te Lumière kardeşler sinemayı icat etmişti. Hatta o dönem insanlar geliyorlar böyle işte bir anelerde filan filmler gösteriliyor. İşte toplu mekanlarda öyle sinema salonları vesaire zaten söz konusu değil. Ne oluyor? İnsanlar geliyor bu şekilde oturuyorlar. Aa, bir bakıyor işte sabit kamerayı kurmuşlar. Bir şey yok, aktarım yok. Yani bir duygu yok. Kamera sabit durmuş. Arkada da işte varsa piyano çalanlar var. İnsanlar geliyorlar, izliyorlar. Hatta ilk insanlar korkmuş o gösterim esnasında. Tren geliyor, Allah tren geliyor bizi ezecek deyip kalkıp çıkmışlar. Ya da işte dediğim gibi bir kendi kendini sulayan bahçıvan diye bir film. Tamamen belgesel tarzında. Şöyle oluyor.
1: O zaman filmler de 3-5 dakika, öyle uzun filmler
2: Yok
1: yok yani.
2: canım, aynen öyle yani. Hani kısa filmlerden daha
1: Daha
2: kısa yani.
1: kısa.
2: Hani direkt aynen normal gelmiş, kamerayı sabitlemiş, tripod dediğimiz o üç ayağı kuruyor. Ondan sonra geliyor onu izletiyor. Ya da işte bir bahçıvan var, elinde hortum tutuyor. Çocuğun bir tanesi geliyor, basıyor hortuma. Bahçıvan bakıyor, Allah Allah, nereden bu su niye kesildi diyor. Sonra Adam böyle bakınca hortumdan niye kesildi? Çocuk ayağını kaldırıyor. Ondan sonra şey yapıyor. İnsanlar da gülmeye başlıyorlar falan. E tabii o dönemde hani Türkiye'de bu, dünyada bu olurken Türkiye'de de hani ya ne yapabiliriz, ne edebiliriz vesaire. Mesela ilk Türk filmi konusunda da çok ciddi mesela tartışmalar hala devam ediyor. Kimi diyor ki ya Osmanlı tebaası da aslında Türk olarak sayılır. İşte Manaki kardeşlerin işte 5. Sultan Mehmet Reşat'ın manastırı ziyareti diyenler de var. Ya da işte Fuat Uskunay'ın bir asker, o da işte diyorlar ki Aya Stefanos, işte bu Yeşilköy tarafında bir Rus abidesinin yıkılışı diye bir işte dediğim gibi çekim yapıyor. Bunlar belgesel tarzında, yani direkt işte çekilecek. Çünkü hani 1. Dünya Savaşı dönemleri kendinizi güçlü göstermeniz lazım. Halk, az önce dediniz ya. Ne dedik, gazete için aynı durum söz konusu, sinema için de aynı durum söz konusuydu. Yani insanlara bunları gösterip insanların savaşa karşı dirayetini arttırmak, direncini arttırmak, o psikolojik olarak üstünlüğü sağlama amacıyla sineması, işte televizyonu, gazetesi, dergisi, hepsi o dönemler o şekilde kullanılmıştır. Dolayısıyla o televizyondan, telgraftan geldiğimiz süre zarfındaki iletişimin hızlanması, insanların haber akışının hızlı alması, bunların hepsi bir önceki, bir sonraki icada temel teşkil etmiş. Bu yapıldı, bunun üstüne ne yapılır? Bundan sonra ne yapabiliriz, ne edebiliriz, nasıl geliştirebiliriz? Zaten ondan sonra o işte gazeteler kurulduğunda sinemada da mesela tiyatro etkisini görüyoruz. Çünkü yıllar süren bir sinemada tek adamlık ortaya çıkıyor. O da Muhsin Ertuğrul olarak kalıyor. Zaten çok ünlü bir tiyatrocu. Dikkat edin, orada mesela kamera yine sabit. Aynı böyle tiyatro da nasıldır, işte girer çıkar, orayı da kadrajı da işte bir tiyatro sahnesi olarak algılıyor. Dolayısıyla tiyatroda aldıklarını oraya aktarmış oluyor. Sinemada biliyorsunuz yani 7. sanattır ve insanlara aslında bir kurguyla duygu, düşünceleri aktarma sanatıdır. Gazeteci vardır, kalemiyle düşüncelerini, fikirlerini aktarır. Aynı şekilde senarist vardır, yazmış olduğu senaryoyla duygularını, düşüncelerini aktarır. Aslında dikkat ederseniz hepsinin ortak amacı karşı tarafa bir şeyler anlatabilmek ama karşı tarafın da algılamasını, anlamasını sağlamak olarak görüyor. Yani burada gazetenin etkinliği ayrı, işte ve şunu unutmayın, her iletişim aracı bir öncekini olumsuz bir şekilde de etkilemiştir. Yani,
1: çok güzel bir şey söylediniz. Bunu da üzerine gidelim ama bir virgül koyalım tabii. Dilerseniz. Kısa bir aramız olacak değerli tarih severler. Keyifli sohbetimize devam edeceğiz. Kısa bir ara, ardından buradayız.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta sanatçı İbrahim Sadri kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24.00'da.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati Pazartesi 20'de 24.

Devam ediyoruz an ve zamana değerli tarih severler. Kaldığımız yerden elbette iletişim ve basının tarihini konuşuyoruz. Geçmişten günümüze getiriyoruz ve hafızalarımızı tazeliyoruz aslında. Belkıs Ulusoy Hocam ve Ali Murat Kırık Hocam'la beraberiz. Devam ediyoruz. Belkıs Hocam, tabii az önce konuştuklarımız çok ilkel geliyor kulağa bazen. Hani sinemanın tarihini bile anlatırken hocam çok ilkel ama aslında o dönemin çok yenilikçi teknolojileri, yani tabii, bir yerden bir yere uzak mesafeden bir haber alabilmek o dönem için müthiş bir gelişme. Şimdi telgrafın Osmanlı toplumuna, Osmanlı topraklarına kullanılmaya başlanmasını merak ediyorum. O dönemin gazetecileri tarafından mesela nasıl karşılandı?

0: teknoloji, işte haberin doğruluğu ya da hızı açısından nasıl bir devrimdi telgraf?
1: Önceden muhabir gönderiliyor ama yine posta kanalıyla ancak haber ulaşıyor. Zaten günlük gazete neredeyse yok gibi. Ama 1860'lardan sonra haftanın birkaç günü artık gazete yayınlanabilir hale geliyor. Çünkü zaten 1855'te telgraf Türkiye'ye girecek Osmanlı Devleti'ne. O da zaten biliyorsunuz Kırım Harbi sebebiyle girecek 53-56 arasında. 55'te de telgraf gelecek. Hatta tam da onunla ilgili olarak işte İstanbul, Edirne, Şumlu sonrasında da Köstence ve Kırım'a bağlanacak telgraf hattı. Bu tabii ki gazetelere fayda sağlayacak. Çünkü andık artık haberi merkeze ulaştırma imkanını buluyorlar. Hatta işte Ali Suavi 1867'de yazacak diyecek ki hem telgraftan ötürü bunu söyleyecek hem de hani ulaşım demek zaten iletişim demek. Hani vapur dedikleri buharın icadı ile birlikte bunu işte hem ulaşım alanında hem sanayinin çeşitli alanlarında kullanmaya başlıyorlar buhar teknolojisini. Ulaşımda da işte gemilerde hani o yelkenli gemilerden artık buharlı gemilere geçiliyor. Bu da tabii ki seyahat süresini çok daha kısaya indiriyor. Bu da şey ile birlikte nasıl diyelim işte o posta aslında teşkilatına fayda sağlayacak. Mektuplar, haberleşme çok daha kısa sürede gerçekleşecek. Ali Suavi de diyecek ki artık telgraf da gelmiş 55 itibariyle sonra yaygınlaşmaya başlamış işte Memaliki Osmaniye genelinde. Hani 60'larda sonra 1960'larda Makluhan diyor ya küresel köy. O daha bunu 1867'de söylüyor 100 sene önce diyor ki artık diyor dünya bir mahalle hükmüne girdi diyor. İşte bu vapurun icadı ile birlikte yani buhar teknolojisinin ve telgrafın icadı ve kullanılmaya başlamasıyla birlikte diyor. Bu kadar tabii ki gazetelerde etkili oluyor. Zaten hepsinde bir köşe var işte telgraf haberleri diye. Orada en taze haberleri o köşede veriyorlar.
0: O zaman kaynak bir telgraf haberleri. Bir de yani ilk yıllarında mesela Osmanlı basını haberlerini hangi kaynaklardan elde ediyor hocam? Yani yerli haber üretimiyle o dönem Avrupa gazetelerinden aktarılan haberler arasında nasıl bir denge var?
1: Şöyle gazete idarehaneleri ne yapıyorlar? Abonelik sağlıyorlar. İşte Avrupa'da basılan gazetelere abonelik sağlıyorlar. Sonra evet Türkiye'de Türkçe gazeteler geç gelişecek ama azınlık dilli Avrupa dilli yayınlar var. Bunlara yine abonelikleri var. Aslında hatta işte bir şey var, karikatür var Hayal şeyde gazetesinde, Mizah gazetesi Theodor Kasap Efendi'nin yayını bu. Orada bir gazete idarehanesini gösteriyor. İşte masanın başında bir gazeteci oturuyor. Önünde de azınlık dilli, Avrupa dilli gazeteler var çokça. Elinde de bir makas var. O gazetelerden kestiklerini yani bir kısmını tercüme ediyorlar, bir kısmından işte derleme haberler üretiyorlar. Daha çok gazetelerden. Ama bir de sonrasında işte şey girecek mesela Türkiye'ye Havas girecek, Fransız haber ajansı hani AFP'nin iptidai hali diyelim ilk kurulduğundaki ismi. Daha sonra Reuters girecek. Bunlara da abonelikler yapılacak. Hem uluslararası haber ajanslarından hem de gazetelerden istifade edecekler. Ama 1870'te aslında bunlar Türkiye'de asıl faaliyet yani büro kuracaklar. Ondan önce kendileri muhabir bulunduruyorlar bahsettiğim iki ajans. Daha sonra 70'te Havas Reuters birleşiyor. Ve burada doğrudan faaliyette bulunup kendileri gazetelere bültenlerini satıyorlar.
0: Günlük gazete çıkıyor mu o dönem?
1: Günlük gazete haftanın 6 günü çıkıyor.
0: Haberin
1: Ama
0: hızı,
1: 7. günde
0: doğruluğu, ya hız nasıl sağlanıyor hocam? O dönem için çok...

0: zor değil mi?
1: Artık demir yolu yani raylı sisteme de geçiliyor. Özellikle yabancıların sahibi olduğu deniz ulaşımı, hı hı. ticaret gemileri. Bunlarla aslında artık telgraf da var dediğimiz gibi. Her şekilde habere ulaşabiliyorlar. O yedinci gün bile çıkarıyorlar pek çoğu. Onda da ek veriyorlar. Hmm. İşte yok kadın eki, çocuk eki, mizah eki gibi. Hani biraz daha nasıl diyelim, hitap ettiği kitleyi genişletebilmek için ekler veriyorlar. Yani aslında 7 gün çıkıyorlar neredeyse.
2: O dönem için gerçekten çok ciddi, hummalı evet. bir çalışma gerektiriyor evet, evet. olsa gerek. Hocam hız demek her şey demek evet. biliyorsunuz günümüz
3: tabii.
2: gazeteciliğinde, tabii, iletişiminde, tabii. doğruluk, hız.
3: Doğru.
2: Tarihten günümüzde bu haberin doğruluğu ve hızı açısından değerlendirirseniz neler söylersiniz?
3: Şimdi şöyle, o dönem için tabii hocamız da anlattı, ifade etti. Şimdi bizzat bu işi yaşayan insanların aslında aktarımlarıyla haber toplanıyor. Şimdi de aslında baktığınızda bu citizen journalism dediğimiz yurttaş gazeteciliği kavramı var. O biraz sosyal medyada hayat buldu diyebiliriz bu yurttaş gazeteciliği. Şimdi o dönem işte görüyorsunuz işte ulaşım konusu sonuçta o haberin de nereye gitmesi lazım? Doğru bir şekilde ulaşması lazım. İşte onu nasıl sunacaksın? Hoca dedi ya telgrafla bunu gönderiyorsun. Telgraflı olunca hızlanıyor. Yoksa ne oluyor? Orada bizzat kişinin kendisinin gidip oraya aktarması gerekiyordu bilgiyi. Zaten şöyle bir şey vardır. Daha sonra bu telsizlerin çıkması ki telsizlerden sonra zaten artık işin tamamen radyoya dönmesi artık tamamen yani hani haber ve bilgi akışının çok daha hızlı bir hale gelmesine sebebiyet verdi. Teyit konusu geçmişte de aslında çok ciddi sorunları bünyesinde barındırıyor. Niye? Çünkü sonuçta zaten hani haber kelime köklerine baktığında muhabereden hani geliyor. Şimdi dolayısıyla orada kişi buna imza atıyor. Diyor ki bu haber bana ait. Şimdi dolayısıyla siz onu muhatap alıyorsunuz. Ama o kişinin dediğinin %100 doğru olup olmadığını da bilemiyorsun. Bir de öyle de bir durum var sonuçta. Teyit konusu geçmişte çok daha zordu. Çünkü şimdi en azından sosyal medya, dijital ortam, işte uydu teknolojileri, internet teknolojisi bir şekilde farklı yerlerde ki hocamızın da söylediği gibi o küresel köy dediğimiz kavramla birlikte zaten o global village dediğimiz kavram oradan geliyor. Şimdi hem küresel hem köy bir tezat var aslına bakarsanız burada. Hem küresel yani her şeyi öğrenebildiğiniz ama aynı zamanda lokal yani köyde de hani biliyorsunuz düğünleri bilirsiniz, cenazeleri bilirsiniz, gelen gidenden haberdar olursunuz. İşte o kavram tam elektronik çağ televizyonla tam o noktaya geldi. Ama o dönem dediğim gibi gazete alıyorsun, gazeteyi okuyorsun. Çünkü televizyon dediğin bir mecra o dönem için söz konusu değil. Türkiye için de aynı durum söz konusu. Yani Türkiye'ye televizyonun gelmesi 1952 yıllarını buluyor. Yani 50'den önce zaten televizyon yok. Ondan önce işte gazete, işte söylediğim gibi sinema, bir de 6 Mayıs 1927'de önce işte İstanbul Radyosu, daha sonra Kasım'da Ankara Radyosu kuruluyor ki İstanbul Radyosu işte Sirkeci'de bir postanenin bodrum katında kuruluyor. Çünkü şöyle bir şey var. Ya bu gazete varken bu iletişim aracı radyo gerekli mi? İnsanlar onu soruyor. Tıpkı sosyal medyada olduğu gibi. Çok iyi hatırlıyorum. Bu Facebook biliyorsunuz çıktı, gelişim gösterdi. Daha sonra o dönemki ismiyle, şimdiki ismiyle X, o dönemki ismiyle Twitter çıktı 2009-2010'da. İnsanlar şunu dediler. Ya Facebook varken ne gerek var? Ya da işte ev telefonları varken cep telefonları çıktı. Cep telefonuna ne gerek var? Şimdi hadi bakalım cep telefonu olmadan dışarı çıkabiliyor musun? Şimdi dolayısıyla böyle hızlı bir ivme kazanan teknolojiden bahsediyoruz. Bu iş bir teknoloji. Dolayısıyla şunu söylememiz lazım. Evet gazete konusunda insanlar hızlı haber aldılar ama o dönemde teyide muhtaçtı haberler. Şimdi de aynı şekilde siz istediğiniz kadar bir haberi yapın, imzasını atın. Hele hele sosyal medya haberciliği çıktıktan sonra ki zaten gazete tirajları

0: sizin de malumunuzdur. Giderek düşüş meydana geliyor. Bu da artık tamamen elektronik dijital gazeteciliğin ortaya çıkması. Onu da bırakın artık kişiye özel. Yani tamamen sizin beğenilerinize, ilgi alanlarınıza, ki zaten bıraktığınız dijital ayak izleri, işte çerezler vesaire, Özge'nin Reyhan Güler'i, Belkıs Ulusoy'u, Ali Murat Kır'ı daha iyi tanıyan algoritmalar var. Ha, bunun tabii ki zararlı etkileri de söz konusu. Ama ölçüm konusunda da baktığınızda gazeteyi kaç kişinin, kimin ne kadar okuduğunu bilemiyorsunuz ya da hangi sayfada ne kadar kaldığını bilemiyorken, bugün daha birebir gerçekçi ölçümler en azından alabilme durumunuz da söz konusu olmuş oluyor. Haber her zaman vardı, bugün de var, yarın da olmaya devam edecek. Ama doğruya olan ihtiyacımız her geçen gün daha da artmaya başlayacak. Çünkü mecralar arttıkça, nicelik arttıkça doğruya olan ihtiyacımız, doğru haber ve doğru bilgiye olan ihtiyacımız da maalesef artmaya başladı. Doğru bir orantı ortaya çıktı. Hele hele sosyal medyanın çıkmasıyla birlikte artık tamamen habercilik tabiri caizse dijital ortama kaydı. Ama doğrunun, yanlışın hepsinin iç içe geçtiği, tabiri caizse yani derler ya at izi it izine karıştı. Şu an dijital ortamda Özge Nur Hanım tam da onu görüyoruz. Kendisini haberci olarak lanse eden kişiler geliyorlar, dezenformasyonu hele hele yapay zekayla bunları çok rahat bir şekilde yapabiliyor.
1: İyi bir medya okur yazarı olmak da bir şey
0: kalıyor. Evet efendim, aynen öyle. Yani biz iletişimciler olarak üçümüz de burada bu konunun çok daha fazla konuşulmasını bizim de kamuoyuna, medyaya aktarmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Haklısınız hocam. Hocam eskiden ajans haberleri varmış. Ajanstan bildiriyor, ajans haberleri. Tabii çok yine tarihi bir söylem kaldı. Haber ajansları ne zaman kurulmuş hocam? Osmanlı'da var mı haber ajansı? Yani şimdi az önce konuştuk ya, bilgiyi nereden alıyorlardı. Şimdi de var ajanslar tabii de. İlk haber ajansı ne zaman kurulmuş?
2: Milli haber ajansı değil mi? Yerli haber ajansı.
1: Yerli haber ajansı.
2: Türkiye'de Osmanlı Telgraf Ajansı. 1911'de kuruluyor Salih Gürcü Bey'in kanalıyla. Sonra kapatılacak o Birinci Dünya Savaşı döneminde, bitiminde yeniden faaliyete geçecek Osmanlı Milli Telgraf Ajansı olarak. Ondan öncesinde dediğim gibi 1870'te Havas ve Reuters haber ajansları tek bir büroda bir araya gelerek Havas Reuters haber ajansını kuruyorlar. Ama o yabancı bir haber ajansı. Yerli haber ajansımız 1911'de kurulacak.
1: İlk gazetecinin adını biliyor muyuz Osmanlı'da?
2: İlk gazeteci belki şeyi sayabiliriz, Esat Efendi'yi sayabiliriz. Takvim ve Kaide sorumlu kılınıyor kendisi. Aslında bir bakanüvis, tarih yazıcısı, hani ilmiye sınıfından yetişmiş bir isim Esat Efendi.
1: İlk muhabiri biliyor muyuz hocam?
2: İlk muhabiri bilemeyiz çünkü imzasız verildiği için imzasız, evet, haberler bilemiyoruz.
1: Yani. Muharrir merkezli gazetecilik.
2: Evet.
1: Ne demek?
2: Şöyle ki aslında o Tanzimat döneminin bir özelliği diyelim, Tanzimat basınının. Çünkü baş yazarları aslında ser muharrir. Leri üzerinden daha çok okur çekebiliyorlar Tanzimat dönemi gazeteleri. Ve burada muhabirden ziyade aslında muharrirler gazeteyi götürüyorlar. Yani hem baş yazarı hem diğer yazarları, bir de mütercimler var. Muhabir ne zaman devreye girecek? 2. Abdülhamit döneminde ancak muhabirler devreye girecek. Çünkü 2. Abdülhamit döneminde basın üzerinde çok sıkı denetimler var. Yani sansür uygulaması, yani basın basımdan önce ön denetime tabi tutuluyor gazeteler. Bu sebeple hani suya sabuna dokunamayan içerikler aslında okura iletmek durumunda kalıyorlar. Yani yorum yazıları verilemiyor. Dolayısıyla muharrirden ziyade muhabirler daha fazla iş görür hale geliyor. İkinci Abdülhamit döneminde.
1: Orada tabii sonrasında.

0: da artık basınla ilgili çalışmalar biraz hızlı.
1: Ya aslında 2. Abdülhamit döneminin şöyle bir şeyi var. Yani hani deniyor ya işte müstebit hükümdar dönemi de işte istibdat dönemi. Ama tabii ki dönemin hani hem dış politik, uluslararası ilişkiler anlamında hem iç politika babında şartların dahilinde aslında okumak gerekiyor 2. Abdülhamit'in basın üzerinde uyguladığı denetim politikasını. Bir de şu var aslında onun döneminde basın hani tamam içerik olarak kısıtlanıyor ama çok da büyük maddi destek görüyor. Yani hem aynı hem maddi destek görüyor. Fotoğrafçılığa düşkün bildiğimiz üzere. İşte Servet Fünun dönemin meşhur dergisi Ahmet İhsan Bey tarafından yayınlanan. Yine Baba Tahir olarak dönemin meşhur jurnalcisi olarak de anılan Mehmet Tahir Efendi. Onun malumat dergisi var. Bu iki dergi ile birlikte hani öncesinde klişeler kullanılıyordu görsel anlamında. Fotoğraflar doğrudan basında kullanılır hale geliyor. Bu çok büyük bir masraf aslında. Yani hem malzeme getiriliyor araç gereç anlamında hem kullanılan ecza anlamında işte kimyasal ürünler anlamında artı bir de ustaları, fotoğraf ustaları bunlar temin ediliyor. Büyük masraflar işte bu saraydan alınan aslında ödeneklerle bunlar temin ediliyor ve yine bugün hani dergilerin hepsi aslında birinci hamur kağıda, parlak kağıda basılıyor. Servet-i Fünun olsun, malumat olsun yine bunlar da bu kağıdı kullanıyorlar. Hani dergicilik o dönemde iyice gelişiyor. Basında da şöyle bir şey var. Hatta gazete yazarlarının kendisi bunu söylüyorlar. Saraydan alınan yardımları nerede kullanıyoruz? Hem işte matbaa hurufatı genişletmek, geliştirmek anlamında hem yazarların maaşını ödemek hem de sadece dersaadet muhabirleri değil taşra muhabirlerini de artık istihdam edebiliyoruz diyor. Yani önceden 5 kişiyle dönerken gazete artık 25-30 kişi istihdam eder hale gelebiliyorlar. Tirajlar da ona göre artıyor. Çünkü önceden kağıda para ayıramıyorlar ama şimdi alınan yardımlarla birlikte daha fazla kağıt da alabiliyorlar. Ona göre de baskı adedi de artabiliyor. Bu anlamda basın aslında gelişiyor bir nevi. Zaten İçerik kısıtlansa doğru bile.
2: Hocam. Sonradan zaten hocam reklam hususu da devreye girince kesinlikle. Ondan evet. Sonra zaten evet. Elleri evet. Daha da güçlenmiş oluyor yani
0: teknoloji,
2: yayıncıları.
0: Talep bunların hepsi bir araya geldiğinde güç, basın bunların hepsi bir araya geldiğinde tabii ki gelişimi çok hızlı bir şekilde doğru. ilerliyor. Bir tanesi de radyo yayıncılığı doğru. hocam. Evet, evet, radyo evet. yayıncılığı ortaya çıkıyor. Şimdi biz yapay zekayı nasıl karşılıyorsak evet. bir şey çıkmış o bu da tabii. mı oldu o bu da mı oldu diye o dönemde radyo tabii. var. Tabii, çok tabii. ciddi bir yenilik yine. Ortaya çıktığından insanlar bunu nasıl karşılıyor şimdi radyoyu? Şöyle, sadece bir eğlence aracı olarak mı ne olarak görüyorlar?
2: Tabii orada İtalyan Marconi'yi söylememiz gerekiyor. Çünkü dediğim gibi ilk defa kendisi bir noktadan diğer bir noktaya bu telsiz yayınını gerçekleştirince bir noktadan diğer bir nokta evet diyorlar. Yani ses iletimi de sağlanabiliyor. Ve dolayısıyla bu da teknolojide ciddi bir devrim, değişim ve dönüşüm oluşturuyor. Çünkü okuma yazma konusunda insanların o dönem sıkıntıları var. Zaten yavaş yavaş o dönemler işte Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra işte İkinci Dünya Savaşı'na giriyor. Konjonktürel açıdan da baktığınızda biliyorsunuz ilk özellikle savaşlarda sekteye uğrayan şey eğitim olmuş oluyor. Çünkü yatırımlar tamamen savunma sanayine, savaş sanayine akmış oluyor. Dolayısıyla eğitim konusu ciddi bir eksiklik olarak kalıyor. Ve daha sonra insanlarda işte dedim dünyada zaten işte Amerika'da gelişim sağlanırken yani Türkiye'de de deniyor ki yani bunu biz nasıl geliştirebiliriz, nasıl yaygınlaştırabiliriz? Ondan sonra zaten ilk defa İşte o bölge radyoları dediğimiz işte İstanbul'da ayrı, Ankara'da ayrı çıkıyor. Ama tabii ki bu çok ciddi bir maliyete sahip. Niye? Çünkü onu sizin dinlemeniz için hem vericinizin olması gerekiyor. Aynı zamanda da o vericinin bir kapasitesi var. Ama o

0: alıcı cihaza da ihtiyacınız var. Çünkü aynı zamanda da alıcıya ihtiyacınız olması lazım. Aynı bu şunun gibi düşünün. İlk çıktığı dönemlerde cep telefonları evet belki iletişim açısından çok hızlıydı. Ya da çağrı cihazları vardı mesela baktığınızda. Çağrı cihazı gelirdi. Direkt çıt böyle kişilerin kenarda böyle vardı. Dururdu. Aa, numara yazardı. Aa, bu numara arıyor deyip ondan sonra gelirdi ararlardı. Şimdi mesela baktığınızda geçen bir yerde ankesörlü telefon gördüm. Mesela şunu dedim ya hala bu kullanıyor mu? Yani askeri
1: o muhtemelen olma... hocam kanunu bir zorunluluktur hala herhalde. Ankesörlü kullanıyor
0: evet,
1: mu?
0: Evet çünkü hala ben yani geçen bir okula gittim görev yapmak için. Abi baktım ankesörlü telefon kartlı böyle yani. Hani eskiden jetonluydu sonra kart.
1: O da tarih oldu ya. İşte o da tarih olarak konuşuyoruz
0: işte
1: artık.
0: İşte tarih bakın görüyor evet. musunuz? Hani şimdi de diyoruz ya işte bu new medya dediğimiz yeni medya.
1: Evet.
0: O ne için söyleniyordu? Kompakt diskler. Ya kompakt diskler de disketler, floppy'ler. E bunlar da tarih oldu baktığınızda.
1: Disket diye bir şey var.
0: Yani disket 1.44 megabaytlık. Dediğim gibi şimdi bakın kullanın bakalım.
1: Bir Word dosyasını içine sadece sığdırdığımız.
0: Evet aynen. Ne yapardınız işte onu kaydederdiniz ki. Evet. Ya işte tezim çalışmam vesaire giderse sıkıntı yaşamayayım.
2: Yedeklerdiniz
0: yani. Hani de birkaç tane yapardınız. Birisi ilenirse diğerini kullanın diye. Bunu şunun için anlatıyorum. Yani bir teknoloji geliştikçe... maliyetin düşmesi gerekir. Sizin onu kullanabilmeniz için. Mesela cep telefonları da ilk çıktığında niye kullanamadık? Bundan kaynaklı. Radyo da aynı şekilde oldu. Yani radyonun tam olarak yaygınlaşması ta bu bizim için işte dediğim gibi işte o yayınlar bakıyorlar ki ya bu iş çok önemli ve özel sektörün eline bırakılacak bir husus değil. İletişim önemli. O yüzden zaten daha sonra işte PTT'ye geçiyor. İşte Telsiz Telefon Türk anonim şirketi kuruluyor. Yayınlar onun üzerinden yapılmış oluyor. Zaten daha sonra 64 yılında 359 sayılı TRT kanunu ile birlikte bütün radyo yayınları TRT'ye girmiş oluyor ki 68 yılında da zaten artık televizyon gelmiş oluyor TRT'nin yine eline. Çünkü ilk dedim ya az önce yayının ilk periyodunda 1952'de İTÜ'de tamamen uygulama amaçlı yani orada öğrencilere televizyonu anlatabilmek o alanda insan yetiştirebilmek amacıyla yapılıyor ama gerçekten böyle hani günümüzdeki üniversite televizyonlarında yapılan yayınların birçoğu yapılıyor hatta maç yayını bile veriyorlar yani İTÜ Taşkış'la binasına yerleştirip maç yayınları bile verebiliyorlar. Dolayısıyla şu gözüküyor. Ya aslında bu özel sektöre bırakılacak bir husus değil deniyor. O yüzden zaten 68 ile birlikte o TRT tekeli dediğimiz 90'lı yıllara kadar TRT tekeli geliyor. İşte zaten o televizyon dedim ya Muhsin Ertuğrul'a çıktı. Ondan sonra işte Taş Parçası diye bir film çekiliyor. Ondan sonra yavaş yavaş Avrupa'da deneyim almış, eğitim almış sinemacılar geliyor. Ondan sonra Muhsin Ertuğrul'un tek adam rejimi yıkılmış oluyor. İşte dediğim gibi daha böyle farklı filmler çıkmaya başlıyor. İşte ilk Halıcı Kız diye ilk renkli Türk filmi çıkıyor. Ama bir banka sponsor oluyor. Ama film istenen ölçüde izlenmiyor. Ve daha sonra bankalar diyor ki ya diyor böyle bir filme nasıl bir sponsor olduk diyor. Ve daha sonra belki de bu tarihte bankaların... Türk filmlerinin sponsor olmasının da önüne ket vuran bir olay olarak karşımıza çıkıyor. Evet tarihsel olarak iyi ama siz de takdir edersiniz ki o filmin maliyetinin karşılanması gişe hasılatına bağlı oluyor. Ve dolayısıyla ilk renkli Türk sineması maceramız çok başarılı bir şekilde geçmiyor. Zaten daha sonra az önce de söylemiştim ya radyo işte sinema çıktıktan sonra radyo bir tık daha geriye gitmeye başlıyor. Çünkü insanlar görselliği çok tabii, seviyorlar.
1: Muhakkak görsellik, bir seviye ileri gidiyor.
0: Bir seviye yani. İleri gidiyor. Ama sonra işte TRT kurulduktan sonra yavaş yavaş insanlar ki bizim orada da çok büyük bir sıkıntımız oluyor. İşte Almanya'dan televizyonlar geliyor. Maalesef Almanya renkli yayına geçerken o dönem Türkiye'ye kendi ellerinde depolarda çürüyen siyah beyaz televizyonları gönderiyorlar. Diyorlar ki altyapıyı biz kuralım. TRT'nin bütün altyapısını biz kuralım. Siz bizim televizyonlarımızı alın. Tabii adamlar da ellerindeki bütün cihazları, ekipmanları bize veriyorlar. Onlar kendileri daha 50'li, 52, 53'te İngiltere'de filan renkli yayınlar başlarken bizde siyah beyaz yayın başlıyor. Zaten daha sonra bu...

0: Ama o dönemde hani etkisini arttırırken televizyonlarda gelmeye başlamışken artık ondan sonra bakıyorlar o renkli Yeşilçam filmleri renkli derken yani insanları cezbeden işte aile filmleri, aşk filmleri onların yavaş yavaş artık televizyonla birlikte tarih olduğunu görüyorsunuz. Çünkü insanlar ya diyor biz niye para verelim diyor televizyon cihazını alalım elimize buradan izleyelim diyor. Zaten ondan sonra Yeşilçam'da çok ciddi bir duraklama devri ortaya çıkmış oluyor. Sinema seyircisi de değişiyor. Aile gelirken artık işte daha fantastik avantür filmler ve daha sonra zaten o erotik furya başlıyor ve tamamen sinemanın çehresi ve izleyicisi de değişmeye başlıyor. O dönemde de zaten sansür kurulu var ama sansür kurulunu da aşabilmek için işte dediğim gibi normal film çekiliyor. Filmlerin arasına parça ekleyip aslında tamamen izleyicileri oraya çekmeye çalışıyorlar. O dönem sinemanın belki de hani duraklama
1: Dönemi
0: noktası
1: olabiliyor.
0: diyebiliriz. Çünkü hani bir sanat olmaktan ziyade hemen hızlıca bir günde 2 günde çekilen filmler noktasına geliyor.
1: Tabii iletişim ve medya tarihine baktığımızda çok hızlı
0: Doğru.
1: gelişmelerden bahsediyoruz. Bakın gerçekten hem teknoloji gelişiyor hem işte dönem değişiyor
0: Doğru.
1: gibi. Tabii bunlardan bir tanesi de Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçtiğimiz bir süreç. Hocam Cumhuriyet kuruluş sürecinde basın nasıl? Sadece haber veren bir araç mı yoksa bir ulusal kimlik inşası için de aynı zamanda bir araç olarak bir görev üstlenmiş mi? Nasıl kullanılıyor?
2: Şöyle ki aslında dediğiniz üzere yani ne oluşturulmak isteniyor yeni Türkiye Cumhuriyeti'nde nasıl bir kimlik inşa edilmeye çalışılıyor? Muasır Türk İslam toplumu oluşturulmaya çalışılıyor ama işte o sıraya dikkat ediyorlar. Yani hem çağdaş olacak, Türk kimliğini koruyacak. İslam kimliğini de bu arada koruyacak. Ve basından da bu anlamda şöyle istifade ediyorlar. Zaten sıklıkla toplantılar yapılıyor. İşte Cumhurbaşkanlığına davet olunuyorlar. İmtiyaz sahipleri, yine işte başyazarları, mesul müdürleri, genel yayın yönetmenleri bunlar. Nasıl bir politika izlemeleri gerektiği aslında bu yemekli davetlerde bu gazetecilere bildiriliyor, talepler bildiriliyor. Hani gündemle ilgili gelişmeler olduğunda da yine buna istinaden de toplantılar tabii ki yapılıyor. Hani nasıl bir yol izleyeceğiz? Yani bir gelişme aracı olarak aslında istifade olunuyor o dönemde basında.
1: Bu arada izleyicilerimiz yazıyor ama önemli bir iletim var size. Marmara Üniversitesi'nden Profesör Doktor Okan Yeşilot hocam bize yazmış. Çok kıymetli, çok sevdiğimiz, konuk
0: Bizden de
1: aldığımız
0: selamlarımı,
1: hocalarımızdan biri.
0: saygılarımı
1: Evet, selamlarımızı ve saygılarımızı hocamıza iletiyoruz.
0: iletiyorum
1: En yakın
0: Okan
1: zamanda yine bekliyoruz.
0: hocam.
1: Demiş ki selamlar hocalarıma ilgiyle seyrediyoruz
0: Sağ ol.
1: ve demiş
2: Sağ olsun.
1: Ankara
0: Teşekkür ederim.
1: Radyosunu tez yaptırıyorum demiş.
0: Çok güzel.
1: Evet, öyle, tam da burada ben sormak isterim Okan hocamdan aldığım pasla. Tabii 27'de Ankara Radyosu kuruluyor hocam.
2: Evet.
1: Türkiye'de o iletişim tarihinde nasıl bir sizce ivme kazanıyor? Yani yeni cumhuriyetin hedeflerini halka ulaştırmada
2: Evet.
1: bildiğim kadarıyla rol oynuyor. Bunları nasıl yaygınlaştırıyorlar ya da başka rolleri var mı?
2: Aslında İleri Gazetesi'nin sahibi Sedat İleri Bey öyle bir teklifle gidiyor şeye Mustafa Kemal'e. Diyor ki radyodan istifade edebiliriz. Yani bir radyo kurmak istiyor kendi çabasıyla ama tabii hocamın da dediği gibi çok büyük masraflar
0: Tabii
2: bunlar.
0: hocam.
2: Sonra diyor ki işte hani İş Bankası'ndan sonrasında önemli bir destek sağlanacak. Mustafa Kemal'i şöyle ikna ediyor. Önce önünde bir hani daha amatör bir alıcı aslında oluşturuyorlar. Rusya'nın bir kanalını yakalıyor. Sonra diyor ki bunu propaganda aracı olarak kullandıklarını fark ediyor Mustafa Kemal. Ve diyor ki biz de bu anlamda istifade edebiliriz radyodan. Ya zaten biliyorsunuz.

0: milli mücadele döneminde, sonrasında işte Cumhuriyet'in erken dönemlerinde basından ciddi anlamda faydalanıyor her türlü kitlelere ulaşmak anlamında. Hani kendi politikası tarafına çekebilmek için. Yani tüm liderlerin aslında dünyada yaptığı gibi zaten basından her daim bu anlamda iktidarlar veya işte muhalefet istifade etmeye çalışmış. Türkiye'de de aynı şey oluyor. Mustafa Kemal tarafından da aynı şekilde kullanılıyor. Radyo ortaya çıktıktan sonra yine hocamın dediği gibi Birinci Dünya Savaşı'nda da aynı şekilde sonrasında özür dilerim kullanılmaya başlanacak. Ve Mustafa Kemal de 27'den itibaren radyodan tabii ki olabildiğince istifade edecek.
1: Hı hı. Bilgi aktarım süreci
0: halka
1: olarak
0: ulaşmak
1: da,
0: anlamında halka ama ulaşmak. Şöyle bir şey olacak. Bu radyo yayınlarının eğlendirme işlevinin ön planda tutulduğunu evet. fark edince desteğin kesildiğini göreceğiz. Sonra zaten işte PTT'ye devrolunacak. Yani evet. Hani devlet kurumuna, kamu kurumuna aktarılacak. Bu anlamda içeriye de müdahale edilebilecek.
1: Radyolarda parodiler yayınlanırmış eskiden. O dönem değil herhalde. Daha sonra mı hocam?
0: Ben kendi çocukluk
1: tiyatro
0: dönemimden.
1: Radyo tiyatro.
0: Radyo piyesleri. Evet, evet oluyordu ama... O döneme dair bir fikrim yok
1: çok
0: ama daha
1: sonra,
0: çok şöyle oluyor canlı müzik aktarımları oluyor.
1: Hı hı hı.
0: Ama benim çocukluğumda 70'lerde diyelim yaş tam çıktı ortaya
2: evet, hocam.
0: O zaman ben okul dönüşü onlara denk geliyordum, dinliyordum arkası yarınlara.
1: Evet, evet. Tabii her zaman böyle eğlence ve tatlı şeyler değil. Aynı zamanda iletişim araçları özellikle mesela Soğuk Savaş döneminde
2: doğru.
1: Amerika ile Sovyetler arasında
2: doğru.
1: kocaman bir mücadeleye dönüşüyor
2: evet,
1: hocam.
2: Evet, evet.
1: Hangi amaçlarla kullanılıyor yine? Bunları da biraz bahsedelim ülkeler arasında.
2: Evet, şimdi sizin de dediğiniz gibi her zaman ülkeler birbirlerine sahada üstünü kurmaya çalışırken aynı zamanda da psikolojik harbi meydana getirmişlerdir. Sizin de ifade ettiğiniz gibi. O dönem için televizyon, gazete vardır, radyo vardır. Şimdi de sosyal medya vardır, dijital platformlar vardır. Aslında hep o mücadele sizin de ifade ettiğiniz gibi hocam. Bu süreç devam ediyordu ve hala da edecek. Bu bir gerçek. Şimdi dolayısıyla özellikle bu... İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra sizin de ifade ettiğiniz gibi Soğuk Savaş süreci yavaş yavaş meydana gelmeye başladı. Dünya iki kutba ayrıldı. İşte Varşova Paktı, NATO süreçleri meydana geldi. Tabii Amerika'da o dönemde üstünlüğü kurmayı çok arzuladı. Çünkü neden? Aslında onun derdi dünyayı tek bir kutba yönetmek. Yani sosyalist rejimin tamamen ortadan kaldırılmasını sağlamak ki zaten 90'dan sonra da bunun tamamen meydana geldiğini göreceksiniz. O süreçte medyayı, iletişim araçlarını kullanabilmek hatta kendi teknolojisini diğer ülkelerin üstüne bir koz olarak kullanmayı amaçladı. Zaten bu biliyorsunuz Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombası atıldıktan sonra Japonya'nın bütün altyapısını değiştirerek kendi teknolojisini, yayın teknolojisini, televizyon teknolojisini ki NTSC dediğimiz bir sistem vardır onların kullandığı. Mesela Avrupa PAL, Phase Alternative Line dediğimiz sistemi kullanır. Onlar NTSC kullanır. Ne yaptı? Ben dedi burayı alsam ne olacak? Benim derdim kendi teknolojimi onlara aktarmak. Onlara ben bunu yaparsam zaten kaleyi işten fethetmiş olurum dedi. Ne yaptı? Bütün kendi oluşturmuş olduğu sistemi hop Japonya'nın içine soktu ve dolayısıyla ne oldu? Herkes onlara bağımlı hale geldi ve Japon iyi mühendisleri, iyi bilim insanlarını da kendi bünyesine çekti. Amerikan zaten hani nedir? Emperyal güçlerin her zaman biliyorsunuz yapısı budur. Böl ve yönet ve dediğim gibi gücü elinde bulundur. O dönemde de baktığınızda tabii Rusya ne yaptı? Kendi propagandasını, politikasını yapma. İşte Lenin, Stalin.

0: bunların işte dediğim gibi fikirleri, düşünceleri, ki sinemada da bunları yapmışlardır. Mesela işte Potemkin Zırhlısı diye bir film vardır. Orada da aynısını verir. Mesela o dönemde mesela işte İtalya'da mesela Mussolini, işte Hitler, onlar da aynı şekilde sinemanın, medyanın gücünü kullanmaya çalışmışlardır. Soğuk Savaş döneminde de aynı şekilde ne yapmışlardır? Kendi program propagandalarını anlatmak, sosyalist rejimin işte dediğim gibi artılan anlatmak, ona göre filmler, ona göre diziler kurgulamak hep onların yaptığıdır. Amerika'da da öyle, Hollywood'da tam o dönemdedir. Mesela o Soğuk Savaş döneminde işte ne yapıyorsun? Rambo çekiyorsun kardeşim. Rocky çekiyorsun. Rambo ne alıyor? Vietnam'da hepsini oldu. O Amerikan rüyasını aktaran Hollywood'un ta kendisidir zaten. Hollywood tamamen olmayanların olmuş gibi gösterilerek üstün Amerikan, hani nasıl zamanında Hitler üstün Alman ırkı ideolojisini iletişim araçlarıyla yapmıştır. O da sinema aracılığıyla bunu gerçekleştirmeye çalışmıştır. Amerika'nın amacı da budur. Hep nedir? İşte filmlerde görüyorsun.
1: Kahraman yarat.
0: Kahraman. Evet, evet. Kahraman mitini çok evet. güzel işlemişler
1: Rambolar,
0: adamlar. Dolayısıyla Soğuk Savaş'ta da insanlar geliyor izliyor. Bir de biliyorsunuz bu filmler geçerken, örnek verelim, hepsinin bir dağıtım yolu var baktığınızda. Mesela Türkiye'de 80'lerden sonra arabesk nasıl yayılmaya başlanıyor, ya da 70'lerde nasıl işte mesela Mısır filmlerinin etkisini görüyorsun. Çünkü o filmler oradan girerken Türkiye'nin içerisine giriyor. O filmler oradan da izlenmiş oluyor. E şimdi sen ne yapıyorsun? Amerika geliyor, sana o filmi dağıtıyor. Belki ücretsiz bir şekilde veriyor. E senin de sinema salonun var. Hatta ya da biliyorsunuz açık hava salonları var. Geliyor, sana bedava film geliyor. Ne yapıyorsun? Ben bunu göstereceğim, para kazanacağım. Onların derdi zaten o filmlerden para kazanmak değil ki. İnsanları ideolojik olarak etkileyerek, bak büyük Amerika, üstün Amerika, işte o Great America dediğimiz miti insanların zihnine sokmak. Zaten biz hep küçüklükten beri çizgi filmlerle, dizilerle, anlatılar hep budur yani.
1: Rambo örneğiniz çok hoşuma gitti hocam. Bize Rambo'lar, bir de Terminatörler de izlettiler.
0: İşte, değil mi? Bakın dikkat edin.
1: İnternetin gelişi gibi Terminatör'ün gelişi de.
0: Ama bakın hep dikkat edin. Biz şeylerde de, karakterlerde de aynı şekildedir. Yani mesela işte şimdi bir seri vardır. İşte Kaptan Amerika mesela dersin. Hep Amerika kazanır şeylerde. Evet. Sonunda, filmin sonunda hep Amerika kazanır. Oyunlar. Bize mesela oyunlar oynatıldı. Hatırlarsınız. Atari'ler vardı mesela baktığınızda. Atari'lerde bakıyorsun, orada da direkt olarak ne yapman lazım? En güçlü Amerika otomatik olarak seni futbolda, basketbolda direkt Amerika'yı seçtiriyor. Ve böylece bir sen sıcaklık ve sempati çocukken, bunlar sana daha 9-10 yaşında tabiri caizse şırınga ediliyor.
1: Doğru.
0: Şırınga edildiği için sen zamanla bunun içerisine giriyorsun, bu sistemin içerisine giriyorsun. Hatta bir tane oyun var. Battlefield diye bir oyun var. Amerikan ordusunun içinde olduğu bir oyun. Sen Amerikan ordusunu oluyorsun. Orada dediğim gibi Çanakkale'de Türklerle savaşıyorlar orada.
1: Duymuştum onu.
0: Tabii evet, onu evet. mutlaka duymuşsunuzdur. Hatta bazıları demişti ya, ya ben atalarıma kurşun sıkamam dedi. Çünkü çocuk orada bir Amerikalı karakterle özdeşleşiyor. Empati kuruyor. Şimdi ne yapıyor orada? Oyun karakteri. Onu diyor öldürmen lazım. Ya da bu işte dediğim gibi böyle anti Müslüman oyunlarda da aynı durum söz konusudur. Mesela ne yapar? Oyunun ismine bakar mısınız? Müslüman katliamı. Mesela. Yine bir tane oyun var, ismini vermeyeyim. Kur'an sayfaları yerlerde. Şimdi bu sefer ne oluyor? İslamofobi giderek yayılmaya başlıyor. Bu kültürel yozlaşma da meydana getirmeye başlıyor. Yani bunu şundan dolayı söylüyorum Özgenur Hocam. Oyunlar hani masum gözüküyor ya. Aileler diyorlar ya oynasın. Aslına bakarsanız oyun da bana göre, bilmiyorum belki hocam katılır mı, bir iletişim aracıdır. Çünkü iletişim aracı olması demek ideoloji, fikir aktarım, fikir yayım aracıdır. Dolayısıyla siz küçük yaşta o çocukları yavaş yavaş kendi yanınıza çekebilirseniz, ki bugün dijital ortamda da bunu görüyorsunuz, sosyal medyada da aynı şekilde, algoritmik yönlendirmelerde de aynı şekilde görüyorsunuz. O yüzden sizin teknolojinizin yerlileşmesi, millileşmesi önemli. Çünkü artık günümüzde iletişimde veri çok önemli.

0: Veri de yeni nesil petrol. O yüzden bu...
1: Bilgi güç, teknolojiyi bilgi ve bilgiyi elinde işte tutan her şeyi kontrol ediyor.
0: Kesinlikle ediyoruz. Hocam. Dolayısıyla bunu ben kıymetli izleyicilerimize ondan söylüyorum. Aslında bu uygulamaları bizlere ücretsiz kullandırırken bizim verilerimize hakim oluyorlar. Daha sonraki

0: tamamen dijital tekeli oluşturup sosyal medyayı sunup insanlara hoş gösterip yavaş yavaş insanlar sadece buradan öğrensinler. Tarih, tarihçi insan araştırır. Şimdi insanlar ne yapıyor tezlerde? Ya ben şunu yapay zekaya bir sorayım. Arşive gireceksin. O tozlu sayfaları yutman gerekir. O kitapları alman. Kitaba dokunman gerekir.
1: Eskiden kütüphaneye giderdik.
0: Kütüphane dediğim bir kültürü vardır. Var mı hocam şimdi? Hep bakın o dönüşüm, değişim. Aslında bunların hepsi hocam. Az önceki sorunuza tekrar geliyorum. Soğuk savaş dönemlerinde bunlar atıldı. Filmlerle size gösterildi. O dönem hatırlarsınız. Telefonunu açıyor, konuşuyor. Sonra bunlar hep size normal geldi değil mi? Çünkü hocam bizi hazırladılar. Bazı şeyleri hazırladılar. Evet, evet. Amerika bunların hepsinin senaryosunu kurdu. Bu tamamen bir küresel akıldır. Büyük küresel akıldır. Bunun kimse aksini iddia edemez, söyleyemez. Zaten zamanla görüyorsunuz bu iddiaların, bu hipotezlerin ne kadar gerçek olduğu da yaşanan olaylarla zaten karşımıza çıkıyor. Çünkü hocam tarih asla yanılmaz yani. Onu da söylemiş olalım.
1: Kesinlikle doğru söylüyorsunuz hocam. Çok güzel örneklerle de
0: sağ olun,
1: ifade ettiniz. Tabii konuyu biraz keskin bir geçişle ben kısacıma yönlendireceğim. Çünkü izleyicilerimizden gelen soruları da atlamak istemiyorum. Kadınlardan gelen özellikle. İlk kadın gazeteleri ve gazetecileri merak ediyor izleyicilerimiz. Dönemde, tarihte ilk kadın gazeteleri hangi ihtiyaçtan doğuyor hocam demiş izleyicilerimiz. Yani toplumsal dönüşümün bir parçası mıydı bunlar? Ve aynı zamanda kadın gazeteciler Osmanlı'da var mıydı? Bunları biraz seyircilerimizin de merak gidermek evet. açısından değinmek isterim.
2: Şimdi ilk gazete Terakki gazetesi, aslında günlük siyasi gazete. Yani günlük derken haftanın yine 6 günü çıkan bir gazete. Onun bir eki olarak çıkacak. Terakki işte muhaddirat için gazetedir. Muhaddirat da aslında şunu kapsamış oluyor. Örtülü, iffetli kadın anlamında. Zaten öyle bir kadın kimliği inşa edilmeye çalışılıyor. Yani hali hazırda zaten ataerkil bir toplum inşa edilen bir kadın kimliği var. Aslında onun muhafazasına çalışılıyor. Ama şöyle bir lütufta bulunuyorlar dönemin erkek gazetecileri. Aslında takvim ve kaiden itibaren başlıyor bu. Kız çocukların okutulması, yani okutulmaya özendiriliyorlar. Aileler de buna teşvik ediyorlar, kız çocukları okutulsun diye. Hatta işte bu 1869 ortalarında yayınlanacak ilk kadın gazetesi bir ek olarak olsa da onu takip eden dönemde müstakil yayınlar göreceğiz. Burada Rüştiye Mektepleri açılacak. Açılmış hatta artık yakın bir zamanda. Kız Rüştiye Mektepleri 59 itibariyle açılmaya başlıyor. Ama aileler çocuklarını bu okullara göndermekten imtina ediyorlar. Çünkü buralarda erkek hocalar var. Ki seçilen erkek hocalar da hep yaşlı hocalardan aslında seçiliyor. Buna bile dikkat ediliyor kadın hocaların yanında. Yaşlı erkek hocalar var ama bundan sebep yine aileler çekiniyorlar. İşte bunun sayıcı artmasını istiyorlar ve şöyle diyorlar aslında çocukları, kız çocukları da göndermeliyiz. Çünkü onlar bizim evlatlarımızı yetiştiriyorlar. Yani nedir? İşte kadına yine hani kamusal alana çıkmadan evin içerisinde bir rol biçilmiş. İşte nedir? Geleceğin çalışan gücünü yetiştirecek ama erkek evlatlar babında tabii ki bunlar. Yine ev ekonomisini iyi bilmeli ki evin reisine iyi hizmet edebilsin, hizmette kusur etmesin. Yani onun kazandığını kontrollü harcayabilsin. İşte buna uygun zaten aslında bir de müfredat var. Ama sonrasında yani işte dikişti, nakıştı. Bunların yanı sıra hani pozitif bilimlerden de giriş babında dersler eklenecek bu kız rüştiyelerine. Hatta bir de 1870'te Darül Muallimat açılacak. Yani kız öğretmen okulu. Aslında bundan sonra kız çocukları ilk kez nerede göreceğiz? Bir yüksek öğretim kurumunda 1870 itibariyle.

0: itibariyle hatta bir meslek sahibi, yani evin dışında da kamusal alanda bir meslek sahibi olarak görebilmeye başlayacağız. İşte buralara girebilmeleri için bu rüştiye mekteplerine devam etmeleri gerekiyor çocukların. Bu gazetelerde bunlara yönlendiriliyor. Ama hani çok da hadlerini aşmadan okusunlar. Hatta şunu söylüyorlar, diyorlar ki ya bunu doğrudan bu kadın gazetelerinde yazıyorlar. Sonrasında mesela Selanik'te Aile gazetesi çıkacak. Yine bir kadın ve aileye hitap eden bir yayın bu. Burada kadınlar için şunu söylüyor. Saçı uzun, aklı kısadır ama... Yine de tamamen şeyden, ilimden, irfandan uzak tutulmamaları gerekir. Yani kapasiteleri doğrultusunda ilim, irfandan istifade edebilmelerine imkan tanınmalı. Hani niçin? İşte bu bahsettiğimiz görevlerini hani hakkıyla ifa edebilmeleri için iyi çocuk yetiştirsin, evi iyi idare etsin. Hani kocasına iyi eşlik yapabilsin gibi. Hatta şunu söylüyor. Yani rüştiye mekteplerine evet bu sebepten gitmeli. Bunun dışında zaten hani ne akıl olarak ne beden olarak işte hani erkeklerle bir tutulamıyorlar. Ne kalemiye, ne mülkiye, işte ne ilmiye, ne askeriye daha doğrusu sınıflarında bir mesleğe de dahil olamayacakları için hani fünun ve sanayiye ait konulardaki bilgilerini genişletmeye ihtiyaçları yok ama basit hani metal niteliğindeki bilimlere de dahil olabilirler rüştiyelerin işte müfredatı doğrultusunda. Bu şekilde başlıyor bu gazetelerin içerikleri, yavaş yavaş aslında kadınların hak arayışlarını yine buradan göreceğiz. Önce eğitim hakkı isteyecekler, rüştiyelerle yetinmeyecekler, idadileri isteyecekler. Ardından da yüksek öğretim kurumlarında erkeklerle bir arada darülmual, yani öğretmenlik dışındaki mesleklere de dahil olabilmelerinin önünü açacak kurumlara girebilmek isteyecekler. Bunları hep gazeteler üzerinden yapacaklar. İlk gazetecileri de şöyle görüyoruz. Küçük onu da söyleyeyim.
1: Hocam son 30 saniye kadar bir cevap alayım.
0: Hocam, tamam, o zaman paşazadeler diyelim. Paşaların kız çocuklarını daha çok ilk gazeteciler olarak göreceğiz. Ve yine gazeteci hanımlarını.
1: Çok güzel. Gerçekten bu toplumsal dönüşümde yine basın aracılığıyla, gazete aracılığıyla sağlanmış oluyor. Kıymetli hocalarım çok teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: daha konuşacak dünya kadar derya konumuz var. Ama süremiz aşamamak üzere burada nokta koymak durumundayız. Gerçekten çok kıymetli bir yayın oldu. Çok teşekkür ederiz. Bilgilerinizi bize aktardığınız için. Değerli tarihseverler, Profesör Doktor Berkız Ulusoy ve Profesör Doktor Ali Murat Kırık hocamla beraber elbette insanlık tarihini değiştiren iletişim dünyasını konuştuk. İletişim ve basın tarihini konuştuk. Ele alabildiğimiz kadarıyla elbette merak edenler hocalarımın kitaplarını da okusunlar. Koskoca basın tarihi kitapları var değil mi? İletişim kitapları var. Merak edenler, meraklarını gıdıklayanlar olursa bu konuştuklarımızı elbette kaynakları takip edebilirler. Çok teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için, bu saate kadar katıldığınız için. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar karşınızda olacağız. İyi akşamlar diliyorum.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta sanatçı İbrahim Sadri kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

Bir an durup etrafınıza bakın. Şu anda verdiğiniz kararların kaç tanesi gerçekten size ait? Hangi yolu kullanacağınıza navigasyon karar veriyor? Hangi filmi izleyeceğinizi algoritmalar öneriyor? Hangi haberi göreceğinizi sistemler seçiyor? Hangi ürünü satın alacağınızı yapay zeka tahmin ediyor? Yani farkında olsak da olmasak da kararlarımızın bir kısmını çoktan makinelere bırakmış durumdayız. Ama şimdi çok daha yeni bir dönemin kapısı aralanıyor. Çünkü teknoloji artık sadece tavsiye vermek istemiyor. Anlamak, görmek, öğrenmek ve bazı durumlarda bizim yerimize karar vermek istiyor. Otonom araçlar yollara çıkıyor. Robotlar fabrikalarda üretim yapıyor. Yapay zeka hastalıkları teşhis ediyor. İnsansız sistemler savaş alanlarında görev alıyor. Üstelik dönüşüm bununla da sınırlı değil. Yapay zeka artık yalnızca ekranların içinde yaşamıyor. İnsan gözünün sınırlarını aşmayı hedefleyen yeni bir teknoloji doğuyor. Akıllı lensler. Belki de gelecekte bilgiye ulaşmak için ekrana bakmayacağız. Hatta belki de ekran diye bir şey de kalmayacak. Çünkü bilgi doğrudan gözümüzün önünde belirecek. Gördüğümüz her nesne, karşılaştığımız her insan, içinde bulunduğumuz her ortam yapay zeka tarafından analiz edilecek. Peki ne dersiniz? Bir makinenin gözüyle görmek, bir algoritmanın önerileriyle karar vermek, bir yapay zekanın yorumladığı dünyada yaşamak, insan olmanın anlamını değiştirir mi? Dahası insanı daha özgür kılar mı? Çünkü artık tartıştığımız şey yeni bir cihaz değil, yeni bir insan-makine ilişkisi. Belki de tarihte ilk kez sorulması gereken soru, teknolojinin ne yapabildiği değil, insanlığın bundan sonra neye dönüşeceğidir.

Tarihte her büyük kırılma aslında oldukça sessiz başladı. İnsanlar önce değişimi fark etmedi. Ama bir gün dönüp baktıklarında dünyanın değişmiş olduğunu gördüler. Sanırım bugün de benzer bir eşikteyiz. Çünkü insanlık ilk kez yalnızca çalışan değil, karar verebilen makineler geliştiriyor. Öyle ki bu makineler yorulmuyor, dikkatleri dağılmıyor, milyonlarca veriyi aynı anda analiz edebiliyor. Hatta giderek daha fazla alanda insanın yerini almaya hazırlanıyor. Baksanıza, yollarda sürücüsüz araçlar, gökyüzünde insansız sistemler, fabrikalarda otonom üretim hatları, ameliyathanelerde robot teknolojileri. Gerçekten de heyecan verici ama aynı zamanda düşündürücü. Peki bu çağın sonunda ne olacak? İnsan makine arasındaki görev paylaşımı yeniden mi yazılacak? Öyleyse karar verme gücü kimin elinde olacak? Ne dersiniz?

0: Birinci sanayi devrimi oldu hepimiz bildiğimiz gibi. Birinci sanayi devrimine baktım, buharın gücü etkili oldu. İkinci sanayi devrimi oldu, burada elektrik etkili oldu. Üçüncü sanayi devrimi bilgisayarlar. Artık dördüncü sanayi devrimi eşiğindeyiz, içine girdik. Burada otonom sistemler devreye girdi ve otonom sistem artık dördüncü sanayi devrimi başlatıyor. Ve böylelikle baktığımız zaman bugün gördüğümüz şey şu, bu sistemler otonom sistem tam bağımsız değil. Yani burada insan gözetiminde bir otonomi söz konusu. Çünkü her şeyi insan planlıyor ve şekillendiriyor. Mesela gelecek 10-20 yıl içerisinde şimdi MR'ler görünen birçok şey var. Nedir? Mesela ulaşımda sürücüsüz araçlar, yani tek tük var. Metrolarda görüyoruz filan ya da işte deneme testleri yapılıyor. Bazı yerlerde sürücüsüz araçlar devreye ama bu çok yaygınlaşacak mesela. Tam bir otonom sistem. Ama bunu kim planlayacak? Rutlar insanlar planlıyor. Bir başka şey var. Üretimde artık karanlık fabrikalar, yani insan gözüyle görmek zorunda kalan otonom sistemler ham maddeyi alacak, depodan çekecek, bitmiş ürünü paketleyip sunmaya başlayacak. Hangi ürün üretiyorsa, yani karanlık fabrikalarla karşı karşıya. Bir başka şey, tarımda otonom ekipmanlar. İşte diyelim makineyi tarlanın başına koyacağız, o kendisi işini bitirecek. En sonunda da bittiği zaman da istop yapacak, bitirecek. Bu hale geliyor. Böyle bir durumla karşı. Ya da sağlıkta robot destekli teşhisler var. Artık bu çok yaygınlaşacak. İşte robot destekli ameliyatlarla karşı karşıya kalacağız. Ve aynı zamanda şimdi başladı mesela insan hava araçları savunma sanayinde. İşte uçaklar başladı. İşte biz başlatıyoruz. İşte denizde başladı değil mi? Karada. Tamamen savunma platformlarda otonom hale gelecek. Böyle bir dünyada karşı karşıyayız ve bu dünyada insan hataları azaltacak. Ancak algoritmik hatalar devrilecek. İnsan hatalar azalacak ama algoritmik hata. Çünkü bu sistemler nasıl tasarlandıysa, nasıl algoritmaları yazılsa öyle işleyecek. O zaman da devreye ne girmiş olacak? Algoritmik hatalardan dolayı kimler sorumlu olacak? İşte siber ya da saldırılar ya da etik sorunlar gibi yeni problemlerle karşı karşıya kalacak.
1: Otonom sistemler dediğimizde bence şu anda eşiğinde değil, içindeyiz. Çünkü her şeyin otomatize edildiği bir dünyaya doğru gidiyoruz. Otonom araçların da eşiğindeyiz benim gözümde. Günümüzde yapay zeka ajanlarıyla birlikte bütün iş akışlarımızı otomatize etmeye başladık. Ama bence tam olarak içinde hissettiğimiz gün otonom araçların gerçek olduğu gün olacak. Şu anda baktığımızda insan hatalarını azaltıyor. Ancak insandan bağımsız bir hale getiremiyor. Çünkü aslında bir yandan da riski arttırıyor. Bu teknolojiler halüsinasyon görebiliyor, olmayan veriyi üretebiliyor. Ondan dolayı önümüzdeki dönemde insanın kontrolünde olan yapay zekanın yükselişini göreceğiz.
2: Sabah uyandığınızda gününüzü yapay zekanın planlamasına izin verir miydiniz? Yoksa kararları kendiniz vermekten vazgeçmez misiniz? Mesela yapay zeka size bu kararı verme, hata yapacaksın dese onu dinler misiniz? Örneğin gelecekte eş seçimini yapay zekaya bırakır mıydınız?
3: Günümü planlamak için yapay zekaya güvenebilirim. Çünkü genelde tatil planlarımı da yapay zekaya yaptırmayı tercih ediyorum. Çünkü kendi belirlediğim özelliklere göre bana bir plan hazırlıyor. Fakat geleceğimle ilgili ciddi planları henüz bırakmaya hazır değilim. Bence o kadar gelişmedi teknoloji.
4: Eş seçimimi kesinlikle bırakmazdım yapay zekaya. Sonuç olarak duygusal olmayan varlıklar.
5: Evet, yapay zekanın bize çok büyük katkıları ve artıları var. Hepimiz gerek derslerde gerek akademik hayatımızda gibi sürü noktada yapay zekayı kullanıyoruz. Ama şöyle düşünüyorum ben. Ne kadar evet zeki de olsa ben duygusal anlamdaki bazı geçişleri

0: ya da insanların tercihlerini, hislerini yorumlayabildiğini düşünmüyorum. O yüzden günlük hayatımda mesela yapay zekayı uyandığımda kullanmak istemezdim. Çünkü evet, hani her ne kadar belki planlamamız, saatlere oturtmamız gereken şeyler olsa da biraz hislerle de alakalı. Ya, hava güzelse bugün biraz bu metçimlerde oturmak da isterim yani. Öyle olunca bunu çok mantıklı bulmuyorum.
1: Kararları kendim alabiliyorsam neden yapay zekayı kullanma ihtiyaç duyayım ki? Zaten yapay zekanın da hata oranı hala yüksek yani.
2: İstemem yani, ben kendi kararlarımı kendim vermeyi tercih ederim.
3: Bir zamanlar makineler insanın uzantısıydı. Ne yapacaklarını biz söylüyor, onlar uyguluyordu. Bugün ise farklı bir noktadayız. Çünkü artık makineler sadece komut almıyor, öğreniyor, karşılaştırıyor, tahmin ediyor. Hatta bazı durumlarda karar bile verebiliyor. İşte bu değişimin merkezinde yapay zeka var. Peki yapay zeka makinelerin beyni haline gelirken insanın rolü nasıl değişecek dersiniz? Mesela kararları alan taraf olmaya mı devam edeceğiz? Yoksa süreçleri sadece izleyen ve onaylayan taraf mı olacağız? Daha da önemlisi, bir gün gördüğümüz her şeyi yapay zeka yorumlamaya başlarsa neler olacak? Mesela bir tehlikeyi, bir fırsatı, bir insanı. Çünkü baksanıza, teknoloji artık sadece kas gücümüzü değil, düşünme ve karar verme süreçlerimizi de dönüştürmeye hazırlanıyor. Oysa tarih boyunca insan makineleri geliştirdi. Peki şimdi ilk kez makineler insanın nasıl düşüneceğini etkilemeye başlarsa ne olacak?

0: Şu anda bence ana tartışılan konulardan birisi dünyada bu. Çünkü yakında insanın düşünmeyi bıraktığı bir dünyaya doğru mu gidiyoruz? Yoksa insanın daha nitelikli şeyler düşündüğü bir dünyaya doğru mu gidiyoruz? Ana tartışılan konu. Ve yaptığımız birçok işi yapay zeka yapar hale geliyor. Baktığımızda bilişsel işlerin tamamını yapay zeka üstlenirken fiziksel işlerin de tamamını neredeyse robotik teknolojiler üstleniyor. Böyle bir durumda aslında human in the loop denilen, yani insanın içinde olduğu yapay zeka uygulamalarının değeri artıyor. Çünkü yapay zeka aslında sıradan kararları çok iyi yaparken, sıradan işleri çok iyi yaparken bir noktaya geldiğinde insanın kontrolü ya da insanın küçük dokunuşu esas fark yaratan nokta oluyor.
1: Şimdi baktığımız zaman insanın rolü tamamen devir dışı kalmayacak. Neden kalmayacak? Çünkü roller değişecek. Mesela insan operatörden deneticiye dönecek. İşi yapıyordu, deneticiye dönecek. İnsan uygulayıcıdan stratejiste dönüşecek. Yine insan veri işleyicisi olmaktan çok karar mimarına dönecek. Çünkü veriyi yapay zeka milyonlarca veri işleyecek. Böyle bir hale gelecek. Yani geleceğin en önemli yeteneği bilgiye sahip olmak değil, doğru soruyu sorabilecek bir algoritmik sistem oluşturabilmek. Burada ise yapay zeka milyonlarca veriyi analiz edebilir. Etik değerlendirme, değer yargıları, vicdan ve toplumsal sorumluluk hala insan elinde olacak. Çünkü etik değerlendirmeyi yapay zeka yapamaz. Vicdan yapay zekada devreye girmez. Çünkü o vicdan bizim insandan insana da değişir bir şeydir. Onun için burada insanın rolü tamamen devre dışı kalması söz konusu değil. İnsan yapay zekayı yönlendirme konusunda, denetleyen konumunda devam edecek.
2: İnsan dünyayı gözleriyle görür ama sadece bakmaz. Bir yüz ifadesinden duyguyu anlar, bir ses tonundan tehlikeyi sezer, bir hareketten niyeti tahmin eder. Yani görmek insan için yalnızca ışığı algılamak değil, dünyaya anlam vermektir. Peki makineler için görmek ne demek? Mesela bir sürücüsüz araç karanlıkta yolun kenarındaki yayayı nasıl fark eder? Bir drone havadayken önündeki engeli nasıl hesaplar? Bir robot elindeki nesnenin kırılgan mı, ağır mı olduğunu nasıl anlar? Yani bir makine gerçekten görebilir mi?

0: insan dünyayı gözüyle görür, algılar. Ama yapay zeka gözüyle görmez, veriyi algılar. Yani veri algılar. Ne yapar? Kameralarla, radarlarla algılar ya da lidar sistemleriyle, yani üç boyutlu olarak algılar. Yani lazer ışınlarıyla görülmeyen her alana lazer ışınları milyonlarca gönderir, oradan üç boyutlu resim çizer. Böyle algılar. Ve aynı zamanda termal sensörlerle algılar ya da süper ultrasonik sensörlerle algılar. Ve bunlar kullanılır. Yapay zeka verileri birleştirerek çevrenin dijital haritasını oluşturur. Bu çevre olabilir, insan olabilir, herhangi bir şey. Bunun dijital haritasını oluşturur. Ancak önemli bir fark var. Yani insan anlamı görür. Mesela ben sizin yüzünüzdeki anlamı görürüm. Ve ona göre şey yapabilirim, karar veririm. Ama yapay zeka örüntüyü görür. Yani ilişkiyi görür. Makine bir yüzü tanımlayabilir. Ama o yüzdeki duyguyu insan kadar derin algılama yapamaz. Çünkü her insanın algılaması kendi değerlerine göredir. Onun için bu manada arada büyük bir farkla karşı karşıyayız yani. Birisinin görmesi, birinin algılaması.
1: Gelecekte gözünüze takacağınız bir lens sayesinde insanların duygu durumlarını görebilseydiniz kullanır mıydınız? Mesela yalan söyleyen birini anında tespit eden ya da sevdiğiniz kişinin size gerçekten ne hissettiğini gösteren bir lens olsa kullanmak ister miydiniz?
2: Ya ben kullanmak istemezdim çünkü kime güvenip güvenmeyeceğimi de kendim yaşayıp öğrenmek isterdim. Direkt başka bir şeyin bana söylemesini istemezdim.
3: Kullanmak istemezdim çünkü duygusal olarak samimiyeti bozduğunu düşünürdüm. Bundan dolayı kullanmazdım.
4: Şöyle ilk bakışta düşününce çok güzel geliyor insanın kulağına ama tahmin ediyorum ki kullanmazdım. Çünkü yaratılışımız gereği böyle bir özelliğimiz yok. Dolayısıyla hani bence olmasa hepimizin mutluluğu ve genel huzur açısından daha iyi olur diye düşünüyorum.
5: Kullanırım çünkü sonuçta herkesin asıl niyetini daha açık ve net bir şekilde görmüş oluyorsun. Yani maskeler kalkmış oluyor diyeyim. Olsa çok da güzel olur hatta.
6: Ya hayatın doğal akışını fazla etkilerdi bu ya. O yüzden bu da pek güzel bir şey olmazdı benim için.
7: Tüm eğlencesi kaçardı sosyalleşmenin.
8: Bu zaten makul bir şey olsa bu bize verilirdi diye düşünüyorum. Yani insan kafayı yer herhalde bir yerden sonra. Herkesin düşüncelerini okuyabilmek bence korkutucu bir şey. Bazı şeyler böyle gizli kalsa iyi olur.
9: Bir insan beyni gördüğü şeyleri anlamlandırmak için milyonlarca yıllık bir deneyime sahip. Mesela yolda yürürken farkında bile olmadan ağacı ağaç olarak, arabayı araba olarak, insanı insan olarak tanımlar. Makinelerse dünyaya insan gibi bakmaz. Aslında hiçbir canlı gibi bakmaz. Mesela bir sürücüsüz araç için kırmızı ışık dur anlamına gelmez. Bir insan yüzü bir robot için önce bir yüz değildir. Matematiksel bir örüntüdür. Bir yaya geçidi beyaz çizgilerden oluşan geometrik bir şekildir. Yani makineler dünyayı bizim verdiğimiz isimlerle değil, olasılıklarla görür. Biz bir çocuğun yola çıktığını görürken bir makine hareket eden bir nesnenin hızını, yönünü ve olası davranışını hesaplar. Onların gözleri kameralar, kulakları sensörler, refleksleri algoritmalardır. Radarlar mesafeyi ölçer, lazer sistemleri çevrenin üç boyutlu haritasını çıkarır, sensörler sıcaklığı, hızı ve hareketi algılar, yapay zeka ise bütün bu bilgileri birleştirir. Ve ortaya insan gözünün göremediği başka bir dünya çıkar. Belki de asıl ilginç olan budur. Makineler insan gibi görmeye çalışmıyor. Kendilerine özgü yeni bir görme biçimi geliştiriyor. Ve ilk kez tarihte bir varlık, dünyayı insan gözünden farklı bir şekilde algılıyor.
10: İnsanlık son 50 yıldır ekranlara bakıyor. Önce televizyonlara, sonra bilgisayara, ardından akıllı telefonlara. Yani bir bilgiye ulaşmak için hep bir ekranın karşısına geçiyoruz. Peki ya gelecekte? Ekran diye bir şey kalmazsa, mesajlar, haritalar, çeviriler, sağlık verileri ve hatta yapay zekanın önerileri doğrudan gözümüzün önünde belirmeye başlarsa, kulağa hoş geliyor değil mi? Bilim insanlarının üzerinde çalıştığı akıllı lensler artık yalnızca görmeyi düzeltmiyor. Görebilen, analiz edebilen

0: bilgi gösterebilen ve yapay zeka ile iletişim kurabilen yeni nesil akıllı lensler geliştiriyor. Belki de yakın gelecekte bir restorana girdiğinizde menüyü çevirmek zorunda kalmayacaksınız. Yabancı bir ülkede yön sormayacaksınız. Hatta bazı sağlık sorunlarınızın ilk işaretlerini sizden önce gözünüzdeki teknoloji fark edecek. Peki bütün bunlar hayatı daha mı kolaylaştıracak, yoksa gözümüz dijital dünyanın yeni giriş kapısı mı olacak? Çünkü ilk kez tartıştığımız şey yeni bir cihaz değil, insan ile bilgi arasındaki son mesafenin ortadan kalkması. Dolayısıyla asıl soru şu: gelecekte dünyaya biz mi bakacağız, yoksa yapay zeka dünyayı bizim yerimize mi yorumlayacak?
1: Bugün bunun en yaygın uygulamaları akıllı gözlük şeklinde oluyor. Ve baktığınızda gideceğiniz yolu bile size gösterebilir bir teknoloji haline geliyor. Kameralar dünyayı algılıyor, üzerindeki kameralar, ve bunu bir ekran olarak gösterip sizin dünyada yapacağınız işleri asiste etmesini sağlıyor. Eskiden sanal gerçeklik diye bir kavram vardı. Bu bir ara çok popüler oldu. Ancak artık sanal gerçekliğin değil, artırılmış gerçekliğin olduğu bir dünya söz konusu oluyor bu lensler ya da gözlüklerle birlikte. Yani gerçek dünyanın tamamen bir sanal dünyaya girmektense, gerçek dünyayı sanalla birleştirdiğimiz bir ortam hem iş verimliliğimizi arttırıyor, fabrikalarda işçinin yapacağı işi daha doğru yapmasını sağlayabiliyor, ya da gündelik hayatta farklı faydalarını görebiliyoruz.
0: İnsan gözü bildiğiniz üzere kusursuz değil. Bazen olmayan şeyleri görürüz. Bazen gördüğümüz bir şeyi yanlış yorumlarız. Mesela bir kalabalığın içinde bir yüzü kaçırabiliriz. Bir ayrıntıyı fark etmeyebiliriz. Bir olayı ön yargılarımızla değerlendirebiliriz. Çünkü insan görmekle yetinmez. Gördüğünü kendi hikayesiyle tamamlar. Şimdi bir düşünün. Ya bir gün yanınızda hiçbir şeyi unutmayan bir yardımcı olursa? Yüz binlerce yüzü hatırlayan, milyonlarca görüntüyü karşılaştıran, saniyeler içinde analiz yapan ve size sürekli olarak şunu söyleyen bir yardımcı: bu kişiyi daha önce görmüştün. Bu bölgede risk olabilir. Bu bilgi doğru olmayabilir. Bu işareti gözden kaçırdın. İşte yapay zeka ve akıllı lenslerin vaat ettiği dünya biraz da böyle bir yer. Yani bu bir anlamda insan gözüne ikinci bir katman eklemek demek. Şöyle de söyleyebilirim: İnsanın eksikliklerini tamamlayan ikinci bir dijital göze sahip olabiliriz. Peki bu yeni katman bizi daha mı güçlü yapacak, yoksa zamanla kendi sezgilerimize olan güvenimiz mi azalacak?
2: Bilgiyi ben mi görüyorum, yoksa bana gösterilen bilgiyi mi algılıyorum? Değil mi? Ben mi görüyorum, yoksa bana gösterilen? Çünkü yapay zeka bunu yapabilecek. Burada yapay insan ve yapay zeka aynı görüntüyü gördüğünde aynı şeyi mi algılar? Sonuç hayır. Nedir? İnsan deneyimleri, kültürleri, sezgileri ve duyguları yoluyla yorum yapar. Bu son derece. Ama yapay zeka ise ne yapar? İstatistikle yorum yapar, veriyle yorum yapar, örüntüyle yorum yapar ve karar verir. Onun için bizim algılarımızla, yorumlarımızla yapay zekanın algı ve yorumları farklıdır.
1: Yapay zeka aslında hepimizin bence gerçeklik algısını değiştiriyor. Hatta şunu düşündürtüyor: şu anda yapay zeka ajanları otonom karar verip aksiyonlar alabiliyor. Biz de başka bir yapay zekanın ürettiği otonom ilerleyen yapay zeka ajanları olabilir miyiz başka bir evrende? Bunu sorguladığımız bir dünyaya doğru gidiyoruz.
0: Eğer akıllı lensler sayesinde yabancı dil bilmeden dünyanın her yerinde iletişim kurabilseydiniz, bu teknolojiyi kullanmak ister miydiniz?
3: Bunu çok isterdim. Çünkü dil öğrenmek asla kolay bir şey değil. Yani insanlar senelerini ayırıyorlar bu tarz şeylere. Bu denli kullanmak isterdim, evet.
4: Yani bunda bir sakınca olmazdı. Bu gerçekten güzel olurdu.
5: Almanca başladım, çok zor öğrendim. Yani.

0: hala öğrenme aşamasındayım. O yüzden kesinlikle öyle bir şey olması çok güzel olurdu.
1: Bu teknoloji bence diğerlerine kıyasla çok daha uygun olurdu. Bu uluslararası ilişkileri çok kolaylaştırırdı, dil bilmeyen insanları çok rahatlatırdı. Bu noktada bunun bayağı başarılı bir çalışma olacağını düşünüyorum. Çok güzel olurdu.
2: İnsanlığın en eski özgürlüklerinden biri nereye bakacağına kendisinin karar vermesi. Bir manzaraya bakmak, bir insanı izlemek, bir vitrinde durup düşünmek ya da sadece gözlerini ufka çevirmek. Bütün bunlar bugüne kadar yalnızca bize aitti. Üstelik kimse neye baktığımızı tam olarak bilemezdi. Hatta ne düşündüğümüzü, neyin dikkatimizi çektiğini, neyi merak ettiğimizi, şimdi ise akıllı lensler ve yapay zeka sistemleri nereye baktığımızı, ne kadar süre baktığımızı, neyle ilgilendiğimizi, hatta bazı araştırmalara göre duygusal tepkilerimizi bile veriye dönüştürebiliyor. Düşünsenize, bu teknoloji daha da gelişir ve bir gün bakışlarımız bile dijital iz bırakmaya başlarsa neler olur? Şöyle de sorabilirim. En çok neye dikkat ettiğimizi, nelerden etkilendiğimizi, nelerden korktuğumuzu bir algoritma bizden daha iyi bilirse bu ne anlama gelir?
3: Şu anda insanın en özel alanı olan bakışları bile dijital iz bırakıyor. Örneğin bizi geliştirdiğimiz sürücü yorgunluk algılama sistemlerinde insanın nereye baktığının, davranışlarını, yorgun olup olmadığını, uyup uyumadığını analiz ediyoruz. Tabii ki bunu saklamıyoruz KVKK gereği. Ancak bunu kötü niyetli bir şekilde saklayabilirsiniz. Biz ne yapıyoruz? Bunu güvenlik amaçlı kullanıyoruz. Uyuduğunuzda aracın kendini otonom bir şekilde güvenlik şeridine çekmesi ya da bunun kaza yapmaması, olduğu yerde durması, frenlemesi gibi sistemlerde kullanıyoruz. Ancak bunların kötü amaçları toplandığı bir dünyada sizin herhangi bir gizliliğinizin kalmadığı bir dünya haline gelebilir. Ve ancak bunu önlemek için çeşitli yasalar çıkıyor. Avrupa'da GDPR dediğimiz, Türkiye'de de kişisel verileri koruma kanunu dediğimiz yasalar da tam olarak bunu önlemek için var.
4: Akıllı lensler burada belki de en kritik soru şu. Çünkü akıllı lensler neye baktığımızı, ne kadar baktığımızı, göz hareketlerimizi ya da sağlık durumumuzu ne yapıyor? Analiz ediyor, ölçebiliyor. Bugün sosyal medya davranışlarımızı izliyor. Hemen ya da davranışlarımızı dinliyor. Şu anda bu konuş birazdan sosyal medyadaki değişik alanlarda bize konuştuğumuz konularla ilgili görüntüler devamlı gelecek. Açtığımızda Facebook'u, Instagram'ı ya da diğerlerini. Bunlar devreye girecek. Yani sadece bakışlarımız değil, sözlerimiz de izliyor. Bu nedenle geleceğin en değerli varlığı bu manada altın ya da petrol değil, veri olacak.
5: Bir robotun yaptığı ameliyatı mı yoksa bir insan doktorun yaptığı ameliyatı mı tercih edersiniz?
6: Şu anda tabii ki insan bir doktorun ama insan olduğumuz için hata payımız yüksek. Şu anda fabrikalarda robotlu sistemlere geçildi çünkü hata payları daha düşük. İleride tıp alanında da böyle gelişmeler olursa tabii ki robotlar tercih edilebilir.
7: Komplikasyon açısından sanırım bir robotun yaptığı ameliyatı tercih ederdim.
1: Ya belki ileride teknolojinin daha da ilerlemesiyle belki bir insanın elinin titremesinden dolayı oluşabilecek bir yanlış bile zaman içinde kapatılabilir, bu eksik kapatılabilir ama şu an için o kadar ilerlediğini düşünmüyorum.
0: Ya bu ameliyat konusunda kesinlikle insan tercih ederdim.
8: Ya bence seçmekten ziyade ortak paylaşımlı bir şey olsa daha mantıklı olabilir çünkü insanın da hata payı var.
9: İkisini de birlikte düşünebiliriz çünkü hem robotların otomasyon sistemi yani kullanışlılığı ve verimliliği çok yüksek, insan hatalarından arınmış bir şekilde ama bazen de insanların karar vermesi gereken durumlar oluyor. Yani biraz daha teknolojinin gelişmesi gerektiğini düşünüyorum.
2: İnsanlık binlerce yıldır aynı ilkeye göre yaşadı. Bir karar varsa bir sorumlu da vardır. Bir doktor teşhis koyduğunda, bir pilot uçağı kullandığında, bir komutan emir verdiğinde kimin karar verdiği belliydi. Peki şimdi kararı bir algoritma verirse, mesela bir sürücüsüz araç saniyenin binde biri içinde yönlendirilmiştir.

0: yön değiştirip bir kazaya neden olursa, bir yapay zeka hastanın gözden kaçan bir verisini yanlış yorumlarsa, bir otonom sistem savaş alanında geri dönüşü olmayan bir karar alırsa, o anda sorumluluk kimin olacak? Aracın mı? Yazılımın mı? Mühendisin mi? Şirketin mi? Yoksa sistemi kullanan insanın mı? Yani kararı makine verirse hesabı kim ödeyecek?
1: ...21. yüzyılın en önemli hukuk sistemlerinden biri de bu. Nedir bu hukuk? Çünkü algoritmaların cezalandırılması mümkün değil. Çünkü otonom sistemler algoritmalarla çalışıyor. Sorumluluk büyük bir ihtimalle şunda da... ...sistemi geliştiren şirkette, sistemi işleten kurumda... ...ya da sistemi yazan bireyde olacak. Ve böylelikle bunlar arasında paylaşılacak. Gelecekte algoritmik sorumluluk hukuku denen bir hukukun gelişeceğini düşünüyorum. Onun için herkes yazdığı kodların hesabını verecek. Çünkü kodlar sadece bize bazı işleri yaptırmıyor, aynı zamanda bizi doğruya ve yanlışa da yönlendirecek. Yoksa bugünkü silahların kendi başına bir suçu yok. Ama silahı alıp birini öldürdüğün zaman mahkemeye yargılanıyorsun. Bunun gibi algoritmayı yazanlar, nasıl yönlenirse onun hesabını vermek zorunda kalacak. Ve burada teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, hesap verebilirlik insana ait bir kavram olacak. Çünkü algoritmayı cezalandırdık, seni sistem dışı bıraktık. Bunun algoritma için hiçbir anlamı yok. Ama sizin ve bizim için, sistemi kuranlar için bir anlam var. Onun için hesap verebilirlik insanın elinde kalacak.
2: Çocuğunuzun öğretmeninin yapay zeka destekli bir sistem olmasına nasıl bakarsınız?
3: Ben çok tercih etmezdim çünkü bence bilgi konusunda evet daha verimli olabilir ama insani ilişkiler konusunda bence gerçek bir insanın şefkatine ihtiyacı var çocuklar.
4: Aynı şekilde ben öğretmenlik tarzı becerilerin sadece bir robotik bir sistemle yapılabileceğini düşünmüyorum. Hisler çok önemli. O çocuğa o eğitimi verebilmek, ona geçebilmek, öğretmenliği sağlayabilmek çok önemli. O yüzden yapay zeka tarzı şeyleri amaç olarak evet kullanabilir ama direkt yapay zeka odaklı bir öğretmen kabul etmezdim.
5: Ya yapay zeka mantıklı kullanıldığı sürece bence güzel bir buluş diye düşünüyorum ben ama çok yapay zeka bazlı olunca düşünmeyi de çok tembelleştirdiği için beyni yani %100 yapay zeka bazlı olmasın.
6: İstemezdim çünkü his yok, duygu yok, gerçek bir iletişim yok çocukla öğretmen arasındaki bu bence çok önemli bir şey. Yani özellikle küçük çocuklar açısından çok önemli bir şey. Hani bence olmamalı.
0: İnsanlık tarih boyunca eksikliklerini teknolojiyle tamamladı. Kas gücü yetmedi, makinayı yaptı. Uzağı göremedi, teleskobu yaptı. Hızlı hesaplayamadı, bilgisayarı yaptı. Şimdi ise ilk kez farklı bir şey oluyor. İnsan yalnızca kullandığı araçları geliştirmiyor, kendisini de geliştirmeye başlıyor. Evet, belki de geleceğin insanı bilgiye ulaşmak için bir ekran aramayacak, bir kitaba bakmayacak, bir arama motoruna yazmayacak. İyi ama gelin düşünelim. Bir gün kararlarımızı bizim yerimize algoritmalar vermeye başlarsa ya da çocuklar bilgiye doğrudan erişmeye alışırsa, insanlar aynı dünyaya bakıp farklı gerçeklikler görmeye başlarsa, dahası geleceğin toplumları zengin ve fakir olarak değil, geliştirilmiş insanlar ve geliştirilmemiş insanlar olarak ayrılırsa, rekabet ülkeler arasında değil, insan ile yapay zeka destekli insan arasında yaşanırsa neler olur? Hiç düşündünüz mü?
7: İnsan evrimi kısa vadede çok hızlı olan bir şey değil. Ancak uzun vadede zaten seçilim baskısını görüp de bunun nasıl etkileyeceğini hep birlikte göreceğiz. Çünkü günümüzde hani seçilim baskısı belki güzellik, belki başarı, belki para yönünden ya da fiziksel özellikler üzerinden giderken ilerleyen dönemde seçilim baskısı bu araçları ne kadar iyi kullandığımız üzerinden de olabilir insanlarda evrimsel açıdan.

0: baktığınızda. Tabii bu şeyi de insanların daha rahat yaşadığı bir dünyada belki de hiçbir seçilim baskısı olmadan, hani sizi öne çıkaran özellikleriniz sizi öne çıkarmadığı bir dünyada insanın evriminin nasıl olacağını ben kendim de hayal edemiyorum.
1: Burada asıl tartışma konusuna baktığımızda gelecek 30 yılda şunu göreceğiz. Akıllı lensler, yapay zeka asistanları, beyin bilgisayar arayüzleri ve biyoteknoloji ile birlikte gelişecek. Bunun sonucunda insanın doğal yetenekleri teknolojik olarak güçlenecek. Ancak burada bir yol ayrımı var ve burada iki senaryo ile karşı karşıya kalacağını düşünüyoruz. Birincisi, insan teknolojiyi daha özgür hale getirir, daha hızlı öğrenir, daha sağlıklı yaşar ve daha verimli çalışır. İkinci senaryoda ise insan teknoloji insanı görünmez şekilde yönlendirir. Ne yapabilir? Kararlarını etkiler, algılarını şekillendirir, davranışlarını yönlendirir. Bu nedenle geleceğin temel meselesi teknoloji değil, teknolojinin kimin kontrolünde olacağı. İşte burada genel olarak bu sisteme baktığımızda bu tüm sorulardan şunu çıkarabiliyoruz. Yapay zeka, otonom sistemler, akıllı lensler aslında bize tek bir soru soruyor. Teknoloji ne kadar akıllı olacak değil. İnsan ne kadar bilge kalabilecek? Geleceğin mücadelesi insan ile makine arasında değil, insanın kendi değerlerini koruyarak teknolojiye yön verebilme mücadelesinde olacağını düşünüyoruz.
2: Sizce gelecekte insanlar mı teknolojiyi yönetecek, yoksa teknoloji mi insanların hayatını yönlendirecek? Bir gün hafızanızı yapay zekaya yüklemek mümkün olsa kabul eder misiniz?
3: Ben kabul ederdim çünkü bir nebze de olsa ölümsüz bir yaşam haline geliyor bence. Ve bütün düşüncelerimiz, duygularımız, bu dünyaya bıraktıklarımız bence kalıcı olmuş hale geliyor. O yüzden kabul ederdim ben.
4: Bir gün hafızamı yapay zekaya yüklemek mümkün olsa kabul ederdim büyük ihtimalle. Ama bugün de olduğu gibi açıkçası yapay zeka insanları yönetiyor diyebilirim.
5: Üzülüyorum ki maalesef ki teknoloji insanları yönetecek diye düşünüyorum. Ama hafızamı yüklemek bir seçenek olsa şu anki hayatımda kabul etmezdim mesela. Belki akademik başarıda bana ait olan bir bilginin ya da becerinin başkasına geçmesini sağlardı. Şu an etmezdim ama ileride bu teknolojinin gelişmesi ve yeni değişen dünya ile beraber belki güzel bir seçenek olabilir.
6: Ya, hafızamı yükleyebilirdim ama irademi yüklemek istemezdim. Yani kendim yönetmeyi tercih ederdim. Gelecekte de yine bir şekilde sonuçta yapay zeka yaratanlar da insanlar olduğu için insanlar yöneteceğini düşünüyorum.
7: Etmezdim ya. Bence İnsan yapay zeka yönetmeye devam etsin, yani daha üstüne çıkılmasın diye düşünüyorum ben.
8: Hafızamı yapay zekaya yüklemeyi kabul etmezdim. Zaten bugün de teknoloji hayatımızı çokça şekillendiriyor ve yönlendiriyor. Özellikle alışverişi bile artık insanlar internet ortamından yapmaya başladı tamamıyla. Yani bu hani önümüzdeki yıllarda bence daha sorunlu hale gelecek bence.
7: Yapay zekanın gidişatı da şu anda tehlikeli bir yerlere gidiyor gibi. Yani asla güven vermiyor bazı açılardan. O yüzden biz böyle biz bize, insan insana bence daha mutluyuz. Yani yapay zeka bence daha fazla ilerlememeli.
9: Efendim, program boyunca otonom sistemleri, karar verebilen makineleri, dünyayı algılayan yapay zekaları, gözümüzün önüne bilgi getirmeye hazırlanan akıllı lensleri konuştuk. İlk bakışta bunların hepsi büyük bir fırsat gibi görünüyor ve gerçekten de öyle olabilir. Daha az trafik kazası, daha doğru teşhisler, daha güvenli üretim sistemleri, daha verimli bir hayat. Ancak her büyük teknolojik sıçrama yeni bir sorumluluk da getiriyor. Çünkü teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, onun hangi amaçla kullanılacağına insanlar karar verecek. Kısaca evet, bir yapay zeka yön gösterebilir ama hedefi belirleyemez. Bir algoritma riskleri hesaplayabilir.

hesaplayabilir ama hangi riskin alınacağına karar veremez. Bir sistem milyonlarca veriyi analiz edebilir ama doğru ile yanlış arasındaki çizgiyi tek başına belirleyemez. Belki de geleceğin dünyasında asıl mesele makinelerin ne kadar akıllı olacağı değil, insanların ne kadar bilinçli olacağı olacak. Bu sorunun cevabı ise gelecekte değil, bugün vereceğimiz kararlarda saklı.

dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
1: Hilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden Koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.
2: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
3: İyi finans sunar.

0: Vurdurmayı ne yapmış topa ya? Hadi hadi.
1: Biz gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
2: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
1: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
3: Atı canam artık ya, bunu kaçırır mı canam?
1: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Platin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden Koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatler onu gösteriyor. Ben Deniz Zeybek. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Çünkü iki canlı bağlantımız olacak. Çünkü önemli. Dün Yükseköğretim Kurumları sınavının ilk oturumu tamamlandı. Ancak daha ikinci ve üçüncü oturum var elbette ki. İki bağlantımız olacak. Önce İstanbul'a, sonra da başkent Ankara'ya uzanacağız. İstanbul'da, İstanbul Üniversitesi'nin önünde Beyazıt Kampüsü'nde bizi 24 muhabiri Ebrar Nur Arslan Bakırtaş bekliyor. Başkent Ankara'da ise Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde Ahmet Taner Işıldak bizlere, daha sınav başlamadı öyle zannediyorum, oradaki atmosferi, ortamı anlatacak. Önce bir Ebrar Nur Arslan Bakırtaş'a uzanalım. Bakalım oradaki durum nedir? Sınav kaçta başlayacak? Ailelerin telaşı var mı yok mu? Nasıl bir hengame var orada? Ebrar, senden alalım lütfen.
1: Artık saatlerimiz 10.00'ı gösteriyor. Bu saat itibariyle alan yeterlilik testi için sınav girişlerine alımlar bitti. Saatler 10.15'i gösterdiğinde artık sınav başlayacak. Dünkü TYT maratonunu geride bıraktık. Şimdi aslında senin dediğin gibi sınavın ikinci oturumu için bir geri sayım başladı. Yaklaşık 15 dakika sonra öğrenciler, üniversite adayları sınavda ter dökecekler. Tabii artık emeklerin karşılığını alma vakti diyebiliriz. Dünkü TYT sınavı aslında puan noktasında %40'lık bir bölüm oluştururken, bugünkü alan yeterlilik testi ise alınacak puanların yüzdelerin %60'ını oluşturuyor. Aslında ekranlarınıza getirsin Ali Kemal Cora, son dakikada sınav alanına bir üniversite adayı giriş yaptı. Tabii yer yer maalesef böyle manzaralara bizler karşıya kalıyoruz. Son dakika sınava girenler, hatta giremeyenler oluyor. Şu anda bir öğrenci İstanbul Üniversitesi'nde sınav alanına alınıyor. Tabii ki böyle son dakika manzaralar yer yer bizim canımızı yakabiliyor. Çünkü sınava alınamıyor bazı öğrenciler. Tabii şimdi AYT sınavından sizlere birazcık bahsedeyim istiyorum. Adayların önünde tam 160 soru olacak ve kendi alanlarına özgü sorular olacak bunlar. Eşit ağırlık, sözel, sayısal. Bu noktada aslında sorularla karşı karşıya kalacaklar. 160 soru, 180 dakika boyunca üniversite adayları adeta dirsek çürütecek, ter dökecekler diyebiliriz. 3 saatlik dev bir süre var aslında önlerinde. Tabii buradaki atmosferi de anlatayım istiyorum. Yalnızca üniversite adaylarından ibaret değil bu telaş. Aileler de oldukça heyecanlı. Burada dua edenler, tesbih çekenler, Yasin-i Şerif okuyanlar var. Tabii ki çocuklarını Allah din açıklığı versin dualarıyla kapıdan sınava uğurladılar. Önümüzde 3 saatlik bir süre var dedik. Bu noktada eşit ağır

0: Ağırlık sözel ve sayısal alanlarında öğrenciler emek verecekler, soruları çözecekler, kodlama yapacaklar. Ciddi bir heyecan var, yer yer gerilim var. Sözü buradan size bırakalım. İstanbul Üniversitesi'nden Deniz.
1: Çok teşekkür ederim.

0: Anlar olmuş ne yazık ki. Peki bir de Ankara'ya uzanalım. Peki Ankara'da durum nedir? Kapılar kapandı çünkü artık ve dakikalar içinde de başlayacak sınav. Ankara'da da Ahmet Taner Işıldak var. Geç kalanlar var mı Ahmet? Nedir oradaki atmosfer? Aileler nasıl?
1: Deniz Zeybek, aslında herkesin merak ettiği sorulardan bir tanesi bu geç kalan oldu mu? 2 dakika önce kapı kapandı ve an itibariyle geç kalan yok. Biz de kameraman arkadaşım Ömer Özgün'le birlikte bu atmosferi sizlere göstermek isteyeceğiz. Şimdi hemen arka tarafımda velilerin heyecanlı bekleyişleri var. Şimdi şunu da söylemekte fayda var. Bugün aynı zamanda babalar günü de. Yani biz dışarıda sabahın erken saatlerinden itibaren buradaydık ve kalabalıklar, veliler, çocuklar buraya geldiler. Burada yerlerini hazır tuttular. Zira geç kalma durumları yaşanmaması adına. Şimdi babalar günü demiştik. Bazı konuşmalara da denk geldik biz burada. Duygusal konuşmalara da denk geldik baba ve oğullar arasında. Oldukça hoş görüntülerdi. Güzel motivasyonla sınav salonlarına girdiler. Tabii alan yeterlilik testi diyoruz. 3 saat sürecek toplamda. Yaklaşık 10 dakika sonra sınav başlayacak. Öğrenciler kalemlerini hazırlayacaklar ve sınav kağıdını doldurmaya başlayacaklar. 180 dakikadan bahsediyoruz tabii. Bu 180 dakikanın sonundaysa artık üniversiteye giden yola bir adım daha atacaklar. Şimdi arkamda da görüyorsunuz bir veli de basketbol topuyla küçük çocuğuyla birlikte burada. Büyük ihtimalle oğlu veya çocuğu sınava girecek. Belki buradan sonra bir maç yapacaklar birlikte, bunu bilemiyorum ama dediğimiz gibi şimdi Ebrar aslında sınavla ilgili çoğu bilgiyi verdi. Yani 180 dakika olacak, çok sayıda soru olacak, alanlarla ilgili edebiyat, matematik, fen. Bundan sonraysa saat 15.15'te ise yabancı dil testi de olacak. Bunu da hatırlatalım. Öğrenciler yabancı dil testine de girecekler ve orada da ter dökecekler. O da 2 saat sürecek ve o da 17.45'te sona erecek. Bugünkü alan yeterlilik testi ise saatler 13.15'i gösterdiğinde bitecek. Son 15 dakika çıkış olmayacak. Bunu ifade edelim. Tabii milyonlarca adaydan bahsediyoruz. Bir de bunun da sonrası da var. Deniz Zeybek, aslında hepimiz bu yollardan geçtik. Hepimiz hayalimizdeki üniversitelere geldik ve şu an istediğimiz yerlerde duruyoruz. Bunun da keyfi bambaşka. İşte öğrenciler bugün bundan dolayı ter döküyorlar ve biz de Ömer Özgün'le birlikte bu atmosferi olabildiğince size aktarmaya çalıştık ve gelişmeleri de takip etmeye Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.
0: Peki, Ahmet'ten de sözü alalım. Tabii ki saat başında ve sınav bitiminde de yine ekiplerimize döneceğiz. Tüm öğrencilere yeniden bir kez daha başarılar dileyelim. 81 ilde okullarda son hafta hazırlığı var. Öğrenciler son haftayı etkinliklerle geçirecek. Geleneksel çocuk oyunları ve spor turnuvalarıyla öğrencilerin fiziksel ve sosyal gelişimleri desteklenecek.
2: Öğrenciler karne için geri sayıma başladı. Okullarda son hafta etkinlik haftası olacak. 81 ilde kültür, sanat ve spor faaliyetleri yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaz tatili öncesi dönem sonunun faaliyet haftası olarak değerlendirileceğini belirtmişti. Okullar hazırlıklarını yaptı. Öğrenciler için son hafta etkinliklerle hızlı geçecek. Faaliyet haftasında Erdem Değer çerçevesinde planlanan etkinliklerle öğrenciler eğlenerek öğrenecek. Okullarda bilgi ve spor yarışmaları, belgesel ve animasyon gösterimleri, sosyal sorumluluk çalışmaları, geleneksel oyunlar ve yıl sonu kermesi gibi çok sayıda etkinliğe yer verilecek. Geleneksel çocuk oyunları ve spor turnuvalarıyla öğrencilerin fiziksel ve sosyal gelişimleri desteklenecek. Bakanlık okullara örnek olması amacıyla dönem sonu faaliyet haftasının uygulama kılavuzunu da hazırladı. Organizasyonlar velilere külfet çıkarmadan okulların imkanları dahilinde yapılacak. Faaliyetler okul müdürü başkanlığında öğretmen ve öğrencilerden oluşturulacak. Dönem sonu kültür, sanat ve spor faaliyetleri haftası yürütücü heyeti tarafından planlanacak.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Tersanesi Komutanlığı'ndaydı. Açık Deniz Karakol Gemisi'nin Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimi ve Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı platformlarının hizmete giriş töreninde konuştu. Savunma sanayinde gelinen duruma dikkati çekti. Savunma ihracatında dünyanın 11. büyük ülkesi konumundayız dedi.
1: Hamdolsun her alanda kendimizle yarışıyor, kendi belirlediğimiz eşikleri aşmaya çalışıyoruz.
2: Savunma sanayiinde gelinen noktayı anlattı, hayal edilemeyen seviyelere ulaştık dedi.
1: Hedefimize ulaşmak için sabırla yürüdük, kendimize inandık, savunma sektörü

0: Kültürümüze güvendik. Neticede 23 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere ulaştık.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Tersanesi Komutanlığı'ndaydı. Açık Deniz Karakol Gemisi Can Roman'ın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimi töreninde konuştu. Erdoğan büyük ve güçlü Türkiye vurgusu yaptı. Savunma sanayiinde 23 yılda çok ciddi mesafe aldık dedi.
0: Savunma ihracatında dünyanın 11. büyük ülkesi konumundayız. Geçen ay 996 milyon dolar değerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ederek tarihi bir başarıya imza attık. 23 sene evvel yılda 248 milyon dolar ihracatımız varken bugün bu rakam sadece bir hafta içinde gerçekleştiriyoruz.
1: Erdoğan savunma sanayiinde gelinen yerli üretime vurgu yaptı.
0: Bugüne kadar farklı coğrafyalara 140'ı aşkın deniz platformu ihraç ettik. En küçük bottan SİHA gemimiz TCG Anadolu'ya, muhriplerden denizaltılara, milli uçak gemimiz MUGEM'e, bütün su üstü ve su altı platformlarımızı milli imkan ve kabiliyetlerimizle inşa edebiliyoruz. Aynı anda en fazla savaş gemisi yapabilen ülkelerden biriyiz.
1: Çıkarma gemileri, denizaltılar, karakol gemileri ve dahası %80'in üzerinde yerlilik oranıyla yapılan üretime değindi.
0: Yürüttüğümüz projelerin toplam bedeli 25 milyar avro seviyesine ulaştı. Şurası da ülkemiz açısından gurur vericidir. TCG Anadolu'dan önce bölgesel güç aktarım kabiliyetine sahip olan donanmamız artık küresel güç aktarım yeteneğine kavuşmuştur. Bu kabiliyeti şimdi daha da perçinliyoruz. MÜGEM projemizle kendi uçak gemisini tasarlayıp üretebilen dünyadaki 7. ülke konumuna yükseliyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Romanya ile işbirliklerinin süreceğini söyledi. Hizmete alınan Koçhisar gemisine de değindi.
0: Kahraman deniz kuvvetlerimizin gücüne güç katacak TCG Koçhisar'ı da bugün hizmete alıyoruz. Açık Deniz Karakol Gemisi projemiz kapsamında inşa ettiğimiz bu platform istihbarat, gözetleme ve keşiften arama kurtarmaya, deniz haydutluğuyla mücadeleden deniz denetim ve savaş dışı harekatlara kadar pek çok görevi inşallah başarıyla yerine getirecektir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda Romanya Cumhurbaşkanı Nicuş Ardan'la görüştü. İki lider anlaşma çerçevesinde imzalar attı.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında İsviçre'de yapılacak müzakereler ertelenmişti. İran, mutabakat zaptının hali hazırda yürürlükte olduğu için görüşmelerin aciliyetinin olmadığını açıkladı. Öte yandan ABD, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un İsviçre'ye gittiği öne sürüldü. Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerinin yeniden hızlandığı açıklandı. Washington'la Tel Aviv arasında da dikkat çeken görüş ayrılıkları yaşanıyor.
3: İran'dan müzakerelere ilişkin açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, görüşmelerin aciliyeti olmadığını ve şartlar olgunlaştığında yeni bir tarih belirleneceğini duyurdu. Müzakereler iptal olmadı, sadece ertelendi. ABD basınındansa dikkat çekici bir iddia geldi. ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un İran'la olası görüşmeler için İsviçre'ye gittiği öne sürüldü. Trump'ın damadı Jared Kushner'in halihazırda İsviçre'de olduğu belirtildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın da İsviçre'ye gideceği iddia edildi. Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ise arabuluculuk rolü kapsamında süreci hızlandırmak

0: için Tahran'a gitti. Mutabakatın hayata geçmesinden sonra gözler Hürmüz Boğazı'nda. İran Boğazı açmış, ABD ablukayı kaldırmıştı. İran Boğaz'dan geçişlerle ilgili şartlarını açıkladı. Buna göre geçişler 60 gün boyunca devam edecek. Hiçbir gemiden ücret alınmayacak. Gemi geçişleri hızlandı. Ancak hala yüzlerce geminin bölgede beklediği belirtiliyor. Sürecin güvenliği için Almanya ve Hollanda da mayın tarama gemilerini acil olarak Hürmüz'e sevk etti. 100 Iranian naval vessels and we are done. ABD cephesindense Başkan Donald Trump süreçten oldukça emin. Trump katıldığı bir etkinlikte Hürmüz'den çok sayıda geminin geçtiğini belirtti. Petrol fiyatlarının hızla düşeceğini vurguladı.
1: Gemiler Hürmüz Boğazı'ndan daha önce kimsenin görmediği bir hızla geçiyor. 700 gemi Hürmüz'den geçmekte. Petrol her yere yayılmış durumda. Petrol fiyatlarının öyle düştüğünü göreceksiniz ki. Umarım şirketler bundan memnundur.
0: Trump sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı. Biz çaresizlikten masaya oturmadık. İran bittiği için oturdu. Onlara tek kuruş vermeyeceğiz çıkışını yaptı. Savaşın İran ordusunu tamamen etkisiz hale getirdiğini savundu. Barış adımları atılırken Washington'la Tel Aviv arasındaysa ipler kopmanın eşiğinde. Axios'a konuşan Başkan Trump yine İsrail'i eleştirdi. Netanyahu'yu uyardı.
1: Donald Trump olmasaydı İsrail yok edilirdi. Silahları biz veriyoruz. Ben ne dersem onu yapmak zorundalar.
0: Trump ayrıca Hizbullah bahanesiyle sivil binaların yerle bir edilmesini de sert dille eleştirdi.
1: Hizbullah'tan biri bir binaya her girdiğinde o binayı yıkmak zorunda değiller.
0: Başkan yardımcısı J.D. Vance de İsrail'e yönelik tepkilerini sürdürdü. İsrail'in Amerikan siyasetini kendi çıkarları için etkilemeye çalıştığını belirtti. ABD'nin her politikasının İsrail'le örtüşmek zorunda olmadığını vurguladı.
2: İsrail'in diğer birçok ülke gibi Amerikan siyasetini etkilemeye çalıştığını düşünüyorum. Bunu zaten kabul ediyorum. ABD liderlerinin bir gündemi takip ederken bunu ABD'nin çıkarları için mi yoksa başka bir ülkenin çıkarları için mi yaptığına çok dikkat etmesi gerekiyor.
0: İsrail'den de sert açıklamalar var. Savunma Bakanı Israel Katz adeta ABD'ye meydan okudu. Katz, kimse bize ne yapacağımızı söyleyemez. Bunu kanıtladık dedi. Katz, Lübnan, Suriye ve Gazze'deki işgali asla terk etmeyeceklerini ve buralardaki yüz binlerce insanın bir daha evlerine dönemeyeceğini savundu. İsrail kamuoyunda da ABD'ye olan güven dip yaptı. Kanal 12'nin anketine göre halkın %71'i Trump'ın İsrail'i koruyacağına inanmıyor. İsrail, ABD-İran mutabakatına karşı çıkıyor. Amerikan istihbarat raporları ise bir uyarıyı gözler önüne serdi. Washington Post'un paylaştığı belgelere göre Netanyahu iç siyasette köşeye sıkıştı. Ve seçimleri düşünerek Lübnan'dan asker çekmeyecek. Trump'ın barış planını baltalamaya hazırlanıyor. İsrail basınına göre gerilimin bu boyuta ulaşması halinde Washington yönetiminin İsrail'e silah ambargosu dahi uygulayabileceği konuşuluyor.
3: Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatında İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılıp bırakılmayacağı merak konusu. ABD basınından konuya ilişkin dikkati çeken bir iddia var. ABD ve Katar'ın İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması için gizli bir plan hazırlığı içinde olduğu iddia edildi. İddiayı Wall Street Journal attı. Buna göre ABD ve Katar, İran'a yönelik dondurulmuş fonları serbest bırakmak için ortak bir formül üzerinde çalışıyor. Bu hamle 2 ay sürecek barış müzakereleri öncesi Tahran'a yönelik erken mali teşvik olarak planlanıyor. İlk etapta Katar bankalarında tutulan 6 milyar dolarlık nakit varlık İran'ın erişimine açılacak. Ancak bu para doğrudan Tahran yönetiminin kasasına girmeyecek. Katar, İran Merkez Bankası'nın sipariş ettiği gıda ve ilaç gibi temel insani yardım malzemelerinin parasını bu bloke hesaptan ödeyecek. İran'ın yatırımlar nedeniyle dünya genelinde bloke edilen petrol gelirlerinin 100 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasıyla başlayan yumuşama dönemi bu mali hamleyle derinleşecek. ABD bu dev fonu gelecek 2 ay boyunca yürüteceği müzakerelerde en büyük pazarlık kozu olarak kullanacak.

0: İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin mutabakat zaptını ihlali ve İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırıları karşısında Hürmüz Boğazı'nın kapatılacağını açıkladı. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, Amerika Birleşik Devletleri'nin mutabakat sorumluluklarını yerine getirmemesi ve İsrail'in Lübnan'a saldırılarını devam ettirmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılacağını açıkladı. İran Devlet Televizyonu, Hatemül Enbiya Merkez Karargahı'nın Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamasını yayımladı. Açıklamada ABD'nin imzalanan mutabakatın uygulanmasına yönelik yükümlülüğünü açıkça ihlal etmesi, İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürerek ateşkesi aralıksız ihlal etmesi ve Lübnan'ın güneyinden çekilmemesi nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılacağı belirtildi. Bunun Amerika Birleşik Devletleri'nin yükümlülüklerini yerine getirmemesine karşı ilk adım olduğunu aktarılan açıklamada, saldırganlık devam ederse düşmanı yükümlülüklerine uymaya zorlamak için daha ileri adımlar planlanacak ve atılacaktır ifadesine yer verildi. Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı Vance da konuştu. Vance, önümüzdeki birkaç gün içinde İsviçre'ye gitmeyi planlıyorum. İran'la görüşmeler pazar günü yapılabilir dedi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapattığına dair bir kanıt yok ifadelerini kullandı. İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. İslamabad mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti. Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, Amerika Birleşik Devletleri İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor. Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor. Gazze'de ateşkes var ancak saldırılar sürüyor. Ekim 2025'ten beri bölgede yüzlerce çocuk hayatını kaybetti. İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze ve Batı Şeria'da kan dökmeye devam ediyor. Düzenlenen son bombardımanlarda sivil evleri ve çadır kentler hedef alındı. Hayatta kalanlarsa açlık ve kavurucu sıcaklarla boğuşuyor. Batı Şeria'da ise yasa dışı yerleşim protestolarına gerçek mermilerle müdahale edildi.
1: Ateşkes var ama bombalar dinmiyor. Soykırımcı İsrail Gazze'yi vuruyor. Gazze kentindeki bir ailenin evi bombalandı. Bir aile yok oldu. Çok sayıda sivil yaralandı. İsrail savaş gemileri de güney kıyılarına denizden ateş açtı. Han Yunus'ta yerinden edilen sivillerin sığındığı çadırların hedef alınması sonucu çok sayıda sivil yaralandı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF bölgedeki acı tabloyu korkunç bir rakamla ilan etti. UNICEF, Ekim 2025'teki sözde ateşkesten bu yana Gazze'de 265 Filistinli çocuğun öldürüldüğünü açıkladı. 8 aydan fazla süredir her gün ortalama bir çocuğun katledildiği belirtildi. Bu hafta henüz 2 yaşında bir bebeğin İsrail güçlerince vurularak öldürüldüğü açıklandı. Bölgede 400 çocuğun da ağır yaralı olduğu ve acil tıbbi tahliye beklediği bildirildi. Abluk altındaki Gazze'de insani dram her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle gıda krizi zirveye ulaştı. Han Yunus'taki aşevlerinin önünde sıcak bir kap yemek alabilmek için binlerce insan uzun kuyruklar oluşturuyor. Yaz mevsiminin başlamasıyla çadırlardaki kavurucu sıcaktan kaçmak isteyen ailelerse kanalizasyon atıklarıyla kirlenmiş deniz sahillerine sığınıyor. Ancak kıyıdaki İsrail savaş gemileri halka rahat nefes aldırmıyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da tansiyon oldukça yüksek. Cenin, Nablus ve Ramallah'ta yasa dışı yerleşim birimlerini protesto eden Filistinlilere ve yabancı aktivistlere İsrail askerleri gerçek mermiler ve gaz bombalarıyla saldırdı. Çok sayıda eylemci gözaltına alınırken yaralılara müdahale etmek isteyen ambulanslar engellendi. Uluslararası

0: Af Örgütü, aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich'in öncülük ettiği bu faaliyetleri devlet destekli bir etnik temizlik kampanyası olarak tanımladı.
1: İsrail ve Yunan basınının gündemi Türkiye. İsrail'in önde gelen gazetesi Maariv, Türkiye'nin savunma sanayindeki dev yükselişini mercek altına aldı ve bizim için İran'dan bile daha tehlikeli bir meydan okuma yorumunda bulundu. Yunan basını ise yerli İHA üreticisi Baykar'ın İtalya hamlesini manşete taşıyarak Avrupa'nın kapısını kırdılar ifadesini kullandı.
2: İsrail güvenlik çevreleri Türk ordusunun ve savunma sanayisinin ulaştığı gücü itiraf etti. Ülkenin köklü gazetelerinden Maariv, güç zırhı Türkiye'de başlığıyla kapsamlı bir analiz yayımladı. ABD'nin bölgedeki yeni politikaları sonrası İsrail için en büyük stratejik tehdidin artık Türkiye olduğu savunuldu. Ankara'nın askeri ve teknolojik kapasitesini hızla artırarak bölgesel dengeleri tamamen değiştirdiği vurgulandı. Gazete Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci askeri gücü olduğunu hatırlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 480 bin aktif personeli ve 2200 tankıyla devasa bir kara gücüne sahip olduğu belirtildi. Yerlilik oranının %80'e ulaştığına dikkat çekilen analizde yerli Altay tankı övüldü. Maariv, olası bir çatışmada İsrail için en büyük tehdidin Türkiye'nin 14 denizaltı ve helikopter gemisinden oluşan donanması olduğunu yazdı. Türk ordusunun Suriye ve Irak'taki operasyonlarla muazzam bir saha tecrübesi kazandığı aktarıldı. Türkiye'nin Katar, Somali, Libya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki askeri üslerine dikkat çekildi. Mavi Vatan doktriniyle Doğu Akdeniz'de enerji denklemini Ankara'nın belirlediği ifade edildi. Dünyada 34 ülkeye ihraç edilen Bayraktar TB2'lerin ise savaşların kaderini değiştiren küresel bir oyuncu haline geldiği belirtildi. Bir diğer dikkat çekici analiz ise Yunanistan'dan geldi. Pentapostagma gazetesi yerli İHA üreticisi Baykar'ın Avrupa hamlesini manşete taşıdı. İtalyan savunma devi Leonardo ile yapılan ortaklık ve Piaggio Aerospace'in satın alınmasını hatırlattı. Yunan basını Baykar sadece Avrupa'ya girmekle kalmadı, ana kapıyı da kırdı yazdı. Bu stratejik ortaklık sayesinde Türkiye'nin olası Avrupa ambargolarını tamamen devre dışı bırakarak Avrupa pazarına doğrudan erişim sağladığı vurgulandı.
1: Avrupa sıcak hava dalgasıyla kavruluyor. İtalya'da birçok kentte alarm durumu ilan edildi. Sıcaklıkların hafta sonu 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Fransa'da da sıcak hava uyarıları yapılıyor.
0: Avrupa genelinde yaz mevsimi kabusla başladı. Mayıs ayının sonunda ilk sıcak hava dalgasıyla sarsılan Fransa'nın başkenti Paris, şimdi çok daha sert bir ikinci dalganın etkisi altında. Fransa Meteoroloji Kurumu önümüzdeki pazartesi günü Paris'te hava sıcaklığının 39 dereceye kadar yükseleceğini duyurdu. Yetkililer özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar için peş peşe uyarılar yayınlıyor. Sıcak dalgasının merkez üslerinden biri de İtalya. Ülkede birçok kentte kırmızı ve turuncu alarm durumuna geçildi. Floransa'da termometreler 37 dereceyi gösterirken sıcaklıkların 40 dereceyi bulacağı açıklandı. Floransa Belediyesi, halkın ve turistlerin sıcaktan kaçabilmesi için kütüphane, park ve bahçeleri kapsayan kamuya açık iklim sığınakları ağını 53 noktaya çıkardı. Bu alanlarda vatandaşlara ücretsiz gölgelik alan ve içme suyu sağlanıyor. Napoli kentinde ise Afrika üzerinden gelen çöl sıcakları hayatı durdurdu. Halk ve turistler serinlemek için deniz kıyılarına akın etti. Kuzey Avrupa'da bu kavurucu dalgadan nasibini alıyor. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da halk bunaltıcı havanın etkisiyle parklara, kanallara ve gezi teknelerine akın etti. Meteoroloji yetkilileri ülke genelinde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkarak tropikal seviyelere ulaşacağını bildirdi. Ancak Hollanda için asıl tehlike yüksek nem. Uzmanlar aşırı nem, sıcaklık stresi ve aniden bastırabilecek gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşların son derece tedbirli olmasını istiyor.

0: İngiltere'de tren kazası yaşandı. Kazada bir kişi öldü, 89 kişi yaralandı. Facia Bedford kentinde yaşandı. Londra yönüne giden iki tren çarpıştı. Kazada makinist hayatını kaybetti, 89 kişi de yaralandı. Yaralılar arasında durumu ciddi olanlar da var. Kaza ile ilgili soruşturma da açıldı. Kaza nedeniyle demiryolu ulaşımı aksadı. Çok sayıda sefer iptal edildi. Üsküdar Çarşı'da mikrofonu vatandaşlara uzatan AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcıoğlu bölgedeki sorunları yerinde dinledi. Kimi vatandaş araç veya yaya trafiğinin iç içe geçtiğini anlattı. Kimi ise kötü kokudan, kimi ise kaldırılan oturma alanlarından şikayet etti. Çarşıdaki tabloyu vatandaşlar kendi sözleriyle bakın nasıl anlattı.
1: Burayı koktuğu için mi kapatıyorsunuz?
2: Tabii tabii. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sona kadar gidiyor.
1: Hep böyle tabii. Halılar var.
2: Halılar var. Bak,
1: ben Şengel Köylüyüm ama kokuyu önlemek için yere halı serdiğimiz bir dönemdeyiz. Belediye buraya geldiği zaman ne yapıyor peki?
2: Dedi ki biz altyapı çalışmamızı yaptık. Sizden ricamız dedi. İSKİ'ye dedi başvurun dedi. 50 kere başvurduk.
1: Yani şu an şu yerdeki halı, tabii bu yerdeki halı tamamen evet. Koku önlemek.
2: Evet tamamen koku önlemek.
1: Utanıyoruz ya.
2: Evet. Biz bir iki şikayette bulunabiliriz.
1: Lütfen.
2: Biz yazı topladık, imza topladık, belediyeye başvurduk ama hiçbir sorunla elde edemedik.
3: Problem şu, burada çocuklar var, kadınlar var. Buradan gelen bir araba düşünün, buradan gelen bir araba düşünün, karşıdan gelen bir araba.
1: Ben Çengelköylüyüm. Ben de burada arabamla geçerken
3: aynı problem
1: yaşıyorum.
2: Sağına soluna bakamadan yürüyor insan.
1: Doğru, burada bir dükkan olduğunu mesela evet. Zor görüyorsun. Evet.
4: Bizim burada masalarımız var.
1: Belediye mi kaldırdı?
4: Kaldırıyor. Yani şu tabelada tabela burada onu kaldır, onu kaldır.
1: Ne yapıyorlar? Burada sana yer mi açtırmıyorlar?
4: Ya bana derken bizim burada ekmek
1: dükkana yaraş.
4: Yani onu kaldır, bunu kaldır, tabelayı kaldır. Yani ne istiyorsunuz yani?
1: Biraz o esnaf dostu değil. Olmak lazım. Esnafın evet, yanında durmak lazım.
0: Kamera kayıtlarında önce genç bir kadın görünüyor markette. Kasada ödeme yapıyor, poşetini alıp çıkıyor. Bir süre sonra erkek arkadaşıyla buluşuyor. Ardından da sırra kadem basıyor. Günlerce kayıp olarak aranan Sultan Çağ'ın dosyasında acı gerçek, boş arazide bulunan cansız bedenle ortaya çıktı. Cinayetin şifresini ise zanlının üzerindeki izler çözdü.
5: Görüntülerde her şey sıradan gözüküyor. Sultan Çağ'ın bir markete giriyor, raflar arasında dolaşıyor. Birkaç parça alışveriş yapıyor. Kasaya geliyor, ödemesini yapıyor. Kameraya yansıyan bu anlar genç kadının hayattaki son görüntüleri oluyor. Marketten çıktıktan kısa süre sonra erkek arkadaşı Vedat Çoban'la buluştuğu belirleniyor. O buluşmadan sonra ise kendisinden bir daha haber alınamıyor. Ailesi günlerce umutla bekledi. Babasının yaptığı kayıp başvurusunun ardından polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Telefon kayıtları, güvenlik kameraları ve son görüldüğü noktalar tek tek incelendi. Arama çalışmaları sürerken Başakşehir'de boş bir araziden gelen ihbar soruşturmanın seyrini değiştirdi. Ekipler bölgede yaptıkları incelemede Sultan Çağ'ın cansız bedenine ulaştı. İlk değerlendirmelerde genç kadının başına taşla vurularak öldürülmüş olabileceği üzerinde duruldu. Ancak detaylı inceleme ilerledikçe olayın perde arkası da ortaya çıkmaya başladı. Soruşturmanın odağı kısa sürede erkek arkadaşı Vedat Çoban'a çevrildi. Zanlı ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Ancak polis bazı detayların peşini bırakmadı. Özellikle vücudunda bulunan tırnak izleri dikkati çekti. Şüphelerin artması üzerine yapılan çapraz sorguda çelişkiler büyüdü. Soruların ardı ardına gelmesiyle zanlının savunması çöktü. Vedat Çoban cinayeti itiraf etti. Soruşturmada elde edilen bulgulara göre Sultan Çağ'ın taşla değil iple boğularak öldürüldüğü değerlendiriliyor. Böylece kayıp olarak başlayan dosya kısa sürede bir cinayet soruşturmasına dönüştü. Dosyada en çarpıcı detaylardan biri ise cinayetin ardından ortaya çıkan görüntüler oldu.

0: Polis ekiplerinin incelediği kameralarda zanlının ertesi gün bir börekçide oturduğu görüldü. İddiaya göre ise hiçbir şey olmamış gibi davranan şüphelinin görüntüleri de polisin elinde. Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Ağrı-Gürbulak sınır kapısı ve Mersin limanında yapılan denetimlerde piyasa değeri 8 milyar lirayı bulan uyuşturucu madde ele geçirildi.
2: Şüpheli araçlar durduruldu, uyuşturucu zulaları tek tek deşifre edildi. Gümrükte iki ayrı operasyonda piyasa değeri 8 milyar lirayı bulan zehir ticareti önlendi. Görüntüler Mersin Limanı ve Ağrı-Gürbulak sınır kapısından. Gümrük muhafaza ekipleri Pakistan'dan Mersin'e gelen konteynerden şüphelendi. Konteyner açılınca gerçek gün yüzüne çıktı. Bir diğer operasyonsa Ağrı-Gürbulak sınır kapısındaydı. Ekipler şüpheli tırı durdurdu, X-ray taramasına soktu. Yapılan incelemede 273 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değeri 8 milyar 85 milyon lira olarak belirlendi. Operasyonlara ilişkin ilgili illerin Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldı.

Haber maratonuna şimdi de gazetelerle devam edeceğiz. Hem Türkiye'den hem dünyadan önemli gelişmeleri aktardık ama bu haberler acaba gazetelerde, gazetelerin ilk sayfasında hangi manşetlerle, hangi başlıklarla kendilerine yer bulmuş? Onlara bakacağız ve tabii ki başka hangi haberler var aktaracağız onları. Şimdi ilk gazetemiz Akşam gazetesiyle başlayalım. Elbette ki ilk sayfada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün katılmış olduğu programa dair açıklamalar var. Çünkü önemli mesajlar vermişti. İlk dakikalarda biz de ekranlara getirdik. Sahada gücü olmayan menüde olur lafı başlığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan Akşam gazetesinde manşette yer alıyor. Başkan Erdoğan dünyanın soğuk savaştan bu yana en köklü değişimlerden birini yaşadığını belirterek uyarıda bulundu. Erdoğan ve Romanya Cumhurbaşkanı'dan İstanbul Tersanesi'nde imal edilen açık deniz karakol gemisinin Romanya Deniz Kuvvetleri'ne teslim törenine katıldı. Bu bir Avrupa Birliği ve NATO üyesine ihraç edilen ilk gemi oldu. Program kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle de savunma sanayi alanında Türkiye'nin konumuna dair verdiği önemli açıklamalar, sayısal veriler vardı. Onu tekrar belirtelim. Ulusal güvenlik havale edilemez. Alışılagelmiş kalıplar yıkılırken zor oyun bozar dediğimiz yeni bir güvenlik paradigması boy gösteriyor. Her kriz ulusal güvenliğin başkalarına havale edilemeyecek kadar hayati olduğunu tekrar hatırlatıyor. Savaş gemisi yapımında güçlüyüz. Sahada güçlü olmayanın kendini masada değil menüde bulabildiği kaotik bir dönemin ortasındayız. Aynı anda en fazla savaş gemisi yapabilen ülkelerden biriyiz. 50'den fazla savaş gemisi imal ediyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü programı sadece bununla sınırlı değildi. Bir de TÜRGEV'in 30. gurur yılı vardı. Elbette ki bu programa da katıldı ki Emin Erdoğan da oradaydı. Başkan Erdoğan tarihimize, kimliğimize, kültür ve medeniyetimize en güçlü şekilde sahip çıkacağız. Bunun için de kendisini akışa bırakan değil, yön veren gençlik yetiştireceğiz. İlk programında savunma sanayine dair mesajlar verirken, ikinci programındaysa özellikle de gençlere yönelik önemli mesajlar verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi hemen altında Seferihisar'da rüşvet havuzu, yine bir CHP'li belediyeye dair bir haber bu. Her gün resmen yeni bir rüşvet ve yolsuzluk haberleriyle uyanıyoruz. Bu da onlardan birisi. Seferihisar Belediyesi'nde kurulan rüşvet havuzu, şantaj, haraç ve hayali ihalelerle yapılan vurgunla doldurulmuş. İtirafçı gazeteci Evrim Ataman, belediyede işlerin zorlaştırılıp emlak ofisinde rüşvet pazarlığı yapıldığını, bir beton santraline asılsız haberle şantaj yapılarak poşetle 2,5 milyon lira haraç toplandığını ifşa etti. CHP'li Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz'a burs adı altında gelen 500 bin lira rüşvetin MASAK raporuna göre 1,5 saat sonra Ağbaba'nın şahsi hesabına aktarıldığı ortaya çıktı. Şimdi hemen yanında bugün tabii 21 Haziran Babalar Günü. Herkesin tabii

tabii ki tüm babaların, buradan da babalar gününü kutlayalım ama en çok da tabii ki şehit babalarının günü kutlu olsun. Onunla ilgili bir haber var çünkü şehit TUSAŞ mühendisinin babası tabii ki onunla konuşuldu. Akşam gazetesine Eskişehir'deki yine orman yangınında şehit olan Muharrem Can'ın babası da akşam gazetesine konuştu. Tabii özellikle de şehit babaları, şehit TUSAŞ mühendisinin babasının şu ifadesi var. Anka, Hürkuş, Hürret'te payının bulunması bize gurur veriyor açıklaması. Tabii bir şehit babasının da ne kadar gururlu olduğunu gösteriyor. Her ne kadar şu an evladı yanında olmasa da bu açıklaması oldukça kıymetli ve önemli. Akşam gazetesinde bu haberlere yer verilmiş. Şimdi Sabah gazetesiyle devam edelim. Sabah gazetesinin ilk sayfasında da elbette ki Babalar Günü var ki orada da bir başka şehit babası. Babalar gününüz kutlu olsun. Özellikle de şehit babalarının. Bir kez daha tekrarlayalım bunu. En değerli hediye şehidimin mirası diyor. Türk halkı 15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'e olan sevgilerini satırlara döktü. Dört anı defteri kahramanın babasına en güzel hediye oldu. Onlara da hediyeler, armağanlar verilmiş. Komiser yardımcısı Cennet Yiğit vatanı savunurken FETÖ'cü hainlerce şehit edildi. Babası hatırasını yaşatmak için bir anı evi oluşturdu. Türk halkı Kayseri'deki o evi hiç boş bırakmadı. Anı defteri ziyaretçilerin cennete minnetlerini yazdığı satırlarla doldu. Şehit babası Yahya Kemal Yiğit de kızım her babalar gününde hediyelerle gelirdi. Şimdi o yok ama bana öyle bir miras bıraktı ki gururu ömür boyu yeter. Milletimizin kızıma olan sevgilerini anlattığı satırlar en değerli hazinem diyor bir şehit babası elbette ki. Hemen yanında savunma sanayi alanındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün katıldığı programdaki açıklamaları yine Sabah gazetesinde kendisine yer buldu. Bakalım Sabah gazetesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hangi açıklamalarına yer verilmiş. Savunma sanayinde artık bir dünya devi olduğumuzu belirten Başkan Erdoğan, Türkiye'nin vizyonunu açıkladı. İlkemiz çok net, biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Sahada güçlü olmayanın masada değil menüde olduğu son derece kaotik bir dönemdeyiz sözü önemliydi. Yine Sabah gazetesi de bu sözü taşımış ilk sayfasına. 50 savaş gemisi birden inşa ediyoruz açıklaması yine önemli. Şu an 15'ten fazlası dost ve müttefik ülkelere ihraç edilmek üzere 50'nin üzerinde savaş gemisi imal ediyoruz. Aynı anda en fazla savaş gemisi yapan ülkelerden biri olarak imkanlarımızı dost ülkelerle paylaşmayı görebiliyoruz ki o açık deniz karakol gemisi de Romanya'ya teslim edilmişti. Yine dost müttefik ülkelerden biri. Romanya ile imzaladığımız anlaşmayla Türkiye tarihinde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etmiştir. Yine TÜRGEV 30 yılda eşsiz başarıları imza attı. İkinci programda da Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldı. O programda elbette ki kendisine Sabah gazetesinde yer buldu. Veli Ağbaba akşam gazetesinde de vermiştik. Yine bu haber var. İzmir'de yürütülen yolsuzluk soruşturmasının ucu Ankara'da CHP'li Ağbaba ve 15 yıllık danışmanına kadar uzandı. Seferihisar Belediyesi'nde rüşvet ağı ortaya çıktı. İtirafçı Evrim Ataman, Başkan Yardımcısı İbrahim Pehlivan'ın kurduğu rüşvet havuzunu deşifre etti. İhale rüşvetlerini Veli Ağbaba'ya gönderen danışmanı Özlem Ak Yılmaz tutuklandı. Bunu da belirtmiş olalım. Bu arada iki gün önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılmış olduğu önemli bir program vardı. O da Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro hattı olan Halkalı İstanbul Havalimanı ve Gayrettepe Metrosu'nun Halkalı Arnavutköy kesiminin son etabının açılışıydı. Yine o haberde burada yer bulmuş. Tekrar hatırlatalım 31 Temmuz'a kadar da bu arada o hat ücretsiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da o açılış töreninde bu müjdeyi vermişti. Şimdi Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Tabii dün önemli bir maç vardı. A milli takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçlarında ikinci maçına çıkmış ancak ne yazık ki 1-0 yenilmişti Paraguay'a. İlk maçı da geçen haftaydı. Avustralya yenilmişti ve tabii ki o iki maçta da hiç gol atılamadı ve tabii İki maçı da üst üste kaybedince haliyle gruptan çıkamadı ve Dünya Kupası'na veda etti. Hürriyet gazetesi özellikle tabii ki bu haberi taşımış manşetine. Özellikle tabii Mert Müldür'ün
burada oldukça gözyaşına bu olduğu fotoğrafı ve tabii diğer oyuncuların yine görselleriyle birlikte tabii imalı bir başlıkla Haydi Eve Çocuklar manşetini başlığını atmış Hürriyet gazetesi de, onu da belirtmiş olalım. Özel bir haber var Hürriyet'te hemen altında. Kansere karşı 3 güzel haber, hemen ona bakalım detayları nedir. Harvard'da görev yapan Hürriyet yazarı Doktor Furkan Burak kanser tedavisinde büyük yankı uyandıran gelişmeleri aktardı. İşte kanserle savaşta yeni bir çağ başlatan o gelişmeler. İlki pankreassa mucize ilaç. En sinsi kanser türü olarak bilinen pankreas kanseri için yeni bir ilaç geliştirildi. İlaç en ileri vakalarda bile hayatta kalma süresini 6,5 aydan 13,5 aya, yani tam katına çıkarıyor. Akciğerde teşhis devrimi var. Akciğer kanserinde ise büyük bir teşhis hamlesi yaşanıyor. Kan içinde dolaşan 14 farklı proteinin kombinasyonuna bakılarak akciğer kanserini daha gelişmeden 5 yıl öncesinden tahmin etmek mümkün hale geliyor. Diğer üçüncü bir gelişme ise beyindeki tümörle alakalı. Beyin tümörleri tanı açısından en zor türlerdendir. Ancak Heteros adlı yapay zeka modeli beyin tümörlerinin 102 farklı türünü bu görüntüsünden anında tanıyor yapay zeka ile birlikte ve gereksiz testler de ortadan kalkıyor. Hemen altında ABD-İsrail haberi, sabotaj yapılabilir. Hemen onun detaylarına bakalım. Amerika Birleşik Devletleri istihbarat kurumları Beyaz Saray için gizli analiz raporu hazırladı. Raporda Netanyahu konusunda bir uyarı da yer aldı. Hemen bakalım o uyarıya. Rapora göre İsrail'de bu sonbaharda seçim yapılacak. Ancak Netanyahu ABD-İran anlaşmasından dolayı ağır siyasi baskı altında. Netanyahu siyasi geleceği için anlaşmayı sabote edecek bazı girişimlerde bulunabilir. Netanyahu ise ABD'nin uyarılarına rağmen Lübnan'da ne kadar gerekiyorsa o kadar kalacağız. Trump'la aynı fikirde değiliz dedi. İki dostun bu konuda görüş ayrılıkları da ortaya çıkmış oldu. Dün de yine vermiştik iki ülke arasındaki o çekişmeli sözleri ekranlara getirmiştik. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Milliyet gazetesinde de yine elbette ki milli takımımızın dünkü oynanan maçtaki o sonuç ekranlı gazetelerde ilk sayfada yer buldu. Bizim çocuklar Dünya Kupası'na veda etti. Biz bitti dedik. Yine imalı bir başlık var tabii ki. 24 yıl aradan sonra gidince tabii hepimiz çok heyecanlıydık, çok coşkuluyduk ve genç bir kadro, güçlü bir kadro. Ama tabii ki 24 yıl aradan sonra bu gururu, heyecanı bize yaşatmaları bile oldukça kıymetli. Bunun da altını çizelim. Yine Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfasında da milli takımımızın, futbol takımımızın dünkü oynanan maçtaki sonucuna yer verilmiş. Şimdi Avrupa Birliği'ne gemi ihracı, tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün katıldığı program yine önemli bir programdı. Savunma sanayi açısından bir gövde gösterisiydi adeta. İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapılan tören yine Milliyet'in ilk sayfasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözlerine yer verilmiş. Tabii sınav dün nasıldı? Okullarda geç kalanlar var mıydı, yok muydu? İlk oturum tabii ki tamamlandı. TYT, yani temel yeterlilik testi. Milliyet'te de o görsellere ailelerin nasıl çocuklarını beklediğini, ellerinde yasinlerle, dualarla birlikte tabii ki o anlara yer verilmiş. Milliyet gazetesinde de tabii ki Babalar Günü'ne özelde Güvenli Çocuğun Kahramanları başlığı atılmış. Onun da altını çizelim. Türkiye Gazetesi ile devam edelim. Bakalım Türkiye Gazetesi'nde hangi haberler var? Kriminal polis laboratuvarına girdik. Türkiye Gazetesi'nin özel haberi bu. Hemen bakalım neymiş? Oldukça dikkat çekici çünkü. Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü Doktor Çağdaş Aksoy çalışmalarını anlatmış. Neler yapıldığına dair. Yıllardır kayıp olan kişilerin son fotoğrafı üzerinden bugünkü görünümleri ortaya çıkarılıyor. Kimliği belirsiz bir kafatasının ölmeden önceki yüz görünümü de böylelikle bu şekilde hazırlanıyor. Yani bir makbuz 30 yıl sonra bile nasıl görünür, işte onların nasıl göründüğüne dair de tüm çalışmalar burada ortaya çıkabiliyor. En küçük iz ya da gizli deliller bulunup teknoloji ve bilimin desteğiyle de
bu şekilde suçlular ortaya çıkarılabiliyor ki sadece bir kemik parçası bile yeterliymiş bu suçluların ortaya çıkması için. Hiçbir sorunun cevapsız kalınmadığına dikkat çekiliyor haberde. DNA faili meçhullerin aydınlatılmasında en güçlü deliller arasında

aşamasında bir kovan faili ele veriyor, silinen dosyalar geri getiriliyor, kazınan seri numaraları yeniden okunuyor, tehdit mektuplarının sahibi bile belirleniyor, ses kayıtlarındaki montaj da tespit edilebiliyor, şüpheli ölülerin de cinayet mi intihar mı olduğu sorusu elbette ki analizlerle birlikte cevaplanıyor.

0: hemen onu söyleyelim. Sonra devam edeceğiz. Tabii hem Babalar Günü bugün, onunla ilgili bir mesajı var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama. Bu Türkiye Gençlik ve Eğitim Hizmet Vakfı'nın 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Açık Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan program çıkışında gençlerle bir araya geldi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in alanda bekleyen gençleri işaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Babalar Günü dolayısıyla kendisini tebrik etmek istediklerini iletmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan da gençlerin yanına gitti. O gençleri kırmadı. Görüntüler de şu anda ekranlara geliyor gördüğünüz üzere.
1: Babalar Günü
0: Cumhurbaşkanına Recep Tayyip Erdoğan sloganları gençler tarafından iletildi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, eşi Nihal Özdemir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti orada. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Babalar Günü'nü kutlayarak hazırlanan özel bir tabloda takdim edildi kendisine. AK Parti İstanbul Gençlik Kolları tarafından hazırlanan tabloda da "İyi ki Erdoğan var, baba bir geceni de bize ayır ve bugün milyonlarca genç o geceler için teşekkür ediyor" ifadelerine yer verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine seslenen o gençleri kırmadı, yanına gitti ve kendisi için hazırlanan, Babalar Günü için özel olarak hazırlanan o tabloyu gençlerden aldı ve bayağı da tabloyu incelediğini görüyoruz ekranlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu haberle bu saat dilimini noktalayalım, ancak saat başında yeniden birlikte olacağız.

0: dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade,

0: Kara Harekatı, Normandiya Çıkarması, Doğu Akdeniz'de Tahrik Üçgeni, Çizimden Gökyüzüne Savaş Uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurbele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

Sivas'ın göğe uzanan tarihi silüetinde, Selçuklu'nun bilgeliğini taşlara işleyen Gök Medrese, 13. yüzyılın bir mirası olarak dimdik yükseliyor. 1271 yılında Selçuklu veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından inşa ettirilen bu medrese, ilim ve irfanın mabedi, taşlarla dokunmuş bir şiirdir. Gök Medrese'nin taş duvarları, geçmişin sessizliğiyle günümüze ulaşır, her motif, her geometrik süsleme bir bilgelik fısıltısı taşır. Medresenin geniş avlusu, öğrencilerin bilgiye açılan yollarını kuşatan bir huzur bahçesi gibidir. Ana girişteki zarif taş işçiliği, Selçuklu estetiğinin inceliklerini gözler önüne sererken, taş sütunlar ve kemerler göğe uzanan birer dua gibi yükselir. İç mekanın kubbeleri güneş ışığıyla ritmik bir şekilde hareket etmekte, gökyüzüne açılan pencere ve nişler hem maddi hem de ruhani bir açıklık kazandırmaktadır. Gök Medrese yalnızca bir eğitim yapısı değil, Selçuklu medeniyetinin estetik ve ilimle yoğrulmuş bir şaheseridir. Taşların diliyle konuşan bu yapı, ziyaretçisini geçmişin bilgeliğine davet eder, her adımda sanat ve inanç bir arada yaşar. Sivas'ta rüzgar eserken, Gök Medrese sessizce zamanın ötesine açılan kapılarını aralar.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Savunma sanayi, teknoloji.

0: Teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
2: Biliyorsunuz, Enpara olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan bir kez daha merhaba. Ben Deniz Zeybek. Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Bugün önemli bir gün. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci ve üçüncü oturumu çünkü bugün yapılacak. Hatta ilki başladı. Daha doğrusu ikinci oturum. Dün ilki yapılmıştı. Neydi o? Temel yeterlilik testiydi. Artık 10 çeyrek itibariyle de alan yeterlilik testleri başladı. Öğleden sonra da yabancı dil testi var. Onu belirtelim. Şimdi bizim iki durağımız olacak. Hem İstanbul'dan hem de Ankara'dan ekiplerimiz İstanbul'da, İstanbul Üniversitesi'nde 24 muhabiri Ebrar Nur Arslan Bakırtaş bizleri bekliyor. Ankara'da da Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde Ahmet Taner Işıldağ'a uzanacağız. Şimdi ilk Ebrar'a gideceğiz. Ebrar, bir önceki saat diliminde geç kalanların olduğunu söylemiştin. Ondan sonra tekrar böyle bir şey yaşandı mı? Artık zaten kapılar kapandı elbette ki, sınav başladı. Şu an oradaki durum nedir? Aileler neler söylüyor? Konuşabildin mi? Heyecanlılar mı?
1: Evet, sınava kıl payıyla yetişenleri ekranlarınıza getirmiştik bir önceki saat diliminde. Artık saatlerimiz 11.00'ı gösteriyor. 10.15 itibarıyla alan yeterlilik testi başladı. Tabii temel yeterlilik testini de dün atlatmıştı üniversite adayları. Tabii ciddi manada burada bir heyecan hakim. Öğrenciler üniversite kapısını onlara açacak sınavda ter dökerken, aileler de burada onlar için Yasin-i Şerifler okuyor, tesbih çekiyorlar, dua ediyorlar. Heyecanlı bir atmosfer olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada alan yeterlilik testi için aslında ciddi manada bir süre bekliyor adayları. 10-15 itibariyle artık sınav noktasında ter dökmeye başladı adaylar. Önlerinde 160 soru olacak ve 180 dakikalık, yani 3 saatlik devasa bir süre var önlerinde. Tabii burada da aileler üniversite adaylarını yalnız bırakmıyor. Ali Kemal Cora ekranlarınıza getiriyor. Aslında zihin açıklığı, Allah'ın onlara zihin açıklığı vermesi için dualar ediyorlar. Yasin-i Şerif okuyorlar. Aslında içeride öğrenciler ter dökerken aileler de burada dua ediyorlar. Dualarla onlara eşlik ediyorlar diyebiliriz. Hemen alan yeterlilik testiyle ilgili detayları sizlere aktarmak istiyorum. Türk Dili Edebiyatı Sosyal Bilimler testinde 40 soru var. Sosyal Bilimler testi, yani Sosyal Bilimler 2 testinde 40 soru var. Matematik testinde 40 soru var. Fen bilimleri testinde 40 soru var. 180 dakikalık bir süre var önlerinde. Tabii temel yeterlilik testi dün olmuştu dedik. Alacakları nihai puanın %40'ını oluşturuyor temel yeterlilik testi. Alan yeterlilik testi de aslında %60'lık kısmını oluşturuyor. Bugünkü sınavın düne göre biraz daha kritik olduğunu söylemem yanlış olmaz. Tabii bu noktada alanları belirleyen test bu. Bu noktada aslında eşit ağırlık bölümlerinden, sayısal bölümlerinden, sözel bölümlerinden aslında ileride icra etmek istedikleri meslekler noktasında soruları çözüyorlar, cevaplıyorlar öğrenciler. Bu noktada kritik bir sınav olduğunu söylememiz mümkün. Tabii çok fazla hava sıcak bugün İstanbul'da. Aileler daha gölgelik alanlarda öğrencilerini bekliyorlar ya da sınav çıkışına yakın saatlerde de burada yoğunluğun olmasını bekliyoruz. Artık saatler 10 itibariyle kapı kapandı. Üniversite adayları da sınava giriş belgeleri ve TC kimlikleriyle, sularıyla alana giriş yaptı.

0: liderlik testinde o ilk heyecanını attıklarından dolayı bugün daha sakinler diyebilirim. Bu noktada 180 dakikanın sonunda 13-15 sularında da sınavın bitmesini bekliyoruz. Diyelim sözü İstanbul Üniversitesi'nden tekrar stüdyoya bırakalım.
1: Peki Ebrar Nur Aslan Bakırtaş'tan alalım sözü. Şimdi İstanbul Üniversitesi'nde durum böyleydi. Aslında bazen aileler çocuklardan, üniversite adaylarından, sınava girecek olanlardan çok daha heyecanlı olabiliyor. Onu da nereden anlıyoruz? Aslında oturmak yerine tabii sıcakta bir ortam var dışarıda. Kapının önünde o demirliklerden sıcakta öylesine bakıyorlar tabii. Evlatlarını bekliyorlar. Şimdi başkent Ankara'da acaba durum nedir? Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde Ahmet Taner Işıldak var. Ahmet, oradaki atmosfer durum nedir şu anda?
2: Deniz Emek Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeyiz. Kameraman arkadaşım Ömer Özgün'le birlikte. Tabii sınav başlayalı 45 dakika olmuş durumda. Veliler de o ilk telaşlarını atmışlar. O 45 dakikanın artık sakinliğini yaşıyorlar yavaş yavaş. Şimdi size biraz velilerin kalabalığını göstereceğim. Hava da oldukça güzel bir gün Deniz Emek. Allah'tan güzel soğuk havalarda velilerimizin, öğrencilerin, annelerin, babalarının beklemelerini istemeyiz. Şimdi gördüğünüz gibi Ömer Özgün sizlere gösteriyor. Veliler duvar taraflarına yapışmışlar ve gölgülük buldukları yere sandalyelerini atmışlar. Tabii su satanlar da var. Her türlü ihtiyaçlarını buradan gideriyorlar. Meraklı bir bekleyiş var. Tabii aslında yani sınava öğrenciler giriyor ama az önce siz de ifade ettiniz. Gerçekten heyecanı hem veliler de yaşıyor. Aynı heyecanı yaşıyorlar. Zira yıllarca emek verdiler. Yıllarca ter döktüler sırf bu sınava gelebilmek için. Şimdi ise veliler işte bu 2 saatlik bu kritik dakikaları burada duvar kenarlarında gerek dua ederek gerekse temennilerini dile getirerek yapıyorlar. Şimdi görüyorsunuz vatandaşlar buraya geldiler. Sandalyelerini açtılar ve burada bir bekleyiş içerisindeler. Sınavın bitmesine tabii saatler kaldı. 13-15'te sınav bitecek. Şimdi velilere de biraz mikrofon uzatmak istiyoruz. Efendim merhabalar. Öncelikle hem babalar gününüz kutlu olsun. İki farklı heyecan yaşıyorsunuz. Çocuğunuz da sınavdan. Ne hissediyorsunuz?
3: Heyecanlıyız. Allah inşallah gönüllerine göre bir yerleri kazanmayı hepsine nasip etsin. Emeklerini zayi etmesin. Biz de burada, onlar da orada heyecanlı bekliyoruz bakalım.
2: Efendim teşekkür ediyorum. Şimdi hanımefendiye de geçeceğim. Efendim siz daha çok heyecanlısınızdır anne olarak. Benim annem çok heyecanlanmıştı en azından. Siz neler düşünüyorsunuz?
4: Allah hepsinin yardımcısı olsun inşallah. Allah zihin açıklığı versin. Çocuklardan daha heyecanlıyız. Bekliyoruz bakalım hayırlısı.
2: İlk sınavı nasıl geçti efendim?
4: Sormadık.
2: En iyisini.
4: AYT olduğu için sormadık. Bakalım bugün artık. Belli olacak inşallah.
2: Efendim çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz de başarılar diliyorum sizlere. Yani tabii bir yandan da sınav bitecek. Sınavdan sonra da üniversite tercihleri olacak. Öğrencilerin bir de üniversite telaşısı başlayacak. O da sınav sonuçları açıklandıktan sonra duyurulacak üniversite seçim yerleri. Tabii şunu da söylemekte fayda var. Bugün alan yeterlilik sınavından sonra bir de dil sınavına girecek öğrenciler. O da 13.30'da kapı girişleri kapanacak ve 15.45'te ise sınavı başlayacak. Onun için de ayrı bir heyecan olacak ama biz de kameraman arkadaşım Ömer Özgün'le birlikte hem sınavın öncesini hem sınav zamanını hem de sınav sonrasını detaylı bir şekilde takip etmeye devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım Deniz Emek.
1: Çalışan, çabalayan, emek veren, sınava giren herkese muvaffakiyetler dileyelim. Şimdi şöyle tabii ki ekiplerimize tekrar İstanbul'dan da Ankara'dan da uzanacağız. Bittikten sonra, sınav bittikten sonra o zaman daha da büyük heyecan olacak. Çünkü öğrenciler tabii ki üniversite adayları çıkmaya başlayacaklar. Bakalım onlar neler söyleyecek sınavlara dair. Peki devam edelim. Gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Babalar Günü sürprizi yaptı. İstanbul'da TÜRGEV'in düzenlediği programa katılan Erdoğan'a anlamlı bir tablo hediye edildi. Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, program çıkışında gençlerle bir araya geldi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in alanda bekleyen gençlere işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Babalar Günü dolayısıyla kendisini tebrik etmek istediklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin yanına gitti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve eşi Nihal Özdemir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Babalar Günü'nü kutlayarak hazırlanan özel tabloyu takdim etti. AK Parti İstanbul Gençlik Kolları tarafından hazırlanan tabloda iyi ki Erdoğan var. Baba bir geceni de bize ayır ve bugün milyonlarca genç o geceler için teşekkür ediyor ifadeleri yer aldı. Tabloda yer alan baba bir geceni de bize ayır cümlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve çocuklarıyla ilgili paylaştığı bir hatıraya gönderme yaptı. Erdoğan bir röportajında yoğun siyasi çalışmalar nedeniyle çocuklarıyla yeterince vakit geçiremediği dönemleri anlatırken kızı Esra Erdoğan Albayrak'ın kapısına bıraktığı notta "Baba bir geceni de bize ayır" yazdığını ifade etmişti. Duygusal anların yaşandığı buluşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Buluşmada AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş ve AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce de yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran heyetlerinin kalıcı anlaşma hedefiyle gerçekleştireceği kritik görüşmeler için nefesler tutuldu. Bugün düzenlenmesi beklenen müzakereler için heyetler İsviçre'ye gitti. Kritik görüşmelerde Hürmüz Boğazı ve Lübnan meselesi ele alınacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance görüşmelere katılmak üzere İsviçre'ye gitti. ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da İran'la olası görüşmeler için İsviçre'ye gittiği öne sürüldü. Trump'ın damadı Jared Kushner'ın da hali hazırda İsviçre'de olduğu belirtildi. İran heyeti de ülkeye ulaştı. İran heyetine İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın liderlik edeceği öngörülüyor. Heyette ayrıca İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın yanı sıra önemli isimler de var. Arabulucu sıfatıyla Pakistan ve Katar'da görüşmelerde bulunacak. Görüşmelerde Hürmüz Boğazı muamması ele alınacak. İran, İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürdürmesi sebebiyle boğazı gemi trafiğine kapattı. Amerika Birleşik Devletleri ise boğazın açık olduğunu duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump 60 günlük ateşkes boyunca Hürmüz Boğazı'ndan herhangi bir geçiş ücreti alınmayacağını açıkladı. Lübnan'da ateşkes ihlali ve İran'ın dondurulmuş varlıkları da görüşmelerin ana konusu olacak. Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatında İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılıp bırakılmayacağı merak konusu. ABD basınından konuya ilişkin dikkati çeken bir iddia var. Amerika Birleşik Devletleri ve Katar'ın İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması için gizli bir plan hazırlığı içinde olduğu iddia edildi. İddiayı Wall Street Journal attı. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri ve Katar, İran'a yönelik dondurulmuş fonları serbest bırakmak için ortak bir formül üzerinde çalışıyor. Bu hamle 2 ay sürecek barış müzakereleri öncesi Tahran'a yönelik erken mali teşvik olarak planlanıyor. İlk etapta Katar bankalarında tutulan 6 milyar dolarlık nakit varlık İran'ın erişimine açılacak. Ancak bu para doğrudan Tahran yönetiminin kasasına girmeyecek. Katar, İran Merkez Bankası'nın sipariş ettiği gıda ve ilaç gibi temel insani yardım malzemelerinin parasını bu bloke hesaptan ödeyecek. İran'ın yatırımlar nedeniyle dünya genelinde bloke edilen petrol gelirlerinin 100 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasıyla başlayan yumuşama dönemi bu mali hamleyle derinleşecek. Amerika Birleşik Devletleri bu dev fonu gelecek 2 ay boyunca yürüteceği müzakerelerde en büyük pazarlık kozu olarak kullanacak. İşgalci İsrail, Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatına rağmen Lübnan'ı bombalıyor. Fosfor bombalarının kullanıldığı kanlı saldırılarda siviller can verdi. Üstelik Başkan Trump'ın İsrail'i uyarmasına rağmen saldırılarını sürdürmesi dikkati çekti. İran ise yaşananlardan Amerika Birleşik Devletleri'ni sorumlu tutarak ağır bir bedel ödemekle tehdit etti. İsrail, Nebatiye ve Beka bölgelerini vuruyor. Saldırılarda fosfor ve misket bombaları kullanılıyor. Hedef alınan beldelerde ikisi çocuk 11 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında bir Lübnan askeri de bulunuyor. Gün boyu süren saldırılarda can kaybı 25'e geçti. İsrail ordusuna ait insansız hava araçları ise başkent Beyrut semalarında alçaldı.

0: Koşuş yaptı. Ölüm korkusuyla evlerini terk eden binlerce Lübnanlı araçlarıyla ülkenin kuzeyine doğru büyük bir göç başlattı. Irakçı Ulusal Güvenlik Bakanı Tamer Begir'den ise kan donduran bir açıklama geldi. Her İsrail vatandaşının güvenliğinin öncelikli olduğunu savundu. Soykırımcı Ben Gvir, her İsrailli annenin her gözyaşı için bin Lübnanlı anne ağlamalı, bütün Lübnan yanmalı ifadelerini kullandı. İsrail ateşkesi ihlal ediyor. Başkan Trump, İsrail'den ateşkese uymasını bizzat istediğini belirtmişti. Ancak İsrail Trump'a rağmen vuruyor, İran'sa öfkeli. Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi çok sert bir çıkış yaptı. Azizi, anlaşmanın ilk maddesinin ihlal edildiğini hatırlattı. Washington yönetimine caydırıcı ve çok ağır bir bedel ödetmekle tehdit etti. İsrail basınına göre Amerika Birleşik Devletleri Hizbullah'ı tasfiye etmek için düğmeye bastı. Buna göre İsrail, işgal ettiği bölgelerden kademeli olarak çekilecek. İsrail'in boşalttığı bu bölgelere Lübnan ordusu yerleşecek. Gelecek hafta taraflar arasında çekilme yapılacak, pilot bölgeler belirlenecek. Gazze'de ateşkes var ancak saldırılar sürüyor. Ekim 2025'ten beri bölgede yüzlerce çocuk hayatını kaybetti. İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze ve Batı Şeria'da kan dökmeye devam ediyor. Düzenlenen son bombardımanlarda sivil evleri ve çadır kentler de hedef alındı. Hayatta kalanlarsa açlık ve kavurucu sıcaklarla boğuşuyor. Batı Şeria'da ise yasa dışı yerleşim protestolarına gerçek mermilerle müdahale edildi.
1: Ateşkes var ama bombalar dinmiyor. Soykırımcı İsrail Gazze'yi vuruyor. Gazze kentindeki bir ailenin evi bombalandı. Bir aile yok oldu. Çok sayıda sivil yaralandı. İsrail savaş gemileri de güney kıyılarına denizden ateş açtı. Han Yunus'ta yerinden edilen sivillerin sığındığı çadırların hedef alınması sonucu çok sayıda sivil yaralandı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF bölgedeki acı tabloyu korkunç bir rakamla ilan etti. UNICEF, Ekim 2025'teki sözde ateşkesten bu yana Gazze'de 265 Filistinli çocuğun öldürüldüğünü açıkladı. 8 aydan fazla süredir her gün ortalama bir çocuğun katledildiği belirtildi. Bu hafta henüz 2 yaşında bir bebeğin İsrail güçlerince vurularak öldürüldüğü açıklandı. Bölgede 400 çocuğun da ağır yaralı olduğu ve acil tıbbi tahliye beklediği bildirildi. Abluk altındaki Gazze'de insani dram her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle gıda krizi zirveye ulaştı. Han Yunus'taki aş evlerinin önünde sıcak bir kap yemek alabilmek için binlerce insan uzun kuyruklar oluşturuyor. Yaz mevsiminin başlamasıyla çadırlardaki kavurucu sıcaktan kaçmak isteyen ailelerse kanalizasyon atıklarıyla kirlenmiş deniz sahillerine sığınıyor. Ancak kıyıdaki İsrail savaş gemileri halka rahat nefes aldırmıyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da tansiyon oldukça yüksek. Cenin, Nablus ve Ramallah'ta yasa dışı yerleşim birimlerini protesto eden Filistinlilere ve yabancı aktivistlere İsrail askerleri gerçek mermiler ve gaz bombalarıyla saldırdı. Çok sayıda eylemci gözaltına alınırken yaralılara müdahale etmek isteyen ambulanslar engellendi. Uluslararası Af Örgütü, aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich'in öncülük ettiği bu faaliyetleri devlet destekli bir etnik temizlik kampanyası olarak tanımladı.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Uçan Beyaz Saray olarak bilinen yeni başkanlık uçağı Air Force One'ı tüm dünyaya tanıttı. Katar tarafından hediye edilen 500 milyon dolar değerindeki dev Boeing 747 son teknoloji askeri sistemlerle baştan yaratıldı. Trump yeni uçağın ilk rotasını da çizdi. Temmuz ayında Ankara'da yapılacak tarihi NATO zirvesine bu yeni uçakla geleceğini duyurdu.
2: This is a brand new hangar because as you
1: ABD Başkanı Donald Trump baştan aşağı yenilenen yeni başkanlık uçağı Air Force One için gövde gösterisi yaptı. 500 milyon dolarlık Boeing 747 8 tipi dev uçak üste düzenlenen törenle tanıtıldı. Uçak Pentagon tarafından 10 ay gibi bir sürede askeri kaleye dönüştü. Yaklaşık 35 yıldır Amerikan

0: Başkanlarını taşıyan eski uçaklarsa bu hamleyle birlikte resmen emekliye ayrılarak müzelere gönderildi. Trump yeni uçağı dünyanın en lüks ve en güvenli hava aracı olarak tanımladı. Uçağın içindeki özel ahşap işçiliğini ve motor kalitesini öven Trump, Katar emirine bizzat teşekkür etti.
1: Biraz sıkışmış durumdaydık ve bekliyorduk. Benim sıradan Boeing 747 dediğim uçakları bekliyorduk. Ben de Katar emirine yeni aldığınız 747'yi kullanabilir miyiz diye sordum. İlk duyduğumuzda uçağın sadece 800 saat uçuşu olduğunu öğrendik. Bu neredeyse yepyeni bir uçak demek.
0: Yeni Air Force One sadece lüksüyle değil, düşman unsurlara karşı eşi benzeri olmayan iletişim sistemleri ve son teknoloji füze savunma teçhizatıyla donatıldı. Devjet, Washington'da yapılacak Amerika'nın 250. kuruluş yılı kutlamalarındaki dev hava gösterisine de liderlik edecek. Uçağın ilk büyük uluslararası görevi ise Türkiye olacak. Donald Trump Türkiye'ye gideceğini belirtti.
1: Türkiye'yi ziyaret edeceğim. Yılın bir noktasında tekrar Çin'e gideceğim. Başkan Xi Eylül'de buraya geliyor. Ancak Çin'de düzenlenecek büyük bir konferans için yeniden Çin'e gideceğim.
0: Ziyaret Trump'ın ikinci başkanlık döneminde ilk Türkiye ziyareti olacak.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya arasında gerilim yükseldi. ABD Başkanı Trump, İtalya Başbakanı Meloni için benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı, ona acıdım dedi. İtalyan lider ise ben ve İtalya asla yalvarmayız diyerek rest çekti. Kriz o kadar büyüdü ki İtalya Dışişleri Bakanı Amerika Birleşik Devletleri gezisini iptal etti.
0: G7 zirvesinin ardından Washington'la Roma arasında tansiyon yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump, İtalyan televizyonuna şok açıklamalar yaptı. Başkan Giorgia Meloni'nin kendisiyle görüşmek için can attığını iddia etti. Trump, benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı. Normalde çekilmezdim ama ona acıdım dedi. Bu küçümseyici sözler İtalya'da büyük bir infial yarattı. Meloni, Trump'ın bu çıkışına sosyal medyadan yayınladığı videoyla anında yanıt verdi. ABD Başkanı'nın iddialarını tamamen uydurma olarak niteledi. Sert bir tonla Trump'a karşılık verdi.
3: Bazı şeylere acil bir yanıt verilmesi gerekir. Donald Trump'ın açıklamaları tamamıyla uydurmadır. Açıkçası hayretler içindeyim. Şunun unutulmaması gerekiyor ki ben ve İtalya asla yalvarmayız.
0: Meloni, Trump'ın müttefiklerine yönelik bu zorba tavrına hayret ettiğini de sözlerine ekledi.
3: ABD Başkanı'nın müttefiklerine neden böyle davrandığını bilmiyorum. Bu ilk kez olmuyor. Batı'nın düşmanlarına karşı aynı kararlılığı göstermemesi üzücü.
0: Karşılıklı atışma diplomasiye de yansıdı. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani bu hafta sonu yapacağı ABD ziyaretini acilen iptal etti. Tajani bu sözlerin tüm İtalya'yı incittiğini söyledi.
1: Bildiğiniz gibi ne yazık ki ABD Başkanı İtalya Başbakanı'na yönelik çok ciddi ve incitici açıklamalarda bulundu. Bu durum önümüzdeki pazartesi ve salı günleri için planlanmış olan ABD ziyaretimi iptal etme kararı almama neden oldu.
0: Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünün ardından Meloni bir dönem ABD ile Avrupa Birliği arasında köprü lideri olarak görülüyordu. Ancak özellikle ABD-İran-İsrail hattındaki gerilimlerin ardından ilişkilerde soğuma yaşandı. Meloni, ABD'nin İran'a saldırıları için Sicilya'daki üssü kullanmasına izin vermemişti. Trump'ın Papa'yı hedef almasına da tepki göstermişti.
2: Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor. Rusya, Harkiv'de İHA üretim tesisini vurduklarını açıkladı. Ukrayna lideri Zelenski'dense sürpriz bir çıkış geldi. Rusya ile müzakerelerin yeniden başlayacağını belirten Zelenski, Ruslara masanın formatını seçme hakkı veriyoruz dedi. Ukrayna ordusu gece saatlerinden sabaha kadar Rus topraklarına dev bir kamikaze İHA akını gerçekleştirdi. Hedefte Moskova ve çeşitli bölgeler vardı. Rus Savunma Bakanlığı 190'a yakın İHA'yı düşürdüklerini duyurdu. Rusya'dan saldırılara yanıt geldi. Rusya savaş uçakları Ukrayna'nın Harkiv kentine nokta hava harekatı düzenledi. Ukrayna ordusuna ait askeri İHA'ların depolandığı ve araçların üretiminde kullanılan kritik elektronik bileşenlerin yer aldığı dev bir tesis vuruldu.

0: Zaporijya'da da saldırılar vardı. Çok sayıda binada yangın çıktı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'dense dikkat çeken bir açıklama geldi. Savaşın bitmesi için Rusya ile müzakere turlarının yeniden başlamasını beklediğini söyledi. Ukrayna lideri, Ruslara masanın formatını seçme fırsatı veriyoruz diyerek Moskova'ya açık kapı bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Tersanesi Komutanlığı'ndaydı. Açık Deniz Karakol Gemisi'nin Romanya'ya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimi ve Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı platformlarının hizmete giriş töreninde konuştu. Savunma sanayinde gelinen duruma dikkati çekti. Savunma ihracatında dünyanın 11. büyük ülkesi konumundayız dedi.
1: Hamdolsun her alanda. Kendimizle yarışıyor, kendi belirlediğimiz eşikleri aşmaya çalışıyoruz.
2: Savunma sanayiinde gelinen noktayı anlattı, hayal edilemeyen seviyelere ulaştık dedi.
1: Hedefimize ulaşmak için sabırla yürüdük. Kendimize inandık. Savunma sektörümüze güvendik. Neticede 23 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere ulaştık.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Tersanesi Komutanlığı'ndaydı. Açık Deniz Karakol Gemisi Can Roman'ın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimi töreninde konuştu. Erdoğan büyük ve güçlü Türkiye vurgusu yaptı. Savunma sanayiinde 23 yılda çok ciddi mesafe aldık dedi.
1: Savunma ihracatında dünyanın 11. büyük ülkesi konumundayız. Geçen ay 996 milyon dolar değerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ederek tarihi bir başarıya imza attık. 23 sene evvel yılda 248 milyon dolar ihracatımız varken bugün bu rakam sadece bir hafta içinde gerçekleştiriyoruz.
2: Erdoğan savunma sanayiinde gelinen yerli üretime vurgu yaptı.
1: Bugüne kadar farklı coğrafyalara 140'ı aşkın deniz platformu ihraç ettik. En küçük bottan SİHA gemimiz TCG Anadolu'ya, muhriplerden denizaltılara, milli uçak gemimiz MUGEM'e, bütün su üstü ve su altı platformlarımızı milli imkan ve kabiliyetlerimizle inşa edebiliyoruz. Aynı anda en fazla savaş gemisi yapabilen ülkelerden biriyiz.
2: Çıkarma gemileri, denizaltılar, karakol gemileri ve dahası %80'in üzerinde yerlilik oranıyla yapılan üretime değindi.
1: Yürüttüğümüz projelerin toplam bedeli 25 milyar avro seviyesine ulaştı. Şurası da ülkemiz açısından gurur vericidir. TCG Anadolu'dan önce bölgesel güç aktarım kabiliyetine sahip olan donanmamız artık küresel güç aktarım yeteneğine kavuşmuştur. Bu kabiliyeti şimdi daha da perçinliyoruz. MÜGEM projemizle kendi uçak gemisini tasarlayıp üretebilen dünyadaki 7. ülke konumuna yükseliyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Romanya ile işbirliklerinin süreceğini söyledi. Hizmete alınan Koçhisar gemisine de değindi.
1: Kahraman deniz kuvvetlerimizin gücüne güç katacak TCG Koçhisar'ı da bugün hizmete alıyoruz. Açık Deniz Karakol Gemisi projemiz kapsamında inşa ettiğimiz bu platform istihbarat, gözetleme ve keşiften arama kurtarmaya, deniz haydutluğuyla mücadeleden deniz denetim ve savaş dışı harekatlara kadar pek çok görevi inşallah başarabiliriz.

0: hakkıyla yerine getirecektir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda Romanya Cumhurbaşkanı Nicuş Ardan'la görüştü. İki lider anlaşma çerçevesinde imzalar attı.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sanıklarından Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturmada önemli ayrıntılar ortaya çıktı. İddiaya göre kaçırılmanın arkasında bazı ihaleler için verildiği öne sürülen rüşvet paralarının geri istenilmesi var. Kaçırılan Karaal'ın farklı adreslerde tutulduğu, darp edildiği ve uzun süre susuz bırakıldığı belirtilirken, gözaltına alınan isimler arasında müteahhitler ve eski bir kültür anonim şirketi çalışanı da bulunuyor.
3: İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında her geçen gün yeni bir perde daha aralanıyor. Bu kez dosyanın merkezinde Kültür AŞ'nin Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması var. Soruşturma dosyasına giren iddialara göre olay sıradan bir fidye girişiminden çok daha karmaşık bir tabloyu işaret ediyor. İddia o ki daha önce alınan bazı ihaleler için verildiği öne sürülen rüşvet paralarının geri istenmesiyle başlayan anlaşmazlık kaçırılma olayına kadar uzandı. Özellikle yere batan sarnıcının işletme ve ihale süreçleriyle ilgili ortaya atılan iddialar soruşturmayı farklı bir boyuta taşıdı. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmada İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da çok sayıda adres incelemeye alındı. Şüphelilerin izlerini kaybettirmek için sık sık araç, plaka ve adres değiştirdiği belirlendi. Erhan Karaal'ın önce farklı noktalarda tutulduğu, ardından Tuzla'daki kullanılmayan bir tesise götürüldüğü tespit edildi. Kurtarma operasyonunda içeride sandalyeye bağlanmış halde bulunduğu belirlenen Karaal'ın darp edildiği, uzun süre susuz bırakıldığı ve sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi. Polis ekiplerini gördüğünde söylediği ilk sözse dikkat çekiciydi. "Beni zorla kaçırdılar," dedi. Operasyon kapsamında iki müteahhit, eski bir Kültür AŞ çalışanı ve olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda kişi gözaltına alındı. Soruşturmayı yürütenler şimdi yalnızca kaçırılma olayını değil, bu olayın arkasındaki para trafiğini de inceliyor. Çünkü dosyadaki iddialar kaçırılmanın arkasında sadece fidye değil, İBB'deki ihale süreçlerine ilişkin hesaplaşmaların da olabileceğine işaret ediyor. Soruşturmayla ilgili gözaltına alınanların sayısı ise 10'a yükseldi. Kaçırılma olayının perde arkası aydınlandıkça yolsuzluk soruşturmasındaki karanlık noktalar da birer birer ortaya çıkıyor.
2: Türkiye firari FETÖ'cülerin peşinde. 15 Temmuz sonrası yurt dışına kaçan ve kendini unutturmaya çalışan FETÖ'nün üst düzey militanları için iade dosyaları yeni deliller ışığında güncellendi.
4: FETÖ'nün tepe isimleri Türkiye'nin kıskacında. Türkiye iade dosyalarını baştan aşağı revize etti. 10 FETÖ'cü daha deşifre oldu. 15 Temmuz ihanet girişiminin ardından yurt dışına kaçan FETÖ militanlarının etrafındaki çember her geçen gün daralıyor. Adalet Bakanlığı ve istihbarat birimleri iade dosyalarını tekrar masaya yatırdı. O dosyalardaki FETÖ delilleri revize edildi. ABD'den İsveç'e kadar uzanan yeni iade dosyaları hazırlandı. Dosyalarda kendisini unutturmaya çalışan FETÖ'nün üst düzey militanları dikkati çekti. Örneğin örgütün medya yapılanmasından sorumlu Adem Yavuz Arslan. Arslan bir süredir ABD'de yaşıyor. Yeni iade dosyasında Arslan'ın Hrant Dink cinayeti sonrası yazdığı yazılarla cinayetteki FETÖ parmağını örtmeye çalıştığının altı çizildi. Güncellenen dosyalar arasında 17-25 Aralık FETÖ kumpasında belgeleri FBI'ya satan FETÖ'cü eski emniyet mensubu Hüseyin Korkmaz da var. Korkmaz, ABD'de Türkiye'ye karşı davalarda mahkemeye çıkmış ve FBI'dan 50 bin dolar aldığını itiraf etmişti. Korkmaz'ın ABD'den devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme ve hileyle çalma suçundan iadesi isteniyor. İade listesi FETÖ'cü Bülent Keneş, Nazmi Aydın, Ali Demirel, Mesut Çelik, Fikret Seçen, Necdet İçel, Mehmet Yalınalp ve Tunç Opçin şeklinde devam ediyor. Özellikle güvenlik ve yargı diplomasisiyle söz konusu

0: şahısların güncel iade taleplerine söz konusu ülkeler tarafından olumlu dönülmesi bekleniyor.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Malatya'da 19 Mart'tan bu yana aranan Aysel Yıldırım hakkında açıklama yaptı. Bakan Gürlek, Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkarıldığını ifade etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımızla yürütülen saha çalışmaları, dijital veri analizleri, kamera kayıtları ve tanık beyanları değerlendirilmiş, olayın aydınlatılmasına yönelik önemli delillere ulaşılmıştır dedi. Bakan Gürlek, elde edilen bulgular doğrultusunda 4 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. Ayrıca kayıp vatandaşımızın cenazesine ulaşılması amacıyla dere yatağı ve gömüldüğü değerlendirilen bölgelerde arama faaliyetleri başlatılmıştır ifadesini kullandı. Soruşturma çok yönlü ve büyük bir hassasiyetle devam ediyor. İstanbul Arnavutköy'de aynı sitede iki gün üst üste yaşanan hırsızlık olayı site sakinlerini endişelendirdi. İlk gün açık otoparkta bulunan bir ATV çalındı. Ertesi günde bu kez güvenlik kamerası montajı yapan teknik ekibin laptopları kayboldu. Hırsızların rahat tavırlarla gerçekleştirdiği o olayın görüntüleri geliyor şimdi de ekrana.
2: İşçilerin laptopunu falan çalmışlar, siteden ayakkabılar falan çalınmış. Yani buraya bir hırsız dadanmış.
3: Çevreye bakıyor, buluyor ve tereddüt bile etmeden alıyor. Burası İstanbul Arnavutköy'de bir site. İlk hırsızlık gece meydana geldi. Kapalı otoparka ATV'sini bırakan site sakini sabah aracının yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler iki kişinin motosikletle siteye geldiğini, şüphelilerden birinin ATV'yi alarak uzaklaştığını belirledi.
2: Ben onunla çocuğumu okula götürüyorum. Hiçbir aracım yok. Buraya okul çok uzak, marketler uzak. Ya o benim elim ayağım da hani lütfen bulunmasını istiyorum.
3: Olayın şoku atlatılmadan ertesi gün yine aynı sitede ikinci bir hırsızlık yaşandı. Bu kez siteye güvenlik kamerası sistemi kurmak için gelen teknik personelin laptopları çalındı. Böylece aynı adreste iki gün arayla iki ayrı hırsızlık olayı meydana geldi. Özellikle güvenlik sisteminin kurulduğu gün yaşanan ikinci olay dikkati çekti. Polisler şimdi site sakinlerini tedirgin eden o hırsızların peşinde.
1: Yaz sıcaklarının etkisini arttırdığı İstanbul'da bu kez Büyükçekmece'den yürek yakan bir haber geldi. Serinlemek için ailesiyle birlikte denize giren 11 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk hastanede hayatını kaybetti. Acı olay Büyükçekmece Halk Plajı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre ailesiyle birlikte serinlemek için denize giren 11 yaşındaki çocuk bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Çocuğun çırpındığını fark eden ailesi talihsiz çocuğu sudan çıkararak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen 11 yaşındaki çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan acı olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bolu'da D100 karayolunda bir araç kontrolden çıkarak orta refüje çarptı, takla attı. Araçta bulunan iki kişinin kazada burunları bile kanamadı. Kaza D100 karayolu Gölyüzü mahallesi mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde olan otomobil kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil savruldu, takla atarak yolun ortasında ters döndü. Kazayı şans eseri yara almadan atlatan sürücü ve yolcu tepe taklak olan araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle D100 karayolunun iki şeridi bir süre trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri olası bir başka kazayı önlemek amacıyla bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İngiltere'de tren kazası yaşandı. Kazada bir kişi öldü, 89 kişi yaralandı. Facia Bedford kentinde yaşandı. Londra yönüne giden iki tren çarpıştı. Kazada makinist hayatını kaybetti, 89 kişi de yaralandı. Yaralılar arasında durumu ciddi olanlar var. Kazayla ilgili soruşturma açıldı. Kaza nedeniyle demiryol ulaşımı da aksadı, çok sayıda sefer iptal edildi. Avrupa sıcak hava dalgasıyla kavruluyor. İtalya'da birçok kentte alarm durumu ilan edildi. Sıcaklıkların hafta sonu 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Fransa'da da sıcak hava uyarıları yapılıyor.
3: Avrupa genelinde yaz mevsimi kabusla başladı. Mayıs ayının sonunda ilk sıcak hava dalgasıyla sarsılan Fransa'nın başkenti Paris, şimdi çok daha sert bir ikinci dalganın etkisi altında. Fransa Meteoroloji Kurumu önümüzdeki pazartesi günü Paris'te hava sıcaklığının 39 dereceye kadar yükseleceğini duyurdu. Yetkililer özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar için peş peşe uyarılar yayınlıyor. Sıcak dalgasının merkez üslerinden biri de İtalya. Ülkede birçok kentte kırmızı ve turuncu alarm durumuna geçildi. Floransa'da termometreler 37 dereceyi gösterirken sıcaklıkların 40 dereceyi bulacağı açıklandı. Floransa Belediyesi, halkın ve turistlerin sıcaktan kaçabilmesi için kütüphane, park ve bahçeleri kapsayan kamuya açık iklim sığınakları ağını 53 noktaya çıkardı. Bu alanlarda vatandaşlara ücretsiz gölgelik alan ve içme suyu sağlanıyor. Napoli kentinde ise Afrika üzerinden gelen çöl sıcakları hayatı durdurdu. Halk ve turistler serinlemek için deniz kıyılarına akın etti. Kuzey Avrupa'da bu kavurucu dalgadan nasibini alıyor. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da halk bunaltıcı havanın etkisiyle parklara, kanallara ve gezi teknelerine akın etti. Meteoroloji yetkilileri ülke genelinde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkarak tropikal seviyelere ulaşacağını bildirdi. Ancak Hollanda için asıl tehlike yüksek nem. Uzmanlar aşırı nem, sıcaklık stresi ve aniden bastırabilecek gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşların son derece tedbirli olmasını istiyor.
1: Deprem bölgesinde umutları büyüten eğitim yolculuğuna ilişkin bir paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, Şule Yükselşenler Vakfı'nın hayata geçirdiği eğitim ve meslek atölyelerinin başarı hikayeleri yazmaya devam ettiğini belirtti. Mezunların emekleriyle ortaya koyduğu örneklerin daha fazla insana ilham vermesini diledi.

ile çalıştı. Sürdürülebilir bir iyileşmenin ancak eğitimle, üretimle ve nitelikli istihdamla mümkün olduğu inancıyla hareket ettiler. 2023 yılında konteyner kentlerde 6 tekstil ve 1 kuaför atölyesi kurarak işe başladılar. Bugün ise depremden etkilenen 11 ilimizin tamamında faaliyet gösteren 17 tekstil ve 15 kuaför atölyesiyle birlikte toplam 32 atölyemiz kadınlarımıza eğitim vermeyi sürdürüyor. Her bir atölyemizde hayata yeniden tutunmanın,

0: Bilgi ve becerilere sahip çıkmanız, öğrendiklerinizi hayatınıza ve mesleğinize yansıtmanızdır. Ben sizin aklınıza koyduğunuz her hedefe ulaşacağınıza yürekten inanıyorum.
1: Sıfır Atık Hareketi kapsamında hazırlanan Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sıfır Atık sergisi Taksim Meydanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor. Atık yönetiminden döngüsel ekonomiye, sürdürülebilir yaşamdan kaynakların verimli kullanımına kadar birçok başlığın ele alındığı sergi çevre bilincini arttırmayı hedefliyor.
2: Ortak gelecek için sıfır atık bilinci için harekete geçildi. Sürdürülebilir bir gelecek için sıfır atık sergisi düzenlendi. Sıfır atık hareketi kapsamında hazırlanan Sürdürülebilir bir gelecek için sıfır atık sergisi İstanbul Taksim Meydanı'nda kapılarını ziyaretçilerine açtı. Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda hayata geçirilen sergi atık yönetimi, kaynakların verimli kullanımı, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir yaşam anlayışını farklı deneyim alanlarıyla aktarıyor. Sıfır Atık Hareketi kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde hazırlanan sergi, çevre bilincinin artırılmasını amaçlıyor.
3: Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde Sıfır Atık Vakfı olarak valiliğimizin işbirliğinde, Sayın Valimiz Davut Gül'ün desteğiyle liderliğinde İstanbul'u sıfır atık çalışmalarının başkenti yapmak istiyoruz.
2: Sergi sanayiden tarıma, gıdadan günlük yaşam alışkanlıklarına kadar geniş bir yelpazede tasarlandı. Serginin tanıtım programına İstanbul Valisi Davut Gül ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaş da katıldı.
3: 800 milyondan fazla insanın ne yazık ki elektriğe erişimi yok. Günde 1 milyardan fazla öğün çöpe gidiyor. Bugün itibariyle tutulan balıkların %35'i doğrudan çöpe gidiyor. Ve biz dünyadaki gıda israfına dikkat çekmek istiyoruz.
4: Bugün içinde bulunduğumuz bu çadırın da mantığı, Sıfır Atık Vakfımız burada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Gıda ve Tarım Bakanlığımız ve Valiliğimizin destekleriyle vakfımız buradaki bu döngüyü hemşerilerimize göstermiş oluyor. Çocukların, gençlerin, hanımefendilerin bunu görerek yaşamaları gerekiyor. Buna destek veren, başta saygıdeğer hanımefendi Emine Erdoğan olmak üzere, Sıfır Atık Vakfımızın kıymetli başkanı Samet Bey'e ve destek olan bütün paydaşlara teşekkür ediyorum.
2: 5 ana bölümden oluşan serginin ilk durağı olan karşılaşma odasında ziyaretçiler küresel atık sorununa ilişkin çarpıcı verilerle karşılaşıyor. LED ekranlardan oluşan atık problemi duvarı dünya genelindeki atık krizine dikkati çekiyor.
1: Akdeniz'in eşsiz lezzetleri ve kültürel zenginlikleri megakent sakinlerine tanıtıldı. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Akdenizlileri tanıtım günlerinde Osmaniye'nin yer fıstığı ve kömbesi yoğun ilgi gördü.
5: Akdeniz'in kültürü ve lezzeti İstanbul'a taşındı. Davul ve zurna eşliğinde halay çekildi. Akdeniz'in zengin mutfağı megakentlilerden yoğun ilgi gördü.
6: Ben Trabzonluyum. Adana, Hatay, Osmaniye fuarını duyunca geldik, kızımızla geziyoruz.
5: Akdenizlileri tanıtım günleri İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Akdeniz Dernekler Federasyonu ve Akdeniz Platformu tarafından düzenlenen etkinlikte bölgenin renkli kültürü ve yöresel tatları İstanbullularla buluşturuldu.
7: Herkesi fetsenimizde bekliyoruz. Çünkü lezzetlerimiz, şırdanımız, kebabımız, yöresel yemeklerimiz hepsi var.
5: Davul ve zurnalar eşliğinde halaylar çekildi, yöresel müzikler alanda yankılandı. Bir yandan kültür şöleni yaşanırken bir yandan da ziyaretçiler Akdeniz mutfağının eşsiz lezzetlerini tatma fırsatı buldu.
8: Biz de bugün bu tanıtım faaliyeti anlamında da bütün hem İstanbul'u, o Akdeniz'in o birbiriyle iç içe geçen kültürünü hem yaşamaya hem gelerek işte lezzetlerini tatmaya davet ediyoruz.
5: Osmaniye Belediyesi standı da etkinliğin en çok ilgi gören noktalarından biri oldu. Meşhur Osmaniye yer fıstığı ve kömbesi ziyaretçilere ikram edildi. Akdenizlileri tanıtım günleri 21 Haziran Pazar günü akşam saatlerinde sona erecek.
9: Adanalıyız, Allah'ın adamıyız, pazara kadar buradayız.
1: Tekirdağ lavanta sezonunun açılmasıyla adeta mora büründü. Hem o eşsiz manzarası hem de güzel kokusuyla Tekirdağ o lavanta bahçeleri ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi.
5: Lavanta sezonu başladı, bahçeler mor renge büründü. Tekirdağ'da bulunan lavanta bahçeleri ziyaretçilerin

0: Burak noktası oluyor. Bahçeler özellikle hafta sonlarında doğa severleri ağırlıyor. İstanbul başta olmak üzere çevre illerden gelen ziyaretçiler hoş kokusu ve görsel güzelliğiyle dikkat çeken tarlalarda vakit geçiriyor. Ziyaretçiler lavanta bahçelerinde kurulan dekoratif alanlarda doğayla iç içe keyifli anlar yaşıyor. Lavanta sıraları arasında yürüyüş yapan ziyaretçiler eşsiz manzarayı cep telefonu ve fotoğraf makineleriyle ölümsüzleştiriyor.
1: Bu iç açan güzel haberle bu bülteni noktalayalım ama saat başında yeniden birlikte olacağız.

0: haklarını geri alma konusunda birçok yolları var. Onları anlatacağız. Ama vatandaşlarımız özellikle internet üzerinden yapacakları her türlü işlemde çok dikkatli olmaları gerekiyor. Sosyal medya üzerinden yapılan reklam türü bir ya da iki sayfa şeklinde verilmiş olan ilanlarda ve özellikle de burada ilanlarda iki türlü tuzak kurulmakta. Birisi çok cazip fiyatlı ya da kaçırılmayacak fırsat ya da son kontenjan gibi gibi uyarılarla tüketicileri çekmeye çalışan ilanlarda çok dikkatli olmaları gerekiyor. Bir ikincisi de bu sayfalar artık bildiğiniz gibi yapay zekayla en büyük şirketlerin hatta devlet kurumlarının bile taklitleri yapılmakta ya da gerektiğinde bir harf iki harf değiştiriyorlar. Bu konuda çok dikkat etsinler ve bir ya da iki sayfa üzerinden işlem görmekte olan internetteki hiçbir yerde özellikle kişisel bilgilerini ve finansal bilgilerini vermemeleri gerekiyor. Çünkü bunlar ele geçirilmesi halinde kara para aklamadan tutun ta terörün beslendiği para kaynaklarına kadar ulaşabiliyor. Burada dikkat edecekleri nokta şu, işlem yapacakları firmayı öncelikle araştırsınlar. Bir de işlem yaparken bu firmaların web sitelerinde bütün işlemler adım adım farklı sayfalar ilerlenerek yapılmaktadır. Az önce söylediğim gibi bir ya da iki sayfa üzerinde yapılacak işlem genellikle tehlikeli işlemler diye adlandırılır ve burada işlem yaptıkları web sitesinin üzerinde Ticaret Bakanlığı'na bağlı olduğuna dair Etbis dediğimiz bir logo ve altında bir sicil numarası vardır. Bunu özellikle arasınlar. Bir de bu şirketin Turizm Bakanlığı'na bağlı çalışan bir şirket olup olmadığını, yani TURSAP üyesi olup olmadığını araştırarak ve onların da buradaki onayladıkları logolarında görsünler. Bu güveni sağladıkları ...dıktan sonra işlem yapsınlar.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta sanatçı İbrahim Sadri kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24.00'da.

0: QNB'ye geçen, Sıla da geçen.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
0: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.

0: İyi Finans sundu.
1: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.
2: İşini büyütmek istediğinde
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
5: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
6: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
7: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
5: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
8: Ziraat Bankası sunar.
9: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
8: Ziraat Bankası sundu.
10: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
11: Masada ne var, hoş geldiniz.
10: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var? Pazartesi 20.45'te 24'te.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
13: Hesap basit, hesap basit.
14: Platin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.
15: Atil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
16: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar

0: ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: 24 ekranlarından 24 radyodan bir kez daha merhaba. Saatler 12'yi gösteriyor. Ben Deniz Zeybek. Kaldığımız yerden haberlerle devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve İran heyetlerinin kalıcı anlaşma hedefleriyle gerçekleştireceği kritik görüşmeler için nefesler tutuldu. Bugün düzenlenmesi beklenen müzakereler için heyetler İsviçre'ye gitti. Bir araya gelmeye başlayan heyetlerin kritik görüşmelerde Hürmüz Boğazı ve Lübnan meselesini ele alması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Yardımcısı Vance görüşmelere katılmak üzere İsviçre'nin Bergen-Sırak şehrine gitti. ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da İran'la olası görüşmeler için İsviçre'ye gittiği öne sürüldü. Trump'ın damadı da hali hazırda İsviçre'de olduğunu belirtti. İran heyeti de ülkeye ulaştı. İran heyetine İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın liderlik edeceği öngörülüyor. Heyette ayrıca İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın yanı sıra önemli isimler de var. Arabulucu sıfatıyla Pakistan ve Katar'da görüşmelerde bulunmak için İsviçre'de. Taraflar arasındaki görüşmelerin kısa süre içinde başlaması bekleniyor. Heyetler müzakerelerin yapılacağı alana geliyor. Görüşmelerde Hürmüz Boğazı muamması da ele alınacak. İran, İsrail'in Lübnan'a saldırılarını sürdürmesi sebebiyle Boğazı gemi trafiğine kapattı. Amerika Birleşik Devletleri ise Boğazın açık olduğunu duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, 60 günlük ateşkes boyunca Hürmüz Boğazı'ndan herhangi bir geçiş ücreti alınmayacağını açıkladı. Lübnan'da ateşkes ihlali ve İran'ın dondurulmuş varlıkları da görüşmelerin ana konusu olacak. İsrail ve Yunan basınının gündemi Türkiye. İsrail'in önde gelen gazetesi Maariv, Türkiye'nin savunma sanayindeki dev yükselişini mercek altına aldı ve bizim için İran'dan bile daha tehlikeli bir meydan okuma yorumunu yaptı. Yunan basını ise yerli İHA üreticisi Baykar'ın İtalya hamlesini manşete taşıyarak Avrupa'nın kapısını kırdılar ifadesini kullandı.
1: İsrail güvenlik çevreleri Türk ordusunun ve savunma sanayisinin ulaştığı gücü itiraf etti. Ülkenin köklü gazetelerinden Maariv, güç zırhı Türkiye'de başlığıyla kapsamlı bir analiz yayımladı. ABD'nin bölgedeki yeni politikaları sonrası İsrail için en büyük stratejik tehdidin artık Türkiye olduğu savunuldu. Ankara'nın askeri ve teknolojik kapasitesini hızla artırarak bölgesel dengeleri tamamen değiştirdiği vurgulandı. Gazete Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci askeri gücü olduğunu hatırlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 480 bin aktif personeli ve 2200 tankıyla devasa bir kara gücüne sahip olduğu belirtildi. Yerlilik oranının %80'e ulaştığına dikkat çekilen analizde yerli Altay tankı övüldü. Maariv, olası bir çatışmada İsrail için en büyük tehdidin Türkiye'nin 14 denizaltı ve helikopter gemisinden oluşan donanması olduğunu yazdı. Türk ordusunun Suriye ve Irak'taki operasyonlarla muazzam bir saha tecrübesi kazandığı aktarıldı. Türkiye'nin Katar, Somali, Libya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki askeri üslerine dikkat çekildi. Mavi Vatan doktriniyle Doğu Akdeniz'de enerji denklemini Ankara'nın belirlediği ifade edildi. Dünyada 34 ülkeye ihraç edilen Bayraktar TB2'lerin ise savaşların kaderini değiştiren küresel bir oyuncu haline geldiği belirtildi. Bir diğer dikkat çekici analiz ise Yunanistan'dan geldi. Pentapostagma gazetesi yerli İHA üreticisi Baykar'ın Avrupa hamlesini manşete taşıdı. İtalyan

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş hala devam ediyor. Rusya, Harkiv'de İHA üretim tesisi vurduklarını açıkladı. Ukrayna lideri Zelenski'den ise sürpriz bir çıkış geldi. Rusya ile müzakerelerin yeniden başlayacağını belirten Zelenski, Ruslara masanın formatını seçme hakkı veriyoruz dedi. Ukrayna ordusu gece saatlerinden sabaha kadar Rus topraklarına dev bir kamikaze İHA akını gerçekleştirdi. Hedefte Moskova ve çeşitli bölgeler vardı. Rus Savunma Bakanlığı 190'a yakın İHA'yı düşürdüklerini duyurdu. Rusya'dan saldırılara yanıt geldi. Rusya savaş uçakları Ukrayna'nın Harkiv kentine nokta hava harekatı düzenledi. Ukrayna ordusuna ait askeri İHA'ların depolandığı ve bu araçların üretiminde kullanılan kritik elektronik bileşenlerin yer aldığı dev bir tesis vuruldu. Zaporijya'da da saldırılar vardı. Çok sayıda binada yangın çıktı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den ise dikkati çeken bir açıklama geldi. Savaşın bitmesi için Rusya ile müzakere turlarının yeniden başlamasını beklediğini söyledi. Ukrayna lideri, Ruslara masanın formatını seçme fırsatı veriyoruz diyerek Moskova'ya açık kapı bıraktı.

0: TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümü programı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gençlerden anlamlı bir babalar günü sürprizi geldi. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen buluşmada duygu dolu anlar yaşandı.
1: AK Parti Gençlik Kolları Babalar Günü için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sürpriz yaptı. Sürpriz buluşmada duygusal anlar yaşandı.
2: Babalar Günü kutlu olsun.
1: Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın 30. kuruluş yıl dönümü programı bu kez anlamlı bir sürprize sahne oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programın ardından kendisini bekleyen gençlerle bir araya geldi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve eşi Nihal Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Babalar Günü'nü kutlayarak özel olarak hazırlanan tabloyu takdim etti.
3: Efendim, Babalar Günü kutlu olsun.
4: Tüm evlatlarımız gençler adına efendim.
1: AK Parti İstanbul Gençlik Kolları tarafından hazırlanan tabloda iyi ki Erdoğan var. Baba bir geceni de bize ayır ve bugün milyonlarca genç o geceler için teşekkür ediyor ifadeleri yer aldı. Tablodaki baba bir geceni de bize ayır mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce paylaştığı bir aile hatırasına gönderme yaptı. Erdoğan yoğun çalışmaları nedeniyle çocuklarına yeterince vakit ayıramadığı dönemlerde kızı Esra Erdoğan Albayrak'ın kapısına bıraktığı o notta baba bir geceni de bize ayır yazdığını anlatmıştı.
5: Bir gece işte yatak odamızın kapısına ufak bir pusula büyük kızım Esra asmış. Babacığım bir geceni de bize ayır. Duygulandım. Çünkü onların da hakkı var tabii. Çünkü ben geliyorum, onlar yatıyor. Ben tabii kalktığımda sabah onlar okula gitmiş oluyorlar. Böyle bir durum.
1: Duygusal anların yaşandığı buluşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle sohbet etti. Hatıra fotoğrafı çektirdi.
2: Fotoğraf çekilmesin. Babalar Günü kutlu olsun.
0: Tabii bugün Babalar Günü olduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan da sosyal medya hesapları üzerinden bugüne özel mesajlar geldi. Şimdi onları aktaralım sizlere. Emine Erdoğan Babalar Günü'nü sosyal medya hesabından kutladı. Babalar Günü vesilesiyle rahmet ve özlemle andığım kıymetli babamı dualarla yad ediyor. Değerli eşimin Babalar Günü'nü kutluyorum. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin babalarını hürmetle selamlıyorum. Filistin evlatları için büyük bir mücadele veren babaların acısının artık son bulmasını temenni ediyor. Kalbimizin onlarla olduğunu ifade etmek istiyorum. Sevgiyle sahiplenen koruyucu babalarımıza ise şükranlarımı sunuyor. Gösterdikleri şefkat ve özverinin her türlü takdirin üzerinde olduğuna inanıyorum. Açıklamalarına yer verdi Emine Erdoğan. En sosyal hesabından yaptı bu paylaşımları. Tekrar edelim. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'da.

0: Bir evladın ilk kahramanı ve en güvenli limanı olan babalar, duruşlarıyla, öğütleriyle ve fedakarlıklarıyla nesillerin yetişmesinde en büyük pay sahiplerindendir. Hayatın yükünü omuzlarında taşıyıp, ailesinin huzuru için gece gündüz demeden çalışan, sevgisini çoğu zaman sözlerle değil, emeğiyle gösteren tüm babalarımızın Babalar Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum. Başta evlat hasretini yüreğinde taşıyan şehit babalarımız olmak üzere, tüm babalarımıza sağlık ve huzur diliyor, ebediyete irtihal etmiş babalarımızı rahmetle ve duayla yad ediyorum dedi. Düzce'de özel eğitim gören engelli kızını her gün okula getiren baba Recep Öztürk için okul idaresi ve öğretmenleri sürpriz Babalar Günü etkinliği düzenledi. Fedakar baba o anlarda duygusal anlar yaşadı. Yaşadığı mutluluksa bakın kameraya nasıl yansıdı.
1: Günaydın. Merhaba.
2: Baba evladına sevgisiyle güç veriyor, sabrıyla yol gösteriyor ve fedakarlığıyla umut oluyor. Sabırla, sevgiyle her gün engelli kızını tekerlekli sandalyeyle okula götürüyor. Çocuğunun eğitimi için büyük bir fedakarlık gösteriyor. Bu görüntüler Düzce'den. Recep Öztürk özel eğitim gören kızı için elinden gelen her şeyi yapıyor. Çocuğunun eğitimi ve geleceği için büyük bir özveri gösteriyor. Ve bu çabasını okul yönetimi karşılıksız bırakmadı. Ona bir sürpriz hazırladı. Öztürk ellerinde çiçeklerle kapıda bekleniyordu. O tüm babaları temsilen seçilmişti. Önce şaşırdı, sonra da mutluluk ve hüznü aynı anda yaşadı. Babalar Günü dolayısıyla düzenlenen sürpriz baba Recep Öztürk'ü duygulandırdı.

0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Malatya'da 19 Mart'tan bu yana aranan Aysel Yıldırım hakkında açıklama yaptı. Bakan Gürlek, Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkarıldığını ifade etti. Adalet Bakanı Gürlek, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımızla yürütülen saha çalışmaları, dijital veri analizleri, kamera kayıtları ve tanık beyanları değerlendirilmiş, olayın aydınlatılmasına yönelik önemli delillere ulaşılmıştır dedi. Gürlek, elde edilen bulgular doğrultusunda 4 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. Ayrıca kayıp vatandaşımızın cenazesine ulaşılması amacıyla dere yatağı ve gömüldüğü değerlendirilen bölgelerde arama faaliyetleri başlatılmıştır ifadesini kullandı. Soruşturma çok yönlü ve büyük bir hassasiyetle devam ediyor. Kamera kayıtlarında önce genç bir kadın görünüyor markette. Kasada ödeme yapıyor, poşetini alıp çıkıyor. Bir süre sonra ise erkek arkadaşıyla buluşuyor. Ardından sırra kadem basıyor. Günlerce kayıp olarak aranan Sultan Çağ'ın dosyasında acı gerçek, boş arazide bulunan cansız bedenle ortaya çıktı. Cinayetin şifresini ise zanlının üzerindeki izler çözdü.
1: Görüntülerde her şey sıradan gözüküyor. Sultan Çağ'ın bir markete giriyor, raflar arasında dolaşıyor. Birkaç parça alışveriş yapıyor. Kasaya geliyor, ödemesini yapıyor. Kameraya yansıyan bu anlar genç kadının hayattaki son görüntüleri oluyor. Marketten çıktıktan kısa süre sonra erkek arkadaşı Vedat Çoban'la buluştuğu belirleniyor. O buluşmadan sonra ise kendisinden bir daha haber alınamıyor. Ailesi günlerce umutla bekledi. Babasının yaptığı kayıp başvurusunun ardından polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Telefon kayıtları, güvenlik kameraları ve son görüldüğü noktalar tek tek incelendi. Arama çalışmaları sürerken Başakşehir'de boş bir araziden gelen ihbar soruşturmanın seyrini değiştirdi. Ekipler bölgede yaptıkları incelemede Sultan Çağ'ın cansız bedenine ulaştı. İlk değerlendirmelerde genç kadının başına taşla vurularak öldürülmüş olabileceği üzerinde duruldu. Ancak detaylı inceleme ilerledikçe olayın perde arkası da ortaya çıkmaya başladı.

0: Soruşturmanın odağı kısa sürede erkek arkadaşı Vedat Çoban'a çevrildi. Zanlı ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Ancak polis bazı detayların peşini bırakmadı. Özellikle vücudunda bulunan tırnak izleri dikkati çekti. Şüphelerin artması üzerine yapılan çapraz sorguda çelişkiler büyüdü. Soruların ardı ardına gelmesiyle zanlının savunması çöktü. Vedat Çoban cinayeti itiraf etti. Soruşturmada elde edilen bulgulara göre Sultan Çağ'ın taşla değil iple boğularak öldürüldüğü değerlendiriliyor. Böylece kayıp olarak başlayan dosya kısa sürede bir cinayet soruşturmasına dönüştü. Dosyada en çarpıcı detaylardan biri ise cinayetin ardından ortaya çıkan görüntüler oldu. Polis ekiplerinin incelediği kameralarda zanlının ertesi gün bir börekçide oturduğu görüldü. İddiaya göre ise hiçbir şey olmamış gibi davranan şüphelinin görüntüleri de polisin elinde. Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sanıklarından Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturmada önemli ayrıntılar ortaya çıktı. İddiaya göre kaçırılmanın arkasında bazı ihaleler için verildiği öne sürülen rüşvet paralarının geri istenilmesi var. Kaçırılan Karaal'ın farklı adreslerde tutulduğu, darp edildiği ve uzun süre susuz bırakıldığı belirtildi. Gözaltına alınan isimler arasında müteahhitler ve eski bir kültür anonim şirketi çalışanı da bulunuyor.
2: İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında her geçen gün yeni bir perde daha aralanıyor. Bu kez dosyanın merkezinde Kültür AŞ'nin genel müdür yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması var. Soruşturma dosyasına giren iddialara göre olay sıradan bir fidye girişiminden çok daha karmaşık bir tabloyu işaret ediyor. İddia o ki daha önce alınan bazı ihaleler için verildiği öne sürülen rüşvet paralarının geri istenmesiyle başlayan anlaşmazlık kaçırılma olayına kadar uzandı. Özellikle yere batan sarnıcının işletme ve ihale süreçleriyle ilgili ortaya atılan iddialar soruşturmayı farklı bir boyuta taşıdı. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmada İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da çok sayıda adres incelemeye alındı. Şüphelilerin izlerini kaybettirmek için sık sık araç, plaka ve adres değiştirdiği belirlendi. Erhan Karaal'ın önce farklı noktalarda tutulduğu, ardından Tuzla'daki kullanılmayan bir tesise götürüldüğü tespit edildi. Kurtarma operasyonunda içeride sandalyeye bağlanmış halde bulunduğu belirlenen Karaal'ın darp edildiği, uzun süre susuz bırakıldığı ve sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi. Polis ekiplerini gördüğünde söylediği ilk sözse dikkat çekiciydi. "Beni zorla kaçırdılar," dedi. Operasyon kapsamında iki müteahhit, eski bir Kültür AŞ çalışanı ve olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda kişi gözaltına alındı. Soruşturmayı yürütenler şimdi yalnızca kaçırılma olayını değil, bu olayın arkasındaki para trafiğini de inceliyor. Çünkü dosyadaki iddialar, kaçırılmanın arkasında sadece fidye değil, İBB'deki ihale süreçlerine ilişkin hesaplaşmaların da olabileceğine işaret ediyor. Soruşturmayla ilgili gözaltına alınanların sayısı ise 10'a yükseldi. Kaçırılma olayının perde arkası aydınlandıkça yolsuzluk soruşturmasındaki karanlık noktalar da birer birer ortaya çıkıyor.
1: NATO zirvesi öncesi başkentte güvenlik tedbirleri genişletildi. Ankara Emniyeti bu kez rotasını yol ve kaldırım işgallerine çevirdi. Korsan otoparkçılar, değnekçiler ve usulsüz vale düzenine yönelik operasyon düzenlendi. Başkentin huzuru operasyonunda 30 kişi gözaltına alındı.
3: NATO zirvesi öncesi başkentte güvenlik önlemleri genişletildi. Başkent emniyeti bu kez yalnızca trafiğe değil, yol düzenine de odaklandı. Korsan otoparkçılar, değnekçiler ve usulsüz vale düzenine yönelik düğmeye basıldı. Operasyonda 30 kişi gözaltına alındı. Sadece yol güvenliği değil, yol düzeni de mercek altına alındı. Eğlence mekanları çevresi ve bazı caddelerde korsan otoparkçılık faaliyetleri takibe alındı. Asayiş ekipleri eğlence mekanları çevresi, yoğun caddeler ve park noktalarında kamera kayıtlarını topladı. Müşteki ve tanık ifadelerine başvurdu. Yapılan incelemelerde vatandaşlardan para talep edildiği belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada korsan vele ve değnekçilere yönelik işlemler başlatıldı. Emniyet, 2918 sayılı Karayolları Kanunu kapsamında park ücreti adı altında yasa dışı kazancı izin verilmeyeceğini vurguladı.
1: ...81 ilde, okullarda son hafta hazırlığı var. Öğrenciler son haftayı etkinliklerle geçirecek. Geleneksel çocuk oyunları ve spor turnuvalarıyla öğrencilerin fiziksel ve sosyal gelişimleri desteklenecek.
4: Öğrenciler karne için geri sayıma başladı. Okullarda son hafta etkinlik haftası olacak. 81 ilde kültür, sanat ve spor faaliyetleri yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaz tatili öncesi dönem sonunun faaliyet haftası olarak değerlendirileceğini belirtmişti. Okullar hazırlıklarını yaptı. Öğrenciler için son hafta etkinliklerle hızlı geçecek. Faaliyet haftasında Erdem Değer çerçevesinde planlanan etkinliklerle öğrenciler eğlenerek öğrenecek. Okullarda bilgi ve spor yarışmaları, belgesel ve animasyon gösterimleri, sosyal sorumluluk çalışmaları, geleneksel oyunlar ve yıl sonu kermesi gibi çok sayıda etkinliğe yer verilecek. Geleneksel çocuk oyunları ve spor turnuvalarıyla öğrencilerin fiziksel ve sosyal gelişimleri desteklenecek. Bakanlık okullara örnek olması amacıyla dönem sonu faaliyet haftasının uygulama kılavuzunu da hazırladı. Organizasyonlar velilere külfet çıkarmadan okulların imkanları dahilinde yapılacak. Faaliyetler okul müdürü başkanlığında öğretmen ve öğrencilerden oluşturulacak. Dönem sonu kültür, sanat ve spor faaliyetleri haftası yürütücü heyeti tarafından planlanacak.
1: Deprem bölgesinde umutları büyüten eğitim yolculuğuna ilişkin bir paylaşım da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emin Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın hayata geçirdiği eğitim ve meslek atölyelerinin başarı hikayelerini yazmaya devam ettiğini belirtti.

0: özveriyle çalıştı. Sürdürülebilir bir iyileşmenin ancak eğitimle, üretimle ve nitelikli istihdamla mümkün olduğu inancıyla hareket ettiler. 2023 yılında konteyner kentlerde 6 tekstil ve 1 kuaför atölyesi kurarak işe başladılar. Bugün ise depremden etkilenen 11 ilimizin tamamında faaliyet gösteren 17 tekstil ve 15 kuaför atölyesiyle birlikte toplam 32 atölyemiz kadınlarımıza eğitim vermeyi sürdürüyor. Her bir atölyemizde hayata yeniden tutunmanın, hayalleri gerçeğe dönüştürmenin hikayeleri yazılıyor. Sizlerden ricam, bu atölyelerde edindiğiniz bilgi ve becerilere sahip çıkmanız, öğrendiklerinizi hayatınıza ve mesleğinize yansıtmanızdır. Ben sizin aklınıza koyduğunuz her hedefe ulaşacağınıza yürekten inanıyorum.
1: Bu haberle bu bülteni noktalıyoruz. Saat başında Duygu Göktürk sizlerle olacak.

0: haklarını geri alma konusunda birçok yolları var. Onları anlatacağız. Ama vatandaşlarımız özellikle internet üzerinden yapacakları her türlü işlemde çok dikkatli olmaları gerekiyor. Sosyal medya üzerinden yapılan reklam türü bir ya da iki sayfa şeklinde verilmiş olan ilanlarda ve özellikle de burada ilanlarda iki türlü tuzak kurulmakta. Birisi çok cazip fiyatlı ya da kaçırılmayacak fırsat ya da son kontenjan gibi gibi uyarılarla tüketicileri çekmeye çalışan ilanlarda çok dikkatli olmaları gerekiyor. Bir ikincisi de bu sayfalar artık bildiğiniz gibi yapay zekayla en büyük şirketlerin hatta devlet kurumlarının bile taklitleri yapılmakta ya da gerektiğinde bir harf iki harf değiştiriyorlar. Bu konuda çok dikkat etsinler ve bir ya da iki sayfa üzerinden işlem görmekte olan internetteki hiçbir yerde özellikle kişisel bilgilerini ve finansal bilgilerini vermemeleri gerekiyor. Çünkü bunlar ele geçirilmesi halinde kara para aklamadan tutun ta terörün beslendiği para kaynaklarına kadar ulaşabiliyor. Burada dikkat edecekleri nokta şu, işlem yapacakları firmayı öncelikle araştırsınlar. Bir de işlem yaparken bu firmaların web sitelerinde bütün işlemler adım adım farklı sayfalar ilerlenerek yapılmaktadır. Az önce söylediğim gibi bir ya da iki sayfa üzerinde yapılacak işlem genellikle tehlikeli işlemler diye adlandırılır ve burada işlem yaptıkları web sitesinin üzerinde Ticaret Bakanlığı'na bağlı olduğuna dair Etbis dediğimiz bir logo ve altında bir sicil numarası vardır. Bunu özellikle arasınlar. Bir de bu şirketin Turizm Bakanlığı'na bağlı çalışan bir şirket olup olmadığını, yani TURSAP üyesi olup olmadığını araştırarak ve onların da buradaki onayladıkları logolarında görsünler. Bu güveni sağladı. Yaptıktan sonra işlem yapsınlar.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: İstediğim fiyat teklifini aldım, aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarıma mutlaka tavsiye ediyorum.

İnsanların tırnak içerisinde trajedilerine şahit olduğum odada hep o Rahman'ın o bütün trajedinin içinde o insana nasıl ulaşmaya çalıştığına şahit oluyorum. Ve bunu o insana ulaştırma çabasında, onu her halinde şefkatle dokunup iyileştirme çabasına şahit olmak çok büyüleyici ve baktığımda bu çok anlatılmıyor. Yani bunun anlatılması aslında benim için en büyük dertti. Özellikle de rüyalarla kişinin o zatına çok şerefli bir mektup geliyor.

0: Önümüzde bir kitap var ve diyor ki sizi buraya ne getirdi? Bu kitabın adı biliyorum ama ben misafirime sormak istiyorum. Sizi buraya ne getirdi?
1: Beni buraya dertlendiğim hakikatleri anlatma gayreti getirdi diyebilirim esasında. Kitap da ismini bir şekilde buradan aldı.
0: Peki bu cümle kalıbının sizin hayatınızdaki yeri tam olarak ne? Nerede geçiyor? Nasıl bir konuşma esnasında geçiyor ve neyi arıyor bu soru?
1: Genelde ilk seansta danışana sorduğum bir soru bu. Orada bu açılışı bu soruyla yapmak güzel geliyor. Çünkü sorunun vurguladığı çok fazla başka perspektifler var ama en temelde benim için şu çok önemli. Hepimizin başına bir şeyler geliyor ama bizi farklı kılan şey irademizle o başımıza gelenlerle ne yaptığımız. Yani başımıza gelenlerin bizi nereye götürdüğü. Ve bu da biz böyle bir akıntının içindeyiz de bizi bir yerlere savuruyor gibi değil aslında. Ne kadar modern söylemde biraz öyle bir yerden anlatılsa da esasında insan farkında olmadığı ya da olduğu cüz'i iradesi ve meyilleriyle başına gelenlerle beraber hep bir yere gitmeyi tercih ediyor. O yüzden oradaki o tercihin altını çizmek kısmı çok önemli ki biz o tercihleri konuşalım, tercih üzerinden sorumlulukları konuşalım, oradaki bilinci konuşalım. Ancak o zaman dümeni başka bir yere kırabiliriz. Aksi halde kendisini atıl, iradesiz belirlemiş bir insan için herhangi bir şey değiştirmek çok söz konusu değil. O zaman o koltukta oturmanın da çok bir anlamı yok. O yüzden bu soru bence bütün farklı perspektiflerden buraların altını çiziyor gibi geliyor.
0: Danışanlarınızla ilişkinize ve buraya neden geldiniz sorusunun arka planına tekrar bakmak kaydıyla şimdi ben okur yazarın kendi standart sorularına döneceğim ve diyeceğim ki önümüzde madem bu kitap var, kitabın konusu ne?
1: Kitabın konusu aslında bir terapi hikayesini ele alıyor. Bir danışan var ve bir terapist var ve kitap yaklaşık 9 bölümden oluşarak bir terapi sürecine bizi şahit kılıyor. Biz bir terapi odasındayız. Sanki bir tiyatro sahnesi gibi. Sahne hep odada açılıyor ve odada kapanıyor ve diyaloglar var. Ama biz adım adım çok derin bir yerden bu iki kişinin hem birbirine temasına hem de danışan koltuğundaki Ahu karakterinin kendisine temasına değiniyoruz. Burada önemli bir nüans, bu temasta üçüncü bir rol, üçüncü bir karakter aslında, rüyalar var. Yani kişinin kendi rüyaları, seansa getirdiği rüyaların onun hayatındaki mesajları nasıl taşıdığı, bilinç dışını bilince nasıl getirdiği, meseleleri nasıl sanatkar, nasıl latif, nasıl muzipçe ve zekice onu anlattığı kısmı çok önemli bir rol oynuyor. O yüzden biz aslında hem modern insanın, modern insan özelinde ahu modern kadının kendisine temasını bir terapist eşliğinde adım adım derinlemesine izliyoruz. Makro bir perspektifi var kitabın.
0: Peki bu kitabı yazmak neden gerekliydi?
1: Terapi odası ve insanın hikayesi çok trajik bir yerden anlatılıyor. Yani terapi odası sanki biraz günah çıkarma odası. İnsanın hikayesi sanki hayatla böyle devamlı bir mücadele, bir cidal, böyle bir kaosun içerisinde var olma çabası gibi anlatılıyor. Ama esasında hakikatinde dünya rahmet üzerine kurulmuş bir yaratılışa sahip benim anlayışımda. Ve ben insanların tırnak içerisinde trajedilerine şahit olduğum odada, şahit olmam gereken odada, öyle anlatılan odada hep o Rahman'ın o bütün trajedinin içinde o insana nasıl ulaşmaya çalıştığına şahit oluyorum. Yani orada çok rahmetli ve insanı muhatap almaya çalışan büyük bir yaratıcı var benim için. Ve bunu o insana ulaştırma çabasında, onu her halinde şefkatle dokunup iyileştirme çabasına şahit olmak çok büyüleyici ve baktığımda bu çok anlatılmıyor. Yani bunun anlatılması aslında benim için en büyük dertti. Özellikle de rüyalarla kişinin o zatına çok şerefli bir mektup geliyor. Yani bizim o böyle makus talih içerisinde mücadele etmeye çalışan diye resmettiğimiz karakter aslında eşrefi mahlukatmış da ona bütün her yerden mesajlar gelmeye çalışıyor'yu anlatmak gibi bir niyetim, bir derdim vardı. O yüzden terapi odası da bir günah çıkarma odası değil. Terapi odası insanın bence rahmetle buluşma, kendisiyle, zatıyla buluşma, gölgelerinden ayıklanma, o tabii ki ızdıraplı bir parçası var. Ama gölgeleriyle yüzleşip ayıklandıktan sonra da o zatındaki güzelliklerle buluşma yeri. O yüzden burayı da böyle biraz edeple ve hakikatine dengeli bir yerden, iki tarafa da dokunarak, yani insanın hem alt katlarına temas ederek hem de üst katlarına temas ederek anlatmayı gaye edindim. Derdim en temelde buydu.
0: için devam edilmesi zor bir program. Şu açıdan, bir yandan kitaba bağlı kalmalıyım diye düşünüyorum. Öte yandan kullandığınız kavramlar, kelimeler, tanımlar şaşırtıcı geliyor ve çok cazip bir biçimde beni yoldan çıkarmaya hazır hale getiriyor. Direneceğim. Çünkü önce kitabı konuşmalıyız. Bu kitabı kimler okumalı?
1: Bu kitabı soru sormaya niyeti olan herkes okumalı. Hatta soru soran bile demiyorum. Ya da bu başlığı gördüğünde içinde bir şeylerin kımıldandığını hisseden herkes okuyabilir bence. Kitabın adının soru olması da şununla alakalı. Yani derdimiz cevap vermek değil. İnsan cevap veren değil, soru soran bir varlık en temelde. O soru soran aklı muhakemesini çalıştıran bir varlık, çalıştırması gereken bir varlık. Düşünmesi, tefekkür etmesi gereken bir varlık. O yüzden soru sormaya niyeti olan herkes bu kitaptan bence bir şeyler bulur. Özellikle de kendisine dair soru sormaya niyeti olan herkes, merak eden herkes bir şeyler bulur, herkes okuyabilir diye düşünüyorum.
0: Yazarlara ister kurgu yazsınlar, ister bir şahitliklerini, anı, biyografi bir şey olabilir. Tümüne soruyorum kategori ayırmadan, size de yöneltmek istediğim soru şu, bir yazar çalışma süreci boyunca o sayfalara baktıkça ortaya koyduğu şeyi kağıda döker, iki kapak arasına alınıncaya kadar. Sonra aranıza bir zaman, bir mesafe girdikten sonra hani şu metne yabancılaşma denilen şeyi yaşıyor musunuz? Baktığınızda kim yazdı bunu? Aa, iyiymiş, güzel dedirtiyor mu?
1: Kesinlikle dedirtiyor. Yazma sürecinde de ben o araları vermeyi hep çok önemsedim. Yazdıktan, kitap çıktıktan sonra da uzun bir süre elime alamadım. Hem bazen elime aldığımda böyle o bunu böyle yazmazdım kısımları da çok geliyor. Okuyucu altını çizdiği satırları paylaştıkça bu cümleyi kim yazdı? Bu cümle nereden çıktı? Bu buraya nasıl kondu? Nasıl ilintilendi? Kısmı da çok geliyor. Ya da daha da çok şunu müşahede etmiş oldum. Okuyucu hissettiği şeyleri getirdiğinde kelimeler bunu nasıl hissettirdi? Yani orada nasıl bir bütünleşme, nasıl bir nakış oldu da, nasıl bir işleme oldu da kişi gerçekten benim niyetimi o kadar hissedebildi. Benim duamın, niyetimde, dualarımda ettiğim kelimeleri okuyucudan bu kitap bana şöyle hissettirdi diye dönüş almak benim için böyle çok etkileyiciydi. Yani benim kimsenin bilmediği, işte o yalnız başıma odamda uğraşırken kelimelerle sadece Allah'la benim aramdaki niyetimde kullandığım o özel kelimeleri okuyucudan duymak kısmı bana çok büyüleyici, çok ilginç geliyor.
0: İki disiplinin bir araya geldiği bir şey bu, bir ortak çalışma gibi. Sizin zaten gündelik olarak mesleğinizi icra ederken yapmış, yaşamış olduğunuz konuşmalar var burada. Ama kurgu da var işin içinde, bir araya gelmiş bunlar. Sizi buraya ne getirdi kitabı? Edebiyata bir hediye mi, psikolojiye bir hediye mi?
1: Çok güzel bir soru. Aslında sizi buraya ne getirdi çok arada bir yerde kalıyor bence. Çünkü en başta söylediğim niyetten benim amacım edebiyat yapmak değildi. Buna bir edebiyat eseri desem edebiyatçılara haksızlık etmiş olurum. Ve edebi anlamda eserin birçok eksikliği var. Hatta kitabı bitirdikten sonra editör yardımcı olan arkadaşımla konuştuğumda edebi kurgunun arzu ettiği ama benim direnerek bunu vermek istemediğim çok fazla çatışma noktasını yaşadık. Çünkü temelde edebiyat eseri yaratmak değildi derdim. Sadece işaret etmek istediğim hakikatleri daha kolay, daha basit, herkesin okuyabileceği dilden sunmak adına bir akışın içine yerleştirmekti. Bunun içinde hem kurgu yapmak, danışanın ve oradaki odanın mahremiyetine saygı göstermek niyet cihetinde bir kurgu oluşturmak, hem de bunu diyaloglarla akıcı bir şekilde ortaya koymak anlamlı olur diye düşündüm. Bu bir referans kitabı olsaydı, bir teori kitabı olsaydı herkese hitap etmeyebilirdi. O yüzden ilk etapta bu hakikatleri taşıması için çoğu kişinin böyle belki eğlenmek, keyif almak amacıyla okuyacağı bir şeyin içerisine nüanslar şeklinde koymak kısmı benim için öncelikliydi. Ama kitabın derdi zaten sizi alıp da başka birinin hayatına şahit etmek gibi bir yerde değil. Şimdi okuduğumuz edebi eserlerin çoğunda biz seyirciyiz. Ne kadar özdeşleşim kursak da biraz onun hikayesini dinliyoruz. Ve bunun şöyle tatlı bir yanı var. Bize bizden uzaklaştırır. Yakınlaştırdığı nokta da vardır ama daha çok uzaklaştırma kısmı da vardır. Bize o haz verdiği noktada, başkasına şahit olma kısmında. Bu kitabın bu noktada hafif provokatif bir tarafı var. Çünkü karakter çok karikatürize edilmiş bir karakter değil. Çok boşluklu bir karakter, boşluklu bir kurgu var. İster istemez kendinizi o koltukta, o sancının içinde bulacaksınız, bulursunuz. Bu durumda da sadece onun hikayesini okuyor gibi bir keyif almak çok mümkün olmayabiliyor her okuyucu tarafından. Hatta kendisiyle yüzleşmekte zorlanan, temas etmekte zorlanan ya da bu arzusu daha olgunlaşmamış kişiler kitabı akıcılık noktasında zorlanma üzerinden bir yorum verirken bazıları su gibi aktı, çoğu kişi 2-3 günde bitirdim gibi dönüşler olabiliyor. Bu çok okuyucunun hazırlığıyla alakalı ve bu noktadan da anlıyorum ki bu bir edebi eser olarak değerlendirilemez sadece. Diğer yandan sadece psikolojik bir eser de olamaz çünkü psikolojinin o teorik kısımlarına belki uyumlu olmayan kurguyu beslemesi adına kullandığım nüanslar da var. Tam olarak ikisinin arasında kendisine böyle bir derdi için yol bulmaya çalışan bir eser diyebilirim.
0: Çok yakın geçmiş değil yani 10 yıllardır devam ediyor ama ilgi yükseldi gibi. İki kategori var ki okuru çok cezbediyor. Biri tarih, biri psikoloji. Evet. Biri toplumun geçmişini, biri insanın geçmişine bugüne bakıyor. Belki öyle bir ayna durumu var. Fakat bir takım tartışmaları, etik tartışmaları da beraberinde getirebiliyor psikoloji temalı, kurguyla iç içe geçmiş kitaplar. Bir takım soru işaretleri geliyor mesela akla. Az önce söylediğiniz konuşmanın sırasında geçti. Mesela mahremiyet kelimesi. Hı hı. Danışan, danışman arasında kalanlar, kalması gerekenler. Fakat gerek dizi filmlerle, gerek romanlarla, kurgularla o işin içine çok girdik. Evet, yayıncılık açısından çok cazip, ticari olarak çok cazip. Okurun da ilgisini çekiyor bu. İnsanın merakını çekiyor. Ama siz kendi mesleki sorumluluğunuzla bu konu arasındaki dengeye nasıl yaklaştınız? Hayata geçirirken zorlandığınız, bu anlamda zorlandığınız ya da dikkat ettiğiniz taraflar neler oldu?
1: Bu beni çok zorladı en başta. Çünkü o masaya oturduğumda yazmak için bir yandan yeni bir yazar kimliği inşa etmeye çalışıyorum. Bir yandan bir klinik psikolog kimliğim var ve orada hem benim şu an için sahip olduğum bana gelen danışanlara karşı bir sorumluluğum hem de henüz gelmemiş ama ileride gelme ihtimali olup bu kitapla muhatap olan danışanlara karşı sorumluluğumu önüme koyunca açıkçası uzun bir süre bunların arasında kendime kendi üslubumu ve yerimi bulmakta zorlandım. Bu noktada odadan birine ait olduğunu bildiğim bir diyaloğu, bir ifadeyi, özel bir hatırayı kitabın içerisine dahil etmedim. Hatta kitabın çoğu ama şu kısmı da var. Yani bir kurgu yaparken buradaki bizim insan olarak bir şey yoktan var etme imkanımız yok. Tabii ki kitaptaki çoğu şey benim hayatta şahit olduğum şeylerin derlemesi ve toplaması. O yüzden burada bir miktar benim hayattaki şahitliğimin kurgulanmış, hayal gücümle harmanlanmış kısmı var. Tek gerçek kısmı rüyalar. Rüyalar gerçek ama onun dışında danışanın hikayesine, karakterine, diyaloglara dair hiçbir şey seanslardan alıntılanma değil. Bu kısım çok önemli çünkü danışana sorsanız danışan izin verir zaten. Çünkü siz terapide, odada terapist konumundasınız. Ama danışan izin versin, zaten o izni alıp kullanmak danışan ve onunla olan sürece birçok zarar verir, o ayrı. Ama danışanın hikayesini kullanırken o hikayede geçen diğer insanlardan izin aldınız mı? Bu onların da hikayesi. Yani o yüzden buradaki iznin sınırı yok. O sebeple herhangi bir gerçek hikaye üzerine bir şey temellendirmek değil de bir tema üzerine bir şey temellendirip etrafını kurgulandırmak kısmı bana daha anlamlı geldi. Ama o kurguyu da çok derinleştirmedim çünkü şu soru işareti çok gelecekti. Bunun ne kadarı gerçek, gerçekten ne kadarı kurgu? O yüzden de kitabın tam edebi bir eser olmayışında kurguda çok derinleşmemesi de var. Orada kendimi tuttuğum çok nokta var. Tam olarak işte bir vaka yansıtıyor gibi olmamasında da var. Dediğim gibi yine böyle burada da arada kaldığı kısımlar var.

0: yazarlıkla ilgili parçasıydı söyleşimizin. Bir de okur tarafı var her insanın. Ve özellikle yazarların okur tarafı zaten çok güçlü aslında. İster mesleki, ister edebi bir ilgi, zevk olmuş olsun. Sizi buraya ne getirdi kitabına gelinceye kadar? Bir okur olarak beslendiğiniz belirgin bir tür var mı bir kere?
1: Ben çok iştahlı bir okurum. Yani çok şükür o konuda şanslıyım, nasipliyim. Bir istidat var, merak var demek ki. Çok çeşitli şeyleri okurum. Yani herhangi bir türe kanalize olduğumu söylemek zor ama tabii ki dönem dönem değişiyor. Mesela hayatımdaki ilk yıllarda üniversiteye kadar olan süreçte çok yoğun hep kurgu okudum. Kurguda da birçok tür okudum. Üniversiteyle beraber biraz daha mesleki donanımınıza eğilmek istediğiniz için daha çok referans kitap okumaya başladım. Hani dönem dönem bir değişiklik oldu diyebilirim. Bu kitabı yazmaya niyet ettim de hemen kurgulara geri döndüm. Çok yoğun bir şekilde tekrar kurgu okumaya başladım. Hafif o kurgusal zihni canlandırmak adına. Şimdi tekrar ihtiyacıma göre dönem dönem değişiyor ama mutlaka şey yapmaya çalışırım. Yani şu an tabii ki daha yoğun bir şekilde referans kitaplar okuyorum. Referans kitap okurken ama mutlaka kenarda bir ya deneme ya bir şiir, o duyguma hitap edecek bir parçayı da mutlaka koyarım. 2-3 kitabı aynı anda okumaya çalışıyorum gibi bir durum söz konusu oluyor. Şimdiki güncel okuma pratiğimde diyebilirim.
0: İster mesleki donanımınız ve üretiminize katkı sağlamak için olsun, ister kendi zevkiniz, keyfiniz için olsun. Edebi türde sevdiğiniz, tercih ettiğiniz daha çok roman mıdır ya da şiir midir? Nereden gidelim bilemiyorum, onun için soruyorum ama.
1: Şu an için roman çok okuyamıyorum açıkçası. Çünkü şöyle geliyor sanırım, o kadar çok hayat hikayesi dinliyorum ki galiba bu da biraz roman okumak gibi oluyor bir yerde. Yani o hikayesel kısmımın ihtiyacı. Galiba dinlediğim hikayeler, şahit olduğum hayatlarla bir yere geliyor. O yüzden küçük hikayeler okumayı tercih ediyorum ama uzun bir zamandır çok hacimli romanlar okumadım. Biraz daha bu dönemde şiir ve dediğim gibi denemeler ve kısa hikayeler o duygusal ve kurgusal kısımda bana eşlik ediyor diyebilirim.

0: Bir klinik psikolog olarak çalışma alanınızda referans kitaplardan söz ettiniz. Psikoloji ilmi modern bilimlerden biri. Ve dayanmış olduğu kaynaklar bu anlayışa uygun olarak incelemeler, araştırmalar, ortaya konulan tezler, bütünü. Ve o klasik anlayışın içinde duymaya alışkın olmadığım kelimelerden söz ettiniz bana. Burada bir farklılık var. Burada işini yaparken Nursena Balatekin'in bakışını farklılaştıran referans noktaları neler? Bu referans anlayış ve kitaplardan başka.
1: Bahsettiğiniz üzere psikoloji modern kaynaklara ve modern insana dayanan bir bilim. Ama insan modern insandan ibaret değil. İnsan daha büyük bir küme. Ve insanın ilmine dair, insanı tanımaya dair kısma döndüğümüzde kaynaklar modern psikoloji tarihinin daha da ötesine, daha da geçmişe gidiyor. O yüzden orası söz konusu olduğunda ben daha kadim metinlerle ve en temelde Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışan çeşitli tefsirlerle, büyük alimlerin kitaplarıyla muhatap olmaya gayret ediyorum. Şu yaşıma kadar tabii ki aldığım eğitim o modern sistemin içerisinde gelişim sebebiyle daha çok modern kaynaklardan beslendim. Bunu da çok büyük bir artı olarak düşünüyorum. Çünkü bir şeyin antitezini ya da burada ne eksik, ötesinde ne aramalıyım sorusunun gelmesi için önce o alanda yeterince donanımlı ve köklü bir perspektife ihtiyacınız var. Yani modern insan ve modern bilimi iyice, yeterince en azından yeni sorular doğuracak kadar muhatap alıp sonra orada eksik gördüğünüz ya da bunun buraya kadar bunun sınırı bu, ötesinde ne var dediğiniz soruların oluştuğu noktada insan ilmine, yani insanın o kendi kullanım kılavuzu gibi insanı anlatmaya gaye etmiş Kur'an-ı Kerim ve onunla ilişkili, onu anlamaya çalışan kitaplar şu an için benim daha yoğunlukta referans olarak dayandığım, belki kelimelerimi de oradan aldığım şeyler, kaynaklar diyebilirim.
0: Peki bundan sonra yazarlık yolculuğu, yine mesleki birikim, donanım ve o alanı da ihmal etmeyen, edebiyata da göz kırpan çalışmalar şeklinde mi olacak? Daha edebiyata mı dönecek? Bununla ilgili herhangi bir hazırlık süreci veya istek var mı?
1: Okuyucu hemen ikinci kitap nerede diyor. Bu beni çok motive ediyor. Zihnimde birçok kitaplar var. Bir yandan belki buna benzeyen tarzda olanlar da var. Tür olarak farklı olanlar da var. Her şeyin vaktinin geldiğine inanıyorum. Vakti gelince çıktığına inanıyorum. Kafamdaki o farklı projeler, 4-5 tane böyle askıda duran şeyler, vakti geldikçe onlar da çıkacak diye düşünüyorum. Benim niyet ettiğim güzel şeyler var. İnşallah nasip olursa tatlı sürprizler, güzel şeyler olabilir. Çıkarsa, henüz çıkmadı.
0: Aslında yazarlık kimi zaman tam anlamıyla bazı kişilerin kendisi için seçtiği meslek ama kimi zaman

0: zamanda hayatın içindeki hani o yapbozun parçalarından biri, ondan beslenen ve ona bir nimet sunan, bir malzeme sunan. Klinik psikolog olmak zaten hem zihnen hem fiziken ciddi zaman da alan, zihinden de alan, bedenden de alan bir şey gibi ben uzaktan baktığımda böyle görüyorum. Ve merak ediyorum, insanlar zamanlarını nasıl bu kadar verimli kullanabiliyorlar? Yani bir taraftan gününüzü bununla geçirirken, bir taraftan okur olmaya devam etmek, bir taraftan yazarlığa devam edebilmek nasıl kaynaştı iç içe?
1: Bu kitabın yazılma sürecinde çok şükür bir şekilde oldu. Şu an mesela şu anki gündemimde bunu yapmakta biraz zorlanıyorum. Dediğiniz gibi seansları şöyle biraz azaltıp sadece yazsam mı dediğim o kısmın beni çektiği kısım çok fazla var. Çünkü yazarlık ciddi anlamda zihni bir yatırım ve ayırma zihni bir şey de gerektiriyor. Ama o terapistlik kısmı gerçekten çok yorucu bir kısım. Yani psikolojik olarak ve fiziksel olarak gün sonunda kendinizi o hallerin altında çok yorgun buluyorsunuz. Tekrardan bir metnin başına geçmek kısmı zor olabiliyor. Bunun dengesi için o yaşama sanatında iyi bir yollar, iyi bir şeyler çıkarmak lazım kendi durumunuza, zamana göre. Bu kitabı yazdığım süreçte genelde sabahları erken kalkmayı, gece kalkmayı planlayarak yaptım. Çünkü günüm çok yoğun ve akşamım zaten çok yorgun. Sabah daha gün başlamadan uykumdan feragat etmezsem kitabın o ritminde her gün ya da en az gün aşırı başına geçme kısmında muvaffak olamazdım büyük ihtimalle. Ama orada da tabii bu dediğiniz noktada şöyle bir nüans oluyordu. Mesela o gün seanslarımın yoğun olduğu bir günse kitaba bakamıyordum. Çünkü kitapta da zaten seans devam ediyor ve benim biraz seanssız dinlenmeye ihtiyacım var. Çok seans odaklı bir kitap olduğu için. Kendimce buna dengeler kurmaya çalışıyordum. Bu tamamen bir denge ve oyun meselesi. Hayatınızdaki parçaları bir şekilde oyunlaştırarak bir yerlerinde dönüştürmeye çalışıyorsunuz. Ama bence benim için en güzeli o seher vakti, en bereketli vakit. O vakitte ayakta kalabiliyorsam üretim devam ediyor bir şekilde.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta sanatçı İbrahim Sadri kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24.00'da.

0: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek.
1: Evet şef.
0: Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
1: Tamam şef.
0: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
1: Evet şef.
0: Her bir porsiyon adil olmalı.
1: Tamam şef.
0: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
2: Evet şef.
0: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
3: Evet şef.
0: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
1: Evet şef.
0: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşırı projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında senin de tuzun olsun.
4: Vakıfbank Sanat sunar.

Arif Nihat Asya'nın naatinde yüreklerden taşsın yine imanlar. Naatini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar diye çağırdığı Sinan'dır o. Mimarbaşı Sinan Ağa'dır. Belki de 50 yıllık hizmet hayatına nasıl olup da 400'e yakın eser sığdırdığının esrarıdır bu mısralar. Yüreklerden taşsın yine imanlar. ...1489 yılında Kayseri'nin Ağırnaz köyünde doğdu. Devşirme zamanında İstanbul'a getirildiğinde Yeniçeri olarak yetiştirilmek üzere Acemi Ocağı'na yerleştirildi. Burada 7 yıl eğitim aldıktan sonra yeteneğine bağlı olarak Köprücüler sınıfına alındı. Bu andan itibaren de İstanbul'un en önemli ustalarıyla çalışma ve ders alma şansı yakaladı. Ancak sanat tarihçilerine göre Mimar Sinan'ın yeteneğini geliştiren en önemli unsur, çıktığı seferlerde görüp incelediği sanat eserleriydi. İstanbul'dan Edirne'ye, Diyarbakır'a, Anadolu'nun nice şehrine, kasabasına, Rumeli'ne, Balkanlara, Mekke'ye, Medine'ye gitseniz, oralarda bir külliye, bir medrese, cami, darüşşifa, bir imaret, bir kemer, köprü görürsünüz. Her nasılsa, sadelikle ihtişamı aynı anda taşıyabilmektedir bu yapı. Bağırmadan konuşur. Kim olduğunu söyler. Ben, Mimarbaşı Koca Sinan Ağa'yım, der. Kanuni, 2. Selim ve 3. Murat dönemlerinde toplamda 50 yıl hizmete 365 eser sığdırır. Süleymaniye Camii'nin eski ağalar kapısının karşı köşesinde, yol ayrımında üçgen bir alanda, altı sütunlu, üstü örtülü ve etrafı açık türbede istirahatine çekilir. Türbesini de ölümünden kısa bir süre önce kendisi yapmıştır.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu pazarlar efendim. Ben Duygu Göktürk, gelişmelerle karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni haftada kritik toplantılar var. Parti yönetiminde istifalar, disiplin süreçleri ve kurultay başlıkları masada. Hem Kemal Kılıçdaroğlu hem Özgür Özel cephesinde yoğun bir trafik yaşanacak. Hemen detaylar için Ankara'ya dönelim. 24 muhabiri Yağmur Yıldız'dan alacağız detayları. Yağmur, merhaba. Yeni bir haftaya gireceğiz. Yarından itibaren ve CHP'de trafiğin oldukça yoğun olması bekleniyor. Peki neler bekleniyor yeni haftada?
1: Sevgili Duygu Göktürk, CHP'de çift yönetim başlığı devam ediyor. Bir tarafta mahkeme kararı sonrası genel merkeze geçen Kemal Kılıçdaroğlu, bir tarafta ise hala CHP'de görev almaya devam eden ve örgütlenme arayışını sürdüren Özgür Özel var. İki karakter de aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir yandan yıpratmaya devam ederken bir yandan da seçmenden de tepkiler toplamaya devam ediyor. Ne yazık ki bir araya gelme ihtimalleri olmadı. Bundan sonra süreç nasıl ilerleyecek, detayları aktaralım. Kemal Kılıçdaroğlu parti yönetimine ilişkin önemli adımlar atmaya devam ediyor. Üst üste Merkez Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirdi Kemal Kılıçdaroğlu ve MYK toplantısından da önemli kararlar alındı. Özellikle ihraca gidecek yolda disipline sevk edilen isimler oldu ki 6 il başkanı bu isimler arasında. Kemal Kılıçdaroğlu bu süreçleri yürütmeye devam ederken Özgür Özel'in de bazı karşı hamleler yaptığını biliyoruz. Özellikle yeni bir parti kurulma sürecine ilişkin hazırlıkların artık Ankara'da daha da somutlaştığı bir süreç içerisindeyiz ki buna ilişkin de en önemli gelişmelerden ilki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Özgür Özel'e kol kola verdiği görüntüydü. Ankara'nın ardındansa ikinci en büyük hamle İzmir'den geldi ve CHP'nin kalesi dediğimiz İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etti ve böylelikle aslında Özgür Özel'le birlikte yürüyenler arasına Cemil Tugay da katılmış oldu. Dolayısıyla hem CHP 22-23 yıllık İzmir yönetimini kaybetmiş oldu hem de Özgür Özel'in bu anlamda attığı adımlara bir önemli yenisi daha eklenmiş oldu. Dolayısıyla eğer yeni bir parti kurulacaksa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı gibi kilit isimlerin de katılmasıyla birlikte aslında bu partiyi güçlendirecek bir hamle olacağı ifade ediliyor Ankara kulislerinde. Tabii gelecek hafta hangi gelişmeler yaşanacak? Örneğin grup toplantısı yapılacak mı? Çünkü bu artık bir kaotik sürece dönüşmüş durumda. Özgür Özel ilk etapta çok erken saatlerde 3-4 saat önce giderek adeta bir işgal girişimi gibi grup salonunu kontrol altına almıştı ve grup toplantısı gerçekleştirmişti. Buna ilişkinse Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze geçerek daha yumuşak perdeden hareket etmeye devam etti. Bu hafta bir grup toplantısının yapılıp yapılmayacağı belli değil. Bunu bilmiyoruz. Özellikle Özgür Özel'in grup toplantısı yapmaya yönelik bir açıklaması olursa yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun süreci genel merkezden yürüteceği değerlendiriliyor. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir programı var. O da hem parti meclisini toplayacak hem de yine MYK toplantısını gerçekleştirecek. Bu toplantılarda da elbette yine bazı isimlere yönelik ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilme yönünde kararların alınması bekleniyor. Geçen haftanın en önemli gelişmesi artık İzmir'in CHP'den düşmüş olmasıydı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den istifa etti ki beraberinde belediye meclisindeki bazı isimlerin de istifası söz konusu oldu. Yeni haftada hangi isimler ihraç talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edilecek? Özgür Özel cephesinde ise hangi belediyelerden yeni istifalar gelir? Bunları takip ediyor olacağız diyerek sözü yeniden size bırakalım.
0: Yağmur, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Muhabirimiz Yağmur Yıldız detayları bizlerle paylaştı efendim. Şimdi diğer başlıklarla devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRGEV'in kuruluşunun 30. yıl programına katıldı. Erdoğan, liyakat ve ehliyeti ağızlarından düşürmeyenlerin belediyeleri nasıl akraba çiftliğine dönüştürdüğüne tanıklık ettik. Gençleri kimsenin ikbal kavgalarına meze yaptırmayacağız dedi. Yapay zekanın riskler getirdiğini belirten Erdoğan, akışa yön veren bir gençlik yetiştireceğiz diye konuştu.
2: Tam 30 yıl önce hayallerinin peşinde

0: cesaretle koşsunlar diye çıktık yola. Çünkü bir kız çocuğu değişirse dünya değişir. Çok iyi biliyoruz.
1: Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı TÜRGEV 30. yılını düzenlenen özel programla kutladı.

0: ve geleceğe taşıyan kurumlar belli çevreler tarafından hedef tahtasına konuluyor. LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar, buna benzer fikir ve ideolojiler yine bu odaklar tarafından genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor.
1: Erdoğan, CHP'nin Türgev'i her fırsatta eleştirdiğini söyledi. Belediyelerdeki olayları örnek gösterdi.
0: Gençlik gibi bir dertlerinin olmadığını hep beraber gördük. Liyakat ve ehliyeti ağızlarından düşürmeyenlerin belediyeleri nasıl akraba çiftliğine çevirdiğine yine hep beraber tanıklık ettik.
1: Cumhurbaşkanı Türgev'e yapılanların vakfa değil düşünceye karşı olduğuna değindi.
0: Çok açık söylüyorum. Bunların rahatsızlığı Türgev değildir. Vakfın temsilcisi olduğu misyondur. Yerli ve milli kuruluşların kapısına dikilmelerinin gerisinde sadece ideolojileri değil, aynı zamanda millete ve milletin değerlerine karşı duydukları işte bu öfke vardır.
1: Programda 24'e özel açıklamalarda bulunan Türgev Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, vakfın 30 yıllık birikiminin yeni nesiller için önemine dikkat çekti.
2: Genç kızlarımızın hikayeleri, onların eğitim yolculukları, başarı yolculukları, özgüven yolculukları, kendilerini, hayatı, toplumu tanımaları, bunu onlarla beraber başarmış olmak bizim için çok büyük bir mutluluk vesilesi.
1: Türgev Yönetim Kurulu üyesi Esra Albayrak da gençlerin eğitimine yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini vurguladı.
3: Her zaman söylüyoruz, genç kızlarımıza uzatılan el hiçbir zaman boş dönmüyor, çok bereketli. Yani onlar gerçekten bir verildiğinde bine katlayan bir katma değer koyuyorlar. O yüzden bu çabayı çok önemsiyorum.
1: Türgev Mütevelli Heyeti üyesi Bilal Erdoğan, Esra Albayrak ve Türgev Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz'la birlikte etkinlik alanını gezdi.
4: Bu tür gençlerin daha iyi yetişmesiyle ilgili çalışan bütün sivil toplum kuruluşlarımız çok kıymetli. Bu çalışmalarda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, vakıf çalışanlarımıza, hayırseverlerimize, yönetimde ve bütün kademelerde görev alan arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz.
1: 30 yıllık birikimini yeni nesillere aktarmayı hedefleyen Türgev, eğitim, kültür ve sosyal gelişim alanlarındaki çalışmalarını yeni dönemde de sürdürmeyi amaçlıyor.
5: Yarınlarını inşa eden genç kızlarımız için sadece bir yuva değil, her satırının altını cesaretle çizecekleri, hayata hazırlayan yol arkadaşlarıyız.

0: Efendim bugün milyonlarca genç için, milyonlarca öğrenci için oldukça önemli bir gün. Zira YKS'nin ikinci oturumu olan AYT dakikalar sonra sona erecek. Velilerin de bekleyenlerin de oldukça heyecanlı bir bekleyiş olduğunu söyleyelim. Hemen sizleri İstanbul Üniversitesi'nin önüne götürelim. O noktada bizleri muhabirimiz Ebrar Nur Bakırtaş bekliyor. Hemen Ebrar'a dönelim. Ebrar merhaba, İstanbul Üniversitesi'nin önündesin. Orada veliler, aileler heyecanla bekliyor. Çocuklarını dakikalar sonra sınav sona erecek. Neler aktaracaksın bize? Orada nasıl bir atmosfer var? Nasıl bir bekleyiş var?
1: Son 6 dakika alan yeterlilik testinin sona ermesi için alan gitgide kalabalıklaştı. Tabii çıkan öğrenciler var. Bizler de onlara mikrofon uzattığımızda sınavınız nasıl geçti diye. Genel olarak yüzler gülüyor diyebiliriz. Sayısal kısım yer yer öğrencileri zorlamış. Haricinde aslında bekleyen velilerin de derin bir nefes çektiğini görüyoruz. Çünkü onlarla birlikte sınav maratonuna hazırlanıyor adeta veliler. Stresli bir dönem, yıllarını veriyor. Öğrenciler yaklaşık 4 yıl boyunca çalışıp didindiler. Sırada emeklerin karşılığının alınma vakti. Dün TYT maratonunu geride bırakmıştık. Bugün de AYT maratonu sona eriyor. Dakikalar kaldı. Son 5 dakika öğrenciler için vakit daraldı diyebiliriz. Tabi alan yeterlilik testi TYT'ye göre daha büyük bir hacme sahip. Sınav puanının yaklaşık %60'ını etkiliyor. Bu noktada da öğrenciler üniversite adayları seçecekleri bölüme yönelik kısımları çözdü. Ne bunlar? Sözel, sayısal, eşit ağırlık bölümlerinden aslında...

0: ter döktüler, emek verdiler sınavda. Yaklaşık 180 dakikalık bir süreleri vardı. 3 saat boyunca sınavdaydılar. Bu noktada sabahtan beri bizler burada haber nöbetimizi tutuyoruz. Son dakika kıl payı içeri girenler oldu. Tabii garantici olup öncesinden buraya gelenler oldu. Aileler de onlar içeride soruları çözerken, sorulara yanıt ararken burada onlara destek oldu. Neler yaptılar? Yasin-i Şerif okudular, dualar ettiler, tesbihler çektiler. Tabii hava İstanbul'da çok sıcak. Sınav başladığında alan boştu. Gölgelik alandaydı veliler, aileler. Şu anda aslında sınav sona ererken öğrencilerini, çocuklarını karşılamak için buradalar. Allah zihin açıklığı versin dualarıyla uğurladıkları çocuklarını kucaklayarak karşılıyorlar aslında. Süreç tam olarak bitmiş değil. AYT bitti, ancak öğleden sonra dil sınavı olacak. Bu noktada da tercih dönemi Temmuz ayı ile birlikte bizi bekliyor. Sınav sonuçları açıklanacak. Öğrenciler puanlarına göre istedikleri bölümler noktasında bir tercih listesi hazırlayacak. Sonrası ise artık üniversite kapısının açılması olacak. TYT'yi geride bıraktık. Alan yeterlilik testi için İstanbul Üniversitesi'nin önünde bizler de haber nöbetimizi sürdürdük. Buradan atmosferi aktarmaya çalıştım diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
1: Ebrar, teşekkürler, kolaylıklar diliyoruz. Muhabirimiz Ebrar Nur Arslan Bakırtaş bizlere aktardı İstanbul Üniversitesi önünden o bekleyişi. Şimdi ise sizi Ankara'ya götürelim efendim. Ankara'da ise 24 muhabiri Ahmet Taner Işıldak bizleri bekliyor. Hemen Ahmet'e dönüyoruz. Ahmet merhaba, arkanda velilerin kalabalığını görüyorum. Evet, son dakikalar artık sınavın bitmesine kaldı ve heyecanlı bir bekleyiş var. Sen hangi okulun önündesin? Neler aktaracaksın bize, orada nasıl bir atmosfer var?
2: Duygu Göktürk merhabalar. Kameraman arkadaşım Ömer Özgün'le birlikte Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi bölümündeyiz ve şu an burada artık dakikalar sonrasında öğrenciler 2 saatlik, 3 saatlik sınav maratonunu bitirip birazdan merakla ve heyecanla bekleyen velilerine gidecekler. Şimdi kameraman arkadaşım Ömer Özgün'den rica edeceğim. Bakın, siz de az önce dikkati çektiniz kalabalığa. Oldukça fazla bir kalabalıklar ve hepsinin gözünden şu okunuyor: merak ve heyecan. Yani 3 saat ter döktü demiştik. Saatler 10-15'i gösterdiğinde sınav başladı ve öğrenciler çeşitli alanlardaki soruları cevapladılar. 180 dakika verildi toplamda ve adaylar bu 180 dakika içerisinde soruları cevaplamaya çalıştılar. Tabii dediğimiz gibi 2 dakika sonra birazdan öğrenciler buranın tam tersi istikametten velilere doğru gelecekler. Tabii heyecanlı bekleyiş dedik. Yani bu mevzularda şu çok önemli. Yani sınav sonrası da ayrı bir önem taşıyor. Aslına bakarsanız Duygu Göktürk bugün evet girecekler. Alan yeterlilik testine girecekler. Alan yeterlilik testinden sonra bir iş bitmiyor. Yani bunların tercih mevzuları olacak, seçim zamanları olacak. Milyonlarca öğrenciden bahsediyoruz. Yani milyonlarca öğrenci bugün itibariyle sınavlarına giriyorlar. Aslında herkes 4 senelik diyor ama 4 senelik bir hazırlık süreci değil. 12 senelik bir hazırlık sürecinden bahsediyoruz. Yani ilkokula yazıldıkları andan itibaren bu sınav için hazırlanıyorlar ki hayallerindeki üniversiteye gidecekler. Yani hepimiz bu yollardan geçtik. Sizler de bizler de hayalimizdeki üniversiteden geçtik ve bu yollara kadar gelebildik. Bu sınavlara ilk girdiğimizde bizler de çok heyecanlıydık. Yani o dönemleri aklımıza getirirsek aslında çok daha isabetli olur. O acaba olacak mı, acaba yapacak mıyım, yapamayacak mıyım, o heyecanı hepimiz hissettik. Bugün de işte yine milyonlarca genç bu heyecanı yaşıyorlar ve daha sonrasında da dediğimiz gibi üniversite sonucuna girecekler. Tabii Türkiye'nin en büyük sınav organizasyonlarından biri. Milyonlarca aday üniversite hayali için ter döküyorlar. Hatta bakıyorum saatlerime, bir dakika sonraysa sınav bitecek. Tabii tüm Türkiye'nin tüm illerinde sınavlar bitecek. Daha sonrasındaysa yabancı dil testine girecek öğrenciler. Girmek isteyenler yabancı dil testine girecekler. O da 15.45'te başlayacak. 15.30'da yine öğrencilerin okullarda hazır olması gerekiyor. Şimdi hatırlatalım. Yani kötü görüntüler de yaşıyoruz. İnsanlar, vatandaşlar, öğrenciler 4 sene boyunca hazırlanıyorlar ve sonrasında dakikalarla, saniyelerle bu sınavı kaçırabiliyorlar. Bunun için de biz de buradan uyarımızı yapalım. Yani yabancı dil testine girecek öğrencilerim için 15.30'da en son kapı alınış. 15.30'a kadar buraya gelebiliyorlar. 15.30'dan sonra ise içeri alınmıyorlar. Şu an bulunduğumuz yer Hacı Bayram Veli Üniversitesi dedik. Hukuk bölümü bölümündeyiz. Burada herhangi bir şekilde geç kalma yaşanmadı. Bunu ifade edeyim. Dakikalar içerisinde sonlanacak demiştik. Aslında şu an itibariyle normalde bitmesi lazım. Birazdan şimdi kameraman arkadaşım Ömer Özgün'den rica edeceğim. Bu taraf aslında boş gözüküyor ama birazdan öğrenciler tam bu noktadan çıkacaklar. Aslında size gelebiliyor mu bilmiyorum ama velilerden de alkış sınav bittiği andan itibaren evet, hepsinde de bir rahatlama görüyorsunuz. Hepsinde bir alkış. Yani öğrenciler evet 3 saat boyunca ter döktü ama veliler de dışarıda 3 saat boyunca ter döktüler. Yani havada oldukça sıcak, bu sıcak havanın içerisinde çocuklarının sınavdan çıkmalarını bekliyorlar. Dediğimiz gibi yani veliler de çok heyecanlıydı. Veliler de bu kenarlara oturdular, sularını almışlar, kahvelerini almışlar, her bir yerlerine geçmişler ve öğrencileri bekliyorlar. Yani alkışları da gördünüz aslında sınavın bitişinin, onların yanında olduklarının bir göstergesi, bir nişanesi diyebiliriz tüm bunlara. Asıl olay da bundan sonra başlayacak. Artık sınav sonuçları tabii ki sınav sonuçları yayınlandıktan sonra tercih rehberleri yayınlanacak ve bu tercih rehberleriyle öğrenciler diledikleri okullara girebilecekler. Şunu da söylemekte fayda var. Biz sabah saatlerinden itibaren kameraman arkadaşım da buradaydık aslında ve o sabah saatlerinden itibaren buraya gelenler, o sabahın ilk soğukluğunu hissedenler buraya geldiler ve burada heyecanlarını sakinleştirmeye çalıştılar. Ardındansa işte 10-15 biliyorsunuz 10-15'e kadar buraya gelebiliyorlardı. Buraya geldiler, sınavlarını girdiler, çözdüler. 3 saatlik bir sınavdan bahsediyoruz. 180 dakikalık bir sınavdan bahsediyoruz. Şimdi yavaş yavaş ilk öğrenciler çıkıyor. Ömer arkadaşımdan rica edeceğim. O tarafa dönmesini isteyeceğim. Öğrenciler şimdi yavaş yavaş evet çıkıyorlar. 3 saat boyunca ter döktü öğrenciler. Toplam 13-15'te bu sınav an itibariyle bitti ve ilk öğrenciler geliyor. Yine alkış sesleri. Alkış seslerini duyuyorsunuz. Yani toplamda 2.425.000 öğrenci bu sınava giriyor. Yani Türkiye'nin 81'inde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu sınava öğrenciler girdiler. Tabii ilk etabını dün girdiler. Dün temel yeterlilik testinde ter döktüler. Bugünse geleceklerini şekillendirecek olan alan yeterlilik testleri için sınav salonlarına girdiler ve şu dakika itibariyle de sınav bittiğini söyleyebiliriz. Tabii kimisinin yüzünde sınavın yorgunluğu var, kimisinde bir heyecan var, kimisinde üzgünlük olacak ama bu hiçbir zaman dünyanın sonu değil. Bunu buradan da söyleyelim. Tekrar girme imkanları da oluyor eğer kötü geçenlerin sınavının. İyi geçenlerse artık sınav sonuçları açıklandıktan sonra da üniversite tercihlerini yapacaklar. Diledikleri üniversiteye ve diledikleri bölüme puanlarına göre girecekler söyleyebilirim. Şimdi bu taraftan hemen çıkışlar oluyor ama acaba merak ediyorum velilerle nasıl bir şey olacak? Şimdi arka tarafa da biraz şöyle döneceğiz birazdan kameraman arkadaşımla. Zira sarılmalar da olacak. Bunu göreceğimizi de biliyoruz. Aileler streslerini giderecekler. Şimdi bakın bir veli de öğrencilerimiz burada çıkıyor. Veliler de artık okulun içerisine girdi. Duygu Göktürk bunu söyleyelim. Dışarıda 3 saat boyunca beklediler. Artık sınavı bitmesin de veliler de artık buraya geldiler. Gülüşleri görüyorsunuz. Yani hayatlarını gösterecekler. Hemen şu taraftaysa bakın 3 saat boyunca sınava geçmiş bir gencimiz. Şimdi babasıyla birlikte sarılıyor. Tabii bugün bir de babalar günü. Çocuklar ve babaların da ayrı bir heyecanı olacak bugün. Evet görüyorsunuz. Yavaş yavaş öğrenciler çıkıyor. Su şişeleri ellerinde, kalemler ellerinde. Şurada da hemen görüyorsunuz bakın. Büyük heyecan ve büyük sevinç var. Zira bundan sonra artık hayatlarının farklı bir noktalarına gelecekler. O ilk gençlik dediğimiz lise yıllarını atlatıp üniversiteye doğru adım adım gidecekler. Büyük bir sevinç var. Büyük bir şekilde sarılıyorlar. Öğrenciler de buradan yavaş yavaş devam ediyor. Efendim geçmiş olsun. Heyecanlı mısınız? Ne hissediyorsunuz?
3: Ben konuşayım.
2: Tabii. Nasıl geçti buradan başlayayım?
3: Yok. İyi geçmedi. Ama muhtemelen hiç kimse için iyi geçmedi.
2: Zor muydu sınav?
3: Çok zordu. Ama feni aşırı zorlamamışlar. Yine klasik YKS ama matematik yine her zamanki gibi zordu. İntegrali falan çok zorlamamışlar ama geri kalanı bence çok zordu.
2: Yani 4 sene boyunca hazırlandınız. Zor bir sınav oldu ama bence yüzünüz gülüyor.
3: Ağlamak istemiyorum yani. Ağlanacak bir şey yok. Gülüyorum. Tatil yapacağım. Artık ne yapayım?
2: Çok teşekkür ederim. Tekrar geçmiş olsun. Siz bir şey demek ister misiniz? Nasıldı sınav?
4: Yok. Yani bilmiyorum. Ortalamaydı bence.
2: Buradan sonra ne yapacaksınız? 4 yıl hazırlandınız. Şu an buradan çıkıp.
4: Ama eve girmeyi düşünmüyorum. Başka da bir şey yok yani söyleyeceğim. Ay tatil.
3: Tatil. İnşallah o zaman, üniversite.
2: O zaman sizlere iyi tatiller diliyorum. Umarım gönlünüzce üniversitenize gidebilirsiniz. İnşallah. Görüşmek üzere, iyi günler. Görüyorsunuz yani sınavda zorlananlar da var demiştik. Kolay geçenler var demiştik. Ortalama diyenler de var. Şimdi gördünüz arkadaşını da çekti getirdi. Eve girmeyeceğiz diyor. Yani tatil yapacağız diyor ki tatili en çok hak eden de

0: Yani en çok hak edenler de onlar. Çünkü az önce ifade ettik, sadece 4 sene de değil. Yani Duygu Göktürk 12 sene boyunca bu ana hazırlandılar ve bu anın artık meyvesini yiyecekler. Veliler de tabii yavaş yavaş bu tarafa doğru geliyor. Gül uzatan birisi var. Efendim merhaba, ne hissediyorsunuz?
1: Merhaba, heyecanlıyım, sınavdan çıktım şimdi. Bakalım sonucu bekleyeceğiz.
0: Anneniz sizi gülle karşılamış.
1: Evet, çok mutlu oldum. Bakalım şimdi sonucu bekleyeceğim işte. Şekilde.
0: Siz daha çok heyecanlı görünüyorsunuz.
2: Veliler böyle, çünkü çocuklar için çok güzel hayaller kuruyorlar. Gerçekleşsin istiyorlar. Biz de bu dönemlerden geçtik. Onların mutluluğu için dört dönüyoruz.
0: Zaten hanımefendi içeride ter dökerken siz de dışarıda bir nevi ter döktünüz aslında.
2: Evet, evet. İnşallah herkesin çocuğuna Rabbim güzel yerler nasip eder.
0: Siz de çok güzel karşılamışsınız ama, oldukça güzel bir motivasyon.
2: Kızım hak ediyor, seviyorum. Başarılarından dolayı onu tebrik ediyorum. Tüm çocukları da tebrik ediyorum. Çok ter döktüler. Allah her şeyin güzelini nasip etsin.
0: Biz de başarılarınızın devamını diliyoruz o halde. Görüşmek üzere, iyi tatiller diliyorum sizlere. Görüyorsunuz yani gülle karşılayan da var. Aslında oldukça güzel bir motivasyondu bu. Hani sınavı kötü geçen öğrenci olursa gülle karşılıyorlar. Ve bu bir anlamda da gerçekten motivasyon işi. Ruhu yüksek tutmak gerekiyor. Enerjiyi yüksek tutmak gerekiyor. Sınavlar zor olabilir ama çalışmayla ve yoğun vesaire bunların hepsi halledebilir. Şimdi yine bir aile evladına kavuşuyor, sınavdan çıkmış bir şekilde görüyorsunuz. 3 saatlik yoğun bir maraton. Şimdi aslında söyledik, evet, veliler daha heyecanlı gözüküyor. Efendim oldukça heyecanlı gözüküyorsunuz. Sizler neler düşünüyorsunuz?
3: Vallahi çok heyecanlıyım. Uzun bir maratondu. Emek verdi. Bugün artık inşallah onun da emeğinin karşılığını alacak diye düşünüyorum. Ben ondan daha çok heyecanlıydım. Sürekli dualar. Yani anne olmak çok başka bir şey gerçekten. Yıllar önce ben de bu deneyimi yaşadım. Ben de bu öğrencilik hayatına geçtim ama annelik olarak o duyguyla ben daha fazla bir heyecan hissettim. Çocuğumla her ne olursa olsun sonuçtan bağımsız olarak gurur duyuyorum. Onun gibi bir evlada sahip olduğum için de yaradıma şükrediyorum. Gerçekten çok mutluyum.
0: Yani efendim, çok güzel, çok güzel şeyler söylediniz gerçekten. Peki efendim siz nasıl hissediyorsunuz?
4: Heyecanımı biraz yendim sınavda. Risk bayağı bir, nasıl diyeyim, stresim vardı aslında sınavdan önce. Ama onu hallettim. Son zamanlarda böyle bir AYT olan çalışmamı arttırdığım için sınavda da başa olacağını düşünüyorum şu an.
0: Peki sınav sizi zorladı mı, daha doğrusu? Çok genel bir soru olur ama sizi zorladı mı?
4: Beni aslında pek zorlamadı ama beklediğimden biraz daha az yapacağımı düşünüyorum şu an.
0: Peki üniversitede var mı bir planınız ya da nereye tercih edeceğinize dair kafanızda netleşmiş bir plan var mı? Yoksa soruyu sonuca göre mi diyeceğim?
4: Büyük ihtimalle sonuca göre ona karar vereceğim. Şu anlık pek bir şeyim yok, planım yok.
0: Efendim çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Tekrardan sizlere de geçmiş olsun diliyorum. Görüşmek üzere. Şimdi az önce de evet hanımefendi dedi, biz çok daha heyecanlıydık diye, sarılmasından da belli oldu. Heyecanlarınıza geldi. Efendim merhabalar. Bir iki cümle hislerinizi alsak.
1: Çok teşekkürleriz, almayalım.
0: Çok sağ olun. Ki bizi de tabii 3 saatlik o yoğun maratonun ardından bir an önce bu salondan çıkmak istiyorlar. Salondan çıkmak istiyorlar ve artık tatilin tadını çıkarmak istiyorlar. Biz de kameraman arkadaşım Ömer Özgün'le birlikte aslında gençlerimizin bu maratonuna olabildiğince sizlere aktarmaya çalıştık. Vatandaşların duygularını dile getirdik diyelim ve Duygu Göktürk, buradan sözü size bırakalım.

ABD ve İran heyetlerinin kalıcı anlaşma hedefiyle gerçekleştireceği kritik görüşmeler için nefesler tutuldu efendim. Bugün düzenlenmesi beklenen müzakereler için heyetler İsviçre'ye gitti. Bir araya gelmeye başlayan heyetlerin kritik görüşmelerde Hürmüz Boğazı ve Lübnan meselesini ele alması bekleniyor. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance görüşmelere katılmak üzere İsviçre'nin Bergensrack kentine gitti. ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da İran'da olası görüşmeler için İsviçre'ye gittiği öne sürüldü. Trump'ın damadı Jared Kushner'ın da hali hazırda İsviçre'de olduğu belirtildi. İran heyeti de ülkeye ulaştı. İran heyetine İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın liderlik edeceği öngörülüyor. Heyette ayrıca İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın yanı sıra önemli isimler de var. Arabulucu sıfatıyla Pakistan ve Katar'da görüşmelerde bulunmak için İsviçre'de. Taraflar arasında görüşmelerin kısa süre içinde başlaması bekleniyor. Heyetler müzakerelerin yapılacağı alana geliyor. İran ilk olarak Pakistan ve Katar'lı arabulucularla görüşecek. Öğleden sonra ise ABD, Pakistan, Katar'ın katılımıyla dörtlü toplantı gerçekleştirilecek. Görüşmelerde

0: bazı muamması ele alınacak. İran, İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürdürmesi sebebiyle Boğaz'ı gemi trafiğine kapattı. Amerika Birleşik Devletleri ise Boğaz'ın açık olduğunu duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump 60 günlük ateşkes boyunca Hürmüz Boğazı'ndan herhangi bir geçiş ücreti alınmayacağını açıkladı. Lübnan'da ateşkes ihlali ve İran'ın dondurulmuş varlıkları da görüşmelerin ana konusu olacak. ABD-İran mutabakatında İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılıp bırakılmayacağı merak konusu. ABD basınından konuya ilişkin dikkat çeken bir iddia var. ABD ve Katar'ın İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması için gizli bir plan hazırladığı iddia edildi. İddiayı Wall Street Journal attı. Buna göre ABD ve Katar İran'a yönelik dondurulmuş fonları serbest bırakmak için ortak bir formül üzerinde çalışıyor. Bu hamle 2 ay sürecek barış müzakereleri öncesi Tahran'a yönelik erken mali teşvik olarak planlanıyor. İlk etapta Katar bankalarında tutulan 6 milyar dolarlık nakit varlık İran'ın erişimine açılacak. Ancak bu para doğrudan Tahran yönetiminin kasasına girmeyecek. Katar, İran Merkez Bankası'nın sipariş ettiği gıda ve ilaç gibi temel insani yardım malzemelerinin parasını bu bloke hesaptan ödeyecek. İran'ın yaptırımlar nedeniyle dünya genelinde bloke edilen petrol gelirlerinin 100 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasıyla başlayan yumuşama dönemi bu mali hamleyle derinleşecek. ABD bu dev fonu gelecek 2 ay boyunca yürüteceği müzakerelerde en büyük pazarlık kozu olarak kullanacak. ABD Başkanı Donald Trump, uçan Beyaz Saray olarak bilinen yeni başkanlık uçağı Air Force One'ı tüm dünyaya tanıttı. Katar tarafından hediye edilen 500 milyon dolar değerindeki dev Boeing 747 son teknoloji askeri sistemlerle baştan yaratıldı. Trump yeni uçağın ilk rotasını da çizdi. Temmuz ayında Ankara'da yapılacak tarihi NATO zirvesine bu yeni uçakla geleceğini duyurdu.
1: This is a brand new hangar because as you
2: ABD Başkanı Donald Trump baştan aşağı yenilenen yeni başkanlık uçağı Air Force One için gövde gösterisi yaptı. 500 milyon dolarlık Boeing 747-8 tipi dev uçak üste düzenlenen törenle tanıtıldı. Uçak Pentagon tarafından 10 ay gibi bir sürede askeri kaleye dönüştü. Yaklaşık 35 yıldır Amerikan başkanlarını taşıyan eski uçaklarsa bu hamleyle birlikte resmen emekliye ayrılarak müzelere gönderildi. Trump yeni uçağı dünyanın en lüks ve en güvenli hava aracı olarak tanımladı. Uçağın içindeki özel ahşap işçiliğini ve motor kalitesini öven Trump, Katar emirine bizzat teşekkür etti.
3: Biraz sıkışmış durumdaydık ve bekliyorduk. Benim sıradan Boeing 747 dediğim uçakları bekliyorduk. Ben de Katar emirine yeni aldığınız 747'yi kullanabilir miyiz diye sordum. İlk duyduğumuzda uçağın sadece 800 saat uçuşu olduğunu öğrendik. Bu neredeyse yepyeni bir uçak demek.
2: Yeni Air Force One sadece lüksüyle değil, düşman unsurlara karşı eşi benzeri olmayan iletişim sistemleri ve son teknoloji füze savunma teçhizatıyla donatıldı. Dev jet, Washington'da yapılacak Amerika'nın 250. kuruluş yılı kutlamalarındaki dev hava gösterisine de liderlik edecek. Uçağın ilk büyük uluslararası görevi ise Türkiye olacak. Donald Trump Türkiye'ye gideceğini belirtti.
3: Türkiye'yi ziyaret edeceğim. Yılın bir noktasında tekrar Çin'e gideceğim. Başkan Xi Eylül'de buraya geliyor. Ancak Çin'de düzenlenecek büyük bir konferans için yeniden Çin'e gideceğim.
1: Air Force Colonel Pete Donnelly.
2: Ziyaret Trump'ın ikinci başkanlık döneminde ilk Türkiye ziyareti olacak.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya arasında gerilim yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni için benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı, ona acıdım dedi. İtalyan lider ise ben ve İtalya asla yalvarmayız diyerek res çekti. Kriz o kadar büyüdü ki İtalya Dışişleri Bakanı ABD gezisini iptal etti.
2: G7 zirvesinin ardından Washington'la Roma arasında tansiyon yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump, İtalyan televizyonuna şok açıklamalar yaptı. Başkan Giorgia Meloni'nin kendisiyle görüşmek için can attığını iddia etti. Trump, benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı. Normalde çekilmezdim ama ona acıdım dedi. Bu küçümseyici sözler İtalya'da büyük bir infial yarattı. About a woman, that's the end of your political career, but I'll take my chances. Meloni, Trump'ın bu çıkışına sosyal medyadan yayınladığı videoyla anında yanıt verdi. ABD başkanının iddialarını tamamen uydurma olarak niteledi. Sert bir tonla Trump'a karşılık verdi.
4: Bazı şeylere acil bir yanıt verilmesi gerekir. Donald Trump'ın açıklamaları tamamıyla uydurmadır. Açıkçası hayretler içindeyim. Şunun unutulmaması gerekiyor ki ben ve İtalya asla yalvarmayız.
2: Meloni, Trump'ın müttefiklerine yönelik bu zorba tavrına hayret ettiğini de sözlerine ekledi.
4: ABD Başkanı'nın müttefiklerine neden böyle davrandığını bilmiyorum. Bu ilk kez olmuyor. Batı'nın düşmanlarına karşı aynı kararlılığı göstermemesi üzücü.
2: Karşılıklı atışma diplomasiye de yansıdı. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani bu hafta sonu yapacağı ABD ziyaretini acilen iptal etti. Tajani bu sözlerin tüm İtalya'yı incittiğini söyledi.
3: Bildiğiniz gibi ne yazık ki ABD Başkanı İtalya Başbakanı'na yönelik çok ciddi ve incitici açıklamalarda bulundu. Bu durum önümüzdeki pazartesi ve salı günleri için planlanmış olan ABD ziyaretimi iptal etme kararı almama neden oldu.
2: Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünün ardından Meloni bir dönem ABD ile Avrupa Birliği arasında köprü lider olarak görülüyordu. Ancak özellikle ABD, İran, İsrail hattındaki gerilimlerin ardından ilişkilerde soğuma yaşandı. Meloni, ABD'nin İran'a saldırıları için Sicilya'daki üssü kullanmasına izin vermemişti. Trump'ın Papa'yı hedef almasına da tepki göstermişti.
0: Rusya-Ukrayna savaşına da bakalım efendim. Rusya ve Ukrayna savaşı devam ediyor. Rusya Harkiv'de İHA üretim tesisini vurduklarını açıkladı. Ukrayna lideri Zelenski'den ise sürpriz bir çıkış geldi. Rusya ile müzakerelerin yeniden başlayacağını belirten Zelenski, Ruslara masanın formatını seçme hakkı veriyoruz dedi. Ukrayna ordusu gece saatlerinden sabaha kadar Rus topraklarına dev bir kamikaze İHA akını gerçekleştirdi. Hedefte Moskova ve çeşitli bölgeler vardı. Rus Savunma Bakanlığı 190'a yakın İHA'yı düşürdüklerini duyurdu. Rusya'dan saldırılara yanıt geldi. Rusya savaş uçakları Ukrayna'nın Harkiv kentine nokta hava harekatı düzenledi. Ukrayna ordusuna ait askeri İHA'ların depolandığı ve bu araçların üretiminde kullanılan kritik elektronik bileşenlerin yer aldığı dev bir tesis vuruldu. Zaporijya'da da saldırılar vardı. Çok sayıda binada yangın çıktı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'dense dikkat çeken bir açıklama geldi. Savaşın bitmesi için Rusya ile müzakere turlarının yeniden başlamasını beklediğini söyledi. Ukrayna lideri, Ruslara masanın formatını seçme fırsatı veriyoruz diyerek Moskova'ya açık kapı bıraktı. Gazze ve Batı Şeria'daki son durumla devam edelim. Gazze'de ateşkes var ancak saldırılar sürüyor efendim. Ekim 2025'ten beri bölgede yüzlerce çocuk hayatını kaybetti. İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze ve Batı Şeria'da kan dökmeye devam ediyor. Düzenlenen son bombardımanlarda sivil evleri ve çadır kentler hedef alındı. Hayatta kalanlarsa açlık ve kavurucu sıcaklarla boğuşuyor. Batı Şeria'da ise yasa dışı yerleşim protestolarında gerçek mermilerle müdahale edildi.
2: Ateşkes var ama bombalar dinmiyor. Soykırımcı İsrail Gazze'yi vuruyor. Gazze kentindeki bir ailenin evi bombalandı. Bir aile yok oldu. Çok sayıda sivil yaralandı. İsrail savaş gemileri de güney kıyılarına denizden ateş açtı. Han Yunus'ta yerinden edilen sivillerin sığındığı çadırların hedef alınması sonucu çok sayıda sivil yaralandı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, bölgedeki acı tabloyu korkunç bir rakamla ilan etti. UNICEF, Ekim 2025'teki sözde ateşkesten bu yana Gazze'de 265 Filistinli çocuğun öldürüldüğünü açıkladı. 8 aydan fazla süredir her gün ortalama bir çocuğun katledildiği belirtildi. Bu hafta henüz 2 yaşında bir bebeğin İsrail güçlerince vurularak öldürüldüğü açıklandı. Bölgede 400 çocuğun da ağır yaralı olduğu ve acil tıbbi tahliye beklediği bildirildi. Abluk altındaki Gazze'de insani dram her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle gıda krizi zirveye ulaştı. Han Yunus'taki aşevlerinin önünde sıcak bir kap yemek alabilmek için binlerce insan uzun kuyruklar oluşturuyor. Yaz mevsiminin başlamasıyla çadırlardaki kavurucu sıcaktan kaçmak isteyen ailelerse kanalizasyon atıklarıyla kirlenmiş deniz sahili

0: ellerine sığınıyor. Ancak kıyıdaki İsrail savaş gemileri halka rahat nefes aldırmıyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da tansiyon oldukça yüksek. Cenin, Nablus ve Ramallah'ta yasa dışı yerleşim birimlerini protesto eden Filistinlilere ve yabancı aktivistlere İsrail askerleri gerçek mermiler ve gaz bombalarıyla saldırdı. Çok sayıda eylemci gözaltına alınırken yaralılara müdahale etmek isteyen ambulanslar engellendi. Uluslararası Af Örgütü, aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich'in öncülük ettiği bu faaliyetleri devlet destekli bir etnik temizlik kampanyası olarak tanımladı.
1: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump arasında İran girdi efendim. Anlaşmanın imzalanmasının ardından Tel Aviv'de korku hakim. İsrail basını Netanyahu'nun Trump'ın elinde olduğunu savunurken Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Netanyahu'ya karşı alternatif liderler değerlendiriliyor.
0: İran'la anlaşma İsrail ve ABD'nin arasına girdi. Saldırıları sürdürmek isteyen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve anlaşmayı imzalayan ABD Başkanı Donald Trump'ın dostluğu sarsıldı. İsrail basınına göre ABD yönetimi İsrailli muhalif liderlerle gayri resmi temaslar kurmaya başladı. Kanal 12 televizyonuna göre ABD, Netanyahu'nun yaklaşan seçimlerde hezimet yaşayacağı görüşünde. Washington yönetimi aşırı sağcı hükümete alternatif olarak muhalif liderlerle gayri resmi kanallar üzerinden temas kurmaya başladı. ABD'nin nabız yoklamaya başladığı öne sürüldü. Muhalif isimler arasında Netanyahu'nun en güçlü rakipleri arasında gösterilen eski başbakan Naftali Bennett de var. ABD istihbarat kurumları ise Beyaz Saray'ı Netanyahu hakkında uyardı. Gizli analiz raporu, Washington-Tel Aviv hattında benzeri görülmemiş bir sabotaj krizini ortaya çıkardı. Raporda seçime gitmeye hazırlanan ve iç siyasette çok ağır bir baskı altında olan Netanyahu'nun İran'la kalıcı barış çabalarını sabote edebileceği uyarısı yapıldı. İsrail basınında yer alan analizlere göre ise Trump, Netanyahu'ya kamuoyu önünde açık bir baskı ve tehdit mesajları veriyor. Netanyahu'nun kaderinin Trump'ın elinde olduğu öne sürüldü. Yazıya göre Trump, Netanyahu'nun siyasi geleceği üzerinde etki sahibi. Aynı zamanda güvenlik ve dış politika kararlarında da etkili olduğu yönünde bir değerlendirmede dikkati çekti. Öte yandan İsrail basınında yer alan bir diğer habere göre Netanyahu Trump'ın tehditleri sebebiyle geri adım attı. Bakanlarından Trump'ı şahsi olarak eleştirmemelerini talep etti. Thank you. Thank you.
1: Malumunuz bugün Babalar Günü, TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümü programı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gençlerden anlamlı bir Babalar Günü sürprizi geldi efendim. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen buluşmada duygu dolu anlar yaşandı. İzleyelim.
2: AK Parti Gençlik Kolları Babalar Günü için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sürpriz yaptı. Sürpriz buluşmada duygusal anlar yaşandı.
3: Babalar Günü mutlu olsun.
2: Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın 30. kuruluş yıl dönümü programı bu kez anlamlı bir sürprize sahne oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programın ardından kendisini bekleyen gençlerle bir araya geldi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve eşi Nihal Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Babalar Günü'nü kutlayarak özel olarak hazırlanan tabloyu takdim etti.
4: Efendim, Babalar Günü kutlu olsun.
5: Tüm evlatlarımız gençler adına efendim.
2: AK Parti İstanbul Gençlik Kolları tarafından hazırlanan tabloda iyi ki Erdoğan var. Baba bir geceni de bize ayır ve bugün milyonlarca genç o geceler için teşekkür ediyor ifadeleri yer aldı. Tablodaki baba bir geceni de bize ayır mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce paylaştığı bir aile hatırasına gönderme yaptı. Erdoğan yoğun çalışmaları nedeniyle çocuklarına yeterince vakit ayıramadığı dönemlerde kızı Esra Erdoğan Albayrak'ın kapısına bıraktığı o notta baba bir geceni de bize ayır yazdığını anlatmıştı.
6: Bir gece işte yatak odamızın kapısına ufak bir pusula büyük kızım Esra asmış. Babacığım bir geceni de bize ayır. Duygulandım. Çünkü onların da hakkı var tabii. Çünkü ben geliyorum, onlar yatıyor. Ben tabii kalktığımda sabah onlar okula gitmiş oluyorlar. Böyle bir Evet.

0: Duygusal anların yaşandığı buluşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle sohbet etti. Hatıra fotoğrafı çektirdi.
1: Fotoğraf çekilmesi başlıyor. Babalar gene mutlu olsun.
2: Düzce'de özel eğitim gören engelli kızını her gün okula getiren baba Recep Öztürk için okul idaresi ve öğretmenleri sürpriz babalar günü etkinliği düzenledi. Vedakar baba o anlarda duygu dolu anlar yaşadı efendim. Yaşadığı mutluluksa kameraya bakın nasıl yansıdı.
3: Günaydın. Merhaba.
4: Baba evladına sevgisiyle güç veriyor, sabrıyla yol gösteriyor ve fedakarlığıyla umut oluyor. Sabırla, sevgiyle her gün engelli kızını tekerlekli sandalyeyle okula götürüyor. Çocuğunun eğitimi için büyük bir fedakarlık gösteriyor. Bu görüntüler Düzce'den. Recep Öztürk özel eğitim gören kızı için elinden gelen her şeyi yapıyor. Çocuğunun eğitimi ve geleceği için büyük bir özveri gösteriyor. Ve bu çabasını okul yönetimi karşılıksız bırakmadı. Ona bir sürpriz hazırladı. Öztürk ellerinde çiçeklerle kapıda bekleniyordu. O tüm babaları temsilen seçilmişti. Önce şaşırdı, sonra da mutluluk ve hüznü aynı anda yaşadı. Babalar Günü dolayısıyla düzenlenen sürpriz baba Recep Öztürk'ü duygulandırdı.
2: Üsküdar Çarşı'da mikrofonu vatandaşlara uzatan AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcıoğlu bölgedeki sorunları yerinde dinledi. Kimi vatandaş araç ve yaya trafiğinin iç içe geçtiğini anlattı. Kimi kötü kokudan, kimi de kaldırılan oturma alanlarından şikayet etti. Çarşı'daki tabloyu vatandaşlar kendi sözleriyle anlattı. Dinleyelim.
5: Burayı koktuğu için mi kapatıyorsunuz?
6: Tabii tabii. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sona kadar gidiyor.
5: Hep böyle tabii. Halılar var.
6: Halılar var.
5: Ben Çengelköy'üm ama kokuyu önlemek için yere halı serdiğimiz evet. bir dönemdeyiz. Belediye buraya geldiği zaman ne yapıyor peki?
6: Dedi ki biz altyapı çalışmamızı yaptık. Sizden ricamız dedi. İSKİ'ye dedi başvurun dedi. 50 kere başvurduk.
5: Yani şu an şu yerdeki halı, tamam. Bu yerdeki halı tamamen evet. koku önlemek.
6: Evet tamamen koku önlemek.
5: Utanıyoruz ya.
6: Evet. Biz bir iki şikayette bulunabiliriz.
5: Lütfen.
6: Biz yazı topladık, imza topladık, belediyeye başvurduk ama hiçbir sorun elde edemedik.
7: Problem şu, burada çocuklar var, kadınlar var. Buradan gelen bir araba düşünün, buradan gelen bir araba düşünün, karşıdan gelen bir araba.
5: Ben Çengelköylüyüm. Ben de burada arabamla geçerken
7: aynı problem
5: yaşıyorum.
6: Sağına soluna bakamadan yürüyor insan.
5: Doğru, burada bir dükkan olduğunu mesela evet. zor görüyorsun.
8: Evet. Bizim burada masalarımız var.
5: Belediye mi kaldırdı?
8: Kaldırıyor. Yani şu tabela burada onu kaldır, onu kaldır.
5: Ne yapıyorlar? Burada sana yer mi açtırmıyorlar?
8: Ya yok, bana derken dükkanı. Bizim burada ekmek
5: dükkana yarar.
8: Yani onu kaldır, bunu kaldır, tabelayı kaldır. Yani ne istiyorsunuz yani?
5: Biraz o esnaf dostu değil. Olmak lazım. Esnafın yani, yanında durmak değil. Lazım.
2: İstanbul Arnavutköy'de aynı sitede iki gün üst üste yaşanan hırsızlık olayı site sakinlerini endişelendirdi. İlk gün açık otoparkta bulunan bir ATV çalındı. Ertesi gün ise bu kez güvenlik kamerası montajı yapan teknik ekibin laptopları kayboldu. Hırsızların rahat tavırlarla gerçekleştirdiği o olayın görüntüleri geliyor şimdi ekrana.
9: İşçilerin laptopunu falan çalmışlar. Siteden ayakkabılar falan çalınmış. Yani buraya bir hırsız dadanmış.
4: Çevreye bakıyor, buluyor ve tereddüt bile etmeden alıyor. Burası İstanbul Arnavutköy'de bir site. İlk hırsızlık gece meydana geldi. Kapalı otoparka ATV'sini bırakan site sakini sabah aracının yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler iki kişinin motosikletle siteye geldiğini, şüphelilerden birinin ATV'yi alarak uzaklaştığını belirledi.
9: Ben onunla çocuğumu okula götürüyorum. Hiçbir aracım yok. Buraya okul çok uzak, marketler uzak. Ya o benim elim ayağımdı. Hani lütfen bulunmasını istiyorum.
4: Olayın şoku atlatılmadan ertesi gün yine aynı sitede ikinci bir hırsızlık yaşandı. Bu kez siteye güvenlik kamerası sistemi kurmak için gelen teknik personelin laptopları çalındı. Böylece aynı adreste iki gün arayla iki ayrı hırsızlık olayı meydana geldi. Özellikle güvenlik sisteminin kurulduğu gün yaşanan ikinci olay dikkati çekti. Polisler şimdi site sakinlerini tedirgin eden o hırsızların peşinde.
2: NATO zirvesi öncesi başkente güvenlik tedbirleri genişletildi. Ankara Emniyeti bu kez rotasını yol ve kaldırım işgallerine çevirdi. Korsan otoparkçılar, değnekçiler ve usulsüz

0: Vale düzenine yönelik operasyon düzenlendi. Başkentin Huzuru operasyonunda 30 kişi gözaltına alındı.
1: NATO zirvesi öncesi başkentte güvenlik önlemleri genişletildi. Başkent emniyeti bu kez yalnızca trafiğe değil, yol düzenine de odaklandı. Korsan otoparkçılar, değnekçiler ve usulsüz vale düzenine yönelik düğmeye basıldı. Operasyonda 30 kişi gözaltına alındı. Sadece yol güvenliği değil, yol düzeni de mercek altına alındı. Eğlence mekanları çevresi ve bazı caddelerde korsan otoparkçılık faaliyetleri takibe alındı. Asayiş ekipleri, eğlence mekanları çevresi, yoğun caddeler ve park noktalarında kamera kayıtlarını topladı. Müşteki ve tanık ifadelerine başvurdu. Yapılan incelemelerde vatandaşlardan para talep edildiği belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada korsan vale ve değnekçilere yönelik işlemler başlatıldı. Emniyet, 2918 sayılı Karayolları Kanunu kapsamında park ücreti adı altında yasa dışı kazanca izin verilmeyeceğini vurguladı.
0: İstanbul Eyüp Sultan'da gece saatlerinde bir akaryakıt istasyonunda silahlı saldırı paniği yaşandı. Motosikletleriyle bekleyen 3 kişi otomobille gelen saldırganların hedefi oldu efendim. Açılan ateşte yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
2: Gecenin sessizliğini silah sesleri bozdu. Akaryakıt istasyonunda bekleyen 3 kişi yaralandı. Polis olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay Eyüp Sultan'da meydana geldi. İddiaya göre motosikletleriyle park halinde bekleyen 3 kişinin yanına bir otomobil yaklaştı. Araçta bulunan kişi ya da kişiler henüz bilinmeyen bir nedenle silahla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 3 kişi yaralandı. Saldırganlar geldikleri otomobille hızla olay yerinden uzaklaştı.
3: 3 kişi vuruldu.
2: İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
0: İstanbul Beylikdüzü'nde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda bir evin içinde kurulan sera düzeneği ortaya çıkarıldı. Yapılan baskında 4 kilogramdan fazla uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul polisi Bakırköy ve çevresinde torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına uyuşturucu temin edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik takip ve saha analizleri sonucunda bir şüphelinin Beylikdüzü'ndeki adresi tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda operasyonun düğmesine basıldı. Polis ekipleri adrese düzenledikleri baskında 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreste yapılan incelemelerde ev içerisinde özel düzeneklerle oluşturulan bir sera sistemi kurulduğu ve uyuşturucu madde yetiştirildiği belirlendi. Yapılan detaylı aramalarda 4 kilogram 12 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çatalca'da yamaç paraşütü yapan biri çocuk iki kişi havada rüzgara kapılarak kayalıklara çarptı. Yaralılar ekiplerin zamanla yarıştığı operasyonla kurtarıldı.
4: Taşın abi vardır, dikkat edin. Bak.
2: Gökyüzündeki heyecan kabusa dönüştü. Rüzgar paraşütleri kayalıklara savurdu. Olay Çatalca'nın Ormanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Yamaç paraşütüyle havalanan iki kişi bir süre sonra rüzgarın etkisiyle zor anlar yaşadı.
4: Gelebilen adam varsa gelsin, bak tutamayız.
2: Kontrolden çıkan paraşüt kayalıklara çarptı. Kazada biri çocuk iki kişi yaralanırken olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kayalık bölgede mahsur kalan yaralılar ekiplerin yanı sıra çevredeki vatandaşların da yardımıyla bulundukları noktadan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk ambulansla hastaneye kaldırılırken diğer yaralı ambulans helikopterle tedavi altına alındı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
0: Tekirdağ lavanta sezonunun açılmasıyla adeta mora büründü efendim. Eşsiz manzarası ve güzel kokusuyla lavanta bahçeleri ziyaretçilerinin uğrak noktası oluyor.
2: Lavanta sezonu başladı, bahçeler mor renge büründü.

0: Tekirdağ'da bulunan lavanta bahçeleri ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor. Bahçeler özellikle hafta sonlarında doğa severleri ağırlıyor. İstanbul başta olmak üzere çevre illerden gelen ziyaretçiler hoş kokusu ve görsel güzelliğiyle dikkat çeken tarlalarda vakit geçiriyor. Ziyaretçiler lavanta bahçelerinde kurulan dekoratif alanlarda doğayla iç içe keyifli anlar yaşıyor. Lavanta sıraları arasında yürüyüş yapan ziyaretçiler eşsiz manzarayı cep telefonu ve fotoğraf makineleriyle ölümsüzleştiriyor.
1: Gelişmeleri aktardık. Şimdi kısa bir ara verelim, ardından yine buradayız.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. yılında takvimler 29 Ekim 2018'i gösterdiğinde İstanbul'dan dünyaya dev bir kapı aralandı. İstanbul Havalimanı açıldı ve bir vizyon, bir irade, bir kararlılık dünyaya ilan edildi. Türkiye artık sadece coğrafyanın değil, küresel havacılığın da merkezindeydi. Arnavutköy'de 76,5 milyon metrekarelik bir alana kurulan bu dev eser, dünyanın en büyük havalimanı olma unvanını hedefledi. İlk fazı tamamlandı. Yılda 90 milyon yolcu ağırlayabilecek kapasiteye ulaştı. Sonraki hedeflerse çok daha büyüktü. 2025 sonunda kapasite 120 milyona, 2028'de ise 200 milyona çıkacaktı. Piste inen her uçak Türkiye'nin stratejik gücüne bir değer kattı. Her kalkış bu toprakların hayallerinin artık sınır tanımadığını gösterdi. Mimarisiyle sadece göz kamaştırmadı. Aynı zamanda köklü bir medeniyetin izlerini taşıdı. Kubbe biçiminde tavanlar, geometrik çizgiler Selçuklu ve Osmanlı'nın estetik mirasını yansıttı. Her detayında, her köşesinde ayrı bir anlam olan ve İstanbul'un tarihi silüetini çağrıştıran yapı, hem geçmişi selamladı hem de geleceğe yürüyen Türkiye'nin özgüvenini temsil etti. Böylece sanat, kültür ve seyahat bir araya geldi. İstanbul Havalimanı adeta çağdaş bir medeniyet vitrini oldu. Yolcular akıllı güvenlik sistemlerinden biyometrik geçişlere, dijital yönlendirmelerden devasa alışveriş alanlarına kadar her adımda konforu ve ileri teknolojiyi yaşadı. Ve tüm bu düzenin arkasında Türk mühendislerinin, işçilerinin, teknisyenlerinin alın teri vardı. Ulaşımda da bir merkez olmayı başaran yapı metro hattıyla İstanbul'un kalbine bağlandı. Otobüs ve taksi sistemleriyle entegre çalıştı. İstanbul Havalimanı her yönüyle Türk milletinin başı dik, alnı açık yürüyüşü, gökyüzüne uzanan özgüveni, geleceğe attığı imzası oldu.

dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
2: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek... Türk Telekom'luysan, bir de TV Bu Go indirdiysen, tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek... Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek... Kere alıp tekrar tekrar sevinebilmek... Ufak bir grup... Heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek... Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV Bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak... internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol!

0: İyi Finans sundu.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta sanatçı İbrahim Sadri kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
3: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!

24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 2'yi gösteriyor. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. NATO Liderler Zirvesi öncesinde kritik diplomasi trafiği İstanbul'da başlayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi NATO Parlamenterler Zirvesi

0: Ev sahipliği yapmaya hazırlanırken 32 müttefik ülkenin meclis başkanları ve üst düzey temsilcileri İstanbul'da buluşacak.
1: NATO parlamenter zirvesi için geri sayım başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenecek zirvede NATO üyesi ülkelerin meclis başkanları İstanbul'da buluşacak. 28-29 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek toplantı Ankara'da düzenlenecek NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi öncesinde parlamenter düzeyde önemli temaslara sahne olacak. Zirveye NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı, Başkanlık Divanı üyeleri ve üst düzey temsilcilerin de katılması bekleniyor. Zirve, müttefikler arasında istişare, diyalog ve parlamenter eşgüdümü güçlendirmeyi amaçlıyor. Zirvenin ana oturumu Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilecek. 29 Haziran'daki toplantıda meclis başkanları ve delegasyon başkanları kürsüye çıkarak görüşlerini paylaşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da resmi öğle yemeğinde katılımcılarla bir araya gelmesi ve bir konuşma yapması bekleniyor. Diplomasi trafiği saha ziyaretleriyle devam edecek. Zirve programı kapsamında katılımcılar Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret edecek. İstanbul'daki toplantı ABD ve Belçika'da düzenlenen zirvelerin ardından NATO Parlamenter Zirvesi'nin 3. buluşması olacak.
0: Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları bölgesel gelişmeleri masaya yatırdı. Dört ülkenin katılımıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı. Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları bölgesel gelişmeleri değerlendirmek için bir araya geldi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatın uygulanma sürecini ele almak üzere toplandılar. Toplantı, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında İsviçre'de yapılması beklenen yeni müzakere turunun hemen öncesinde gerçekleştirildi. Dört ülke arasındaki ilk toplantı 20 Mart 2026'da Riyad'da düzenlenmişti. Bunu aynı ayın sonlarında İslamabad'da yapılan ikinci toplantı izlemişti. Üçüncü toplantı ise 17 Nisan 2026'da Antalya'da gerçekleştirilmişti. Saldırılar ve abluka Filistinlileri ölüme sürüklüyor. İsrail'in ateşkes ihlalleri sürüyor. Birçok bölgeye düzenlenen son saldırılarda 10 kişi şehit oldu. Soykırımda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.032'ye ulaştı.
2: Binalar yıkılıyor, ateşkese rağmen saldırılar sürüyor. Gazze'de şehitlerin sayısı her geçen gün artıyor. İsrail ordusu Bureyç mülteci kampına saldırı düzenledi. Bir ev yerle bir edildi. Aralarında El Cezire kameramanının da bulunduğu çok sayıda kişi şehit oldu. Mevasi bölgesi bombalandı. Han Yunus'ta bir grup sivil hedef alındı. Beit Lahiya beldesinde de Filistinli bir kadına ateş açıldı. Son saldırılarda şehitlerin sayısı yükseldi. İsrail ateşkesi yalnızca saldırılarla ihlal etmiyor. Aynı zamanda uyguladığı ablukada Filistinlileri zor durumda bırakıyor. Elektrik kesintileri özellikle hastanelerde büyük sıkıntıya yol açıyor. Durumu kritik olan hastalar yavaşça ölüme sürükleniyor.
0: Şimdi Bolivya'daki gelişmelere bakalım. Zira haftalardır hükümet karşıtı protestolar sürüyordu. Şiddet olayları artmıştı. Bolivya hükümeti ülke genelinde olağanüstü hal ilan etti. Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz ulusa seslendi. Ülkenin yollarını açmak amacıyla olağanüstü hal uygulanması için gerekenleri yaptım ifadesini kullandı. Paz, olağanüstü halin ordunun ve polisin düzeni yeniden tesis etmesinin önünü açacağını söyledi. Bolivya'da son 40 yılın en ağır ekonomik krizine karşı bir ayı aşkın süredir protestolar devam ediyor. Göstericiler Devlet Başkanı Paz'ın istifasını talep ediyor. Düzenlenen gösterilerde protestocular birçok kentte güvenlik güçleriyle çatışmıştı. Çıkan olaylarda bir kişi hayatını kaybetmişti.

TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümü programı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gençlerden anlamlı bir Babalar Günü sürprizi geldi. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen buluşmada duygu dolu anlar yaşandı.

0: 30. kuruluş yıl dönümü programı bu kez anlamlı bir sürprize sahne oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programın ardından kendisini bekleyen gençlerle bir araya geldi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve eşi Nihal Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Babalar Günü'nü kutlayarak özel olarak hazırlanan tabloyu takdim etti.
1: Efendim, Babalar Günü kutlu olsun.
2: Tüm evlatlarımız gençler adına efendim.
0: AK Parti İstanbul Gençlik Kolları tarafından hazırlanan tabloda İyi ki Erdoğan var. Baba bir geceni de bize ayır ve bugün milyonlarca genç o geceler için teşekkür ediyor ifadeleri yer aldı. Tablodaki baba bir geceni de bize ayır mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce paylaştığı bir aile hatırasına gönderme yaptı. Erdoğan yoğun çalışmaları nedeniyle çocuklarına yeterince vakit ayıramadığı dönemlerde kızı Esra Erdoğan Albayrak'ın kapısına bıraktığı o notta baba bir geceni de bize ayır yazdığını anlatmıştı.
3: Bir gece işte yatak odamızın kapısına ufak bir pusula büyük kızım Esra asmış. Babacığım bir geceni de bize ayır. Duygulandım. Çünkü onların da hakkı var tabii. Çünkü ben geliyorum, onlar yatıyor. Ben tabii kalktığımda sabah onlar okula gitmiş oluyorlar. Böyle bir durum.
0: Duygusal anların yaşandığı buluşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle sohbet etti. Hatıra fotoğrafı çektirdi.
4: Fotoğraf çekiyorum. Babalar gelin.
5: İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde üniversite sınavına geç kalan bir öğrenci için zamanla yarış başladı. Gencin imdadına yetişen zabıta ekibi öğrenciyi motosikletle sınav merkezine ulaştırdı. Kapıların kapanmasına dakikalar kala sınava yetişen öğrencinin annesi ise gözyaşları içerisinde zabıtaya sarılarak teşekkür etti. İstanbul Teknik Üniversitesi Gümüşsuyu Kampüsü'nde sınava girecek olan bir öğrenci sınav saatine yetişmekte zorlanınca zamanla yarış başladı. Motosikletli zabıta ekipleri durumu fark edince vakit kaybetmeden harekete geçti. Öğrenciyi motosikletine alan zabıta personeli yoğun trafiği aşarak sınav merkezine doğru yola çıktı. Kapıların kapanmasına dakikalar kala kampüse ulaştırılan öğrenci sınava girmeyi başardı. Yaşananlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı. Oğlunun sınava yetiştiğini gören anne ise duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan anne zabıta personeline sarılarak teşekkür etti. Hem zamanla yarışın hem duygusal anların yaşandığı o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
6: Hacı Ahmet abiyle olarak zabıtayı çağırdım ve çocuk yetişti.
5: Nevşehir'de üniversite sınavına yetişmeye çalışan gençler içinde bulundukları otomobille kaza yaptılar. İki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza Ürgüp-Nevşehir karayolunda meydana geldi. Seyir halindeki otomobil önünde seyreden hafif ticari aracı arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç yoldan çıkarak şarampole düştü. Otomobil ise takla atarak şarampole savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların üniversite sınavına gitmek üzere yolda oldukları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
7: Çok şükür bir şey olmamış.
5: İstanbul'da yaşayan 38 yaşındaki bir anne adayı hamileliğinin son haftasında ağır gebelik zehirlenmesi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Durumu hızla kötüleşen anne hayati risk nedeniyle acil doğuma alındı. Doğum sonrası yoğun bakıma alınan anne sonunda sağlığına kavuştu.
8: Bir anda hem anne hem bebek için zaman durdu. Gebelik zehirlenmesi neredeyse iki can alacaktı. Doğru zamanda müdahale hayatlarını kurtardı.
9: Sabah rahatsızlandım ve protein kaçağım olduğu tahlillerden
7: anlaşıldı.
8: İstanbul Sarıyer'de yaşayan 38 yaşındaki anne adayı hamileliğinin 39. haftasında aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan değerlendirmelerde gebelik zehirlenmesi yaşandığı tespit edildi. Anne adayının durumu hızla kötüleşirken sağlık ekipleri vakit kaybetmeden müdahaleye başladı.
7: Gece 1 civarında ciddi hem anneyi hem de bebeği riske attı.

0: Sıcak klinik tabloda geldi. Solunumu durmuş ve bilinci kapanmış bir şekildeydi. Çünkü şiddetli halk arasında gebelik zehirlenmesi tablosu ve ileri derecede kalp yetmezliği, akciğerlerde su toplanmasıyla geldi.
1: Hayati risk taşıyan tablo nedeniyle hasta acil olarak sezaryene alındı. Doğum başarılı şekilde gerçekleştirilirken anne doğum sonrası yoğun bakıma alındı. Yeni doğan bebekse uzman ekipler tarafından yakın takibe alındı.
0: Hızlı bir şekilde kadın doğum ekibimizle birlikte hastanın hava yolu güvenliğini sağlayıp entübe edip anne ve bebeğin sağlığı açısından hızlıca sezaryen ameliyatını aldık.
2: O sırada bir anne bebek buluşması gerçekleşti. İşte eşim de gelmişti. Böyle bir kucağıma aldım. Oturuyor olmamızın vermiş olduğu bir şans vardı.
1: Yoğun ve zorlu tedavi sürecinin ardından anne ve bebek sağlıklarına kavuşarak taburcu edildi.
3: Çatalca'da yamaç paraşütü yapan biri çocuk iki kişi havada rüzgara kapılarak kayalıklara çarptı. Yaralılar ekiplerin zamanla yarıştığı operasyonla kurtarıldı.
4: Taşın abi vardır ha, dikkat edin. Bak.
1: Gökyüzündeki heyecan kabusa dönüştü. Rüzgar paraşütleri kayalıklara savurdu. Olay Çatalca'nın Ormanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Yamaç paraşütüyle havalanan iki kişi bir süre sonra rüzgarın etkisiyle zor anlar yaşadı.
4: Gelebilen adam varsa gelsin, bak tutamayız.
1: Kontrolden çıkan paraşüt kayalıklara çarptı. Kazada biri çocuk iki kişi yaralanırken olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kayalık bölgede mahsur kalan yaralılar ekiplerin yanı sıra çevredeki vatandaşların da yardımıyla bulundukları noktadan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk ambulansla hastaneye kaldırılırken diğer yaralı ambulans helikopterle tedavi altına alındı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
3: Böylece bu dilimi noktaladık efendim. Saat başında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

Türkiye'nin en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Biliyorsunuz Türkiye'yi Formula 1 heyecanı sardı. Yakın bir tarihte 2027'de Türkiye'de Formula 1'in gerçekleştiği

Geliştirileceği duyuruldu. Tabi bununla beraber de etkinlikler arttı. Audi F1 Show Car, yani show aracı Türkiye'ye geldi. Castrol ile beraber çok güzel bir etkinlik yaptılar. Şimdi gelin hep beraber bu etkinliği izleyelim.

0: Sevgili seyirciler, bugün benim için gerçekten çok özel bir gün. Biliyorsunuz Türkiye Formula 1 gelecek. Audi de Formula 1'e girdi. Ve tabii ki motor sporlarının vazgeçilmez ismi Castrol, Audi işbirliğiyle birçok gelişmeye imza atıyor. Yanımızda da Nilay Tatlısöz var. Şimdi gelişmeleri dinleyeceğiz. Evet, motor sporları deyince akla gelen ilk isimlerden bir tanesi Castrol. Öyle. Ve Formula 1'de de yine Audi ile güzel bir işbirliği. Bu işbirliğinden önce başlayalım. Sonra Castrol'ün yeni ürünleri neler katıyor? Özellikle Audi takımına nasıl bir avantaj sağlayacaksınız onu merak ediyorum.
1: Hakikaten biz 127 yıllık bir markayı 100 yılın üzerinde motor sporlarında iç içeyiz. Audi ile 2026'da Formula 1'in yeni döneminde işbirliğine başladık. Tabii bu başlangıç bu Formula ile sınırlı değil. Uzun yıllardır beraber çalışıyoruz. 1980'lere dayanan, arkamızda gördükleri seyircilerin araçla beraber Dünya Rally Şampiyonası'nda başlayan bir işbirliği vardı. Ama Formula başka bir şey. Formula bütün yapılanların sonuna kadar test edildiği ve yeni ürünlerin performansın, dayanıklılığı, gücün, verimliliğin ortaya konulması gereken ayrı bir platform. Bizim Castrol olarak Audi ile olan işbirliğimizde yeni dönem formülanın ihtiyacı olan hem güç hem dayanıklılık, aynı zamanda ısı kontrolü, yakıtla ilgili verimliliği sağlamak üzere yeni geliştirdiğimiz, bu araca özel geliştirdiğimiz Castrol Edge ürünümüzü kullanıyoruz. Ama sadece bununla sınır kalmıyor çünkü hibrit sistemler kullanılmaya başladı bu sene formülada. Dolayısıyla onunla ilgili de elektrik motorlarının %50'ye
0: kadar arttırıldı bu oran. Kesinlikle. Ki bu çok önemli bir şey.
1: Çok çok farklı bir platform. Çok farklı şeyler olacağını düşünüyoruz. Sürprizleri biz de bekliyoruz. Ama önemli olan şu. Bizim Audi mühendisleriyle beraber Castrol mühendisleri uzun yıllardır bu aracın geliştirilmesinde beraberce çalışıyorlar. Ve yarış sırasında da beraberce çalışıyorlar. Herhangi bir şekilde, herhangi bir ihtiyaç olduğu zaman bütün verileri ve bilgileri topluyorlar ve bu bilgileri anında kullanarak o andaki takımın performansını nasıl öne çıkarabiliriz bunu değerlendiriyorlar. Sadece bu da olmuyor. Bizim zaten motor sporlarındaki olma amaçlarımızdan en önemlisi sadece bir görünürlük değil, bir sponsorluk değil. Bu bizim burada veriyle geliştirdiğimiz ürünleri daha sonradan yol araçlarına ve geleceğin mobilite çözümlerine aktarmak. Castrol olarak bunu 127 yılından fazladır yapıyoruz. Formula döneminde de özellikle yeni araçlar, hibrit araçlar, elektrikli araçlara da buradan geliştirilen ürünlerin, buradan aktarılan verilerin ortaya konulacağı bir dönem yaşayacağız. Biz de bunu bu şekilde değerlendirmeyi düşünüyoruz ama aynı zamanda Audi ile olan işbirliği de bizi çok heyecanlandırıyor. 30 yıldır doğuş otomobilin tercihi olan Castrol olarak da Audi ile bu işbirliğinde bu sene toz dumanı katmaya geliyoruz.
0: Peki seyircilerden gelecek can kilit noktayı soracağım ben. Şimdi motor sporlarında Castrol'ü görüyoruz ve artık elektrifikasyon sürecinde de Castrol'ün elektrikli araçlar için, hibrit araçlar için sunduğu ürünleri görüyoruz.
1: Evet.
0: Her yarış haftasında da bir mühendis burada Formula 1 aracında çıkan sonuçları değerlendiriyor. Bunu ürünlere yansıtıyor. Peki biz kullanıcılar olarak yolda Castrol'ün bu ürünlerini, bu yansımalarını ne zaman göreceğiz? Castrol Edge tabii ki değişti.
1: Tabii.
0: Ne zaman yollarda bu yeni ürünlerle tanışacağız?
1: Şu anda şunu söyleyebilirim. Şu anda yoldaki araçların ihtiyacı olan ne varsa, yani mesela Castrol Edge. Şu anda zaten araç ve motorun 7 kritik faktörüne yanıt veren bir şekilde bu verilerle, bugüne kadar olan motor sporlarından gelen verilerle geliştirildi. Bu nedir? Güç, dayanıklılık, motor aşıması, motor

0: doğal olarak ısıya karşı koruma, aynı zamanda yakıt ekonomisi. Dolayısıyla biz zaten şu anda bu kastroloji araçlarımız için gözlemleyebiliyoruz. Onun dışında hibrit ve elektrikli araçların ihtiyacı olan kastrolon sıvılarımız var. Onlar da şu anda piyasada var. Ha, şu olabilir, burada daha uzun süreli bu tip yeni streslere maruz kalan araçlarda formüle platformunda aldığımız verilerle bundan sonraki senelerde geliştireceğimiz ve piyasaya çıkacağımız kastroleçlerde hep bunu üzerine katarak gideceğiz. Biz izlemeye devam edin diyorum.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel uzay konseptiyle bir basın toplantısı vardı. Oradan bugün Formula 1'e sıçradık. Bakalım yarın kastrolü nerede göreceğiz? Şimdi hemen mikrofonumuzu Audi kanadına Kerem Güven'e uzatalım. Aynı zamanda bir yarışçı olan Kerem Güven, bakalım Formula 1 ile ilgili ve bu işbirliği ile ilgili bize neler söyleyecek? Evet sevgili seyirciler, şimdi Kerem Güven'le beraberiz. Daha önce belirttiğim gibi kendisi aynı zamanda bir yarışçı. Dolayısıyla motor sporları tutkusunu damarlarında hisseden bir isim. Şimdi bugün de güzel bir organizasyonda beraberiz sizin ev sahipliğinizde. Evet, Audi Formula 1'e giriş yaptı. Güzel de bir giriş yaptı. Bugün de yine güzel bir işbirliğini açıklıyorsunuz burada. Neler söyleyeceksiniz? Önce sizden dinleyelim. Ben diğer soruları sıralayacağım.
2: Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Güzel sözleriniz için çok teşekkür ederim. Motor sporları dediğim gibi ben şanslı bir insanım. Yani hem işiyle hobisini birleştirebilmiş olma şansına eriştim. Motor sporları da çok yakinen takip ediyorum yıllardır. Audi'nin Formula 1'e girişi dolayısıyla çok fazla heyecanlandığımız, uzun yıllardır takip ettiğimiz bir konuydu. Bunun Formula 1'in Türkiye'ye gelişiyle birleşmesi heyecanımızı kat kat arttırdı. Çok mutluyuz. Audi'nin daha önce konuşmuştuk. Formula 1'e girişi esasında çok stratejik ve uzun yıllara dayanıyor. Bundan 4-5 yıl önce başlayan 2026 kurallarının değişimine baz edilen ve 2026'dan sonra da 2030'lara kadar gidecek olan bir strateji hazır. Yaklaşık bir 10 yıllık dönemin stratejisinden bahsediyoruz. Strateji tamamen hedeflendiği şekilde devam ediyor. Hedef şu, araç yeni kurallara göre hazırlandı, gerekli organizasyonlar yapıldı. Bu sene puan mücadelesi 2030'da marka şampiyonluğu, Formula 1 şampiyonluğu hedefleyen bir motorsporları Audi stratejisinden bahsediyoruz.
1: Evet, günün kahramanı Formula 1 aracı. Onu ekranlarda gördü seyircilerimiz ama hemen arkamda da yine Audi'nin efsane modellerinden bir tanesi var. Audi Quattro, Michel Mouton, Fabrizio Ponzun kullandığı araç da burada. Bu da bugüne inanılmaz bir anlam kattı ki biz o sesi duymaya çok alışmıştık ama bugün baktığımızda artık elektrifikasyon çok fazla hayatımıza girdi. Formula 1 aracında da elektrik kullanımı %50'ye kadar çıkartıldı. Bütün bunlar da buradaki teknolojiler de aslında günlük hayatta bizim kullandığımız otomobillere yansıyor. Bu yansıma Audi'de nasıl, biraz onu dinleyebilir miyiz?
2: Aslında sizin de söylediğiniz gibi arkamızdaki otomobile referans vererek bu soruyu cevaplamak güzel olacak. Bu otomobil Quattro 1980'lerde Quattro, daha doğrusu 4 tekerlekten çekiş sistemi ağır ticari araçlarda, kamyonlarda kullanılan, yük taşımakta kullanılan bir teknolojiyken bunun motorsporlarında, cadde otomobilinde kullanılması imkansız, çok zor, ağır, hantal olarak değerlendiriyordu. Ama Audi mühendisliği o zaman için çok zor olan bir teknolojik değişimi öngördü, bu riski aldı ve önce motorsporları dünyasını değiştirdi. Motorsporları dünyasında bu gördüğünüz otomobille başlayan dünya rally şampiyonlukları, yarış kazanmaları büyük farklarla öne geçti. Sonra hep anlattığımız motorsporlarında kazanan teknolojinin cadde otomobillerine indirmesi otomotiv sektörünü de değiştirdi. Artık o tarihten beri Quattro'nun adaptasyonuyla artık rekabetteki otomobillerde de olan 4 tekerlekten çekiş artık müşteri beklentilerinde fark yaratan önemli bir özellik olarak sektörü değiştirdi. Bunun gibi motor sporlarından gelen teknolojilerin birçok hibrit otomobiller, elektrikli otomobillerle yarışan motor sporları otomobilleri gibi birçok versiyonu önümüzdeki dönemde cadde otomobilleri de göreceğiz. Sizin de söylediğiniz gibi evet, günün kahramanı R26 Formula 1 otomobili ama hemen yan tarafında RS5 de bunun en büyük örneklerinden bir tanesi. Hem hibrit özellikleriyle hem içten yanmalı motor sporları detayları tamamen araca oturtulmuş. RS biliyorsunuz Rally Sport veya Ren Sport, yarış sporundan gelen kısaltma, teknolojinin en maksimumda adapte edildiği cadde otomobili olarak da bu referansı birleştirebiliriz diyebilirim.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum. Son dönemde çok güzel otomobiller de lanse etti Audi. Gidip onları da yerinde inceledik. Hatta

Sizlere de 8. etap ekranlarından anlatmıştık. Yepyeni versiyonlarda hibrit teknolojiler olsun, far teknolojileri olsun, ekran teknolojileri olsun birçok yeniliği anlattık. Audi bu konuda gerçekten lider markalardan bir tanesi. Bunu motor sporlarına da yansıtıyor. Oradaki bilgisini yollara da yansıtıyor. Bu da bizim için böyle otomobil severler için, motor sporları severler için de büyük bir keyif oluyor. Ben Kerem Güven'e verdiği bilgiler için teşekkür ediyorum. Bu güzel lansman için de teşekkür ediyorum. Bakalım 2027'de Türkiye'ye geldiğinde Formula 1 hangi etkinliklerde beraber olacağız? Onları da yine 8. etaptan sizlere aktaracağız. Türkiye'de yatırım yapıldı, Türkiye'de Türk müşterileri için geliştirildi ve tüm dünyaya Türkiye'den, Bursa'dan gidecek. Renault'un C segmentindeki SUV'si Boreal. Evet, biz de hem fabrikayı, üretim aşamalarını gittik, gördük, hem de Boreal'i kullandık. Şimdi gelin Boreal lansmanını sizler için ekranlara getirelim.

Sevgili seyirciler, bugün bir deniz otobüsünün içindeyiz. Otomobille ne alakası var diyeceksiniz belki ama çok alakalı. Şimdi Bostancı Deniz İskelesi'nden Boreal seferine bindik. Boreal biliyorsunuz Bursa'da üretiliyor. Bursa Renault fabrikalarında üretiliyor ve Türkiye için önemli bir model. Fabrikaya gideceğiz hep beraber. Fabrikada hem aracı göreceğiz hem aracın üretim aşamalarını göreceğiz. Güzel bir ziyaret olacak. Bunu da değişik bir tarzda yapıyoruz. Dediğim gibi Bostancı'dan deniz otobüsüyle karşıya geçeceğiz. Oradan bir transferle fabrikaya geçeceğiz ama bu transferi de Boreal'le yapacağız, onu da söyleyeyim. İlk olarak orada arabayı göreceğiz, deneyimleyeceğiz. Ondan sonra ürün sunumlarında detaylarını öğreneceğiz. Ve ondan sonra ben de size test sürüşümde Boreal'in özelliklerini anlatmaya çalışacağım. Şimdi gelin bu turumuzu hep beraber izleyelim. Evet sevgili seyirciler, feribotumuzla buraya geldik, Armutlu'ya. Tam 40 tane Boreal bizi bekliyor. 40'ı da aynı renk, aynı motor, aynı donanım. Birazdan buradan Bursa'ya doğru yola çıkacağız. İlk izlenimlerimizi orada yaşayacağız. Daha sonra bize ürün sunumu yapacaklar. Aracın detaylarını, teknik detaylarını dinleyeceğiz. Fabrikayı gezeceğiz. Ve tabii ki yarın dönüşte de ben size aracı detaylı olarak anlatmaya çalışacağım. Ama ilk olarak şunu söyleyeyim. Gerçekten çok güçlü, çok kaslı, biraz da heybetli duruyor. Güzel ve şık bir tasarıma sahip. Özellikle ön yüz çok hoşuma gitti benim. İçeride bakalım ne gibi özellikler var, onları göreceğiz. Ama ön bilgilere göre şunu söyleyeyim. Aracın eksik hiçbir şey yok. 25'e varan sürüş destek sistemi var, güvenlik sistemi var. Sürücü, yolcu, hava yastıkları 6 adet toplamda. 6 adet hava yastığı var. Jantlar 18 ile 19 arasında değişiyor donanıma göre. Ve tabii ki buna bağlı birçok da özellik var. Şimdi gelin lafı uzatmayalım. Araca binelim, yola çıkalım. Biraz fabrikayı gezelim, biraz oradaki bilgileri dinleyelim. Sonra ben size aracı anlatayım.

Evet, ilk izlenimi sizlerle paylaşayım. İçerisi çok şık, gerçekten çok güzel. Elektrikli koltuklar var. Dolayısıyla koltukları ayarlamak da çok kolay. Direksiyon çok güzel ele oturuyor ve göstergeleri çok net görebiliyorum. Burada da minik tasarım detayları var. Şuraya bir Renault logosu gizlemişler. Onu da ilk bakışta görebiliyorsunuz. Siz nasıl beğendiniz mi bilmiyorum ama hemen yorumlara yazarsanız sevinirim.

Renault Borel'in ürettiği fabrikanın içindeyiz, montaj bölümünde. Şu anda boyanıp gelmiş parçaların montajını izleyeceğiz.

Şu anda Boreel'in de aralarında bulunduğu araçların montaj hattındayız. Boyanmış gövdeler buraya geliyor. Hemen sol tarafımda görüyorsunuz. Clio var, Boreel var, Duster var. İşte bu araçlar burada trimleri monte ediliyor. Buradaki görevli arkadaşlar tarafından. Burada yaklaşık 4000 kişi çalışıyor ve fabrikanın kapasitesi 390 bin araç civarında. Gördüğünüz gibi çok ince, çok hassas bir çalışma yapılıyor ve buradaki Oyak Renault fabrikası, Renault'un Oyak Renault fabrikası, Renault dünyası içinde oldukça önemli bir fabrika. Çünkü hem işçiliği hem kalitesiyle öne çıkmış durumda. Buradaki olay aslında sadece üretim değil, burada kullanılan teknolojiler. Bu teknolojiler sayesinde de üretim prosesleri hızlandırılıyor, kalite arttırılıyor. Bunlar da tabii ki bizim günlük hayatta kullandığımız araçlara tek tek yansıyor. Yeah. Evet, burada da hemen görüyorsunuz ön göstergeler, kokpitler hazırlanıyor. Clio 6 modelinin göstergeleri şu anda burada. Üzerine gerekli olan parçalar montaj yapılarak aracın içine monte edilmek üzere hazırlanıyor.

Evet, bu bölümde araçların kokpitleri, ön torpido bölümlerini görüyoruz. Robotlar üzerine gerekli parçalar takılmış torpidolar araçların içine monte edilmek üzere hareket ediyor. Gördüğünüz gibi bir çizgi içinde. Tabii ki buradaki önemli olan şey, yine hemen burada görmüş olduğunuz robotlarda çok milimetrik, hassas bir ölçüm yapıyorlar. Sağ ve sol taraftaki payların eşit olması için. Görüyorsunuz buraya geldi ve buradan da aracın içine monte ediliyor. Fabrikada görmüş olduğunuz gibi AI ve Metaverse bu şekilde kullanılıyor. Fabrikanın bir ikizi var sanal ortamda. Buradaki Expanded Reality denilen bir sistem bu. Araç fabrikaya girmeden tasarlanması yapılıyor. Burada da araçlar yavaş yavaş tamamlanarak çıkışa doğru ilerliyor. Yeah. 14,5 saatte bir otomobil, evet. Sıfırdan geliyor. Mükemmel. Evet, şu anda Boreal'in kalbinde yer alan motorun üretildiği bölüme geldik. Burası Oyak Horse diye geçiyor. Motorların üretildiği, burada üretilen araçlarda kullanılan motorlar olduğu gibi aynı zamanda Avrupa'ya da bu motorlar gidiyor. Oradaki araçlarda da yine bu motorlar kullanılıyor. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl, harika, yüksek teknolojiye sahip Boreal'in kalbinde yer alan bu motor burada sergileniyor.

Horse bölümünde, Oyak Horse'da tamamlanmış motorları görüyorsunuz. Burası da sıcak test bölümü. Burada bir takım motorlar bu teste tabi tutuluyor. İşte ayrılmış motorlar içeri alındıktan sonra içeride görmüş olduğunuz odada içine yağ da konularak yaklaşık 10 dakika çalıştırılıyor ve son kontrolleri yapılıyor. Ama buraya kadar birçok prosesten geçiyor. Buna AI uygulamaları da dahil. İşte görmüş olduğunuz gibi Renault'un her modeli için birçok motor çeşidini burada görmek mümkün. Ve 1.8 litrelik bir motorun da yaklaşık 100 kilogram ağırlığa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu tesiste 1000 kişi çalışıyor. İnanılmaz yüksek bir sayı bu. Ama bununla beraber de birçok robotik uygulamayı da görüyoruz. İşte bu noktada tüm bağlantı

0: Testler yapılıyor. Motor sanki bir otomobilin üstündeymiş gibi bir sıcak test gerçekleştiriliyor. Sevgili seyirciler, Türkiye için önemli anlardan bir tanesinde daha birlikteyiz. Evet, Boreal ülkemizde, Bursa'da üretiliyor ve biz de Bursa'dayız. Fabrikaları gezdik. Gördünüz oradaki heyecanı. Nasıl üretim yapılıyor? Gerçekten bence mükemmel. Son teknoloji kullanılıyor ve en ince ayrıntısına kadar her şeye dikkat ediliyor. Ve Boreal işte o Bursa'daki Oyak Renault fabrikalarının hattından indi. Biz de araçları deneme şansını bulduk. Evet, Levent Timur'la beraberiz bir kez daha. Dacia ailesinde de beraberdik. Evet, gayet güzel bir söyleşi olmuştu. Siz bu ara çok yoğunsunuz. Yeni ürünleri lanse ediyorsunuz. Bu heyecanı inanın ben de yaşıyorum. Şimdi Boreal'i kullandık. Çok güzel. Neler sunuyor? Nasıl bir ekonomi yaratıyor ve Boreal'e baktığımızda nasıl bir yatırımın sonucu bu? Evet. Çünkü birçok ürün Bursa fabrikasında üretildi ve üretilecek.
1: Evet, aslında önce yatırım konusuyla başlayayım. Boreal Bursa fabrikasında üretilen 3. model. Biliyorsunuz 2 yıl önce 400 milyon yatırım karşılığında 4 tane yeni modelin Türkiye'de üretileceğini duyurmuştuk. Boreal bu planın 3. modeli, belki de en önemli modeli. Çünkü C-SUV segmentinde bir araç. C-SUV segmenti bildiğiniz gibi Türkiye'deki en büyük alt segment. Neredeyse %40'lara kadar ulaştı pazardaki payı. Dolayısıyla bizim beklentimiz yüksek olan bir model. Türkiye'deki mühendislerin katkısıyla tasarlanmış, adapte edilmiş bir model. Türk halkına çok uygun bir model. Gördüğünüz gibi oldukça heybetli bir tasarımı var. C-SUV desek bile dışarıdan baktığımızda 4 metre 56 santim boyuyla aslında bir üst segmentin özelliklerini sunan bir model. Hem iç hacmi hem içindeki teknolojik ekipman seviyesiyle dediğim gibi birçok üst segmentteki özelliğe sahip bir model.
0: Evet, biz teknik detayları vereceğiz ama bu gerçekten çok önemli bir model dediğiniz gibi. Renault deyince aklımıza ilk gelen modeller Clio. Şu an 5 ve 6 evet. Aynı anda üretimi devam ediyor. Ama Clio tasarımıyla, Clio 6 tasarımıyla çok dikkat çekti. Bunun yanı sıra Megane Sedan devam ediyor. 2027'de de sanırım devam edecek değil mi?
1: Evet, aynen. 2027'de Megane devam edecek.
0: Evet, bundan sonraki model, 4. model ne olacak? Yeni model, onu merak ediyoruz. Onu da isterseniz buradan biraz çıtlatalım.
1: Aslında onu da açıkladık. 4. modelimiz de Dacia markasının Striker modeli olacak. Bu da bizim için çok önemli bir aşama olacak. Çünkü Dacia markası artık yerli bir marka haline geliyor. 32 yıl sonra tekrardan bir marka Türkiye'de bir modelini üretip Türkiye'de satışa başlıyor. Ondan dolayı da çok heyecanlıyız. 4. modelde Dacia Striker olacak. Dacia Striker'ın lansmanıyla da Dacia markasını çok daha üst seviyelere taşıyacağız Türkiye'de.
0: Peki Boreal için hedef nedir? Beklentiler nedir? C-SUV dediğiniz gibi oldukça büyük bir pazar. Evet. Türk halkının da çok talep gösterdiği. Bir de böyle hafif D-SUV'ye göz kırpan boyutlarıyla Boreal nasıl bir size pazar kazandıracak? Nasıl bir hedef koydunuz? Yani, Clio'yu geçer mi pazar payında? Nerede kalır orantısal bazda?
1: Boreal'de bizim hedeflerimiz oldukça yüksek. Yani C-SUV zaten segment olarak B hatchback segmentinden daha büyük bir segment. Dediğim gibi yerli üretim avantajımız var. Özellik olarak segmentinin üzerinde birçok özelliği sunuyor. Fiyatları da gayet rekabetçi bir seviyede pazara sunduğumuz için bizim beklentimiz büyük. Yani Boreal'in önümüzdeki sene toplam satışlarda Clio'nun önüne geçmesini bekliyoruz.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Levent Timur. Bir sonraki lansmanda buluşmak üzere diyoruz. Biz şimdi hemen yola çıkacağız Boreal'le. Ben size Boreal'in teknik detaylarını anlatacağım.

Evet, Borel'i biraz yakından inceleyelim. Bir C SUV'den bahsediyoruz ama aslında D'ye de göz kırpmıyor değil. Özellikle dış boyutlar ve iç hacme baktığımızda 4.56 metrelik bir uzunluğa sahip, 2.70 metrelik de aks mesafesi bulunuyor Borel'in. Ön yüzüne baktığımızda yepyeni bir tasarımla karşılaştık. Tabii ki Niagara tasarım felsefesinden esinlenilmiş ışık imzası var. Bu ön tarafta kaputun hemen alt bölümünde ise boydan boya uzanan bir siyah kuşak var. Bu tabii ki biraz daha farklı göstermiş. Belki gövde rengine biz alıştığımız için ilk etapta değişik gelebilir ama sonra gözünüz alışıyor. Nuvolar yeni Renault logosu görüyorsunuz.

ön tarafta. Ön ve arka tarafta yeni LED farlar var. Onlar da gece oldukça iyi bir aydınlatma sağlıyor. Kaput üzerindeki bu girinti ve çıkıntılar ise aracın daha kaslı, daha güçlü gözükmesini sağlıyor. Tabii şöyle yan taraftan devam edecek olursak, yan tarafta da görmüş olduğunuz gibi 18 ve 19 inç ebadında jantlar ve lastikler bulunuyor. Aynalar gövde renginin dışında siyah, parlak siyah olarak tasarlanmış durumda. Üst tavansa tabii ki panoramik cam tavanıyla, açılabilir panoramik cam tavanıyla gayet şık ve içerisini ferah tutan bir özellik. Yan taraftaki yine dikkatimizi çeken bir başka özellik, aracı da biraz daha sportif gösteren bir detay. Görmüş olduğunuz gibi buraya gizlenmiş kapı kolu, yani gövdenin üzerinde değil, hemen buradaki sütuna gizlenmiş siyahın içinde. Onu da daha bir dinamik göstermiş durumda. Şöyle arkaya da hemen bir bakalım. Arka taraftaki de bu rüzgarlık, içine gizlenmiş 3. stop lambası. Arkadaki LED stop grubu da yine Borelli, şık gösteren detaylar arasında.

Bagaj kapağını elektrikli olarak açtığımızda 630 litrelik bir alan bizi karşılıyor. Koltukları yatırdığımızda ise 1868 litreye çıkıyor bu alan. Bunun için koltukları yatırmak için içeri geçmemize gerek yok. Bagajın içinde bulunan bu mandallar yardımıyla parçalı olarak koltukları yatırabiliyoruz. Tabii ki bagajın bir özelliği daha var. İki katmanlı. Alt katmanı da kullanabiliyorsunuz ama üst katmanla beraber koltukları yatırdığınızda dümdüz bir alan elde ediyorsunuz. Bu da büyük eşyaları yüklemede kolaylık sağlıyor. Aynı zamanda yükleme eşiğinin de düşük olduğunu söylemek lazım. Arkaya bindiğiniz anda çok ferah bir alan sizi karşılıyor. Hem diz mesafesi hem baş mesafesi oldukça yeterli. Arkada neler var? Bakın buraya telefonunuzu koyabileceğiniz cepler yapmışlar. Altta da yine daha büyük bir cep var. 2 adet hava kanalı var. Altında da yine 2 adet Type-C çıkış mevcut. Evet, arkası da bu şekilde. Şimdi sıra geldi Borel'in kalbine, yani ön koltuğa geçmeye. Evet, Borel'in sürücü koltuğuna oturduğunuzda da sizi gayet ferah ve ergonomik bir alan karşılıyor. Neden ergonomik? Kolunuzu bakın çok rahat koyabiliyorsunuz. Bu şekilde vites mandalına da çok rahat erişiyorsunuz. Buradaki medya ekranı da, multimedya ekranı da sürücü odaklı. İki tane 10 inçlik ekran burada var. Ve hemen start stop tuşu, aracı çalıştırma tuşu da yukarı konumlandırılmış. Buraya bakmak, görmek gerçekten çok kolay. Direksiyonun arkasında vites pedalcıklarına yer verilmiş. Multimedya ekranı üzerindense birçok fonksiyona komuta edebiliyorsunuz. Ama direksiyon da yine fonksiyonel bir direksiyon. Üzerindeki kumanda düğmeleri sayesinde. Borel'de 6 ileri ıslak çift kavrama şanzıman kullanılmış. 7'den 6'ya geçmelerinin sebebi ise bu yeni bir şanzıman. Dolayısıyla artık daha iyi, daha geliştirilmiş. Özellikle kalkışlarda hani o birinci vites, ikinciye geçiş, oradaki hafif sarsıntılar da giderilmiş. O yüzden de 6 ileri bir şanzımana, ıslak çift kavrama şanzımana geçilmiş. Burada da sürüş modlarını görüyorsunuz. Manuel olarak ayarlayabiliyorsunuz. Eco, Comfort, Sport, Smart ve Perso. Smart modu işte az önce dediğim gibi otomatik olarak size sürüş modunuza göre adaptif olarak ayarlama yapıyor. Smart'ta tutmakta bence fayda var ama çok böyle virajlı yollarda spor kullanacağım, sırf sporda kalsın derseniz de spor modunu tercih edebilirsiniz. O tamamen size kalmış bir durum. Bir özellikten daha bahsedeyim. Hemen kol dayamanın altında bir alan var ve bu alan soğutma özelliğine sahip. Özellikle işte artık yaz ayları başladı, havalar ısındı. Bir yerden bir yere giderken buraya suyunuzu, içeceğinizi koyduğunuzda soğuk serin kalmasını sağlıyor ve tabii ki bu da büyük bir avantaja dönüşüyor. Şimdi gelin yola çıkalım. Yolda biraz motorundan, performansından, süspansiyonundan ve ses yalıtımından bahsedeyim.

Evet, ilk hareket anında gerçekten rahat. Çünkü az önce bahsettiğim gibi vitesin kalkış oranları gayet iyi. Geçişleri çok hissettirmiyor, çok yumuşak geçiyor. Altı ileri ıslak tip çift kavramaya geçmeleri bence de güzel olmuş. Onun dışında motorundan tabii size bahsedeyim. İlk olarak Türkiye 1.3 litre turbo TCE EDC 145 beygirlik versiyon sunuluyor sevgili seyirciler. Bu motor 6.6 litre WLTP standartlarına bir tüketim değerine sahip. Bence oldukça iyi ki bu değeri tutturmak da mümkün gözüküyor. Biz buna yakın değerler elde ettik sürüşümüzde. Aracın ses izolasyonu nasıl? Bence ses yönünden fena değil ama çok bozuk yerlere geldiğinizde plastik trimlerden böyle çıtırtıları duymak mümkün ki bunu günümüzde birçok otomobilde aslında duyduğumuzu söylemeliyiz. Onun dışında ergonomi olarak çok beğendim. Her şeyi çok rahat kumanda edebiliyorum. Ses sistemini söyledim. Gayet güzel. Tabii bir özelliği daha var. O da bence kullanıcıların ilgisini çekecektir. 7 yıla kadar ve 160 bin kilometreye kadar da garantisi var. Hangisi önce dolarsa ama garanti süresinin de 7 yıla çıkması yine tüketiciler açısından oldukça büyük bir avantaj.

sürüş konforu olarak da oldukça rahat bir araç olduğunu söyleyebilirim. Biz araçta sohbet ederek, eğlenerek, müzik dinleyerek seyahat ettik. Dikkatimizi çeken, bizi rahatsız eden herhangi bir nokta olmadı. Evet, Borel ile ilgili ilk tanışmamız bu şekilde. İlk bilgileri sizlere aktarmaya çalıştım. Önümüzdeki günlerde Renault'daki gelişmeleri, yeni modelleri, yeni motor seçenekleri, onları da 8. etapta aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın diyoruz. Opet Test Köşesi'nde bir başka modelde buluşmak üzere.

Bursa'da üretilen Boreli ekranlarınıza getirdik ve dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Önümüzdeki hafta farklı araçlar, farklı konular ve farklı konuklarla tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Ziraat Bankası sunar.
6: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
5: Ziraat Bankası sundu.
7: TV başında olmasam bile maçları istediğin yerden izleyebilmek... Türk Telekom'luysan, bir de TVBu Go indirdiysen, tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek, kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek, kere alıp tekrar tekrar sevinebilmek, ufak bir grup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Gol, gol, gol, gol. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
8: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
9: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
10: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
11: Vakıfbank Sanat sunar.

Osman Hamdi Bey, Türk resim sanatının modernleşme sürecinde hem öncü hem de dönüştürücü bir figür olarak ayrı bir öneme sahip. Onun tabloları yalnızca estetik bir beğeninin ürünü değil, aynı zamanda kültür kimliğinin değişimine dair bilinç taşıyan görsel metinler. Doğu'nun zengin ruhunu Batı resim teknikleriyle buluşturması, sanatında benzeri olmayan bir senteze yol açıyor. Bu yaklaşımsa Türk resmine hem teknik hem de kavramsal anlamda yeni ufuklar açıyordu. Kaplumbağa terbiyecisi, silah taciri, mihrap ve daha niceleri Osman Hamdi Bey'in ayrıntılara verdiği özenin, tarihsel ve sosyolojik bakışının birer yansıması olarak değerlendiriliyor. Tablolarındaki figürler ve mekanlar, Osmanlı toplumunun gündelik yaşamını romantikleştirmeden, fakat zarif bir duyarlılıkla aktarıyor. Bu yönüyle eserleri, bir dönemin ruhunu belgeleyen görsel arşiv niteliği de taşıyor.

Ayrıca arkeolojiye olan ilgisi ve müzeciliğe kazandırdıkları, sanatındaki tarihsel katmanı derinleştiriyor. Osman Hamdi Bey, resimlerinde yalnızca bir sahne değil, bir düşünce dünyası kuruyor, izleyiciyi geçmişle gelecek arasında kurduğu köprüde düşünmeye davet ediyor. Böylece Türk resim sanatı onun fırçasında hem yenilikçi hem de köklerine bağlı bir kimlik kazanmış oluyor.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta sanatçı İbrahim Sadri kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24.00'da.
3: Vurdurmayın abi şu topa ya. Hadi hadi.
4: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
5: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
4: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
6: Atacağım artık ya, bunu kaçırmayacağım artık.
4: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
7: İsmail A101'e giriyor. Cipsi, çerezi, poşet poşet alıyor.
8: İsmail'in gücünü kim 101 yaptı abi?
9: Nasıl ama?
10: Altın değerinde bir gol hocam.
8: Gücümüz 101. Ucuzluğuyla, çeşitliliğiyle bize hep kazandıran A101.
11: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
12: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
13: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
14: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
15: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
16: Ha, yol üstü bir dükkan olaydı.
17: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
18: Ama gelen giden yok işte.
19: Tamam.
20: Kolay gelsin.
21: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
22: Aslında biz onlara gidiyoruz.
23: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Ve beklenen haber geldi efendim. Amerika Birleşik Devletleri ve İran imzaladıkları mutabakat muhtırasının ardından bugün İsviçre'de masaya oturdu. Nihai anlaşmaya yönelik ilk müzakere yapılıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İranlı yetkililerin yanı sıra eş zamanlı olarak Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Buna göre ABD ve İran Türkiye saatiyle 14.30 sıralarında İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında müzakere masasında buluştu. Görüşme Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda yapılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne Başkan Yardımcısı J.D. Vance de Trump'ın damadı ve özel danışmanı Jared Kushner temsil ediyor. İran heyetinde ise Meclis Başkanı ve Baş Müzakereci Muhammed Bakır Kalibaf'la Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı var. Görüşmede ana konular İran'ın dondurulmuş varlıkları ve Lübnan. Amerika Birleşik Devletleri ve İran heyetleri ana görüşmeden önce bazı ikili temaslarda bulundu. Müzakereler kapsamında nihai anlaşmanın şartlarını görüşmek üzere uzman ekipler kuruldu. Ayrıca mutabakat zaptını denetlemek için takip gruplar da oluşturuldu. Hürmüz Boğazı'nın da masaya yatırılan konulardan biri olduğu düşünülüyor. İran, İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürdürmesi sebebiyle Boğazı gemi trafiğine tekrar kapatmıştı. Amerika Birleşik Devletleri ise boğazın açık olduğunu duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump 60 günlük ateşkes boyunca Hürmüz Boğazı'ndan herhangi bir geçiş ücreti alınmayacağını açıkladı. Ancak hizmet bedeli konusunda net bir ifade kullanmadı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise Katar'da bloke edilen 6 milyar dolarımız geri dönecek dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin tek talebinin İran'ın nükleer bomba sahibi olmaması olduğuna işaret etti. Pezeşkiyan bunun zaten İran'ın istemediği bir husus olduğunu yineledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump arasında İran girdi efendim. Anlaşmanın imzalanmasının ardından Tel Aviv'de korku hakim. İsrail basını Netanyahu'nun Trump'ın elinde olduğunu savunurken Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Netanyahu'ya karşı alternatif liderler değerlendiriliyor.
1: İran'la anlaşma İsrail ve ABD'nin arasına girdi. Saldırıları sürdürmek isteyen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve anlaşmayı imzalayan ABD Başkanı Donald Trump'ın dostluğu sarsıldı. İsrail basınına göre ABD yönetimi İsrailli muhalif liderlerle gayri resmi temaslar kurmaya başladı. Kanal 12 televizyonuna göre ABD, Netanyahu'nun yaklaşan seçimlerde hezimet yaşayacağı görüşünde. Washington yönetimi aşırı sağcı hükümete alternatif olarak muhalif liderlerle gayri resmi kanallar üzerinden temas kurmaya başladı. ABD'nin nabız yoklamaya başladığı öne sürüldü. Muhalif isimler arasında Netanyahu'nun en güçlü rakipleri arasında gösterilen eski başbakan Naftali Bennett de var. ABD istihbarat kurumları ise Beyaz Saray'ı Netanyahu hakkında uyardı. Gizli analiz raporu, Washington-Tel Aviv hattında benzeri görülmemiş bir sabotaj krizini ortaya çıkardı. Raporda seçime gitmeye hazırlanan ve iç siyasette çok ağır bir baskı altında olan Netanyahu'nun İran'la kalıcı barış çabalarını sabote edebileceği uyarısı yapıldı. İsrail basınında yer alan analizlere göre ise Trump, Netanyahu'ya kamuoyu önünde açık bir baskı ve tehdit mesajları veriyor. Netanyahu'nun kaderinin Trump'ın elinde olduğu öne sürüldü. Yazıya göre Trump, Netanyahu'nun siyasi geleceği üzerinde etki sahibi. Aynı zamanda güvenlik ve dış politika kararlarında da etkili olduğu yönünde bir değerlendirmede dikkati çekti. Öte yandan İsrail basınında yer alan bir diğer habere göre Netanyahu Trump'ın tehditleri sebebiyle geri adım attı. Bakanlarından Trump'ı şahsi olarak eleştirmemelerini talep etti.
0: NATO Liderler Zirvesi öncesinde kritik diplomasi trafiği İstanbul'da başlayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi NATO Parlamenterler Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanırken 32 müttefik ülkenin meclis başkanları ve üst düzey temsilcileri İstanbul'da buluşacak.
2: NATO parlamenter zirvesi için geri sayım başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenecek zirvede NATO üyesi ülkelerin meclis başkanları İstanbul'da buluşacak. 28-29 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek toplantı Ankara'da düzenlenecek NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi öncesinde parlamenter düzeyde önemli temaslara sahne olacak. Zirveye NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı, Başkanlık Divanı üyeleri ve üst düzey temsilcilerin de katılması bekleniyor. Zirve müttefikler arasında istişare, diyalog ve parlamenter eşgüdümü güçlendirmeyi amaçlıyor. Zirvenin ana oturumu Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilecek. 29 Haziran'daki toplantıda meclis başkanları ve delegasyon başkanları kürsüye çıkarak görüşlerini paylaşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da resmi öğle yemeğinde katılımcılarla bir araya gelmesi ve bir konuşma yapması bekleniyor. Diplomasi trafiği saha ziyaretleriyle devam edecek. Zirve programı kapsamında katılımcılar Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret edecek. İstanbul'daki toplantı ABD ve Belçika'da düzenlenen zirvelerin ardından NATO Parlamenter Zirvesi'nin 3. buluşması olacak.

0: Atlı olan şüpheliler hakkında gelen ihbarlar ve elde edilen deliller doğrultusunda soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor. Bu doğrultuda jandarma ekiplerince 19 Haziran'da gözaltına alınan belediye başkanı Mustafa Turgut'la 17 şüphelinin ardından başkan yardımcısı Şerife Yörükçü hakkında da gözaltı kararı verildi. Yörükçü ekipler tarafından ilçe jandarma komutanlığına götürüldü. Soruşturmada gözaltı sayısı 19'a çıktı. Bir şüphelinin yakalanması için çalışmalarsa sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni haftada kritik toplantılar var. Parti yönetiminde istifalar, disiplin süreçleri ve kurultay başlıkları masada. Hem Kemal Kılıçdaroğlu hem Özgür Özel cephesinde yoğun bir trafik yaşanacak. Gözler şimdi alınacak kararlarda.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde geçtiğimiz hafta dikkat çeken kararlar alındı. Aralarında eski ve görevde bulunan il başkanlarının da yer aldığı 6 isim tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi. Öte yandan İzmir ve Ankara'nın da bulunduğu 7 ilde yeni il başkanı görevlendirmeleri yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP'den istifası da parti içindeki hareketliliği arttırdı. Şimdi gözler Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni haftaya çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salı günü saat 11'de Merkez Yönetim Kurulu'nu 6. kez topluyor. Toplantının ana başlıkları arasında istifalar ve yeni disiplin süreçlerinin yer alması bekleniyor. Parti içinde yeni ihraç adımlarının değerlendirilmesi de gündemde. Kılıçdaroğlu'nun MYK toplantısında kurultay takvimi ve olası yol haritasının da ele alınması öngörülüyor. Bu toplantının ardından da saat 14'te de parti meclisine başkanlık etmesi planlanıyor. Özgür Özel cephesinde de olağanüstü kurultay hazırlıkları sürüyor. Geçtiğimiz hafta delegelerden toplanan imzalar genel merkeze teslim edildi. Hafta başında yapılması beklenen MYK toplantısında da atılacak adımların değerlendirilmesi bekleniyor. Salı günü meclis grup toplantısının yapılıp yapılmayacağı ise henüz netleşmedi. Kılıçdaroğlu'nun aynı gün hem MYK hem de parti meclisini toplaması nedeniyle farklı bir takvimin oluşabileceği ifade ediliyor. Özgür Özel'in grup toplantısı düzenleyip düzenlemeyeceği de MYK toplantısının ardından netlik kazanacak.
0: Böylece bu dilimi noktaladık efendim. Saat başında tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Anneler babalar, Molfi.

0: bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
1: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
2: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti.
3: Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
1: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
4: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
6: Hesap basit, hesap basit.
7: Vurdun beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
8: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
9: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
8: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
10: Atı canam artık ya, bunu kaçırmayacaksın artık.
8: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom değerli hissettirir.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam biliyorsunuz geçen hafta Cumhuriyet Halk Partisi tarihini, daha doğrusu krizli dönemlerini konuşmaya başlamıştık hocamız Ahmet Demirel'le. Fakat bitirememiştik, 70'lerde kalmıştık. Bu akşam ikinci bölümünde tamamlayacağız inşallah. Yine tanıtmak istiyorum, her zaman olduğu gibi kitapları göstermek istiyorum. Bugün tabii bunlardan bahsetmeyeceğiz ama belki okuma ihtiyacı hissedersiniz, hatta okuyun. Birinci Mecliste Muhalefet İkinci Grup İletişim Yayınları, Ahmet Demirel. Bu alandaki ilk çalışma. Yine Tek Partinin İktidarı Türkiye'de Seçimler ve Siyaset 1923-1946 İletişim Yayınları. Ve bu arada benim yanımda değil ama Tek Partinin Yükselişi, yani Cumhuriyet Halk Partisi. Yine iletişim yayınlarından okumanızı tavsiye ediyorum. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş buldum, iyi yayınlar.
0: Geçen hafta Bülent Ecevit'te kaldık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk, İsmet Paşa ve İsmet Paşa'dan sonra işte 3. Genel Başkanı Bülent Ecevit. Ve bakarken de aslında biraz sonra yayını tamamladığımızda anlayacağız. Genel başkanların gitmesi kolay bir şey değil gözüküyor Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Ama Bülent Ecevit'ten başlarsak, dediniz ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin geriye dönük ilk bir zaviyeden eleştirisini yapmış isim Bülent Ecevit'tir genel başkan sıfatıyla. Daha doğrusu bu konuda düşünen, çizen birisi aynı zamanda. Ne eleştirmişti Bülent Ecevit Cumhuriyet Halk Partisi'nde?
1: Şimdi bunlar esas olarak 1960'ların ortalarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortanın soluna kaymasıyla birlikte başlayan eleştiriler. Yani bu eleştirileri böyle bir ideolojik partiye, yani bir sol parti kimliğini kamuoyuyla paylaşmaya başladıktan sonra Ecevit'in hem değişik kitaplarında vardır, bu konuşmalarında falan da vardır, satır aralarında da görebiliyoruz. Açıktan söylediği yerlerde vardır. Mesela Atatürk ve Devrimcilik kitabında mesela orada devrimciliğe bakışını anlatırken var. Bu düzen değişmelidir de var. Ortanın Solu kitabında da var. Şimdi burada esas olarak partinin böyle 70'lere doğru açılan dünyada böyle halka yönelik ve halkla bütünleşmeye yönelik politikaların daha ön plana çıkmasının doğru olacağını düşünmeye başladı.
0: Yani bu meşhur merkez çevre ilişkisi mi?
1: Biraz ondan ziyade, yani diyor ki bu Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz diyor, tarihsel çizgide esas olarak Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz diyor devletin kurucu partisi olduk diyor. Dolayısıyla yani devleti kuran parti olmasının olan bir şekilde, yani normal bir sonuç olarak parti giderek bürokratik bir parti haline gelmeye başladı. Bürokratik bir kimliği hapsolunca da halktan kopmaya başladı diyor. Yani burada halktan çok böyle devletçi refleksinin daha ön planda olduğunu, halktan çok devlete yaslandığını söylüyor. Toplumdan gelen talepleri yeterince okuyamadığını söylüyor. Yani şeyi esas olarak 60'ların başında ve biraz da esas olarak bu genel başkanlık yarışı süreci içerisinde İnönü dönemine yapılan eleştiriler bunlar. Ve bu yüzden de partinin devlete yaslanan halktan kopuk kimliğiyle birlikte bir kitle partisi olmaktan uzak kaldığını söylüyor.
0: Şey, Demokrat Parti döneminde de var galiba değil mi? Taşra ile yeterince iletişim kuramıyoruz. Onu biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin
0: sittin sene görmeye devam edeceğiz. Her seçimden sonra galiba böyle bir şey, ne diyelim,
1: bu, evet,
0: değerlendirmede Taşra ile, daha doğrusu merkezle çevre arasındaki ilişkinin yeterince kurulamadığı yönünde bir yaklaşım mı Ecevit'inki de bu
1: şimdi
0: durumda?
1: Şimdi o tabii ki bu var, bunun ötesinde ama yani değişen göç ve kentleşmeyle birlikte o 70'lerdeki göç ve kentleşmeyle birlikte kentlerde bir hem şeyin işçi sınıfının ortaya çıkışı ve gecekondulaşma, burada yaşayan insanların işte devletin getirmesi gereken işte yol, su vesaire falan gibi temel ihtiyaçlar, elektrik gibi ihtiyaçlar konusunda ya da sosyal güvenlik gibi alanlarda yaşanan sıkıntılar. Yani bunların hepsi toplumdan gelen talepler, biz bunları iyi okuyamadık diyor. İyi okuyamadık, sürekli devletten yana tavır koyduk. Dolayısıyla bizim esas olarak kent yoksullarıyla bağ kurmamız ve ortanın solu politikasına madem yüksel giriştik, buradan oy alarak kendi şeyimizi, tabanımızı buraya doğru genişletmek durumundaydık. Artı bir eleştirisi de tabii ki ortanın solunu içine dolduramadık diyor. Yani ortanın solu dedik, öyle kaldık diyor. Esas olarak bunu mesela halkçılık, ama yeniden tanımlanmış bir halkçılık. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin o sınıfsız, kaynaşmış bir bütünüz şeklinde altı okunda ifadesini bulan halkçılık değil de yoksullara doğru uzanan, yani halk dediğimiz zaman esas olarak işçi sınıfını, köylüleri, yoksul, kent yoksullarını şey yapan, kapsayan bir halk tanımı ve burada tabii kendisinin ortanın soluğunu yerine tercih ettiği bir başka kavramda demokratik sol diyoruz. Daha sonra da 12 Eylül'den sonra kuracağı partinin ismini de malum Demokratik Sol Parti diye koydu. Şimdi bir başka eleştirisi statükocu kaldığını söylüyor. Bir başka eleştirisi örgütün bürokratik ve tepeden inmeci bir halde kararlar alan bir hale geldiğini, il örgütlerindeki yapılanmalarında böyle merkezden aşağı doğru gittiğine, dolayısıyla partinin aşağıdan yukarı örgütlenmesi gerektiğine, dolayısıyla demokrasinin parti içine de getirilmesi gerektiği gibi eleştirileri de var. Ama bunlar, yani bunlar çok fazla ötesine geçmeyen şeyler, bu kadar eleştiri bile, yani devlet partisiyiz, işte devlet partisi.
0: O zaman bir ekosu oldu mu bu tarz şeyin yaklaşımı?
1: Parti içinde tabii, yani Kemal Satır grubunu falan hiçbir şekilde şey yapmadı.
0: Şimdi onlar...
1: Parti içinde onlar ayrılacaklar bu tartışmaların sonunda ve İnönü'de bayrak başkanlıktan düşünce Cumhuriyetçi Parti adıyla bir parti kuracaklar 1972'de. Sonra da bu parti Güven Partisi ile Feyzoğlu Partisi ile birleşecek.
0: Başka kimler var Ecevit'in yanında o dönemde? Önemli isimler. Çünkü bir yandan da bir kadro hareketi
1: tabii
0: oldu.
1: Tabii kadro içinden isimler var ama bugün baktığımız zaman yani Ecevit ismi hep ön planda. Çünkü Şeref Bakçık var mesela genel sekreter olarak o dönem. Şeref Bakçık genel sekreter olan, Ecevit'ten yana olan ve şeyin düşmesi sürecinde... İnönü'nün başkanlıktan düşürülme sürecindeki genel sekreterlik olan seçimlerinde de kazanan kişi, gelen kişi pardon, parti meclis tarafından. Dolayısıyla yani isimler başka, olarak baktığımız zaman böyle bugünden böyle çok fazla
0: Turan
1: böyle çarpıcı toplumun...
0: Turan Güneş o dönemde var mı?
1: Turan Güneş var tabii, Dışişleri Bakanı olacak ama Turan Güneş'in tabii şeyden gelen bir...
0: Demokrat Partisi.
1: Hürriyet Partisi'den gelen esas, yani daha önceki Hürriyet Partisi döneminden
0: yani kalan
1: bir şeyi var.
0: Yani şöyle mi? Tam CHP... kodlarını %100 taşımayan isimler de vardı.
1: Biraz
0: zaten.
1: Öyle
0: mi?
1: Biraz
0: mesela
1: öyle.
0: Bunlar kimler?
1: Vallahi isim olarak inanın yani şu anda geriye baktığımız zaman şunlar.
0: Ama Turan Güneş bir kere yani önemli bir isim. Hep
1: evet,
0: öyle
1: yani
0: devam edecek.
1: Geride kalan böyle ünlü isim olarak son iki dönemde de siyasetin içinde gördüğümüz ve ortanın solu hareketinde Ecevit'le birlikte ön saflarda olmuş olan isimler tabii ki var ama bunların içinden günümüzde, yani daha sonrası 12 Eylül sonrası falan diye baktığımız zaman böyle çok çok ismi ön plana çıkan isimler benim aklıma gelmiyor şu
0: Peki,
1: anda.
0: Peki baktığınızda Bülent Ecevit, şimdi o zamana kadar gelen bir Cumhuriyet Halk Partisi geleneği var. İşte ondan kopup çıkan bir Demokrat Parti var. Cumhuriyet Halk Partisi kodlarını birebir hepsini taşıyan bir isim miydi sizce? Yoksa...
1: Bülent Ecevit mi?
0: Evet.
1: Biraz değişim istiyordu. Ha. Yani değişim istiyordu işte onun içinde. Yani biz mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bir şey kesim vardır ya böyle. Yani biz hakikaten işte yani Cumhuriyet'i kuran partiyiz. İşte devleti biz kurduk. Dolayısıyla bir devlet refleksi, her şeyi kitlelerden çok böyle devlet şeyiyle bakan, devletin halk mı devlet mi şeklinde bir ikilem ortaya çıktığı durumlarda tavrını devletten yana koyan öyle bir refleksi vardır. Yani Deniz Baykal döneminde bu tekrar çok karşımıza çıkacak. Mesela Ecevit de ise şeyi istiyor, açılmak istiyor. Ve yani ortanın solu dediğimiz zaman bir sosyal demokrat parti olmaya gerçekten çaba gösteriyor. Ama üzerinde tabii devleti kuran parti olmasından dolayı bir de tabii parti içinde kadrolar olarak tek başına değil, tek başına da karar vermiyor. Ve parti içinde güçlü bir devletçi yapı da var. Ama şansı bu insanların 65'te arkasından da 72'de partiden kopmaları. Dolayısıyla Ecevit'in elini bu biraz daha rahatlattı. Yani esas yani bana sorarsınız mesela Güven Partisi ya da Cumhuriyetçi Parti bugün geçmişe dönük olarak şöyle bir bakıp değerlendirdiğimiz zaman asıl CHP'yi onlar temsil ediyordu bence. Ya asıl Cumhuriyet Halk Partisi o parti yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin klasik tavrını, o klasik refleksini veren partiler onlar.
0: Yani sizin yani kadansınıza göre
1: CHP
0: o dönem
1: dışarı çıktı. Dışarı çıktı.
0: Evet biraz...
1: Değişim yandasıydı. Değişim evet, yandasıydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk kez sayılır bu. İlk sayılır. Yani daha önce oldu tabii ki. Mesela Şemsettin Günaltay falan döneminde. Tek partiden çok partiye geçiş süreci içerisinde. Mesela orada laikliği yeniden yorumlamak. İşte muhafazakar kesimlerin oyunu almak için bir takım laiklik ilkesinde yumuşamalar yapmak falan gibi şeyler olacak. Mesela imam hatiplerinin açılması, işte Kur'an kurslarının açılması, ilahiyat fakültesinin açılması falan gibi öyle. Mesela orada da böyle bir şey olmuştu ama buradaki daha farklı.
0: Ama burada tabii şey var galiba. Şimdi tek parti sonra 50'de kaybediyor. 60'da darbe geliyor.
1: Tamam.
0: Yeni bir rota çiziliyor. Ama artık bir takım rakipler var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi tek başına değil. Dolayısıyla o değişim dönüşüm yan taraftakilere nispetle de bir pozisyon alması gerekiyor belli ki.
1: Türkiye İş Partisi de var evet. Tabii ki burada. İşte sağ tarafta da hem Yeni Türkiye Partisi var hem de şey var. Adalet Partisi var. Ki onlar da bayağı güçlü sağlam partiler şey sonrasında kurulan. Demokrat Parti'nin tabanını çekmiş iki parti. Sonra Yeni Türkiye Partisi bertaraf edilecek. Adalet Partisi bütün o şeyi Demokrat Parti'nin mirasını almış olacak.
0: Üzerine alacak. Peki 1972 ilk seçim mi? Cumhuriyet Halk Partisi
1: 73'te yapıldı. 72'de işte genel başkanlık seçimi var.
0: 72 genel başkan ve 7 genel seçim yaşayacak genel başkan olduktan sonra. 73 seçimleri %33 ile
1: 33 oluyor.
0: Birinci parti
1: ama yetmiyor tabii
0: ve
1: ki.
0: Ve ilk kez başbakan oluyor.
1: Şimdi oradaki oy oranı yetmeyecek ve şimdi meclis aritmetiğinde de Adalet Partisi ile bir koalisyon kurma şansları yok artık. Çünkü o denendi 61'den sonra, 61 seçiminden sonra 65'e kadar olan dönem içerisinde ve artık ortanın solu politikalarından sonra Adalet Partisi'nin de bu partiye bir koalisyona girmesi mümkün değil. Ve orada enteresan bir biçimde ve gene Cumhuriyet tarihinde böyle Cumhuriyet Halk Partisi ile çatışan kesimlerin oyuyla ciddi miktarda şey yapıp kalamış olan milletvekiline sahip olmuş olan Erbakan'ın Milli Selamet Partisi var. Yani

0: olarak düşünülen
1: onun oy oranı ne kadar aynı?
0: Milli Selamet Partisi'nin 73 seçimindeki oy oranı bakalım hemen 11.8. 11.8 ama bir PC milletvekili var, ikisi birleştiği anda şeyi sağlıyorlar. Demokratik Parti var bir de Adalet Partisi'nden kopanların, Feruk Bozbeyli'nin, onlar da kopma nedenleri Demokrat Partililerin affı konusunda Adalet Partisi'nin gönülsüz davrandığı için iddia ederek partiden ayrılıyor. Şimdi buradaki önemli bir 74'lük koalisyonun önemli tarafı, yani Kemalist gelenekten gelen devleti kuran partiyle ilk kez İslam'ı referans olarak alan ve yani dolayısıyla yani dini hassasiyeti çok önemli olan bir partinin bir araya gelmesi. Yani bu, çünkü bunlar muhtemelen daha önceki dönemde böyle bir zıt kutuplar gibi ve imkansız şeyler gibi gözüküyordu. Yani bütün o laiklik politikaları olsun, diğer cumhuriyet devrimleri ya da inkılaplarına, reformlara
1: İkisi de birbiriyle yan yana gelmesi
0: çok zor olan, evet. Bir şeyler. Dolayısıyla bu koalisyon Türkiye için bence önemli bir aşamaydı. Şimdi koalisyonun koalisyon hükümetinin hükümet programında da çok ilginç bir ibare var. Ve sonra Ecevit bunu açıklarken, yani kendi sözleriyle buradan ne kastettiğini açıklarken daha da ilginç şeyler söylüyor. İsterseniz kısa bir şey ben okumak isterim. Şimdi hükümet programının sonları şöyle diyor. Cumhuriyet Halk Partisi ile Milli Selamet Partisi'nin kurdukları hükümet ortaklığı uzun süre milli bütünlüğümüzü zedelemiş, kalkınma hamlelerimizi zorlaştırmış, bazı tarihi yanılgıların doğurduğu suni ayrılıkları da son veren yeni bir dönem açmaktadır ülkemizde diyor. Yani keşeye daha önce yaşanmış olan, yani bu muhafazakarlar ve Kemalistler arasındaki ayrışmayı suni ayrılık olarak değerlendiriyor. Ve bunun Cumhuriyet Halk Partisi açısından bir tarihi yanılgı olduğunu. Tarihi Cumhuriyet Halk Partisi açısından. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi. Yani esas itibariyle bu Cumhuriyet, yani direkt biraz sonra onu açacak zaten. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyen aydınlar açısından ve parti içerisindeki bazı kesimler için bu böyleydi diye daha sonra açıklayacak. Sonra diyor ki, yani bu diyor aslında bu suni ayrılığı diyor. Yine protokolden okuyorum, hükümet programından. Demokrasinin gereği olan sorunların çözümüne yönelik düşünce ayrılıkları olabilir diyor. Ama bizdeki diyor ve bu düşünce ayrılıkları, görüş ayrılıkları ya toplumsal hayata zenginlik, çeşitlilik katar diyor. Ama bizdeki diyor bunun tersine aralarına şey yapan, duvar çeken bir hal aldı ve bu hükümetle birlikte bu duvar kalkacak, onun yerine bir düşüncede farklılaşma şeklinde medeni biçimde işte konuşulabilecek bir hale gelecek diyor. Ve şey dedi, şimdi kendi yaptığı değerlendirmede, ya daha sonra bunu şimdi
1: tabii bu ikisinin yani dış politikaya bakış falan da benzer değil mi?
0: Tabii o var ama yani bu
1: yani ayrılığı şey olmakla birlikte
0: evet.
1: Benzerlikleri de var.
0: Tabii daha sonra dediğim Kıbrıs meselesi çıkacak hemen hükümetin arkasından. Şimdi burada diyor ki, yani parti içerisinde, yani şimdi geçmişte diyor tamam diyor dini şey amacıyla yani bir sömürü aracı olarak kullanmak isteyenler oldu. Şimdi önce şeyi söyleyeyim, Süleyman Demirel bunu şimdi çok ilgiyle karşılıyor ve şeyi söylüyor meclisten. Ya size ne oldu birdenbire diyor, siz bu sözün yanılgı derken kendinizi mi kastediyorsunuz diyor. Kimin yanıldığını açık olarak belirtmemesi.
1: Süleyman Demirel, doğru.
0: Tavrıyla epeyce bir şey yapmış. Hatta biraz da alayetçi bir tarzı da var konuşmasına baktığımız zaman. Diğer partilerden de benzer bir şekilde bu tarihi yanılgı nedir biraz açar mısınız falan diyorlar. Aynı şeyi Nihat Erim söylüyor. Sonuçta Ecevit'in, şimdi değerli arkadaşlarım, bundan kastımız şudur diye başlayalım.
1: Neymiş uzunca o?
0: Şimdi diyor ki, geçmişte diyor dini bir sömürü aracı olarak kullanmak isteyenler diyor toplumdaki fikir ayrılıklarını din esasına dayandırmaya çalıştılar.
1: Bunlar mecburi hareketler herhalde. Bundan
0: sonra diyor bazı dinle bağlı kimseler, din doğru işte federal, yani biraz dini kullananlardan bahsediyor. Ve bu durumu gören bazı aydınlar diyor, yani kendi partisi içindeki şeyi de yanlış bir mantık bağlantısı kurarak dinine bağlı olan her yeniliğe, ilericiye karşı oluyor, yanılgısına düşüyor.

0: dinler kişiler şey değildir.
1: Ama aslında bu jargonun hep böyle bir her dönem ara ara çıktığını
0: ama yani bir genel başkanın ağzından evet, gelmesi enteresan. Doğru. Bir hükümetin programına konması bir şey. Yani dindar olmak gericilik değil ilk kez. Yani bir genel başkanın ağzından ama diyor bir takım aydınlar için.
1: Şey demek istiyor. Biz daha evvel böyle diyorduk yani. Hepsini böyle tavsif ediyorduk.
0: Artık. Evet böyle tavsif ediyorduk. Ama bu böyle değildi. Böyle değil. Yanılgı, tarihi yanılgı dediği de bu zaten. Yani onun için diyor mesela Türk halkı, Türk köylüsü, işte Türk işçisi, esnafı haksız olarak tutuculukla, gericilikle itham edildi. İşte bu ithamı biz tarihi bir yanılgı olarak görürüz. İtham edenler de kim? Yani Cumhuriyet Halk Partisi çevreleri, yani kendi partisinden çevreleri. Oysa diyor bu bir yeniliktir, zenginliktir falan diyecek ve onun için bu koalisyonda bu şeyi, yanılgıyı ortadan kaldırmak açısından baktığımız zaman.
1: Erbakan bir şey çok, demiyor mu o meclis?
0: Erbakan yani MSP sıralarından alkışlar var. Ha. İki taraftan da alkışlar var. Zaten ortak yazılan bir ortak protokol olduğu için. Yani dindar halkın gerici ve tutucu sayılmasına karşı çıkıyor burada. İşte aydınlı halk arasındaki bir kopukluk var. İşte onun dışında CHP halkı yeterince anlayamadığı için bu şekilde yanılgıya düştü. Evet. Ve bu siyasi ayrılıkların tamamını dini temele oturmak yanlıştı şeklinde bir şey. Fakat şimdi tabii ki bu yani bir koalisyon heyecanıyla bir de yani birinci çıkmış bir partinin bir koalisyon ortağı bularak hükümeti almasının da heyecanıyla söylenmiş şeyler olabilir ama yani mesela daha sonraki Ecevit'i düşünecek olursak mesela Demokratik Sol Parti başkanı olarak 1999 seçiminden sonra genel başkan olduktan sonraki tavrını, tutumunu falan hatırlayacak olsak ya da 28 Şubat sürecindeki tavırlarını falan hatırlayacak olsak burada söylediklerini tam tersi bir çizgiye gelecek derdik.
1: Hangi Ecevit diyeceğiz?
0: Evet hangi Ecevit diyeceğiz? Bambaşka bir çizgiye geliyor.
1: Ya da hapishanedeki Ecevit.
0: Ya da işte Merve Kavakçı'nın şeyini işte tabii.
1: Hapishanede kaç kişi ölmüştü hatırlamıyorum.
0: Tabii yani o şey cezaevindeki şey olaylardır ya bayağı insanlar.
1: Evet. Yani bir sürü profil çiziyor evet. Aslında Ecevit.
0: Yani evet yani buradaki Ecevit profili biraz ayrı yani diğer çizilmiş olan genel Ecevit profilinden ayrı. Bu da herhalde yeni bir koalisyon kurmanın ve koalisyon ortağının da.
1: Yani aynı zamanda bunun da payı var diyorsunuz. Sadece bir öz eleştiri, partiye dönük bir eleştiri gibi
0: bence
1: değil.
0: Öyle, bence öyle.
1: Bir mecburi koalisyon hükümet ortağına ne diyelim mavi boncuk.
0: Evet, mavi boncuk vermek diyebilir ya da onun yani şeyi yani
1: bir uzlaşma metni.
0: Evet, bir onurlandırma falan.
1: Ama tabii sesi şeyle sözlü olarak ifade ediyor.
0: Bunları sözlü olarak söylemiş. Evet. Bunları söylemiş.
1: Ve sonuçta bu hükümet ama Kıbrıs Barış
0: Kıbrıs harekatından sonra Kıbrıs harekatından sonra
1: galiba değil mi?
0: Yani iki tarafta aslında yani hem şey olmuyor.
1: Bir sonraki seçimde baktığımızda
0: bir de şey tabii bunlar ikisi de Kıbrıs'ın rüzgarıyla yüksek oranda oy alabileceklerini düşünüyorlar. Yani öyle bir tarafları da var. Şey açısından, Cumhuriyet Halk Partisi açısından gerçekten yani bir tırmanma söz konusu. Yani ve tarihinde aldı en yüksek oy oranlarından birine yükselecek.
1: %47
0: seçimlerinde %41'i aşıyor. %41
1: bir daha da alamayacak zaten.
0: Evet. Yani o orana ulaşması bir daha şey.
1: Ama onun yanındakiler de yani bakınca şey Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu yükseliyor ama diğerleri de dramatik düşüyor falan değil. Yani yine
0: şeyde MSP'de 8.5'a düşmüş yani çok
1: evet,
0: fazla.
1: Evet ama mesela Adalet falan. Partisi.
0: Adalet Partisi yükseliyor 70'e göre. Yani evet. %30'dan 29.8'den %37'ye çıkmış.
1: Oy sayı olarak da evet. Seçmen sayısını
0: tabii
1: da arttırıyor.
0: Hem seçmen sayısını artırıyor hem de Demokratik Parti'yi tekrar geri alıyor. Yani Demokratik Parti 1973 seçimlerinde yani Demokratik bu Fehru Bozbeyli'nin partisi Faruk Çıkan meşhur İçişleri Bakanı falan idi o dönemin. Yine bu partiden o partiyi tekrar yutuyor. Yani 11'lik bir parti tekrar 1'e düşecek.
1: 77'de Ecevit'in CHP'siyle nasıl bir CHP görüyoruz?
0: Şimdi 77'de bu ortanın solu yani demokratik sol sloganların böyle zirveye çıktı. Yani işte o mavi gömlekli Ecevit imajının toplumda karşılık buldu. Ve daha da ilginci Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekten böyle işçi semtlerinden gece kondu semtlerinden daha böyle kenara göçmüş, gecekondulara göçüp yerleşmiş olan yeni kentleşmiş insanlardan, yani yoksul kentleşti. Yani yoksul kentli kesimlerden ciddi oranda oy aldığını görüyoruz. Yani esas itibariyle bir demokratik sol partinin tabanı olması gereken yerlerden alıyor. Zaten o sayede bu oranda yükseliyor. Yani mesela şimdi bugünlerde ya da ne bileyim yani son böyle yıllara baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin mesela oy oranları genellikle zengin semtlerde çok fazladır. Yani işte bir hemen aklımıza düşünelim. İşte Etiler, Nişantaşı, işte İzmir'de bu adalar, işte İzmir. Deki şeyler gibi daha zengin kesimlerin yaşadığı. Yani bir sosyal demokrat partiye uyan bir tabancı tabii ki oralardan da alsınlar. Yani almasını eleştirecek bir yanı yok herhangi bir parti. Şuradan oy alıyor diye kimse eleştirilemez. Bununla birlikte alması gereken yerlerden oy almadığını dikkat çekmek lazım. 77'de olan işte bu. Yani o oy patlamasını yaratan kenardaki yani çevre oyların hepsini almış olması.
1: 77'de 213 milletvekili
0: evet,
1: kazanıyor.
0: 13 eksik kalıyor.
1: 13 eksik ve meşhur güneş model. Nedir o?
0: Şimdi orada şöyle bir şey oldu. Şimdi parti seçimden birinci çıkınca büyük bir taban baskısıyla karşı karşıya kalacak. Yani illaki hükümet olalım diye. Şimdi orada 77 hemen Haziran ayında kurdu. Bir aylık güven oyu alamayan bir hükümeti var. Yani o 213 kişiye güvenerek bir hükümet kuruyor. Hazırlık hükümeti ve tabii ki güven oyu alamıyor. İşte arkasından 6 ay kadar süren birinci milliyetçi yapı adıyla tanımlanan şey Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi ve MHP'nin kurmuş oldu. Hükümet var, o da fazla uzun ömürlü değil, 6 ay kadar. Şimdi dolayısıyla burada o özellikle birinci hükümetin güven oyu alamamış olması. Demirel'in de onun arkasından diğer partilerle birlikte bir ittifak yaparak koalisyon hükümeti kurması ama düşmesine yol açacak biraz sonra. Bu taban baskısının giderek parti üzerinde bayağı ciddi bir şekilde yoğun bir şekilde hissedilmesine neden oluyor.
1: Taban ve derken milletvekilleri.
0: Hayır. Seçmen tabanı. Seçmen tabanı. Ya iktidarda görmek istiyor. Yani bizim birinci partimiz ama bir türlü iktidar olamıyoruz. Şeyi sıkıntısı bir senelerin iktidar olamamış bir partisi olduğunu düşünmek lazım. Dolayısıyla burada meşhur Güneş Motel hükümeti diye adlandırılan hükümet kuruluyor. Adalet Partisi'nden bazı milletvekilleri işte onun üzerinde sayıları istifa ettirtilerek Ecevit'le yapılan görüşmeler üzerinde ve yani diğer partilerle Adalet Partisi'nden istifa ediyorlar ve bunlar istifa edenlerin hepsine bakanlık veriliyor. Sanıyorum bir kişi hariç istemiyor bakanlığı. Onun dışında 11 tane Adalet Partisi'nden istifa eden kişiye bakanlık
1: yani
0: verilecek.
1: Yani milletvekili istifa ederken bakanlık garantisi.
0: Bakan olacaksa sözü alıyor tabii.
1: Zaten
0: bakanlık
1: 20 küsur bakanlık var herhalde o zaman.
0: Artırılıyor sayı. Nasıl? Sayı artırılıyor. Devlet bilmem neden sorumlu, devlet bakanı falan diye böyle tamamen alakasız işleri yapacak alakasız işlerden ya da bir bakanın bakabileceği 3-4 işi ayırıyorlar birbirinden. Falancadan sorumlu devlet bakanı.
1: Yeni bakanlık
0: filancadan, tabii değil mi? Filancadan sorumlu devlet bakanı. Böyle hatta dalga geçilirdi o zamanlar. İşte böyle meteorolojiden sorumlu devlet bakanı bilmem. Ya sadece onunla ilgileniyor falan gibi yani. Yani böyle bir sürü devlet bakanlığı kurulların kabine sayısı artırıldı. Kabinedeki üye sayısı. Dolayısıyla herkese bir bakanlık kolaylıkla bulunabildi. Onun dışında işte Güven Partisi de galiba bir milletvekili var. Demokratik Parti'den var aynı şekilde. Yani dışarıdan destek veren herkesin bakan olduğu bir hükümet. 226.
1: Ama onlar Cumhuriyet Halk Partili oluyorlar herhalde.
0: Yok hayır, bağımsız.
1: Bağımsız milletvekili.
0: Olarak. Yani o Adalet Partisi'ne istifa edenler bağımsız milletvekili olarak şey yaptılar, hükümete katılıyorlar. Bu hükümette başından zaten sorunlu bir şekilde kurulmuş olduğu için şey olmayacak. Yani çok başarılı bir hükümet olmayacak. Buna rağmen 2 yıla yakın bir süre görevde kalacak. Yani 22,5 aylık bir görev süresi var. Güven Partisi ve Demokratik Parti'nin de işte dediğim gibi 1-2 kişi var. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin 213 milletvekilinden oluşan bir hükümet. Bunda bazı sıkıntı, epeyce bir sıkıntı olacak ama en önemlisi 1979'da senato seçimleri yapılıyor. Malum Cumhuriyet Senatosu vardı 61 Anayasası'na göre ve 12 Eylül 1980'deki darbeden sonra kaldırıldı 20 senelik bir döneme ait ve bu senato için 2 yılda bir ara şey yapılıyordu. 3'te bir yenileme seçimi yapılıyordu ve 3'te bir yenileme seçimleri sırasında eğer Millet Meclisi'nde boşluk varsa, boşalan üyelik varsa onlar için de ara seçim yapılıyordu. 1979 ara şeyinde senato seçiminde Adalet Partisi bayağı başarılı çıktı ama o daha önemlisi 5 il boştu. 5 ilin 5'ini de ara seçimleri Adalet Partisi kazandı. Bunların içinde yani diğer iller tamam eğilim olarak Adalet Partisi'ne yakın yerlerde ama kaybedilen yerlerden biri Edirne. Ve Edirne CHP'nin Ecevit'in kalelerinden biri. Yani oradaki ara seçimde kaybedilince Bülent Ecevit şeyi söylüyor. Yani biz seçmen nezdindeki şeyimizi, desteğimizi yitirdik. Dolayısıyla istifa ediyoruz diyor ve hükümetin istifasını veriyor. Onun arkasından da malum Süleyman Demirel bir azınlık hükümeti kuracak. Bu azınlık hükümetiyle de 12 Eylül'e kadar gideceğiz.
1: Şimdi 12 Eylül'den sonra ne görüyoruz? Şimdi, yani nasıl bir Cumhuriyet Halk Partisi görüyoruz?
0: Şimdi
1: partiler kapatılıyor
0: şimdi
1: tabii.
0: Şimdi 12 Eylül'ün bence Türkiye bir sürü başka zararlar verdi de en büyük zararlarından birisi siyasi partileri yok etmesiydi. Yani o bir partiler arasındaki süreklilikler işte bunları tamamını koparttı. Yani sadece Cumhuriyet Halk Partisi için değil bütün partiler için aynı şeyi yaptı. Yani o dönemde siyasi partilere karşı alınan tutum o kadar sert ki mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantı tutanakları, Atatürk döneminin ya bunlar hakikaten Türkiye tarihinin belgeleridir. Mesela onlar falan Seyka Yağmur olarak gönderildi. Parti kapatılınca partinin tarihi de silindi. Ve düşünüldü ki partinin tarihi de silinirse bu partiler artık bir daha canlanamaz. Ve biliyoruz gene 12 Eylül'den sonra siyasete geçiş süreci başlayınca 1983 seçimlerine giderken yeni partilerin kurulmasına izin verildi ve denildi ki bu kurulacak yeni partiler kesinlikle eski partilerin devamı olamazlar. Bir de gene konseyin bulduğu yani seçime kimi sokayım, kimi sokmayayım konusunda elinde bir koz olsun diye dediler ki siyasi partilerin kurucularının hepsi Milli Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmak zorundadır. Ve 30 kurucusu konsey tarafından onaylanmamış partiler seçime giremez dedi. Dolayısıyla hangi partinin seçime girebileceği, hangi partinin giremeyeceği Milli Güvenlik Konseyi tarafından belirlendi. Milli Güvenlik Konseyi dediğimizde Kenan Evren, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarıyla jandarma komutanı ve eşlik ederek. Şimdi o süreç içerisinde askerlerin kafasında şöyle bir plan var. Bir sağ parti, merkez sağ, bir de o partiye benzeyen ama merkez sol olan. Yani birisi Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin solunun oylarını alacak. Diğer parti de Adalet Partisi ve Adalet Partisi'nin daha sağındaki partilerin oyunu alacak.
1: Bir tanesi Necdet Çelik olacak
0: evet,
1: herhalde.
0: İki partili bir sistem öngörüyorlar. Ve bu sistemde şey de diyor düşünüyorlar. Yani Türkiye toplumunda oy oranları yani merkez sağ %70, merkez sol %30 ya da işte en fazla 65'e 35 gibi düşünülerek yani iktidara gelecek olan parti Milliyetçi Demokrasi Partisi adıyla kurulan bir parti oldu. Bu partinin başında Turgut Sunalp adlı bir eski bir
1: MDP.
0: Evet, şey, Milliyetçi MDP. Demokrasi Partisi, MDP ve bu parti iktidar partisi olarak tasarlandı. Başında Turgut Sunalp var.
1: Arkasında ve ordu var diye.
0: Partiye baktığımız zaman da herkes emekli asker. Ya o kadar böyle bir şeye benziyor ki ordu yani askeriye partisine benziyor ve Kenan Evren seçiminde de bu parti için oy istedi. Yani bu konseyin görüşlerine devam edeceğini düşündüğünüz bir partiyi destekleneceğinizden eminim diye halka seslendiği bir konuşmasına isim vermedi ama doğrudan Milliyetçi Demokrasi Partisi'ne, Turgut Sunalp'in partisine oy verin dedi. Şimdi konseyin tasarladığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerine kurulan parti Halkçı Parti. Bu partinin başında da Necdet Çelik var. Necdet Çelik'in eski İsmet İnönü ile falan bir mesaisi olan bir kişi. Fakat o partide de son derece bürokratik bir manzara var. Yani siyasi partiden çok böyle sağda soldaki emekli olmuş memurların bir araya getirilerek bir parti yapıldığı bir parti gördüğümü çiziyor. Yani seçmen tabanının hitap eden bir parti değildi bunların ikisi de. Şimdi dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi yerine askerlerin kurdurduğu parti Akçı Parti. Fakat gene

0: o yılları yaşayanlar gayet iyi biliyorlar ki Turgut Özal bu planın içerisinde hiç beklenmedik bir şekilde ortaya çıktı. Yani konseyin yapmış olduğu planlama içinde olan bir kişi değil. Anavatan Partisi adıyla bir parti kurdu ve bu Anavatan Partisi, Anavatan Partisi esas olarak işte dört eğilimi birleştiriyoruz diyen de bütün partilerin tabii ki
1: sahip olduğu eğilimleri ben
0: birleştiriyorum. Dört eğilimi birleştiriyor ama isim vermiyor tabii ve ben kimsenin devamıyım gibi bir imajı da yok, şeyi de yok, söylemleri de yok ve dolayısıyla bütün o şeyleri etrafta ne kadar parti varsa bunları taban şeyine sahip çıktım diyen ve de görünüm olarak yani gerek parti kurucuları gerek il örgütlerine baktığımız zaman bu üç partinin içerisinde partiye benzeyen, en çok partiye benzeyen parti bu oldu. Yani bir bürokratikler kulübünden.
2: Verimli sonuçlar ortaya çıkacak. Sayın Başkan Yardımcısı J.D. Vance'e de çok teşekkür ediyorum. Onun da liderliği için, onun ekibine ve Katarlı Sayın Başbakan kardeşim, çok kıymetli kardeşim. Kendisine de teşekkür ediyorum. Sayın Münir harika bir rol oynadı. Oldukça tutarlı bir şekilde bir rol oynadı. Sebat gösterdi, sabır gösterdi ve bence hep beraber bu çabalarımız sonucunda burada bu harika toplantıyı yapabiliyoruz Burgenstock'ta. Burada olmak harika bir duygu ve umuyoruz ki evimize döndüğümüzde buradan beraberimizde elimizde çok güzel bir anlaşma olacak. Hem barışı hem istikrarı ve hem de ilerlemeyi tüm dünyada teşvik edeceğiz. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan Yardımcısı. Buyurun. Ben de birkaç şey söylemek istiyorum. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na teşekkür etmek istiyorum. Buradaki harika liderlere teşekkür etmek istiyorum. Sayın Başkan'ın diplomatik kararlılığı sayesinde tüm dünyaya bunu gösterebildik. İran'ın nükleer programı sona eriyor. Hürmüz Boğazı açılıyor ve birlikte bundan daha fazlasını yapabiliriz. Orta Doğu'daki ilişkileri de sonuna kadar ya değiştireceğiz ya da önceye döneceğiz. Önceye dönmek hiç kimsenin istediği bir şey değil. Birkaç tane teşekkürü de öncelikle Pakistan Başbakanı'ndan başlayarak yapmak istiyorum. Sayın Başbakan liderliğiyle ve oldukça becerikli ve dikkatli müzakereciliğiyle ön plana çıktı ve Pakistanlı Sayın Mareşal Münir'e de teşekkür etmek istiyorum. Sayın Mareşal Münir ve Sayın Başbakan'la İslamabad'da bir araya geldiğim zaman ben şu şakayı yaptım ona. Hindistan ve Pakistan benim için çok önemli. Çünkü hayatımdaki en önemli iki kişi, birisi eşim, birisi de Sayın Mareşal. Harika bir diplomat kendisi. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok çok iyi bir dostu ama aynı zamanda da bizi buraya getiren bu sürecin çok önemli mimarlarından bir tanesi. Tüm dünyada herkesin de takdirini kazanan bir şey var. Sayın Başkan Orta Doğu'yu bundan 10 sene öncesinde olduğu haliyle değil 10 yıl sonra çok farklı bir halde görmek istiyor ve bunun için çalışıyor. Diplomasi vasıtasıyla biz Orta Doğu'yu dönüştürebiliyoruz. İran ve Körfez ülkeleri birbirleriyle iyi geçirecekler. En azından hasmane ilişkileri olmayacak. Bölgesel istikrarsızlıktan çıkacağız. Ve şimdi yeni gelecekte herkes bir arada çalışacak. Herkesin barış ve refahı için çalışacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde gaz fiyatları düşüyor. Şimdi petrol ve gazın serbest dolaşımı başladı. Barış görüyoruz ve şimdi bunun üzerine binaen daha iyisini de kurmak istiyoruz ve daha sürdürülebilir bir gelecek istiyoruz. Hiç daha önce olmadığı gibi İslamabad dışında da burada da son birkaç hafta içerisinde, birkaç ay içerisinde İranlılar ve Amerikalılar en üst düzeyde hiç bu kadar yakın olmamıştılar. Biz ilişkilerimizi İran halkıyla daha iyi noktaya götürmek istiyoruz. Ve İran halkına da şunu diyoruz. Eğer liderliğiniz

0: bölgesel istikrarsızlığı körüklemekten vazgeçecekse ve uzun vadede nükleer amaçlarından vazgeçecekse, Amerika Birleşik Devletleri bu ülkeyle ilişkilerini değiştirmek ve dönüştürmek konusunda gerçekten çok istekli. Son birkaç saat içerisinde gördüklerimle beraber bundan sonra ilerleme sağlayacağımızı da düşünüyorum. Öncelikle Sayın Başkan Yardımcısı ve Sayın Başbakan ve Sayın Mareşal, sizlere çok teşekkür etmek istiyorum bu noktada gösterdiğiniz liderlik için. Her biriniz zaten bu toplantının öneminin altını çizdiniz. Bunun ne kadar tarihi, ne kadar önemli bir anlaşma olacağının altını çizdiniz. Sadece bölgenin güvenliği için değil, aynı zamanda dünyanın güvenliği ve küresel ekonominin iyiliği için. Tabii ki bugün burada vardığımız nokta, siz Sayın Başkan Yardımcısı ve Sayın Kirchhoff ve Sayın Kushner, Sayın Başbakan ve Sayın Mareşal, sizlerin sayesinde bu noktaya gelindi. Aynı zamanda İran tarafında da Sayın Kaliba ve Sayın Celle'ye de çok teşekkür etmek istiyorum. Burada ortaya koyduğunuz liderlik çok önemli. Gerçekten de esasında şu anda bir kutlama yapmıyoruz. Nihai anlaşmayı yaptığımızda esas kutlamayı yapacağız. Bu sadece bir başlangıç. Hepimiz bu ortaklığa adanmışlığı devam ettireceğiz. Bu arabuluculuğu bir sonuç ortaya çıkana kadar devam ettireceğiz. Biz her zaman için barış ve refahın ve bölgemizin iyi geleceği için arabulucu olmaya devam edeceğiz. Sadece birkaç tane soru alacağız. Ondan sonra medyadan müsaade isteyeceğiz ve işin gerçek kısmına geçeceğiz. İsrail'in Lübnan'da devam ettirdiği askeri faaliyetler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bazı şeyler oluyor, evet, ama 3 ay öncesinde olanlarla, 2 hafta, 3 hafta öncesinde olanlarla bugün olanları kıyaslarsanız ne kadar azaldığını göreceksiniz. Sayın Başkanımız da zaten bölgesel anlamda tam bir ateşkes olması için çalışıyor. Katarlılar, Pakistanlılar, İsrail'deki dostlarımız, hepimiz bölgesel barış için çalışıyoruz. Bazen tabii ki o noktaya nasıl gideceğimiz konusunda bazı anlaşmazlıklarımız olabiliyor ama Lübnan'da olanlarla alakalı da çalışmaya devam edeceğiz. İsrailli müttefikleriniz Lübnan'da da soykırım yapıyorlar. Bunu ne zaman bitirecekler? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bu çatışmayı, Lübnan'daki çatışmayı da bitirmek için dünyadaki diğer tüm hükümetlerden daha çok çalıştı. Barış hiçbir zaman için kolay değil. Barış her zaman çalışma ister ve biraz karşılıklı olarak alver yapmayı gerektirir. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki bu anlaşma bu ülkelerle sınırlı olmayacak, bütün Orta Doğu için. Zaten biz bunun için buradayız. Son yapmak istediğim yorum şu: bugün esasında teknik müzakerelerin başlangıcını gösteriyor. Yani biz ekipler olarak ilk defa, tarihte ilk defa bir araya gelip her iki taraf için de en önemli konular neler, onları nasıl çözeriz, bunları konuşacağız ve yarın daha iyi bir dünya olsun diye çalışıyoruz. Çünkü bizler öncelikle yapıyı oluşturmak istiyoruz. Müzakereler bunlar. İkincisi de bunun üzerine ekiplerimiz bizim desteğimizle birlikte devam edecekler. Bütün engelleri aşmak için yapacak çok şeyimiz var. Benim için söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum.
1: Değerli izleyiciler,
2: Hakan Çalhanoğlu.
3: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak

0: her zaman ülkene kazandırabilirsin.
1: Söyle de Türkiye'miz seninle kazansın. Joy.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.
4: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
5: Peki siz Araf'ta mısınız?
4: Bu hafta sanatçı İbrahim Sadri kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
6: Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
7: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
9: Kazancım net, sigortam net.
10: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Empara'lı olun. Çünkü Empara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
11: Hoşuna gitti değil mi?
10: Bu işte kazanan yine Empara'lılar oldu.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları bölgesel gelişmeleri masaya yatırdı. Dört ülkenin katılımıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı. Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi tarafından kabul edildi. Toplantı için Kahire'de bulunan Fidan, önemli temaslarda bulundu. Mısır Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi. Fidan, Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdülati ile görüştü. Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları bölgesel gelişmeleri değerlendirmek için bir araya geldi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatın uygulanma sürecini ele almak üzere toplandılar. Toplantılar, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında İsviçre'de yapılan geri müzakere turunun hemen öncesinde gerçekleştirildi. Dört ülke arasındaki ilk toplantı 20 Mart 2026'da Riyad'da düzenlenmişti. Bunu aynı ayın sonlarında İslamabad'da yapılan ikinci toplantı izlemişti. Üçüncü toplantı ise 17 Nisan 2026'da Antalya'da gerçekleştirilmişti. Dünyaca ünlü televizyon dizisi Breaking Bad'de ününe ün katan Giancarlo Esposito, Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaret sırasında Müslüman oldu efendim. Namaz kıldığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.
1: Anímate, hombre. Gustavo, yo no estoy enojado.
2: Ünlü oyuncu Müslüman oldu. Breaking Bad dizisindeki Gustavo Fring karakteriyle tanınan oyuncu Giancarlo Esposito İslamiyet'i kabul etti. Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre Esposito kelime-i şehadet getirdi. Suudi Arabistan'a bir ziyareti sırasında Müslüman olduğu açıklandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde oyuncunun bir camide yapım ekibinin üyeleriyle birlikte ibadet ettiği görüldü. Oyuncunun bu kararı almasında ülkedeki deneyimlerinin ve Müslümanlarla kurduğu ilişkilerin etkili olduğu belirtildi. Açıklamaya göre Esposito, çekimler boyunca karşılaştığı misafirperverlikten etkilendi. Toplumsal ortamdan memnuniyet duyduğunu ifade etti.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni haftada kritik toplantılar var. Parti yönetiminde istifalar, disiplin süreçleri ve kurultay başlıkları masada. Hem Kemal Kılıçdaroğlu hem Özgür Özel cephesinde yoğun bir trafik yaşanacak. Gözlerse şimdi alınacak kararlarda.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde geçtiğimiz hafta dikkat çeken kararlar alındı. Aralarında eski ve görevde bulunan il başkanlarının da yer aldığı 6 isim tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi. Öte yandan İzmir ve Ankara'nın da bulunduğu 7 ilde yeni il başkanı görevlendirmeleri yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP'den istifası da parti içindeki hareketliliği arttırdı. Şimdi gözler Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni haftaya çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salı günü saat 11'de Merkez Yönetim Kurulu'nu 6. kez topluyor. Toplantının ana başlıkları arasında istifalar ve yeni disiplin süreçlerinin yer alması bekleniyor. Parti içinde yeni ihraç adımlarının değerlendirilmesi de gündemde. Kılıçdaroğlu'nun MYK toplantısında kurultay takvimi ve olası yol haritasının da ele alınması öngörülüyor. Bu toplantının ardından da saat 14'te de parti meclisine başkanlık etmesi planlanıyor. Özgür Özel cephesinde de olağanüstü kurultay hazırlıkları sürüyor. Geçtiğimiz hafta delegelerden toplanan imzalar genel merkeze teslim edildi. Hafta başında yapılması beklenen MYK toplantısında da atılacak adımların değerlendirilmesi bekleniyor. Salı günü meclis grup toplantısının yapılıp yapılmayacağı ise henüz netleşmedi. Kılıçdaroğlu'nun aynı gün hem MYK hem de parti meclisini toplaması nedeniyle farklı bir takvimin oluşabileceği ifade ediliyor. Özgür Özel'in grup toplantısı düzenleyip düzenlemeyeceği de MYK toplantısının ardından netlik kazanacak.
0: Böylece bu dilimi noktaladık. Saat başında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Biliyorsunuz, Enpara olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.
1: Enpara, Enpara. Bankanın güzeli.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi.

0: 87 genel seçimlerinde Demokratik Sol Parti ile Bülent Ecevit artık yani siyasi yasağı bitiyor kendisine, değil mi? Ve yeni bir partiyle seçime giriyor.
1: Evet, şimdi şöyle tabii ki yani bir şeyi söyledik ki SODEP ve Halkçı Parti, bunlar ikisi birleşecekler.
0: Evet, bir

0: tarafta olacak ama biz şimdi yani en son kurtar. Kapatılan partinin genel başkanı tabii. sıfatıyla Bülent Ecevit vardı.
1: Bu ekipten tamamen kopuyor. Yani evet. CHP'den de yani Halkçı Parti'den de SODEP'ten de tamamen kopuyor ve diyor

0: olarak yeni bir yola giriyor. Yani CHP'nin devamı olduğunu da söylemiyor. Yani belki esas yani o ekipten kopan insanlardan var tabii etrafında ama yani CHP yeniden açılacak hiç oralarda mesela 1992'de yeniden açıldığı zaman hiç oraya yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne tekrar dönmek, Cumhuriyet Halk Partisi'ye herhangi bir şekilde birleşmek falan gibi hiçbir kaygıya da girmeyecek. Yani şey, dolayısıyla CHP'nin yolu ayrılıyor artık.
1: Evet ve gömülüyor, baraj altı kalıyor.
0: Evet yani son
1: şeyin. Oyla. 87'de.
0: 87 gömülecek tabii ki.
1: Şimdi yanda yine Cumhuriyet Halk Partisi geleneğinden çıkan isimlerin yani en azından dünya görüşü itibariyle kimler var?
0: Şimdi o işte yani o Murat Karayalçınlardan başlayalım. İşte Hikmet Çetin, işte Aydın Güven Kukam'la hep başkanlık yapmış olan kişiler. İşte Altan Öğmen gibi bir sürü isim var. Yani bunların hepsi genel başkanlık yapmış isimler. Aynı zamanda dolayısıyla şeyin SODEP ile Halkçı Parti'nin birleşmesinden sonra kullanan SHP içerisinde şeyi de taşımadığı için bu parti yani devleti kuran parti falan gibi bir kimliği yok. Sıfırdan başlayan bir parti zaten konseye izin vermemiş durumda eski partinin devamı olduğunu iddia etmek gibi bir şey de yapamıyorsunuz, propaganda da yapamıyorsunuz. Dolayısıyla direkt olarak böyle bir sosyal demokrat parti nasıl olur bunu bakarak yani direkt olarak sosyal demokrat politikalar üzerine kurulan bir parti. Yani mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin esas olarak kurulduğu zaman bir misyonu vardı, devleti kuran partiydi. Yani dolayısıyla o devleti kurmak, güçlendirmek, yaşatmak falan gibi 1923'te bir işlevi vardı. Şimdi 1980'lerin ortasında kurulan 87 seçimi öncesindeki o SHP'nin böyle bir işlevi yok. Esas olarak o SHP dağılan sol kesimi yani merkez solun kapatılan partisinin yerinde işte bir de SODEP Halkçı Parti ayrışmasından sonra bir de DSP var, Demokratik Sol Parti. Bu ayrışma içerisinde herkesi bir araya getirmek ve sosyal demokrat temelde getirmek gibi bir fonksiyon üstleniyor.
1: Yani şunu mu söylüyorsunuz? Geçmişin
0: bagajı yok üzerinde.
1: Yine gerçek bir siyasi parti gibi değil de ya da gerçek bir siyasi parti mi diyorsunuz?
0: Biz çünkü gerçek bir siyasi
1: bir taraftan da bakınca Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşu itibariyle gerçek bir siyasi parti gibi değil.
0: Ama bu partinin
1: ve o hep devam ediyor.
0: Anladım onu ama yani 12 Eylül döneminde o yani 12 Eylül sonrasında ki o siyasileşme sürecinde şeyi mesela illerdeki haline baktığımız zaman, Taşlı'daki haline baktığımız zaman yani bir şey olmaya çalışıyorlar.
1: Örgütlenmeye
0: falan çalışıyorlar. Yani o şey gibi böyle tepeden örgütlenen bir CHP din yerine bir alttan yukarı doğru giden bir parti olma çabası var. Yani ilk defa bence yani Sosyal Demokrat Halkçı Parti döneminde yani Türkiye'de bir sosyal demokrat partiye benzeyen bir sosyal demokrat parti en çok ne zaman benzedi bir sosyal demokrat parti dediğimiz zaman
1: CHP dönem ararsak CHP dönemi
0: derim. Evet. Yani derim. Yani bir daha o şeye ulaşılamadı ama yani o da bir süre sonra Cumhuriyet Halk Partisi bu partiyi yutacak tabii ki. Biraz sonra konuşuruz onları. Şimdi bu şeyde birleşmeden sonra CHP birleşmesinden sonra Aydın Güven Gürkan o başkanlığa gelecek CHP'de. Sonra da Erdal İnönü'nün tekrar başkanlığı devralmasıyla seçime 1987 seçimine bu şekilde gidilecek. Şimdi 1987 seçiminde Anavatan Partisi'nin hem oyları artmıştır hem de temsil gücü artıyor. Yani milletvekili sayısı artıyor. Bu AK Parti'nin bunu son dönemlerde bir kere yaptı. 2015 Çin Haziran'daki seçim, Haziran seçimine göre Kasım'daki oyları da milletvekili sayısı da artmıştı. Ya bu başka zaman hiç yaşanmadı. Ya bu şeydi yani Anavatan Partisi'nin oyları düşüyor, bunun sayısı artıyor. Çok ilginç bir şey bu. Onun da temel nedeni kontenjan milletvekili uygulaması gibi seçim sisteminde bir yeni bir unsur katmaları. Yani çoğunluk sistemi ile nispi temsil sistemini karıştırıyorlar. Ve her ilde en çok oyu alan parti otomatik olarak bir milletvekili çıkartıyor. Kalanlar da nispi temsile göre dağıtılıyor. Buna göre de böyle bir sistemde diyelim ki 6 milletvekili çıkacak ise
1: ANAP 83 seçimlerine nispetle. 4'e 2 alır.
0: Bu hiç

0: 87'de daha fazla sandalye elde etti.
1: Daha fazla sandalye. Oyun düştü ama daha fazla. Yani meclisin 3'te 2'sini alıyor.
0: SHP ne yapıyor?
1: SHP'nin oy oranı düşük. Düşük yani beklentiye göre. Epeyce düşük. 87-24.8.
0: Ama
1: yani
0: Halkçı bir de
1: Parti'nin gerisine düşmüş.
0: DSP de var.
1: DSP'de fazla bir oyu yoktu galiba. 8.5'muş. Fena değil.
0: 8.5.
1: 8.5. ANAP toplamı,
0: ne kadar dediniz?
1: Ana vatan %36.3 ama %36 ile meclisin %67'sini aldı. Yani 3'te 1 oyla meclisin 3'te 2'sini aldı. 83'e göre oyu düştü. Bununla birlikte seçim sisteminin kendisine vermiş olduğu avantajla yani o kontenjan milletvekili uygulamasının ne bir de daraltılmış bölge vardı. Bu bölgeler yani en fazla 6 kişi milletvekili çıkabiliyordu. Böyle olunca da baraj, bir de ülke barajı var, bir de seçim çevresi barajı var. Bir de kontenjan milletvekili olunca nispi temsilden
0: tamamen. Bu arada bir de tabii referandum yapıldı. Işte. Yasaklar öyle kalktı. Ecevit
1: tabii,
0: Parti'nin tabii. Başına öyle geçti.
1: Sonra, tabii bu 86. Evet. 1986'da kalacak yasak.
0: Burada SHP var. Henüz Cumhuriyet Halk Partisi yok. Ve
1: yok,
0: DSP henüz var.
1: Evet. Yani DSP var ve SHP var. İkisinin toplamı yüzde kaç etti? 32 falan, 33 oldu. Gene Halkçı Parti'nin işte biraz yukarısında. Ama SHP'nin elindeki %24.8, %25 diyelim, 4'te 1'e. Seçmenin 4'te 1'e. Şimdi burada 87'de gene Şanlı Vatan Partisi 83'te kazanmıştı tek başına iktidarı. 87 ile bir kez daha kazandı tek başına iktidarı. Dolayısıyla Anavatan Partisi'nin yönetimi altında 1991 seçimine gelmiş olacağız. Yani 87 seçiminde de kazandığı için tek başına. Yani Türkiye o koalisyonsuz bir dönem. Yani o 70'lerin koalisyonları 71'de başlayan işte şeye kadar süren 12 Eylül'e kadar süren koalisyon dönemleri bitmiş olacak 12 Eylül'den sonra. Anavatan Partisi'nin 83'te başlayan ve 91 seçimine kadar devam eden bir tek parti yönetimi vardı. Şimdi bu ortam içerisinde 91 seçimine gidiliyor. Yine SHP var CHP kanadında. CHP hala açılması tekrar yasak ve DSP var. Dolayısıyla 83 seçimindeki durum, pardon 87 seçimindeki parti kompozisyonunun aynısı 87'den sonra 91'de de var. Şimdi oradaki oy oranlarına baktığımız zaman SHP'nin oyu 24.8'den 20.8'e düşüyor. 4 puanlık bir kayıp. Demokratik Sol Parti 8.5'den 10.5'a çıkıyor. 10.8'e çıkıyor. Yani ikisinin toplamı biz önceki seçime göre biraz daha aşağıda, ya aşağı yukarı aynı oy oranı diyelim ya da 2 puanlık bir düşüş var. DSB barajı aşacak ama şimdi bir sürü parti de barajı aşmış olduğu için parlamento dağınık bir parlamento haline gelecek.
0: Yani sonuçta ve 1991'de %10,8 ile Demokratik Sol Partisi
1: de meclise girdi ama 7
0: sandalyeyle
1: siz söylediniz
0: giriyor.
1: Zaten. Yanılmıyorsam 7 milletvekili var demiştim zaten.
0: Sonra bir sonraki seçimde 1995'te 76'ya çıkıyor. Oy oranı da %14,6'ya
1: tamam
0: çıkıyor. Ve burada artık başka bir şey olacak. Ana sol
1: arada
0: hükümeti gelecek.
1: Şimdi arada ama şey var işte, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden açılması var. Hmm. 91 seçiminin hemen arkasından. Şimdi
0: evet,
1: 91 seçiminden sonra da şey olarak, hükümet olarak SHP, SHP ile Doğru Yol arasında bir koalisyon olacak. Şimdi yani bu seçim yapıldı, bitti. Süleyman Demirel başbakan, sonra Cumhurbaşkanı olacak. Tansu Çiller devralacak şeyi. Şeyde Erdal İnönü'de başbakan yardımcısı ve şey
0: bu da bir, biraz şey gibi mi?
1: Hükümeti kurdular.
0: Yani Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki o karşıtlıktan sonra yıllar
1: evet,
0: yılı.
1: Evet.
0: Doğru Yol Partisi ile bu defa
1: Cumhuriyet
0: SHP,
1: Halk Partisi, SHP
0: koalisyon ortağı oluyor.
1: Olacaklar ve şeye kadar gidiyor. Bu seçime kadar da gidecek. Hı. 91'den 95'e kadar bu şekilde idare edecekler. Bunun bir benzeri şeyden sonra olmuyor. 27 Mayıs'tan sonra oldu. Adalet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurmuş olduğu bir koalisyon var İnönü'nün başkanlığında 27 Mayıs sonrasında. Fazla uzun sürmüyor gerçi. Bunun tekrarı gibi ama bu bir seçimden diğer seçime kadar giden uzun bir koalisyon. Yani başı şey olan, yani siyasi istikrar açısından eğer iktidarda kalma süresinin uzunluğunu istikrar gibi kabul edersek değil aslında.
0: Bunun da, başbakanı Süleyman Demirel.
1: Önce Süleyman Demirel, sonra Cumhurbaşkanı.
0: Fakat Turgut Özal vefat edecek.
1: Özal'ın vefat üzerinde Cumhurbaşkanı olacak. Tansu Çiller onun yerine başbakanlığı üstlenmiş olacak.
0: Sonra Murat Karayalçın
1: başbakan yardımcısı olacak. Çünkü orada şey oluyor, başka bir şeyler var arada. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin açılması var tabii. 91 seçiminden sonraki en önemli işlerden birisi bu şeyin 21.273 sayılı kanun.
0: Bunların da şeyleri demokratik demokrasi için çok iddialı şeyleri var, vaatleri var değil mi bu ortaklığı?
1: Şey, tabii şeyi söylüyorlar yani 12 Eylül sonrası işte anavatandan da sonra Türkiye'de
0: yeniden demokratikleşmesi,
1: işte anayasanın değiştirilmesi, evet. Yeni bir anayasanın tartışmaya başlatılması, yani daha sivil anayasa işte falan gibi bir
0: ama
1: sürü.
0: Ama tam onun tam tersi
1: olmadı,
0: olacak.
1: Olmadı yani olmadı bir ama yani sonra, 95'te bir
0: evet,
1: değişiklik
0: başlıyor. Faili meçhullerin.
1: Evet, oldu bir döneme yaşayacağız oldu. Yani maalesef.
0: Biraz
1: yani.
0: Karanlık
1: öldürdüğünü, işlerin evet. Olduğu bir döneme girilecek. Şimdi 92'de bir kanun çıkarak eski partiler kurulabilir deniyor. Ve bu eski partiler kurulabilir kararın
0: derken
1: arkasından.
0: Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni
1: Cumhuriyet
0: yeniden
1: Halk Partisi
0: giriyoruz.
1: Hemen yeniden açılıyor ve başına Deniz Baykal geçiyor. Şimdi Deniz Baykal'ın...
0: Şimdi orada sorayım. Deniz Baykal, yani biraz evvel... Şimdi genel başkanları CHP üzerinden baktığımızda Atatürk, İsmet Paşa, Bülent Ecevit işte aradaki darbe hikayesinden sonra dördüncü genel başkan.
1: Eğer CHP'yi saymazsak doğru olmaz. Evet,
0: yani sayamıyoruz.
1: Kurumsal kimlik evet. Olarak Cumhuriyet Halk Partisi ve onun dördüncü genel başkanı Deniz Baykal. Şimdi fakat burada ilginç şeyler olacak. Deniz evet. Baykal'ın yerine bir Hikmet Çetin gelecek. Deniz Baykal tekrar gelecek. Hmm. Ondan sonra Altun Öğmen gelecek, evet. Deniz Baykal tekrar gelecek. Yani böyle bir Deniz Baykal'ın iki kere gidip gelmesi daha vardır. Onu arada kısa kısa
0: söylersiniz.
1: Söylerim
0: Deniz
1: arada.
0: Baykal nasıl bir profil? Şimdi yani Deniz şunu Baykal'la... sormayı istiyorum yine. Bülent Ecevit için sormuştum biraz önce. Hani Cumhuriyet Halk Partisi kodlarını birebir temsil eden bir profil mi demiştim. Tam değil demiştiniz.
1: Tam değil. Ama sonra da vurgulayan.
0: Sonra da dediniz ki hangi Ecevit? Yani,
1: sonra Ecevit tamam.
0: Evet, yani uyduğu dönemlerde var. Biraz farklılaştığı dönemlerde var. Öyle gözüküyor. Tamam. Deniz Baykal için ne söylersiniz?
1: Şimdi Deniz Baykal'ın bence yani Cumhuriyet Halk Partisi kodlarına en çok uyan profillerden birisi olarak değerlendiriyorum ben.
0: Öyle mi?
1: Yani böyle değişime pek sıcak bakmayan gibi gözüküyor. Onun dışında da yani mesela o dönemi şimdi hatırlayacak olsak daha sonra AK Parti'nin iktidara gelmesinden sonraki mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin o sert politikasını işte her şeyi Anayasa Mahkemesi'ne taşıyan, Anayasa Mahkemesi'nden cevabını da alan, karşılığını da alan, işte sonra mesela Cumhurbaşkanlığı seçimi Abdullah Gül'ün seçim,
0: 367
1: meselesi falan belki ileride biraz
0: şimdi orada baktığımızda
1: şimdi bunların hepsini gördüm. Laiklik vurgusunu fazla yapan, başörtüsü karşıtlığı üzerinden siyaset yapan işte yani
0: fabrika ayarlarında bir Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Bence öyle laiklik elden gidiyor. Yani işte 28 Şubat sürecinde yani bayağı ciddi bir biçimde işte ülkede işte şeriat geliyor, demokrasi elden gidiyor, laiklik elden gidiyor falan çizgisine epeyce yakın duran
0: şimdi
1: bir profil
0: burada,
1: çizdiğini bence
0: hocam,
1: söylemek
0: müsaadenizle
1: mümkün.
0: Biraz daha kalalım çünkü ondan sonra artık başka bir tarafa geçeceğiz. Hala Deniz Baykal üzerinden sormak istiyorum. Şimdi hemen birkaç cümleyle bile aslında işleyişi anlattınız. Bu tabii aynı zamanda bizim yıllarca konuştuğumuz vesayet sistemi. Yani orada Cumhuriyet Halk Partisi ile vesayet sisteminin çarklarının aslında bir arada nasıl işlediğini görüyoruz. İşte 61 Anayasası, Anayasa Mahkemesi. Biz mesela Deniz Baykal işte ne bileyim hükümet tarımla ilgili bir yasa çıkarttığında meydana gidip bu uyuyor neyse böyle bir miting ya da görüş bildirmek değil. Haftasına televizyonda görürdük koşa koşa Anayasa Mahkemesi'nin merdivenlerinden çıkardı.
1: Biraz öyle tabii. Öyleydi.
0: Evet
1: öyle
0: aslında mi? Siyaset yapmıyordu gözüküyor öyle mi?
1: İşte yani işte devleti
0: hatta
1: kuran
0: bir
1: parti
0: siyaset
1: ve devletin
0: bilimciye
1: partisi.
0: Göre 5 kilometrenin içerisinde evet. siyasette yapmıyor işte. Ne yapması gerekiyor?

0: Sonu yapıyor. Orduya gidiyor. Yargıya gidiyor.
1: Yani bürokrasiyle, yargıyla, askeri ve sivil bürokrasiyle ve yargıyla ilişkileri son derece şey olan, sıcak ve iletişim.
0: Yani dolayısıyla olan, parti iktidar olmasa bile muktedir.
1: Öyle gibi.
0: Değil mi?
1: Öyle
0: o dönemde.
1: Gibi. Evet.
0: Yani Deniz Baykal döneminde. Deniz Baykal
1: benim söylediklerimle aşağı yukarı
0: bundan rahatsız değil zaten gözüküyor.
1: Ama yani o işlevi üstlenip yani devleti kuran parti biziz. Artık biz yeniden geldik. İşte gördüğünüz gibi partimizi de yeniden kurduk. Bütün şeyimize döndük eski. Partimizi yeniden açtık. Asıl şey biziz. Yani bu ülkeyi kuran da biziz. Bu ülkede en önemli sözleri söyleyecek olan, fazla sözlü olan da biziz gibi.
0: Orada
1: bir
0: da vesayet veren sistemiyle
1: tabii ki vesayet sistemiyle.
0: Tavuk mu yumurtadan çıktı, yumurta mı tavuktan çıktı gibi bir hikaye galiba.
1: Bence
0: değil
1: öyle.
0: Mi? Ara
1: bence
0: ara
1: öyle.
0: Yer
1: bence
0: değiştiriyorlar.
1: Öyle. Bence öyle.
0: Evet. Neler oluyor
1: yani
0: o dönemde?
1: Yani şimdi Erdal şeyin, pardon, Deniz Baykal'ın şeyinden sonra, başkanlığı almasından ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni açmasından sonra 92-95'e kadar olan dönemde iki parti birden var. Daha doğrusu üç parti var. Hem Cumhuriyet Halk Partisi var, hem 93'te Erdal İnönü'nün artık ben yoruldum demesiyle başkanlıktan çekilmesi ve onun yerine de Murat Karayalçı'nın başkanlığını devralmış olduğu SYP var, Sosyal Demokrat Akçı Parti var, bir de DSP var. Yani sol kesim, yani ortanın solu diyebileceğimiz kesimde daha önce CHP'nin tek başına doldurduğu şeyde, yerde, siyasi yelpazenin tam orasında artık CHP var, SYP var, bir de DSP var.
0: Hükümette de DYP-SYP var.
1: Hükümette SYP var.
0: Murat Karayalçın da başbakan yardımcısı.
1: Evet, Murat Karayalçın başbakan yardımcısı. Dışişleri Bakanlığı da yaptı galiba.
0: Evet.
1: Tam emin değilim ama yapmış olması lazım. Şimdi öyle bir...
0: Başarılı bir profil izlemiyor tabii parti.
1: Şimdi evet, önemli. Şimdi orada bir de 94'te yerel seçimler var. O yerel seçimlerde fazla başarılı olamadılar. Başarılı olamadılar. Çünkü yani üç partinin birden aynı anda girdiği ve üçünün adayının güçlü olduğu şey oldu. Yani üçünün de belli bir miktar oy aldı. Fakat karşılarındaki bir şey, yani ne bileyim SYP aldı. Yani SYP'nin de CHP'nin de DSP'nin de kazanamadı. Buna karşı mesela Doğru Yol'un aradan sıyrıldı. Hı. Ana vatanın doğrudan aradan sıyrıldı. Türden seçimler de oldu. Yani bu 94'te böyle bir sıkıntılı şeyden sonra, yani sonuçta bu iki partinin birleşmesi, yani Demokratik Sol Parti'yi artık herkes bırakmış. Necevit'in de zaten öyle bir gönlü yok birleşme konusunda. SYP ile şeyin birleşmesi için, Cumhuriyet Halk Partisi'nin birleşmesi için yoğun çabalar harcanıyor. Ve o partide de mesela CHP SYP'yi yuttu izlemini vermemek için, aynı şeyi SODEP Halkçı Parti yuttu izlenimi vermemek için mesela orada Aydın Güven Gürkan gelip Erdal'ın önü sonraki almıştı. Burada da Deniz Baykal çekiliyor ve o birleşmenin başkanı, CHP ile CHP'nin birleşmesinin genel başkanı Hikmet Çetin oluyor. Fakat Hikmet Çetin bu 95'te artık iki parti birleşti. Seçim var. 95 seçim yılı, seçim yapılacak. Dolayısıyla seçimden önce Deniz Baykal tekrar delegeler nezdinde şeyini alıyor, desteğini alıyor. Tabandan ve onu tekrar işte daha böyle, yani ne bileyim desteği daha fazla diyelim şeye göre, Hikmet Çetin'e göre, ama böyle fazla bir yarış olmayan bir şeyde seçim sonucunda genel başkanlığı tekrar dönmüş oluyor ve dolayısıyla 1995 seçimlerine Deniz Baykal'ın başkanlığı altında CHP ve Ecevit'in DSP'si şeklinde ikili bir parti
0: artık böyle devam edecek.
1: Girecekler, evet, böyle girecekler fakat
0: Ecevit
1: tabii
0: ve Fatih
1: ki,
0: edene kadar.
1: Evet, evet, Demokratik Sol Parti olarak öyle devam edecekler. Fakat burada ilginç bir şey olacak. Partinin 95'teki oy oranı %10.7'ye düşüyor. DSP'de %14.6. Yani iki tarafta da ciddi bir düşüş var. Refah Partisi de tırmanma var. Çünkü seçimden birinci çıkan parti Refah Partisi zaten 94'teki yerel seçimlerde de bunun böyle olacağı.
0: İstanbul ve Ankara'yı alıyor.
1: Belli değil de bunun evet. böyle olacağı zaten oradan mesaj verilmişti. Dolayısıyla bu seçimden sonra 95 seçiminden sonra şeyler var. Önce bir doğru yolun azınlık hükümeti.

0: var. Bir ay bile yaşamıyor. Önce Tansu Çiller'in kurmuş oldu.
1: Yeniden koalisyon.
0: Sonra CHP ile bu sefer bir koalisyon kurulacak. O da 4 gidecek. Ay yaşıyor. Sonra Doğru Yol Partisi ile bir bu bir koalisyon. Ana sol muydu? Ana yoldu. Değil mi? Evet. Ana yoldu bu da.
1: Sonra?
0: Ana yolu kuruyor. O da 4 ay yaşıyor. Ve arkasından Refah Partisi ile bir yıl kadar sürecek olan hükümeti kuruyorlar. Hı hı. O da Refah Yolu hükümeti.
1: Tabii bu arada bu akşamın konusu değil tabii de yan tarafta Sabancı suikasti var. Bu koalisyon hükümeti
0: yani siyasette ülkede istikrarsızlık olduğunu kesin söylemek lazım. Bu arada yolsuzluk söylentileri çok fazla var.
1: Evet. Ama cinayetler, suikastler var.
0: Suikastler var, faili meçhuller var. İşte cezaevi işte şey diye bastırır devlet.
1: Tabii bu arada DYP-SYP koalisyonunun o vaatleri bir yana
0: ülkede çok ciddi kriz var. Yani ekonomik olarak da kriz var. Yani ülke açıkçası iyi. Yani 90'lı yıllar maalesef iyi yönetilen yıllar
1: olmadı. Askerlerin çok öne çıktı. Kürt meselesi konusunda da yine askerlerin öne çıktı.
0: Yani ülkede bir vesayet rejiminin olduğunu böyle hissettiren, sürekli gösteren yani askerlerin.
1: Televizyonu açtı.
0: Her konuda işi açtığı zaman bir tane genelkurmay başkanı, yani bir başka askeri rahatla gördüğümüz yani böyle Türkiye'nin hakikaten şimdi ben böyle şimdi hemen gözümün önüne geliyor.
1: Hatta ona benzer bir ifadesi vardı galiba Tansu Çiller'in. Böyle
0: şak yapıyoruz falan şey. Onunla tak şak. Tak şak dedi.
1: Bir de böyle bir elmanın iki yarısı gibi yani, Doğan Güreş. Yani başbakanla genelkurmay başkanı.
0: Evet, o tür ifadeler vardı.
1: Vardı ama yan tarafta da işte Murat Karayalçı'nın SHP'si de o dönem hiç varlık gösteremeyen. Evet.
0: Bir şekilde birleştiler zaten Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Hayır şeyle.
0: 95 seçimine CHP'de
1: gidiyor. DYP'ye nispetle demek istiyorum. Hiç varlık gösteremeyen bir parti olmuştu. Evet. Dolayısıyla erimesi de kolay oldu herhalde.
0: Tabii. Birleşme kararı alıyorlar. Zaten kolaylıkta da gidiyorlar. Deniz Baykal'da Hikmet Çetin'e vermiş olduğu başkanlığı
1: geri alacak.
0: Şimdi dolayısıyla yani 90'lı yıllar gerçekten sizin de çizdiğiniz gibi Türkiye için böyle karanlık yıllar falan gibi yani pek şey değildi. Ve bu hükümet yani Refah Yolu hükümeti de malum 28 Şubat süreciyle birlikte düşecek şeyden.
1: Sonra yeniden korkunç bir şey başlıyor. Yine işte neyse konumuz bu değil.
0: Yani o evet doğru yani şimdi CHP konuşuyoruz. Yani o da hakikaten Türk siyaset açısından bayağı bir şey bir dönem.
1: Yine böyle damarlarından
0: sonuç olarak şey yani 12 Mart muhtırasından da fazla bir fark olmayan bayağı askerler eliyle hükümetin değişti, bitirildi.
1: 12 Mart muhtırasından daha ağır sonuçları
0: olan bir şey. Sonuçlar da ağır. Yani şey diyorum yani 12 Mart'ta herkes muhtıra der de 28 Şubat'ı muhtıra diye adlandırmak pek tercih edilmiyor. Onun da normal bir askeri darbelerden bir farkı yok aslında. Yani bir sonuç
1: tabii
0: olarak
1: şeyleri bugün hatırlamıyoruz. 11 saat süren Milli Güvenlik Kurulu'ları olurdu ve televizyonlar, ana akım medya sabahtan akşama kadar perde oynadı. Bir kişi çıktı, su getirdiler, su götürdüler. O teröriste olurdu herkes onu akşama kadar beklerken.
0: Siz basın dünyasından yaşıyor, biz de vatandaş olarak yaşıyorduk o yılları.
1: Bunların peşinden 28 Şubat'la bu hükümet gidecek.
0: Düştü, seçime de gittik arkasından 99 seçimlerine ve 99 seçiminde de ben hatta seçimden sonra
1: Abdullah
0: bir
1: Öcalan'ın
0: yakalanması var bu arada. Şimdi Öcalan'ın yakalanmasıyla birlikte
1: birden Ecevit'in yıldızı parlıyor.
0: %22.2 gibi bir oya fırlıyor. CHP 8.7 ile baraj altında kalıyor. Tarihinde ilk kez barajın altında kalacak. Ve bütün yani o kesimdeki oylar DSP'ye gitmiş olacak bir şeyin barış altı kalmasıyla birlikte. Bir de şöyle bir manzara var. 28 Şubat sürecinde aktif olan partilerin hepsi oy kaybediyor burada.
1: Başta CHP.
0: Başta CHP'nin kendisi.
1: Anavatan
0: Partisi
1: %... Deniz Baykal çok aktifti.
0: Anavatan bunların içerisinde aynı şekilde. Yani
1: o da evet.
0: Evet. Yani dolayısıyla bu seçimden sonra gene çok bildiğimiz.
1: Daha doğrusu askerlerle anlaşıp hükümet kurdu biraz öyle kurdular. O şeye dönüştü, oy kaybına dönüştü.
0: Evet, evet. Yani sonuçta Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, bir de Demokratik Toplum Partisi diye Cindor'un kurmuş olduğu parti.

0: Parti'ydi galiba. Mesut Yılmaz'ın başkanlığında bir şeyle buradan gittik seçime. Bu da seçime gittik. Arkadan da DSP, MHP, ANAP.
1: Bunu bu arada oldu. Tabii yine konumuz CHP olduğu için konuşmadık ama hani hangi Ecevit, belki hangi Baykal'ı da iyi kötü sorabiliriz ama hangi Demirel diye de bir sürü defa sorabiliriz.
0: Tabii ki.
1: Yani onda,
0: tabii ki. Yani şimdi 28 Şubat'taki Demirel ve sonra Cumhurbaşkanı olduktan.
1: Ya da biraz evvel söylediğiniz hani Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nden beri devam eden o iki kutup nihayet işte şey kuruyor, koalisyon hükümeti kuruyor diyoruz yani o kadar evet, farklı evet, gibi. Evet. Sonra da aynısı gibi. Dolayısıyla bir sürü yani Demirel'de var.
0: Yani Demirel'de de var tabii o çizgi şey. Yani böyle son iki dönemlerinde ya da yaşları ilerledikçe bir de şey oldu. Yani daha refleks, devlet refleksi oldu. Bütün o liderlerin öyle bir tarafı da oldu.
1: Evet. Hatta yayına hazırlanırken düşündüm bunu, bu hangi Ecevit, hangi Demirel baktığımızda. Mesela Erdoğan'a baktığımda hangi Erdoğan diye soramadığımı anladım. Bir tane Erdoğan var galiba. Bakınca
0: orada
1: çizgi
0: da
1: olarak.
0: Tabii yani o kendi çizgisi olarak tabii öyle düşünüyor.
1: Yani diğerinde böyle konjonktür değiştikçe değişik profiller
0: çizilebiliyor.
1: Çizilebiliyor. Peki 99'da 98'de değil mi?
0: Seçim 99.
1: 99, 28 Şubat 97'ydi.
0: 97, evet, ondan sonra malum.
1: Bunlar gömüldü.
0: İşte o anavatan DSB ve DTP geldi. Hocalan yakalandı o arada. Arkadan şey 99 seçimine girdi. Ecevit'in birinci parti çıktı. Bir seçimde şeyiniz CHP'nin baraj altında kaldı.
1: Bir de şeyi seçim söylemedik dedik hocam. 94 yerel seçimleri söylediğiniz meşhur İSKİ skandalı vardı o zaman. Günlerce konuşulmuştu. Ondan da herhalde zarar görmüştü parti 1994'te.
0: Tabii.
1: Evet. Şimdi nereye geldik?
0: Şimdi 99 seçimleri bitti. Cumhuriyet Halk Partisi baraj altında kalınca Deniz Baykal dedi ki bütün sorumluluğu üzerime alıyorum. Genel başkanlıktan istifa ediyorum dedi. Onun yerine şeye gidildiği zaman böyle daha ılımlı ve yumuşak bir şey olan profil çizen Altınöven genel başkanlığa getirilecek.
1: Böyle bir formül vardı Kasım'a kadar İsmet abi, onu Altan Öğmen için yapmışlardı. Kasım'a kadar Altan abi.
0: Şimdi ve bu tabii Allah ki şey oldu. Altan Öğmen yani bu uzlaşmayı sağlanıyor. İşte delegelerin de desteğini arkasına alıyor. Ama başkanlığı onun kıza sürecek. Gene
1: bir yere kadar zaten.
0: Yani bir sene yani, falan gibi evet, bile sürmeyen bir şey. Arkasından
1: emanet genel başkan mı deniyor?
0: Baykal diye emaneten yapıyor. Yani görünüşe göre seçim başarısızlığı, seçim başarısızlığın sorumluluğunun üzerine gelen bir başkan. Demokrasinin gereğini yerine getiriyor. Yenilen bir genel başkan, ben ayrıldım diyor. Yerine biterim. Bırak geçe geliyor fakat sonra diyor ki hadi ben gene hazırım, geldim. Emanetimi geri ver diye. Yani öyle bir şey gibi. Siyaset oyunu gibi bir şey aslında. Yani öyle bir şey yani böyle kıran bir seçimle düşürülen, sonra onun yerine tekrar gelen, tekrar görevi başka bir seçimle alan bir başkandan ziyade böyle bir tarafı var ve dolayısıyla Deniz Baykal'lı bir CHP 99 seçiminden sonra devam edecek ve böylece biz şeye kadar 2002 seçimlerine kadar bu hükümet var zaten. Demokratik Sol Parti'nin başkanlığında ve Anavatan Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin de içinde olduğu hükümette geliyoruz 1999'dan 2002 seçimine.
1: Şimdi orada oraların hepsinde Cumhuriyet Halk Partisi bildiğimiz fabrika ayarlarındaki Cumhuriyet Halk Partisi değil mi?
0: Buradaki evet, buradaki yani zaten Deniz Baykal tekrar geriye geldi. Zaten baraj altında biz, en büyük sıkıntısı o. Baraj altında ve şey diyor yani biz ne yapabiliriz falan diyorlar ama yaratıcı bir şey üretmiyorlar. Yani yeni bir böyle seçmene hitap eden bir yani şu şu şu diye bir takım ayrıntılı bir programı halk önünde ve gerçekçi, inandırıcı, ikna edici bir programı da halkın önünde koyan bir şeyde profilde çizmiyorlar.
1: Yok
0: maalesef.
1: Zaten öyle bir
0: yani
1: öyle
0: bir şey. Üretemiyorlar belki de. Maalesef böyle bir şey üretemiyorlar. Şimdi VET mesela 2002 seçiminde tekrar barajı açacaklar ama onun nedeni kendilerinin yaratıcı olmalarından. Dolayısıyla halk parlamentodaki ne kadar parti varsa hepsini dışarı çıkarttı. O anda parlamentoda olmayanları da meclise soktu. Yani Demokratik Sol Parti'nin %22.1 olan oyu
1: Abdullah Öcalan hikayesi denen
0: tersi dönüyor. 22.1 iken 1.22 olacak
1: ve siliniyor.
0: Silinecek parti.
1: Anavatan Partisi aynı şekilde siliniyor.
0: Anavatan 5'e düşüyor. O da silinmiş olacak. MHP 8.5. İşte Doğru Yol Partisi 9.5. Hatta düşün ya, o kadar arayış içindeki insanlar mesela Genç Parti diye böyle ne olduğu belirsiz bir parti birdenbire
1: %7
0: dışarı çıktı. O zaman Telsim diye bir telefon şirketi hala var mı, yok kalmış mı? Ya yani onun bayilerinin hepsi milletvekili 7.5. 7.5 az değildi yani. Onların adayları böyle sağdan soldan kendi şirketlerinin işte bayilerinden milletvekili adayı yaptı. Onlar parti yani ne olduğu belli olmayan, ya bu partinin ideolojisi nedir, merkezde nereye oturtuyorsunuz falan. Tabii bir şeyler söyleyebilirsiniz ama.
1: Tabii bu arada 2001 krizi yaşandı
0: tabii
1: Türkiye'de.
0: Tabii ki 2001 krizi de var.
1: %168 devalüasyon oldu bir gecede. Yani şimdi diyebilir ki insanlar sonra da ekonomik krizler oldu. Öyle değil. Bir anda siyasi servis kriz, sektörü...
0: Yani siyasi evet. Kriz de var. Seçmen yani her bir de dikkatini çeken bir şey.
1: Bir ton insan işsiz kaldı birkaç gecede.
0: Kesin
1: servis sektörü
0: müthişti.
1: Tamamen şey olmuştu, sıfırlanmıştı.
0: Bir de şöyle bir tarafı var. Yani 12 Eylül'den 2002'ye kadar olan dönemde ne kadar irili ufaklı parti varsa hepsi iktidara ortağı olarak girdiler. Yani bakın burada mesela Anavatan Partisi, SHP, Doğru Yol Partisi, CHP, Milli Selamet Partisi, yerine Refah Partisi, Milli Selamet geçmişti artık, Refah Partisi ve MHP olmak üzere bütün bu partilerin hepsi iktidarlarda ortak oluyor. Yani ülke bir türlü şeyi bir çizgi tutturup giden evet, bir ülkede bir ekonomi berbat, siyaset
1: bir milyar
0: kriz var.
1: Dolar salınıyor. Salındı mı, salınıyor mu, salınacak mı diye böyle bütün gün son dakika vermek üzere beklenilirdi. İşte meşhur IMF hikayeleri ve Kemal Derviş, İsmail Cem, onun
0: tamam,
1: partisi.
0: Tamam, doğru.
1: Evet.
0: Yani dolayısıyla
1: yani arayışta bir de bunlar
0: arayış,
1: da
0: büyük arayış var. Vardı. Yani o öyle bir ortam vardı ki yani şöyle bir boşluğu, siyasi yelpazedeki boşluğu doldurabilecek bir parti bir rüzgar estirip arkasına alabilirdi. Genç Parti bunun örneklerinden birisi. Yani hiçbir tabanı olmayan, bir geçmişi olmayan birisinin bir parti kurması ve çok kısa bir süre sonra, birkaç ay sonra %7.5 oy alması inanılmaz bir şey.
1: Evet,
0: yani
1: döner falan.
0: Buna karşılık mesela şey de, ya bu arada parti kapatmaları hiç konuşmadık. Bir sürü de parti kapatma süreçleri vardı bunun içerisinde. Tabii. 12 Mart'ta da oldu, işte 27 Mayıs'ta da
1: şimdi
0: oldu.
1: Şimdi birazdan konuşuruz zaten onları bir toplu olarak.
0: Şimdi o parti kapatmaları içerisinde de işte şeyin Refah Partisi, arkadan Fazilet Partisi'nin kapatılmasından sonra... AK Parti şeyi çok iyi değerlendirdi. Yani bu ortamı, o konjonktürü değerlendirip ben merkeze yürüyen bir parti gördüğümü çizerek şeyi de o alanı yani klasik çizgiyi de Saadet Partisi'ne peki, bırakarak
1: şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokrat Parti'den sonra ideolojik partilerin gözükmesiyle birlikte mesela bu tarafta Türkiye İşçi Partisi gözüküyor ama bir süre sonra bitiyor. Burada halbuki MNP, MSP, Refah, Fazilet hep böyle çoğalarak, genişleyerek yürüyen bir şey var. Tabii sol sağ diye mi ayırmak lazım Türkiye'yi yoksa CHP'ye başka bir tanım mı bulmak lazım?
0: Yani o, evet.
1: Siz
0: yani
1: bilirsiniz
0: bence Türkiye'nin
1: hocam.
0: Sol sağ tanımlarından yani iyi bir analiz yapılamaz.
1: Ne demek lazım bilmiyorum ama madem öyle deniyor ben de öyle diyeyim. Bu tarafa bakınca aslında... daima sağdaki partilerin işte MNP, MSP örneğinde de gördüğümüz gibi bu yürüyor, bu taraf yürümüyor. Galiba onu sormak istiyorum. Yani Türkiye solu dediğimizde eninde sonunda geriye CHP mi kalıyor? Ya da Türkiye solundaki yani sol diye kendini tanımlayanlar yana doğru böyle gitseler bile son kertede CHP'li mi oluyorlar?
0: Şimdi bu tabii ki zor bir soru. Yani Türkiye'de açıkça konuşmak gerekirse yani böyle bir sol partiye benzeyen bir parti belki ilk dönem Aybar döneminden şeyden bahsedilebilir.
1: En başta ama varsa. O da yürümüyor.
0: İşte o da yürümedi. Yani şey yürümemenin nedenlerinden birisi gene askeri müdahale. Yani çünkü Türkiye İç Partisi 1965 seçiminde 3.2 oy alıyor. 15 milletvekili çıkartıyor.
1: Tabii ama diğeri de kapatılıyor.
0: 69 seçimindeki oy oranı da gene 3'tür.
1: Evet.
0: Ama sistem değiştiği için
1: diğeri azalacak. Kapatılıyor, açılıyor darbelere o da. O da darbelerden çok büyük zarar görüyor ama
0: büyük
1: bir şekilde yenileniyor.
0: Büyük zarar gördü ama şimdi şöyle olmadı mı? Şimdi Refah Misin mesela Milli Selamet Partisi %10'larda 10 civarındaydı. 70'li yıllara baktığımız zaman MSB ilk kuruluş ilk 11.8 sonra 8.5 73'te 10.7 milletvekili sayısı arkadan geldik Yani anavatan pardon AK Parti'ye gelene kadar böyle büyük patlama sadece 99 seçiminde var. Pardon 95 seçiminde var. 95 seçimindeki o %15.4 99'da 21.4'te birinci oldu. 95 seçim var. %21.
1: Yani insanlar
0: ama 20'nin altında hep.
1: Yani son kertede büyümedi. Esas Cumhuriyet Halk Partisi'ne mi oyunu veriyor? Yelpazenin solunda olan.
0: Yelpazenin solunda tabii ki yani insanların başka bir adres bulamadıkları için oy verdikleri parti Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Yani çoğu kez yani gönüllü olarak vermiyorum ama başka alternatifim yok diyerek sonradan da ya keşke vermeseydim verdiğime de bir pişmanım diyenler de ben çok gördüm. Ya ne yapayım başka kime vereceğim diyerek veren de çok gördüm.
1: O havza ama yani dar bir havza.
0: Şey yok yani orada bir başka alternatif olarak görülebilecek. Yani bir mesela Demokratik Sol Parti hiç öyle kabul görmedi. Şey hariç 99 seçim hariç ortada CHP'den insanlar umudunu kesince oraya hadi bir de bunu deneyelim diye yaptılar ama.
1: Tabii CHP'li olmayanlar da vermişti o zaman.
0: Tabii ama CHP'nin kendisi de çok ciddi bir şey. Şu CHP'li olmayanlar da vardı. Tabii oradaki rüzgar esas Abdullah Öcalan'ın yakalanması rüzgarı bayağı bir etkisi olduğunu söylemek lazım. DSP'nin büyümesinde. Fakat yani Cumhuriyet Halk Partisi dışında seçmene sol kesimden hitap edip ciddi bir biçimde şey olabilecek. Yani ne bileyim iktidar alternatifi olacak ya da epeyce bir oranda oy toplayacak bir alternatif hiç çıkmadı. Şimdi mesela solun içinden bir kesim bir dönem HDP bu gibi partilere oy verdiler. O tür insanlar da var yani.
1: Tabii solda bir de şey çıktı.
0: Yani mesela HDP'nin bu 2015'teki %13'lük bir oy oranı yakalamıştı ki çok yüksek bir oran. Yani bu bir şey kendi oyu değildi o.
1: Tabii,
0: geldi geri oylar geri geldi. Yani CHP'ye oy vermeyip barajı geçmesini sağlamak için veren var. Ben yani şeyleri de hatırlıyorum. Yani CHP'li olup sırf barajı geçsin diye HDP'ye oy verenler oldu
1: evet.
0: O seçimde.
1: Baktığınızda nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi birincisi genel başkanlarla ilgili sormak istiyorum. İşte Atatürk, İsmet Paşa Cumhuriyet Halk Partili olmayarak ölüyor değil mi?
0: Evet, bağımsız. Bağımsız bir senatördü.
1: Olarak. Sonra Bülent Ecevit de öyle. CHP'li değil, DSP'li olarak. Deniz Baykal CHP'li. Ama Deniz Baykal da neticede kaset marifetiyle
0: başkanlıktan düşmüş.
1: Düşürülüyor, evet. Sonra Kemal Kılıçdaroğlu geliyor. Baktığınızda Cumhuriyet Halk Partisi'ni hem Türkiye'de ilk günden itibaren yani kurucu parti diyelim. Sonra 60 darbesi, sonra 80 darbesi, arada 71 var, 28 Şubat var. Hem vesayet sistemini unutmayarak değerlendirir misiniz? Ve siyasi fikir olarak nereye koyuyorsunuz?
0: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin
1: tanımladığınızda parti.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin zor bir tarafı yani kendileri açısından bence bir önlerinde bir ikilem var. Yani eski o yani vesayetçi yapıyla bütünleşmiş bir parti, işte devleti kuran parti, devletin partisi, işte devlet her şeyin önünde gelir diyen bir parti benimseyen insanlar bu partide hep var. Hep oldu.
1: Peki şöyle hep mi oldu hocam? Şimdi diyorsunuz ki devlet en önce ama zaten ben de devletim gibi bakıyor.
0: Tabii ki işte vesayet de oradan geliyor zaten. Devlet iç içe benim. Geçtiği ben bu devleti ben kurdum, bu devlet benden sorulur diyen bir. Ya bu düşünce

0: olan, yani askerlerde nasıl biz bu devleti askerler kurdu ve dolayısıyla askerin sorumluluğu esas devlet işi, askerin işidir. Yani dolayısıyla siyaset de askerin işidir diye bakan insanlar var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde böyle bir kesim var. Şimdi bu kesim bu partinin sola açılmasının önünde bence çok büyük bir risk oluşuyor. Riskten ziyade bir çelişki bu. Yani böyle bir partiden sosyal demokrat bir parti çıkmaz. Çıkamaz yani.
1: Peki o zaman çünkü vesayet sistemiyle birlikte CHP de mi çöktü Türkiye'de?
0: Yani bence öyle. Yani o sistem içerisinde, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi karşılığı olarak, yani kendi, yani o esas olarak bu 100 senelik parti olarak alırsa, 1923'ten alırsak şimdi 100 senelik, ama mesela ilk 90 yılı ya da ilk 95 yılı diye baktığımız zaman Esuzlar Parti, yani böyle bir yapısı var. Yani dolayısıyla ortanın solu olduğu zaman da şimdi o arkasında bütün o parti bagajını taşıyorsunuz, geçmişi taşıyorsunuz. Yani bir mesela bir Dersim eleştirisi yaptığınız zaman refleks olarak parti o zaman gerekliydi, bunu yapmamız zorunluydu dendiği zaman bunu savunması o kadar kolay olmayabiliyor. Yani geçmişte yapılmış bir sürü hata var. Ve bu hataların hepsinin sorumluluğunu taşıyacaksınız bir yandan. Bir yandan da işte ben sol partiyim, sosyal demokrat partiyim. İşte emek benim için en yüce değerdir. İşte toprak işleyenin su kullanın falan gibi böyle sol sloganlarla gideceksiniz. Şimdi bu iki kesimden de insanlar var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde aslında değişim başlamıştı. Yani Kılıçdaroğlu döneminde de başladı bu. Yani Kılıçdaroğlu döneminde malum şeye doğru giden, yani diğer kesimlere de açılan, yani hem sağına hem soluna açılan bir yapı vardı. O yani oy oranının biraz yükselmesi de
1: biraz
0: bu sayede.
1: Biraz derken işte Kılıçdaroğlu %48
0: küsur aldı. 48 oy aldı kendisi.
1: Peki orada yani, ama bir de rejimin Türkiye'de değişmesi, başkanlık sisteminin gelmesi mi?
0: Tabii sizce, onun da etkisi var tabii. Çünkü iki aday
1: da Kılıçdaroğlu'nu mecburen başka partilere açtı ve orada
0: onu tabii mecburen açıyor ve şöyle bir şey oldu. Yani esas olarak seçim başkan var, bir de Erdoğan başkan, bir de ona karşı çıkanların adayı gibi düşünebilirsiniz. Yani başkanı destekleyenler, başkanı desteklemeyenler gibi bir ikili şeye doğru düştü iş.
1: Kaç dakikamız 40, var acaba?
0: %48'in tamamını Kılıçdaroğlu'na yazmamak lazım aslında.
1: O zaman şöyle söyleyeyim. Şimdi Deniz Baykal'ın genel başkanlar da kolay değişemiyor. İşte İsmet Paşa'da gördük. İsmet Paşa'dan itibaren daha doğrusu. Bir de genel başkanlar, genel başkanken çok muteber olsa da genel başkanlıktan indikten sonra da çok itibarsız kalıyor gözüküyorlar. Böyle baktığımızda, değil mi? Yani İsmet Paşa.
0: Şimdi İsmet Paşa örneğine baktığımız zaman İsmet
1: onu
0: Paşa,
1: onu görüyoruz. Bülent Ecevit de
0: yani
1: sonra
0: evet,
1: Cumhuriyet
0: Halk
1: Partisi
0: ama fazla uzun sürmedi. Bir senelik bir dönem oldu. Bir de şey yapmadılar galiba. Fazla böyle bir eski devlet şey olduğu için. Ama yani
1: ama işte Deniz Baykal bir dönem çok muteberdi.
0: Deniz Baykal çok tabii ki.
1: Sonra
0: bayağı, tabii.
1: Neredeyse lanetlendi.
0: Bayağı yani çok ciddi bir şey. İşte bir de şu oluyor tabii yani. Yaş falan, yani yaş ilerledikçe siyasetçinin evet, yaşı çok fazla olmaması lazım bence. Evet. Yani fazla peki, belli emeklilik devri olması gerekiyor.
1: Evet
0: belli
1: ama işte İsmet Paşa 88 işte değil 77 olsaydı zaten büyük ihtimalle Ecevit onu yenemeyecek.
0: Ben de işte tam onu demek istiyorum. Yani ve aklımda da İnönü vardı gerçekten bunu söylerken. Yani sonuna kadar götürme. Yani İnönü gelmeyen 90 yaşındaki bir insanın hala bir genel başkanlık yarışına girmesi İnönü için söylüyorum.
1: Evet. Sonra
0: müthiş bir şeydi yani.
1: Kemal Kılıçdaroğlu ve yani başkanlık sistemine geçişle ilgili şunu sormak istiyorum. Şimdi deminden beri demokratik sol, Ecevit'in işte ortanın solu orada bir yörünge değişikliği kısmen söz etseniz bile sanki hiçbir şey değişmiyormuş gibi, hep aynı rota devam ediyormuş gibi. Fakat
0: gene oraya geliyor. Yani o değişiklikleri söyler gene oraya geliyor.
1: Bu altılı masa ve başkanlık sistemiyle birlikte sizce o masada Cumhuriyet Halk Partisi'nin başka daha farklı bir ideolojik siyasi konumlanmasından söz edebilir miyiz? Çünkü bunu şunun için soruyorum. HDP de ortak gibiydi altılı masaya. Ama bu konuda açık aleni, işte biz bu arkadaşlarla beraber olduk, bir araya geldik, şöyle şöyle düşünüyoruz ve Türkiye'yi şu şekilde yönetmeye talibiz gibi bir açıklama duymadık.
0: Yok, hayır, öyle bir açıklama olmadı.
1: Dolayısıyla bu bir siyasi, sadece

0: manevra mıydı? Yoksa bu aynı zamanda siyasi bir değişikliği ifade ediyor
1: ya,
0: muydu?
1: Bence çok fazla siyasi değişiklik şeklinde düşünmemek lazım bence. Yani esas olarak burada başkanlık sistemin geldikten sonra, yani bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geldikten sonra ve de ilk turdan sonra ikinci tura iki tane aday kalınca, yani artık şeyin anlamı kalmıyor. Yani ben mesela kendi partime vereceğim, mesela ne bileyim ben, mesela orada şey olabiliyor ya, ben yani bunlar geleceğine Erdoğan kalsın diyenler Erdoğan'a verebiliyor, AK Partili olmasa bile. Ya da öteki taraftan, yani Erdoğan gitsin de kim gelirse gelsin diye karşıda o tarafta kim olursa olsun ona oy veren seçmenler.
0: Yani aslında Erdoğan belirleyici oluyor.
1: Evet, burada de bence de tabii ki Erdoğan belirliyor. Yani burada ideolojiden çok o mu o mu gibi iki şey arasında bir tercih işi kalıyor önünüzde. Yani onu yapınca da, yani orada siz mesela keskin bir ideolojik şey koysanız, yani program koysanız kimse de oy
0: dolayısıyla
1: zaten. Işte, ya sandıktan uzaklaşır
0: tekrar
1: insanlar.
0: Sorarsam yani bir tarafta AK Parti ve Genel Başkanı, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendine yani çizdiği bir siyaset var.
1: Tamam.
0: Bu tarafta da karşısında, yani 48 küsürün sahibi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, seçimlerde beraberinde işte altılı masa, ortaya konan bir siyaset yok mu?
1: Bence yok. Yani orada Kılıçdaroğlu yerine başka bir aday da olsaydı muhtemelen ona yakın bir oy alacaklar. Toplum kutuplaşmış bir toplum çünkü. Hı hı. Yani bu kutuplaşma ortamı içerisinde, kutuplaşma demin de söylediğim gibi, yani mevcut başkan devam mı edecek?
0: Hayır, siyaset üretemedi mi yani? Ne?
1: Fazla bir şey söylemeden yeni bir şey, yani biz mesela şey yap, mesela yarım ağız söylenen işte başkanlık sistemini bırakıp,
0: ama onun için bir kere parlamenter sisteme
1: geçeceğiz.
0: O biraz falan. Çok uzun uzun bir şey.
1: Bu tabii ki, o mesela böyle şeyler söylediler ama bunu da içine doldurum. Yani şey demediler, yani biz başkan olunca şunu şunu şunu şunu ve şöyle kaynakları bunlar, bunun şu kaynaklarla bu işi şöyle yapacağız, işte tarımı böyle yapacağız, bilmem işte sanayide şu olacak, eğitimde politikalarımız şudur falan gibi böyle, yani
0: şunu mu diyorsunuz,
1: iddiacı bir yani
0: 48 değil
1: bir şey.
0: 50 küsür olup gelseydi Kemal Kılıçdaroğlu o 6 ortağıyla,
1: mucalama
0: gün
1: yaşayabilirlerdi. Şey, mucalama yaşanabilecekti
0: ertesi
1: muhtemelen
0: gün
1: yani.
0: Bir şey üretebilmeleri zor mu olurdu?
1: Zor olabilirdi ama üretirlerdi ya da üretemezlerdi. O biraz şey gibi, yani bu İttihat Terakki döneminde Abdülhamit gitsin de kim gelirse gelsinciler var bir de, yani mesela o dönemde. Evet. Yani peki politika sürüyoruz, peki kardeşim siz yani Abdülhamit gittikten sonra ne yapacaksınız diye sorunca belki hiçbir cevap yok. Mesela bunu yaşadık tarihimizde, buna benzer
0: şeyler. Ama onlar
1: şeyler.
0: Bile iyi kötü fikren bir fikir
1: tartışması. Belli bir fikir şeyi var tabii, işte zor. Oradan ikinci meşrutiye de falan gidildi.
0: Halbuki.
1: Yani bu mesela altılı masanın bence yani birleşme noktası bir siyasi bir şeyden ziyade artı anti Erdoğancılıktı bence. Yani en fazla şey
0: dolayısıyla
1: yapan,
0: seçimleri
1: de
0: kendisi
1: etkiledi.
0: İçin olan oylar ve kendisine karşı olan oylar diye Cumhurbaşkanı
1: bence
0: belirlemiş
1: de öyle.
0: Oluyor.
1: Yani onun için de bir kez daha sektörlersem, yani o %48 hakikaten Kılıçdaroğlu'nun kendi oyu olarak kabul etmemek lazım. Başka birisi olsa da gene o oyu alabilirdi diye düşünüyorum. Yani öyle bir bölünmüş, kutuplaşmış bir toplum.
0: Kaç dakikamız kaldı arkadaşlar? Ha, bitmiş. Hocam, Cumhuriyet Halk Partisi tuhaf bir şekilde konuş bitmeyen bir parti. Ama konuşup da herhangi bir yere de varamıyor gözüküyoruz. Çünkü aynı şeyleri sanki tekrarlıyor gibiyiz sahneleri.
1: Parti de aynı şeyleri tekrarlıyor.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bu ülkede bu akşam Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihini konuştuk. Hafıza çalıştırdık. Krizlerini, genel başkanlarını hatırlamaya çalıştık. Yine kapatırken kitapları da göstermek istiyorum. Birinci Mecliste Muhalefet, ikinci grup iletişim yayınlarından Ahmet Demirel. Tek Partinin İktidarı Türkiye'de Seçimler ve Siyaset 1923-46 iletişim yayınlarından ve Tek Partinin Yükselişi yine Cumhuriyet Halk Partisi üzerine. Ama geçmişe de baktığımızda belki bugünü okumak biraz daha kolaylaşır diye düşünüyorum. Haftaya görüşmek üzere.

0: dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.

0: işini büyütmek istediğinde...
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Vinovil'e ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
3: Vinovlu hayatımızda neler mi değişti?
4: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın, bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim, ben Duygu Göktürk. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri ve İran masaya oturdu efendim. 60 günde nihai anlaşmanın detayları konusunda uzlaşmayı hedefliyorlar. İsviçre'de görüşmeler başlar başlamaz ABD Başkanı Trump'tan da açıklamalar geldi. O açıklamaların detaylarıyla başlayalım. Fox News'e konuşan Trump, İsviçre'deki temasın başarısız olma ihtimalinde olabileceklere ilişkin tehditkar bir dil kullandı. 60 günlük bir opsiyonum var. Bu opsiyon süresi bittikten sonra ne istersem onu yapabilirim dedi. İran'a yönelik gerekirse Boğaz'ı ele geçirebiliriz, onların canına okuyacağım ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin gerekirse Hürmüz Boğazı'nı devralabileceğini, geçiş ücreti alabileceğini de ekledi. Bu aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin Boğaz'dan geçen petrolün %20'sini almasını da içerir dedi. Pezeşkiyan'ın zenginleştirme hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz sözlerine de cevap verdi. Söylediklerine dikkat etse iyi olur. Kendini düzeltmezse ülkenin geri kalanını ele geçiririz dedi. İranlılarla imzalanan mutabakat zaptını övmekten de geri durmadı. Mutabakattan sonra dün Basra Körfezi'nden 19 milyon varil ham petrolün çıktığını belirtti. Hedefinde İran'da müzakereleri Lübnan'ı vurarak hedef alan İsrail'de vardı. İsrail'in Hizbullah'ı ortadan kaldıramaması beni hayal kırıklığına uğrattı. Binaları yıkmadan hiçbir şey yapamıyorlar. Bunu Suriye'ye vermeye çok yakındım. Çünkü orada daha isabetli bir iş çıkarırlardı dedi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran, İsviçre'nin Bürgenstock

0: Kasabasında nihai anlaşmaya yönelik müzakerelerde masaya oturdu. Görüşmelerde Pakistan ve Katar arabuluculuk yapıyor. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance görüşme öncesinde önemli açıklamalar yaptı. Umut dolu konuşmaların ortak mesajı Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılacak nihai anlaşmanın bölgenin ötesine de uzanabilecek etkileri olacağı yönündeydi.
1: Burada olmak harika bir duygu ve umuyoruz ki evimize döndüğümüzde buradan beraberimizde elimizde çok güzel bir anlaşma olacak. Hem barışı hem istikrarı ve hem de ilerlemeyi tüm dünyada teşvik edeceğiz. Teşekkür ederim. Sayın Başkan'ın diplomatik kararlılığı sayesinde tüm dünyaya bunu gösterebildik. İran'ın nükleer programı sona eriyor. Hürmüz Boğazı açılıyor ve birlikte bundan daha fazlasını yapabiliriz. Orta Doğu'daki ilişkileri de sonuna kadar ya değiştireceğiz ya da önceye döneceğiz. Önceye dönmek hiç kimsenin istediği bir şey değil. Sayın Başkan, Orta Doğu'yu bundan 10 sene öncesinde olduğu haliyle değil, 10 yıl sonra çok farklı bir halde görmek istiyor ve bunun için çalışıyor. Diplomasi vasıtasıyla biz Orta Doğu'yu dönüştürebiliyoruz. İran ve Körfez ülkeleri birbirleriyle iyi geçirecekler. En azından hasmane ilişkileri olmayacak. Şimdi bunun üzerine binaen daha iyisini de kurmak istiyoruz ve daha sürdürülebilir bir gelecek istiyoruz. Hiç daha önce olmadığı gibi İslamabad dışında da burada da son birkaç hafta içerisinde, birkaç ay içerisinde İranlılar ve Amerikalılar en üst düzeyde hiç bu kadar yakın olmamıştılar. Biz ilişkilerimiz İran halkıyla daha iyi noktaya götürmek istiyoruz. Bazı şeyler oluyor, evet, ama 3 ay öncesinde olanlarla, 2 hafta, 3 hafta öncesinde olanlarla bugün olanları kıyaslarsanız ne kadar azaldığını göreceksiniz. Sayın Başkanımız da zaten bölgesel anlamda tam bir ateşkes olması için çalışıyor. Katarlılar, Pakistanlılar, İsrail'deki dostlarımız, hepimiz bölgesel barış için çalışıyoruz. Bazen tabii ki o noktaya nasıl gideceğimiz konusunda bazı anlaşmazlıklarımız olabiliyor ama Lübnan'da olanlarla alakalı da çalışmaya devam edeceğiz. Burada ortaya koyduğunuz liderlik çok önemli. Gerçekten de esasında şu anda bir kutlama yapmıyoruz. Nihai anlaşmayı yaptığımızda esas kutlamayı yapacağız. Bu sadece bir başlangıç.
0: Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları bölgesel gelişmeleri masaya yatırdı. Dört ülkenin katılımıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı. Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi tarafından kabul edildi. Gündeminde sadece Mısır'daki mesaisi değil, ABD-İran arasında İsviçre'de başlayan müzakereler de vardı. Teknik detayları çözmek hemen kolay olmayabilir, zaman zaman tıkanmalar görebiliriz dedi. İsrail'in sabotaj düzenlemek için fırsat kollayacağını da hatırlattı.
2: Yani esas itibariyle görüşmeler bugün başladı biliyorsunuz. Az önce Steve Witkoff telefonla aramıştı, onunla da konuştuk. Orada da gündeme geldi. Yani ilk erken temaslar yapıldı. Şimdi biliyorsunuz imzalanan mutabakat zaptından sonra o mutabakat zaptına baktığınız zaman belli maddeler 60 günlük süre içerisinde tartışılmaya bırakılmıştı. Bu tartışılacak olan maddelerin bir kısmı da teknik konular, özellikle nükleer doğrulama ile ilgili konular. Bunlarla ilgili ekiplerin çalışması gerekiyor. Yaptırımlarla ilgili konularda ekiplerin çalışması gerekiyor. Bir çatışmamazlık mekanizması kurulması gerekiyor. Bunların hepsi biraz daha teknik konular. Önemli konularda bir siyasi irade ortaya konulmuş durumda, onu anlıyoruz. Ama ilerideki günlerde ben inanıyorum yoğun çalışmalarla bu sorunların üstesinden gelecekler. Fakat şunu unutmayalım her zaman için. İki tane konu var. Bir, tartıştıkları konular gerçekten önemli konular. Bunların detaylarını, teknik detaylarını hemen çözümlemek kolay olmayabilir. Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen. Dört ülke dışişleri bakanları olarak uzun bir çalışma mesaisi yaptık bugün burada. Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır, Pakistan,

Bu dört ülke gerçekten bölgenin büyük ülkeleri, kapasite sahibi ülkeleri, sorumluluk sahibi ülkeleri, büyük nüfusları var, büyük coğrafyaları var, büyük imkanları var. Tabii bölgemizdeki sorunları sahiplenmemiz, bölgenin siyasal,

0: Buna ilişkin dışarıdan bir vizyon dayatılmadan biz bölge ülkeler olarak bir açıkçası uluslararası işbirliği içerisinde bir vizyon ortaya koymanın da gayreti içerisindeyiz. Bunu da ortaya koyacağız.
1: 1,5 milyonu aşkın adayın geleceğine yön verecek yükseköğretim kurumları sınavının ikinci oturumu tamamlandı. Alan yeterlilik testinde ter döken adaylar sınav maratonunun en kritik etaplarından birini geride bıraktı efendim. Sınav çıkışında kimi öğrenciler soruların zorluğundan yakınırken veliler çocuklarını alkışlar ve çiçeklerle karşıladı.
2: Aylarca süren hazırlığın ardından adaylar bu kez alan yeterlilik testinde ter döktü. Üniversite hayali kuran öğrenciler için kritik gün geride kaldı. YKS'nin ikinci oturumu olan AYT tamamlandı. Sınav sonrası kimi yüzler gülüyordu, kimileri ise soruların zorluğunu konuşuyordu.
3: Şöyle söyleyeyim, beklenti arttıkça tabii ki heyecan da artıyor ama bu çalışmaya bağlı.
4: Heyecanlıyız, mutluyuz. İnşallah iyi olacak, bu kadar.
5: Çok çalıştık, herkes çok çalıştı, çok kalabalıktık, çok fazlaydık. Umarım herkes emeğinin karşılığını alır.
2: Türkiye genelinde 1,5 milyondan fazla aday geleceklerini şekillendirecek sınav için sabah saatlerinde okulların yolunu tuttu.
6: TYT maratonunu geride bıraktık. AYT içinse üniversite adayları sınav alanlarına giriş yapıyor.
7: Ya TYT genel olarak ben hani şöyle düşünüyorum. Türkçesi ortalamaydı, feni çok kolaydı. Ama matematikte problemde çok zorladılar. Özellikle ben yetiştiremedim. Ama AYT'de arayı kapatacağımı düşünüyorum. Ya umarım normal güzel bir sınav olur.
2: Sınav saati yaklaştıkça heyecan arttı. Kimileri polis ve zabıtanın yardımıyla sınav alanına son dakikada yetişti. Kimileri ise o kadar şanslı değildi. Kapılar kapatıldıktan sonra gelen öğrenciler sınavlara alınmadı. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi tarafından düzenlenen sınavda adaylara Türk dili ve edebiyatı, sosyal bilimler, matematik ve fen bilimleri testlerinden toplam 160 soru yöneltildi. Adaylar 180 dakika boyunca hayallerindeki üniversiteye bir adım daha yaklaşabilmek için mücadele etti. Sınav süresi boyunca okul bahçelerinde ve çevresinde en az adaylar kadar heyecanlı olan velilerin de bekleyişi sürdü.
6: Veliler de gayet heyecanlı. Sizde durumlar nasıl? Neler umuyorsunuz?
8: Yani en iyi yere gelmesini umuyorum. En azından çalışmasının karşılığını almasını umuyorum.
9: Heyecanlıyız. Allah inşallah gönüllerine göre bir yerleri kazanmayı hepsine nasip etsin. Emeklerini zayi etmesin.
2: Saatler 13.15'i gösterdiğinde ise sınav maratonunun ikinci etabı sona erdi. Okul kapılarında duygu dolu anlar yaşandı.
10: Uzun bir maratondu. Emek verdi. Bugün artık inşallah onun da emeğinin karşılığını alacak diye düşünüyorum.
11: Son zamanlarda beri bir AYT olan çalışmamı arttırdığım için sınavda da baş olacağını düşünüyorum şu an.
12: İyi geçmedi. Ama muhtemelen hiç kimse için iyi geçmedi.
13: Zor muydu sınav?
12: Çok zordu.
6: Ortalamaydı bence.
2: Bazı veliler çocuklarını alkışlarla karşılarken, bazı veliler çocuklarını çiçeklerle karşılayarak günün en duygusal görüntülerinden birine imza attı.
14: Heyecanlıyım, sınavdan çıktım. Bakalım sonucu bekleyeceğim.
13: Anneniz sizi gülle karşılamış.
14: Evet, çok mutlu oldum. Bakalım şimdi sonucu bekleyeceğim işte o şekilde.
13: Siz de çok güzel karşılamışsınız ama oldukça güzel bir motivasyon.
15: Kızım hak ediyor, seviyorum. Başarılarından dolayı onu tebrik ediyorum. Çocukları da tebrik ediyorum. Çok ter döktüler. Allah her şeyin güzelini nasip etsin.
1: Türkiye genelinde on binlerce öğrenci sınav heyecanı yaşadı. Tabii yurdun farklı noktalarından da talihsiz haberler gelmeye devam etti. Kimi sınava geç kaldı, kimi okulu karıştırdı. İşte YKS sabahından kameralara yansıyanlar.
16: Binlerce öğrenci geleceği için ter döktü. Yurdun dört bir yanında YKS heyecanı yaşandı. Ancak bazı noktalarda heyecan yerini sınava girememe korkusuna bıraktı.
17: Oyalanma.
16: Kayseri'de bir öğrenci sınava gireceği okulu karıştırdı. Yanlış okula geldiğini okulun kapısı önünde anlayınca büyük bir üzüntü yaşadı. Ancak çevrede bulunanlar öğrenciye destek oldu. Duyarlı bir vatandaşsa kendi aracıyla geç kalan öğrenciyi sınava yetiştirdi. Elazığ'da trafik ekipleri öğrenciler için iş başındaydı. Yoğunluk olan yerler drone kamerasıyla tespit edildi. Geç kalan öğrenciler motorlarla sınav yerlerine yetiştirildi. Erzurum'daysa kapılar kapanırken nefesler tutuldu. Son dakika sınav koşusu kameraya yansıdı. Burası da Kütahya. Kimliği geçersiz çıkan öğrenci, polis ve nüfus müdürlüğü ekiplerinin seferberliği sayesinde sınav...

0: Ava son bir dakika kala yetiştirildi. Ekiplerin gösterdiği çaba çevrede bulunanlar tarafından uzun süre alkışlandı.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada iki kişinin daha gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.
0: Kaçırılan İBB yöneticisi dosyasında çember daralıyor. İki şüpheli daha gözaltına alındı. 17 Haziran'da İstanbul Maltepe'de evinin yakınında kimliği belirsiz kişiler tarafından zorla bir araca bindirilerek kaçırılan İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'la ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada daha önce gözaltına alınan 10 şüpheliye 2 kişi daha eklendi. Son operasyonlarla birlikte gözaltı sayısı 12'ye yükseldi. Soruşturma kapsamında kaçırma olayında kullanılan aracın plakasının kopyalandığı iddiası da mercek altında. Karaal'ın rehin tutulduğu süreçle bağlantılı oldukları öne sürülen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne götürüldü. Hastanede tedavisi devam eden Erhan Karaal'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma sürüyor.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada kapalılar imha edilsin şeklinde paylaşım yapan Hatice Öncel isimli şahıs hakkında soruşturma başlattı. Şahıs hakkında gözaltı talimatı verildi. Sosyal medyada bir kadın yaptığı paylaşımla başörtülülere nefret kustu. Kızını sınava götürdüğünü belirten bir kadın toplu taşımadaki bir tartışmayı bahane ederek inançlı vatandaşları hedef aldı. Her tarafından cahillik akıyor. Mümkünse bütün kapalılar imha edilsin ifadelerini kullandı. Sosyal medyada yayılan görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Hatice Öncel isimli şahıs hakkında soruşturma başlattı. Şahıs hakkında gözaltı talimatı verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftada yoğun gündemle mesai yapacak. Genel kurulda emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmeleri devam edecek. Detaylarına bakalım.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftaya yoğun bir gündemle giriyor. Genel kurul görüşmeleri, komisyon ve grup toplantıları aralıksız sürecek. Genel kurul haftalık çalışmalarına 23 Haziran Salı günü başlayacak. İlk 13 maddesi kabul edilen bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Genel kurulda ayrıca Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda belirlenen iki aday arasından Sayıştay Başkanlığı için seçim yapılması da bekleniyor.
3: Komisyon dışından gelen milletvekillerimizin...
2: Meclis Araştırma Komisyonu da çalışmalarına devam edecek. Çocukların dijital riskleri ve okullarda yaşanan olaylar değerlendirilecek. Salı ve çarşamba günleri ise mecliste grup toplantıları yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin meclis grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek. Öte yandan AK Parti'nin uzun süredir hazırlıkları devam eden 12. yargı paketini bu hafta meclis başkanlığına sunması bekleniyor.
1: İstanbul Gelişim Üniversitesi bu yıl 11. kez medyanın dev isimlerini bir araya getirdi efendim. Öğrencilerin oylarıyla belirlenen ödüllerde 24 TV'ye de anlamlı bir ödül geldi. Başarılı muhabirimiz Ebrar Nur Arslan Bakırtaş, Genç Kuşak Habercilik ve Toplumsal Farkındalık Ödülü'nün sahibi oldu.
4: Medya, sanat ve bilim dünyasının önde gelen isimleri bu törende buluştu. İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından düzenlenen Toplumsal Gelişim ve Medya Ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Bu yıl 11.'si düzenlenen etkinlik medyadan sanata, spordan bilime kadar alanında iz bırakan onlarca ismi aynı çatı altında buluşturdu. Salonu dolduran üniversiteli gençlerin heyecanı ve coşkusuysa törene damga vurdu. Törenin en anlamlı anlarından biri de 24 TV ailesi adına yaşandı. Ekranlarımızın başarılı ismi Ebrar Nur Arslan Bakırtaş, geleceğin iletişimcileri olan gençlerin seçimiyle kürsüdeydi. Genç Kuşak Habercilik ve Toplumsal Farkındalık Ödülüne layık görüldü. Tören gelecek nesillere ilham veren anların ardından birlikte çektirilen fotoğraflarla son buldu.
1: Kültür Yolu Festivali 3. kez Samsun'da ziyaretçilerini ağırladı efendim. Festivalin 7. durağı olan Samsun, sanat ve gastronominin önemli buluşma noktalarından biri oldu.
5: Zengin kültürel mirası, binlerce yıllık tarihi, doğal eşsiz güzellikleri, milli mücadelenin başladığı nokta. Kültür Yolu Festivali 3. kez Samsun'da ziyaretçileriyle buluştu. Kültür Yolu Festivali'nin 7. durağı Samsun'du. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da açılıştaydı.
6: Kadar burada 9 gün boyunca kültür sanat şöleni yaşanacak. Tabii bu şölen, bu etkinlik vatandaşlarımızla, sanatçılarımızla vatandaşlarımızı buluşturacağız. Samsun'umuzun sosyoekonomik hayatına çok ciddi katkılar sağlanacak. Artık bir marka haline gelen Kültür Yolu Festivallerimizin çok önemli bir durağını burada bugün başlatmış oluyoruz.
5: Samsun'un geleneksel el sanatları Samsun Müzesi'nde sergilendi.
7: Kök boya yünler ve kök boya iplerle halı dokumacılığı yapıyoruz. Bu bana anneannelerimden, babaannelerimden gelen bir sanat. Amasya'da 12-13 yaşlarımda başladığım bir sanattı. Şimdi geleceğe taşımak için 3 senedir bir fiil çalışıyoruz görev olarak. 90'larda görevini yapmıştık.
8: Sanatçı olarak tabii bu tür etkinlikleri aslında önemsiyorum ve çok güzel. İnsanların bu tarz etkinliklerle, sanatla buluşması çok güzel diye düşünüyorum.
9: Sergide Samsun'un Çarşamba ilçesiyle özdeşleşen ve halk arasında yumurta topuk ve yumurta burun olarak bilinen çarşamba ayakkabısı da bulunuyor. Ayakkabı konforu ve geleneksel yapısıyla öne çıkan tarihi simgelerden bir tanesi.
10: Özelliği bu çarşamba ayakkabısı. Bu normalde insanların ayağında herhangi bir problem olsa, yani yolda yürümede falan zorluk çekse, bu ayakkabıyı giyince ayağında hiçbir şey kalmaz. Yani düzgün bir şekilde yürür. Yamuk yumuk yürüyenler yani düz yürümeye başlar. Yani çok güzel bir, yani dedelerimizden, tarihten gelen bir ayakkabı bu.
9: Samsun Kültür Yolu Festivali'nde zengin mutfağıyla da ilgi çekiyor. Çarşamba pidesi, bafra nokunu ve çakallı menemeni ve daha fazlası kurulan masada sergileniyor.
11: Nasıl yapıyoruz? Önceden hamurumuzu hazırlayıp böyle bayağı bir büyük bir şekilde açıp içerisine üzümümüz, cevizimiz, doğal pancar şekerimizden oluşan harcımızı döküyoruz. Böyle doluyarak çok güzel bir lezzet sağlıyoruz.
12: Kastedi Samsun iç bölgelerinde Kavak başta olmak üzere Asarcık, Ladik, Vezirköprü gibi ilçelerin coğrafi işareti aldığı bir ürün. Kazın ayağı kara değdiği zaman kazlar ilçelerin usulüne göre hazırlanır, bulgur pilavının üzerine serilir ve yapraklarla beraber, yufka yapraklarıyla beraber servis edilir. Tadı kazın yağıyla yapılmasıdır. Çok kıymetli bir üründür. Yazın işte beslenen kazlar kışın bu şekilde hazırlanır.
5: Festival 28 Haziran'a kadar şehrin önemli buluşma yerlerinde birbirinden renkli etkinliklerle devam edecek.
1: Böylece bültenimizi noktaladık efendim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta sanatçı İbrahim Sadri kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24.00'da.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

Türk süsleme sanatında gül motifi, hem estetik inceliği hem de güçlü sembolik anlamlarıyla yüzyıllardır önemini koruyan klasik bir öge. Gül, sanatkarın elinde yalnızca bir çiçek değil, zarafet,

aşk, güzellik ve maneviyatın kendine özgü bir dili. Özellikle tesip, minyatür, çini ve kumaş desenlerinde sıkça kullanılan gül, yumuşak kıvrımlı yaprakları ve dengeli formu sayesinde kompozisyonlara hem hareket hem de uyum kazandırıyor. Motifin ruhani boyutu da dikkate değer. Geleneksel kültürde gül, Hazreti Peygamber'in sembolü kabul edildiği için sevgi, merhamet ve ilahi güzelliği temsil ediyor. Bu sebeple özellikle dini içerikli eserlerde, hat levhalarında ve mushaf tesiplerinde gül motifi manevi bir derinlik kazandırmak amacıyla özenle işleniyor. Gülün katmanlı yapısı, bilgelik, derinlik ve içsel olgunluk gibi anlamları da çağrıştırıyor. Aynı zamanda baharın gelişiyle açan gül, canlılığın, yenilenmenin ve yaşam sevincinin bir göstergesi olarak da kullanılıyor. Kırmızı, pembe ve bazen de altın tonlarıyla betimlenen motif, süsleme sanatına sıcaklık ve zarafet katıyor. Bu çok yönlü anlamlarıyla gül motifi, Türk süsleme sanatının hem estetik hem de sembolik dünyasını en güçlü biçimde yansıtan figürlerden biri olmayı sürdürüyor.

0: İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu hafta Kırmızı Halı'nın gündemini oluşturan çok değerli bir konuğum var. Ressam Pınar Tınç bizimle birlikte. Eğer siz de buradaysanız keyifli sohbetimize hemen başlamak isteriz. Merhabalar Pınar Hanım.
1: Merhabalar.
0: Nasılsınız?
1: Çok iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. İyi ki Kırmızı Halı'dasınız. İyi ki 24'tesiniz. Sağ olun, var olun. Ve çok güzel görünüyorsunuz aynı zamanda.
1: Çok teşekkür ederim. Siz öyle.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Davet ettiğiniz için, bu muhteşem programda olmak benim için büyük bir mutluluk, büyük bir gurur.
0: Çok teşekkür ederiz. Aynı duyguları paylaşıyoruz sizinle. Dedikten hemen sonra klişe bir girizgah yapmak isterim. Sanat sizin için ne demek? Sanatın kavramsal karşılığı nedir sizler için? Hı-hı. Lütfen buyurun.
1: Yani sanat aslında kendimizi ortaya koymak için kullandığımız bir yorum şekli. Varoluşumuzu göstermek için kullandığımız bir şey. Yani ben kendimi resim yaparak ifade ediyorum. Varoluşumu resimle gösteriyorum. İşte tuvaller boyuyorum, çizgiler yapıyorum. Kendi çocukluğumu kendime anlatıyorum. Aslında bizim bu dünyaya niye geldiğimizi gösteren, varoluşumuzu gösteren bir şey. Ben resimle yapıyorum. Başka bir arkadaşım enstrümanla, başka bir arkadaşım işte taşı oyarak, başka bir arkadaşım kendini nasıl ifade etmek istiyorsa film çekerek kendini ortaya koyuyor. Az önce Heidegger'in de konuşmuştuk sizinle. Hı hı. Yani gerçekten insanın varoluşunu gösteren bir şey. Leonardo'nun da bir şey sözü vardır. Aslında sanat görünmeyeni gösteren, ifade eden bir unsurdur diye. Gerçekten var olmayanı, görünmeyeni gösteren bir şey sanat. Bu yüzden çok değerli.
0: Peki bu görünmeyeni gösterme çabası içerisinde, hı-hı, bu çabaya neden resmi dahil ettiniz ve ne zaman başladınız ve neden resim?
1: Ben aslında Bozcaada'da doğdum. Hep aynı şeyi söylüyorum. Artık şey yapıyorum, Allah'ım söylemesem mi diye. Bozcaada'da doğdum ve gerçekten doğanın içinde doğmak, mevsimlerin içinde böyle çocukluğunu geçirmek, bitkilerin, çiçeklerin, o muhteşem rengin, ışığın içinde çocukluğumu geçirmek benim aslında ressam içgüdülerimin ve sezilerimin, ön sezilerimin oluşmasını sağlamış. Hı hı. Ve ben bunları gerçekten resimle, renkle, motiflerle, desenlerle anlatabiliyorum. Dolayısıyla bunları

0: gösterme şeklim, bu çocukluğumdaki hikayemi, şu anki yaşadığım işte hikayeyi göstermek için kullandığım şey boyalar ve çizgiler, tuvaller.
1: Boya meselesine özellikle gelmek istiyorum. Çünkü kullandığınız boya zannediyorum Türkiye'de nadir kullanılan ya da çok tercih edilmeyen ya da neyse adı. Lütfen siz bize tanımlar mısınız kullandığınız boyayı?
0: Şöyle, ben çini mürekkebi kullanıyorum. Hı-hı. 2011 yılından bu yana çini mürekkebiyle resimlerimi yapıyorum. Aslında benim yapmak istediğim resme tam oturmuş bir teknik çini mürekkebi. İşte çok uzaklarda yaşamıştık uzun yıllar. Afrika'da minik bir Fransa adasında. Orada keşfetmiştim ben. 2011 yılında ve sonrasında resimlerimde kullanmaya başladım. Benim kafamdaki ışığı, kafamdaki hikayeyi, doğayı, işte motifleri, okyanusyanın o bütün her şeyini çini mürekkebi sağlıyor. Dolayısıyla o yıllardan bu yana da, yani şu anda 2026 yılındayız, hiç kesintisiz bu tekniği kullanıyorum. Çok da seviyorum. Yani o mürekkebin akışkanlığı, ondan sonra sürekli sürprize açık olması, ama aynı zamanda sizin de kontrol etmeniz gerekiyor akışkanlığı. Biraz da hayat gibi, ona da benzetiyorum.
1: Çok güzel.
0: O malzemeyle çalışırken çini mürekkebinden çok keyif alıyorum. Ben anlatıyorum, yani öğrencilerime anlatıyorum, işte atölyeme gelenlere anlatıyorum. Ne kadar böyle güzel bir teknik olabileceğini, ne kadar çok imkanı olabileceğini gösteriyorum. Hala yeni şeyler öğreniyorum. Hala yeni fırsatlar, yeni imkanlar olduğunu görüyorum mürekkepte. Dolayısıyla ucu bucağı olmayan bir şey var. Teknik serüven var mürekkepte. Hala öğrenciyim, yani öğreniyorum.
1: Hem öğretiyorsunuz hem de öğrenci konumundasınız aynı zamanda, değil
0: yani
1: mi?
0: Yani öyleyiz. Güzel. Gerçekten öyleyiz. Yani hep öğrenmeye açık olmak gerekiyor. Yani çok klişe bir laftır. Siz de bilirsiniz. Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir. Hı-hı. Ben gerçekten bunu hissediyorum. Yani her seferinde yeni bir şey öğreniyorum. Her seferinde şaşırıyorum. Yani belki şaşırmayı unutmamak, şaşırabilmek öğrenci olmanın belki de şeyi, en önemli unsuru.
1: Unsurlarından bir tanesi. Şöyle bir dönüp kendi sanatınıza baktığınızda, bu zor bir soru. Çünkü neden zor bir soru? Çünkü insanlar kendi sanatını, kendi üslubunu, kendi tarzını belki yorumlamak ya da bunu dillendirmek istemeyebilir.
0: Doğru.
1: Ama siz kendi sanatınıza baktığınızda üslup olarak, teknik, tat, doku, duygu ve doku olarak nasıl tanımlıyor ve adlandırıyorsunuz? Hı-hı. Bir öz bakış sergilediğinizde bu öz bakışın hangi cümleler oluşturuyor? Lütfen buyurun.
0: Yani insan en zor kendini anlatır. Yani etrafımızda gördüğümüz şeyleri anlatmak gerçekten daha kolaydır. Hele yaptığımız, yani bizim varoluş amacımızı gösteren bir şeyi anlatmak da gerçekten zor. Yani ben nasıl anlatıyorum resmi? Şu anda ben geometrik şeyler yapıyorum. Geometrik şekiller kullanıyorum. Hı hı. Ama bunun ilhamı da Afrika'daki yaşadığımız, Okyanusya'daki yaşadığımız adalar topluluğundaki motiflerden alıyorum. Hı hı. Aslında şöyle, ben çok yıllar önce Paris'te çok güzel bir müze vardır. Medeniyetler Müzesi. Orasını ziyaret etmiştim ve orada aborijinlerin yaptığı abstrak ama çok naif bir motifler görmüştüm. Hı hı. Böyle kumaşların üzerine yapılmış, gerçekten çok primitif, böyle havada uçuşan kumaşlar. Ve orada gerçekten onu yapan kişinin ruhunu hissediyorsunuz, ruhunu görüyorsunuz. Hiçbir kaygı yok. Hı. Tamamen çocuk resmi gibi. O kadar naif, o kadar çocuksu ve o kadar içten ki, o kadar cesur ki, hiç düşünmeden yapılmış böyle motifler. Sonrasında Afrika'ya, o Fransa adasına gittiğimizde etrafımıza gerçekten o çocuksu neşeyle yapılmış motifleri ve resimleri gördüm. Ve o dönemde belki öyle bir hayat tarzı olduğu için, düşünmek için, üretmek için, yeni şeyler denemek için de fırsatım olduğu için o motifleri kendi resimlerime kullandım. Şimdi çocukluğumda işte benim altında büyüdüğüm badem ağaçlarını bu motiflerle yapıyorum. Daha böyle abstrak, daha soyut şeyler yapıyorum. Ama daha böyle mistik hale getiriyorum. Örneğin Ege'nin mavisini kullanıyorum. O mavinin mistisizmini, o huzurunu koyuyorum. Ya yani çok da aslında doğru değil bunları anlatmak. Çünkü her bakan izleyici aslında kendi bir hikaye anlatıyor.
1: Elbette.
0: Ama resmin de en güzel yönü o. Yani siz yaparken böyle meditatif halde iyileşiyorsunuz. Sizin ruhunuza iyi geliyor. İzleyenler de öyle. Ben kendimi abstrakt formlarda işte soyut tarzı resim yapan birisi olarak görüyorum.
1: Çok güzel. Ben sanatçının kendi işlerine nasıl baktığını çok önemsiyorum çünkü. Bu herkesin cevaplamak istemediği bir türden soru elbette, ama çok teşekkür ederim cevabınız ve yorumunuz için. Sizce sizin sanatınızı, bu da bence paralel ve zor bir soru ama, biricik ve özel kılan detaylar neler? Çini mürekkebinin dışında buna neyi dahil edebilirsiniz?
0: Yani şöyle, ben aslında

0: aslında kendi hayatımın resmini yapıyorum. Aslında yaptığım şeyleri resimli hayat diyorum. Neden dersiniz? Ben gördüğüm şeyi aynen yapmıyorum. Yani atıyorum işte gördüm doğayı, aynen yapmıyorum. O çiçeklerin birebir aynısını yapmıyorum. Onu kendi süzgecimden geçiriyorum.
1: Betimliyorsunuz.
0: Evet ve onu kendi işte soyutlamamla ortaya koyuyorum. Hmm. Dolayısıyla yaptığım soyutlama bana ait bir soyutlama. Yani o lotuslarımı benden başka yapabilecek birisi yok. Çünkü o bana ait. Hmm. Benim kendi öznerliğimle, kendi işte yaşadığım Bozca'daki çocukluğumdan çıkan renkler, Afrika'da uzun yıllar okyanusya kenarında yaşadım. Oradaki ışık, ondan sonra o bütün medeniyetlerin böyle şey toplamı, işte Ege kültürü, Okyanusya kültürü, Hint kültürü, onların hepsinin karışımı. Dolayısıyla böyle bir hayat süzgecinden geçtiği için o resimler biricik ve tek benim için. Hı hı. Sizin için belki siz de bir resim olsa, sizin yaptığınız işler de biricik ve tektir. Hı hı. Sizin süzgecinizden geçtiği için. Ya ben o orijinalliğe çok önemsiyorum. Yani resimlerin gerçek ve samimi olması gerektiğine inanıyorum. Hı hı. Yani bunlar moda diye bir şeyin yapılmasını doğru bulmuyorum işin aslı. Çünkü modalar gelip geçiyor. Yani önemli olan samimiyet, önemli olan az önce size bahsettiğim gibi o Medeniyetler Müzesi'nde aborijinlerin resimlerini gördüğümdeki o neşeyi, o cesareti,
1: huzuru.
0: O huzuru, o yaratıcılığı bence yakalamak gerekiyor yaptığımız işte. Resimlerimde, yaptığım işlerde buna çok dikkat ediyorum ve bunun kenarından hı hı. geçmesini istiyorum.
1: Bütün bu anlattıklarınız sanatın iyileştirici gücüne de bir referans aslında aynı zamanda. Ona dair sinyaller veriyor. Evet. Katılır mısınız? Siz kendi resimlerinizin sanatınızın iyileştirici gücüne ve genel olarak sanatın iyileştirici gücüne. Evet. Bu klişedir ama bence evet. çok doğru bir tanımlamadır.
0: Bence
1: siz ne düşünürsünüz?
0: Kesinlikle buna katılıyorum. Yani sanatın aslında hem izleyiciye hem de yapan kişiye dair iyileştirme gücü olduğuna inanıyorum. Ben hı hı. yani gerçekten bir ressam olarak yalnızlık içinde resimlerimi yapıyorum. Çok kolektif bir iş değil bu resim. Yalnız olmanız gerekiyor ve dirayetli olmanız gerekiyor. Hı hı. Ve bu resmi yaparken aslında zaman öyle farklı bir düzende akıyor ki. Yani bildiğimiz böyle düz bir çizgi üzerinde akmıyor. Yani gerçekten böyle Einstein dediği gibi böyle göreceli bir şekilde akıyor. Hı hı. Ve meditasyon gibi ben bu işleri yapıyorum. Dolayısıyla izleyen kişiler de benim aldığım keyfi, benim aldığım neşeyi izlerken de edinmelerini istiyorum. Hı hı. Onlar da bakarken işte benim yaptığım neşeyle, yapmış olduğum özenle veya ne bileyim içimdeki, ruhumdaki hı hı. ne aktarmak istiyorsam o enerjiyi almalarını istiyorum. Yani iyileştirici hem izleyen için hem yapan için de çift taraflı bir etkileşim olduğunu düşünüyorum.
1: Peki sizce doğayla müthiş bir ilişki ve diyalog halindesiniz. Yaşadığınız
0: evet.
1: belki çocukluğunuzla ilgili, belki geçmişinizle ilgili, belki deneyimlediğiniz okyanusya meselesiyle de ilgili.
0: Hı hı.
1: Sanatçı olmasaydınız, sanatla ilgilenmiyor olsaydınız, başka sizce ressamlık yapmıyor olsaydınız, ressam olmasaydınız daha doğrusu neyle uğraşıyor olurdunuz, ne yapıyor olurdunuz? Bunu hiç düşündünüz mü?
0: Ya aslında düşünüyorum. Yani normal çok sıradan bir şey yapsam bile ben gerçekten onu böyle şey... resim yapar gibi yapacağımı düşünüyorum. Örneğin işte ev kadını olsaydım, ki ev kadınıyım aynı zamanda, iki çocuğum var yani maşallah. Falan böyle. Mesela sofrayı hazırlarken o resimdeki şeyleri göre, dengeleri göre kuruyorum. İşte büyüklük, küçüklük dengesi, renk dengesi, kompozisyon dengesi. Aslında yani illa resim yapmak gerekmiyor. Hayatımızın her alanında o sanatı koyabiliyoruz.
1: Çok
0: masa
1: doğru.
0: düzeninden işte mobilya yerleştirilmesine, ne bileyim vazodaki çiçek aranjmanına kadar her alanda aslında benim yaptığım iş var. Yani illa ben ressamım, başka hiçbir şey yapmıyorum değil. Yani bütün aslında hayatımın her alanında yaptığım resmi uyguluyorum.
1: Çok güzel bir benzetme oldu. Özellikle sofradaki büyüklük, küçüklük ya da işte dengedir vesaire
0: evet.
1: unsurların sanatla, resimle ilişkilendirmek çok keyifli. Buradan hemen şuna bağlamak istiyorum. Adını andınız Bozcaada.
0: Evet.
1: Sizin için çok kıymetli ve özel bir yerde
0: çok,
1: duruyor.
0: Çok.
1: Nedenini öğrenebilir miyiz?
0: Ya ben orada doğdum, büyüdüm. İşte ailenin üçüncü kuşağıyım. Çocuklarım da Bozcaadalı değil ama orada büyüyorlar. Yani Bozca'da çok özel bir nokta. Yani gerçekten böyle hem mitolojik olarak hem işte tarihimizde çok birikimi olan bir yer. Ama aynı zamanda ışığın en güzel noktalarından birisi. Ben yurt dışında yaşarken falan o Ege ışığını gördüğümde hemen anlardım. Burası Ege diye.
1: Hı hı.
0: Yani çok özel bir nokta. işte Truva'ya çok yakın, yani hem Anadolu'ya çok yakın hem Yunan uygarlığına çok yakın, çok iyi bir karışım. Roma kültürünün çok fazla kalıntıları var ama aynı zamanda kendine ait bir dili var. Hı hı. Yani biz Adalılar deriz, mesela biz Bozca Adalılar demeyiz veya işte Feribot'a biz gemi deriz. Yani bir kendimize ait bir dilimiz
1: kodlar var.
0: Kodlar var. Kendimize ait bir kodlar var ve mevsimlerin de kodları var. Yani ben hangi ayda hangi çiçeğin hangi renkte olduğunu bilirim. Hangi meyvenin hangi zamanda çıktığını bilirim. İşte o rüzgarın kokusundan ne olacağını anlarım. İşte kargaların uçuşundan havanın nasıl değişeceğini anlarım.
1: Çok güzel.
0: Aslında bunlar çok böyle şey, minik detaylar. Ama aslında yaşam oluşturan da bu detayların çeşitliliği ve ne derler, hayatımıza kattıkları. Yani bunları resimde de kullanıyorum. O böyle dokuları, renkleri, her şeyi resimlerimin içine yerleştiriyorum.
1: Tam olarak onu soracağım. Bütün bu betimlemelerinizi ve anlattıklarınızı resme de dahil ediyorsunuz büyük ihtimalle.
0: Ediyorum.
1: Doğadan beslenmeniz, okyanusya meselesi, yaşadığınız evet. coğrafya, Bozcaada'mız, evet. ülkemizin güzellikleri vesaire vesaire.
0: Yani öyle, gerçekten öyle. Yani ben çocukluğumda gerçekten resmin sadece böyle çizilen bir şey değil, aynı zamanda kalpten böyle hissedilen bir şey olduğunu gördüm. Ve bunu hiç unutmadım. Yani resim sadece çizilen, boyanan bir şey değil. Aynı zamanda o renk, o doku, o şey ve kalpten hissedilen bir şey. Dolayısıyla böyle bazen soyut bir şey yapsanız bile orada siz alıyorsunuz. Yani bu işte Ege'de bir deniz şey manzarası. Ama abstrakt bir şekilde yapsanız daha iyi. Veya işte ışığa bakıyorsunuz. Ha, bu Ege'de bir işte manzaranın ışığı gibi. Bunlar resimle besleyen şeyler.
1: Aynı unsurlar. Zamanda sanat eğitimi veren bir öğretmensiniz.
0: Evet, çok seviyorum
1: nedir
0: öğretmenliği.
1: Nedir öğrencilerinizle diyaloğunuz ve ilişkiniz ve onlarla nasıl bir sanat öğretisi evet. Diyaloğu halindesiniz? Onlar nasıl alıyorlar bunu? Nasıl lanse ediyorlar size karşı? Lütfen buyurun.
0: Ya ben öğretmenliği çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Ve çok yani bence insanın sevdiği şeylerin yapması lazım. Ve çok iyi bir timing olması gerekiyor. Hayatında çok iyi zamanlarını, zaman dilimlerini bölmesi gerekiyor. Ben haftanın 3 günü gidiyorum. Sanat eğitmenliği yapıyorum. Yani sanatın aslında böyle ne kadar hayatımızın içinde olduğunu göstermeye çalışıyorum. Nasıl hayatımıza ilham verdiğini, hayatımıza ne kadar şey kattığını göstermeye çalışıyorum. Yani sanat sadece işte resim değil. Sanat her yerde. Yani sofrada da, işte evlerde de, üzerimizde giydiğimiz işte kıyafetlerde de her şeyde aslında var. Oradaki bağlamları öğretmeye çalışıyorum. Nasıl bizim hayatımızı dönüştürdüğünü, ne kadar önce olduğunu göstermek istiyorum. Atatürk'ün bir sözü vardır. Sanatçı ışığı ilk görendir diye. Gerçekten sanatçılar ve işte bu işi yapan insanlar ilk ışığı gören, ilk böyle
1: fark eden
0: kişilerdir. Çok severek yapıyorum. Yani öğretmenlik çok güzel bir şey, çok keyifli bir şey. Öğretmen miyim? Tamamen değilim. Yani başka mesleklerim de var ama bu beni çok zenginleştiren bir şey.
1: Çok iyi anladım. Gayet iyi anladım. Bir sanatçı eğer özgünlük arayışı sorunu yaşıyorsa, üslup sorunu yaşıyorsa nerede hata yapmıştır sizce? Yani bir takım anladım. İlerlemelerde bulunmuş, bir takım üretimlerde bulunuyor. Belki çok kusursuz üretimleri var, belki çok güzel üretimleri evet. var. Ama bir türlü hem disiplin olarak hem de üslup olarak hem de içerik olarak kaygı yaşıyor, sorun yaşıyor ve hala özdeşleşmiş durumda değil. Sizce nerede hata yapmıştır?
0: Yani birinci
1: hata belki çok
0: hata
1: iddialı bu
0: değil
1: arada.
0: De evet.
1: Nerede bir yanılgıya düşmüştür? Nerede? Çünkü bir sanatçının her şeyle, bütün üsluplarla, bütün disiplinlerle ilgileniyor olması da çok yanıltıcı bir şey. Doğru bir şey değil evet. benim okumam üzerinden. Evet. Ama sizin okumanız nedir ve o yanılgıyı nerede yapmıştır sizce?
0: Yani tabii ki Rönesans'ta biliyorsunuz böyle mükemmel insan yaratılmaya çalışılıyor. Yani bir insan, yani bir birey önce birey olmak zorunda orta çağdan kurtulduğu için. Çünkü merkezde insan var. Matematik de bilmeli, geometri de bilmeli, sanattan da anlamalı, heykel de bilmeli gibi. Ama ben buna çok inanmıyorum. Yani bir sanatçı eğer bir yerde odaklanıyorsa kendini besleyecek şeyler bulması lazım. Önce açık olması gerekiyor. Yani gerçekten yeniliğe açık olmak gerekiyor. Hiçbir zaman için ben değişim demiyorum. Yenilenme ve ilerleme diyorum. Çünkü yaptığımız her şey bizi bir adım her zaman ileriye götürüyor. Dolayısıyla çok böyle az öncesinde konuştuk ya, çok böyle moda ona buna takılmadan aslında ne yapmak istediğine karar verip onu çok dürüstçe kendine sorup ve bunun içinde gerekli ne gerekiyorsa, yani o eforu sarf etmeye hazır mı sorusunu sorması gerekiyor. Çünkü ben kendi

0: Kendimden biliyorum ya, yani başkalarını hiç bilemem. İşte gündüz böyle bazen otele gidiyorum Bozcaada'ya, işte gece dönüyorum işe gidiyorum, okula gidiyorum, ders veriyorum, oradan çıkıyorum atölyemde resim yapıyorum. Dolayısıyla onu göze almak lazım. Onu göze aldığınız zaman da zaten yavaş yavaş işler değişiyor. Yani yaptığınız şey derinleşiyor ve kendinize ait bir şey oluşturmaya başlıyorsunuz. Ne derler? Üslup.
1: Üslup. Satır arasında çok bence kıymetli bir şey söylediniz ve ben bunun satır arasında kalmış olmasını istemem. Kendimize dürüst olmak meselesi.
0: Çok
1: Bir
0: çok
1: sanatçı için bence çok önemli bir şey.
0: çok çok
1: Ben ne
0: önemli.
1: yapıyorum, ne yapmak istiyorum, neyi iyi beceriyorum, neyi beceremiyorum meselesinden hareketle ve bu
0: Evet.
1: soruların beraberinde çoğaltılmasıyla da sonuçlanan bir süreçte
0: Evet.
1: kendimize dürüst olmak meselesi, bir sanatçının kendisine
0: Çok.
1: dürüst olmak meselesi çok kıymetli. Eklemek istediğiniz bir şey olur mu bu sürece?
0: Yani çok önemli. Bence insan karakter olarak da dürüst olması gerekiyor. Yani sadece kendine sorduğu sorularla değil, yaptığı şeyde de dürüst olması gerekiyor. Yani oradan buradan böyle, bu çok güzelmiş, oradan alıp buradan alıp değil. Aslında sende ne varsa onu ortaya koymak
1: Biz
0: için.
1: sakinleşip o soruyu kendimize sormamız gerekiyor.
0: Aynen öyle. Sakinleşip, kafayı böyle toplayıp, ben bunu göze almalı mıyım? Ben bu eforu sarf etmeli miyim? Ben buna girmeli miyim diye kendine sorması gerekiyor. Çünkü bu hayat, bu yapılan bir şey.
1: Çok güzel.
0: Bir mühendis değiliz biz, yani bir doktor değiliz. Yani bizim mesela çalışma yaşamız çok farklı. Yani benim için yani 40 yaş, 45 yaş aslında genç, ressamlar için genç bir yaş.
1: Çok doğru.
0: Yani 45'ten 50'den itibaren siz daha böyle orta yaş oluyorsunuz. Çünkü o zamana kadar bütün işte bu soruları sormuş, artık yavaş yavaş cevapları almış ve kendi tekniğinizi, üslubunuzu oturtmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla sorular çok önemli.
1: Sık sık sergide açtığınızı biliyoruz. Biz de
0: Evet.
1: yakından takip ediyoruz. Bozcaada'daki serginizi
0: Çok güzeldi,
1: yerinde deneyimleme
0: yenilenme.
1: fırsatımız da
0: Evet.
1: oldu. Çok da keyifli bir sergi ve çok
0: Çok.
1: da kalabalık bir sergiydi.
0: Çok
1: Buradan
0: güzeldi.
1: müsaadenizle şuna varmak istiyorum. Bir sanatçı için sergi açmak neden kıymetli ve önemli?
0: Yani şöyle, benim Bozcaada'da açtığım sergi, siz de izleme şansınız oldu. Tekrar böyle yuvaya dönüş gibiydi. Aslında homecoming, yani yuvaya dönüştü, eve dönüş sergisiydi. Çünkü ben oradan çıktım, orada büyüdüm. Bütün işte ressamlıkla ilgili her şeyi orada kazandım. Sonrasında biraz böyle şey, asi bir yapım vardı benim. Yani Bozcaada'da doğmuş, büyümüş bir insanın ben ressam olacağım demesi aslında biraz şey, ekstrem bir şey. Ama işte o az önce söylediğim gibi, yani o kararı verdiğiniz zaman sonuna kadar gitmek gerekiyor. Sonra tekrar işte uzun bir kariyer yolculuğundan sonra tekrar Bozcaada'da sergi açmak bence önemliydi. Hem şey, dönüş, eve dönüş gibi, hem de o resimlerimin ilk başladığı yerde soluk almasını istedim. Çok da böyle şey, beni mutlu eden ve amaçladığım şeyi yaşadığım bir süreçti.
1: Sergi açmak meselesine gelelim peki. Yani neden önemli bir sanatçı için sergi açmak? Elbette çalışmalarını sergilemek kısmı
0: Evet.
1: çok önemli. Bir de başka bir anlamı daha olabilir mi bence sergi açma meselesinin?
0: Yani evet, şöyle, yani sergi açmak için sergi açmak gerekmiyor. Gerçekten belli bir sizin hayatınızda, kariyerinizde, resim yolculuğunuzda ilerlemeyi göstermek gerekiyor. Hiçbir zaman değişim demiyorum. Yani bu yüzden gerçekten değişim bazen kötü de olabiliyor. Ama ilerlemeyi göstermek gerekiyor. Yani ben 2000 işte 1998 akademiyi bitirdim. O zaman açtığım sergiyle şu anda açtığım sergi arasında o kadar büyük fark var ki. Yani orada sizin ne kadar böyle kilometre aldığınızı, ne kadar yaptığınız işi ilerlettiğinizi, ne kadar farklı bir yola soktuğunuzu gösteriyor. Yani sizin de aslında biraz da büyüme karneniz gibi. Böyle her seferinde yeni bir hikaye anlatıyorsunuz. O hikayeler de böyle gittikçe çoğala çoğala bir şey, romanın chapter'ları oluyor, bölümleri oluyor.
1: Hem bir üretici olarak hem bir öğretici olarak bunu uygulayan hem kuramsal
0: Evet.
1: tarafta hem de pratik tarafta hayata geçiren bir sanatçı olarak aynı zamanda
0: Evet.
1: ne söylemek istersiniz genç sanatçılara? Bunun bir reçetesi yok ama
0: Yok.
1: ben kırmızı
0: Hep aynı
1: ağırladığınız
0: şeyi
1: konulara
0: söylüyoruz.
1: disiplin farkı gözetmeksizin bunu sormayı anlamlı buluyorum. Genç ve yeni sanatçılara neler
0: Evet.
1: söylemek istersiniz? Sizce kendilerinde hangi sorulara yanıt verdikten sonra ben de varım demeliler?
0: Evet. Yani şöyle, bu işin reçetesi yok. Hiçbir zaman bir başarı hikayesi de yok. Sadece kilometre var ve inat var ondan sonra. Ve gerçekten karar verildiyse, eğer gerçek bir kararsa bu, sonuna kadar gitme var. Ben çok iyi hatırlıyorum ve çok mutsuz dönemlerim de olmuştu. Ama hiçbir zaman bırakacağım demedim. Çünkü bu benim varoluş nedenim. Yani ben kendime

0: resimle ifade ediyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Önce onu bir karar vermek lazım. Seni ne mutlu ediyor?
1: Çok doğru.
0: Senin burada zevk aldığın, keyif aldığın, neşe bulduğun ve etrafına da neşe saçtığın alan ne? Onu eğer tam olarak karar verirlerse yol böyle yavaş yavaş adım adım ilerlemeyi sağlıyor. Yani tabii ki şöyle bir eksiklik var. Genç ressamlar için ciddi bir destek programı gerekiyor. Yani ülkemiz tabii ki muhteşem bir ülke ama genç ressamları çok destekleyen bir yapımız yok. Yani bir eksiklik bence. O genç ressamlar için işte atölyeler olabilir, fonlar olabilir, yarışmalar olabilir. Var. Yok değil ama daha da olması gerekiyor. Bu gerçekten çünkü bir ressamın gelişmesi için işte 40'lı yaşlar, 45'li yaşlara kadar çalışmak gerekiyor.
1: Çok doğru bu arada. Elbette ülkemizde çok değerli fonlar, destekler var. Ve yarışmalar var. Bunların çoğalmasında bir behis yok. Bunlar çoğalırsa tabii ki çok daha güzel bir süreç olabilir. Hem sanatçılar için hem de belki koleksiyonerler için, izleyiciler için, üreticiler için, sanata gönül vermiş herkes için.
0: Herkes için. Bir de şöyle bir şey var. Ben her zaman diyorum ki yani bu kendi hayatımdan tabii yola çıkarak söylüyorum. Yani kimsenin söylediğine aslında çok fazla takılmamak lazım. Çünkü herkes kendi ayakkabılarıyla yürüdüğü yolu size anlatıyor. Yani herkesin yolu farklı.
1: Çok doğru.
0: Ve bence o yolu tek başına yürüyorsunuz. O yolu tek başına yürürken de ondan sonra yandakiler size eşlik edebilir. Ama her zaman devam edecek olan sizsiniz. Çok takılmamak gerekiyor söylenenlere ve eleştirilere veya alkışlara. Her zaman için böyle yürüdüğünüz yoldan emin olup ilerlemek gerekiyor.
1: O yolu tek başımıza yürüdüğümüzün de farkında ve idrakında olmamız gerekiyor belki
0: Aynen
1: de.
0: Öyle. Aynen öyle.
1: Değerli Pınar Hanım, yakın zamanda bir sergi planınız var mıdır?
0: Yani sergi planları hep var ama onun tam ve nihai kararları yok. Önümüzdeki sene birkaç sergi olacak ama çok tam güzel. Böyle kesin tarihler ve isimler yok. Oldukça ben sizinle paylaşırım.
1: Paylaşırsınız. Biz de izleyicilerimizle paylaşırız, Kırmızı Halı izleyicileriyle. Son olarak bundan sonrası için kaygınız, planınız, hayaliniz nedir? Nerede olmak, ne yapmak istiyorsunuz? Kısaca rica ediyorum lütfen.
0: Ya ben çalışmaya devam etmek istiyorum. Yani gerçekten ve çok severek ve tutkuyla yapıyorum bu işi. Buna devam etmek istiyorum. Yani sağlığım çok iyi olması gerekiyor. Ona dikkat ediyorum. Bir sporcu gibi yaşamak zorundayız biz. Yani enerjimizi çok böyle iyi ve yerinde kullanmamız gerekiyor. Şimdi bol bol seyahat etmek istiyorum. Böyle farklı şeyler, ışıklar görmek istiyorum. Farklı renkler görmek istiyorum. Yani resmimi daha böyle katmanlı hale getirmek için. Onun dışında mutluyum yani. Gayet keyfim yerinde.
1: Çok güzel. Allah yolunuzu açık etsin.
0: Çok teşekkürler.
1: Çok teşekkür ederiz. İyi ki Kırmızı Halı'daydınız. İyi ki bizimleydiniz. Paylaşımlarınız için çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yakından takip etmeye devam edeceğiz. Hem sizi hem resimlerinizi hem de sözlerinizi, çalışmalarınızı. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir programdı. Çok teşekkürler.
1: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Evet değerli izleyenler, Kırmızı Halı'da değerli konuğumuzu uğurlarken gelin biz de kült filmler köşemize gidelim. Bakalım Bedir Acar bu hafta bizler için hangi filmi mercek altına aldı? Hep birlikte izliyoruz.
2: Türk sinemasında bazı filmler vardır ki onları yalnızca hikayeleriyle değil, bıraktıkları duyguyla hatırlarız. Memduh Ün'ün 1971 tarihli Üç Arkadaşı da bu filmlerden biridir. İlk bakışta tipik bir Yeşilçam melodramı gibi görünür. Yoksulluk, fedakarlık, imkansız bir aşk ve gözyaşına açık bir hikaye. Ancak film bu tanıdık malzemeyi beklenmedik içtenlikle işleyerek sıradan bir melodramın ötesine geçmeyi başarır. Sinema tarihimizde özel bir yere sahip olan film yönetmen tarafından iki kez çekilmiştir. İlki 1958 yılında Fikret Hakan ve Muhterem Nur'un başrollerini paylaştığı siyah beyaz bir klasik olarak, ikincisi ise 1971'de dönemin ruhuna uygun biçimde renkli ve yeni bir kadroyla seyirciyle buluşmuştur. Hikaye İstanbul'un arka sokaklarında yaşayan üç yakın arkadaşın etrafında şekillenir. Yoksul bir hayat süren bu insanlar tesadüfen karşılaştıkları kör bir genç kızın kaderine dokunmaya ve onun gözlerini açtırabilmek için ameliyat parası bulmaya karar verirler. Ancak bunu nasıl başaracak, o kadar parayı nereden bulacaklardır? Filmin merkezinde kör bir genç kızın yeniden görebilmesi için verilen mücadeleden çok, İnsanların hiçbir çıkar beklemeden birbirleri için ne kadar fedakarlık yapabilecekleri sorusu vardır filmin merkezinde. Memduh Ün sinemasını sıradan melodramlardan ayıran özellik, duygulu duyguyu sömürmeden anlatabilmesidir. Hikaye, yoksulluk, fedakarlık ve gözyaşı gibi Yeşilçam'ın tanıdık unsurlarını taşısa da bunların üzerine öyle sahici bir dostluk duygusu kurar ki seyirci kişileri değil insanlığı hisseder. Tabii sevdiğimiz oyuncuları gençliklerinin en parlak dönemlerinde izlemek bu filmi daha da özel kılıyor. Kadir İnanır ve Hülya Koçyiğit'in etkileyici performansları filme ayrı bir değer katıyor. Canlandırdıkları kişilerde yalnızca film öyküsünün kahramanlarını değil, eski mahalle kültürünü, komşuluğu ve insan ilişkilerindeki samimiyeti de görürüz. Müşfik Kenter ve Halit Akçatepe'nin dostluğu ve sıcaklığı yansıtan rolleri ise bu atmosferi daha da güçlendirir. Üç arkadaşın bugün hala sevilmesinin nedeni de budur. Film, modern sinemanın karanlık gerçekliği yerine merhameti ve umudu öne çıkarır. Evet, bir melodramdır, tesadüflerle ilerler, duyguları büyütür ve zaman zaman gözyaşına rastlar, yaslanır. Ancak bunu yaparken insan duygularını ciddiye alır film. Büyük imkansızlıklar içinde çekilen kimi Yeşilçam filmleri çoğu zaman teknik açıdan kusursuz yapımlardan daha fazla insanlık ve samimiyet taşır. Üç arkadaş yalnızca bir melodram klasiği değil, dostluğun, dayanışmanın ve kaybolan mahalle ruhunun sinemadaki en sıcak hatıralarından biridir. İyi seyirler.
1: Evet değerli izleyenler, Kırmızı Halı'nın kültür, sanat ve sinema gündemiyle aynı zamanda değerli bir konuğumuzla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.

Enerjide bağımsızlık bu topraklarda yıllarca bir temenniydi sadece. Ama Türkiye artık arayanlardan değil, bulanlardan. Çünkü bu idrak edebilenler için bir milli güvenlik meselesi ve Türkiye bu gerçeği yıllar önce fark etti. Yıllarca dışa bağımlı bırakılmak istenen bir ülke bugün kendi derinliklerine yöneldi. Tüm baskı ve engelleme girişimlerine rağmen Türkiye Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında yeni bir yol çizdi. Bu yol yerli gemilerle çizilen, kararlılıkla, sabırla ve millet iradesiyle yürünen bir yoldu. Bugün Türkiye dünyada benzeri az bulunan bir deniz sondaj filosuna sahip. Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit Han. Her biri birer sembol. Her biri sadece bir gemi değil, bağımsızlık yürüyüşünün denizlerimizdeki adımları. İlk sondaj gemisi Fatih, 29 Mayıs 2020'de Karadeniz'e uğurlandı. Bir nevi mavi vatanda yeni bir çağ başlattı. Tam da adına yakışır bir şekilde. Tuna 1 kuyusunda yapılan sondajda Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfi açıklandı. 405 milyar metre. Ardından bir müjde daha. Amasra 1 kuyusunda 135 milyar metreküp gaz. Toplam 540 milyar metreküplük dev bir potansiyel. Ardından Yavuz Akdeniz'de görev aldı. Kanuni Karadeniz'de sondaj tamamlama görevleri yürüttü. Ve Abdülhamit Han. 12.200 metre sondaj kapasitesiyle 7. nesil teknolojinin ve Türkiye'nin enerji vizyonunun yeni sembolü oldu. Denizaltı adeta bir üs haline geldi. Egemenlik hatlarımıza yönelen her dış sesi milletin sabrı ve aklı susturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri bu yürüyüşün pusulası oldu. Her arayan bulamaz ama arayanlar bulanlardır. Türkiye yüzyılının mavi vatanında atılan bu temelleri sadece bir enerji hamlesi değildi artık. Derinliklerden yükselen bir iradenin ayak sesleriydi.

Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24. İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese mutlu akşamlar. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Hafta sonu akşam haberleriyle karşınızdayız. Gündem yoğun, önemli gelişmelerle başlayalım ki ABD ve İran, İsviçre'nin Birkenstock kasabasında nihai anlaşmaya yönelik müzakere adına masaya oturdu. Görüşmelerde Pakistan var, Katar var. İki ülkede arabuluculuk yapıyor. Peki tansiyon yüksek mi? Evet, çünkü ABD Başkanı Hürmüz Boğazı açılmazsa İran heyetinin evine dönemeyeceğini söyledi. ABD Başkan Yardımcısı G.D. Vance ise Donald Trump'ın İran'la yeni bir sayfa açmak istediğini vurguladı. Neler yaşanıyor bakalım.
1: Burada olmak harika bir duygu ve umuyoruz ki evimize döndüğümüzde buradan beraberimizde elimizde çok güzel bir anlaşma olacak. Hem barışı hem istikrarı ve hem de ilerlemeyi tüm dünyada teşvik edeceğiz. Teşekkür ederim. Sayın Başkan'ın diplomatik kararlılığı sayesinde tüm dünyaya bunu gösterebildik. İran'ın nükleer programı sona eriyor. Hürmüz Boğazı açılıyor ve birlikte bundan daha fazlasını yapabiliriz. Orta Doğu'daki ilişkileri de sonuna kadar ya değiştireceğiz ya da önceye döneceğiz. Önceye dönmek hiç kimsenin istediği bir şey değil. Sayın Başkan, Orta Doğu'yu bundan 10 sene öncesinde olduğu haliyle değil, 10 yıl sonra çok farklı bir halde görmek istiyor ve bunun için çalışıyor. Diplomasi vasıtasıyla biz Orta Doğu'yu dönüştürebiliyoruz. İran ve Körfez ülkeleri birbirleriyle iyi geçirecekler. En azından hasmane ilişkileri olmayacak. Şimdi bunun üzerine binaen daha iyisini de kurmak istiyoruz ve daha sürdürülebilir bir gelecek istiyoruz. Hiç daha önce olmadığı gibi İslamabad dışında da burada da son birkaç hafta içerisinde, birkaç ay içerisinde İranlılar ve Amerikalılar en üst düzeyde hiç bu kadar yakın olmamıştılar. Biz ilişkilerimizi İran halkıyla daha iyi noktaya götürmek istiyoruz. Bazı şeyler oluyor, evet, ama 3 ay öncesinde olanlarla, 2 hafta, 3 hafta öncesinde olanlarla bugün olanları kıyaslarsanız ne kadar azaldığını göreceksiniz. Sayın Başkanımız da zaten bölgesel anlamda tam bir ateşkes olması için çalışıyor. Katarlılar, Pakistanlılar, İsrail'deki dostlarımız, hepimiz bölgesel barış için çalışıyoruz. Bazen tabii ki o noktaya nasıl gideceğimiz konusunda

0: bazı anlaşmazlıklarımız olabiliyor ama Lübnan'da olanlarla alakalı da çalışmaya devam edeceğiz. Burada ortaya koyduğunuz liderlik çok önemli. Gerçekten de esasında şu anda bir kutlama yapmıyoruz. Nihai anlaşmayı yaptığımızda esas kutlamayı yapacağız. Bu sadece bir başlangıç.
1: ABD ve İran arasındaki gerilimin sona ermesi adına ABD Başkanı Donald Trump Fransa'da G7 zirvesi marjında imzaları atmıştı. Ama nihai sonuç için İsviçre'de nihai anlaşmaya yönelik ilk müzakere yapılıyor. Tansiyon yüksek olduğu dakikalar var dedik çünkü Trump'tan İran heyetine tehdit geldi. ABD Başkanı Donald Trump şunu söylüyor: vekil güçlerinizi durdurun yoksa saldırılara yeniden başlarız. ABD ve İran Türkiye saatiyle 14.30 sularında İsviçre Birkenstock kasabasında müzakere masasında buluştu. Görüşme Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda yapılıyor. ABD'yi Başkan Yardımcısı J.D. Vance de Trump'ın damadı ve özel danışmanı olan Jared Kushner temsil ediyor. İran heyetinde ise Meclis Başkanı ve Baş Müzakereci Muhammed Bakır Kalibaf'la Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı var. Görüşmede ana konular İran'ın dondurulmuş varlıkları ve Lübnan. ABD ve İran heyetleri ana görüşmeden önce bazı ikili temaslarda da bulundu. Müzakereler kapsamında nihai anlaşmanın şartlarını görüşmek üzere uzman ekipler kuruldu. Ayrıca mutabakat saptını denetlemek için takip grupları da oluşturuldu. Hürmüz Boğaz'da masaya yatırılan konulardan biri İran, İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürdürmesi sebebiyle Boğaz'ı gemi trafiğine tekrar kapatmıştı. ABD ise Boğaz'ın açık olduğunu duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump 60 günlük ateşkes boyunca Hürmüz Boğazı'ndan herhangi bir geçiş ücreti alınmayacağını açıkladı. Ancak hizmet bedeli konusunda net bir ifade ise kullanmıyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise Katar'da bloke edilen 6 milyar dolarımız geri dönecek dedi. ABD'nin tek talebinin İran'ın nükleer bomba sahibi olmaması olduğuna işaret etti. Pezeşkiyan bunu zaten İran'ın istemediği bir husus olduğunu da yineledi. Her konuda anlaştık. Şimdi ABD'nin tek bir isteği, kırmızı çizgisi var. O da bizlerin nükleer sahibi, nükleer bomba sahibi olmaması. Zaten bunda hemfikirdik. Dini lider Ali Hamaney hayattayken bu konuşulmuştu diye bir atıfta bulundu efendim Pezeşkiyan. Trump da burada biraz öfkelendi ki devrim muhafızları da bu arada Hürmüz noktasında askeri kaynakları atıfta bulunup kapalı burası devrim muhafızları donanması ikinci bir duyuru yapacak. İşte o zaman geçişlere izin verilecek diyor. Yani Hürmüz Boğazı kapsamında da ABD ve İran'ın açıklamaları farklı. ABD İran masaya otur dediğimiz gibi 60 gün nihai anlaşma. Bu konuda detaylar noktasında uzlaşıya çalışılıyor. İsviçre'deki görüşmeler başladı. Ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan da tepki çeken açıklamalar geldi. Neler dedi bakalım. Boğaz'ın başarısız olma ihtimali. Fox News'e konuşan Trump, İsviçre'deki temasın başarısız olma ihtimalinde olabileceklere ilişkin tehditkar bir dil kullandı. 60 günlük bir opsiyonum var. Bu opsiyon süresi bittikten sonra ne istersem onu yaparım dedi. İran'a yönelik gerekirse Boğaz'ı ele geçiririz. Onların canına okuyacağım ifadesini kullandı. ABD'nin gerekirse Hürmüz Boğazı'nı devralabileceğini, geçiş ücreti alabileceğini ekledi. Bu aynı zamanda ABD'nin Boğaz'dan geçen petrolün %20'sini almasını içerir dedi. Pezeşkiyan'ın zenginleştirme hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz sözlerine de cevap verdi. Söylediklerine dikkat etse iyi olur. Kendini düzeltmezse ülkenin geri kalanını da ele geçiririz dedi. İranlılarla imzalanan mutabakat saptını da övmekten geri durmadı. Mutabakattan sonra dün Basra Körfezi'nden 19 milyon varil ham petrolün çıktığını belirtti. Hedefinde İran'la müzakereleri Lübnan'ı vurarak hedef alan İsrail de vardı. İsrail'in Hizbullah'ı ortadan kaldıramaması beni hayal kırıklığına uğrattı. Binaları yıkmadan hiçbir şey yapamıyorlar. Bunu Suriye'ye çevirmeye çok yakındım çünkü orada daha isabetli bir iş çıkarırlar dedi.
2: (Gülüyor)
1: Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, Pakistan Dışişleri Bakanları bir araya geldiler. Dörtlü bir zirve gerçekleşti. Dört ülkenin katılımıyla Kahire'de Mısır'ın başkentinde buluşuldu efendim. Toplantıya Türkiye'den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı. Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi tarafından kabul edildi ki gündemde tabii ki sadece ki Mısır mesaisi değil, ABD-İran arasında İsviçre'de başlayan müzakereler de vardı. Türkiye'nin bu kapsamda elbette bakış açısı belli. Teknik detayları çözmek hemen kolay olmayabilir. Zaman zaman tıkanmalar göreceğiz ama bir an önce barışa ulaşılması gerekiyor diyor Türkiye tarafı.

0: Maddeler 60 günlük süre içerisinde tartışılmaya bırakılmıştı. Bu tartışılacak olan maddelerin bir kısmı da teknik konular, özellikle nükleer doğrulama ile ilgili konular. Bunlarla ilgili ekiplerin çalışması gerekiyor. Yaptırımlarla ilgili konularda ekiplerin çalışması gerekiyor. Bir çatışmamazlık mekanizması kurulması gerekiyor. Bunların hepsi biraz daha teknik konular. Önemli konularda bir siyasi irade ortaya konulmuş durumda, onu anlıyoruz. Ama ilerideki günlerde ben inanıyorum yoğun çalışmalarla bu sorunlar üstesinden gelecekler. Fakat şunu unutmayalım her zaman için. İki tane konu var. Bir, tartıştıkları konular gerçekten önemli konular. Bunların detaylarını, teknik detaylarını hemen çözümlemek kolay olmayabilir. Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi, tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen. Dört ülke dışişleri bakanları olarak uzun bir çalışma mesaisi yaptık bugün burada. Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır, Pakistan, bu dört ülke gerçekten bölgenin büyük ülkeleri, kapasite sahibi ülkeleri, sorumluluk sahibi ülkeleri, büyük nüfusları var, büyük coğrafyaları var, büyük imkanları var. Tabii bölgemizdeki sorunları sahiplenmemiz, bölgenin siyasal, güvenlikle ilişki, ekonomikle ilişkin sorunlarını bu dört ülkenin sahiplenmesi ve çözüm arayışına girmesi, bölgesel çabalar ortaya koyması, uluslararası çabaları buradaki sorunların çözümüne yönelik mobilize etmek biz dört ülkenin şu anda en büyük uğraşısı. Tabii savaş sonrası düzen bölgede nasıl olacak? Buna ilişkin dışarıdan bir vizyon dayatılmadan biz bölge ülkeleri olarak bir açıkçası uluslararası işbirliği içerisinde bir vizyon ortaya koymanın da gayreti içerisindeyiz. Bunu da ortaya koyacağız.
1: 14 maddelik o taslak metin yayımlandığında ilk sıradaki maddeydi. İran'ın en büyük kırmızı çizgilerinden biri Lübnan dahil ABD ve İsrail ortaklığında açılmış olan tüm cepheler bir an önce kapatılacak, saldırılar sona erecek. Peki Lübnan için öyle mi? Hayır. İsrail Savunma Bakanı Katz, Sarı At bölgesinde kalmaya devam edeceğiz. Netanyahu ve ben bu konuda hemfikiriz diyor, saldırıları Lübnan'a sürdürüyorlar. İsrail saldırıları ara vermeden devam etti. Kanarit beldesi hedefteydi. En az 7 kişi hayatını kaybetti. Saldırılarda enkaz altında kalanlara ulaşılmaya çalışılıyor. İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 4057'ye çıktı. İsrail, Hizbullah'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürdü. Hizbullah iddiaların asılsız olduğunu duyurdu. İsrail, ateşkes ihlalinden bizi sorumlu tutup saldırıları haklı çıkarmaya çalışıyorlar dedi. İsrail'in ihlaline karşın ateşkese sadık kalındığı da belirtildi. Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Lübnan'a saldırıları durdurması yönünde talimat verdi. Buna göre Netanyahu saldırıları durdururken işgalden geri durmadı. Orduya Lübnan'a yönelik saldırıları durdurması ama işgal edilen bölgelerden çekilmemesi yönünde talimat verdi. Hizbullah'tan gelecek bir saldırıya ise şiddetle karşılık verileceği tehdidinde de bulundu. İsrail Savunma Bakanı Katz'a Lübnan'daki faaliyetler için geri adım atmayacaklarını söyledi. İsrail'in saldırgan politikası, bu yayılmacı tutumu elbette. Bunları söylüyoruz ve aklımıza Gazze geliyor. Saldırılar abluka Filistinlileri canından bezdirdi. İsrail'in ateşkes ihlalleri devam ediyor. Birçok bölgeye düzenlenen son saldırılarla birlikte 10 kişi daha şehit oldu.
2: Binalar yıkılıyor, ateşkese rağmen saldırılar sürüyor. Gazze'de şehitlerin sayısı her geçen gün artıyor. İsrail ordusu Bureyç mülteci kampına saldırı düzenledi. Bir ev yerle bir edildi. Aralarında El Cezire kameramanının da bulunduğu çok sayıda kişi şehit oldu. Mevasi bölgesi bombalandı, Han Yunus'ta bir grup sivil hedef alındı. Beyt Lahiya beldesinde de Filistinli bir kadına ateş açıldı. Son saldırılarda şehitlerin sayısı yükseldi. İsrail ateşkesi yalnızca saldırılarla ihlal etmiyor. Aynı zamanda uyguladığı ablukada Filistinlileri zor durumda bırakıyor. Elektrik kesintileri özellikle hastanelerde büyük sıkıntıya yol açıyor. Durumu kritik olan hastalar yavaşça ölüme sürükleniyor. Batı Şeria'da da zulüm dinmedi. İsrail işgal altındaki Ramallah ve El Bire kentlerine baskın düzenledi. Filistinli siviller keyfi uygulamalarla hedef alındı. Bölgede ondan fazla kişi gözaltına alındı.

0: Tabii ki savaşın sona ermesi adına ABD'nin İran'ın tutumları hangi isteklerinden geri adım atacakları ve elbette 14 madde içeriğiyle birlikte pek çok kafalardaki soru işareti giderilmişti ama İsrail var. İsrail bu anlaşmayı, mutabakatı kabul etmiyor ve bu bizim anlaşmamız değil ABD'nin anlaşması diyor. İsrail Başbakanı Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın arasına Netanyahu nezdinde şu anda İran girmiş durumda. Anlaşmanın imzalanmasının ardından da Tel Aviv'e korku saldı. İsrail basını ise Netanyahu'nun Trump'ın elinde olduğunu, hatta Netanyahu'ya karşı alternatif liderleri aradıklarını söyledi.
1: İran'la anlaşma İsrail ve ABD'nin arasına girdi. Saldırıları sürdürmek isteyen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve anlaşmayı imzalayan ABD Başkanı Donald Trump'ın dostluğu sarsıldı. İsrail basınına göre ABD yönetimi İsrailli muhalif liderlerle gayri resmi temaslar kurmaya başladı. Kanal 12 televizyonuna göre ABD, Netanyahu'nun yaklaşan seçimlerde hezimet yaşayacağı görüşünde. Washington yönetimi aşırı sağcı hükümete alternatif olarak muhalif liderlerle gayri resmi kanallar üzerinden temas kurmaya başladı. ABD'nin nabız yoklamaya başladığı öne sürüldü. Muhalif isimler arasında Netanyahu'nun en güçlü rakipleri arasında gösterilen eski başbakan Naftali Bennett de var. ABD istihbarat kurumları ise Beyaz Saray'ı Netanyahu hakkında uyardı. Gizli analiz raporu, Washington-Tel Aviv hattında benzeri görülmemiş bir sabotaj krizini ortaya çıkardı. Raporda seçime gitmeye hazırlanan ve iç siyasette çok ağır bir baskı altında olan Netanyahu'nun İran'la kalıcı barış çabalarını sabote edebileceği uyarısı yapıldı. İsrail basınında yer alan analizlere göre ise Trump, Netanyahu'ya kamuoyu önünde açık bir baskı ve tehdit mesajları veriyor. Netanyahu'nun kaderinin Trump'ın elinde olduğu öne sürüldü. Yazıya göre Trump, Netanyahu'nun siyasi geleceği üzerinde etki sahibi. Aynı zamanda güvenlik ve dış politika kararlarında da etkili olduğu yönünde bir değerlendirmede dikkati çekti. Öte yandan İsrail basınında yer alan bir diğer habere göre Netanyahu Trump'ın tehditleri sebebiyle geri adım attı. Bakanlarından Trump'ı şahsi olarak eleştirmemelerini talep etti. Thank you. Thank you.
0: Binlerce siyah güdümlü bomba, onlarca füze hepsi ateşlendi. Rusya-Ukrayna savaşı geçtiğimiz hafta içerisinde gerçekten İdeni'ye yeniden alevlenmişti. Ki Ukrayna bu zamana kadar en büyük saldırılarından birini, yani savaşın başından beri en büyük saldırılarından birini Moskova'ya gerçekleştirmişti. Rusya Ukrayna'ya yine yoğun saldırdı. Ukrayna'da misillemesini getirdi. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'ya ait 190'a yakın İHA'nın yok edildiğini bildirdi. Buna göre İHA'lar Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde tespit edildi. Ukrayna'da ise hafta boyunca yoğun saldırılar vardı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski sosyal medyadan saldırılara ilişkin detayları paylaştı. Buna göre son bir hafta içinde Rusya 2200 SİHA kullandı. 1800 güdümlü bomba ve 87 füzeyle de saldırı düzenledi. Açıklamaya göre Rus ordusu Zaporijya ile Poltava bölgelerine düzenlediği bu saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti. Zelenski ayrıca Rusya'nın en yakın Belarus'u uyardığını, Rus saldırılarında da Belarus askeri ekipmanlarının da kullanıldığını öne sürdü. Belarus lideri Lukashenko'ya askeri ekipmanların çekilmesi içinse bir haftalık süre verildi. Ekipmanı kaldırmazlarsa bizler bunu gerçekleştiririz ifadesi kullanıldı. Evet, Ukrayna'nın aslında ABD ve İngiltere'den aldığı istihbarat desteğiyle son nokta atışı operasyonları gerçekleştirdiği ifade edilmişti. Bakalım savaşın seyri ne olacak efendim. Ebola virüsü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ortaya çıktı. Ebola virüsü küresel bir tehdit oluşturmayı sürdürüyor. Bu kez İsrail'de efendim Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden 4 gün önce dönen bir kişi Ebola virüsü taşıdığı şüphesiyle karantinaya alındı. Şahıs 4 gün önce ateş, baş ağrısı şikayetleriyle Hayfa kentindeki Rambam Hastanesi'ne gitti. İsrail'de Ebola şüphesiyle karantinaya alındı ve bu şekilde de ilk vaka olduğu bildirildi. Şahsın temasta bulunduğu kişilerin tespit edilmesi için filyasyon çalışması başlatıldı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti. Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 200'ü aştığı bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü 17 Mayıs'ta yeniden ortaya çıkan Ebola salgınıyla uluslararası halk sağlığı

acil duruma ilan etmeye çağırmıştı. Mevcut salgın nadir bir Ebola varyantı olan Bundibugyo virüsünden kaynaklanıyor. Onaylanmış tedavisi ve hali hazırda aşısı bulunmuyor.

0: Dönelim yurda efendim. Malum Türkiye Büyük Millet Meclisi mesaisini devam ettirecek. Normal şartlarda Temmuz itibariyle tatile giriliyordu ama terörsüz Türkiye kapsamında pek çok görüşme komisyonlar nezdinde devam edecek. Ama yeni haftaya, yani yarın itibariyle yeni haftada da gündem maddeleri oldukça yoğun. Genel kurulda emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifleri hepsi ele alınacak, görüşülecek.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftaya yoğun bir gündemle giriyor. Genel kurul görüşmeleri, komisyon ve grup toplantıları aralıksız sürecek. Genel kurul haftalık çalışmalarına 23 Haziran Salı günü başlayacak. İlk 13 maddesi kabul edilen bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Genel kurulda ayrıca Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda belirlenen iki aday arasından Sayıştay Başkanlığı için seçim yapılması da bekleniyor.
2: Komisyon dışından gelen milletvekillerimizin...
1: Meclis Araştırma Komisyonu da çalışmalarına devam edecek. Çocukların dijital riskleri ve okullarda yaşanan olaylar değerlendirilecek. Salı ve çarşamba günleri ise mecliste grup toplantıları yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin meclis grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek. Öte yandan AK Parti'nin uzun süredir hazırlıkları devam eden 12. yargı paketini bu hafta meclis başkanlığına sunması bekleniyor.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin içeride yaşananlara bakalım. Geçtiğimiz hafta Salı günü Özgür Özel tarafında da Kemal Kılıçdaroğlu tarafında da benzer açıklamalarla birlikte parti grup toplantısının yapılmayacağı söylenmişti ve geçtiğimiz hafta toplantı olmadı. Bu haftaysa tabii istifalar var, disiplin süreçleri var, kurultay başlıkları var. Bunların hepsi masada olacak. Hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel cephesinde yoğun bir trafik yaşanacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti grubunda konuşması bekleniyor. Peki şimdi hangi kararlar alınacak? CHP'de bakalım.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde geçtiğimiz hafta dikkat çeken kararlar alındı. Aralarında eski ve görevde bulunan il başkanlarının da yer aldığı 6 isim tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi. Öte yandan İzmir ve Ankara'nın da bulunduğu 7 ilde yeni il başkanı görevlendirmeleri yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP'den istifası da parti içindeki hareketliliği arttırdı. Şimdi gözler Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni haftaya çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Salı günü saat 11'de Merkez Yönetim Kurulu'nu 6. kez topluyor. Toplantının ana başlıkları arasında istifalar ve yeni disiplin süreçlerinin yer alması bekleniyor. Parti içinde yeni ihraç adımlarının değerlendirilmesi de gündemde. Kılıçdaroğlu'nun MYK toplantısında kurultay takvimi ve olası yol haritasının da ele alınması öngörülüyor. Bu toplantının ardından da saat 14'te de parti meclisine başkanlık etmesi planlanıyor. Özgür Özel cephesinde de olağanüstü kurultay hazırlıkları sürüyor. Geçtiğimiz hafta delegelerden toplanan imzalar genel merkeze teslim edildi. Hafta başında yapılması beklenen MYK toplantısında da atılacak adımların değerlendirilmesi bekleniyor. Salı günü meclis grup toplantısının yapılıp yapılmayacağı ise henüz netleşmedi. Kılıçdaroğlu'nun aynı gün hem MYK hem de parti meclisini toplaması nedeniyle farklı bir takvimin oluşabileceği ifade ediliyor. Özgür Özel'in grup toplantısı düzenleyip düzenlemeyeceği de MYK toplantısının ardından netlik kazanacak.
0: Maltepe'deki evinin önünden çocuklarının gözü önünde darp edilerek yaka paça bir araca bindirilmişti. Akşam saatlerinde 21 sularında yaşanmıştı olay. Kimden bahsediyoruz? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal. Kendisi kaçırıldığı ardından yoğun çabaların ardından bulundu ama tabii buna ilişkin bir soruşturma yürütülüyor. İki kişi daha bu kapsamda gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı da 12'ye yükselmiş oldu.

0: Kaçırılan İBB yöneticisi dosyasında çember daralıyor. İki şüpheli daha gözaltına alındı. 17 Haziran'da İstanbul Maltepe'de evinin yakınında kimliği belirsiz kişiler tarafından zorla bir araca bindirilerek kaçırılan İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaağlı ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada daha önce gözaltına alınan 10 şüpheliye 2 kişi daha eklendi. Son operasyonlarla birlikte gözaltı sayısı 12'ye yükseldi. Soruşturma kapsamında kaçırma olayında kullanılan aracın plakasının kopyalandığı iddiası da mercek altında. Karaağlı'nın rehin tutulduğu süreçle bağlantılı oldukları öne sürülen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne götürüldü. Hastanede tedavisi devam eden Erhan Karaağlı'nın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma sürüyor.
1: 1,5 milyon aday ter döktü efendim. Yüksek öğretim kurumları sınavının AYT alan yeterlilik testinde ter döktüler ve belki de bir sene boyunca o büyük çabaları, emekleri de sınavda belli olacak. İlk etap ardından alan yeterlilik sınavı derken sınav çıkışında kimi öğrenciler soruların zorluğundan yakındı. Kimilerin aileleri ellerinde çiçeklerle bekliyordu.
2: Aylarca süren hazırlığın ardından adaylar bu kez alan yeterlilik testinde ter döktü. Üniversite hayali kuran öğrenciler için kritik gün geride kaldı. YKS'nin ikinci oturumu olan AYT tamamlandı. Sınav sonrası kimi yüzler gülüyordu, kimileri ise soruların zorluğunu konuşuyordu.
3: Şöyle söyleyeyim, beklenti arttıkça tabii ki heyecan da artıyor ama bu çalışmaya bağlı.
4: Heyecanlıyız, mutluyuz. İnşallah iyi olacak, bu kadar.
5: Çok çalıştık, herkes çok çalıştı, çok kalabalıktık, çok fazlaydık. Umarım herkes emeğinin karşılığını alır.
2: Türkiye genelinde 1,5 milyondan fazla aday geleceklerini şekillendirecek sınav için sabah saatlerinde okulların yolunu tuttu. TYT maratonunu geride bıraktık. AYT içinse üniversite adayları sınav alanlarına giriş yapıyor.
6: Ya TYT genel olarak ben hani şöyle düşünüyorum. Türkçesi ortalamaydı, feni çok kolaydı. Ama matematikte problemde çok zorladılar. Özellikle ben yetiştiremedim. Ama AYT'de arayı kapatacağımı düşünüyorum. Ya umarım normal güzel bir sınav olur.
2: Sınav saati yaklaştıkça heyecan arttı. Kimileri polis ve zabıtanın yardımıyla sınav alanına son dakikada yetişti. Kimileri ise o kadar şanslı değildi. Kapılar kapatıldıktan sonra gelen öğrenciler sınavlara alınmadı. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi tarafından düzenlenen sınavda adaylara Türk dili ve edebiyatı, sosyal bilimler, matematik ve fen bilimleri testlerinden toplam 160 soru yöneltildi. Adaylar 180 dakika boyunca hayallerindeki üniversiteye bir adım daha yaklaşabilmek için mücadele etti. Sınav süresi boyunca okul bahçelerinde ve çevresinde en az adaylar kadar heyecanlı olan velilerin de bekleyişi sürdü.
7: Veliler de gayet heyecanlı. Sizde durumlar nasıl? Neler umuyorsunuz?
8: Yani en iyi yere gelmesini umuyorum. En azından çalışmasının karşılığını almasını umuyorum.
9: Heyecanlıyız. Allah inşallah gönüllerine göre bir yerleri kazanmayı hepsine nasip etsin. Emeklerini zayi etmesin.
2: Saatler 13.15'i gösterdiğinde ise sınav maratonunun ikinci etabı sona erdi. Okul kapılarında duygu dolu anlar yaşandı.
10: Uzun bir maratondu. Emek verdi. Bugün artık inşallah onun da emeğinin karşılığını alacak diye düşünüyorum.
11: Son zamanlarda beri bir AYT olan çalışmamı arttırdığım için sınavda da başa olacağını düşünüyorum şu an.
12: İyi geçmedi. Ama muhtemelen hiç kimse için iyi geçmedi.
13: Zor muydu sınav?
12: Çok zordu.
14: Ortalamaydı bence.
2: Bazı veliler çocuklarını alkışlarla karşılarken, bazı veliler çocuklarını çiçeklerle karşılayarak günün en duygusal görüntülerinden birine imza attı.
15: Heyecanlıyım, sınavdan çıktım. Bakalım sonucu bekleyeceğim.
13: Anneniz sizi gülle karşılamış.
15: Evet, çok mutlu oldum. Bakalım şimdi sonucu bekleyeceğim işte o şekilde.
13: Siz de çok güzel karşılamışsınız ama oldukça güzel bir motivasyon.
16: Kızım hak ediyor, seviyorum. Başarılarından dolayı onu tebrik ediyorum. Tüm çocukları da tebrik ediyorum. Çok ter döktüler. Allah her şeyin güzelini nasip etsin.
1: Türkiye genelinde on binlerce öğrenci bu sınav heyecanını yaşadı. Tabii yurdun farklı noktalarında da her sene görmeye alışık olduğumuz o manzaralar da yaşandı. Kimi sınava geç kaldı, kimi kimliğini unuttu, kimi okulları karıştırdı. Yurttan sınav manzaralarına bakalım.
0: Binlerce öğrenci geleceği için ter döktü. Yurdun

0: Dört bir yanında YKS heyecanı yaşandı. Ancak bazı noktalarda heyecan yerini sınava girememe korkusuna bıraktı.
1: Oyalanma.
0: Kayseri'de bir öğrenci sınava gireceği okulu karıştırdı. Yanlış okula geldiğini okulun kapısı önünde anlayınca büyük bir üzüntü yaşadı. Ancak çevrede bulunanlar öğrenciye destek oldu. Duyarlı bir vatandaşsa kendi aracıyla geç kalan öğrenciyi sınava yetiştirdi. Elazığ'da trafik ekipleri öğrenciler için iş başındaydı. Yoğunluk olan yerler drone kamerasıyla tespit edildi. Geç kalan öğrenciler motorlarla sınav yerlerine yetiştirildi. Erzurum'daysa kapılar kapanırken nefesler tutuldu. Son dakika sınav koşusu kameraya yansıdı. Burası da Kütahya. Kimliği geçersiz çıkan öğrenci, polis ve nüfus müdürlüğü ekiplerinin seferberliği sayesinde sınava son bir dakika kala yetiştirildi. Ekiplerin gösterdiği çaba çevrede bulunanlar tarafından uzun süre alkışlandı.
2: Bugün malum Babalar Günü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emin Erdoğan da Babalar Günü mesajı paylaştı. Ki o mesajda tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı Erdoğan paylaşımında. Şehit ve gazi ailelerini, Filistinli babaları ve koruyucu babaları unutmadı.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Babalar Günü'nü kutladı. Baba bir yuvayı ayakta tutan emek, bir evladı hayata hazırlayan irade ve yüce bir gönüldür ifadelerini kullandı. Erdoğan, merhum babasını rahmetle andı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, şehit ve gazilerin babalarının da Babalar Günü'nü kutlayan Erdoğan, Filistinli babaların da yaşadığı acıların son bulmasını temenni etti. Filistin evlatları için büyük bir mücadele veren babaların acısının artık son bulmasını temenni ediyor, kalbimizin onlarla olduğunu ifade etmek istiyorum. Emin Erdoğan koruyucu babaları da unutmadı. Sevgiyle sahiplenen koruyucu babalarımıza ise şükranlarımı sunuyor, gösterdikleri şefkat ve özverinin her türlü takdirin üzerinde olduğuna inanıyorum. Tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyor, ebediyete irtihal eden büyüklerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
2: TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümü programı vardı. O programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Programın ardındansa gençler kendisine Babalar Günü sürprizi yaptı. Ortaya da duygusal anlar çıktı.
4: AK Parti Gençlik Kolları Babalar Günü için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sürpriz yaptı. Sürpriz buluşmada duygusal anlar yaşandı.
5: Babalar Günü kutlu olsun.
4: Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın 30. kuruluş yıl dönümü programı bu kez anlamlı bir sürprize sahne oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programın ardından kendisini bekleyen gençlerle bir araya geldi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve eşi Nihal Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Babalar Günü'nü kutlayarak özel olarak hazırlanan tabloyu takdim etti.
6: Efendim, Babalar Günü kutlu olsun.
7: Tüm evlatlarımız gençler adına efendim.
4: AK Parti İstanbul Gençlik Kolları tarafından hazırlanan tabloda iyi ki Erdoğan var. Baba bir geceni de bize ayır ve bugün milyonlarca genç o geceler için teşekkür ediyor ifadeleri yer aldı. Tablodaki baba bir geceni de bize ayır mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce paylaştığı bir aile hatırasına gönderme yaptı. Erdoğan yoğun çalışmaları nedeniyle çocuklarına yeterince vakit ayıramadığı dönemlerde kızı Esra Erdoğan Albayrak'ın kapısına bıraktığı o notta baba bir geceni de bize ayır yazdığını anlatmıştı.
8: Bir gece işte yatak odamızın kapısına ufak bir pusula büyük kızım Esra asmış. Babacığım bir geceni de bize ayır. Duygulandım. Çünkü onların da hakkı var tabii. Çünkü ben geliyorum, onlar yatıyor. Ben tabii kalktığımda sabah onlar okula gitmiş oluyorlar. Böyle bir durum.
4: Duygusal anların yaşandığı buluşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle sohbet etti. Hatıra fotoğrafı çektirdi.
5: Fotoğraf çekilmiş. Babalar Günü kutlu olsun.
2: Babalar Günü'nde anlamlı mesajlarsa peş peşe geldi. Milli Savunma Bakanlığı Vatan Nöbeti'ndeki Mehmetçiklerin babalarına seslendiği özel bir klip hazırladı.
1: Canım baba, bana vatana hayırlı bir evlat ol demiştin.
9: Bugün üzerimdeki bu şeref üniforma ile
10: vatanıma hizmet etmenin gururunu yaşıyorum.
3: Milli Savunma Bakanlığı Babalar Günü'nü özel hazırladığı kliple Mehmetçiğin sesi oldu. Sınırda, gökyüzünde ve mavi vatanda görev yapan askerler babalarına duygu dolu mesajlar iletti.
9: Arkamda dağ gibi duran babam.
11: Babalar Günü kutlu olsun.
12: Babalar Günü kutlu olsun.
3: Irak'tan İstanbul'a, Edirne'den Bayburt'a. TCG Kınalıada, TCG Akçay. Onlar vatan uğruna evlatlarından uzakta görev yapan kahraman babalar. Görev dönüşü evlatlarına kavuşan Mehmetçiğin görüntülerine yer verilen klip izleyenleri duygulandırdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahyunur Özdemir Göktaş da Babalar Günü'nü bir videoyla kutladı. Videoda aralarında Orhan Gencebay'ın da bulunduğu ünlü isimler yer aldı. Bakan Göktaş, babanın ne demek olduğunu en iyi evlatlar, babalığın ne demek olduğunuysa en iyi babalar anlatır dedi.
13: Aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkan şehit babalarımızın ve tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum.
3: Bir paylaşımda İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Bir evladın ilk kahramanı ve en güvenli limanı olan babalar, duruşlarıyla nesillerin yetişmesinde en büyük pay sahiplerindendir dedi. Başta evlat hasretini yüreğinde yaşayan şehit babalar olmak üzere tüm babaların gününü kutladı.
2: Evet, evladını toprağa veren ve elbette aslında varlığıyla güven, sevgisiyle de daima sarıp sarmalayan tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun efendim. NATO Liderler Zirvesi var ki tüm dünyanın gözü kulağı burada olacak Temmuz ayında, ama öncesinde tabii bir de İstanbul'da diplomasi trafiği işleyecek. İstanbul'da Türkiye Büyük Millet Meclisi NATO parlamenter zirvesine ev sahipliği yapacak ki tabii 32 müttefik ülkenin meclis başkanlarıdır, üst düzey temsilcileridir. Hepsi meclise gelmeden önce İstanbul'da buluşacak.
3: NATO parlamenter zirvesi için geri sayım başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenecek zirvede NATO üyesi ülkelerin meclis başkanları İstanbul'da buluşacak. 28-29 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek toplantı, Ankara'da düzenlenecek NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi öncesinde parlamenter düzeyde önemli temaslara sahne olacak. Zirveye NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı, Başkanlık Divanı üyeleri ve üst düzey temsilcilerin de katılması bekleniyor. Zirve, müttefikler arasında istişare, diyalog ve parlamenter eşgüdümü güçlendirmeyi amaçlıyor. Zirvenin ana oturumu Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilecek. 29 Haziran'daki toplantıda meclis başkanları ve delegasyon başkanları kürsüye çıkarak görüşlerini paylaşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da resmi öğle yemeğinde katılımcılarla bir araya gelmesi ve bir konuşma yapması bekleniyor. Diplomasi trafiği saha ziyaretleriyle devam edecek. Zirve programı kapsamında katılımcılar Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret edecek. İstanbul'daki toplantı ABD ve Belçika'da düzenlenen zirvelerin ardından NATO Parlamenter Zirvesi'nin 3. buluşması olacak.
2: Diplomasinin kalbi Türkiye'de atacak ki başkentte NATO zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri de has safhada. Sıkı denetimler var. Ankara Emniyeti ise bu kez rotasını böyle yol ve kaldırım işgallerine çevirdi. Korsan otoparkçılar, değnekçiler, usulsüz vale düzeni, tüm bunlara yönelik bir operasyon icra edildi. Başkentin huzuru operasyonu efendim adı ve 30 kişi gözaltına alındı.
14: NATO zirvesi öncesi başkentte güvenlik önlemleri genişletildi. Başkent Emniyeti bu kez yalnızca trafiğe değil, yol düzenine de odaklandı. Korsan otoparkçılar, değnekçiler ve usulsüz vale düzenine yönelik düğmeye basıldı. Operasyonda 30 kişi gözaltına alındı. Sadece yol güvenliği değil, yol düzeni de mercek altına alındı. Eğlence mekanları çevresi ve bazı caddelerde korsan otoparkçılık faaliyetleri takibe alındı.

Asayiş ekipleri eğlence mekanları çevresi, yoğun caddeler ve park noktalarında kamera kayıtlarını topladı. Müşteki ve tanık ifadelerine başvurdu. Yapılan incelemelerde vatandaşlardan para talep edildiği belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada korsan vele ve değnekçilere yönelik işlemler başlatıldı. Emniyet, 2918 sayılı Karayolları Kanunu kapsamında park ücreti adı altında yasa dışı kazancı izin verilmeyeceğini vurguladı.

0: 2026 Dünya FIFA Kupası, efendim Dünya Kupası tüm ülkeleri, katılımcıları bir şekilde ekrana kilitledi. Amili futbol takımımız maalesef Paraguay karşısındaki yenilgisiyle birlikte turnuvaya veda etti. Peki geride kalanlar, merakla takip edilen turnuva içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu çok konuşuluyor. İran'a ikinci sınıf muamelesi yapıldığını biliyoruz ki o eşitsizlikler ekrana gelecek, kısıtlamalarla karşılaşan İran takımı bu kez ABD'de protesto da edildi.
1: Futbol severlerin heyecanla takip ettiği 2026 FIFA Dünya Kupası maçları hızla devam ediyor. Kazanan takımlar sevinçlerini yaşarken bazı taraftarlarda mağlubiyet hüznü de hakim. Kötü ev sahipliğiyle çok kez gündeme gelen Amerika Birleşik Devletleri'nde ise İran'a karşı bir kez daha küçük düşürücü bir hamle geldi. G grubu ikinci maçında Belçika ile karşılaşacak İran milli futbol takımı Amerika Birleşik Devletleri'nde protestolarla karşılandı. Kamp alanından Los Angeles'a gelen İranlı sporcular son antrenmanını Kherson Sports Park'ta gerçekleştirdi. Takımın antrenman bilgisini alan protestocular tesis girişinde gösteri yaptı. Kafile yoğun güvenlik önlemleri altında tesisten başka bir kapıdan ayrıldı. Kamp yapacakları otele giderken protestocular da takım oteline gitti. Göstericiler takımın kamp yaptığı otel önünde slogan attı. İran milli takımının ilk maçın ardından yenilenme antrenmanı talebi reddedilmişti. İkinci maçın oynanacağı Los Angeles'a karşılaşmadan yalnızca 24 saat önce giriş yapılmasına izin verilmişti. Kısıtlamalar sebebiyle federasyondan açıklama geldi. FIFA'ya resmi bir şikayette bulunulacağı belirtildi.
0: Afrika'dan gelen aşırı sıcak hava dalgası Avrupalı ülkeleri etkisi altına almaya devam ediyor. Pek çok ülkede alarm seviyesi hakim ki bu kapsamda efendim sıcaklıklarla birlikte önlemler de alındı.
2: Sıcak hava dalgası Avrupa'yı yaktı. Birçok ülkede kırmızı alarm ilan edildi. Avrupa genelinde yayılan aşırı sıcaklar nedeniyle ülkelerde acil önlemler devreye alındı. Fransa'nın yaklaşık üçte biri kırmızı alarm altında bulunuyor. 26 milyondan fazla kişi risk altında. 35 ili kapsayan kırmızı alarm rekor seviyeye ulaştı. Ayrıca 45 il turuncu alarm seviyesinde. Paris'te Eiffel Kulesi ve diğer bazı noktalarda halka serinleme amaçlı su püskürtme istasyonları kuruldu. Yetkililer sağlık risklerini azaltmak için ülke genelinde bir dizi ek önlem aldı. İtalya genelinde ise Afrika kaynaklı aşırı sıcak hava dalgası etkisini göstermeye başladı. 8 kentte kırmızı alarm verildi. Sağlık Bakanlığı internet sitesinde güneşten korunmaya yönelik bir dizi uyarı ve önlemleri duyurdu. İspanya'da da yılın ilk sıcak hava dalgası görüldü. Sıcaklar İspanya'nın güney kesimini etkisi altına aldı. Yükselen sıcaklıklar hayatı olumsuz etkiledi. İnsanlar çeşmeler ve süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.
0: Dünyaca ünlü televizyon dizisi Breaking Bad'de efendim ününe ün katmış bir oyuncu vardı. Giancarlo Esposito Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştirdi ve bu ziyaret kapsamında Müslüman oldu. Namaz kıldığı anlar da yoğun ilgiyle izlendi.
3: Anímate, hombre. Gustavo, yo no estoy enojado.
2: Ünlü oyuncu Müslüman oldu. Breaking Bad dizisindeki Gustavo Fring karakteriyle tanınan oyuncu Giancarlo Esposito İslamiyet'i kabul etti. Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre Esposito kelime-i şehadet getirdi. Suudi Arabistan'a bir ziyareti sırasında Müslüman olduğu açıklandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde oyuncunun bir camide yapım ekibinin üyeleriyle birlikte ibadet ettiği görüldü. Oyuncunun bu kararı almasında ülkedeki deneyimlerinin ve Müslümanlarla kurduğu ilişkilerin etkili olduğu belirtildi. Açıklamaya göre Esposito, çekimler boyunca karşılaştığı misafirperverlikten etkilendi. Toplumsal ortamdan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

0: Bir baba yıllarını marangozluğa verdi. Oğlu aynı atölyede büyüdü. Ahşaba olan sevgisi daha da filizlendi. İstanbul'da aynı atölyede çalışan baba oğuldan bahsedeceğiz. İhsan Dolcan ve Oğuz Dolcan. Onlar usta çırak geleneğini baba oğul geleneği üzerinden keyifle sürdürüyor.
1: 70 yıllık aile mirası aynı atölyede yaşamaya devam ediyor. Bir yanda yılların marangoz ustası, diğer yanda el yapımı müzik aletleri üreten genç bir lütiye. Baba oğul aynı çatı altında mesleklerini geleceğe taşıyor.
2: Dedem doğramacıydı, görmek kısmet olmadı. Babam marangozluğu devam ettiriyor. Ben de biraz daha incelterek lütiyelik kısmına devam ediyorum şu an.
1: Ahşaba duydukları sevgi bir meslekten çok hayata dönüştü. İhsan Dolcan 12 yaşında çırak olarak adım attığı meslekte yılların deneyimiyle kendi atölyesini kurdu. Oğlu Oğuz Dolcan ise küçükken babasıyla birlikte bir gitar yaptı. Baba ve oğlun birlikte yaptığı gitar Oğuz Dolcan'ın geleceğini belirledi.
3: Çok eskiden yapmış olduğum bir gitar vardı. Amatörce bir arkadaşımızın vasıtasıyla. Oğuz onu görmüştü. Ondan sonra benden birlikte bir gitar yapmamızı istedi. Birlikte bir gitar yaptık. Ondan sonra bu konservatuara başladım. Müzik teknolojileri bölümünü kazandı. Orada kendisini geliştirdi ve şu an burada birlikte çalışıyoruz.
1: Babasıyla birlikte ilk gitarını üreten Dolcan zamanla lüterliği mesleğe dönüştürdü. Çocuk yaşta çırak olarak girdiği atölyede bugün kendi ustalık eserlerini üreten Oğuz Dolcan'ın en büyük ilham kaynağı ise babası.
2: Şu anda işte 63 yaşında olan ve hala ilk günkü gibi mesleğini başta icra ettiğini görüyorum ben zaman zaman. Bu tabii ki bu meslekte benim de ileride böyle olmam için bana büyük bir ilham kaynağı oluyor. Örnek alıyorum onu olabildiğince.
1: Dededen babaya, babadan oğula uzanan 70 yıllık meslek geleneği böylece ayakta kalmaya devam ediyor. Baba içinse oğlunun el emeğiyle ortaya çıkardığı eserleri görmek tarifi zor bir gurur oluyor.
3: Kesinlikle gurur verici bir durum. Müşterilerle diyaloglarını görüyorum, yaptığı işleri görüyorum. Belki bir tını olarak çok onun kadar bilgim yok yaptığı enstrümanda ama elime aldığım zaman o udun kalitesini görebiliyorum. Bu da çok güzel bir şey bir baba olarak. En azından bizden sonra bu atölyenin gene Oğuz tarafından devam edecek olması çok güzel bir şey.
0: Akdeniz'in eşsiz lezzetleri ve kültürel zenginlikleri hepsi mega kentlerle buluşturuldu. Atatürk Havalimanı'nda Akdenizlileri tanıtım günleri vardı. Efendim bu kapsamda tanıtım günlerinde Osmaniye'nin yer fıstığı ve kömbesi en çok ilgi çekenlerdi.
1: Akdeniz'in kültürü ve lezzeti İstanbul'a taşındı. Davul ve zurna eşliğinde halay çekildi. Akdeniz'in zengin mutfağı mega kentlilerden yoğun ilgi gördü.
4: Ben Trabzonluyum. Adana, Hatay, Osmaniye fuarını duyunca çıkıp geldik kızımızla geziyoruz.
1: Akdenizlileri tanıtım günleri İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Akdeniz Dernekler Federasyonu ve Akdeniz Platformu tarafından düzenlenen etkinlikte bölgenin renkli kültürü ve yöresel tatları İstanbullularla buluşturuldu.
5: Herkesi petelerimizde bekliyoruz çünkü lezzetlerimiz, şırdanımız, kebabımız, yöresel yemeklerimiz hepsi var.
1: Davul ve zurnalar eşliğinde halaylar çekildi, yöresel müzikler alanda yankılandı. Bir yandan kültür şöleni yaşanırken bir yandan da ziyaretçiler Akdeniz mutfağının eşsiz lezzetlerini tatma fırsatı buldu.
6: Biz de bugün bu tanıtım faaliyeti anlamında da bütün hem İstanbul'u o Akdeniz'in o birbiriyle iç içe geçen kültürünü hem yaşamaya hem gelerek işte lezzetlerini tatmaya davet ediyoruz.
1: Osmaniye Belediyesi standı da etkinliğin en çok ilgi gören noktalarından biri oldu. Meşhur Osmaniye yer fıstığı ve kömbesi ziyaretçilere ikram edildi. Akdenizlileri tanıtım günleri 21 Haziran Pazar günü akşam saatlerinde sona erecek.
7: Adanalıyız, Allah'ın adamıyız. Pazara kadar buradayız.
0: Kocaeli'nin yeni turizm yatırımı Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu kapılarını açtı. Binlerce canlıya ev sahipliği yapan bir akvaryumdan bahsediyoruz. İlk günden 15 bin aşkın ziyaretçisiyle de büyük ilgi gördü.
1: turizm vizyonuna yeni bir halka eklendi. Dünyanın farklı kıtalarındaki sualtı yaşamı bir araya getirildi. Körfez Aqua ilk günden yoğun ilgi gördü.
8: Çok güzeldi. Köpek balıkları, vatoz balıkları falan vardı. Böyle sanki okyanusun içindeymişim. Burası gerçekten çok güzel. Herkes içindeymiş gibi hissediyor kendilerini.
9: Çok güzeller, çok büyüklerdi. Çok etkilendim.
1: Kocaeli turizm yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. İzmit Millet Bahçesi içerisinde hizmete açılan Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu dünyanın farklı kıtalarından binlerce canlıyı ziyaretçilerle buluşturdu. Akvaryum şehrin yeni cazibe merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor.
10: Toplamda 40 havuz var. Bunların 9 tanesi özel bakım havuzları, 31 tanesi sergi havuzları. 40'ın üzerinde tür var. Kıtalar Akvaryumu Afrika'dan Avustralya'ya, Avrupa'ya birçok bölgeden balık türleri örnekleri var. Ama aynı zamanda Körfez'e özel bir başka bölüm de var. Toplam 5000 civarında da balık var.
1: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen tesis kapılarını ziyaretçilere açtı. İlk günden yoğun ilgi gördü. Sabah saatlerinden itibaren akvaryumu 15.150 kişi ziyaret etti. Özellikle çocuklar sualtı dünyasının renkli canlılarını yakından görme fırsatı buldu.
11: Bir sürü fotoğraf ve video çektim. Çok güzeldi, çok hoşuma gitti. Etraftaki balıkların üzerimizden geçmesi çok hoşuma gitti.
12: Çok beğendim, çok olağanüstü bir şey. Herkese tavsiye ederim gelmesini.
1: Haftanın 6 günü ziyaretçilerini ağırlayan Körfez Aqua, sualtının büyüleyici dünyasını ziyaretçileriyle buluşturmaya devam ediyor.
0: Bu haberle birlikte araya gidelim. Saat başında yeni gelişmelerle karşınızdayız.

0: Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Kardeşlerim, rüşvet aldım, rüşvet verdim, şu kişiye şu kadar para verdim diyenler aynı şekilde kendileridir. Dün halkın umudu dediklerine bugün hain damgası vuranlar da kendilerinden başkası değildir. Tüm tarafların CHP'li olduğu hukuki bir ihtilafta belge ve bilgiler ışığında yargı gerekli değerlendirmeleri yapmış, neticede hükmünü vermiştir. Mahkeme kararı sonrası yaşananlar bizim haklılığımızı teyit etmiştir. Dikkat ederseniz partimize yönelik edep, adab ve siyasi nezaket dışı onca hakarete rağmen karar sonrasında da tartışmaların uzağında durduk. Hiç elimizi dilimizi ulaştırmadık. Siyaset vezirganlarının sataşmalarına kulak asmadık. Medyadaki silahşörlerin tuzaklarına düşmedik. AK Parti olarak samimi temennimiz, suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır. Milletimizin huzuruna, Gazi Meclisimizin mehabetine, demokrasimizin ve ülkemizin itibarına zarar vermeye başlayan bu kavganın yargı kararları çerçevesinde demokratik bir olgunlukla çözüme kavuşturulması.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Peki şu eve ne dersin?
1: Çok yüksek.
2: Bu çok alçak.
0: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
2: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
3: Kredi de yok, faiz de yok.
0: Peki ne var?
3: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta sanatçı İbrahim Sadri kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24.00'da.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit.
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra

0: yeni 35 yılda.
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: E-Yatırımcı mobil uygulaması nasıl kullanılır? Arama çubuğuna E-Yatırımcı yazın ve indir seçeneğine dokunun. E-Yatırımcı uygulamasına iki yöntemden birini seçerek giriş yapabilirsiniz. Sicil ve şifre bilginiz ya da E-Devlet kimlik doğrulama sistemiyle uygulamaya kolayca erişim sağlayabilirsiniz. Yatırımlarınıza tek merkezden ulaşmanızı sağlayan E-Yatırımcı uygulaması üzerinden tüm portföyünüzü bir arada ve istediğiniz tarihteki değerine varıncaya kadar görebilirsiniz. Merkezi Kayıt Kuruluşu

0: Ara bitti, saatlerimiz son 9'u gösteriyor. Hafta sonu akşam haberlerine devam ediyoruz. 1,5 milyonu aşkın aday hepsi sınavda ter döktü. Geleceklerine yön verecek o kritik aşamayı geçtiler. Alan yeterlilik sınavı da bugün itibariyle sona erdi. İkinci oturum aslına bakarsanız Yüksek Öğretim Kurumları sınavının ikinci oturumuydu. Sınav maratonunun en kritik etaplarından biri. Uzmanların hep altını çizdiği üzere sınav çıkışında öğrenciler bazı bölümleri zor bulduklarını söylediler. Bu arada şu gelişmeyi de aktaralım. YKS temel soru kitapçıkları, cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlandı. Yüksek Öğretim Kurumları sınavının hem cevap anahtarları hem kitapçıklarını ÖSYM üzerinden efendim şu anda inceleyebilirsiniz. Detayları haberimizde izleyelim.
1: Aylarca süren hazırlığın ardından adaylar bu kez alan yeterlilik testinde ter döktü. Üniversite hayali kuran öğrenciler için kritik gün geride kaldı. YKS'nin ikinci oturumu olan AYT tamamlandı. Sınav sonrası kimi yüzler gülüyordu, kimileri ise soruların zorluğunu konuşuyordu.
2: Şöyle söyleyeyim, beklenti arttıkça tabii ki heyecan da artıyor ama bu çalışmaya bağlı.
3: Heyecanlıyız, mutluyuz. İnşallah iyi olacak, bu kadar.
4: Çok çalıştık, herkes çok çalıştı, çok kalabalıktık, çok fazlaydık. Umarım herkes emeğinin karşılığını alır.
1: Türkiye genelinde 1,5 milyondan fazla aday geleceklerini şekillendirecek sınav için sabah saatlerinde okulların yolunu tuttu.
5: TYT maratonunu geride bıraktık. AYT içinse üniversite adayları sınav alanlarına giriş yapıyor.
6: Ya TYT genel olarak ben hani şöyle düşünüyorum. Türkçesi ortalamaydı, feni çok kolaydı. Ama matematikte problemde çok zorladılar. Özellikle ben yetiştiremedim. Ama AYT'de arayı kapatacağımı düşünüyorum. Ya umarım normal güzel bir sınav olur.
1: Sınav saati yaklaştıkça heyecan arttı. Kimileri polis ve zabıtanın yardımıyla sınav alanına son dakikada yetişti. Kimileri ise o kadar şanslı değildi. Kapılar kapatıldıktan sonra gelen öğrenciler sınavlara alınmadı. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi tarafından düzenlenen sınavda adaylara Türk dili ve edebiyatı, sosyal bilimler, matematik ve fen bilimleri testlerinden toplam 160 soru yöneltildi. Adaylar 180 dakika boyunca hayallerindeki üniversiteye bir adım daha yaklaşabilmek için mücadele etti. Sınav süresi boyunca okul bahçelerinde ve çevresinde en az adaylar kadar heyecanlı olan velilerin de bekleyişi sürdü.
5: Veliler de gayet heyecanlı. Sizde durumlar nasıl? Neler umuyorsunuz?
7: Yani en iyi yere gelmesini umuyorum. En azından çalışmasının karşılığını almasını umuyorum.
8: Heyecanlıyız. Allah inşallah gönüllerine göre bir yerleri kazanmayı hepsine nasip etsin. Emeklerini zayi etmesin.
1: Saatler 13.15'i gösterdiğinde ise sınav maratonunun ikinci etabı sona erdi. Okul kapılarında duygu dolu anlar yaşandı.
9: Uzun bir maratondu. Emek verdi. Bugün artık inşallah onun da emeğinin karşılığını alacak diye düşünüyorum.
10: Son zamanlarda beri bir AYT olan çalışmamı arttırdığım için sınavda da başa olacağını düşünüyorum şu an.
11: İyi geçmedi. Ama muhtemelen hiç kimse için iyi geçmedi.
12: Zor muydu sınav?
11: Çok zordu.
13: Ortalamaydı bence.
1: Bazı veliler çocuklarını alkışlarla karşılarken, bazı veliler çocuklarını çiçeklerle karşılayarak günün en duygusal görüntülerinden birine imza attı.
14: Heyecanlıyım, sınavdan çıktım. Bakalım sonucu bekleyeceğim.
12: Anneniz sizi gülle karşılamış.
14: Evet, çok mutlu oldum. Bakalım şimdi sonucu bekleyeceğim işte o şekilde.
12: Siz de çok güzel karşılamışsınız ama oldukça güzel bir motivasyon.
15: Kızım hak ediyor, seviyorum. Başarılarından dolayı onu tebrik ediyorum. Tüm çocukları da tebrik ediyorum. Çok ter döktüler. Allah her şeyin güzelini nasip etsin.
0: Elbette tüm öğrencilerin emeklerinin karşılığını almaları temennisiyle sınav sabahına bakacağız. Türkiye genelinde on binlerce öğrenci sınav adına o heyecanla birlikte sınav salonlarına yetişmeye de gayret etti. Her sene de benzer bir manzara var. Kimi kimliğini unuttu, kimi okulu karıştırdı, kimi geç kaldı. Yani YKS sabahında neler yaşanmış bakalım izleyelim.
16: Binlerce öğrenci geleceği için ter döktü. Yurdun dört bir yanında YKS heyecanı yaşandı. Ancak bazı noktalarda heyecan yerini sınava girememe korkusuna bıraktı.
17: O yalan mı?
16: Kayseri'de bir öğrenci sınava gireceği okulu karıştırdı. Yanlış okula geldiğini okulun kapısı önünde anlayınca büyük bir üzüntü yaşadı. Ancak çevrede bulunanlar öğrenciye destek oldu. Duyarlı bir vatandaşsa kendi aracıyla geç kalan öğrenciyi sınava yetiştirdi. Yetişir. Elazığ'da trafik ekipleri öğrenciler için iş başındaydı. Yoğunluk olan yerler drone kamerasıyla tespit edildi. Geç kalan öğrenciler motorlarla sınav yerlerine yetiştirildi. Erzurum'daysa kapılar kapanırken nefesler tutuldu. Son dakika sınav koşusu kameraya yansıdı. Burası da Kütahya. Kimliği geçersiz çıkan öğrenci, polis ve nüfus müdürlüğü ekiplerinin seferberliği sayesinde sınava son bir dakika kala yetiştirildi. Ekiplerin gösterdiği çaba çevrede bulunanlar tarafından uzun süre alkışlandı.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada kapalılar imha edilsin şeklinde paylaşım yapan Hatice Öncel isimli şahıs hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı ki bu kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sosyal medyada bir kadın yaptığı paylaşımla başörtülülere nefret kustu. Kızını sınava götürdüğünü belirten bir kadın toplu taşımadaki bir tartışmayı bahane etti. İnançlı vatandaşları hedef aldı. Her tarafından cahillik akıyor. Mümkünse bütün kapalılar imha edilsin ifadesini kullandı. Sosyal medyada yayılan görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Hatice Öncel isimli şahıs hakkında soruşturma başlatıldı ve şahıs hakkında gözaltı talimatı verildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hatırlayalım, geçtiğimiz salı günü parti grup toplantısı adına bir kaos vardı ki hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel tarafından bir konuşma olmayacağı, toplantı düzenlenmeyeceği açıklanmıştı. Yine şimdi bu haftada gözler salı gününe çevrili. Yani kritik toplantılar var söylendiği üzere hem Kemal Kılıçdaroğlu hem Özgür Özel cephesinde yoğun bir trafik yaşanacak. Parti yönetiminde istifalar, disiplin süreçleri, kurultay, tüm bu başlıklar masada olacak.
13: Cumhuriyet Halk Partisi'nde geçtiğimiz hafta dikkat çeken kararlar alındı. Aralarında eski ve görevde bulunan il başkanlarının da yer aldığı 6 isim tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi. Öte yandan İzmir ve Ankara'nın da bulunduğu 7 ilde yeni il başkanı görevlendirmeleri yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP'den istifası da parti içindeki hareketliliği arttırdı. Şimdi gözler Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni haftaya çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salı günü saat 11'de Merkez Yönetim Kurulu'nu 6. kez topluyor. Toplantının ana başlıkları arasında istifalar ve yeni disiplin süreçlerinin yer alması bekleniyor. Parti içinde yeni ihraç adımlarının değerlendirilmesi de gündemde. Kılıçdaroğlu'nun MYK toplantısında kurultay takvimi ve olası yol haritasının da ele alınması öngörülüyor. Bu toplantının ardından da saat 14'te de parti meclisine başkanlık etmesi planlanıyor. Özgür Özel cephesinde de olağanüstü kurultay hazırlıkları sürüyor. Geçtiğimiz hafta delegelerden toplanan imzalar genel merkeze teslim edildi. Hafta başında yapılması beklenen MYK toplantısında da atılacak

adımların değerlendirilmesi bekleniyor. Salı günü meclis grup toplantısının yapılıp yapılmayacağı ise henüz netleşmedi. Kılıçdaroğlu'nun aynı gün hem MYK hem de parti meclisini toplaması nedeniyle farklı bir takvimin

0: Kendisi geçtiğimiz hafta içerisinde evinin önünden Maltepe'de gece akşam saatlerinde 21 sularında evlatlarının gözü önünde darp edilmiş, ardından kaçırılmıştı. Konuya ilişkin geniş kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Kendisi bulundu, soruşturma da sürüyor. İki kişi daha gözaltına alındı konuya ilişkin. Gözaltı sayısı böylece 12'ye yükseldi.
1: Kaçırılan İBB yöneticisi dosyasında çember daralıyor. İki şüpheli daha gözaltına alındı. 17 Haziran'da İstanbul Maltepe'de evinin yakınında kimliği belirsiz kişiler tarafından zorla bir araca bindirilerek kaçırılan İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaağlı ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada daha önce gözaltına alınan 10 şüpheliye 2 kişi daha eklendi. Son operasyonlarla birlikte gözaltı sayısı 12'ye yükseldi. Soruşturma kapsamında kaçırma olayında kullanılan aracın plakasının kopyalandığı iddiası da mercek altında. Karaağlı'nın rehin tutulduğu süreçle bağlantılı oldukları öne sürülen şüpheliler, ifadeler alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne götürüldü. Hastanede tedavisi devam eden Erhan Karaağlı'nın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma sürüyor.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi mesaisini sürdürüyor. Malum Temmuz ayında da tatile girilmeyecek. Terör Türkiye kapsamında komisyon çalışmaları sürecek. Yeni haftaya bakarsak yoğun gündem maddeleri var. Genel kurulda emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifleri hepsi ele alınacak.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftaya yoğun bir gündemle giriyor. Genel kurul görüşmeleri, komisyon ve grup toplantıları aralıksız sürecek. Genel kurul haftalık çalışmalarına 23 Haziran Salı günü başlayacak. İlk 13 maddesi kabul edilen bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Genel kurulda ayrıca Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda belirlenen iki aday arasından Sayıştay Başkanlığı için seçim yapılması da bekleniyor.
3: Komisyon dışından gelen milletvekillerimizin...
2: Meclis Araştırma Komisyonu da çalışmalarına devam edecek. Çocukların dijital riskleri ve okullarda yaşanan olaylar değerlendirilecek. Salı ve çarşamba günleri ise mecliste grup toplantıları yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin meclis grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek. Öte yandan AK Parti'nin uzun süredir hazırlıkları devam eden 12. yargı paketini bu hafta meclis başkanlığına sunması bekleniyor.

0: gelelim dünyadan gelişmelere ki ABD ve İran arasında tırmanan gerilim efendim bir masada sona erecek mi diye merak ediliyordu. 14 maddelik bir taslak vardı geçtiğimiz hafta içerisinde Fransa'da G7 zirvesi kapsamında Donald Trump'la tabii ki bir de İran tarafı imzaları attılar. Nihai sonuç için bugün gözler İsviçre'nin Bürgünstock kasabasına çevrilmişti. Bir araya gelindi. Pakistan, Katar arabuluculuk yaptı ama tabii bu esnada ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen ve tepki çeken kimi açıklamalar var. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'e görüşmelerde ilerleme kaydedildi. Asıl soru Orta Doğu'daki ilişkileri kalıcı olarak değiştirip değiştiremeyeceğimiz. Bu konu mühim diyor. Neye tekabül eder? Hepsine bakalım.
1: Burada olmak harika bir duygu ve umuyoruz ki evimize döndüğümüzde buradan beraberimizde elimizde çok güzel bir anlaşma olacak. Hem barışı hem istikrarı ve hem de ilerlemeyi tüm dünyada teşvik edeceğiz. Teşekkür ederim. Sayın Başkan'ın diplomatik kararlılığı sayesinde tüm dünyaya bunu gösterebildik. İran'ın nükleer programı sona eriyor. Hürmüz Boğazı açılıyor ve birlikte bundan daha fazlasını yapabiliriz. Orta Doğu'daki ilişkileri de sonuna kadar ya değiştireceğiz ya da önceye döneceğiz. Önceye dönmek hiç kimsenin istediği bir şey değil. Sayın Başkan, Orta Doğu'yu bundan 10 sene öncesinde olduğu haliyle değil, 10 yıl sonra çok farklı bir halde görmek istiyor ve bunun için çalışıyor. Diplomasi vasıtasıyla biz Orta Doğu'yu dönüştürebiliyoruz. İran ve Körfez ülkeleri

0: ülkeleri birbirleriyle iyi geçirecekler. En azından hasmane ilişkileri olmayacak. Şimdi bunun üzerine binaen daha iyisini de kurmak istiyoruz ve daha sürdürülebilir bir gelecek istiyoruz. Hiç daha önce olmadığı gibi İslamabad dışında da burada da son birkaç hafta içerisinde, birkaç ay içerisinde İranlılar ve Amerikalılar en üst düzeyde hiç bu kadar yakın olmamıştılar. Biz ilişkilerimizi İran halkıyla daha iyi noktaya götürmek istiyoruz. Bazı şeyler oluyor, evet, ama 3 ay öncesinde olanlarla, 2 hafta, 3 hafta öncesinde olanlarla bugün olanları kıyaslarsanız ne kadar azaldığını göreceksiniz. Sayın Başkanımız da zaten bölgesel anlamda tam bir ateşkes olması için çalışıyor. Katarlılar, Pakistanlılar, İsrail'deki dostlarımız, hepimiz bölgesel barış için çalışıyoruz. Bazen tabii ki o noktaya nasıl gideceğimiz konusunda bazı anlaşmazlıklarımız olabiliyor ama Lübnan'da olanlarla alakalı da çalışmaya devam edeceğiz. Burada ortaya koyduğunuz liderlik çok önemli. Gerçekten de esasında şu anda bir kutlama yapmıyoruz. Nihai anlaşmayı yaptığımızda esas kutlamayı yapacağız. Bu sadece bir başlangıç.
1: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, zenginleştirme hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz dedi ve nükleer kapsamda bu ifadeyi kullanınca 14 maddede malum nükleer sınır, uranyum zenginleştirilmesi, bunlar kritik eşikler. Bunun üzerine Trump, söylediklerine dikkat etse iyi olur, kendini düzeltmezse ülkenin geri kalanını da ele geçiririz demişti. Üst perdeden bir tehdit savurmuştu, o yüzden tansiyon yüksek efendim. İsviçre'de nihai anlaşmaya yönelik ilk müzakere yapılıyor. Nasıl geçiyor? Aktaralım. ABD ve İran Türkiye saatiyle 14.30 sıralarında İsviçre'de Birgünstock kasabasında müzakere masasında buluştu. Görüşme Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda yapılıyor. Dörtlü toplantıya iç istişare için ara verilmişti. Heyetlerin başkentlerle görüşüp durum değerlendirmesi yaptığı da belirtiliyor. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de Trump'ın damadı ve özel danışmanı olan Jared Kushner temsil ediyor. İran heyetinde ise Meclis Başkanı ve baş müzakereci Muhammed Bakır Kalibaf'la Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı yer alıyor. Görüşmede ana konular İran'ın dondurulmuş varlıkları ve Lübnan. ABD ve İran heyetleri ana görüşmeden önce bazı ikili temaslarda da bulundu. Müzakereler kapsamında nihai anlaşmanın şartlarını görüşmek üzere uzman ekipler kuruldu. Ayrıca mutabakat saptını denetlemek için takip grupları da oluşturuldu. Hürmüz Boğazı'da masaya yatırılan konulardan biriydi. İran, İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürdürmesi sebebiyle Boğazı gemi trafiğine tekrar kapattı. ABD ise Boğaz'ın açık olduğunu duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, 60 günlük ateşkes boyunca Hürmüz Boğazı'ndan herhangi bir geçiş ücreti alınmayacağını açıkladı. Ancak hizmet bedeli konusunda net bir ifade kullanmadı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise Katar'da bloke edilen 6 milyar dolarımız geri dönecek dedi. ABD'nin tek talebinin İran'ın nükleer bomba sahibi olmaması olduğuna işaret etti. Pezeşkiyan bunun zaten İran'ın istemediği bir husus olduğunu da hatırlattı. Evet, en büyük gücümüz birliğimiz demişti Pezeşkiyan. Tahran'daki bir program kapsamında konuştu. Pezeşkiyan eski ülke lideri Ali Hamaney tarafından da defalarca dile getirildi. Nükleer konusunda mutabıkız ama ABD bunu bir türlü anlayamadı. İran'ın zaten istemediği bir husustu diyor efendim. Peki ABD İran masaya oturdu. 60 günde nihai anlaşmanın detayları konusunda uzlaşıya varılması hedefleniyor. 60 gün en çok da Hürmüz Boğazı'nı ve nükleer kapasiteyi malum ilgilendiriyor. İsviçre'deki görüşmeler başladı ama hemen ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan böyle sabote eden açıklamalar geldi. Tepki çekti onlar, bakalım. Fox News'a konuşan Trump, İsviçre'deki temasın başarısız olma ihtimalinde olabileceklere ilişkin tehditkar bir dil kullandı. 60 günlük bir opsiyonum var. Bu opsiyon süresi bittikten sonra ne istersem onu yaparım dedi. İran'a yönelik gerekirse Boğaz'ı ele geçiririz. Onların canına okuyacağım ifadesini kullandı. ABD'nin gerekirse Hürmüz Boğazı'nı devralabileceğini, geçiş ücreti alabileceğini ekledi. Bu aynı zamanda ABD'nin Boğaz'dan geçen petrolün %20'sini almasını da içerir dedi. Pezeşkiyan'ın zenginleştirme hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz sözlerine cevap verdi. Söylediklerine dikkat etsin, kendini düzeltmezse ülkenin geri kalanını da ele geçiririz dedi. Mutabakat

0: saatten sonra dün Basra Körfezi'nden 19 milyon varil ham petrolün çıktığını belirtti. Hedefinde İran'la müzakereleri Lübnan'ı vurarak hedef alan İsrail vardı. İsrail'in Hizbullah'ı ortadan kaldıramaması beni hayal kırıklığına uğrattı. Binaları yıkmadan hiçbir şey yapamıyorlar. Bunu Suriye'ye vermeye çok yakındım çünkü orada daha isabetli bir iş çıkarırlardı dedi. Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, Pakistan Dışişleri Bakanları dörtlü bir zirve kapsamında Mısır'ın başkentinde Kahire'de bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı efendim ve Fidan Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi tarafından bizzat kabul edildi. Gündeminde sadece Mısır'la ikili ilişkiler yoktu. ABD-İran arasında İsviçre'de başlayan bu müzakerelerle ilgili de konuştu Bakan Fidan. Bakalım neler söyledi.
1: Yani esas itibariyle görüşmeler bugün başladı biliyorsunuz. Az önce Steve Witkoff telefonla aramıştı, onunla da konuştuk. Orada da gündeme geldi. Yani ilk erken temaslar yapıldı. Şimdi biliyorsunuz imzalanan mutabakat zaptından sonra o mutabakat zaptına baktığınız zaman belli maddeler 60 günlük süre içerisinde tartışılmaya bırakılmıştı. Bu tartışılacak olan maddelerin bir kısmı da teknik konular, özellikle nükleer doğrulama ile ilgili konular. Bunlarla ilgili ekiplerin çalışması gerekiyor. Yaptırımlarla ilgili konularda ekiplerin çalışması gerekiyor. Bir çatışmamazlık mekanizması kurulması gerekiyor. Bunların hepsi biraz daha teknik konular. Önemli konularda bir siyasi irade ortaya konulmuş durumda, onu anlıyoruz. Ama ilerideki günlerde ben inanıyorum yoğun çalışmalarla bu sorunların üstesinden gelecekler. Fakat şunu unutmayalım her zaman için. İki tane konu var. Bir, tartıştıkları konular gerçekten önemli konular. Bunların detaylarını, teknik detaylarını hemen çözümlemek kolay olmayabilir. Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen. Dört ülke dışişleri bakanları olarak uzun bir çalışma mesaisi yaptık bugün burada. Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır, Pakistan bu dört ülke gerçekten bölgenin büyük ülkeleri, kapasite sahibi ülkeleri, sorumluluk sahibi ülkeleri, büyük nüfusları var, büyük coğrafyaları var, büyük imkanları var. Tabii bölgemizdeki sorunları sahiplenmemiz, bölgenin siyasal, güvenlikle ilişki, ekonomikle ilişkin sorunlarını bu dört ülkenin sahiplenmesi ve çözüm arayışına girmesi, bölgesel çabalar ortaya koyması, uluslararası çabaları buradaki sorunların çözümüne yönelik mobilize etmek biz dört ülkenin şu anda en büyük uğraşısı. Tabii savaş sonrası düzen bölgede nasıl olacak? Buna ilişkin dışarıdan bir vizyon dayatılmadan biz bölge ülkeleri olarak bir açıkçası uluslararası işbirliği içerisinde bir vizyon ortaya koymanın da gayreti içerisindeyiz. Bunu da ortaya koyacağız.
0: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın arasındaki diyalog malum son günlerde çok konuşuldu. Çünkü ikilinin arasına İran girdi. Anlaşmanın imzalanmasının ardından Tel Aviv'de şu anda bir korku hakim. İsrail basını Netanyahu'nun Trump'ın elinde olduğunu savunuyor. ABD'de ise Netanyahu'ya karşı alternatif liderler değerlendiriliyor.
2: İran'la anlaşma İsrail ve ABD'nin arasına girdi. Saldırıları sürdürmek isteyen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve anlaşmayı imzalayan ABD Başkanı Donald Trump'ın dostluğu sarsıldı. İsrail basınına göre ABD yönetimi İsrailli muhalif liderlerle gayri resmi temaslar kurmaya başladı. Kanal 12 televizyonuna göre ABD, Netanyahu'nun yaklaşan seçimlerde hezimet yaşayacağı görüşünde. Washington yönetimi aşırı sağcı hükümete alternatif olarak muhalif liderlerle gayri resmi kanallar üzerinden temas kurmaya başladı. ABD'nin nabız yoklamaya başladığı öne sürüldü. Muhalif isimler arasında Netanyahu'nun en güçlü rakipleri arasında gösterilen eski başbakan Naftali Bennett de var. ABD istihbarat kurumları ise Beyaz Sarayı Netanyahu hakkında uyardı. Gizli analiz raporu Washington-Tel Aviv hattında benzeri görülmemiş bir sabotaj krizini ortaya çıkardı. Raporda seçime gitmeye hazırlanan ve iç siyasette çok ağır bir baskı altında olan Netanyahu'nun İran'la kalıcı barış çabalarını sabote edebileceği uyarısı yapıldı. İsrail basınında yer alan analizlere göre ise

0: Trump, Netanyahu'ya kamuoyu önünde açık bir baskı ve tehdit mesajları veriyor. Netanyahu'nun kaderinin Trump'ın elinde olduğu öne sürüldü. Yazıya göre Trump, Netanyahu'nun siyasi geleceği üzerinde etki sahibi. Aynı zamanda güvenlik ve dış politika kararlarında da etkili olduğu yönünde bir değerlendirmede dikkati çekti. Öte yandan İsrail basınında yer alan bir diğer habere göre Netanyahu Trump'ın tehditleri sebebiyle geri adım attı. Bakanlarından Trump'ı şahsi olarak eleştirmemelerini talep etti. Thank you. Thank you.
1: Dönelim yurda. İstanbul'da Eyüp Sultan'da gece saatlerinde bir akaryakıt istasyonunda silahlı saldırı yaşandı ki motosikletleriyle bekleyen 3 kişi vardı. Otomobille gelen saldırganların hedefi oldular.
0: Gecenin sessizliğini silah sesleri bozdu. Akaryakıt istasyonunda bekleyen 3 kişi yaralandı. Polis olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay Eyüp Sultan'da meydana geldi. İddiaya göre motosikletleriyle park halinde bekleyen 3 kişinin yanına bir otomobil yaklaştı. Araçta bulunan kişi ya da kişiler henüz bilinmeyen bir nedenle silahla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 3 kişi yaralandı. Saldırganlar geldikleri otomobille hızla olay yerinden uzaklaştı.
2: 3 kişi vuruldu.
0: İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
1: Adalet Bakanı Akın Yürek 19 Mart tarihinden beri aranan bir isim Aysel Yıldırım hakkında açıklama yaptı. Yürek, Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğinin ortaya çıktığını ifade etti. Adalet Bakanı Gürlek, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımızla yürütülen saha çalışmaları, dijital veri analizleri, kamera kayıtları ve tanık beyanları değerlendirildi. Olayın aydınlatılmasına yönelik önemli delillere ulaşıldı dedi. Gürlek elde edilen bulgular doğrultusunda 4 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Ayrıca kayıp vatandaşımızın cenazesine ulaşılması amacıyla dere yatağı ve gömüldüğü değerlendirilen bölgelerde arama faaliyetleri de başlatılmıştır dedi. Soruşturma çok yönlü ve büyük bir hassasiyetle devam ediyor. Yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte serinlemek için su kanallarına girenler maalesef acı haberler gelebiliyor. İstanbul'da yaşandı bu kez. Büyükçekmece'de yürek yakan o haberde serinlemek için ailesiyle bu denize giren 11 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Tabii hastaneye kaldırıldı ama tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Acı olay Büyükçekmece'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre ailesiyle birlikte serinlemek için denize giren 11 yaşındaki çocuk bir süre sonra suda çırpındı. Çocuğun çırpındığını fark eden ailesi talihsiz çocuğu sudan çıkardı ve durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk ambulansa hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine karşın 11 yaşındaki çocuk kurtarılamadı. Yaşanan acı olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı. İstanbul'da yaşayan 38 yaşındaki bir anne adayı hamileliğinin son haftasında rahatsızlandı ama bu bir gebelik zehirlenmesiydi ve acil bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Durumu hızla kötüleşti. Hayati risk nedeniyle de acil doğuma alındı. Doğum sonrası yoğun bakıma alınan anne sonunda sağlığına kavuştu.
0: Bir anda hem anne hem bebek için zaman durdu. Gebelik zehirlenmesi neredeyse iki can alacaktı. Doğru zamanda müdahale hayatlarını kurtardı.
3: Sabah rahatsızlandım ve protein kaçağımın olduğu tahlillerden anlaşıldı.
0: İstanbul Sarıyer'de yaşayan 38 yaşındaki anne adayı hamileliğinin 39. haftasında aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan değerlendirmelerde gebelik zehirlenmesi yaşandığı tespit edildi. Anne adayının durumu hızla kötüleşirken sağlık ekipleri vakit kaybetmeden müdahaleye başladı.
3: Gece 1 civarında ciddi hem anneyi hem de bebeği riske atıcı klinik tabloda geldi. Solunumu durmuş ve bilinci kapanmış bir şekildeydi. Çünkü şiddetli halk arasında gebelik zehirlenmesi tablosu ve ileri derecede kalp yetmezliği akciğerlerde su toplanmasıyla geldi.
0: Hayati risk taşıyan tablo nedeniyle hasta acil olarak sezaryene alındı. Doğum başarılı şekilde gerçekleştirilirken anne doğum sonrası yoğun bakıma alındı. Yeni doğan bebekse uzman ekipler tarafından yakın takibe alındı.
3: Hızlı bir şekilde kadın doğum ekibimizle birlikte hastanın hava yolu güvenliğini sağlayıp entübe edip anne ve bebeğin sağlığı açısından hızlıca sezaryen ameliyatını aldık.
2: O sırada bir anne bebek buluşması gerçekleşti. İşte eşim de gelmişti. Böyle bir kucağıma aldım. Oturuyor olmamızın vermiş olduğu bir şans vardı.
0: Yoğun ve zorlu tedavi sürecinin ardından anne ve bebek sağlıklarına kavuşarak taburcu edildi.
1: Batman'da kafası balkon demirlerinin arasına sıkışan 4 yaşındaki kız çocuğunu itfaiye ekipleri kurtardı. Yara almadan kurtuldu ama tabii ki panik anları yaşandı. 4 yaşındaki küçük kız balkonda oyun oynuyordu. Afacan çocuk kafasını korkulukların arasına soktu. 4 yaşındaki küçük kız bir daha kafasını geri çıkaramadı. Çocuğun çığlıklarını duyan ailesi durumu fark etti. Kendi imkanlarıyla evlatlarını kurtarmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadılar. Ailenin ihbarıyla olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye demir makas yardımıyla çocuğun kafasını sıkıştığı yerden çıkarttı. Çatalca'da yamaç paraşütü yapan iki kişi ki biri çocuk efendim onlar havada rüzgara kapıldılar ve korku dolu anlar yaşadılar. Kayalıklara da çarptıktan sonra yaralılar ekiplerin zamanla yarıştı operasyonla kurtarıldı.
4: Taşın abi ağırdır abi dikkat edin bak.
0: Gökyüzündeki heyecan kabusa dönüştü. Rüzgar paraşütleri kayalıklara savurdu. Olay Çatalca'nın Ormanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Yamaç paraşütüyle havalanan iki kişi bir süre sonra rüzgarın etkisiyle zor anlar yaşadı.
4: Gelebilen adam varsa gelsin bak tutamayız.
0: Kontrolden çıkan paraşüt kayalıklara çarptı. Kazada biri çocuk iki kişi yaralanırken olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kayalık bölgede mahsur kalan yaralılar ekiplerin yanı sıra çevredeki vatandaşların da yardımıyla bulundukları noktadan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk ambulansla hastaneye kaldırılırken diğer yaralı ambulans helikopterle tedavi altına alındı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
1: Bolu'da D100 karayolunda bir otomobil kontrolden çıktı ve orta refüjeye çarptı, takla attı. Araçta bulunan iki kişinin ise burnu bile kanamadı. Kaza D100 Karayolu Gölyüzü Mahallesi mevkiinde yaşandı. Seyir halinde olan otomobil kontrolden çıktı, orta refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil savruldu, takla attı, yolun ortasına ters düştü. Kazayı şans eseri yara almadan atlatan sürücü ve yolcu tepe takla araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle D100 Karayolu'nun iki şeridi de bir süre trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri olası bir başka kazayı önlemek için bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Diplomasinin kalbi Türkiye'de atacak. Malum NATO liderler zirvesi gerçekleşecek. Çok da az bir zaman kaldı da bu arada kritik diplomasi trafiği başlamadan önce İstanbul'da da önemli bir program var. Türkiye Büyük Millet Meclisi NATO parlamenter zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 32 müttefik ülkenin meclis başkanları, üst düzey temsilcileri bunlar da İstanbul'da bir araya gelecek.
5: NATO parlamenter zirvesi için geri sayım başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenecek zirvede NATO üyesi ülkelerin meclis başkanları İstanbul'da buluşacak. 28-29 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek toplantı Ankara'da düzenlenecek NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi öncesinde parlamenter düzeyde önemli temaslara sahne olacak. Zirveye NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı, Başkanlık Divanı üyeleri ve üst düzey temsilcilerin de katılması bekleniyor. Zirve müttefikler arasında istişare, diyalog ve parlamenter eşgüdümü güçlendirmeyi amaçlıyor. Zirvenin ana oturumu Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilecek. 29 Haziran'daki toplantıda meclis başkanları ve delegasyon başkanları kürsüye çıkarak görüşlerini paylaşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da resmi öğle yemeğinde katılımcılarla bir araya gelmesi ve bir konuşma yapması bekleniyor. Diplomasi trafiği saha ziyaretleriyle devam edecek. Zirve programı kapsamında katılımcılar Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret edecek. İstanbul'daki toplantı ABD ve Belçika'da düzenlenen zirvelerin ardından NATO Parlamenter Zirvesi'nin 3. buluşması olacak.
1: Bugün Babalar Günü, sevgisiyle sarıp sarmalayan evlatlarının güvenilir dağı olan tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyoruz da hava da güzel malum Türkiye genelinde, İstanbul'da da adeta bu özel günü kutlarcasına aileler dışarıya çıktılar. Aileler babalarıyla birlikte günü deniz kenarında geçirdi. Özellikle İstanbul'da deniz kenarları oldukça kalabalıktı.
6: Baba olduktan sonra tamamen kafa yapısı da değişiyor ve bir de tamamen düşüncelerin değişiyor. Biraz daha doğru kararlar alman gerekli oluyor. Çok güzel geçiyor günümüz. Çocuklarla birlikte burada bir keyifli bir pazar günü geçiriyoruz. Ailemle böyle bir hafta sonu geçirmeye öyle dolaşıyoruz işte.
7: Evlatlarının ilk kahramanları güvenli limanları babalar. Babalık sadece bir rol değil, sevginin, koruyuculuğun yeryüzündeki en sessiz ama en güçlü temsilidir. Gün onların günü olunca da 24 ekibi mikrofonu babalar ve evlatlarına uzattı.
8: Hava güzel, ev sıcak. Dedik ki çıkalım bir sahile, işte annemi, kız kardeşimi, çocuğu aldık geldik, biraz serinleyelim, biraz hava alalım. Vallahi hamdolsun buradan bütün babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Allah herkese hayırlı uzun ömürler nasip etsin. Hayırlı evlatlar nasip etsin önce. İnşallah bize hayırlı evlat olacak evlatlara baba olmayı nasip etsin. Vatana, millete, dinimize, devletimize hayırlı inşallah evlatlar nasip etsin.
9: Tüm babaların Babalar Günü'nü kutlu olsun.
7: Bugün günlerden Babalar Günü, güneşli bir pazar. Bu durumu fırsat bilen aileler de sahillere akın etti.
10: Babamla birlikte dışarı çıktık. Güzel vakit geçiyoruz. Bugün çok güzel pazar günü, güneşli. Hava da gayet güzel. Tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun.
7: Babanla bugün nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl geçiyor?
11: Çok güzel geçiyor. Tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun.
7: Babanla en çok ne yapmayı seviyorsun?
11: Araba sürmeyi.
12: Valla kezmeye çıktık işte. Dolaşıyoruz sahile doğru. Buradan bütün babaların Babalar Günü kutlu olsun diyorum.
1: Tabii Babalar Günü deyince babalarını kaybetmiş evlatlar, evlatlarını kaybetmiş babalar ve evlatlarına hem anne hem baba olanlar, fedakar babalar, hepsini almak, hatırlamak lazım. Düzce'de özel eğitim gören engelli kızını her gün okula getiren bir baba var. Adı da Recep Öztürk. Okul idaresi kendisi için sürpriz bir Babalar Günü etkinliği düzenledi.
13: Günaydın. Merhaba. Günaydın.
0: Baba evladına sevgisiyle güç veriyor, sabrıyla yol gösteriyor ve fedakarlığıyla umut oluyor. Sabırla, sevgiyle her gün engelli kızını tekerlekli sandalyeyle okula götürüyor. Çocuğunun eğitimi için büyük bir fedakarlık gösteriyor. Bu görüntüler Düzce'den. Recep Öztürk özel eğitim gören kızı için elinden gelen her şeyi yapıyor. Çocuğunun eğitimi ve geleceği için büyük bir özveri gösteriyor. Ve bu çabasını okul yönetimi karşılıksız bırakmadı. Ona bir sürpriz hazırladı. Öztürk ellerinde çiçeklerle kapıda bekleniyordu. O tüm babaları temsilen seçilmişti. Önce şaşırdı, sonra da mutluluk ve hüznü aynı anda yaşadı. Babalar Günü dolayısıyla düzenlenen sürpriz baba Recep Öztürk'ü duygulandırdı.
1: Üsküdar Çarşı'da mikrofonu vatandaşlara uzattı. AK Parti Üsküdar İl Başkanı Ta Sarıcıoğlu bölgedeki yaşanan sıkıntıları, sorunları dinledi. Yerinde vatandaştan dinledi. Kimi vatandaş araç ve yaya trafiğinden şikayetçiydi. Kimi kötü kokudan dert yandı. Kimi kaldırılan oturma alanlarından şikayet etti. Bölgede sorun neydi? Çözümleri ne olabilirdi? Bakalım.
14: Burayı koktuğu için mi kapatıyorsunuz?
15: Tabii tabii. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sona kadar gidiyor.
14: Hep böyle tabii. Halılar var.
15: Halılar var.
14: Ben Çengelköy'lüyüm ama kokuyu önlemek için yere halı serdiğimiz bir dönemdeyiz.
16: sorduk.
17: Belediye buraya geldiği zaman ne yapıyor peki?
16: Dedi ki biz altyapı çalışmamızı yaptık. Sizden ricamız dedi. İSKİ'ye dedi başvurun dedi. 50 kere başvurduk.
17: Yani şu an şu yerdeki halı, bu yerdeki halı tamamen evet. Koku önlemiş.
16: Evet, tamamen koku önlemiş.
17: Utanıyoruz ya.
16: Evet. Biz bir iki şikayette bulunabiliriz.
17: Lütfen.
16: Biz yazı topladık, imza topladık, belediyeye başvurduk ama hiçbir sorun elde edemedik.
18: Problem şu, burada çocuklar var, kadınlar var. Buradan gelen bir araba düşünün, buradan gelen bir araba düşünün, karşıdan gelen bir araba.
17: Ben Çengelköylüyüm. Ben de burada arabamla geçerken
18: aynı problem
17: yaşıyorum.
16: Sağına soluna bakamadan yürüyor insan.
17: Doğru, burada bir dükkan olduğunu mesela evet. Zor görüyorsun.
16: Evet.
19: Bizim burada masalarımız var.
17: Belediye mi kaldırdı?
19: Kaldırıyor. Yani şu tabelada tabela burada onu kaldır.
17: Ne yapıyorlar? Burada sana yer mi açtırmıyorlar?
19: Ya yok, bana derken dükkanı. Bizim burada ekmek
17: dükkana yaraş.
19: Yani onu kaldır, bunu kaldır, tabelayı kaldır. Yani ne istiyorsunuz yani?
17: Biraz o esnaf dostu değil. Olmak lazım. Esnafın yanında durmak lazım.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 2026 yılında 51 bin keklik ve sürünün doğal yaşam alanlarına salınacağını söyledi elbette. Burada önemli olan keneyle mücadele. Bakalım. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yumaklı doğayı kendi dengesi içinde koruduklarını belirtti. Kene ve kahverengi kokarca gibi zararlılarla mücadelenin doğal yöntemlerle sürdüğünü ifade etti. Güçlü biyolojik mücadele kapsamında 51 bin keklik ve sürünün ait oldukları doğal yaşam alanlarıyla buluşturulacağını kaydetti. Yumaklı Türkiye'nin dört bir yanında uzman ekiplerin titiz çalışmalarıyla ekosistemin güçlendirilmeye devam edeceğinin de altını çizdi. Bir baba yıllarını marangozluğa verdi. Oğlu aynı atölyede büyüdü. Ahşabı olan sevgisini bir şekilde müzikle de buluşturdu. Baba oğlun bir hikayesi var. Usta çırak hikayesinden öteye taşınmış. Kim bunlar? İhsan Dolcan, Oğuz Dolcan. Bakalım hikayeleri nasıl?
0: 70 yıllık aile mirası aynı atölyede yaşamaya devam ediyor. Bir yanda yılları marangoz ustası, diğer yanda el yapımı müzik aletleri üreten genç bir lütiye. Baba oğul aynı çatı altında mesleklerini geleceğe taşıyor.
20: Dedem doğramacıydı, görmek kısmet olmadı. Babam marangozluğu devam ettiriyor. Ben de biraz daha incelterek lütiyelik kısmına devam ediyorum şu an.
0: Ahşaba duydukları sevgi bir meslekten çok hayata dönüştü. İhsan Dolcan 12 yaşında çırak olarak adım attığı meslekte yılların deneyimiyle kendi atölyesini kurdu. Oğlu Oğuz Dolcan ise küçükken babasıyla birlikte bir gitar yaptı. Baba ve oğlun birlikte yaptığı gitar Oğuz Dolcan'ın geleceğini belirledi.
21: Çok eskiden yapmış olduğum bir gitar vardı. Amatörce bir arkadaşımızın vasıtasıyla. Oğuz onu görmüştü. Ondan sonra benden birlikte bir gitar yapmamızı istedi. Birlikte bir gitar yaptık. Ondan sonra bu konservatuara başladım. Müzik teknolojileri bölümünü kazandı. Orada kendisini geliştirdi. Ve şu an burada birlikte çalışıyoruz.
0: Babasıyla birlikte ilk gitarını üreten Dolcan zamanla lüterliği mesleğe dönüştürdü. Çocuk yaşta çırak olarak girdiği atölyede bugün kendi ustalık eserlerini üreten Oğuz Dolcan'ın en büyük ilham kaynağıysa babası.
20: Şu anda işte 63 yaşında var ve hala ilk günkü gibi mesleğini başta icra ettiğini görüyorum ben zaman zaman. Bu tabii ki bu meslekte benim de ileride böyle olmam için bana büyük bir ilham kaynağı oluyor. Örnek alıyorum onu olabildiğince.
0: Dededen babaya, babadan oğula uzanan 70 yıllık meslek geleneği böylece ayakta kalmaya devam ediyor. Baba içinse oğlunun el emeğiyle ortaya çıkardığı eserleri görmek tarifi zor bir gurur oluyor.
21: Kesinlikle gurur verici bir durum. Müşterilerle diyaloglarını görüyorum, yaptığı işleri görüyorum. Belki bir tını olarak çok onun kadar bilgim yok yaptığı enstrümanda ama elime aldığım zaman o udun kalitesini görebiliyorum. Bu da çok güzel bir şey bir baba olarak. En azından bizden sonra bu atölyenin gene Oğuz tarafından devam edecek olması çok güzel bir şey.
1: Afrika'dan gelen aşırı sıcak hava dalgası Avrupa'daki ülkeleri esir almış durumda. Pek çok ülkede kırmızı alarm seviyesi var ve bir dizi tedbir de alındı.
22: Sıcak hava dalgası Avrupa'yı yaktı. Birçok ülkede kırmızı alarm ilan edildi. Avrupa genelinde yayılan aşırı sıcaklar nedeniyle ülkelerde acil önlemler devreye alındı. Fransa'nın yaklaşık üçte biri kırmızı alarm altında bulunuyor. 26 milyondan fazla kişi risk altında. 35 ili kapsayan kırmızı alarm rekor seviyeye ulaştı. Ayrıca 45 il turuncu alarm seviyesinde. Paris'te Eiffel Kulesi ve diğer bazı noktalarda halka serinleme amaçlı su püskürtme istasyonları kuruldu. Yetkililer sağlık risklerini azaltmak için ülke genelinde bir dizi ek önlem aldı. İtalya genelinde ise Afrika kaynaklı aşırı sıcak hava dalgası etkisini göstermeye başladı. 8 kentte kırmızı alarm verildi. Sağlık Bakanlığı internet sitesinde güneşten korunmaktadır.

0: bulunmaya yönelik bir dizi uyarı ve önlemleri duyurdu. İspanya'da da yılın ilk sıcak hava dalgası görüldü. Sıcaklar İspanya'nın güney kesimini etkisi altına aldı. Yükselen sıcaklıklar hayatı olumsuz etkiledi. İnsanlar çeşmeler ve süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası tüm dünyayı ekranlara kilitledi. Merakla takip edilen turnuvada ABD ev sahipliğinde İran'a birçok kez eşitsizlik yapıldı. Kısıtlamalarla karşılaşan takım bu kez de Amerika Birleşik Devletleri'nde protesto edildi.
2: Futbol severlerin heyecanla takip ettiği 2026 FIFA Dünya Kupası maçları hızla devam ediyor. Kazanan takımlar sevinçlerini yaşarken bazı taraftarlar da mağlubiyet hüznü dahil. Kötü ev sahipliğiyle çok kez gündeme gelen Amerika Birleşik Devletleri'nde ise İran'a karşı bir kez daha küçük düşürücü bir hamle geldi. G grubu ikinci maçında Belçika ile karşılaşacak İran milli futbol takımı Amerika Birleşik Devletleri'nde protestolarla karşılandı. Kamp alanından Los Angeles'a gelen İranlı sporcular son antrenmanını Kherson Sports Park'ta gerçekleştirdi. Takımın antrenman bilgisini alan protestocular tesis girişinde gösteri yaptı. Kafile yoğun güvenlik önlemleri altında tesisten başka bir kapıdan ayrıldı. Kamp yapacakları otele giderken protestocular da takım oteline gitti. Göstericiler takımın kamp yaptığı otel önünde slogan attı. İran milli takımının ilk maçın ardından yenilenme antrenmanı talebi reddedilmişti. İkinci maçın oynanacağı Los Angeles'a karşılaşmadan yalnızca 24 saat önce giriş yapılmasına izin verilmişti. Kısıtlamalar sebebiyle federasyondan açıklama geldi. FIFA'ya resmi bir şikayette bulunulacağı belirtildi.
1: Dünyaca ünlü televizyon dizisi Breaking Bad'le önüne ün katan Giancarlo Esposito Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaret sırasında Müslüman oldu. Namaz kıldığı anlarsa sosyal medyada paylaşıldı.
3: Anímate, hombre. Gustavo, yo no estoy enojado.
0: Ünlü oyuncu Müslüman oldu. Breaking Bad dizisindeki Gustavo Fring karakteriyle tanınan oyuncu Giancarlo Esposito İslamiyet'i kabul etti. Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre Esposito kelime-i şehadet getirdi. Suudi Arabistan'a bir ziyareti sırasında Müslüman olduğu açıklandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde oyuncunun bir camide yapım ekibinin üyeleriyle birlikte ibadet ettiği görüldü. Oyuncunun bu kararı almasında ülkedeki deneyimlerinin ve Müslümanlarla kurduğu ilişkilerin etkili olduğu belirtildi. Açıklamaya göre Esposito, çekimler boyunca karşılaştığı misafirperverlikten etkilendi. Toplumsal ortamdan memnuniyet duyduğunu ifade etti.
1: Akdeniz'in eşsiz lezzetleri ve kültürel zenginlikleri megakent sakinlerine tanıtıldı ki Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Akdeniz İlleri Tanıtım Günleri'nde Osmaniye'nin yer fıstığı ve gömbesi yoğun ilgi gördü.
2: Akdeniz'in kültürü ve lezzeti İstanbul'a taşındı. Davul ve zurna eşliğinde halay çekildi. Akdeniz'in zengin mutfağı megakentlilerden yoğun ilgi gördü.
4: Ben Trabzonluyum. Adana, Hatay, Osmaniye fuarını duyunca çıkıp geldik, kızımızla geziyoruz.
2: Akdeniz İlleri Tanıtım Günleri İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Akdeniz Dernekler Federasyonu ve Akdeniz Platformu tarafından düzenlenen etkinlikte bölgenin renkli kültürü ve yöresel tatları İstanbullularla buluşturuldu.
5: Herkesi fetsenimizde bekliyoruz çünkü lezzetlerimiz, şırdanımız, kebabımız, yöresel yemeklerimiz hepsi var.
2: Davul ve zurnalar eşliğinde halaylar çekildi, yöresel müzikler alanda yankılandı. Bir yandan kültür şöleni yaşanırken bir yandan da ziyaretçiler Akdeniz mutfağının eşsiz lezzetlerini tatma fırsatı buldu.
6: Biz de bugün bu tanıtım faaliyeti anlamında da bütün hem İstanbul'u o Akdeniz'in o birbiriyle iç içe geçen kültürünü hem yaşamaya hem gelerek işte lezzetlerini tatmaya davet ediyoruz.
2: Osmaniye Belediyesi standı da etkinliğin en çok ilgi gören noktalarından biri oldu. Meşhur Osmaniye yer fıstığı ve kömbesi ziyaretçilere ikram edildi. Akdeniz İlleri Tanıtım Günleri 21 Haziran Pazar günü akşam saatlerinde sona erecek.
7: Adanalıyız, Allah'ın adamıyız, pazara kadar buradayız.
1: İstanbul Gelişim Üniversitesi bu yıl 11. kez medyanın dev isimlerini bir araya getirdi. Öğrencilerin oylarıyla belirlenen ödüllerde 24 TV'ye de anlamlı bir ödül geldi. Ebrar Nur, Arslan Bakırtaş, Genç Kuşak, Habercilik ve Toplumsal Faaliyet.

0: Farkındalık ödülünü aldı.
1: Medya, sanat ve bilim dünyasının önde gelen isimleri bu törende buluştu. İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından düzenlenen Toplumsal Gelişim ve Medya Ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Bu yıl 11.'si düzenlenen etkinlik, medyadan sanata, spordan bilime kadar alanında iz bırakan onlarca ismi aynı çatı altında buluşturdu. Salonu dolduran üniversiteli gençlerin heyecanı ve coşkusuysa törene damga vurdu. Törenin en anlamlı anlarından biri de 24 TV ailesi adına yaşandı. Ekranlarımızın başarılı ismi Ebrar Nur Arslan Bakırtaş, geleceğin iletişimcileri olan gençlerin seçimiyle kürsüdeydi. Genç kuşak habercilik ve toplumsal farkındalık ödülüne layık görüldü. Tören gelecek nesillere ilham veren anların ardından birlikte çektirilen fotoğraflarla son buldu.
0: Efendim, akşam haberlerini noktaladık. Yayınımız 24 Portre ile devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.

Bir zamanlar Adıyaman'la Diyarbakır arasında uzanan yollar Fırat Nehri'nin sularında kesintiye uğradı. Atatürk Barajı bereketiyle toprakları şenlendirirken ulaşımı olumsuz etkiledi. Kimi zaman Adıyamanlılar Diyarbakır'a gitmek için feribot sırasına girdi. Kimi zaman bir Fırat geçişi 2 saat sürdü. İnsanlar dostlarını görmek, işlerini halletmek, çocuklarını doktora götürmek için saatlerce beklemek zorunda kaldı. Ta ki Güneydoğu Anadolu'nun Boğaz Köprüsü, Türkiye'nin gururu Nisibi hayalden gerçeğe dönüştürülene kadar 26 Ocak 2012'de atılan köprünün temeli sadece bir inşaatın başlangıcı değil, aynı zamanda Anadolu'nun kalbinden yükselen bir iradenin simgesi, geçmişin sabrı, geleceğin umuduydu. Köprü 610 metre uzunluğunda 24,5 metre genişliğindeydi. Orta açıklığı ise 400 metreye ulaşıyordu. Bu o gün için Türkiye'nin ilk gergin eğik askılı köprüsüydü. Fırat'ın iki yakasına ters Y biçiminde ve 96 metre yüksekliğinde pilonlar yerleştirildi. Temeller sağlam kaya tabakasına oturtuldu ve köprü için yaklaşık 6500 ton çelik kullanıldı. Köprüde öyle çok çelik kullanılmıştı ki istesek bir Eyfel Kulesi yapabilirdik. Ama biz Eyfel'i Paris'te bıraktık. Kendi köprümüzü memleketimizin toprağına, Fırat'ın üzerine gururla diktik. Burası aynı zamanda deprem bölgesi olduğu için en ağır sismik senaryolar düşünüldü. Köprü buna göre tasarlandı ve 21 Mayıs 2015'te büyük bir törenle açıldı. Adıyaman'la Diyarbakır yıllar sonra tekrar kucaklaştı. Ulaşım süreleri kısaldı, turizm ivme kazandı. Aynı zamanda gönüller, kaderler, milletin birlik duygusu pekişti. Adıyaman çıkmaz sokak olmaktan kurtuldu. Yerli mühendisliğin, milli alın terinin ve Türkiye yüzyıla ruhunun bir nişanesi olarak Nisibi Köprüsü Anadolu'nun doğusuna uzanan bir el, bir söz, bir selam oldu. Çünkü bu millet dağları deldiğinde köprü yapar, engelleri aştığında kader yazar. Nisibi de bu inancın, bu iradenin adı oldu.

Nice zorluklarla karşılaştık. Nice ihanetlere maruz kaldık. Nice badirelerden geçtik. Ama her defasında anka kuşu gibi güllerimizden yeniden doğduk. Terör örgütlerine karşı çok yönlü bir mücadele yürütürken diğer taraftan da sınır ötesi harekatlarla ülkemizin güney sınırları boyunca bir güvenlik hattı oluşturduk. Karar alma aşamasından uygulama safhasına kadar sınır ötesi operasyon süreci Türkiye'nin bağımsızlığını teyit eden bir rol üstlendi.

0: Milli güvenliğimiz riske girdiğinde gözümüzün hiçbir şeyi görmeyeceğini böylece çok net biçimde ortaya koydu. Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
2: Biliyorsunuz, Enpara olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.
3: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
4: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan bir de TVBu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir grup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta sanatçı İbrahim Sadri kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24.00'da.

geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün.

0: Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: Merhaba değerli izleyenler. 24 Portre'den selamlar, sevgiler. Hem izleyenlerimiz hem dinleyenlerimiz için haber vermeliyim ki en başında şöyle ağırca bir şeyle karşınızdayım. Sadece niceliği ağır bir şey değil, niteliği de ağır bir şey. O yüzden ben zorlanacağım. Sizin eşlik etmenize, misafirimizi burada stüdyomuzda ağırlarken ve ona sorular yöneltirken sizin varlığınızı her zamankinden daha fazla hissetmeye muhtacım. Çünkü değerli bir misafirimiz var. Üzerine konuşacağımız çalışmasıysa içeriği bakımından konuşulması benim açımdan sorumluluk uyandıran ama bir taraftan büyük bir zevk ve heyecan da veren bir şey. Yahya Kemal bütün şiirleriyle Vakıfbank Kültür Yayınları ve İstanbul Fetih Cemiyeti'nin ortaklaşa çalışmasıyla elimizde. Yayına hazırlayansa İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Samsakçı. Hocamız davetimizi kabul ettiler, lütfettiler. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim. Ben teşekkür ederim.
0: Hocam gerçekten ağır. Ben öyle büyük biraz, bir heyecanla karşıladım.
1: Maddeten de manen de.
0: Evet. Nicelik olarak da dediğim gibi böyle ağır, ciddi bir çalışma. O yüzden hızlıca soruları uyandırıyor zihnimizde. Bu çalışma neyi içeriyor? Yahya Kemal'in kendisini mi anlatıyor? Eserlerini, şiirlerini mi anlatıyor? Neyi derleyip topladınız bu kitapta?
1: Şöyle, Yahya Kemal'in 3 şiir kitabı var. 1961'den bu yana vefatından 3 sene kadar sonra şiirleri kitaplaştırılmaya başlandı. İstanbul Fetih Cemiyeti bünyesinde kurulan Yahya Kemal Enstitüsü çalışmaları çerçevesinde merhum Nihat Sami Banarlı Yahya Kemal'in şiirlerini Kendi Gökkubbemiz, Eski Şiirin Rüzgarı ile ve Rubailer ve Hayyam Rubailer'in Türkçe Söyleyiş adıyla peyderpey yayınlamıştı. 3 şiir kitabı. Elinizde tuttuğunuz kitap Yahya Kemal'in bu 3 şiir kitabının bütün şiirlerini bir araya topluyor ve kitabın kapağı da Yahya Kemal'in el yazısıyla bu şiir kitaplarının isimlerini veriyor. Yani Kendi Gökkubbemiz, Eski Şiirin Rüzgarı ile ve Rubailer ve Hayyam Rubailer'in Türkçe Söyleyiş. Bunun şöyle bir önemi var. Yahya Kemal evet sağlığında çok mükemmelliyetçi bir şair olduğu için şiirlerini kitaplaştıramamıştı ama kitapların ismini vermişti. Yani ömrü vefa etseydi kendisi bu isimlerle yayınlayacaktı. Banarlı da onun tabii hatırasına hürmeten merhum Nihat Sami Bey kitapları bu isimlerle okuyucuyla buluşturdu. Bu kitap o 3 şiir kitabını bir araya topluyor. Fakat şiirlerden başka bu şiirleri şaire yazdıran motivasyonlar, şairin şiiriyle ilgili olarak söyledikleri bir takım anekdotlar, görseller, el yazıları. Dolayısıyla yani okuyucunun bilmesi lazım geldiğini düşündüğümüz her şeyi toplamaya gayret ettik. Elbette eksikleri olabilir,
0: sanki,
1: vardır. Onlar da tamamlanacak.
0: Sanki Yahya Kemal Beyatlı okuma rehberi gibi.
1: Atlası gibi, atlası rehberi gibi. Doğru. Yani şiirleri için tabii şiirleri konuşuyoruz. Için, evet. Onun nesir kitapları da var. Yani buna biz ilmi literatürde edisyon kritik veya tenkitli neşir, eleştirel basım gibi tabirler kullanıyoruz. Yani şiirin ilk nerede neşredildiği bilgisi, o ilk neşredildiğindeki haliyle sonra aldığı hallerin mukayesesi.
0: Şair şiirini dönüştürür mü?
1: Evet, tabii. Yani özellikle de Yahya Kemal, bunu konuşuruz belki, şiirleri üzerinde çok fazla çalışan bir şairdi. Siz de bilirsiniz 20 yıl, 25 yıl, 30 yıl hatta daha fazla bir şiiri üzerinde çalıştığı vakidir. Dolayısıyla Yahya Kemal Enstitüsü arşivinde bulunan el yazıları, yani şairden bize miras kalan el yazılarının da
0: yardımıyla aslında,
1: rehberliğiyle biz şunu görmüş ve sanıyorum göstermiş olduk. Şair bu şiiri hangi yollardan geçerek yazdı? İstikrar ettiği, karar ettiği mısralara kadar acaba hangi mısralarla boğuştu? Hangi kelimelerle uğraştı? Onun o zihni ve estetik mesaisini de izleme imkanı buluyoruz bu el yazıları sayesinde.
0: Hocam belki daha sonlarda sormak lazım ama ben merakımı yine yenemeyeceğim. Buyurun. Onu sormam lazım size. Bir Türkolog olarak şüphesiz ki siz Yahya Kemal'le çok erken yaşlarınızda tanışmışsınızdır.
1: Doğru.
0: Hem hayatınız, zevkiniz ama hem mesleğiniz bu aynı
1: çok
0: zamanda.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla onu bilirsiniz ama bildiğinizi düşünürken, bu ehliyet içindeyken bile şu çalışmaya gelince karşınıza çıkan portre, bir portre çıkarmıştır.
1: Evet.
0: Yani okudum ama şunu şimdi görüyorum.
1: Çok güzel. Çok teşekkür ederim bu soru için. Bunu birkaç defa hissettim. Tabii bu kitabı oluşturan şiirlerin bütün öykülerinin peşinde gezerken önceki literatürden çok faydalandık. Yani Yahya Kemal'in şiirlerinin ilk ne zaman, nerede yayınlandığı bilgisi veya Yahya Kemal'in kendi şiirlerinin yazılış ve yayımlanış süreciyle alakalı olarak söyledikleri bizden önce yazılmış eserlerde belli dozlarda vardı. Ama mesela ben Yahya Kemal'in mesela Balkan şehirlerinde geçerken çocukluğum, her lafza bir alev gibi hasretti duyduğum diye başlayan, doğru okuduysam, Açık Deniz şiirinin evvela Tavus isimli bir mecmuada, daha sonra Güneş isimli bir dergide ve nihayet yine şairin sağlığında 7 günde neşredildiğini bilmiyordum. Yani şiiri Yahya Kemal'in daha sağlığında 3 ayrı dergide yayınlanmış. Ve bu neşirler arasında bazı mısra farklılıkları var.
0: Yine dönüştürmeye devam etmiş.
1: Ediyor. Yani yine bakın, bu kitabın özellikli taraflarından bir tanesi Yahya Kemal'in vefatına yakın zamanlarda bir ses kayıt cihazına okuduğu şiirlerin de kare kodlara gömülmüş olmasıdır. Hı hı. Yani 4 sanıyorum 5 şiirin burada kare kodlarla Yahya Kemal'in sesinden okunması gibi bir durum var. Şunu diyeceğim. Mesela nice revnaklı şehirler görülür dünyada. Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan der İstanbul, evet. Ya biliyorsunuz. Ama ben bu kitap dolayısıyla o ses kayıtlarını bir daha dinlerken fark ettim ki lakin esrarlı güzellikleri sensin yaratan yapmış son zamanlarda.
0: Evet.
1: Ve bu aksetmedi.
0: Ben bu halini
1: evet, dolayısıyla veya işte arşivde bulunan her şiir için ayrı bir zarf içinde bulunan bu müsveddeler arasında gezerken hangi mısralardan vazgeçtiğini, hangi mısraların yerine hangisini koyduğunu bazen böyle takdim tehirler yapıyor. Ve ez cümle, yani hülasaten söyleyeyim, Yahya Kemal'de Zeynep Hanım, iyi bir mısra söylemenin sadece estetik bir şey değil, ontolojik bir mesele olduğunu gördüm. Bir varlık sorunu gibi, abartmıyorum. Yahya Kemal şüphesiz siz gibi, ben gibi, izleyicileriniz gibi bir insandı. Fakat onun da işte bir hayatı var, memuriyetleri var, sefirlikleri var, mebuslukları var, bir muhiti var. Yalnız bir hayatı da var, kendine ait bir dünyası da var. Şüphesiz. Fakat Yahya Kemal'in sanki cihandaki varlık sebebi iyi mısra söylemekmiş gibi.
0: Ha, o zaman ben müsaadenizle
1: o kadar mükemmeller ki bunu düşünmek zorundasınız.
0: Evet, evet, evet. Hani hepimiz kendimizi zaman zaman sorgularız. Ben niye gönderildim?
1: Evet.
0: Ne işi için? Evet. Yani evet, inanıyorum.
1: Ne ve için
0: kulluk,
1: varım?
0: Kulluk benim temel duruşum, evet. Pozisyonum. Evet, evet. Ama evet. Ne yapmaya, evet. Ne olmaya gönderildim? Evet. Bu böyle bir şey. Evet. Şimdi kitap kapağını açıyorum. Bir sayfa daha çeviriyorum. Yahya Kemal'in bir
1: rubaisi.
0: Bir rubaisi var. Ben evet. Buna bir yakarış, bir dua diyorum. Yani şairin
1: tabii,
0: büyük...
1: Tabii, yarab diyor.
0: Büyük bir iddia ama hocam. Ben izninizle seslendirebilir miyim?
1: Estağfurullah, memnun olurum.
0: Ya Rab, ne müsavatı ne hürriyeti ver. Hatta ne o yoldan gelecek şöhreti ver. Hep neşve veren aşkı terennüm dilerim. Ya Rab, bana bir ses yaratan kudreti ver.
1: Evet.
0: Şimdi bu bir yakarış ama şairliğinin farkında bir adamın iddiası.
1: Şüphesiz,
0: da galiba.
1: Çok doğru, çok doğru. Yahya Kemal İttihat Terakki zamanında yazdığı bir yazı dolayısıyla...

0: sorguya çekilmiş. Herhalde Talat Bey o zamanki. Talat Paşa sonra.
1: Talat Paşa.
0: Şöyle diyor yani, hatta özür diliyorum, Cemal Paşa diyor ki biz bu meşrutiyeti siz gençler için yaptık. Size tevdi edeceğiz hükümeti, size tevdi size edeceğiz idareyi. Yahya Kemal şöyle bir şey söylüyor. Hiç öyle bir ihtirasım yok. Ben milletimin

0: demektir. Hı hı. Yani bir yazısında söyler bunu, Türk diliyle yazan bir Türk için şu lazımdır der. Yani büyük ummanların uğultusunu duyacak o dili, dille şey yaparken. O ummanların uğultusunun, gürültüsünün, yükünün aksettiği o taşlar gibi o mesuliyetin altına girecek. İnanabiliyor musunuz? Yani bir dilin gerçek bir şairi olmak herhalde böyle bir şey. Bunu bir mazhariyet ama aynı zamanda büyük bir mesuliyet olarak görmek. Biliyorsunuz bu dil ağzımda annemin sütüdür der.
1: Evet.
0: Ne kadar önemsiyor, ne kadar ben, mukaddes biliyor.
1: Evet evet, iddia diye söylüyorum ama sizin eklediğiniz kısım zihnimi aydınlattı. Mesuliyet evet yani. Tabii. Böyle bir bu sözü söyleyecek kudreti istiyor ya, karışında bu var. Evet. Ama aynı zamanda bunu ciddi bir sorumlulukla bir de
0: ve, buyurun.
1: Hayır, gözüm takılıyor ister istemez. Şimdi kitabın girişinde kendi gök kubbemizden parçaları, evet, ister istemez, evet, Süleymaniye'de bayram sabahını görüyorum.
0: Evet.
1: Ortaokul çağlarından itibaren edebiyat okuduk, dersimizde görmüşüzdür. Evet. Fakat onu idrak ettiğim kendiliğinden bir bayram sabahı oldu mesela.
0: Evet, tabii tabii.
1: Bütün
0: tabii,
1: ruhuyla tabii, kendini tabii, bütün ruhuyla ben hissedebilmiş olamam. O kadar iddialı olamam ama.
0: Estağfurullah, öyle demeyin.
1: Ama bir yani, kapılardan geçiriyor hakikaten. Sadece bir metin, bir şiir metni olmanın, evet, ötesine, evet, geçiren bir havası var ki
0: var,
1: çok ilginç.
0: Var. Bu işte her zaman söylenir ya, sözün tesiri söyleyenin samimiyetiyle çok alakalı. Yahya Kemal bu ıstırapları çekti ki biz işte o şeyleri duyuyoruz. Şimdi anladım diyoruz ki Yahya Kemal de ben de şimdi anladım diyor Süleymaniye'de.
1: Evet.
0: Onun içinde de bir, evet, saat çalıyor. Hepimiz için de çalar. Bazı şiirleri anladığımız saatler veya bazı manalara erdiğimiz saatler. Yahya Kemal kültürümüze çok bağlı.
1: Nostaljik bir adam mı hocam? Madem buradan girdik şunu biraz
0: öyle
1: konuşalım.
0: Öyle düşünmüyorum.
1: Nostaljik bir adam mı? Geleneğe, hayır, kültüre, ihtiyacı, ihtiyarı, hı, kendini oradan ifade etmesinin sebebi ne sizce?
0: Geçmişe çok bağlı. Yani şöyle diyelim. Geçmiş mazi şuuruna sahip. Ama mazide yaşamak değil bu. Maziyi yaşamak yerine göre. Kamildir o insan ki yaşar hatıralarla der. Büyük bir hatıra ve büyük bir bilgi, hafıza yüküyle yaşar Yahya Kemal. Ama gününün insanıdır. Gününün dilini yakalamıştır. Gününün icaplarına karşılık gelen o saf, berrak, kendisinin tabiriyle Yunan heykelleri gibi sade ama sağlam, kendinden emin Türkçeyi buldu. Nurul Ataç gibi sonra Yahya Kemal'in aleyhine dönen bir eleştirmen bile hiçbirimiz Yahya Kemal kadar yeni olamadık der.
1: Çok ilginç.
0: Ve Yahya Kemal ki avucunun içi gibi bilir Osmanlı tarihini ve Roma tarihini. Yani bu zor bir şeydir.
1: Evet.
0: Tarih bileceksiniz, hem de onu bir şuur adesesinden göreceksiniz. Bilgiler yığını değil, ezber hiç değil. İspanya kralı Alfons ki Yahya Kemal sefirken yakınlaşmışlar, sohbetleri olmuş. Ben annemden kral doğdum ama Roma tarihini Türk elçiden öğrendim demiş. Öyle bilir batıyı, doğuyu. Fakat tarihi bilmek tarihte saplanıp kalmak değil. Kökü mazide olan atiyim diyor biliyorsunuz.
1: Diyor. Zaten
0: Ziya
1: Gökalp'le
0: bir
1: ediyor,
0: diyaloğunda. Evet. Onun için Yahya Kemal nostaljik değildir. Zaman zaman eskiyi özler. Zaman zaman manen eski asırlarda dolaşır ve konuştuğu insanları da dolaştırır.
1: O zaman izninizle ben yine onun şiirlerine atıflarla birkaç, buyurun, merakımı size yöneltebilir miyim?
0: Buyurun.
1: Mesela o az önce sözünü ettiğiniz kendisinin de bir Rumeli olması,
0: evet,
1: sebebiyle sınırların dışında kalmış o topraklara ve kültüre, evet, özlemini biliriz. Yani
0: kesinlikle,
1: sızısını duyar insan onu okursa, şüphesiz, oralı olmasına, şüphesiz, gerek yok.
0: Şüphesiz.
1: Sızıdır hakikaten.
0: Öyledir.
1: O. Mohaç'ı yazar bir taraftan.
0: Tabii.
1: Yani o şakırtıları duyurur.
0: Tabii o kılıç şakırtılarını duyarsınız. Atların koşuşunu izlersiniz. Orduların savletini,
1: evet,
0: ve ricatini görürsünüz. Selimname'yi yazdı. Eskişehir'in Rüzgarıyla'nın başında Yavuz Sultan Selim için 7 bentlik bir terkibi bent yazdı. Mesela orada da onu görürsünüz. Yavuz'un biliyorsunuz 7-8 senelik bir saltanatı vardır. Ama korkunç
1: ama
0: bir hızla
1: geniş,
0: ona zelzele der tarihler biliyor musunuz? Allah korusun. Yani şeyi kısa fakat tesiri
1: vurucu,
0: büyük. Şey de öyle. Yavuz da ikindi güneşi de derler.
1: Evet, evet.
0: Dolayısıyla Yahya Kemal Yavuz Sultan Selim'de bulmuştur o Türk'ün atılış gücünü. Müslüman Türk'ün o savlet gücünü. Ve hatta Ezan-ı Muhammedi şiirinde bilmem hatırlar mısınız?

0: fethetmeliydi cihanı diyor. Eğer diyor ecel şey yapmasaydı, önüne geçmeseydi fethedecekti cihanı diyor Sadai Muhammedi. Rahmetmeseydi ecel bütün cihanı, yani Yavuz Sultan Selim'de öyle bir timsal buluyor, hı hı, Yahya Kemal. Dolayısıyla Yahya Kemal'de şüphesiz mazi var. Zaten mazisiz, hafızasız bir insanı da, milleti de düşünemez.
1: Çok özür dileyerek yine araya gireceğim ama buyurun. Şimdi bu kadar geniş bir coğrafya ve tarih perspektifinden sonra yine aklıma gelen o geçmişle bağ kurduğu anlardan Koca Mustafa Paşa var. Evet. O da çok kişisel. Evet. Kendi hayatının parçaları evet, aslında evet. Onlar.
0: Ücra ve fakir İstanbul diye evet. Başlar.
1: Evet. Evet.
0: Yahya Kemal şeye çok özenir Zeynep Hanım. İman bir şevk olan zamanlar geçti der bir rubayisinde. Eskilere çok özenir. Eskilerin o saf hayatlarını, bizim gibi kalabalık olmayan, belki kitaplığında 3-4 tane kitap var ama derli toplu bir hayatı var. Tanpınar buna şöyle der, bizim hayatımız çok sinema, çok kalabalık. Eskiler az kitapla yaşarlardı, çok sohbetle yaşarlardı. Derli toplu, ahenkli, insicamlı bir hayatları vardı. Yahya Kemal çok özenir. Eskilerin o... Dediğim gibi kafası karışmamış, henüz zehirli sorularla imanı bulanmamış hayatlarına çok özenir. Bu bu 200 sade. Yıldır bizim aydınımızın bir meselesi. Yani bu zihni bocalama, iman krizleri, bunları çok yaşadılar. Yahya Kemal bu konuda biraz daha şanslı. Çünkü mensup olduğu milletin her şeyine hayran olduğu gibi itikadına da çok hayran. Dolayısıyla hem tabii ki ailesinden, annesinden aldığı bir İslam terbiyesi şüphesiz var. Ama Yahya Kemal'de mazi zaman zaman hem bir kaçış alanı hem de bir motivasyon alanı. Ama
1: nostalji değil diyorsun.
0: Nostalji diyemeyiz buna. Nostalji de çünkü eski zamanları başıboş bir özleme durumu vardır. Yahya Kemal'de mazi bugünü anlamlandıran bir şeydir. Kültüre istif der o. Yüzyıllarca millet seçmiş onu, istiflemiş. Mazi bir şuur meselesi Yahya Kemal'de. Boş bir, melankolik bir özlem değil.
1: Evet, aradığım kelime belki öyle de bu. Şey daha değil. Melankolik, yani nostaljik hayır. Dedim ama hayır. Melankolik.
0: Yahya Kemal'de tarih sevgisi çok bilinçli bir sevgidir. Tarihi bilir, Osmanlı tarihini padişah padişah değil, sadrazam sadrazam biliyormuş. Yani diyelim işte koca diyelim Ragıp Paşa'nın ikinci sadaretinde diye bir sohbetine başlayabilir Yahya Kemal. Bilir ne zaman azledildi, nasıl oldu. Korkunç bir hafıza.
1: Az önce sözünüzün arasında geçti benim sorumun üzerine verdiğiniz cevapta. Dediniz ki evet nostaljik değil, hatta onu tenkit edenler de daha sonra dönüp onun kadar yeni bir şey söyleyemedi
0: öyle dediler
1: diye.
0: Evet.
1: Neydi bu? Söylediği yeni şey neydi?
0: Şu, bir defa Türkçe. Yani Türkçe Yahya Kemal'e gelene kadar çok savruldu. Tanzimat sonrası için konuşuyorum. Hı hı. Yani şinasi şuurlu bir sadeleşmeye imza attı. Namık Kemal ona özendi ancak bazı metinlerinde bunu yapabildi. Muallim Naci bunu kısmen başardı. Hamit ve Ekrem'de bunu görmüyoruz. Evet. Ara Nesil ve Servet-i Fünun döneminde dilimiz tekrar ağırlaştı. Hı hı. Tekrar çok makyajlı, çok örtük. Ve lügatlerde bile bulunması çok zor kelimelerle bir şiir lügati, şiir dili oluşturdular. Onlardan sonra gelen nesil Mehmet Emin, Ziya Beyler'de, Ziya Gökalp'lerde Türkçe sadeleşti ama bu kez hayatın canlılığından uzak bir sadeleşmeydi bu. Yani kitaplardan devşirilmiş kelimeleri çekiyorlardı. Biliyorsunuz İttihat Terakki döneminde Orta Asya kültürüne, medeniyetine, diline
1: bir dönüş
0: oldu. Fakat hayatın sıcaklığından mahrum bir Türkçeydi ve estetik kabiliyeti de zayıftı. Yahya Kemal, Tanpınar'ın tabiriyle estetikten feragat etmeksizin sosyali bulan ve sokağın diliyle şiir yazabilen birisi. Ama bu sokağın dili demek hani çok gündelik harcı alem kelimelerle yazmak değil. Yahya Kemal'in şiirini okurken biz bugün 2026 başlarında bir dil engeliyle karşılaşmıyoruz. Bu çok değerli bir şey. Ama bugün canımız şiir okumak istediğinde Servet Fünun şairlerine gitmiyoruz. Biz Türkologlar mesleğimiz icabı gidiyoruz. Pek az şiirlerinden bu anlamda zevk alıyoruz. Edebiyatta dili kaybeden her şeyi kaybeder. Yahya Kemal'in ustalığı, büyük ustalığı hem fikri plandadır, hem estetik plandadır, hem lisani plandadır. Yahya Kemal dili...

0: pürüzsüz bir dildir.
1: Hocam bunu bilerek mi böyle kullandı?
0: Kesinlikle.
1: Yoksa...
0: Buyurun tamamlayın lütfen.
1: Yani kendisi açısından bu karar verilmiş ve böyle olmalı diye karar verilmiş bir şey mi yoksa kendi olağan akışı içinde mi bunu buldu?
0: İlk söylediğiniz hatıralarında, sohbetlerinde, yazılarında bunu söylüyor. Bir dilin peşine düştüm diyor. Bu dil Cenab'ın dili değildi diyor. Hamid'in dili değildi. Bir dilin peşine düşüyor. Bu şuurlu bir aramadır ve çok genç yaşlarda başlamıştır. Daha Paris yıllarında yani 19-20 yaşlarında ve çok ıstıraplar çekiyor. Açık Deniz şiiriyle ilgili bir anekdotu var kendi el yazısıyla. Açık Deniz şiiriyle ilgili alakalı diyor şöyle bir şey duydum gençlerden. Çok memnun oldum. Çektiğim ıstırapların boşuna olmadığını hissettim diyor bakın. Bu vardır. Büyük şairlerde bu dil mücadelesi vardır. Bir gün Mehmet Akif'e çok sevdiği dostu, arkadaşı ve ölümüne çok yandığı, dünya üzerime yıkıldı dediği Babanzade Ahmet Naim Bey merhum bir gün şöyle bir şey demiş. Ne kadar kolay yazıyormuşsunuz hissi veriyor şiirleriniz biz okurken.
1: Evet.
0: Akif Bey de diyor ki ama ne kadar terliyorum bir bilseniz. Babanzade Ahmet Naim Bey diyor ki o kadar ter kokusu duymuyoruz ki. Büyük şairler bu mücadeleyi yaparlar ve bize hissettirmezler. Halbuki büyük dil mücadeleleri vardır o şiirlerin ardında. Yahya Kemal bunu şuurla yapıyor. Yani onun büyüklüğü, yeniliği Türkçenin çok ihtiyacı, kendisine çok ihtiyacı olduğu bir zamanda gelmesi.
1: Öncülleri, ardılları, o hikaye içinde onun durduğu bir yer var. Kendi duruşu, tarzı ve muhayyilesiyle.
0: Evet, evet.
1: Öncesine ve sonrasına baktığımızda nereye denk düşüyor bu? Mesela kendinden önce kimler var? İtirazları ve örnek alışlarıyla.
0: Evet, teşekkürler. Bu da bence çok hoş bir soru. Divan şairlerinden çok şey öğrendi. Bizim klasiğimiz olan Türk divan şairlerinin mısra kabiliyetleri, mısra kurmaları, o vezne hakimiyetleri, mecaz, mazmun, istiare, kinaye, tevriye, dil üzerindeki zeka işleri Yahya Kemal'e çok şey öğretti. Bunu bir defa tespit etmeliyiz. Ayrıca da Fransa'dayken öğrendikleri, duydukları. Fransa'da Jean Moraes diye bir arkadaşı vardı. Onunla mesela şiir konusunda çok konuşmuşlardı. İyi mısra nasıl yazılır? Bir şiirde, bir beyitte, mısrada musikinin payı ne olacaktır? Veya Baudelaire. Baudelaire'in o kendi söylüyor. Bir zamanlar koyu Baudelaire perestim. Balkonla, geceyle, yolculukla mesttim diyor. Yani okuduğu büyük Fransız şairlerinden de çok şey öğrendi. Yani şiir tabii nesirden çok farklı bir şeydir. Yahya Kemal bunu çok vurgular. Talebesi Tanpınar da çok vurgular. Nesir, hatta fukara şiiridir falan derler. Yani şiir başka bir makam. Ha, Yahya Kemal nesri küçümsemez. Nesirsizlik ve resimsizlik bize büyük şeyler kaybettirdiler. Hani açık, net bir nesrimizin olmaması bizim medeniyetimizde bir eksikliktir der. Çünkü çok süslü nesir biliyorsunuz, süslü nesrin ağırlığı altında bilgiye varamıyoruz.
1: Aktarılması da güç oluyor, çevirisi güç oluyor.
0: Çok güç, eskiler maharet gösteriyorlardı. Dolayısıyla Baudelaire'den, Malharme'den, Verlaine'den, bunlardan Paul Valéry'den Yahya Kemal bence çok şey öğrendi. Klasik şiirimizden de öyle ve döneminde tabii şu var bana kalırsa yani özellikle şiirin tekniğine çok hakim olan Muallim Naci yine şiirin tekniğine çok hakim olan Tevfik Fikret büyük ve çarpıcı imajlarıyla Abdülhak Hamit de Yahya Kemal'in sanıyorum belli dozlarda borçlu olduğu büyük Türkçe virtüözleridir. Kendisi de sonra ama çok etkiledi yani Faruk Nafiz ve döneminin bütün şairlerinde Yahya Kemal'den hisse vardır.
1: Çok enteresan gelir bana bu. Düşündüğüm şeyi nereye götürüyor, doğru bir yola çıkarıyor mu onu bilmiyorum ama sanki milletçe tarihimizin, ülkemizin tarihinin ve dilimizin tarihinin çok hızlı değişimlere uğradığı bir dönemin bir aktarıcısı, alanı ve vereni gibi
0: şüphesiz,
1: bir yerde duruyorum.
0: Şüphesiz, şüphesiz.
1: O müthiş değişim döneminin içinde evet, söz söyleyen,
0: büyük
1: şiir
0: bir,
1: söyleyen.
0: Büyük bir köprüdür.
1: Çünkü devamında bahsetmiş olduğunuz Faruk Nafiz Çamlıbel diyorsunuz. O ve onun devamıysa

0: Bambaşka bir yere götürüyor aslında Türk şiirini, Türk sözünü, Türk sesini.
1: Çok doğru, çok doğru. Büyük şairlerin elinde ve dilinde diller birer miras unsurudur. O bir emanettir. O emaneti Yahya Kemal almış ve bize kadar getiren şairlere de o da emanet etmiş. Yahya Kemal'de modalara uymak yoktur. Yani büyük değişim ve dönüşüm zamanlarında biliyorsunuz mazi inkar edilir. Mazinin değerlerine sırt çevrilir. Yahya Kemal 1940 yılında Itri şiirini yayınlamış bir insandır. Yani musikimize, mimarimize... Evet.
0: Hayır, siyasi olarak dönemin çalkantılarını düşünelim.
1: Evet, evet. Ki kendi mevzuslukları da var.
0: Düşünelim. Evet. Evet, ama onun içinden çıkardığı bir figürü şiirine taşıyor ve bize tabii, o sesi, tabii. O musikiyi hatırlatan
1: duyuruyor bir şey söylüyor. Ve büyük bir ikazda bulunuyor. Çok insan anlayamaz eski musikimizden ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden diyor. Yani Itri, Sinan, büyük şairler... Yahya Kemal'in dilinde günümüze kadar geliyor. Yani o taşıyor, o öğretiyor bize. Düşününüz bir de Yahya Kemal'de şu var. Bir güzelliği ve kıymeti tespit etme kabiliyeti. Yakup Kadri bile kendinin neslinden bir arkadaşı, büyük bir biliyorsunuz romancımız. Yakup Kadri bile divan şiirini bize Yahya Kemal öğretti der. Kendi ondaki akranı. Güzelliği... Bize Yahya Kemal gösterdi oradaki ustalığı. Biz bilmiyorduk, hocalarımız anlatmamıştı. Böyle bakmamıştık.
0: Çok işte tam olarak belki ifade etmeye çalıştığım odur. Dönemin bütün o siyasi çalkantı ve hatta kırılmalar, çok keskin dönüşümler
1: tabii,
0: içinde.
1: Milli mücadelemiz var o arada. Yeni bir devlet kuruluyor.
0: Evet, evet. Her şeyin reddedilip sıfırdan başlama çabası pek çok şeyde olduğu gibi olabilir. O bakiyeyi devam ettirip. Tabii. Günde yaşayıp üretip yarına bırakma telaşında. Bu çok ilginç bir mesuliyet.
1: İşte Zeynep Hanım, şair şairi çok iyi anlıyor. Rahmetli Sezai Karakoç, Yahya Kemal için bir şey söylüyor. Yahya Kemal bize sanki şöyle der gibidir diyor. Bir devir kapanıyor belki, bir kitabımız kapanıyor ama ben onu bir çeşit mermerle mumyalıyorum şimdi. Ta ki bizden çok sonra gelecek bir çağın insanları onu çözsünler ve pırıl pırıl karşılarında görsünler. Yahya Kemal bunu yaptı.
0: Ürperdim.
1: Gerçekten öyle. Ben de ürperdim. Kaçıncı defa tekrar etmeme rağmen.
0: Ürperdim.
1: Yani işte Itri, işte Sinan, işte Atik Valide, işte Karaca Ahmet, işte Koca Mustafa Paşa, Boğaz, Eyüp.
0: Evet.
1: Yani bizi aksettiren, bizim zevkimizi, itikadımızı, edebiyatımızı neyse yani bizi kimliğimizi aksettiren unsurları en kristalize ifadelerle, en ustalıklı ifadelerle söyledi ve bugün hala hayranlıkla Yahya Kemal'in mısralarında o kaybettiğimiz değerlerin güzelliklerini görüyoruz.
0: Siz anlattıkça geride yankılanıyor mısraları. Evet, yani Erenköy'de Bahar'a da gidiyorum ben oradan. Ne kadar tabii, muazzam tabii, bir şey.
1: Yıldızlar o yanda, biz bu yanda. Sandım ki güzelliğin cihanda bir saltanatın güzelliğiydi diye bir tane.
0: Yani tabiatı mı övüyor, şehrin mimarisini mi, onun şiirini mi, müziğini mi?
1: Yoksa sevgiliyi mi? Sandım ki güzelliğin cihanda bir saltanatın güzelliğiydi diyerek sevgilide gördüğü bir İstanbul zarafetini mi söz konusu ediyor?
0: Hangisini daha çok sevdiğini ben karıştırırım biraz oralarda.
1: O öyledir. Tanpınar'ın huzurunda da der ki, Nuran der ki, Mümtaz biz Boğaz'ı mı seviyoruz, birbirimizi mi seviyoruz bazen karıştırıyorum. Çünkü bireysel hayatlarımız var, kimliklerimiz, zevklerimiz var ama o kültürle buluşunca veya o asırlarca seçilerek, ayıklanarak, istiflenerek oluşturulmuş o kültürle buluştuğunda bir insanın üslubu, tutumu, duruşu bambaşka bir şey ortaya çıkıyor. Bu yüzden diyor ya, baktım konuşurken daha bir kere güzeldin, İstanbul'u duydum daha bir kere sesinde diye.
0: Onun bütün hafsalasındaki değer ve anlamlarla kurduğu ilişki söze döküldükçe bizi ürpertmeye devam ediyor. Kesinlikle. Fakat her zamanda aynı tesirde oldu mu? Bundan da kuşkuluyum ya da tereddütlerimi size sorayım yeri gelmişken. Hı hı. Yahya Kemal çağında kıymetli bir insan, bir şair, evet, getirildiği vazifelerden, ortaya koyduğu eserlerden biliyoruz. Çevresindeki itibarını biliyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Evet. Ama aradan bir zaman geçiyor, asır geçiyor diyebiliriz neredeyse.
1: Tabii.

0: Ve bu asır içinde yine belki konjonktür diye isimlendirdiğimiz o mevsimsel şartlar, siyasi mevsimsel şartlar, evet, bir şairi oraya, bir yazarı buraya, bir edibi buraya, bir aydını buraya filan atabiliyor. Hatta seçilen kelimeler bile, işte aydın mı münevver mi o kişi?
1: Evet, tabii.
0: Yani bu
1: tabii
0: isimlendirmelere kadar gidiyor. Evet. Bunlardan nasibini aldı mı Yahya Kemal? Özellikle hani sadece yaşadığı dönem için sormuyorum. Evet. Bugüne gelinceye kadar belki 50'ler, 60'lar, 70'ler, 80'ler boyunca da.
1: Size bir şey söyleyeyim mi? Ya Türkiye'nin siyaseti ne kadar değişirse değişsin, Türkiye'de ve dünyada rüzgarlar nereden eserse essin, Yahya Kemal'e hiçbir şey olmuyor. Yani Yahya Kemal bir aktüelin şairi olmadığı için, bir modanın şairi olmadığı için, zevk ve kültür sahibi, belli bir hassasiyeti olan, belli bir şiir zevki olan insanlar Yahya Kemal'den uzak kalamaz. Yahya Kemal'in savunduğu değerler dünyasına en uzak olanlar dahi bir zaman sonra Yahya Kemal'siz edemez. Bunu ben Yahya Kemal'i çok sevdiğim için, hakkında bir çalışma yaptığım için söylemiyorum. Bunu literatür söylüyor. Olabilir. Tabii bazı dönemlerde bazı şairler ön plana çıkabilir. Bazı yazarlar ön plana çıkabilir. Bazı siyaset zamanlarında bir takım siyasetlerin, siyasi görüşlerin veya ideolojilerin çok hakim olduğu zamanlarda bazı şairler unutulabilir veya unutturulabilir. Yahya Kemal'den uzak kalınamıyor. Dediğim gibi zihniyet bakımından, mantalite bakımından, ideoloji bakımından çok uzak olanlar dahi Yahya Kemal'in dünyasından uzak kalamaz. Yani Nazım Hikmet, biliyorsunuz, hoca öğrenci idiler ve işte Celil Hanım dolayısıyla aralarında
0: biraz
1: bir
0: açar mısınız,
1: olabilir,
0: rica etsem,
1: olur
0: lütfen.
1: Gerginlik vardı. Hani bu sözü bitireyim, dönelim
0: tamam,
1: oraya.
0: Tamam.
1: Bir gerginlik vardı ama Nazım Hikmet o kadar hani bir manada kendisine kızgın olmasına rağmen Mehmet Fuat'a şunu demiştir Bursa hapishanesinde. Bir takım gençler Yahya Kemal hakkında konuşuyorlar, dergilere böyle röportajlar, anketler yapılıyor. Sakın sana soru sorulursa diyor Mehmet Fuat'a, ki o da bir eleştirmen, o da şiirle, edebiyatla ilgili. Yahya Kemal hakkında menfi bir şey söyleme. Hepiniz unutulursunuz, Yahya Kemal kalır diyor. Nazım Hikmet bile.
0: Nazım Hikmet'in şair ve insan olduğunu gösteren bir şeydir. Sözün hakkını sahibine
1: tabii
0: teslim etmektir.
1: Şüphesiz
0: bu
1: öyle.
0: Hakkaniyet yani.
1: Şüphesiz öyle. Diğer Can Yücel de öyle.
0: Evet.
1: O kadar her zaman söylerim. Yahya Kemal'in dünyasından çok uzak bir dünyaya, kelimeler dünyasına sahip olan Cemal Süreya, ikinci yeninin, biliyorsun, hı hı, Sevda Sözleri'nin sahibi, yani şiirleri bu adla yayınlanmış olan Cemal Süreya dahi Yahya Kemal şiirde çağdaşımızdır ve ağabeyimizdir der. Öğrendiler. Bir mekteptir o.
0: Bir şairlik mektep iddiasında olan kişi de o mektebin bahçesinden
1: tabii
0: çıkamıyor belli.
1: Arif Nihat Asya'nın bir şiiri vardır Yahya Kemal için. Şöyle der. Namaz sureleri gibi ezberdedir o. Biliyorsunuz namaz sureleri ne
0: evet,
1: çalışmazsınız değil mi?
0: Ne zaman öğrendiğinizi bilmezsiniz,
1: tamam,
0: unutmazsınız.
1: Evet,
0: çok
1: evet,
0: tabii olarak öyle gelir o hafta.
1: Yahya Kemal'in mısraları da öyledir. Öyledir.
0: Ya yani muazzam bir şahitlik yapmış Arif Nihat Asya
1: evet
0: aslında
1: yani
0: bu sözleriyle.
1: Ben hani Yahya Kemal, hani devirler nasıl olursa olsun, siyasetler nasıl olursa olsun unutulmuyor diyorum ama bunları hesaba katarak söylüyorum. Yani söylüyoruz. Yahya Kemal öyle.
0: İşte
1: öyle
0: o akımların aslında sormuş olduğum sorunun içinde az önce verdiğiniz Nazım Hikmet'le Mehmet Fuat arasındaki konuşmanın deşifresi
1: tabii,
0: bize
1: tabii,
0: bunu söylüyor.
1: Şüphesiz.
0: Demek ki bir cephe alınmak istenmiş, görmezden
1: tabii
0: gelinmek istenmiş
1: tabii
0: veya karşıya
1: tabii
0: oturtulmak
1: tabii
0: istenmiş.
1: Mesela evet bu oldu. Mesela putları kırıyoruz ya da yıkıyoruz diye bir kampanya başlatılmıştı. Yahya Kemal'e kimse şey yapmadı, sataşmadı. Yani Nazım Hikmet'in başını çektiği bir hareketti bu. Abdülhak Hamit, Mehmet Emin. Yani pek çok kişiye saldırıldı. Yakup Kadri. Ya Yahya Kemal'e öyle bir şey yok. Ama şu var tabii. Mesela Orhan Veli ve arkadaşları Yahya Kemal'in alternatifi bir şiir getirmek istedikleri için Yahya Kemal'in bazı mısralarının parodisini yaptılar. Hani bunu yaptılar. İşte Canan ki degüstasyona gelmez, balık pazarına hiç gelmez. Degüstasyon Yahya Kemal'in yediği içtiği bir İtalyan lokantasıydı şeyde, Çiçek Pasajı'nın orada. Dolayısıyla Yahya Kemal'in kullandığı kelimeleri kullanır. Mesela
0: nazire yaparlar
1: evet,
0: belki biraz alay
1: Kitab-ı
0: ederler.
1: Sengi Mezar, yani meşhur Süleyman Efendi şiirinde biliyorsunuz yazık oldu Süleyman Efendi'ye der. Bu Süleyman ismi aslında Yahya, biliyorsunuz Süleyman isminde potansiyel bir heybet var. Hı hı. Haşmet var. Hem peygamber değil mi?
0: Hem sultan.
1: Sultan.
0: Hem, evet.
1: Yani Süleyman ismini zikretmek bile bir heybet oluşturuyor. Yahya Kemal'in Süleymaniye'de Bayram Sabahı şiiri var. O da Süleyman Efendi'yi affedersiniz ayağındaki nasırıyla şiire taşıyor. Yahya Kemal gerçi buna cevap vermiştir. Süleyman Efendi'yi benzetti sofrasındaki hünkâr beyan diye. Böyle bir şeyi vardır ama Orhan Veli dahi Yahya Kemal'in büyüklüğünü takdir eder. Takdir eder derken kabul etmek
0: zorundadır.
1: Kabul
0: etmek zorundadır. Evet, şöyle bir şey evet. var. Kesintisiz olamıyor. Tarihte, kültürde, edebiyatta kesintisiz olamıyor.
1: Tabii,
0: yükselecekseniz tabii. bir tuğla daha koyacaksanız duvarın üstüne bir temel
1: bakın,
0: üzerine çıkıyorsunuz.
1: Şüphesiz. Bakın ne kadar isabet oldu. Orhan Veli bir yazısında diyor ki Şeyh Galip'ten itibaren zürriyetsiz kalan Türk şiiri Yahya Kemal'le yeniden zürriyetini buldu diyor. Dediniz ya kesinti.
0: Evet, evet.
1: Tam bu. Ve Orhan Veli böyle söylüyor. Orhan Veli dahi.
0: Ki onun iddiaları ve şiiri ortada.
1: Tabii onun şiiri Haşim'in ve Yahya Kemal'in şiirin ne idiyse onun tam tersiydi.
0: Tam tersi.
1: Ama Şeyh Galip'ten beri zürriyetsiz kalan, kesilen şiir Yahya Kemal'le yeniden toparladı diyor. Dediğim bu. Yani en yeniler dahi, en farklı ve taze ses verenler dahi Yahya Kemal Mektebi'nden geçerek o tazeliğe ulaşmaya çalışmışlardır.
0: Az önce söylemiştim, aklımda kalmasın, belki izleyenlerimizin de aklında kalır. Bu Nazım Hikmet'le Yahya Kemal arasındaki edebi duruş farkının ötesinde de evet. kurulan, belki Nazım Hikmet tarafından kurulması hiç istenmeyen bağlar var galiba.
1: Evet,
0: gerekli
1: var.
0: Mi? Neydi
1: yani
0: o meselenin?
1: Şöyle, Yahya Kemal Paris'ten döndükten sonra bazı mekteplerde hocalıklar yaptı. Darüşşafaka'da, Heybeliada'da, nihayet Darülfünun'da. Heybeliada'dayken Nazım Hikmet'in hocası idi. Şeyinde, Necip Fazıl'ın da, ama aralarında sınıf farkı var. Aynı sınıfta değillerdi. Nazım Hikmet'teki şiir kabiliyetini Yahya Kemal görmüş. Onun şiir çalışmalarına biraz hocalık etmiş. Hatta Nazım Hikmet'in ilk şiirini de Yahya Kemal yayınlamıştır yeni mecmuada. Biraz böyle elini yüzünü düzelterek, ütüleyerek. Efendim, bu yakınlık daha sonra sanıyorum Yahya Kemal'in o zaman adada kalıyorlar. Heybeliada'da çalışıyor zaten. Annesi Celile Hanım da ressam, çok kültürlü bir hanım. Yahya Kemal'le Celile Hanım arasında duygusal bir yakınlaşma başlıyor. Tabii Nazım Hikmet'in bir delikanlı olarak hoşuna gitmeyen bir şey. Böyle bir gerilim olmuş ama zaten bu münasebet çok uzun süreli olamıyor. İki tarafa da ıstırap vermiş bir şey olmalı bu, öyle anlaşılıyor. Durum budur. Yani Nazım Hikmet'le Yahya Kemal arasındaki ilk ilişki hoca-talebe ilişkisidir. Ama bu münasebet dolayısıyla hocasına karşı bir kızgınlığı oluşmuş. Fakat dediğim
0: nihayetinde
1: gibi,
0: geldiği yer bütün o duygusal çatışmaya rağmen,
1: evet.
0: o istemezliğe rağmen hakkını teslim
1: ve
0: bundan kaçamama.
1: Teslim ediyor. Bakın bu çok önemli gerçekten. Hani Yahya Kemal'i zaten çeşitli sebeplerle çok seven, ona çok hayran olan, ona çok bağlı olan insanların Yahya Kemal'in ustalığından bahsetmesi tabii bir şeydir. Ama Nazım Hikmet Yahya Kemal vefat ettiğinde 1 Kasım 1958'de Cerrahpaşa Hastanesi'nde İstanbul'a bir mektup gönderiyor. Bu mektup yayınlandı. Yahya Kemal ölmüş diyor. Bütün bir gençliğimdi, hocamdı. Bir taziye mektubu göndereceğim. Kime göndereceğimi de bilmiyorum diyor. Sarsmış. Hı hı. Kendisinden çok şey öğrendi. Hı hı. Tabii şairlerin, yazarların bir estetik, edebi, sanatsal hayatları var. Bir de beşeri hayatları var. Zaman zaman bunlar çakışır. Fikret'le Ahmet Hikmet Müftüoğlu gibi mesela. Bu örnekler çoktur. Süleyman Nazif'le Cenap Şahabettin Dünürler'dir mesela gibi. Çoktur bu örnekler.
0: Yani insanlığın uzağında insanlar değiller.
1: Şüphesiz,
0: bütün beşeri münasebetleri de kuran insanlar.
1: Şüphesiz.
0: Bizler için malzeme şu bakımdan, sadece bir dedikoduyu paylaşma iştahından bahsetmiyorum burada. Neyin ne yapıldığı, niçin tavır alındığı veyahut neye rağmen o hakların teslim edildiği bakımından birbirleriyle irtibatları
1: çok
0: mühim.
1: Tabii tabii. Yani şairlerin özel hayatlarını fazla önemsemek Ve onları daima o bilgileri şiirde kullanmak da çok doğru değildir. Hı hı. Tabii ki bileceğiz. Hı hı. Bilmek hı hı. iyidir. Yani özellikle şairin kendisi söylüyorsa. Hı hı. Mesela ses şiiri için kendisi söylüyor. Kapandığını zannettiğim bir yaranın açılması üzerine yazıldı şiir diyor. 1921'de Bebek'te yazdı. Ve öğrencileri dergah mecmuasında yayınladılar. Gibi. Hani kendisi de söylüyor. Ben şiire bir aşkla başladım diyor. Redife Hanım isimli Üsküplü bir hanımefendiye aşık olmuş. Hem de 3 defa arka arkaya. Yani bunları bilmek iyidir. Ama şairlerin, daha doğrusu sanatkarların eserlerini sürekli bu biyografik malzemeyle okumak çok doğru değildir. Metne soracağımız soruları dolayısıyla alacağımız hazzı azaltır.
0: Hocam programın sonuna doğru bir de sizin evet hazırlayansınız ama bize okurken de mihmandarlık etmeniz gerekiyor. Bu kitabı elimize aldığımızda neyle karşılaşıyoruz ve nasıl okuyacağız? Neyle karşı karşıyayız?
1: Evet, çok teşekkürler. Şöyle bu kitap Yahya Kemal'in 3 şiir kitabını oluşturan bütün şiirleri bir araya getirdi. Fakat editörümüz çok değerli Doktor Hazal Bozyer Hanım ve grafikerimiz Doktor Hande Özgeldi Hanım'la bir şey konusunda ittifak ettik bir noktada. Okuyucuyla şair arasına girmeyen bir kitap yapalım. Yani okuyucular kitabın sağ taraflarında sadece Yahya Kemal'in şiirlerini okusun. Bizim açıklamalarımız, bizim koyacağımız görseller şairin o güzelim mısralarını boğmasın. Çünkü böyle tenkitli neşirlerde bu tehlike vardır. Onlar da sağ olsunlar bir çözüm getirdiler. Kitabın arkasına bu açıklamaları koymak da çok güzel olmuyor. Bu da çok yorucu oluyor.
0: Çok yorucu, evet.
1: Sürekli git
0: evet,
1: gel gerekiyor.
0: Zor oluyor.
1: Zor oluyor. Bu yüzden biz sol taraftaki sayfaları da bir renk ayrımıyla ikiye böldük. Bir sütunda benim açıklamalarım, bir sütunda da görseller oldu. Bazen bu prensipten saptığımız da oldu. Görselleri daha büyütebilmek için. Dolayısıyla okuyucuyu yormayan, profesyonel okuyucuyu da şairin eskizleriyle buluşturan bir edisyon oldu. Görseller küçük olduğu için sütunların da, genişliği, darlığı dolayısıyla kitabın sonuna da bir özür mahiyetinde evet bakın mesela. Küçülüyor orada. Evet. Ancak böyle gözlükle belki büyüteçle. Ama işte fiziksel imkanlar da buna el veriyor. Ama biz şunu da öngördük. Hepsi hesaplanmış şeylerdir. Kitabın çok büyük, çok ağır, okunamaz ağırlıkta bir kitap olmamasına çalıştık. Evet, çok küçük olmamasını da istedik. Bu itibarla kitabın sonuna yaklaşık 20 şiiri büyük halleriyle okuyucumuza sunmuş olduk. Dolayısıyla okuyucu izleyicilerimiz bu kitabı aldıklarında 3 şiir kitabını bir arada görecekler ve o şiirlerin tehdit edilmemiş, hani hazırlayanın açıklamalarıyla boğulmamış bir edisyonuyla karşılaşacaklar. Umarım bahtı açık olur, öyle görünüyor. Çok değerli, yani Yahya Kemal'in şiirleri çok değerli. Onun bize bıraktığı mısra çok değerli. Biz onu derlemiş olduk ya da biraz pişirip sunmuş olduk. Asıl güzel olan hakikaten Yahya Kemal'in her biri bir pırlanta olan mısraları.
0: Hani az önce demiştiniz ya Yahya Kemal'in özlem duyduğu şey o pürlük, o netlik de geçmiş evet. döneme ait olarak. Biz de bu dünyanın hayhuyu ve karmaşası, kargaşası içinde nefes almak için hani güzel bir manzaraya bakıp zihnini dinlendirmek ister ya insan evet, zaman zaman. Evet, evet. Tabiatta güzel bir alana bakıp gözünü, zihnini dinlendirmek ister. Biz de ruhumuzu dinlendirmek için ona bakıyoruz. Siz burada bize kolaylaştırıcı, destek olucu halinizde büyük bir hizmet sunmuş oluyorsunuz okura gerçekten. Müteşekkirim. Ayağınıza sağlık.
1: Ben de davetiniz için teşekkür ederim.
0: Çok zevkli bir söyleşiydi. Çok eksik tarafı kaldı kendi adıma bunu söyleyebilirim ama zaman sınırlı fakat yola çıkmak için iyi bir noktaydı. Evet, çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Değerli izleyenler, Portre'de misafirimiz İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Samsakçı'ydı. Yahya Kemal bütün şiirleriyle derlendi, iki kapak arasına girdi. Onun kendi gök kubbemiz eski şiirin rüzgarı ile rubailer ve hayam rubailerinin Türkçe söylenişleri üstelik bir okuma rehberi titizliğinde hazırlanmış dizgisiyle karşımızda iyi okumalar, keyifli seyirler. Görüşmek ümidiyle, hoşçakalın.

Yıllar boyunca Anadolu'nun kalbiyle Marmara'nın kapısı arasında yükselen Bolu Dağı, Türkiye'nin karayolu ulaşımında en zorlu geçitlerden biri oldu. İstanbul'la Ankara arasındaki bu güzergah, özellikle kış aylarında nice yolcunun sınavı oldu. Karla kapandı, sisle örtüldü, kazalarla anıldı. Yıllarca çözüm bekledi. Ta ki Türk milleti bu dağa aşılacak diyene kadar. Ve o gün Bolu Tüneli'nin hikayesi başladı. İtalyan bir firma projeyi üstlendi. 1990'da proje için ilk adım atıldı. 1993'te ilk kazma vuruldu. Ama işler planlandığı gibi gitmedi. 1999'daki büyük deprem, ardından gelen sel felaketleri tünelin yapımını defalarca sekteye uğrattı. Tünel kısmen çöktü. İşte tam bu noktada devreye azim, kararlılık, cesaret ve siyasi irade girdi. Proje yeniden canlandırıldı. Türk mühendisler ve firmalar devreye girdi. 2002'den sonra inşaat hızla ilerledi ve tünelin büyük bir kısmı 5 yıl gibi kısa sürede tamamlandı. Dağ delindi, köprü ve viyadükler yapıldı. Bolu Tüneli biri 2788 metre, diğeri 2954 metre uzunluğundaki çift tüpten oluştu ve Türk milletinin dağlara bile diz çöktüren azminin adı oldu. İnşaat boyunca milyonlarca metreküp toprak taşındı, binlerce ton demir işlendi ve sonunda 23 Ocak 2007'de tünel hizmete açıldı. Bu açılışla birlikte İstanbul'la Ankara arasındaki mesafe kısaldı. Bolu Dağı artık bir engel olmaktan çıktı. Yolculuk süresi saatler değil, dakikalarla ölçülmeye başlandı. Yıllar içinde tünel sadece ulaşımı kolaylaştırmadı, kazaları azalttı, zaman kazandırdı, ekonomiye milyarlarca lira katkı sağladı. Birçok insanı sevdiklerine daha güvenli ulaştırdı. Teknolojisiyle öne çıktı. Yangın algılama sistemleri, acil çıkış kapıları, havalandırma tünelleri ve kameralarla donatıldı. Türkiye Yüzyılı projesi projelerine imzasını atan Bolu Tüneli, zorluklara rağmen kaderine teslim olmayan halkımızın azmi, binbir engeli aşarak gerekirse dağları deleriz diyen bir milletin sesi oldu ve güçlü Türkiye'nin ruhunu yansıttı.

Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Kardeşlerim, rüşvet aldım, rüşvet verdim, şu kişiye şu kadar para verdim diyenler aynı şekilde kendileridir. Dün halkın umudu dediklerine bugün hain damgası vuranlar da kendilerinden başkası değildir. Tüm tarafların CHP'li olduğu hukuki bir ihtilafta belge ve bilgiler ışığında yargı gerekli değerlendirmeleri yapmış, neticede hükmünü vermiştir. Mahkeme kararı sonrası yaşananlar bizim haklılığımızı teyit etmiştir. Dikkat ederseniz partimize yönelik edep, adab ve siyasi nezaket dışı onca hakarete rağmen karar sonrasında da tartışmaların uzağında durduk. Hiç elimizi dilimizi ulaştırmadık. Siyaset vezirganlarının sataşmalarına kulak asmadık. Medyadaki silahşörlerin tuzaklarına düşmedik. AK Parti olarak samimi temennimiz, suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır. Milletimizin huzuruna, Gazi Meclisimizin mehabetine, demokrasimizin ve ülkemizin itibarına zarar vermeye başlayan bu kavganın yargı kararları çerçevesinde demokratik

0: bir olgunlukla çözüme kavuşturulması.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
1: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
3: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi arafa iter.
1: Peki siz arafta mısınız?
0: Bu hafta sanatçı İbrahim Sadri kendi arafını anlatıyor. Arafta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: Hakan Çalhanoğlu.
3: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini troll...

0: Anadolu kartında yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
1: Soylu öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Soy.
2: Finans sunar.

0: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın, direkt Trinksoft'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok. Arabanı arabam.com'a değerinde
3: Trinksoft. Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese mutlu akşamlar. Saatlerimiz 21'i gösteriyor. Haber bülteniyle karşınızdayız. ABD ve İran bugün İsviçre'de masaya oturmuştu. Nihai anlaşma için de ilk müzakere turu yapılıyordu. Görüşme sırasında ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen tehditkar açıklamalar üzerine İran heyetinin görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldığı iddia edildi. ABD ve İran Türkiye saatiyle 14.30 sıralarında İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında müzakere masasında buluştu. Görüşme Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda başladı. ABD'yi Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile Trump'ın damadı ve özel danışmanı Jared Kushner temsil ediyor. İran heyetinde ise Meclis Başkanı ve Baş Müzakereci Muhammed Bakır Kalibaf'la Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı var. Görüşmede ana konular İran'ın dondurulmuş varlıkları ve Lübnan'dı. Hürmüz Boğazı da masaya yatırılan konulardan biriydi. İran, İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürdürmesi sebebiyle Boğaz gemi trafiğine tekrar kapatmıştı. ABD ise boğazın açık olduğunu duyurdu. Görüşmelerde önce ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ılımlı açıklama yaptı. Ancak müzakere sürerken ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya ve ABD basını üzerinden sert tehditler savurdu. İsviçre'deki temasın başarısız olma ihtimalinde olabileceklere ilişkin bir dil kullandı. 60 günlük bir opsiyonum var. Bu opsiyon süresi bittikten sonra ne istersem onu yapabilirim dedi. Trump, İran'a yönelik gerekirse boğazı ele geçiririz, onların canına okuyacağım ifadesini kullandı. ABD'nin gerekirse Hürmüz Boğazı'nı devralabileceğini, geçiş ücreti alabileceğini ekledi. Bu aynı zamanda ABD'nin boğazdan geçen petrolün %20'sini almasını da içerir dedi. ABD Başkanı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın zenginleştirme hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz sözlerine de cevap verdi. Söylediklerine dikkat etse iyi olur. Kendini düzeltmezse ülkenin geri kalanını da ele geçiririz dedi. Trump'ın hedefinde İran'la müzakereleri Lübnan'ı vurarak hedef alan İsrail'de vardı. İsrail'in Hizbullah'ı ortadan kaldıramaması beni hayal kırıklığına uğrattı. Binaları yıkmadan hiçbir şey yapamıyorlar. Bunu Suriye'ye vermeye çok yakındım çünkü orada daha isabetli bir iş çıkarırlardı dedi. Bu sözler İsviçre'de çabuk yankı buldu. İran Meclis Başkanı Kalibaf tehditlerinin bir etkisi olsaydı bugün bu kadar umutsuzluğa düşmezlerdi diye düşünmüyorlar mı dedi. Amerikalıların tehditlerine güvenmiyoruz. Açıklamalarında dikkatli olsalar iyi olur. Silahlı kuvvetlerimiz başka bir şekilde karşılık vermeye hazır. Ne derlerse desinler harekete geçecek olan biziz ifadesini kullandı. Görüşmeye başkentlerle istişareler için ara verildi. Aradan sonra İran heyeti binaya geldi. Bir süre sonra İran basınına göre Trump'ın tehditleri nedeniyle müzakerelerin yapıldığı alandan ayrıldılar. Ancak Batı basını tam tersini iddia ediyor. İsviçre'deki görüşmelere katılan bir diplomata dayandırılan haberde İran heyetinin ayrılmadığı, görüşmenin de halen devam ettiği belirtiliyor. Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları bölgesel gelişmeleri masaya yatırdı. Dört ülkenin katılımıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı. Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi tarafından kabul edildi. Gündemde sadece Mısır'daki mesai yoktu. ABD-İran savaşında İsviçre'de başlayan müzakereler de konuşuldu. Teknik detayları çözmek hemen kolay olmayacak. Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz dedi Bakan Fidan. İsrail'in sabotaj düzenlemek için fırsat kollayacağını da hatırlattı.
1: Yani esas itibariyle görüşmeler bugün başladı biliyorsunuz. Az önce Steve Witkoff telefonla aramıştı, onunla da konuştuk. Orada da gündeme geldi, yani ilk erken temaslar yapıldı. Şimdi biliyorsunuz imzalanan mutabakat zaptından sonra o mutabakat zaptına baktığınız zaman belli maddeler 60 günlük süre içerisinde tartışılmaya bırakılmıştı. Bu tartışılacak olan maddelerin bir kısmı da teknik konular, özellikle nükleer doğrulama ile ilgili konular. Bunlarla ilgili ekiplerin çalışması gerekiyor. Yaptırımlarla ilgili konularda ekiplerin çalışması gerekiyor. Bir çatışmamazlık mekanizması kurulması gerekiyor. Bunların hepsi biraz daha teknik konular. Önemli konularda bir siyasi irade ortaya konulmuş durumda, onu anlıyoruz. Ama ilerideki günlerde

0: Ben inanıyorum yoğun çalışmalarla bu sorunların üstesinden gelecekler. Fakat şunu unutmayalım her zaman için. İki tane konu var. Bir, tartıştıkları konular gerçekten önemli konular. Bunların detaylarını, teknik detaylarını hemen çözümlemek kolay olmayabilir. Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen. Dört ülke dışişleri bakanları olarak uzun bir çalışma mesaisi yaptık bugün burada. Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır, Pakistan bu dört ülke gerçekten bölgenin büyük ülkeleri, kapasite sahibi ülkeleri, sorumluluk sahibi ülkeleri, büyük nüfusları var, büyük coğrafyaları var, büyük imkanları var. Tabii bölgemizdeki sorunları sahiplenmemiz, bölgenin siyasal, güvenlikle ilişkin, ekonomikle ilişkin sorunlarını bu dört ülkenin sahiplenmesi ve çözüm arayışına girmesi, bölgesel çabalar ortaya koyması, uluslararası çabaları buradaki sorunların çözümüne yönelik mobilize etmek biz dört ülkenin şu anda en büyük uğraşısı. Tabii savaş sonrası düzen bölgede nasıl olacak? Buna ilişkin dışarıdan bir vizyon dayatılmadan biz bölge ülkeleri olarak bir açıkçası uluslararası işbirliği içerisinde bir vizyon ortaya koymanın da gayreti içerisindeyiz. Bunu da ortaya koyacağız.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftada da yoğun gündemle mesai yapacak. Genel Kurul'da Emniyet Teşkilatı'na ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmeleri sürecek.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftaya yoğun bir gündemle giriyor. Genel Kurul görüşmeleri, komisyon ve grup toplantıları aralıksız sürecek. Genel Kurul haftalık çalışmalarına 23 Haziran Salı günü başlayacak. İlk 13 maddesi kabul edilen bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Genel Kurul'da ayrıca Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda belirlenen iki aday arasından Sayıştay Başkanlığı için seçim yapılması da bekleniyor.
3: Komisyon dışından gelen milletvekillerimizin...
2: Meclis Araştırma Komisyonu da çalışmalarına devam edecek. Çocukların dijital riskleri ve okullarda yaşanan olaylar değerlendirilecek. Salı ve çarşamba günleri ise mecliste grup toplantıları yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin meclis grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek. Öte yandan AK Parti'nin uzun süredir hazırlıkları devam eden 12. yargı paketini bu hafta meclis başkanlığına sunması bekleniyor.
1: Bu haberle birlikte bültenimizi noktaladık. Yayınımız Çağrı Alkan'ın moderatörlüğünde küresel oyunla devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.

haklarını geri alma konusunda birçok yolları var. Onları anlatacağız. Ama vatandaşlarımız özellikle internet üzerinden yapacakları her türlü işlemde çok dikkatli olmaları gerekiyor. Sosyal medya üzerinden yapılan reklam türü bir ya da iki sayfa şeklinde verilmiş olan ilanlarda ve özellikle de burada ilanlarda iki türlü tuzak kurulmakta. Birisi çok cazip fiyatlı ya da kaçırılmayacak fırsat ya da son kontenjan gibi gibi uyarılarla tüketicileri çekmeye çalışan ilanlarda çok dikkatli olmaları gerekiyor. Bir ikincisi de bu sayfalar artık bildiğiniz gibi yapay zekayla en büyük şirketlerin hatta devlet kurumlarının bile taklitleri yapılmakta ya da gerektiğinde bir harf iki harf değiştiriyorlar. Bu konuda çok dikkat etsinler ve bir ya da iki sayfa üzerinden işlem görmekte olan internetteki hiçbir yerde özellikle kişisel bilgilerini ve finansal bilgilerini vermemeleri gerekiyor. Çünkü bunlar ele geçirilmesi halinde kara para aklamadan tutun ta terörün beslendiği para kaynaklarına kadar ulaşabiliyor. Burada dikkat edecekleri nokta şu, işlem yapacakları firmayı öncelikle araştırsınlar. Bir de işlem yaparken bu firmaların web sitelerinde bütün işlemler adım adım farklı sayfalar ilerlenerek yapılmaktadır. Az önce söylediğim gibi bir ya da iki sayfa üzerinde yapılacak işlemler genellikle tehlikeli.

Tehlikeli işlemler diye adlandırılır ve burada işlem yaptıkları web sitesinin üzerinde Ticaret Bakanlığı'na bağlı olduğuna dair Etbis dediğimiz bir

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.

0: geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
2: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
3: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
1: Hay olmuştu bir dükkan olaydı.
4: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
5: Ama gelen giden yok işte.
6: Tamam.
7: Kolay gelsin.
8: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
9: Aslında biz onlara gidiyoruz.
10: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
11: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
12: Geleceği düşünün. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Ekranlarından merhabalar. Küresel Oyun'a hoş geldiniz. Ben Çağrı Alkan. Konuklarımızla birlikte bir pazar akşamında daha karşınızdayız. Yine oldukça yoğun, hareketli günler geçiriyor özellikle Orta Doğu bölgesi. Tabii İsviçre'de bugün yapılan görüşmeler, müzakereler uzun zamandır beklenen bir gelişmeydi. Bu gelişme yaşandı. Ancak bazı sıkıntılarla devam ediyor. İran heyetinin toplantı salonundan ayrıldığı haberi geldi kısa süre önce.

0: Enine boyuna değerlendirmeye gayret edeceğiz. Tabii süreç nereye gidecek, ne tür sancılar yaşanabilir, bunları konuşacağız. Vakit kaybetmeden konuklarımızı tanıtalım. Doktor Mehmet Çelik, Daily Sabah yayın koordinatörü. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk abi, iyi yayınlar.
0: Özlem Coşan Sağ Tek Dergi yayın koordinatörü. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Ve Doktor Ayhan Sarı, güvenlik ve dış politika uzmanı. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi akşamlar.
0: Tabii dünyanın gözü kulağı İran krizinin nereye gideceğinde, çözülecek mi, çözülmeyecek mi, savaşa tekrar dönülecek mi, dönülmeyecek mi derken, aslında geçtiğimiz günlerde Donald Trump'ın ve Pezeşkiyan'ın uzaktan attıkları imzalarla belgeye mutabakat resmen hayata geçti. Ardından gözler bugün İsviçre'de başlayan görüşmelere çevrildi. Görüşmeler olumlu bir atmosferde mesajlarla başladı diyebiliriz. Ancak ilerleyen saatlerde tabii bir pürüz yaşandı, küçük bir kriz yaşandı da demek herhalde doğru olacak. Ne oldu dersek, İran basınından gelen açıklamalara göre İran heyeti ABD ile görüşme yaptığı salonu terk etti. Sebebine baktığımızda Trump'ın tehditkar açıklamaları olduğunu görüyoruz. Tabii gelen bazı başka açıklamalar var İsviçreli yetkililerden, görüşme sürecinin sona ermediği, devam ettiği, ancak şu an için odalarına çekildikleri ve aracılar üzerinden temas kurmaya devam ettikleri yönünde. Şimdi Trump'ın aslında tam da olumlu mesajlarla başlamışken bu müzakere süreci, nihai anlaşmaya gidecek müzakere süreci, yaptığı bu tehditkar açıklamaları nasıl değerlendirmek lazım? Oradan başlayayım müsaadenizle. Çünkü dünyayı da biraz şaşırtan açıklamalar oldu verilen olumlu mesajların üzerine. Hatta bir ikisini okuyayım müsaadenizle notlarımdan, öyle devam edelim. Trump dedi ki, İranlı yetkililerle görüştüm. Onlara Hürmüz Boğazı'nı kapatırsanız ülkeniz kalmaz dedim. Lanet olası ülkenize geri bile dönemezsiniz diye de bir laf söylediğinden bahsediyor. Gerekirse Boğazı ele geçirebiliriz, onların canını okuyacağım gibi çok sert açıklamaları var ki bu açıklamaların sebebi aslında müzakerelerden önce Hürmüz Boğazı'nın tekrar kapatıldığını ilan edilmesi. Tabii de bunun sebebi de Lübnan'a olan saldırıların devam etmesi diyebiliriz. Şimdi şunu sormak istiyorum. Yapılan bu mutabakat aslında taraflar için oldukça bağlayıcı, önemli maddeler ve adımlar içeriyor. Bu adımlardan, bu maddelerden bazılarına baktığımız zaman genel olarak şunu söyleyebiliriz ki mutabakatta tehdit dili kullanılmaması şartı da var. Ama Trump bu mutabakat imzalandıktan sonra üçüncü kez yanlış hatırlamıyorsam İran'ı tehdit ediyor. Evet. Nasıl değerlendirirsiniz durumu?
1: Şimdi öncelikle ben genel itibariyle bu süreçlerde aslında savaşın seyrinin İslamabad görüşmeleriyle farklı bir evreye dönüştüğü andan itibaren Trump'ın açıklamalarından ziyade müzakere sürecinin nasıl ilerlediğine odaklanmaya çalışıyorum. Çünkü Trump bir ileri bir geri tweetler atabiliyor. Sosyal medyasından bazen işte İran'a tehdit savurabiliyor. Aynı zamanda bazen Netanyahu'ya farklı açıklamalarda bulunuyor. Bununla birlikte baktığımızda bazen İran'a öven açıklamalar yapıyor. Dolayısıyla biz eğer
0: lafınızı kesiyorum ama yani bir sonraki açıklaması ne olacağını kimse kestiremiyoruz.
1: Yani birkaç gün önce Arakçı'nın sosyal medya paylaşımını tekrar paylaşan bir Donald Trump var. Birkaç gün sonra aslında tam da süreç müzakerelerin pozitif bir raya girdiği anda bu sefer tehditkar bir dil kullanmaya başlıyor. Eğer biz Donald Trump'ın bu söylemlerine odaklanacak olursak, ki ben odaklanmamayı tercih ediyorum. Evet, bunların dikkate alınması gerekiyor. Ama odağımızın Donald Trump'ın sosyal medya açıklamalarından ziyade arka planda bu süreci yürüten J.D. Vance gibi aktörlerin ne yaptıklarına, nasıl paylaşımlar yaptıklarına bakmak gerektiğini düşünüyorum. Ama diyelim ki hadi biz Donald Trump'ın bu söylediklerine de bakalım. Bu süreçte kendi kamuoyuna hem verdiği mesajlar var, bazı yorumcular bunu İsrail'i biraz yatıştırma amaçlı. Yine İran'a bakın, biz kaybetmedik, İran'a biz pozitif bir yaklaşımda bulunmuyoruz. Hala o tehditkar ve hala o baskıcı bizim tavrımız devam ediyor anlamında mesaj veren açıklamalar olduğunu da söyleyenler var. Ben ondan ziyade bu sürece aslında odaklanması gerektiğini düşünüyorum. Ki bugünkü yapılan görüşmelerden de acaba masadan ayrıldılar mı, terk mi ettiler? Yoksa bu sürecin bir parçası olarak görüşmeler yapıldı, sonra odalarına çekildiler. Hatta benim anladığım kadarıyla ve edindiğim bazı bilgilere göre oradan o müzakerelerin pozitif bir havada geçtiğine dair açıklamalarda oldu. Nihayetinde bu İslamabad sürecinden daha kompleks bir süreç. Çünkü iki tarafta gerçek anlamda bu sefer artık bir alışveriş, bir müzakere sürecine başlamış durumdalar.
0: Asıl pazarlık şimdi başlıyor.
1: Asıl pazarlık şimdi başlıyor. Neyin üzerine peki şu anda? Tabii bu aşamada bu kadar erken bizim nükleerden işte veya bunun gibi daha sert konulardan ziyade petrol gelirlerinin yani üzerinde yaptırım olan bazı gelirlerin serbest bırakılması, yine aynı önemde olan birinci maddedeki işte Lübnan meselesinin İsrail tarafından hala sabote edilmesi konusu şu anda ön plana çıkan ve gerçekte odakta, müzakere sürecinde odakta olan meseleler. Bana sorarsanız iki tarafta bu süreci biraz zamana yayma ile birlikte en kolay aşılabilecek meseleler üzerinden ilerletiyorlar. Ama bu süreç içerisinde tabii iki tarafında, yani İran tarafının da Donald Trump tarafının da açıklamalarına biz kulak verirsek bence müzakere sürecini biraz yani orada odaklanmamız gereken ve asıl belki bu işi bir barış sürecine götürecek süreci atlamış oluruz. Hı hı. Bunların hepsiyle birlikte tabii şöyle bir şey söylememiz lazım. Bu savaş hangi uluslararası kanun veya uluslararası anlaşmaya dayanarak, uluslararası bir norma dayanarak başlatıldı? Bizim bildiğimiz hiç herhangi bir tane bunu gerekçe olarak kullanabilecekleri bir dayanak yok değil mi? Yani tek taraflı olarak gitti ve İran'a saldırdılar. Peki bu süreçte ben barış yapacağım diyen taraf da aynı taraf değil mi? Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Donald Trump ben savaşı başlatacağım dedi. Savaşı başlattı İsrail'le birlikte. Bugün ben barış yapacağım diyor. Barışı yani böyle bir sürece girdiler İran'la birlikte. Yarın bunun gerçekten tutarlı bir şekilde ve iki tarafında birbirine güven duyabileceği, aynı zamanda bölgedeki istikrar açısından da tutarlı bir şekilde raya girecek ve işleme alınabilecek bir anlaşmanın yapılması için farklı bir mekanizmanın da bunu kontrol edebilmesi gerekiyor. Yani oradaki ben anlaşmayı yaptım deyip tamam İran da buna tamam dedi, imzalar atıldı. Bunun yarın gerçekte uygulanabilirliği açısından nasıl bir güven inşa edilecek? Nasıl bir dayanak olacak bununla ilgili? Asıl problem de bence burada. Yani kompleks hale işi getirecek mesele de yarın Trump'ın veya İsrail'in bunu sabote etme riskinin biz nasıl minimize edeceğiz?
0: Yani bu bahsettiğiniz nihai anlaşmaya varıldıktan sonraki süreç değil, nihai anlaşmaya varma sürecindeki
1: nihai anlaşmadan sonra da hayır, nihai anlaşmaya varma süreci zaten çok riskli. Ya yani İsrail hala yani şu anda bir İran Lübnan saldırıları var değil mi? Lübnan'ı işgal etmiş durumda. Bunun bir defa durması gerekiyor bu süreçte. Ama yarın bir gün eğer biz hadi barış için imzalar atıldı, bu 60 günlük süre bitti dedikten sonra İsrail ve ABD'yi gerçekten bu anlaşmaya sadık tutacak mekanizmanın da olması gerekiyor. O mekanizma olmadan yarın yine aynı ben yani bugün ben savaş başlatıyorum, bugün ben barış yapıyorum diyen taraf ve güç yarın ben bu anlaşmayı artık tanımıyorum da diyebilir. Dolayısıyla o risk hiçbir zaman elimine edilmez. Niye? Çünkü güce karşı sizin kontrollü bir şekilde onu rayda tutabilmeniz için onu kontrol edebilecek bir güç ve bir mekanizmanın olması gerekiyor. Hı hı. Öyle bir güç ve mekanizma yok şu anda. Anladım. Bunların aksine bir de İsrail diye bir aktör var bölgede ve hem bunu sabot yani nihai hedef olarak İsrail İran'la barış ister mi? Ondan da çok emin değiliz zaten.
0: Aslında bütün dünya emin değil. Aslında istemediği konusunda emin olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi sizin bahsettiğiniz nokta aslında mutabakatın son maddesindeki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bağlayıcı onayına getiriyor bizi. Ama BM Güvenlik Konseyi'ne baktığınız zaman da ne görüyorsunuz? İşte yani ABD'nin zaten daimi üyesi olduğu ve veto hakkına sahip olduğu bir BM Güvenlik Konseyi'nden bahsediyoruz. ABD ve İran arasında bir anlaşma sağlandı diyelim. Bunu diğer üyelerin de onaylaması lazım. İşte diğer daimi üyelere baktığınızda işte Fransa'yı görüyorsunuz, İngiltere'yi görüyorsunuz, Rusya'yı ve Çin'i görüyorsunuz. Ve bu ülkelerin her birinin birbirinden farklı ajandaları, birbirinden farklı menfaat çıkar yok. Mücadeleleri var. ABD ve İran arasında bir anlaşma olsa, İran istediklerini ABD'den alsa, bu BM Güvenlik Konseyi'ne gittiğinde bu şekilde onaylanacağı anlamına da tabii ki gelmeyebilir, değil mi? Böyle de bir risk var aslında.
2: Tabii ki.
0: Şundan dolayı söylüyorum, İran'a yaptırımların kaldırılması tabii maddelerin arasında, ama bu yaptırımların

0: çok hatırı sayılır bir kısmında Birleşmiş Milletler yaptırımlar. Yani tek başına ambargoları, ABD'nin yapabileceği bir şey değil. Doğru. Ne dersiniz?
1: Şimdi tabii biz aslında bu olayda, yani bu müzakereler, ki teknik müzakereler, teknik müzakere penceresi 60 günlük nihai barışa doğru götüren en önemli aslında zaman aralığı diyoruz. Bu zaman aralığını en büyük sabote edenin veya edecek olan İsrail olduğunu biliyoruz. Bu konuda da İsrail'i tutması gereken bir Amerika varken Trump'ın özellikle sertleştirdiği dilini Netanyahu ve kabinesine değil, daha çok bu bahsetmiş olduğunuz ülkelerin de içinde yer aldığı Avrupa ülkelerine yapması ve hali hazırda müzakereler devam ediyorken, müzakere heyeti toplantı halindeyken İran'a yönelik bu kadar üslubunu sertleştiriyor olması, aslında Mehmet Hocam'ın da özellikle belirttiği, benim de konuşmamdaki ana omurgayı oluşturacak olan bu güvenceyi kim sağlayacak sorusunu tekrar gündeme getiriyor. Amerika'nın burada bu güvenceyi sağlaması gerekirken yangına benzinle giden bir Amerika görüyoruz tekrar. Evet. Bakın J.D. Vance toplantıya girmeden önce Trump'ın bu anlamda kalıcı barışla ilgili süreci ne kadar önemsediğinden dem vurdu, değil mi? Hep beraber dinledik. Ama müzakere devam ederken yine aynı Trump'ın süreci sabote etmeye dönük anlaşılabilecek sözleri oldu. Kaldı ki İran'ın müzakere heyeti daha öncesinde İslamabad görüşmelerinde de böyleydi. Trump'ın bu diliyle ilgili bir madde koydurttu.
0: Evet.
1: Bunun ne kadar önemli olduğunu bildiği halde bu şekilde işte, tekrar.
0: Buna rağmen bunların buna rağmen, olması can bakın, sıkıcı tabii.
1: Tabii yani burada tek sabote edenin İsrail olmadığı da ortada. Yani aslında bu kalıcı barışın ne kadar bağlayıcı olacağı ile ilgili olan süreç artık tarafların da birbirine özellikle bu süreçle alakalı vaat ettikleri o ciddiyeti devam ettirmeleri ile ilgili.
0: Müsaadenizle hatırlatmışken müzakereden önce tarafların yaptıkları açıklamalara bir kulak verelim. Özellikle Pakistan Başbakanı ve ABD Başkan Yardımcısını bir dinleyelim, kaldığımız yerden devam edelim. Açıklamalar geliyor.
2: Burada olmak harika bir duygu ve umuyoruz ki evimize döndüğümüzde buradan beraberimizde elimizde çok güzel bir anlaşma olacak. Hem barışı hem istikrarı ve hem de ilerlemeyi tüm dünyada teşvik edeceğiz. Sayın Başkan'ın diplomatik kararlılığı sayesinde tüm dünyaya bunu gösterebildik. İran'ın nükleer programı sona eriyor. Hürmüz Boğazı açılıyor ve birlikte bundan daha fazlasını yapabiliriz. Orta Doğu'daki ilişkileri de sonuna kadar ya değiştireceğiz ya da önceye döneceğiz. Önceye dönmek hiç kimsenin istediği bir şey değil. Sayın Başkan, Orta Doğu'yu bundan 10 sene öncesinde olduğu haliyle değil, 10 yıl sonra çok farklı bir halde görmek istiyor ve bunun için çalışıyor. Diplomasi vasıtasıyla biz Orta Doğu'yu dönüştürebiliyoruz. İran ve Körfez ülkeleri birbirleriyle iyi geçirecekler. En azından hasmane ilişkileri olmayacak. Biz ilişkilerimizi İran halkıyla daha iyi noktaya götürmek istiyoruz.
0: Evet, açıklamalar böyleydi. Yani aslında evet, ılımlı açıklamalar ama evet, baktığınızda sanki evet, savaş çıkaran hiç ABD değilmiş gibi.
1: Ortak dil oluşturamamanın ne kadar aslında stres ve gerginliğe sebep olduğunu, biz bu konuşmanın hemen akabinde bu kadar hassas bir dengede, hassas maddelerin, üstelik ekiplerin bu kadar yoğun çalıştığı, çaba gösterdiği, kaldı ki sadece bu ekibin değil, bakın yine bölge ülkelerinin eş zamanlı olarak görüşmeler yaptığı.
0: Türkiye'de dahil.
1: Türkiye'de dahil olmak üzere. Böyle bir zamanda Trump'ın oradan çıkıp böyle bir konuşma yapması, üstelik bakın başkan yardımcısının daha görüşmeye girerken kendisine atıfta bulundu. Ve belki de ben şöyle de yorumluyorum, yani sakin ol şampiyon der gibi bir konuşma, yani hemen ilk cümlesinin başkan Trump'a teşekkür edilmesi, evet, onun sayesinde böyle bir işte sürece girildiğini söylemesi. Mesela bu kadar işte saldıran tarafın aslında temsilcisi olan Vance'in, bakın ya Orta Doğu'da bir şeyleri sonsuza dek değiştireceğiz ya da önceye döneceğiz. Eskiye dönmeyi hiçbirimiz istemiyoruz. Yani söylem analizi yaparken aslında bu aba altından sopa göstermektir baktığınızda.

0: Ve aynı zamanda da diplomasi yoluyla biz Orta Doğu'yu dönüştürebiliyoruz.
1: Bu da çok iddialı
0: Niye
1: bir söz tabii
0: saldırdınız
1: aslında.
0: peki? Yani Orta Doğu, tabii şunu da söylememiz lazım Çağrı Bey. Bu 100 günlük bir mücadelenin müzakeresi değil. Bu görüşmeler 50 yıla dayanan bir düşmanlığın ve Orta Doğu değil sadece artık sonuçları itibariyle bütün küresel işte yapıyı değiştiren, dönüştüren ve hatta çok da zor bir sürece sokan bir olayın artık geldiği o nihai çerçeve.
1: İşte tam da bu noktada
0: Evet,
1: çıkıp da Trump'ın
0: evet,
1: bu kadar sert bir üslupla bu
0: evet.
1: açıklamaları yapması aslında yani bir anlamda İranlılar tarafından baktığınız zaman hani sürece bir dinamit koyma girişimi
0: Bakın
1: olarak
0: şu
1: da
0: markaj da var,
1: algılanabilecek şeyler.
0: şu markaj da var. Şunu da söylememiz lazım. Şimdi İsrail ile ilgili olarak tabii biz manşetlere de baktığımız zaman İsrail'deki gazetelerin muazzam derecede Trump'ı bir karşıya alma durumu söz konusu. Yani biraz böyle işte Tel Aviv'in de gazını almaya, tansiyonu düşürmeye yönelik anlaşılabilecek bir hamle olabilir ama şimdi değil. Müzakereler esnasında değil. Kaldı ki bunun böyle olmaması gerektiğiyle ilgili bir madde bile konuldu içeriye.
1: Ki yani daha düşük tondan daha farklı bir üslupla da bu mesajı vermek istese verebilirdi ki biraz önce konuşmasını dinlediğimiz J.D. Vance hatırlarsınız birkaç gün önce
0: Tabii.
1: İsrail'e neler söyledi.
0: Tabii ki,
1: Yani ben
0: tabii
1: olsam
0: ki.
1: tek büyük müttefikinize böyle saldırmazdım diye bakanlara
0: Tabii.
1: doğrudan açıklamaları
0: Ve
1: vardı.
0: üstelik bu mesela müzakereler çok tarihi bir kırılma noktası ve biz yıllar sonra bile Allah nasip ederse bunun üzerinde tabii ki bir takım noktaları tekrar geriye dönüp referansla konuşacağız büyük bir ihtimalle. Fakat dengeler bu kadar kırılganken henüz daha barışın kalıcılığı ile ilgili maddelerin daha ön sözüne bile girilmemişken maddeler sadece deklare edildi. Üzerinde görüşmeler bu 60 günlük süreç zarfında. Bakın mesela Sayın Hakan Fidan da teknik konularla ilgili teknik ekiplerin çalışması gerekiyor dediği bugün yaptığı açıklamada işte yaptırımlarla alakalı teknik ekip oluşturuldu. Nükleerin özellikle sıvılaştırılmalı mı, oradan işte transportasyon işte nakliye mi edilmesi lazım? Bu konular henüz daha teknik ekip tarafından değerlendirilecek. Tazminat, dondurulmuş fonlar. Yani tamam biz bırakıyoruz denilebilecek bir durum yok ortada. Yani netleşen hiçbir madde yok. Fakat özellikle 5. maddenin, özellikle bakın 1. maddeden önce bahsedelim. İsrail adı anılmadan, İslamabad mutabakatında İsrail'in adı anılmadan Lübnan'daki saldırıların durdurulması ve tüm cephelerde ateşkesin tam olarak sağlanması ile ilgili İran'ın olmazsa olmaz yani bu müzakerelerde en birincil olarak müzakerenin devam etmesi şartı Lübnan'la alakalı olan konuydu öncelikli olarak.
1: Aslında Cuma günü yapılan ateşkes, Lübnan'dan gelen İsrail ve Hizbullah arasındaki ateşkes haberini de hatırladığımızda bir gün önce atılan imzaların da anlamı daha net ortaya çıkıyor.
0: Tabii ki.
1: Yani süreci biraz hızlandırmak adına onların atıldığı anlaşılıyor ki Hizbullah ve İsrail arasında duyurulan ateşkesten sonra zaten bu toplantı netleşti ve
0: Tabii ki.
1: yapılabildi.
0: Tabii ki.
1: Muhtemelen o adım atılmasaydı bu da olmayacaktı. İran'ın tutumunu göstermesi bakımından aslında önemli tabii bu.
0: Ama biz Vance dışında Trump'tan yani en yüksekteki İTA amirinden İsrail'in tutumuyla ilgili bundan sonrası ile ilgili projeksiyon ifadeleri duymuyoruz. Yani ne yapacak İsrail? İsrail'e tam olarak etki edebilecek mi? Bu kadar büyük bir müzakere sürecinin bütün o kırılganlığını İsrail'in tavırlarına bağlamak ve bu konuda Trump'ın yok hani şöyle benzetiyorum ya geç o taraftan merak etmeyin ısırmaz demesi gibi geçiştirici bir takım ifadelerle ya da arada bir işte tansiyonu yükselterek Netanyahu'ya karşı bu şekilde bir tansiyonun düşürülmesini beklememesi lazım. Dünya kamuoyu da zaten Sayın Hakan Fidan'ın özellikle ifade ettiği bir cümle var. İsrail'e karşı yaptırımların kurumsallaşması konusu ve bunun bütün dünya kamuoyunda, uluslararası kamuoyunda bununla ilgili ortak bir eyleme geçilmesi. Yani eylemlerin kurumsallaşması.

0: aşması. İsrail'i engellemeye yönelik, İsrail'in bu tutumlarını uluslararası kamuoyunda artık rahatça, pervasızca hareket ederek bölgeyi ve tabii ki geniş manada bütün küresel güvenliği, enerji arzını, barışı baltalaması noktasında, bakın İsrail ateşkesin devamlılığıyla ilgili Gazze'de bunu delmek için elinden geleni yapıyor. Zaten bütün bu konunun odak noktası aslında Filistin konusu, evet. Baktığımızda. Ki Batı Şeria'daki yerleşimcilerin terörist şeyleri, uygulamaları
1: biraz hepsi önce orada. Bahsettiklerinizin olabilmesi için tabii. De aslında işte bizi dönüp dolaşıp uluslararası sistemdeki döneceğiz. Reforma getiriyor
0: tabii
1: mesela.
0: Tabii
1: yani
0: ki.
1: O
0: Barış Kurulu'nun işlerliğini Trump ne kadar aktive edebildi ki buradaki müzakerelerle alakalı sonuç alabilelim.
1: Aslında benim endişem biraz da. Buyurun.
2: Müsaadenizle yani buyurun. Yıllar önce biz kendimiz de uluslararası ilişkiler öğrencisiyken hep bir sistemden bahsederdik. İşte aktörler bu sistem içerisinde birbiriyle nasıl hareket edere bakardık. Bugün eğer biz uluslararası ilişkiler dersi verirsek güçten bahsedeceğiz. Az önce bahsettiğiniz eğer bunu işleyebilmesi için zaten karşısında onu gerçek anlamda dengeleyebilecek bir aktör olması gerekiyor. Sistemin kendisinden ziyade, çünkü sistem bugün hiçbir problemine artık çözüm üretecek durumda değil. Evet. Aksine çözümden ziyade problem üreten bir sistem var. Zaten Türkiye'nin o bahsettiği BM sisteminin reforme edilmesi, dünyanın 5'ten büyük olma meselesi zaten hep de bundan kaynaklanıyor. Yani az önce siz de bahsettiniz, veto hakkı olan bir ABD veya Rusya, Çin bunun nasıl kendi çıkarını gözetmeden İran'la ABD arasındaki anlaşmaya evet diye oy verecek. Yani aslında sistemin kendisi artık güce dayalı, yani işbirliğinden ziyade tek taraflı çıkarların korunduğu ve güç kimdeyse onun kuralının işlediği bir sistem olduğu için
1: aslında belki hani sistemin değişmesi için itici güç olması bakımından da bir faktör olabilir mi? Yani bu 5 ülkeden birinin çıkarlarının bu sistem yüzünden zarar görmesi belki de sistemin değişmesi için bir zorlayıcı unsur da olabilir ilerisi için, ama tabii çok büyük tartışmalara sebep olacaktır. Şimdi Lübnan'a dönecek olursak, şimdi ben Lübnan'da şöyle bir endişeye sahibim aslında, bilmem katılır mısınız? Nasıl Gazze'deki süreç İsrail'in aslında bölgede daha da ilerlemesini, işgali derinleştirmesi için bir zaman tanıyan bir duruma dönüştü. Lübnan içinde aynı şey yaşanır mı? İsrail burada da aynısını yapar mı diye de endişe etmiyor değilim. Şimdi İsrail'den gelen açıklamalara baktığınızda Lübnan'ın güneyinde kalmaya devam edeceğiz diyor. Her ne kadar İran bu anlaşmada Lübnan'daki işgal sona erme, saldırılar durmazsa biz ilerlemeyiz dese de başlayan bir süreç bir şekilde İsrail'in lehine dönüşür mü endişesine sahibim. Trump'ın açıklamalarına baktığınız zaman Lübnan'la alakalı şunları görüyorsunuz. Son açıklamalarından bahsediyorum tekrar. Diyor ki İran Lübnan'daki yüksek maaşlı vekillerinin sorun çıkarmasını derhal durdurmalıdır. Aksi takdirde geçen hafta yaptığımız gibi İran'a yine çok sert bir darbe indireceğiz, hem de daha sert. Sanki saldıran İsrail değilmiş gibi Lübnan'a. İsrail'in Hizbullah'ı ortadan kaldıramaması beni hayal kırıklığına uğrattı. Binaları yıkmadan hiçbir şey yapamıyorlar. Bunu Suriye'ye vermeye çok yakındım çünkü orada daha isabetli bir iş çıkarırlardı. Şimdi Lübnan konusunda İsrail'e, Netanyahu ile görüş ayrılıklarına sahip olduklarını daha önce de söyledi. Bu Suriye açıklamasının vurgusunda ikinci kez yapıyor Hizbullah'a karşı bir güç unsuru olarak. Bu da aslında tabii bambaşka sıkıntılar doğurma potansiyeline sahip bir düşünce diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
3: Ya belki de Çağrı Bey, Trump'a yardımcıları diyorlardır ki Suriye'yi destekleme konusunda en başından beri. İşte Hizbullah'a karşı da önemli bir set çekebilir, onları dengeleyebilir dediklerini zannediyorum ki sürekli Suriye yönetimiyle Hizbullah'ın karşısındaki bir yönetimi kıyaslayan bir Trump var. Diğer taraftan İsrail'e geldiğimizde, şimdi siz söylerken Savunma Bakanı İsrail'in Katz'ın sözlerini hatırlıyorum. Sürekli çıkıyor ya televizyon, diyor ki Hermon Dağı'nı işgal ettik, süresiz bir şekilde burada kalacağız. Sonra Lübnan'ı işgal ediyorlar. Geçen kendisi yaptığı soykırım suçunu, işledikleri soykırım suçunu açık açık televizyonda söyledi. Dedi ki 200 tane köy yıktık. Artık istiyorlarsa, dönebiliyorlarsa 200 bin kişi dönsünler, bakalım döndüklerinde bulacaklar mı bir yer diye. Bunu da söyledi. Filistin'de, Gazze'de yine benzer bir durum var. İşgal ettikleri yerlerden çıkmıyorlar. Çıkmayacaklarını da deklare ediyorlar.
1: Evet.
3: Şimdi bunları ilk bakışta böyle peş peşe okuduğumuzda İsrail'in gücünü, kuvvetini gösteren somut gerçekler olarak okuyabiliriz. Ama ben orta ve uzun vadede İsrail'in sürekli altından kalkamayacağı başka bir yükün altına girmesi olarak okuyorum. Bakın, imparatorlukları, devletleri çoğunlukla bitiren önemli faktörlerden bir tanesi de plansız bir genişlemedir. Yani genişler, genişler, genişler, belli bir noktadan sonra şunu görürler. Ya bu genişleme bizim için çok da iyi olmadı aslında. Artık altından kalkamıyor.
1: Kontrolü kaybediyorsunuz.
3: Kontrolü kaybediyor. Yani Roma bile böyle yıkıldı en nihayetinde. Şimdi İsrail de bu hatanın içerisine giriyor ve bence yine onun gibi terör devletlerinin çoğunlukla tarihsel olarak da düştüğü bir hatanın içerisinde, bir özellik olarak da inanılmaz bir kibir içerisindeler. Ve bu kibir de onların gerçekleri görmesini engelliyor. Bakın, Trump ve J.D. Vance gibi bir adam bile, ki J.D. Vance'in geçen hafta o röportajlarını okuyalım. Ne diyor? İsrail şu an dünyada Amerika'dan başka hiçbir devletin onu desteklemediğini görmesi lazım diyor. Bakın, onlar bile İsrail'in ne kadar büyük bir yanlış içerisinde olduğunu farkında ama İsrail bunu göremiyor. Yani bu bize...
1: Dedi ki 9 milyonluk bir ülkesini sürekli insanları öldüremezsiniz. Bakın, bunlar ona, çok açık net ifadeler, çok net mesajlar.
3: Ona gerçekleri hatırlatıyor. İlginç değil mi yani? Diyor ki siz bütün sorunlarınızı öldürerek çözemezsiniz. Çünkü bütün aklı başında kötü olsalar, yani şeytani bir yanı bile olsa, bütün devletler, yöneticiler bilir ki bu iş sadece öldürmekle, yıkmakla, vurmakla, savaşmakla olmaz. Bunu belli bir zamandan sonra dengeye oturtturmak ve rıza üretmek zorundasını. Bunu herkes bilir. Yani şeytani tarafta olan da bunu bilir. Mesela Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail terör devletinde en büyük farkı o. Onlar da öldürüyor, onlar da yakıyor ama onun belli bir yerde durabiliyorlar. Bunlar çünkü o işi daha profesyonel, tırnak içerisinde söylüyorum, yapabiliyor. Ama İsrail tamamen inanılmaz bir kibrin esiri olmuş durumda. Her yere saldırabileceklerini, her yeri kontrol edebileceklerini ve hepsinin yanlarına kar kalabileceğini düşünüyor.
1: Yani şu ana kadar da tabii böyle olduğu için bu düşünce de aslında kendi adlarına, kendi pencerelerinden söylüyorum. Maalesef ki boşuna değil.
3: Ben burada biraz yarı yarıya katılıyorum Çağrı Bey. Bakın, geçen yine Lübnan'da 4 askerlerini kaybettiler.
1: Evet.
3: Sürekli kendi askerlerin ölüm haberlerini alıyorlar. İran meselesi mesela ters tepti. Olmadı
1: i̇şte bunlar
3: yani.
1: Son olanlar. Yani ben geçmişteki onlarca yıldan bahsederek söyledim bunu. Maalesef durum böyle.
3: Şimdi bence o yayılmacılık onların kendilerinin bir kısır döngüye girmesine sebep oldu. O saldırıyor, saldırdıkça daha çok tehdit algılıyor, daha çok tehdit algıladıkça daha çok saldırıyor. Ve belli bir noktadan sonra bu patlayacak. Bunun patlamasının ama kritik noktası bence şu. Şu ana kadar sizin dediğiniz gibi yanlarına nasıl kar kaldı? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ni ve Avrupa'yı, önce İngiltere'yi, sonra Amerika'yı, sonra bir bütün olarak Avrupa'yı arkalarına, bu işgal politikalarının arkalarını alabildiler. Ama şimdi bizim mesela İran meselesinden sonra geri tepti dedim ya, geri tepmesi sadece savaşı kaybetmeleri, kazanamamaları değil. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri sürekli geriliyor Çağrı Bey. Bakın, Hürmüz Boğazı'ndan sonra bence şöyle bir şey oldu. İlk defa hani Avrupalı devletler dedik ya, Avrupalı devletler İsrail'in bir virüs olduğunu biliyordu. En başından beri biliyorlar. İngiltere'sinden işte 48'lere kadar hep bunların bir virüs olduğunu biliyordu. Ama şöyle düşündüler. Dediler ki bu virüs bizim Orta Doğu'da çıkarlarımızın lehine. Bizim rakiplerimizi zayıflatıyor ve bizimle iyi işbirliği yapıyor. Virüs onlara hiç bulaşmadı, dokunmadı. Virüsün olumsuz etkilerini görmediler. Ta ki Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına kadar. Bakın, Filistin bile demiyorum. Çünkü Filistin, Lübnan o virüsün onlara bulaşmadan kendi yakın bölgesine zarar vermesinin bir sonucuydu. Hürmüz'den sonra ne oldu? İşte yayından önce hocalarımıza konuşuyorduk. Almanları, bakın Almanlar bile, tırnak içerisinde söylüyorum, Almanlar bile, Merz gibi bir politikacı bile, yani İsrail yanlısı kim desek aklımıza ilk gelecek adam, dedi ki bu savaş bizim değil, bu savaşın bir önce durması lazım. Neden? Çünkü Hürmüz Boğazı'nda İsrail'in başlattığı o savaş Amerika'yla en çok Avrupalıları vurdu.
1: Evet.
3: Artık şunu gördüler, bu virüs bize de dokunuyor. Bu virüsün zararlarını biz de yaşamaya başlıyoruz. Ve bu bence hızlı değil ama yavaş yavaş Avrupa'da da Batı'da da bir kırılma oluşturacak. Şimdi J.D. Vance geçen hafta peş peşe açıklamalar yaptı ya. Dedi ki bizim Batı'yla da Avrupalılarla da ilişkilerimiz iyi. İşte Kanada'yla vesaire de ilişkilerimiz iyi. Ama çıkarlarımız var. İşte Fransa'yla da benzer şekilde bir ilişki kuruyoruz. Yani bazı yerlerde anlaşıyoruz, bazı yerlerde anlaşamıyoruz. Ve bunun üstüne başka İsrail'e böyle alttan alta eleştiren açıklamalar yaptı. Ve İsrail medyası da bir haftadır J.D. Vance'i linç etmekle meşgul. Niye bunu özellikle anlatıyorum? J.D. Vance şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde ikinci başkan. Yani Trump'a bir şey olsa yerine başkan olacak adam. Hı hı. Daha da ötesi 2028 yılında bir sonraki seçimlerde Cumhuriyetçiler içerisindeki Marco Rubio ile birlikte en önde gelen aday. Belki adam 2028 yılında Amerika'nın başkanı seçilecek. Şimdi bakın, bu adam artık İsrail'le bu şekilde bir ilişki geliştirmenin Amerikan çıkarlarına aykırı olduğunu açık açık söylüyor. Yarın öbür gün İsrail, Netanyahu Amerika'yı daha fazla zorlamaya başlarsa bu bir adım ötesine gidecek. Belki 2 sene, belki 3 sene, belki 2-3 ay içerisinde. Ve belli bir noktadan sonra şu senaryoyu düşünelim. Amerika'nın, Avrupa'nın bırakın İsrail'e destek vermeyi, İsrail'in karşısına geçtiği bir pozisyonda hadi İsrail Lübnan'ı işgal etmeye devam etsin. Suriye'yi işgal etmeye devam etsin. İran'a saldırmaya devam etsin. Yapabilecek mi? Yapamayacak. İşte bizim yavaş yavaş gittiğimiz yer bu. İsrail'de bile 3-5 tane kalmış aklı başında politikacı. Onlar bile bakın tam olarak bu senaryoyu dillendirmeye başladı. Hı hı. Sürekli saldırıyoruz. Hem savaşları kazanamıyoruz. Hiçbir stratejik hedefe ulaşamıyoruz. Bir de üstüne üstelik tek şu an J.D. Vance'in dediği gibi Amerika dünyadaki tek İsrail'e destek verebilecek, yardım edebilecek müttefiklerini de sürekli kendilerinden uzaklaştırıyorlar. Ve bu belli bir noktadan sonra tekrar söylüyorum. Bence İsrail'e patlayacak. Son bir cümle şunu söylemek istiyorum. Bu müzakerelerle ilgili onun notunu alıyordum da. Biz de uluslararası ilişkilerde Robert Putnam'dan bir açıklama var. İki düzeyli oyun diye. Buranın temel mantığı çok basit aslında. Bir ülke uluslararası arenada bir anlaşma yapacakken içerideki muhalefetin, kamuoyunun bu anlaşmayı ne kadar desteklediğine bakar. Hani Trump'ın açıklamalarını söylüyoruz ya, bence Trump'ın bugünkü açıklamalarının ve bu sürece yaptığı eleştirinin en büyük sebebi şu. İçerideki medya ve özellikle Siyonist lobiler bu anlaşmaya çok karşı. Biraz onları yatıştırmak için bu açıklamaları yapıyor olarak okuyabiliriz bence. Çünkü bu anlaşmanın başarıya ulaşması için öyle veya böyle içeride yasal olmasa bile bir kamuoyu desteğinin, medya desteğinin, lobi desteğinin Trump ihtiyacı var buna. Dolayısıyla içerideki bu anlaşmaya yönelik olumsuz bakış, İsrail'in sürekli oradaki kamuoyunu İran karşısına, J.D. Vance'in karşısına oluşturmasına yönelik bence Trump biraz içerideki tırnak içerisine gazı alabilmek için, almak için bu anlaşmaları yapıyor gibi geliyor. İran'ın da yani çok da bu Trump'ın sözlerine takılmaması lazım. En nihayetinde savaşı durdurdu. İkinci başkanını yolladı. İçeride de Trump'ın çok ciddi bir sıkıntısı var. Onu da biraz İran'ın gözetmesi lazım. Biz en başından beri hep diyoruz ya, bu savaşı bir sahada İran'la yaşanıyor, şimdi masaya geçti. Bir de bence bundan daha önemlisi Amerika'da iç politikada Trump'ın nasıl bir hengame içerisinde olduğuna da bakmak lazım.
1: İsrail'den bahsetmişken bir hatırlatma da ben yapayım, onunla ilgili yorumunuzu da almak isterim. Aslında sizin söylediklerinizle uyumlu bir açıklama. İsrail'li muhalefet lideri Yair Lapid'in bir açıklaması vardı. Demişti ki 24 saat içinde başkan yardımcısı J.D. Vance, Smotrich ve Ben-Gvir'e öfkesini kustu. Dışişleri Bakanı Saar'la bağlarını kopardı. Başkan Trump, Netanyahu'nun Lübnan'da sorumsuzluk yaptığını söyledi. Eğer bu hükümeti hızla değiştirmezsek İsrail'in dış ilişkileri silinip gidecek.
3: Bir şey daha ekleyeyim. Avrupa dışişlerinden sorumlu kişi Kaya Kalas biliyorsunuz bir yerde bir toplantıda çok ağır İsrail aleyhine konuştu. Sonrasında başka bir yerde de daha yumuşatmaya çalıştı ve Saar'la bir tweet Twitter'da.
1: Meksika'da apartheid rejimine benzetmişti.
3: Aynen öyle. Bir karşılıklı atışması oldu. Yani bakın Avrupa'da da aynısı var. Hala ilişkiler kopmuş değil. Hala ilişkiler devam ediyor ama giderek İsrail karşıtlığı sadece halk düzeyinde değil yöneticiler seviyesinde de artıyor ve bu belli bir yerden sonra bence muhakkak patlayacak. Sadece mesele şu, bir eşik var. O eşiği şu an İsrail, Siyonistler halen bastırıyor. Çünkü hala medyada, finansta çok güçler. Ama o eşiği şöyle bir gıdım açtığında bir sel gibi, çığ gibi o batı bitmişlik. İsrail'in karşısına evet. geçecek bence.
2: Çağrı, vaktimiz var mı? Ben burada bir şerhim var. Ben çok tabii hocam...
1: 3 dakika kadar vaktimiz
2: var. Şöyle ben J.D. Vance'in bütün açıklamalarını bu konuyla ilgili izledim. Fakat orada bir nüans var. Yani İsrail ve Avrupalılar tarafındaki eleştiri de böyle. Onlar da biraz daha farklı ama... J.D. Vance şöyle bir eleştiride bulunmuyor. Sen Gazze'de 70 bin kişiyi katlettin ve ateşkese rağmen yaklaşık 1000 kişiyi daha öldürdün diye bir eleştirisi yok.
1: Doğru, haklısınız.
2: Batı Şeria'da şu kadar yeri işgal ettin, her gün ölüm var diye bir eleştirisi yok. Suriye'de şöyle bir işgalim var. Lübnan'a bu kadar giriyorsun. Lübnan kısmında biraz farklı açıklamalar var ama 70

0: 5 yıldır zaten sen kan döküyorsun yeter artık diye bir eleştirisi yok.
1: Uyarısı doğrudan Trump'a eleştirmeleri üzerine bazı aşırı sağcı bakanları.
0: Evet, o nüansı bizim kaçırmamamız gerekiyor. Tamamen şu anki Donald Trump yönetimiyle Netanyahu yönetimi arasındaki metot farkı. Yoksa nihai hedef olarak sen niye işgal yapıyorsun, sen niye öldürüyorsun, bu kadar yeri niye bombaladın? Yani Gazze'ye biz Riviera kuracağız diyen Netanyahu.
1: Yani zaten Trump hatırlarsanız Trump'ın zaten açıklamaları yani. Hizbullah'ı bitiremediği için kızgın olduğunu
0: söylüyor. Hocam yani J.D. Vance bakın hocam şunda da.
2: Ben yani, virüs metaforumla aslında tam olarak bunları anlatmaya çalışıyorum. %100 katılıyorum. Yani virüs bize bulaştığı için sinirliler
0: virüs,
2: zaten.
0: Ama oradaki virüs yıkan ve öldüren virüsün bize bulaştığı ile ilgili hiçbir tutum yok. Tavır sadece politikalarda ve bu süreçte ABD'nin bir prestiji var. O masada şu anda zaten İran'la birlikte bu prestiji bu prestiji zedeleyecek. Yani bana rağmen sen gidip Lübnan'a saldırma. Beni dinlenmeyen bir konuma soktuğun için ben seni eleştiriyorum diyor ya bir de. Evet. Biz olmasak kimse size destek vermiyor. O da ABD'nin ne kadar İsrail yanlısı olduğunu göstermek için söylüyor. Yoksa senin hiçbir dostun kalmadı diye bir durumdan dolayı değil zaten. Avrupa'nın hepsi onu destekliyor.
2: Ama hocam virüs şöyle bulaşıyor. Amerikan askerleri öldü, üstleri bombalandı. Yani bölgedeki çıkarlarına direkt aleyhine bir politika
0: örgütüyor. Hocam ABD'nin bölgedeki çıkarları bundan bir gıdım eğer gerçek anlamda ve uzun vadeli stratejisi çerçevesinde zarar görüleceği düşünülseydin zaten bölgeye girmezdi yani.
1: Yani şunu söyleyebiliriz özetle anladığım kadarıyla aslında Trump yönetiminin İsrail'e kızgınlığı doğrudan Netanyahu'ya patronluğunu tam olarak kabul ettirememesinden kaynaklanıyor. Evet. Yani yeterince zapt edemesinden, sözünü dinletememesinden.
0: Yoksa Gazze'de çünkü bu kadar soykırım yaptığından dolayı değil tabii.
1: Dediğiniz gibi tabii bunun başka boyutları da var. Yani ne kadar Netanyahu'dan memnun değil o konuda bazı haberler de alıyoruz. Örneğin İsrail medyasında. Evet. Bundan sonra göreve gelmesi muhtemel seçimlerde bazı muhalif isimlerle falan görüşmeye başladığı, nabız yokladığı yönde de haberler var ki aslında İsrail içindeki aşırı sağcı zihniyetin tutumu çok da Trump'ın hoşlandığı bir tutum değil. Çünkü zapt edemiyor. Yoksa nihai hedefler konusunda büyük bir devlet politikası bakımından büyük bir farklılık yok. Orada yöntem ve patronluğunu kabul ettirememe meselesi var. Bir araya gidelim, kaldığımız yerden devam edelim. Özellikle J.D. Vance'in açıklamaları vardı Lübnan konusunda. Onlar üzerinden konuşmaya devam ederiz. Kısa bir aramız var. Az sonra tekrar karşınızda olacağız.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta sanatçı İbrahim Sadri kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24.00'da.
2: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.
5: Troy!

0: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Hesap basit, hesap basit.
4: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.
1: Bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan, bir de TV Bu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV Bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
4: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım. Gücüne güven.

0: Küresel oyun devam ediyor. İkinci bölümde karşınızdayız. İsviçre'deki müzakereleri ve ABD Başkanı Trump'tan gelen bu müzakereler sırasında tehditkar açıklamaları konuşmaya devam ediyoruz. Lübnan konusu tabii öncelikli maddelerden biri. Lübnan oldukça da hassas, biraz önce de konuştuğumuz gibi. Toplantının açılışında J.D. Vance'den Lübnan konusunda da aslında
1: iki gelen soru üzerine
0: dikkat açıklama çekici vardı. Açıklamalar gelmişti. O açıklamaları bir dinleyelim, ondan sonra kaldığımız yerden tabii devam edelim.
2: Bazı şeyler oluyor, evet, ama 3 ay öncesinde olanlarla, 2 hafta, 3 hafta öncesinde olanlarla bugün olanları kıyaslarsanız ne kadar azaldığını göreceksiniz. Sayın Başkanımız da zaten bölgesel anlamda tam bir ateşkes olması için çalışıyor. Katarlılar, Pakistanlılar, İsrail'deki dostlarımız, hepimiz bölgesel barış için çalışıyoruz. Bazen tabii ki o noktaya nasıl gideceğimiz konusunda bazı anlaşmazlıklar olabiliyor ama Lübnan'da olanlarla alakalı da çalışmaya devam edeceğiz.
0: J.D. Vance'in açıklamaları böyleydi. Aslında yatıştırıcı açıklamalar diyebiliriz Lübnan konusunda. Ama Trump'tan gelen açıklamalara baktığımız zaman tamamen birbirine zıt mesajlar ve üslup olduğunu görüyoruz. İsrail'e baktığımız zaman Netanyahu'nun Lübnan'da kalmaya devam edeceğiz dediğini görüyoruz. Evet, bir ateşkes var. Saldırılar zaman zaman oluyor mu? Oluyor. Ama bir ateşkes genel anlamda, şu anda ateşkes diyebileceğimiz bir durumdan, en azından yakın bir durumdan bahsedebiliriz gibi görünüyor. Ama bunun ne kadar süreceği, pamuk ipliğine bağlı olduğu herkesçe malum. Ne kadar süreceğini de tabii kimse kestiremiyor. Şimdi genele baktığınız zaman şunu görüyorsunuz aslında, özellikle Lübnan konusunda katılır mısınız bilmiyorum ama Trump yönetimi Lübnan konusunda hem İran'ın zorlayıcılığına maruz kalıyor, hem İsrail'in zorlayıcılığına maruz kalıyor ki ciddi anlamda arada kalmış ve bir denge kurmaya çalışan bir durumda. Ama bu dengeyi J.D. Vance'den gelen ılımlı açıklamalara karşı Trump'tan gelen çok sert tehditkar açıklamalarla kurabilmek mümkün mü? Yani bu biraz durumu karmaşıklaştırmıyor mu? Ne dersiniz?
1: Şimdi münferit olaylardan aslında bahsetmiyoruz burada. Trump'ın özellikle Suriye söz konusu olduğunda işte İsrail yayılmacılığının Golan Tepelerine yönelik, hatta Şam'a hatırlarsınız 4 kilometreye kadar yaklaşmışlardı. Evet. Ve bu anlamda Trump'ın o zaman İsrail işgal kuvvetlerinin durması gerektiği noktayla ilgili bütün dünya, uluslararası kamuoyu önünde çok net mesajlar verdiği, hatta hatırlıyoruz Netanyahu'nun yüzüne karşı söylediği, hı hı, bazı ifadeler vardı. Orada bir kuyruk acısı durumu var Netanyahu'nun ve savaş kabinesinin. Suriye'deki kendi aleyhine gördükleri o durumla alakalı olarak Amerika'nın aldığı pozisyonun da Orta Doğu'da İsrail'i daha izole, yani kendisine bir meşruiyet zeminini kendince bulabildiği güvenliğiyle ilgili bahanelerinin Trump tarafından elinden alındığı bir Suriye meselesi var. Böyle bakıyordu Netanyahu, hı hı, bu konuya. Bu yüzden de Lübnan'da kendi askerinin kalacağına yönelik Savunma Bakanı'nın işte Katz'ın ifadeleri özellikle altını çiziyorlar. Yani biz buradan çıkmaya niyetli değiliz, evet, anlamında. Baktığınızda aslında Lübnan konusu tamamen münferit bir konu. Bambaşka bir müzakere konusu olabilecek kadar geniş parametreleri olan, dinamikleri çokça çeşitli olan bir konu. Hem İran açısından hem de Orta Doğu'da Amerika'nın bundan sonrasını düşünürsek yeni bir Orta Doğu paradigmasında Lübnan'ın şu anki durumu, İsrail'in yaklaşımı ve İran'ın talepleri açısından bakıldığında bu müzakerenin bambaşka, daha spesifik, daha farklı bir yerde tartışılması gerekiyor. Ama baktığımızda Lübnan'daki insani travma da çok büyük. Yani 1,5 milyon insanın güneyden kuzeye göçmesi, birçok altyapının da tahrip olması
0: noktada taş üstünde taş bırakmış
1: kalmadı. İsrail. İşte hani binaları vuruyor demesi aslında altyapıyı da tamamen yok etmeye yönelik, imhaya yönelik. İsrail'in bu anlamdaki, yani o katliamcı, o soykırımcı nosyonunun devam etmesi Trump'ı tabii ki endişelendiriyor, hı hı, bu noktada. Fakat şunu da konuşmamız lazım. Yani Lübnan'la alakalı yuvarlak bir takım ifadeler kullanıyor tabii ki. Biz müzakere heyetinin, o teknik heyetlerin bu konularda neler konuştuğunu biraz daha işte En net ifadeleri biz gerçi hep İran tarafından alıyoruz. Hı hı. Dikkat ettiyseniz evet. Çağrı Bey, değil mi? Yani evet. Çünkü Trump'ın gri propaganda dili o kadar abartıya veya tamamen ters köşeye yönelik ifadelerle dolu ki Trump'ın hangi ifadesinin gerçeği yansıttığıyla ilgili ancak bir sağlama yapmak adına İran heyetinden gelen bilgiler doğrultusunda biz anlayabiliyoruz. Şimdi tabii müzakerelerin zaten müzakere maddeleri yeterince çetrefilliyken Lübnan konusundaki kırılganlığın bu kadar yüksek olması ve aynı zamanda oradaki o insani şartların biraz önce bahsettiğim çok aciliyet gerektiren yani bir alarm seviyesinde olması süreçle ilgili daha sağlıklı yürümesini engelleyebilecek bir noktada maalesef tutuyor işi.
0: Evet, maalesef.
1: Bu insani noktayı yani 1,5 milyon insan bakın bugün daha gördük haberlerdeki güneydeki köylerine geri dönmeye çalışan tersine harekette başlıyor. Bakın şimdi bu silahların bir müddet susması insanların da tekrar o yer değişikliğinin yani o hareketlenmenin başlaması anlamına geliyor. Hı hı. Merkezi otorite yok. Yani her an güvenlik yine daha doğrusu bu ortam her an yine sabote edilebilir. Bu noktada tabii ki işler ne Amerika'nın yani J.D. Vance'in resmi dilden açıkladığı gibi yürüyor maalesef. Bu tarafta hayır ben askeri bırakmayacağım diyen bir İsrail var. Ne yapacağı belli değil. Bir de şunu da özellikle belirtmemiz lazım. Bu İslamabad mutabakatıyla alakalı olan o süreçte Amerika'nın İsrail'i olayın dışında bırakması Lübnan'a yönelik o saldırganlığını da arttırdı.
0: Evet,
1: bakın dikkat ettiyseniz daha o gün 18 Haziran'da Beyrut'a bir saldırı var değil mi? Hı hı. Yani bu tarafta olayın dışında kaldıkça İsrail çünkü onlar başta beraber başladılar değil mi? Yani beraber yola çıkmış gibi bir durumla işte rejim değiştirmeye yönelik suikastlarla başlayan ve arkasından Amerika'nın müdahale ettiği o süreçte şu an küçük enişte olayın dışında kaldı. Yani kendini kaldıkça da saldırganlaşıyor.
0: Çünkü ve bu izolasyon sabote edebilecek tabii, çok büyük bir tabii, fırsat olduğunun farkında kendisi.
1: Ve özellikle arabulucuların bu anlamda en çok mesela Pakistan'ın da Katar'ın da Körfez ülkelerinin de en çok kendilerini stresli hissettikleri konu İsrail'in bir türlü o dizginlenemeyen ve Amerika'nın da bu anlamda garantörü olamadığı o risk faktörü. Ama Lübnan konusunun dediğimiz gibi bu işte İran'ın dondurulan fonları gibi veya Hürmüz biraz daha uzun vadede belki konuşulabilecek bir konu. Özellikle Amerikan ambargosunun hı-hı. 30 gün içinde kalkmasıyla ilgili biraz daha süreç o zaman netleşecek. Ama Lübnan konusunun İsrail'e bu yani İsrail'in önüne geçmekle ilgili eylemlerin kurumsallaşmadan şu an Lübnan konusu nasıl seyreder? Bunun cevabını verebilmek kolay değil. Bu müzakerelerde de bu netliğin çıkabileceğini ben düşünmüyorum.
0: Aslında İran'dan gelen açıklamalarda Lübnan meselesi, Lübnan'la ilgili madde uygulanmadıkça biz evet. bu müzakerelere devam etmeyiz şeklinde oldukça netti. Bundan sonra müzakerelerin başlaması Lübnan konusunda aslında yol alındığına yönelik
1: şimdi Trump'ın o sözünün de buna eklenmesi söz konusu oldu.
0: İşte bundan sonra işler biraz evet, karıştı. Tabii ki nasıl çözülecek ben de meraktayım açıkçası. Şimdi Hürmüz Boğazı demişken Hürmüz Boğazı ile alakalı durum şu an için en azından yatışmış diyebiliriz. Ama tabii İran burayı kapattığını açıkladı tekrar. Çünkü Lübnan'da saldırıların devam ettiğini söyledi. ABD'nin yükümlülüğünü yerine getirmediğini söyledi ki tekrar Lübnan meselesiyle bağlanmış görünüyor. Öte yandan Trump'tan gelen son açıklamalara baktığınızda Hürmüz Boğazı ile ilgili ne gördük bugünkü açıklamalarda? Dedi ki ABD gerekirse gelecekte Hürmüz Boğazı'nı devralabilir ve geçiş ücreti alabilir. Bu ABD'nin Hürmüz Boğazı ve Orta Doğu'nun koruyucu meleği olması anlamına gelir. Bu aynı zamanda ABD'nin boğazdan geçen petrolün %20'sini almasını da içerir.
1: Evet.
0: Şimdi İran boğazdan geçiş ücreti alacaktı. İşte bu daha sonra hizmet bedeline dönüştü. Bir ara formül bulunuyor gibi konuşuluyordu. Alacak mı almayacak mı diye konuşulurken şimdi bir de bu açıklama çıktı. Yani hem geçiş ücreti alabileceğini hem boğazdan geçen petrolün %20'sini alabileceğini söylüyor ki aslında bu da biraz bilmiyorum hani İran'dan rol çalmak mı demek lazım, ne demek lazım, nasıl yorumlarsınız?
3: Yani bu şimdi öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Cumartesi günkü işte İran'ın bu kapatmayla ilgili meselesinin çerçevesinde bugün sanırım 70'e yakın gemi geçmiş ABD'nin denetiminde farklı bir rotayla. Bu da şu aslında savaş başlamadan önceki sayıya yakın bir sayı aslında baktığımızda. Yani evet bir orada henüz mayınların da temizlenmeme durumu var. Az önce bahsettiğiniz işte Donald Trump'ın açıklamasını aslında biraz da doğrulayan yani acaba İran buradan bir çıkış yani İran'ın açıklaması şu diyor ki ben bunu hukuki bir kapasitemle, hukuki bir çerçevede milli çıkarlarıma hizmet edebilecek bir yeni bir orada statükoya dönüştürmem lazım diyor. Çünkü Hürmüz'le ilgili savaş öncesi statükoya dönülmeyeceği

0: Görüşmede şunu söylüyor. Yani şunu tartışmışlar. Eğer İran bizim istediğimiz gibi buradan bir formülle çıkmazsa Donald Trump şunu kafaya koymuş. Ben zorla gidip Hürmüz'ü alacağım ve onun kontrolünü elime alacağım diye bir açıklama yapmış yani. Dolayısıyla B planı olarak eğer
1: yani,
0: İran...
1: Lafınızı kesiyorum ama bunu zaten denemedi mi? Yapsa şimdiye kadar yapamaz mıydı?
0: Yani
1: şimdiye kadar yapamaması şöyle, bundan sonrası için soru işareti doğurmuyor mu?
0: Bundan şimdiye kadar yapamadı mı gerçi sorusundan ben çok emin değilim. Yani İran'ı yenemediği kısmı var ya, orada hep biz söylüyoruz. Yani İran'ı yenemedi diyoruz. Ama orada bir gerçekten İran'ı nasıl, yani Donald Trump için nasıl bir zafer, makul bir zafer olacaktı? İsrail için nasıl bir zafer, makul bir zafer olacaktı? Burada bir ayrışma olduğu için Donald Trump için belki şu ana kadarki kısım yeterliydi. Evet, balistik füzelerle belki çok büyük farklı bir direniş gösterdi ve belki onların beklemediği o rejim, yani daha doğrusu beklediği rejim değişikliği olmadı. Ama baktığımızda İran'da büyük bir yıkıma sebebiyet verdi. Yani nükleer programı ile ilgili büyük zararlar verdi, dini lideri öldürüldü. Ama İran bir direniş gösterdi, bu doğru ama... Yani Hürmüz'deki krizin çözülmesiyle ilgili ne kadar daha ben ileri gidebilirimi hesapladığı için, ne kadar gideyim bu aşamada diye düşündüğü için belki de orada zorlamadı. Yani Lindsey Graham'ın tabii bu açıklaması, Donald Trump'la görüştüm. Eğer bu görüşmeler, müzakereler başarıyla sonuçlanmazsa bu sefer giderim zorla ben orayı açarım kısmı, ki oraya da abluka getirmişti zaten, ama bu bir blöf mü, bir yoksa kartları yüksekten açma mı bu müzakere sürecinde, bu tabii bir tartışma konusu.
1: Yani daha önce pek çok ülkeye yardıma çağırdı, o yardımlar gelmeyince ben Avrupa'ya rest çektiğini hatırlıyorum mesela, burası bizim meselemiz değil, sizin buraya daha
0: tam da ben oraya onu söyleyecek
1: bırakır giderim, siz uğraşırsınız.
0: Almanya burada. Savunma Bakanı Boris Pistorius mıydı soy ismi?
1: Pistorius.
0: Diyor ki bu sorunu ABD Başkanı çıkartıcı. Tamam, yani Avrupa için tamamen bu baktığımızda Donald Trump'ın başlarına bela ettiği bir problem. Niye? Çünkü direkt sokaktaki vatandaş bundan çekiyor. Yani Hürmüz'deki o enerji krizi direkt enerji arzını etkiliyor. Ekonomiyi etkiliyor, iç dinamikleri etkiliyor, uluslararası oradaki ilişkileri etkiliyor, ticaretin her şeyi etkiliyor Avrupa için. Dolayısıyla benim başıma sen bu Hürmüz'ü getirdin, bela ettin. Hacım'ın birinci bölümde söylediği, yani Avrupa'nın da artık Donald Trump'a karşı o tavrı direkt bu savaşın kendilerini etki etmesinden dolayı. Yani özellikle de Hürmüz'de tıkanıklığın aşılamaması. Yoksa İran'ı sen şu kadar bombaladın diye bir eleştiri yok. Niye orada yıkım yapıyorsun diye bir eleştiri yok. Ama Hürmüz'de tıkanıklık hala aşılmış değil. Evet, bir yumuşama oldu. Ama Hürmüz'deki o koz, İran'ın elindeki o koz hala ABD'ye karşı güçlü bir silah. Dolayısıyla zaten ben cumartesi günü şunu diyor, ben orayı kapatıyorum sen Lübnan'daki saldırıları durdurmazsan diye. Bence ilk bugünkü Zürih'te yapılan görüşmelerde de her ne kadar işte yaptırımlarla ilgili finansal meseleler biraz daha ön planda olsa da özellikle Lübnan'a da karşı Hürmüz meselesi hala tarafların birbirine karşı kullandığı koz. İran için ikisi de bana sorarsanız kırmızı çizgi, ama bu İsrail için de Lübnan bir kırmızı çizgi diye hala duruyor. Çünkü diyor ki ben işgalimi devam ettireceğim, ben oradan çekilmeyeceğim. Donald Trump diyor ki ya biraz daha makul olur de, bak böyle binaları bombalayarak sen bu işe varamazsın diyor. Ama İran için Hürmüz kozunu, bunu öne sürmeye İçinde bir aslında baktığınızda bir bahane oluyor. Dolayısıyla oradaki girdap henüz çözülmüş değil. Müzakereler dolayısıyla bugünden yarına bir sonuca varmak bu böyle bir beklentide bulunmak da çok gerçekçi değil. Kompleks bir süreç olacak. Bunun en önemli ayakları da bir tarafta Lübnan, diğer tarafta Hürmüz olarak devam edecek. Ama piyasalardaki bu yumuşama, bu müzakerenin yansıması bize biraz, yani herkese aslında baktığınızda özellikle bu bölgeye, dünyadaki işte enerji arzı meselesinde fiyatları düşmesi biraz nefes aldırdı. Umarız bu kalıcı bir şekilde çözüme ulaşır. Ama Hürmüz'deki statükonun İran'ın istediği gibi bir formüle dönüştürmesi, o da boğazlar açısından farklı bir tartışma, hukuki bir tartışmaya da sebebiyet verir. O da diğer boğazlarla ilgili, ya Malaka Boğazı olsun işte,

0: su yolları ile ilgili.
1: Evet, diğer su yolları ile ilgili farklı tartışmaları, uluslararası yine anlaşmaların ve hukukun gözetiminde nasıl bir yol açılabilir? Onda hukukçular artık bir çözüm bulması gerekiyor.
2: Tabii yani söylediğiniz her cümle aslında bu sürecin ne kadar çetin geçeceğini evet. de gösteriyor diyebiliriz. Şimdi Trump'ın pek çok açıklaması var tabii. Yani o kadar çok farklı konuda o kadar çok açıklama yaptı ki bunlardan biriyle daha devam edelim. Müsaadenizle Ayhan Hocam. Şimdi Fox News'a yaptığı açıklamalardan birinde Pezeşkian'a çok sert sözler söyledi İran Cumhurbaşkanı'na. Pezeşkian uranyum zenginleştirme konusunda zenginleştirme hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz diye bir açıklama yapmıştı. Yani ABD'nin bunu engelleyemeyeceği yönde bir açıklama yaptı. Trump'ın yaptığı açıklamaya baktığınızda yine oldukça sert sözlerle dedi ki söylediklerine dikkat etse iyi olur. Kendini düzeltmezse ülkenin geri kalanını ele geçiririz.
0: Sen bir dur yani, orada.
2: Şimdi bu ne perhiz bu ne lahana turşusu diyorsun. Mutabakatta zaten İran'ın uranyum zenginleştirme hakkı tanınıyor.
0: Aksi ama orada bakın değil, Venezuela'ya tabii. yaptığının çok özür diliyorum hocam. Venezuela'ya yaptığı o gece çıkarması, hı-hı. işte Maduro'yu alıp gitmesi. Bakın yanlış hatırlamıyorsam 13 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyumu ya 13 ya 17 kilogram Venezuela'nın el koydu Trump. İşte bakın yani... oradaki laf. Aslında bununla alakalı da bir bana hatırlatma gibi geliyor. Çünkü biz özellikle Savtek'te bu ay bu 440 kilogramlık uranyumun ne olacağı, ne yapılabileceğiyle alakalı Amerika'nın niyetinin ne olduğuyla ilgili bir analize de yer verdik. Ve orada özellikle işte Venezuela'dan alınan bu zenginleştirilmiş uranyumun Amerika'ya götürüldüğü bahsi de geçiyor. Çünkü bakın yapay zeka ile ilgili bütün bu ilerlemenin bu hidro enerji ile alakalı kullanımın çok da artmasıyla alakalı olduğu, bu su kullanımının su kıtlığını körüklediği, özellikle yapay zekanın bunda çok büyük bir rolü olduğu, işte bu uranyumun da işte silaha dönüştürülmesine yakın halde bulunan zenginleştirilmiş uranyumun hem silah yapımında hem de bu şekilde yapay zeka ile ilgili, teknolojiyle ilgili olan konularda da kullanılabilirliği, yani bu nadir işte enerjinin kullanımıyla ilgili olan konu, bütün o büyük güçleri çok büyük bir ihtirasa itiyor. İşte Pezeşkian'ın çok talihsiz bir zamanda yaptığı bu çıkış, aslında bakarsanız Maduro'nun başına gelenlerin kendisine de hatırlatılması şeklinde bir çıkışa bence sebep oldu.
2: Ki yani şimdi öncelikle aslında aradan geçen aylar İran'ın bir Venezuela olmadığını ABD'ye yeterince anlatmış olması gerekiyor. İkincisi Pezeşkian'ın sözlerinde mutabakatın dışında bir aslında genel anlamda baktığınızda bir ifade yok. Mutabakata aykırı bir söz yok. Buna rağmen bu kadar sert bir açıklama gelmesi tabii dikkat çekici. Buna İran Meclis Başkanı'ndan bir cevap da geldi. Onu da hatırlatalım. Dedi ki tehditlerinin bir etkisi olsaydı bugün bu kadar umutsuzluğa düşmezlerdi diye düşünmüyorlar mı? Amerikalıların tehditlerine güvenmiyoruz. Açıklamalarında dikkatli olsalar iyi olur. Silahlı kuvvetlerimiz başka bir şekilde karşılık vermeye hazır. Ne derlerse desinler, harekete geçecek olan biziz. Bunlar müzakerelere oturmuşlarken yapılan açıklamalar.
0: Evet.
3: Yani Çağrı Bey, söylemsel düzeyde analiz ettiğimizde Amerika ve İran tam birbirini buldu diyebiliriz aslında. Yani İran biliyorsunuz o son 2-3 yıldır işte animasyonlar, söylemler, bayrak çekmeler, duman atmalar vesaireyle bu tarz sembolik işleri, üst perdeden konuşmayı seven bir ülke. Yöneticileri de bu işi seviyor, benimsiyor. Halkına da bunu bir şekilde kabul ettirebilmiş durumda. Amerika'da da Trump böyle bir adam. Yani bakın Meloni'ye neler yaptı. Hani derler ya dostuna bunu yapan düşmana ne yapmaz diye. Meloni'ye bunu yaptıysa İran'a, Pezeşkian'a bunu hayli hayli yapar adam. Dolayısıyla çok aslında bence sürpriz şu an yapılan görüşmeleri bozacak meseleler değil gibi. Yani Trump normalde böyle konuşmayan bir adam olsa, daha diline hakim olabilen bir adam olsa, ayda yılda bu tarz açıklamalar yapıyor olsa, söylediği açıklama belki bazı taşları yerinden oynatır. Ama şu an o kadar çok bu seviyede konuşuldu ki bunun artık süreci çok fazla etkileyeceğini ben açıkçası düşünmüyorum. Yani düşünün Trump, hani Meloni'den bahsediyorum ya, Biden hakkında söylediklerine bakın, Obama hakkında söylediklerine bakın. Kullandıkları ifadeleri biz şu an yayında kullanamıyoruz.
0: Evet.
3: O kadar kötü ya.

0: yani. Sinkaflı cümleler vesaire kullanıyor. Dolayısıyla bu çok bence süreci etkileyecek bir durum değil. Diğer taraftan şuna da Lindsey Graham ve Pezeşkian'a ikisini bir arada bir yorumlayabiliriz. Hani biraz önce Mehmet hocamız bahsetti ya, Lindsey Graham'la 4,5 saat görüştü diye. Bu bence biraz önce bahsettiğim iki düzeyli oyun teorisi vardı. Yani içerideki lobileri, kamuoyunu, işte karar alıcıları, etkili figürleri bu işe ikna etmek zorunda Trump. Ve biz şunu gördük. J.D. Vance'i öne sürerek bu barış sürecini başlattı. Ve barış sürecini Trump başlattığı andan itibaren Siyonistler ellerinde ne varsa Trump'a saldırdılar. J.D. Vance'e saldırdılar ki işte J.D. Vance çıkıp en sonunda 2-3 gündür Trump'a bana öyle bir saldırıyorsunuz ki diyerek açıklamalar yapmak ve İsrail'e ayar çekmek zorunda kaldı. Bir tepki vermek zorunda hissetti. Öyle saldırdılar yani. Şimdi böyle bir durumda bir yandan İran gibi Amerika Birleşik Devletleri içerisinde, Amerika'nın içerisinde çok ciddi bir şekilde şeytanlaştırılmış bir ülke biliyorsunuz. Uzun yıllar boyunca Amerika'nın en büyük düşmanlarından biri olarak kamuoyuna yedirildi.
1: Evet.
0: Şimdi böyle bir ülke, İsrail bu anlaşmanın tamamen karşısında, daha da ötesinde Trump'ın kendi yönetimi içerisinde de en üst düzeydeki insanlar bu işe karşı. Mesela Marco Rubio, Dışişleri Bakanı.
1: Hegseth aynı şekilde.
0: Savaş Bakanı Hegseth. İşte CIA'nin direktörü bilmem nesi. Yani çok ciddi kendi yönetimi içerisinde de bu anlaşmaya karşı bir ekip var. Dolayısıyla
1: hatta
0: Trump'ın...
1: Bu anlaşma eğer olursa onları görevden alabileceği yönde tahminler duymaya başladı.
0: Kendisi de biliyorsunuz şöyle bir açıklama yaptı. Yani hardliners'lar, işte o sert tutumu olanlardan memnun değil mi? Söyledi açık açık. Dolayısıyla Trump, tekrar söylüyorum, bir yandan İran'la bu meseleyi bir şekilde müzakere yoluyla bitirmek, kapatmak istiyor o işi. Hürmüz Boğazı'nı, İran Savaşı, bu işi kapatıp başka işlere bakmak istiyor. Ama bunu yapabilmesi için, bu işte başarılı olabilmesi için içeriği de hizalaması gerektiğinin, içeriği de yatıştırması gerektiğinin farkında. O yüzden bence Lindsey Graham gibi Siyonistlerin en büyük destekçilerinden bir tanesi Cumhuriyetçiler içerisinde 4,5 saat konuştuk. Bence onu biraz yatıştırma, gazını alma gibi konuşabiliriz. Diğer taraftan da bakın, bu mekanizmanın aynısını İran'a da kullanabilir. İran'da sonuçta şu an kendisinin, kendi varlığının, varoluş sebebinin ana iki unsurundan bir tanesi İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri. Adamlar bütün varlıklarını neredeyse bunların düşmanlığı üzerine kurmuş. Şimdi onlar için de zor bir durum. Yani düşünün, adam geldi, Mehmet Hoca'nın biraz önce bahsettiği gibi çok ciddi bir tahribat bıraktı. Yani biz İran kazandı diyoruz ama çok da ben İran kazandığı pozisyonda değilim açıkçası. Adamların hava sahasını tamamen ele geçiren bir Amerika-İsrail vardı. İstedikleri yeri istedikleri gibi bombaladılar. Doğru. Liderlerini öldürdüler, şu kadar yöneticisini ortadan kaldılar vesaire. Ve şimdi siz İran halkına diyorsunuz ki yıllardır şeytanlaştırdığınız o ülkeyle oturuyorsunuz, konuşuyorsunuz. Hani diyorlar ya, görüntü vermiyorlar. Ya nasıl görüntü versin adam? Yani gidip de J.D. Vance'e el sıkışıp kafa tokuşturması absürt bir durum olurdu zaten.
1: Yani o görüntüyü verdikten sonra bir de gelseydi Trump'ın bu açıklamaları, çok daha zor durumda bırakırdı
0: onu. O yüzden ben iki ülkenin, hem Pezeşkian'ın açıklamaları hem Trump'ın verdiği reaksiyonu çok da anormal bir durum olarak okumuyorum. Bu müzakere süreçlerinin, iki ülkenin özelini, özel siyasetini, yerel siyasetini düşündüğümüzde olması gereken normal durumlar gibi düşünebiliriz. Bence asıl mesele, yani burada bir kriz, burada bir bozukluk, bu müzakerenin durdurulması meselesi çıkacaksa, bu karşılıklı açıklamalardan değil, Siyonistlerin, İsrail'in yapacağı hamlelerden çıkacak. Geçen 2-3 gün önce bir haber çıktı biliyorsunuz. Amerika'daki işte bazı yetkililerin İsrail'in Amerika'ya karşı hamleler yapabileceğine yönelik uyarıda bulunduğu söylendi. Yani önümüzdeki dönemde Trump'a, J.D. Vance'e suikast girişimleri mi olur? Bir yerlerde bombalar mı patlar? Bunların hepsi bence çok olma ihtimali yüksek senaryolar. Süreç bozulacaksa asıl bence buradan bozulabilir. Yani Lübnan'ı bakın ısrarla kaşıyan, ısrarla işte J.D. Vance diyor yani görüşmeler yapacaktık barışa yakınken birden sivillerin olduğu. Bakın bir de onu da vurguluyor. Yani normalde hocanın dediği umurunda olmaz ama orada ben Lübnan ateşkesten hemen sonra bombalanmış diye çağırıyor. O zaman da şunu söylemiştim. Şu an İsrail Lübnan'ı Hizbullah'a bombalamıyor. Şu an İsrail o bombaları Trump'a atıyor demiştim. Şimdi o sivillerin öldürmesi J.D. Vance'in niye zoruna gidiyor? Çünkü onların planını bozmaya yönelik bir hamle olduğunu görüyor.
1: Ya patronluklarını kabul etmedi.
0: Aynen öyle. Yani Trump diyor ki anlaşacağız dedi ya, tweet attı açık açık. Burayı

0: durmayacaklar söyledim dedi. Yani emrettim gibi konuştu.
1: Tabii İran'a güvence verdiği söyleniyordu hatta doğrudan
0: ne Trump'ın yaptı? Konularla. Gitti vurdu. Yani burada J.D. Vance'in zoru o. Trump'ın rahatsızlığı o. Onların sözünün dışına çıkmaları, onların yaptığı anlaşmanın altını, zeminini boşaltmaları. Bence bunu İsrail bu saatten sonra devam ettirecek. Hani ilk bölümde bir şey demiştim ya, kibir. Bakın bu adamların sonunu çok net söylüyorum, bu kibirleri getirecek. İran'ı yenebileceklerini düşünüyorlar, Suriye'yi yenebileceklerini düşünüyorlar, Lübnan'ı yenebileceklerini düşünüyorlar. Onları bitirirse gelip Türkiye'ye ayar çekebileceklerini düşünüyorlar. Ve bütün bunları yaparken Amerika'yı istediği gibi hizalayabileceğini, Avrupa'yı da istediği gibi kontrol edebileceğini düşünüyor. Ama belli bir noktadan sonra tüm bu planlar, diyorum ya, bir böyle eşiğin aşmasına bakar. Peş peşe böyle çığ gibi üstlerine yüklenecek ve birden biz bunların yapayalnız Orta Doğu'da kaldıklarını göreceğiz. İşte o yalnızlıkları geldiği zaman çok rahat bir şekilde inşallah bu bölge onların hakkından, bu virüsün hakkından da gelecektir.
1: Asıl huzur belki de böyle gelecek diyorsunuz.
2: Tam burada şimdi Netanyahu'dan bahsediyoruz ya, bir de İran mı kazandı, ABD mi kazandı? Times of Israel'ın bir haberi var. Kudüs İbrani Üniversitesi'nde yapılan bir anketin sonuçlarını paylaşmışlardı bugün bir haberlerinde. 17 ile 20 Haziran arasında yapılan bir araştırmaya göre %93, yani daha doğrusu %92.1 İsrail, yani bu araştırmaya katılanların, katılan İsraillerin savaşı İran'ın kazandığına dair bir görüşleri var. Yani İsrail kamuoyu zaten kendi içerisinde Netanyahu'nun başarısızlığı ile ilgili en azından bu araştırmaya göre bir konsensüs oluşturmuş durumdalar. Bununla birlikte
1: bunlar tabii sonbahardaki seçimde aslında Netanyahu'nun akıbetin ne olabileceğine dair belki de bazı küçük ipuçları.
2: Tabii tabii. Yani %83'e yakın bir grup diyor ki uzun vadede bu savaş bizi İsrail'in güvensizliğiyle sonuçlandırır. Yani uzun vadede bu bize güven değil, aksine bir güvensizlik oluşturdu diyor. %56.4'ü Netanyahu'yu başarısız veya kötü olarak değerlendirmiş. %72.5'i de diyor ki Netanyahu'nun bu şey vardı ya, biz bize karşı olan tehditleri elimine ettik argümanını ya desteklemediklerini, bunu doğru bulmadıklarını söyleyen, ya dolayısıyla aslında İsrail kamuoyunda da Netanyahu'ya karşı bir tepki var. Çünkü kaç aydır büyük, yani shelterlarda kalıyorlar, değil mi? Sığınaklarda yaşıyorlar aylardır ve onlar açısından bu bu demir kubbenin aşılamaması miti zaten çökmüş durumda ve onlar kendilerini eskiden zaten evet bir İsrailli olarak bölgede belki farklı bir konumlandırmaları vardı. Ama şu anda dünyanın hiçbir yerinde ben rahatlıkla, bakın bunu direkt İsraillilerin kendileri söylüyor. Ben diyor İsrailli olduğumu söylediğimde diyor, ama ben onlardan değilim ya ikinci cümle olarak kurmak zorunda kalıyorum diyor. Yani o yalnızlık sadece sadece Orta Doğu'daki bir yalnızlık değil. Avrupa'nın içerisinde Avusturya gibi bir ülkede, yani bunu birisinden bizzat duydum bir Yahudi'den, diyor ki ben diyor Yahudi olduğumu söylüyorum. Söyledikten ikinci cümlem ben onlardan değil, ve bunu söyleyen yani tanınmış bir adam. Diyor ki ikinci cümlem olarak ben Netanyahu'yu desteklemediğimi söylemek zorunda kalıyorum diyor. Ya sadece Orta Doğu'da bir yalnızlık değil, dünyaya ve hani Avrupa dediğimiz yer direkt Siyonizme destek veren bir güruhtan ve bir yerden bahsediyoruz. Orada bile böyle bir tepki varsa, yani bunun, bu savaşın Gazze ile birlikte, Gazze'deki soykırımla birlikte, Lübnan'a saldırmayla birlikte İsrail'in uzun yıllara belki yayılacak bir, sadece yani İsrail hükümetinin, devletinin değil ama her orada yaşayan bir Yahudinin İsrailliyim diye kendisini tanıtan biri için de aslında büyük bir sorun oluşturduğunu söylememiz gerekiyor.
1: Tabii işte şimdi, bunun aslında sokaklara yansımış olması, evet, siyasete etki etmesi bakımından da bir itici güç. O açıdan da gelecek açısından önemli. Sizin
0: ben burada işte
1: de
0: tam o söylediğiniz meseleye değinmek istiyordum. Filistin'deki, Gazze'deki soykırımdan sonra İsrail devleti ve mensupları bu hale geldi zaten.
2: Bu arada Netanyahu'nun işte desteklenme oranlarını da vermiş. %40.5'ten Mart, yani Mart'taki işte Mart'ın ilk günlerinden şu anda %29.4'e düşmüş. Yani 10 puanlıdan fazla bir gerileme de var.

0: tarafta Trump'ın Trump'a bunun maliyeti var. Kendi iç kamuoyunda ama Netanyahu da bundan nasibini içeride almış durumda.
1: İşte bu, oynadığı kumar bu mesela sert evet. Düşüş de Ayhan Hocam'ın söylediği gibi yani kendi haklılıklarını, kendi meşruiyetlerini göze sokmak için kullanabilecekleri tek aparat yine asimetrik bir saldırı yöntemi olarak suikastlar olabilir. Çünkü güvenlikle alakalı kurdukları o argüman, o propaganda yani sürekli bulundukları bölgede her an saldırıya uğrama tehlikesi altında olan, tarihten bu yana hala güvenlikle ilgili sıkıntılarının en üst seviyede yaşandığı gibi bir sürekli bu insanlara işte yapılan her türlü o siyasetin kendisi güvenliklerini sağlamak ve meşruiyetlerini bunun üzerinden örmek gibi anlatılıyor. Çünkü işte biz neleri dinliyorduk? Yani Gazze'de yaşananları kendi halkına değil mi olduğu gibi aktarmayan. Evet. Ama ben bu anlamda da bu kadar dünyada her şey bu kadar ortadayken evet, gözlerini de istedikleri gibi kapattıkları bir aslında hakikat var ortada. Fakat işte bu %29'a hocam düştüyse burada bir ani bir sıçrama yapmak için işte bu eski yine o çok iyi bildikleri yöntemleri tekrar devreye sokmaları söz konusu
2: şimdi
1: olabilir.
2: Şimdi burada kritik nokta ama şu. Mart'ta %40. Bakın Mart sert 2026 düşüş. Yılında Netanyahu'nun İsrail'de destek oranı hala %40. Şunu demek istiyordum biraz önce. Bu adamlar dünyadan zaten Gazze'deki soykırımdan sonra izole oldu. Bütün dünya bunların karşısına geçti. Ama buna rağmen ne yaptılar? İran'da savaş başlattılar. Buna rağmen ne yaptılar? Lübnan'da yeni bir işgal girişimi başlattılar. Buna rağmen Suriye'de Hermon Dağı'na kadar olan bölgeyi işgal ettiler. Şimdi şu savaş, bu barış görüşmeleri başladı. Savaş sona erdi derken Netanyahu'ya, Ben-Gvir'e ve Smotrich'e bakalım. Savunma Bakanı Katz'a bakalım. Dışişleri Bakanı Saar'a bakalım. Yaptıkları açıklamanın hepsi Amerika'yı ve batılı ülkeleri suçlayıcı açıklamalar. Bakın göremiyorlar gerçeği Çağrı Bey. Yani adamların eceli bir kere gelmiş. O Siyonist rejimin, o işgal rejiminin artık sonu gelmiş. Göremiyorlar. Bir hareket yapıyorlar. Yaptıkları hareket çok ciddi bir şekilde hem stratejik anlamda hem diplomatik anlamda tamamen saçma bir hareket. Sonra bunun bedelini ödüyorlar. Başarılı olamıyorlar. Stratejik hiçbir hedefe ulaşamıyorlar. Sonra hedefe ulaşamayınca da diğerlerini suçluyorlar. O öfkeyle başka bir saldırı yapıyorlar. Bakın çok kısa bir sürede ben iddia ediyorum. İran meselesi kapanırsa başka bir cephe açacaklar hocamızın dediği gibi. Yani suikastlar olacak, yeni bir savaş başlayacak. Yüksek ihtimalle Lübnan'dan sonra Suriye'ye de saldırılabilir. Düzce meselesini kaşıyabilirler. Ahmet Eşara ve benzeri liderleri suikastle ortadan kaldırmaya çalışabilirler. Yani adamlar
0: daha önce denediler bunu.
2: Denediler. Yani. Adamlar birileri tarafından durdurulana kadar vitesi arttırarak bu şiddeti, bu saldırganlığı devam ettirecekler.
1: Hocam yani haklı burada bulunmak değil dertleri aslında. Uluslararası kamuoyunun sessizleşmesi.
3: Yani burada aslında genele baktığımız zaman şöyle bir tablo ortaya çıkmıyor mu? Yani bunun olabilmesinin tek yolu Trump yönetiminin İsrail'i bir şekilde dizginlemesi. Bu diğer ülkelerin yapabileceği bir şey değil şu anda. Bir şekilde Trump yönetiminin buna kendini mecbur hissetmesini sağlamak gerekiyor. Yani diğer ülkelerin yapabileceği Trump yönetimi üzerinde baskı kurarak bir şekilde İsrail'i dizginlemesini sağlayabilmek. İşte daha önce Gazze sürecinde ateşkes ilan edilmesi sürecinde olduğu gibi. Bu kolay bir iş değil. Daha önce yapılmamış bir şey de değil ama. Bunun yapılabilmesi için tabii ki bütün bölge ülkelerin çok kolektif şekilde çalışması, birbirine destek vermesi, çok organize olması gerekiyor. İran tarafına baktığınız zaman da şunu görüyorsunuz. Yapılan bazı analizlerden hatırladığım kadarıyla. İran'da aslında bu durumda Lübnan meselesinin evet bir kırmızı çizgi ona diyecek bir şey yok ama bir yandan da ABD'deki Trump yönetimiyle İsrail'deki Netanyahu yönetimini birbirinden ayrıştırmak, aralarını daha da açabilmek için önemli bir fırsat olarak da görüp bunu değerlendirmeye başladığını anlayabiliyoruz attığı adımlardan.
1: Büyük bir çatlak buradan, olarak keşfettir.
3: İşte bunun daha da bu çatlağın daha da büyütülmesi lazım ki bir şekilde gerçekten artık Trump tam anlamıyla İsrail'i dizginlemek zorunda kalabilsin. Ama tabii Amerikan iç siyaseti içindeki İsrail etkisini, İsrail lobisini de hesaba katmak lazım. Yakın zamanda ABD'de olacak seçimleri de hatırlayarak. Biraz önceki konuşmalarınızda siz Türkiye'den de bahsetmiştiniz. Hakan Fidan'dan Tabii Türkiye'de bu sürecin baştan beri içinde bir şekilde destekleyici ya da doğrudan temaslarla. Hakan Fidan Mısır'daydı. Orada bu süreç hakkında açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaları bir dinleyelim, ondan sonra devam edelim kaldığımız yerden. Hakan Fidan'ın açıklamaları geliyor.
4: Yani esas itibariyle görüşmeler bugün başladı biliyorsunuz. Az önce Steve Witkoff telefonla aramıştı, onunla da konuştuk. Orada da gündeme geldi. Yani ilk erken temaslar yapıldı. Şimdi biliyorsunuz imzalanan mutabakat zaptından sonra o mutabakat zaptına baktığınız zaman belli maddeler 60 günlük süre içerisinde tartışılmaya bırakılmıştı. Bu tartışılacak olan maddelerin bir kısmı da teknik konular, özellikle nükleer doğrulama ile ilgili konular. Önemli konularda bir siyasi irade ortaya konulmuş durumda, onu anlıyoruz. Ama ilerideki günlerde ben inanıyorum yoğun çalışmalarla bu sorunların üstesinden gelecekler. Fakat şunu unutmayalım her zaman için. İki tane konu var. Bir, tartıştıkları konular gerçekten önemli konular. Bunların detaylarını, teknik detaylarını hemen çözümlemek kolay olmayabilir. Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen.
3: Yani mesele dönüp dolaşıp bizi tabii İsrail'e getiriyor gördüğünüz gibi. Hakan Fidan'ın açıklamalarından da her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen. Bu da bizi tekrar aslında Trump'ın üzerinde baskı kurup İsrail'i dizginlemeye getiriyor diyebiliriz.
2: Bir ekleme yapabilirim çok kısa. Şimdi Trump'la Netanyahu'nun arası niye gerildi Çağrı Bey? Çünkü İran'ı yenemediler. Yani bu aslında bize şunu gösteriyor. Trump'la İsrail'in arası, Netanyahu'nun arası bozulacaksa, Amerikan-İsrail ilişkileri zayıflatılacaksa bu da aslında bunlara karşı güçle direnerek olacak. Hı hı. Yani eğer İran operasyonu başarılı olsaydı Trump'la Netanyahu'nun arası çok iyi olacaktı. Gazze'de istediklerini yapabilseydi araları gerilmeyecekti. Yani mesele öldürmek, katletmek değil bunlar açısından. Mesele bu işi maliyet üretmeden yapmak. Eğer biz bunlar öldürürken, katlederken, saldırırken maliyet üretir, operasyonlarını, planlarını sekteye uğratırsak o zaman onların içi de karışacak.
3: Aslında ikisinin de siyasi akıbetlerini kurtarmakta gördükleri yolun ayrışmasından kaynaklanıyor diyebiliriz herhalde.
0: Birisi savaşı devam ettirerek siyasi ikbalini sağlamaya çalışıyor. Netanyahu savaşı ne kadar uzarsa o kadar siyasette kalıcı hale gelir. Trump da ne kadar bitirirse bunu çabuk bir şekilde önümüzdeki seçimler açısından, kendisi açısından bir başarı olur yani.
3: İşte bu ayrışma aslında pek çok şeyi değiştirebilmek için önemli bir fırsat penceresi doğurabilir.
2: Evet, savaşın uzaması demek Netanyahu'nun kazanmaya devam etmesi demekti. Ama savaşın uzaması demek Trump'ın kaybetmesi anlamına gelecekti. Ama Mehmet Hoca'nın dediği gibi eğer kazansalardı ikisi de istediği hedefe ulaşacaktı ve araları süt liman olacaktı.
3: Aynen öyle.
2: Bu ikisinin hedefine ulaşmaması için işte güçle kuvvetle İran öyle veya böyle bir şekilde dayandı. Ve kazanamasa bile onlara kaybetmedi. Kaybetmemesi de bu süreçte şu ana kadar yeterli gibi duruyor.
3: Tam da savaşın, bu ayrışma işte yani.
1: Evet, savaşın maliyet ekonomisi. Aslına bakarsak şunları unutmamamız lazım. Mesela İsrail'in en fazla destek alabileceği şey savunmayla ilgili değil mi? Silahla ilgili destektir. Baktığınızda neyle vuracak? Silahla vuracak. Nereden gelmesi lazım? Daha çok Amerika'dan gelmesi lazım. Şimdi bununla ilgili olarak Amerika kendi söküğünü dikemeyen bir terzi baktığımızda. Yani hava savunma sistemleri, o en çok güvendiği TAT sistemlerinin 7 hafta içinde %50'sini tüketti Amerika. Hı hı. Şimdi bunun geriye konulması da 24 saat esasına dayalı olarak çalışılsa dedik, burada konuştuk. 2 yılda ancak yerine konulabiliyor. 7 haftada harcanan miktar.
3: O tabii bir de Çin'den gerekli mineraller, nadir toprak elementleri
1: yani vesaire. Burada bakın Grönland, Danimarka bir NATO üyesi ülke, onun bile topraklarına dediğiniz bu nadir elementlerden dolayı göz dikmiş bir Amerika'dan bahsediyoruz. Amerika çok kenara sıkışmış vaziyette. Bakın özellikle Mehmet Hocam İsrail'deki Netanyahu ile ilgili anketten bahsetti. Biraz Amerika'dan bahsedelim. Mesela savaşın Amerika'ya maliyeti, özellikle Kasım'daki o ara seçimleri düşündüğümüzde bizden fazla Trump'ı düşündürüyor.
3: Evet.
1: Çünkü bakın 40 yıldan bu yana yani özellikle galon fiyatı, yani işte benzinin 4,5 doların üzerine çıkması.
3: Vance bugün sadece mutlulukla söylüyordu düşmeye başladı
1: düşmeye
3: diye ama
1: başladı.
3: Trump'ın
1: bakın,
3: açıklamasından sonra ne olacak?
1: İnsanların cebine daha henüz yansıyabilecek fiyatlar değil. Hı-hı. Hala insanlar
3: çok yüksek,
1: yüksek rakamlardan benzin alıyorlar. Bir de bakın 2023 Nisan'ından beri en yüksek enflasyonu yaşayan bir Amerika var. Ve son 3 ayda bu kadar yoğunluklu olarak yaşadıkları bir süreç bu. Hı-hı. O yüzden bakın önümüzde Kasım seçimleri var. Cumhuriyetçilerin kendi içindeki senatörleri bile değil mi Trump'la ilgili yani yürek mi yediler bilmiyorum ama.
3: Yani Ronald Reagan mezarında ters dönmüştür diyen
1: evet,
3: vardı yanlış
1: evet,
3: hatırlamıyorsam.
1: Evet. Bu anlamda çok böyle rigid, çok işte radikal açıklamalar yapıyorlar. Çünkü bakın kendilerinin de sürekli gidip kendi seçim bölgelerinde halk tabanına anlatmaya çalıştıkları bir durum var. Nereden baksanız herkesin söylediği aynı cümle. Hürmüz zaten açık değil evet, miydi?
2: Bunu
1: yani
2: aşamadı.
1: Dönüp dolaşıp
2: Trump
1: bunu aşamadı. Hiçbir zaman aşamıyor. Ve bunun üzerinden, Hürmüz üzerinden kendisine bir zafer senaryosu, bir çıkış stratejisi, onurlu bir çıkış stratejisi kurmaya çalıştığı şey yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan ikilemi. Zaten açıktı. Bu sefer bakın ama ne demeye başladı? Orası işte eğer bizim şartlarımız yerine getirilmezse fiyatı, geçiş fiyatını biz belirleyeceğiz. Geçen tankerlerin de petrollerin %20'sini Amerika alacak
3: yani
1: şekilde.
3: Yani bir kazanım elde ettiğini evet, anlatabilmek için oradan para kazanması
1: korsanlığa
3: gerekiyor.
1: Korsanlığa başvuruyor yine. Yine bakın korsanlığa başvuruyor. O yüzden yani Amerika'nın açıklamalarının sürece ne etkisi olacak sözü günün içindeki anlara bağlı olarak değişecek. Bakın gün gün bile değişmeyecek.
3: Peki ama biraz önce de konuştuk. Yani şimdi İran Hürmüz'ü kontrol ederse dünyadaki diğer önemli su yollarına da bunun yansıması olma tabii, ihtimalinden bahsettik. ABD Hürmüz'de böyle bir şey yaparsa aynı risk söz konusu olmayacak mı?
1: Bakın
3: yani
1: zaten
3: yarın
1: şimdiden,
3: bir gün Çin çıkıp ya da
1: şimdiden,
3: Singapur çıkıp Malezya çıkıp bunu
1: yapmak bakın zaten Hürmüz'ün bu kırılganlığı yani açsın mı açmasın mı artık devletler özellikle Körfez ülkeleri bu anlamda Birleşik Arap Emirlikleri ne yaptı? Hürmüz'deki o dar boğazı yani daha doğrusu bu konudaki riski bertaraf etmek için kargolarını Irak üzerinden Türkiye ve Türkiye üzerinden de Avrupa'ya geçişle ilgili o transit yol açıldı artık. Bakın
3: tabii yani bu
1: küresel
3: suyu,
1: enerji arzının yolları
3: ama
1: değişmeye başladı şimdiden.
3: Evet.
1: Ve eksenler değişti. Bakın yanlışa yanlış diyen bir Türk dış politikası var değil mi? Yani özellikle bu İsrail'in oluşturduğu illüzyona karşı dünya çapında bir anlayış birliğinin kurumsallaşması gereği. Hı-hı. Sayın Hakan Fidan tarafından sürekli dile getirilen ve bununla ilgili lobinin işte barış lobisinin aslında sadece arabuluculuk üzerinden değil. Yani hani dedi ki İsrail nasıl bertaraf edilecek, nasıl zapt edilecek? Eline silahı vermezseniz değil mi ne atacak? Çünkü bu tarafta zaten akil davranan bir partner olarak yer almıyor. Bölgenin içinde akil bir devlet değil, terörist bir devlet olarak teröristle müzakere edebilir misiniz? Edemezsiniz.
3: Tabii söylediğiniz her şey ama dönüp dolaşıp ABD'nin
1: tabii,
3: bunu yapabilmesine
1: ama
3: dayanıyor
1: ama ABD
3: ki
1: şu an kendi söküğünü dikme peşinde.
3: J.D. Vance hatırlarsınız İsrail'in tabii, savunmasının silahların 3'te 2'sini zaten Amerikan vergi mükellefleri tarafından
1: hem öyle,
2: Amerika'da üretilerek.
1: Pentagon'da ve evet. Pentagon'un da bu anlamda stoklarla alakalı kırmızı alarm verdiğini biz daha saldırılar devam ederken burada konuşuyorduk
3: evet,
1: değil mi? 1,5 trilyon dolarlık bir savaş maliyeti var. Ve buna sadece ve sadece biz savunmayı ekliyoruz. Bu tarafta bakın petrol rezervleri de düşmüş vaziyette. Tamam kendisi bir petrol üreticisi Amerika'nın ama kendisinin o çarkın içinde, petrole dayalı endüstri içinde petrol rezervinin düşüyor olması ne demek? Petrol dolara da hakim olamayacak bir noktaya doğru tekrar gitmesi demek. Yani Trump aslında bir devlet başkanı olarak değil, kayıp yani para kaybeden bir patron olarak o öfkesini daha çok kusuyor. Ve bunda da
3: belki de bu
1: evet,
3: pragmatik yaklaşımı bir
1: pragmatik,
3: sürecin daha
1: tabii,
3: hızlı
1: tabii,
3: çözümlenmesini sağlayabilir diye umut ediyorum.
1: Ama biz sürekli işte Rose Garden'da değil mi eline koca koca tarifleri işte yazdığı o şeylerle hangi ülkeye nasıl ceza kestiğini canlı yayında anlatan bir Trump biliyoruz. Yani
3: evet,
1: aslında diplomasi dediğimiz şey soğukkanlılıkla ve akil bir takım değil mi? Yani insani ilişkiler bakımından da akil noktada durmakla çözülebilecek konular.
3: Umuyoruz
1: fakat
3: ki durabilir.
1: İnşallah umuyoruz.
3: Şimdi 3-4 dakikamız kalmışken bir genel toparlama yapmak isterim müsaadenizle.

0: Böyle bir tablo ortaya çıkıyor gördüğümüz kadarıyla. Şimdi bu mutabakat ve pazarlıklardan hareketle bir 300 milyar dolarlık fon kurulacak İran için. Bu para İran'a bir şekilde yatırımlar vesaire vasıtasıyla gidecek. İran'ın dondurulmuş parası geri verilecek. Balistik füze programı devam edecek. İran nükleer silah sahibi olmayacağını taahhüt edecek ama barışçıl nükleere izin verilecek. İran'a Hürmüz'ü fiilen kontrol hakkı tanınıyor gibi bir durum sanki çıkıyor şu an için baktığımız zaman. Tahran işte Hürmüz asla savaş öncesi duruma dönmeyecek diye açıklamalar yapıyordu hatırlarsınız. Şimdi bunlarla beraber Trump'ın yakın geçmişte diyebileceğimiz daha doğrusu birkaç yıl önceden bir paylaşım var. 3 Ocak 2020'den. Hatta bunu hatırlattılar son basın toplantılarından birinde kendisine. Neydi o paylaşım? Trump diyordu ki İran hiçbir savaşı kazanmadı ama hiçbir müzakereyi de kaybetmedi. Evet. Yani şu an tam olarak da bu noktada mıyız? Yani o Trump'ın yıllar önce 2020. Yazdığı o sosyal medya mesajını mı yaşıyoruz? Ne dersiniz?
1: Yani tabii biz şimdi az önce konuştuk. Savaşı kim kazandı? Hiçbirimiz demedik ki kesin olarak ABD savaşı kazandı demedik.
0: İran'da kazandı.
1: İran'da kazandı demedik. Evet, İran hiçbir savaşı kazanmadı. Yani bu süreçte İran kendisinin bu gösterdiği direnişi bir zafer olarak halkına anlatıyor veya bölgede bunun üzerine bir yeni İran prestiji inşa etmeye çalışıyor. Çünkü 28 Şubat öncesi İran'la bugünkü İran aynı değil.
0: Evet.
1: Orta Doğu da öyle bir Orta Doğu değil. Ama bu şu demek de değil. Yani İran hiçbir müzakereyi kaybetmedi deki kısım aslında hikaye oluşturma meselesi. Yani Donald Trump kendisi için bir hikaye oluşturacak, kamuoyu için bir hikaye, dünyaya bir hikaye anlatacak bu İran üzerinden. Bununla birlikte daha sınırlı bir çerçevede, daha sınırlı bir muhataba, daha sınırlı bir coğrafyaya hikaye anlatacak bir İran var. Bu müzakere aslında iki taraf için de hep başında söylediğimiz, yani özellikle İslamabad süreci sonrasında bir çıkış arayan hem Donald Trump tarafı hem İran tarafı vardı. Bunlar şimdi o hikaye oluşturma sürecindeler. Donald Trump bu zaman, o zaman attığı tweette tam olarak da İran'ın hiçbir savaş kazanmadığı kısmında, yani biz evet fiziki olarak biz bu güçte varız ama aynı zamanda sen İran'a karşı dikkatli ol diyordu 2020'de. Çünkü bu nükleer anlaşma meselesinde seni hiçbir zaman masadan kalktığında seni mutlak bir zaferle bırakmayacak anlamındaydı. Ama şu anda yine aynı noktada. Yani ne kazanıldı bu savaştan? Evet, tabii ki İran'da bir yıkım oldu. Bölgede statüko değişti. Körfez ülkelerinin meselesi ayrı. Hürmüz'den bahsettik. Lübnan'daki işgal bu savaşla paralel başladı. Bu seviyeye geldi. Bunların hepsi bir yana ama yıkım oldu. Yani bir kazanan, evet şu anda iki tarafta ben mutlak muzaffer olarak çıktım diyemiyor. Aynı şekilde de süreç uzun bir zamana yayılacak. Bir süreç başladı. Nükleer program nasıl evrilecek? Bununla ilgili henüz net bir fotoğraf yok. Her ne kadar maddeler kağıt üstünde olsa da yarın İsrail'in bunu sabote edeceği kısmı hala belirsizliğini koruyor. Yani evet, bir uzun bir süreç var. Bu uzun süreçte gitgeller hep olacak. Belki anlık saldırılar bile olacak. Ama bence bir düzlüğe çıkma çabası var iki taraf içinde. Bu düzlüğe eğer çıkarılıp gerçekten de bir anlaşma sağlanırsa, o zaman biz şunu soracağız. Bu anlaşma sağlandı, barış oldu ama kimin için gerçekten bu bir, yani kimin çıkarına gerçekten bu barış?
0: Kim kazandı gerçekten?
1: Kim kazandı gerçekten? O zaman biz gerçekten bir analiz yapabiliriz. Şu anda o analizi yapmak için çok erken. Çünkü o savaş olduğunda İran'ın bütün çıkarları korunarak bölgesel dinamikler ve denklemler gerçekten bölge insanı için, bölge halkları için bir kazanım olacaksa evet. Ama İran, ABD tarafının İsrail'le birlikte ben barış imzaladım dediğinde bu hem İran halkı hem bölge halkı için bir kayıp olacaksa, o zaman onun adına zaten barış denilemez.
0: Anlıyorum. Takip edeceğiz, izleyeceğiz, göreceğiz. Umuyoruz ki bu 60 gün içinde bir sonuca ulaşılır. Çünkü dünyanın gerçekten bu huzura ihtiyacı var. Neler olacak? Tekrar konuşmaya devam edeceğiz. Ben çok çok teşekkür ediyorum katkılarınız için, yorumlarınız için. Sevgili seyirciler, küresel oyunun bu haftalık sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere efendim. İyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.

0: Nice zorluklarla karşılaştık. Nice ihanetlere maruz kaldık. Nice badirelerden geçtik. Ama her defasında anka kuşu gibi güllerimizden yeniden doğduk. Terör örgütlerine karşı çok yönlü bir mücadele yürütürken diğer taraftan da sınır ötesi harekatlarla ülkemizin güney sınırları boyunca bir güvenlik hattı oluşturdu. Karar alma aşamasından uygulama safhasına kadar sınır ötesi operasyon süreci Türkiye'nin bağımsızlığını teyit eden bir rol üstlenmiştir. Milli güvenliğimiz riske girdiğinde gözümüzün hiçbir şeyi görmeyeceğini böylece çok net biçimde ortaya koydu. Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir.
1: Nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta sanatçı İbrahim Sadri kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24.00'da.

0: QNB'ye geçen, Sıla da geçen.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
3: Hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
4: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
5: Uğurcan'ın gücünü kim 101 yaptı abi?
6: Fırsatını buldun mu affetmeyeceksin.
7: Abi hocam affetmez.
5: Ucuzluğuyla, çeşitliliğiyle bize hep kazandıran A101.
8: Arabanı arabam.com'a, değerinde çek sat.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
9: Vurdun beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
10: Biz gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
11: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
10: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
12: Atı canam artık ya. Bunu kaçırır mı canam?
10: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
13: Masada ne var, hoş geldiniz.
4: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.

0: geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.

24 ekranlarından, 24 radyodan herkese mutlu geceler. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Haber bülteniyle karşınızdayız. ABD ve İran bugün İsviçre'de masaya oturmuştu. Nihai anlaşma için ilk müzakere turu yapılıyordu. Görüşme sırasında ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen tehditkar açıklamalar üzerine İran heyetinin görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldığı iddia edildi. ABD ve İran Türkiye saatiyle 14.30 sularında İsviçre'nin Birgünstock kasabasında müzakere masasında buluştu. Görüşme Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda başladı. ABD'yi başkan yardımcısı J.D. Vance ile Trump'ın damadı ve özel danışmanı Jared Kushner temsil ediyor. İran heyetinde ise meclis başkanı baş müzakereci Muhammed Bakır Kalibaf'la Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı var. Görüşmede ana konular İran'ın dondurulması.

0: Muş varlıkları ve Lübnan'dı. Hürmüz Boğazı da masaya yatırıldı. İran, İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürdürmesi sebebiyle Boğazı gemi trafiğine tekrar kapatmıştı. ABD ise Boğaz'ın açık olduğunu duyurdu. Görüşmelerden önce ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance oldukça ılımlı açıklamalar yaptı. Ancak müzakere sürerken ABD Başkanı Trump sosyal medya ve ABD basını üzerinden sert tehditler savurdu. İsviçre'deki temasın başarısız olma ihtimalinde olabileceklere ilişkin tehditkar bir dil kullandı. 60 günlük bir opsiyonum var. Bu opsiyon süresi bittikten sonra ne istersem onu yapabilirim dedi. Trump İran'a yönelik gerekirse Boğaz'ı ele geçirebiliriz. Onların canına okuyacağım ifadesini kullandı. ABD'nin gerekirse Hürmüz Boğazı'nı devralabileceğini, geçiş ücreti alabileceğini ekledi. Bu aynı zamanda ABD'nin Boğaz'dan geçen petrolün %20'sini almasını içerir dedi. ABD Başkanı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın zenginleştirme hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz sözlerine de cevap verdi. Söylediklerine dikkat etse iyi olur. Kendini düzeltmezse ülkenin geri kalanını ele geçiririz dedi. Trump'ın hedefinde İran'la müzakereleri Lübnan'ı vurarak hedef alan İsrail'de vardı. İsrail'in Hizbullah'ı ortadan kaldıramaması beni hayal kırıklığına uğrattı. Binaları yıkmadan hiçbir şey yapamıyorlar. Bunu Suriye'ye vermeye çok yakındım çünkü orada daha isabetli bir iş çıkarırlardı dedi. Bu sözler İsviçre'de çabuk yankı buldu. İran Meclis Başkanı Kalibaf, tehditlerin bir etkisi olsaydı bugün bu kadar umutsuzluğa düşmezlerdi diye düşünmüyorlar mı dedi. Amerikalıların tehditlerine güvenmiyoruz. Açıklamalarında dikkatli olsalar iyi olur. Silahlı kuvvetlerimiz başka bir şekilde karşılık vermeye hazır. Ne derlerse desinler, harekete geçecek olan biziz ifadesini kullandı. Görüşmeye başkentlerden istişareler için ara verildi. Aradan sonra İran heyeti binaya geldi. Bir süre sonra İran basınına göre Trump'ın tehditleri nedeniyle müzakerelerin yapıldığı alandan ayrıldılar. Ancak Batı basını tam tersini iddia etti. İsviçre'deki görüşmelere katılan bir diplomata dayandırılan haberde İran heyetinin ayrılmadığı, görüşmenin de sürdüğü aktarıldı. Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları bölgesel gelişmeleri masaya yatırdı. Dört ülkenin katılımıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı. Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi tarafından bizzat kabul edildi. Gündeminde sadece Mısır'daki mesai değil, ABD-İran arasında İsviçre'de başlayan o müzakereler de vardı. Teknik detayları çözmek hemen kolay olmayabilir, zaman zaman tıkanmalı görebiliriz dedi. İsrail'in sabotaj düzenlemek için fırsat kollayacağını da bir kez daha hatırlattı.
1: Yani esas itibariyle görüşmeler bugün başladı biliyorsunuz. Az önce Steve Witkoff telefonla aramıştı. Onunla da konuştuk. Orada da gündeme geldi. Yani ilk erken temaslar yapıldı. Şimdi biliyorsunuz imzalanan mutabakat zaptından sonra o mutabakat zaptına baktığınız zaman belli maddeler 60 günlük süre içerisinde tartışılmaya bırakılmıştı. Bu tartışılacak olan maddelerin bir kısmı da teknik konular, özellikle nükleer doğrulama ile ilgili konular. Bunlarla ilgili ekiplerin çalışması gerekiyor. Yaptırımlarla ilgili konularda ekiplerin çalışması gerekiyor. Bir çatışmamazlık mekanizması kurulması gerekiyor. Bunların hepsi biraz daha teknik konular. Önemli konularda bir siyasi irade ortaya konulmuş durumda, onu anlıyoruz. Ama ilerideki günlerde ben inanıyorum yoğun çalışmalarla bu sorunların üstesinden gelecekler. Fakat şunu unutmayalım her zaman için. İki tane konu var. Bir, tartıştıkları konular gerçekten önemli konular. Bunların detaylarını, teknik detaylarını hemen çözümlemek kolay olmayabilir. Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabot etmeyi bekleyen. Dört ülke dışişleri bakanları olarak uzun bir çalışma mesaisi yaptık bugün burada. Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır, Pakistan bu dört ülke gerçekten bölgenin büyük ülkeleri, kapasite sahibi ülkeleri, sorumluluk sahibi ülkeleri, büyük nüfusları var, büyük coğrafyaları var, büyük imkanları var. Tabii bölgemizdeki sorunları sahiplenmemiz, bölgenin siyasal, güvenlikle ilişki, ekonomikle ilişkin sorunlarını bu dört ülkenin sahiplenmesi ve çözüm arayışına girmesi, bölgesel çabalar ortaya koyması, uluslararası çabaları buradaki sorunların çözümüne yönelik mobilize etmek biz dört ülkenin şu anda en büyük uğraşısı. Tabii savaş sonrası düzen bölgede nasıl olacak? Buna ilişkin dışarıdan bir vizyon dayatılmadan biz bölge ülkeleri olarak bir açıkçası uluslararası işbirliği içerisinde bir vizyon ortaya koymanın da gayreti içerisindeyiz. Bunu da ortaya koyacağız.
0: 28 Şubat zihniyeti bir kez daha hayata geçti ki söyledikleriyle büyük tepki çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada kapalılar imha edilsin şeklinde paylaşım yapan Hatice Öncel isimli şahıs hakkında soruşturma başlattı. Şahıs hakkında gözaltı talimatı verildi. Sosyal medyada bir kadın yaptığı paylaşımla başörtülülere nefret kustu.
2: Metrodan inerken binecek kişi bekler. Yani belli bir kural var. Bu kurala uyacaksın. İneni bekleyeceksin. Çok basit. Kadın bildiğin Hanzo. Yanındaki kızı ondan beter Barzo. Bir de üstüne el kol hareketi yapıyor. Bir de seni döveceğim diyor. Bineceğim geri metroya. Kıza yazık olacak. Sınava geliyor yazık günah. Ama bu bildiğin artık tek bir gerçek var. Bütün kapalılar mümkünse kapatılsın. Kapatılsın derken imha şeklinde kapatılsın.
0: Kızını kapalı sınava anında götürdüğünü belirten o kadın toplu taşımadaki bir tartışmayı bahane etti. İnançlı vatandaşları da hedef aldı. Her tarafından cahillik akıyor. Mümkünse bütün kapalılar imha edilsin ifadesini kullandı. Sosyal medyada yayılan görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Hatice Öncel isimli şahıs hakkında soruşturma başlattı. Şahıs hakkında gözaltı talimatı da verildi. Bu haberle birlikte bültenimizi noktaladık. Yayınımız her hafta sorularla devam edecek. Herkese mutlu geceler.

Türkiye'ye yola çıktığında yalnızca şehirleri değil, çağları birbirine bağlamayı hedefledi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü işte bu vizyonun adımlarından biriydi. Boğaz'ın en kuzeyine, sert rüzgarların ve zorlu coğrafyanın tam kalbine kuruldu. Gözle değil, kararlılıkla çizilmiş bir projeydi bu. Ve arkasında Türkiye yüzyılı hedefini önceleyen bir irade vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan bu dev adım sadece ulaşım için değil, stratejik gelecek içindi. 2013'te temeli atıldı, 2016'da tamamlandı. 322 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerinden birine sahip asma köprüleri arasında yer aldı. Ve yine dünyada aynı seviyede hem kara hem demiryolu taşımacılığına imkan tanıyan sayılı asma köprülerden biri olarak inşa edildi. Bu köprü sadece İstanbul'un trafik yükünü hafifletmedi. Orta koridorun en kritik bağlantı noktası olarak Çin'den Avrupa'ya uzanan ticaret yollarına yeni bir yön verdi. Kuzey Marmara Otoyolu ile birlikte ağır vasıta trafiğini şehir dışına çekti, zaman kazandırdı, maliyet düşürdü. İnşa süreci klasik yöntemlerle değil, kamu-özel işbirliği modeliyle yürütüldü. Devlete yük olmadan planlandığı sürede tamamlandı. Yerli mühendisliğin, özel sektörün ve siyasi iradenin ortak imzası oldu. Ve o imza yalnızca çelik halatlarla değil, vizyonla atıldı. Köprünün her santimi geleceğe açılan bir kapı gibi tasarlandı. Bugün Yavuz Sultan Selim Köprüsü sadece bir geçiş noktası değil, Türkiye'nin ulaştırma ve mühendislikte geldiği seviyenin simgesi.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.
1: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk

0: Geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Hesap basit, hesap basit.
6: TV başında olmasam bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan, bir de TV bu Go indirdiysen, tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Kere alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Gol, gol, gol, gol. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

0: Arap Tasörler programından hepinize hayırlı geceler, akşamlar da olabilir. Değerli 24 TV izleyicileri, çok sevinçliyim. Çünkü uzun zamandan beri, hatta belki 3 yıl olmuştur. Kimi ağırlamak istiyordum? Şimdi sunuyorum. Ünlü televizyoncu, sanatçı İbrahim Sadri, hoş geldiniz.
1: 3 yıl oldu, evet, hoş bulduk.
0: 3 yıl, ona geleceğiz, evet, ama geliriz. Herhangi bir cümle kurmanıza fırsat vermeden.
1: Tabii, ben diyorum çok ki, mutlu olurum bana hiç cümle kurdurmadan devam edersek.
0: Diyorum ki,
1: hafif hafif hatta şöyle ben küçük, evet buyurun.
0: Diyorum ki, sanatçı, ünlü televizyoncu, şair İbrahim Sadri, Arap'ta mı?
1: Hepsinin önünde şunu söyleyeyim önce, şiir yorumcusu. Asıl benim baskın özelliğim o. Yani şairlik biraz fazla iddialı benim için en azından.
0: Nacizane şiirlerini de bilen
1: evet. Kardeşim olarak yazmaya çalışıyorum. Diyor. Ama şimdi şairlik demek biraz şair gibi de yaşamak gerekiyor. Hmm. Sadece yazmak yetmiyor. Yani Yahya Kemal gibi işte otelde yaşayacaksın veya işte İsmet Özel gibi kenarda köşede çizgi dışı kalacaksın gibi şeyler gerektiren de bir durum. Böyle sabah işe git akşam eve dönene şairlik olmaz yani. Olur da tadı çıkmaz yani, öyle bir tarafı var bence şairliğin, ama yazmaya çalışan biriyim. Kendi yazdıklarını okumaktan mutlu olan biriyim. Arafta mıyım? Bütün insanlar gibi elbette araftayız yani. Çünkü hani öyle mi olacak, böyle mi olacak? Hakkımızda nasıl bitecek, inşallah hayırlısı olur diye. Zaten işte malum korkuyla ümit arasında yaşamanın önerildiği insanlarız. Hepimiz için öyle. Evet, Araf'ta olduğumuz söylenebilir. Ben yaptıklarından mutlu olan biriyim bugüne kadar. Allah'ın

0: Bana sevdiğim şeyleri aynı zamanda mesleğim olarak nasip ettiğini düşünüyorum. Bu hem büyük bir nimet hem de tabii şükrünü eda edebilmeyi gerektiren de bir ağır sorumluluk da taşıyor aynı zamanda. Böyle gidiyoruz. Sen nasılsın? Arada bir telefonla konuşuyoruz ama tabii yüz yüze görüşmeli çok oldu.
1: İbrahim abi.
0: Bir şey söyleyeyim, aynı bıraktığım gibisin ama maşallah yani.
1: İbrahim
0: İyi
1: abi
0: görünüyorsun.
1: lütfen benim kelimelerimden alma çünkü onları ben söyleyeceğim.
0: Öyle mi?
1: Gerçekten
0: Ben ne bileyim senin ne
1: maşallah.
0: söyleyeceğini.
1: Maşallah diyorum. Nasıl oldu yani benim
0: Biz
1: gördüğüm
0: seninle
1: ilk
0: Marmara
1: İbrahim.
0: FM'de radyoda tanıştık değil mi?
1: Evet.
0: Sen o zaman ne yapıyordun orada?
1: O zaman işte ben beni hep ezip neyse
0: Yok
1: orada.
0: yok çok uzun zaman geçti çünkü.
1: Çömezlik zamanlarım.
0: Ama yani yazarak çizerek orada da çok katkıda bulunduğunu hatırlıyorum.
1: Öyle İbrahim abi.
0: Evet,
1: Benim
0: sonra
1: için
0: radyodan sonra ne oldu?
1: İbrahim abi bir dakika program bir saniye
0: Yok
1: bir
0: birkaç bir
1: dakika.
0: şey
1: Bir gün
0: sorayım
1: nasip olur.
0: ben.
1: Sen burada ben oradayken
0: Ya biliyor
1: anlaşalım.
0: musun benim beceremediğim iki tane şey var televizyonculukta. Bir
1: Nedir?
0: tanesi konuk olmak. Yani konuk olarak o programa katkıda ya da katılımda bulunmak ki bugün de bir örneğini maalesef izlemeye başladık, görmeye başladın. İkincisi de soru soran biri olmak. Bunu da ben çok beceremiyorum. O yüzden senin gibi bu işi bunu hani laf
1: Çok
0: olsun diye
1: teşekkür ederim.
0: söylemiyorum. Hakikaten başarılı yapan insanlara da çok saygı duyuyorum.
1: Çok teşekkür
0: Ben
1: ederim.
0: daha çok kendi etrafımda, kendi alanımda bir şeyler üreterek onu insanlara iletmeyi becermeye çalışan biriyim diyeyim. Sahnede de öyleydim, televizyonda da öyleyim. Yani konuk alarak yapamıyorum yani. Çünkü şöyle nezaketsizlik yapamıyorum. Şimdi televizyon işinde bir kurgu dili çok önemli biliyorsun.
1: Evet.
0: İki yani mesela halkın görüşlerini dinliyoruz diyoruz. Mesela halkın görüşü 100 kişiye sorulduysa işimize gelen 10 tanesini dinliyoruz. Diğer 90'ı çöp oluyor. Dolayısıyla kurgu yani hikayenin temelinde o var. Televizyonun kökeninde o var. Belki canlı yayınları biraz hariç tutabiliriz bundan. O canlı yayın demek de el bombası yani Allah muhafaza. Bütün birikimin, mesleğin, müktesebatın o gece ya da o sabah, o gündüz, o yayında sona erebilir. İşte onu bir parça daha hani ayrı tutarsak televizyonun tümünde de o kurgu dili hakim. Ve nezaketsizlik hakim. Bütün anlamda.
1: Televizyon.
0: Evet, televizyonda yani kendi çıkarın için tırnak içinde çıkardan kastım yani başarın, reytingin, izlenme payların vesairenin iyi olması için çok fazla nezaketli olmaman gerekiyor. O yüzden konu efendim hoş geldiniz ya kusura bakmayın sizi de ağırlayamadım. Yok yok geçti kanala başka yere gitti seyirci
1: O
0: gitti.
1: bitti değil mi İbrahim
0: O
1: abi?
0: bitti
1: O
0: tabii.
1: şey.
0: Evet
1: Ama şimdi
0: dolayısıyla.
1: İbrahim Sadri baktığım zaman ben İbrahim abi o zamanlarda çok nezaketli olarak
0: Evet.
1: reytinglerin hep birinci sırasındayım. Demek ki bu...
0: Ya benim izlenmelerim hep iyi oldu ama işte o nezaketle yani biraz zekayı öne çıkararak belki. Ben hep şunu söyledim mesela sahnede de uzun yıllar. Şimdi dedim bir şey izleyeceksiniz. Ben sizin kutsallarınıza dokunmayacağım. Cinsel hayatınıza dokunmayacağım. Siyasi görüşlerinize çok oynamayacağım. Ve eğleneceksiniz. Şimdi bu çok zor bir iş. Yani bütün Türkiye'de, dünyada da öyle aslında sadece Türkiye'de değil. Yapılan nasıl diyelim üretilen mizahın özellikle ya da mizahtan yola çıkarak üretilen gösterilerin, programların en çok beslendiği yerler buralar. Yani din, cinsiyet ve siyaset ağırlıklı olarak. Şimdi bunun üçünü çok fazla kurcalamadan ben seni eğlendireceğim ya da ben sana seni kendimi sana izlettireceğim zor bir iş. Hakikaten zor bir iş. Belki bu tarafını sevdiği insanlar bu bir. İkincisi ve daha önemlisi sende de var olan bir şey söyleyeyim. Hadi bir sana da bir pay buradan çıksın.
1: Oradan
0: Hakikilik.
1: bir şey.
0: Hakikilik. Bu bütün sanatın hepsinde geçerlidir. Yani iki kişi türkü söyler. Biri daha güzel, daha doğru söylüyordur. Öbürü daha eğri büğrü söylüyordur ama onu söylerken bir yanık söyleyen deriz ya yanık sesi var adamın. Oysa hakiki aslında o severek okuyor onu. İş olsun diye değil yani. Öbürü yani şunu da bitireyim de saatte doluyor evime öyle değil yani.
1: Ya
0: Ondan tad almak.
1: profesyonelliğin başka bir şey olarak dayatıldığı bir
0: Evet.
1: şey
0: Evet.
1: değilse ona talip değilim ben yani.
0: Evet. Dolayısıyla bu hakikilik meselesi çok kıymetli. Bütün yaptığım işlerde ta radyodan beri sen bilirsin zaten tanıksın da
1: Bilirim.
0: o dönemleri.
1: Çok.
0: Bugüne kadar da o hakiki olmaya yani yaşadıklarımı anlatmaya, yaşadıklarımı paylaşmaya çabaladım, çalıştım. Mesela bakarsın ekrana veya sahneye biri hoşuna gitmez. Yani eğer elektriği iyi değil derse, elektrikle ilgili bir şey değil. Hakikilikle ya da oyuncu oynamakla ilgili bir şey. Yani mesela sunucuyu oynamak başka bir şey, sunucu olmak başka bir şey. İkisi arasında çok derin ayrımlar var diye olduğunu düşünüyorum. Ben böyle öğrendim ve böyle yapmaya çalışıyorum. Bizim mesela bütün halk edebiyatımızda bu hakikilik duygusundan yürür, yani beslenir. O yüzden de hiçbir basın ve lobi desteği olmamasına rağmen yüzyıllardır devam eden kesintisiz bir ırmak bizim halk edebiyatımız. Çok. Yani türküler, maniler, koşmalar, efendime söyleyeyim işte meddah gösterileri, köy seyirlik oyunları vesaire vesaire. O nedenle bizim halkımız bu gerçeklik meselesini çok önemser ve sever.
1: Diyerek bizim artık hakikatimiz oynamadığımızda başlıyor.
0: Evet.
1: Çok
0: evet.
1: güzel. Evet. İbrahim Sadri'yi çok özlemişler. Şimdi ben İbrahim Sadri'yi özlemişler.
0: Perşembe günleri gösteriliyorum halka ama şeyde.
1: Şimdi onlara geleceğim İbrahim abi. Fakat şöyle zaten televizyon programları devam ediyor İbrahim abi.
0: Ediyor, kesintisiz devam ediyor. Evet.
1: Şu İbrahim Sadri'yi özlenmiş olabilir mi mesela? Talk show Türkiye'de ilk gerçekten aslında başladığı nokta sensin. Oradaki ikonlaşan isim İbrahim Sadri. Bunu herkes, ben hatta talk show'da şu anda isim yapan isimlerden bile bunu aslında duyuyoruz. Bu bilinen bir gerçek. O şeyden biraz uzaklaştık mı İbrahim abi?
0: Şöyle.
1: Orada bir küskünlük mü oldu?
0: Yok, küskünlük değil. Belki tercihler fark etti. Ve daha da önemlisi, ben 94'te başladım televizyonda gece şovları yapmaya. Benimki talk show'dan ziyade late night show diyor Batılılar. Yani geç saatte yayınlanan. Ve programı yapan kişinin performansının çok önde olduğu, yani çağrılan konukların kalitesinden ziyade adamın yeteneğinin ya da hünerinin önde olduğu bir iş. Hı hı. Hatta şöyle, bu işi Amerika'da filan yapanların, isim vermeyeyim, yani önemli birkaç tanesi şöyle çalışıyormuş. Sana da bilgi olsun bak, bu önemli bir şey. Evet evet, bu doğru bir bilgi. 7-8 tane metin yazarları var. İşte haftada bir yapıyorsa her hafta o talk show'u ya da late night show'u yapan adama her biri beşer onar tane espri, şaka yazmak zorunda. İşte havuzu var diyelim, 50 tane toplanıyor. 50 tane küçük hikaye, anekdot, şaka, neyse nasıl tarif ediyorsan. Sonra onları komedi club dedikleri yerde adam çıkıyor ya da birisine yaptırıyor. O 50 tane şaka yapılıyor. Hangisine en çok gülünüyorsa, 3 tanesi, 5 tanesi ya da tepki alıyorsa onu televizyona taşıyor. Şimdi böyle bir lüks var. Bizde Türkiye'de öyle değil ki. Bizde yani adama Allah ne verdi çıkıp onu yapmak zorunda. Dolayısıyla bizde arka destekten, yani backstage'den ziyade adamın ya da kişinin diyelim, adam derken yani cinsiyet olarak algılama, kişinin marifetine, hünerine kalan bir şey. Bu doğulu bir şey zaten yani. Doğulu tarafı, bir işin doğulu tarafı. O yüzden de ben kendi hünerimle 94'ten itibaren başladım ve yapmaya devam ettim. Fakat gelişen yıllar içinde bir benim tercihlerim, çok geç saatlerde yaptım yıllarca, yani farklı kanallarda, ulusal kanallarda ve hayatımın düzeni, bir aile düzenime ciddi şekilde sıkıntılar çıkmaya başladı. Yani çocuklar büyüyor, ben büyüdüğünü tanıklık edemiyorum yani.
1: Çok önemli.
0: Evet, ben geliyorum, uyuyorum, onlar hayattalar, onlar uyuyorlar, ben hayata intikal ediyorum. İşte sen de beni öyle bir programa çağırdın saat olarak zaten.
1: Onun hesaplarını yapıyorsun.
0: Evet. O yüzden 12-13 yıl önce sabah programına geçiş yaptım. Bu sefer de çok erken sabah programı yapmaya başladım.
1: Yani ama ortası, radyoda da öyleydi.
0: Radyoda da öyle. Ben çok erken
1: saatte. Hem akşam, evet, hem de sabah
0: programı. Evet, evet. Böyle devam ediyor. Nereden geldik hatırlayamadım. Böyle işte yani, evet.
1: O Amerika'daki talk show.
0: Ha, evet. Bizde ise dediğim gibi kişinin hünerine dayanan bir şey ve uzun yıllar, ben bunu yaptım, gece programlarını. Hatta çok epey ödüller de kazandım. Yani ciddi ödüller de aldım farklı televizyon kanallarında. Fakat daha sonra özellikle sosyal medyanın, sosyal medya diyoruz değil mi ona, bütün varlığıyla hayatımızı işgal etmeye başlamasıyla birlikte o kadar çok girdi, ortaya çıktı ki insanlara yöneltilen, siz ne yapıyorsunuz, neredesiniz, hani ancak denk gelirse, bana hala mesela ben 13 yıldır çok ciddi majör bir kanalda gün haftada 3 saat, birer buçuk saatten 2 gün 8.30 ile 10 arasında canlı yayın yapıyor.

0: yapıyorum. Hala abi ya göremiyoruz seni diyenler var mesela. Hmm. Yani çünkü o kadar çok şey giriyor ki adama bombardıman. Özellikle bu işte TikTok'lar, Instagram'ların vesaire YouTube kanallarının ortaya çıkışıyla birlikte zor devam ettirmek. Bir de ben tabii artık yaş da aldık. Öyle çok gece geç saatler filan. Tamam böyle iyi işte yani Allah'a çok şükür. Ama şuna çok şükrederim. Benim 41. yılım Esra.
1: Maşallah.
0: Evet, 41 yıl önce ben sahnede profesyonel olarak ortalığa çıktım. 41 yıl geçti yani 3 jenerasyon geçti. Kayseri'de kız yani 1-2 yıl önce kadın 50 yaşlarında falan bir abla böyle kızı var genç yaşta çekiştiriyor. Bak bak diyor ben senin yaşındayken bu adamı dinliyordum diye yine dinletiye şiir dinletisine gelmiş. Bu çok benim için çok onur verici bir şey. Çok ne kadar güzel. Çünkü Türkiye'de ünlü olmak kolay ama kalıcı olmak çok zor. Ünlü olarak kalıcı olmak.
1: İşte ben
0: olmak.
1: Şöyle diyorum İbrahim abi ünlü mamulle sanatçı arasındaki.
0: Çok seviyor bu kelime oyunlarını değil mi? Evet.
1: Ünlü mamulle sanatçı arasındaki farkları.
0: Ünlü mamulle, unlu mamule bağlayacaksın herhalde bize. Ünlü ben unluya mı giriyorum?
1: Hayır.
0: Evet, bilmiyorum.
1: Sanatçı olabilir. İbrahim Seldir sanatçı kesinlikle bir sanatçı İbrahim Seldir ile program yapıyorum.
0: Ben şöyle sevgili Esra, oraya da bir şey bir çentik atayım. Sonra sen ne sorarsan başımızın tacı tabii. Ben ünlü biri değilim. Ama ben tanınan biriyim. İkisi arasında fark var. Yani ben çarşıya, pazara çıkıyorum. Üsküdar'dan alışverişimi yapıyorum. Yıllardır yaptığım gibi. Aynı balıkçıdan, aynı kasaptan filan. Aa bak İbrahim Sadri diyor. Devam ediyor hayatını. Ama ünlü bir popçuyu gördüğü zaman adamın hayatına olumsuz anlamda etki edecek şekilde ona yanaşıyor. Ama ben o yüzden çok mutluyum.
1: Ama İbrahim Sadri o sahna da, o popstar sahna da yaşadı.
0: Yaşadım evet. Sen... 98, 99, 2000 hatta yaşadım. Dolayısıyla oradan gelen tecrübeler bilmem neler hepsi insanı olgunlaştırıyor. Memnunum ben hayatımdan. Yani tanınıyor çok olmak güzel bir şey. Ama ünlü olmak bence güzel bir şey değil.
1: O biraz daha ağır?
0: Yani zor. Ağırlığından ziyade çok dikkat etmen gerekiyor. Birilerinin yanında hep olması gerekiyor. Kendini koruman ve kollaman gerekiyor. Çünkü ünlü olmak demek aynı zamanda sorunlu bir takım seni seven insanlara da hesaba katman gerekiyor. Böyle yumuşatarak anlatayım. Yani işte takıntılı makıntılı izleyenler ya da işte falan. Dolayısıyla tanınır olmak, bilinir olmak güzel yani. Çünkü işe yarıyor. Hani mesela şeysin, yasal birisin tırnak içinde. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela peynirin iyisini veriyor adam sana. Benim için yeterli bu.
1: O alışverişleri İbrahim abi sen yapıyorsun.
0: Evet evet ben yapıyorum.
1: O balık.
0: Evet, tabii ki elbette.
1: Şimdi ben İbrahim Sadri dediğimiz zaman da paramız yoksa haysiyetimiz var şiiri geliyor mesela.
0: O zaman hakikaten param yoktu benim.
1: O beni çok hüzünlendiren bir şiir
0: evet.
1: O.
0: Beni de çok hüzünlendirmişti. Çünkü çok hüzünlüydü. Yani insanların hayatında zor dönemler vardır Esra. Mutlaka sen de yaşamışsındır. Hatta bir kısmını tanıklık ettiğimde vakidir. Önemli olan o zor dönemleri atlatabilme, ayakta kalabilme, yani de devam edebilme. O duruma göre vaziyet alarak hayatı sürdürebilme yeteneği. Allah'a çok şükür biz aldığımız terbiye, eğitim, gördüğümüz aile... yaşadığımız örnekler. Ben öyle çok zengin bir aileden gelmedim ama gariban bir aileden de gelmedim. Orta aile, esnaf bir babanın çocuğuydum. Yani vasattık biz ve vasatlığın çok kıymetli bir şey olduğunu bilirsin.
1: Çok.
0: O vasatlığı hala devam ettirmeye çalışıyorum. Ekonomik anlamda da o vasatlık bence güzel. Yani fazlası hep sıkıntı, azı da sıkıntı. Ortalarda yer almak, vasat olmak, vasat ümmet olmak, vasat ümmetin bir parçası olmak değerlidir.
1: Çok. Yokluk dediğimiz zaman o zaman İbrahim abi, yani yokluğu neyle tanımlıyoruz biz ya? Mesela maddi yokluktan bahsetmiyorum. Ya İbrahim Sadri sözlüğündeki yokluk nereye tekabül ediyor?
0: Yani şöyle söyleyebilirim, beslenememek diyebilirim. Beslenmekten uzaklaşmak, bilerek ya da bilmeyerek, yani mesela okumaktan uzaklaşmak, takip etmekten uzaklaşmak, dostlardan uzaklaşmak ya da ayrı düşmek, yokluk bu. Yani insanı zengin kılan nedir? Zor zamanında telefonu kaldırdığında ya da kapısını tıkladığında seni kucaklayabilecek insanları tanıyor olman. Ve öyle olduğunu biliyor olman, ihtiyacın olmasa bile. Hani diyor ya İsmet Özel, karlı bir gece vakti bir dostu uyandırmaktı galiba.
1: Evet, güzel.
0: Ne güzel bir şiir adıdır ya, olağanüstü yani. Bir adamı şair yapmaya yeter o, sadece o söz bile. Tıpkı Abdurrahim Karakoç'un dediği gibi,

0: lambada titreyen alev üşüyor. Bu da bir insanı şair yapmaya yeter.
1: Ne kadar güçlü ya.
0: Tıpkı Nurullah Genç'in dediği gibi avareyim, asudeyim, yorgunum, bilmiyorum neden sana vurgunum. Bundan daha güzel bir aşk tarifi duydun mu? Ben duymadım. Çünkü bu endazeli, ölçülü hesap, yarın da ben Ayşe'ye aşık olacağım diye böyle bir şey yok. Yani
1: aşkın mühendisliği olmaz diyoruz.
0: Olmaz, sayısı olmaz. Yani hesap ederek, kitap ederek olmaz. O bizi Rabbimiz yaratırken hepimize kodladığı bir hüner. Ortaya çıkar ya da çıkmaz. Onu ortaya çıkaracak bir şeyle karşılaşırsın veya karşılaşamazsın. O senin bahtına kalmış biraz da. İşte öyle diyor Nurullah Genç. Bilmiyorum neden sana vurgunum. Yani bilmiyorum ama böyle diyor yani. Bütün bunlar... yokluğa tekrar dönecek olursak bütün bunlara sahip olabilmek ya da bütün bunları bilerek hayata devam edebilmek insanı varlıklı kılar. Yani paran olabilir.
1: Çok güzel.
0: Paran olabilir, gücün olabilir. Altının ya da kılıcın olabilir ya da ikisine birden sahip olabilirsin. Amerika Birleşik Devletleri gibi. Çok siyasete girmeyelim ama ondan sonra.
1: Ne
0: ama...
1: dedim? Benim için sıkıntı yok. Sen bilirsin.
0: Yok kızım bu saatte ya dur ya. Ama tamam da yani onu bir dostunla paylaşamayacaksan ya da yani nasıl anlatayım? Neye yarayacak ki yani? O yüzden varlık dediğimiz şey yani yokluğun zıttından gidecek olursak varlık dediğimiz şey dostlara sahip olmak, bilgiye sahip olmak, efendime söyleyeyim ve hayattan zevk alabilme. Zevk derken yani burada hani sefih bir hayatı kastetmiyorum. Yani ne güzel bugün de hayattayımı söyleyebilme becerisine sahip olmak varlıklı kılar bir insanı.
1: Güç.
0: Evet, yani mutsuz insanlar var mesela, sen de görüyorsun. Mutsuz adam, kadın mutsuz yani. Abi var, niye mutsuz? Çünkü barışık değil, hayatla bir şeyi yok. Yani bu hayatın ona verilmiş bir kıymetli bir maden olduğunu farkında değil. Yani ya işte yarın da ne olacağım? Yani bu değil yani. Bu bize verilmiş bir nimet. İşte yaşayacağız.
1: Hesapları artık yapmıyoruz
0: değil mi? Ve gideceğiz efendim.
1: Ya bu mühendisliği artık yapmıyoruz.
0: Yapamıyoruz.
1: Yani akşamdan hesap etmek
0: yok,
1: falan.
0: Yapamıyoruz. Yapmıyoruz yani, evet yani.
1: Yapmıyoruz. Peki İbrahim abi, güç. Gücü ne olarak tanımlayalım?
0: Daha kolay sorulardan mı acaba?
1: Hayır, hayır, şöyle yani bir şey. Bu kolay soru değil mi ya? Güç ya İbrahim abi, güç ne demek ya? Ya niye bu kadar çok varlıkla özdeşleşebilen bir zenginlik güç olarak addediliyor? Yani ya da modifiye ediliyor diyelim.
0: O modern dünyanın yani yaşadığımız çağın en önemli sorunlarından biri. Mustafa Kutlu'nun, benim hemşerimdir Mustafa abi.
1: Çok
0: belki de ola ki izliyordur. O izliyorsa da hürmet, saygı. Bende çok da şeyi vardır. Yani hakkı ve hatırı vardır. Cağaloğlu kahvehanelerinde o zamanlar küçük küçük senaryolar da yazardı. Dergah dergisine yakın. Bana çok nasihatler etmiştir. O zaman ben de 80'li yılların ortalarından bahsediyorum. 84-85. Onun bir hikaye kitabında, çok emin değilim, Yoksulluk içimizde de olabilir, Yatağın Mülya Sefer'de olabilir, okuma parçaları koyduğu bir kitabı vardı. O parçalardan birinin adı Hız'dı. Hız.
1: Hız. Yatağın Mülya Sefer olabilir mi?
0: Olabilir, bilmiyorum işte. Çok emin değilim. Ya olağanüstü bir okuma parçasıdır. Nasıl bir put olduğunu Hız'ın, nasıl hayatımızı allak bullak ettiğini anlatır. Şimdi artık o, ki o 90'lar belki de 90'ların başında yazılmış bir metin. Şimdi 2020'lerin ortasını 26'dayız. Senin telefonun daha hızlı. Ya metroya binme, metrobüse bin, ki ben onlara roller coaster diyorum, metrobüslere. O daha hızlı gidiyor. Şu daha, yani her şey hıza dönüşmüş durumda. Halbuki hayat aheste ve sakin olduğu zaman güzel. Yani o yüzden vapurla git yani. Niye o kadar hızlı? Her şey neden bu kadar hızlı? Şimdi metni çok böyle kelime kelime hatırlamıyorum, cümle cümle, ama müthiş bir, yani bir başyapıttır o metin bana göre. İşte bu hız öne çıkınca bu sefer güçle özdeş olarak, paydaş olarak ya da hayatımızı kuşatıyor olumsuz anlamda ve biz onun içinde devinip duruyoruz. Daha çabuk, daha hızlı, daha yükseğe, daha ileriye, daha güce, daha paraya, daha çoka, daha çok, hep daha, her şey daha çok olsun. Daha çabuk olsun ve daha çok olsun. Yok. Ben çocukken eskici diye meslek vardı ya. Kapıdan geçiyor. Eskiciye diye adam elinde bir çuval böyle sırtında. Vallahi.
1: Verdin mi eski bir şey?
0: Tabii. Annem verirdi rahmetli. Biz çocuktuk yani diyelim ki işte artık giyilemeyecek hale gelmiş. Yamalı pantolon, gömlek neyse. Onları verirdi. Karşılığında mandal, leğen, plastik. Yani para yine yok. Yani bir takas ekonomisiyle gelişiyor. Yürüyor işler. Öyleydi yani. Yani ve daha iyiydi, daha güzeldi. Şimdi her şeyi kullan, at bitti. Yani açıyorsun ve bitiyor o. Yani o, saklayamıyorsun, geriye kalamıyor. Biriktiremiyorsun.
1: Arşivin var mı İbrahim?
0: Var.
1: Böyle bir koleksiyon.
0: Var. Plak arşivim var.
1: Plak.
0: Ha, evet. İlgilenir misin? Sen seversin tabii, öyle şeyleri.
1: Çok.
0: Biliyorum.
1: Rana Alagöz'ün Her Şey Bitmiştir Artık şarkısını hatırlıyorum.
0: 72-71 o şarkı.
1: Şöyle bir şey olmuştu İbrahim abi. Ben Tom Meister masasında.
0: Rana Alagöz'ün şöyle bir özelliği anlatacaksın. Ben araya gireyim. Rana Alagöz Türkiye'de pop müzikte ilk şeylerde galiba ilk o. Yani iki kere okuyan, duble okuyan. Yani şarkıyı okuyor, bir daha okuyor üstüne. Dinle, o kulakla dinle.
1: Kendiyle düet yapıyor.
0: Evet. O yüzden çok özeldir Rana Alagöz'e. Çok i̇şte güzel bir ses.
1: Orada
0: sesler.
1: Şöyle bir şey olmuştu İbrahim abi. Sen işte yayına başladın akşam. Ben de Tom Meister'deyim. Masasındayım.
0: Sen evet öyle yaptın bir ara. Doğru.
1: Her şey bitmiş. O şarkı sen bir türlü o anda hatırlayamıyorsun. Ben de dedim ki işte oradan içeriden her şey bitmiştir artık. Sen bana şöyle bir tepki verdin. Dedin ki aferin ya. Hiç öyle durmuyorsun ama bilecek. Bunu bildiğin falan gibi böyle bir şey
0: ama olmuş. Zor hakikaten yani o
1: düğme. Şöyle İbrahim abi, biz o zaman bütün playlist önümüzdeydi. Radyoculuğun da böyle güzel bir tarafı var gerçekten. Tabii. Ama senin programlarında, o senin yaptığın o işler, 90'lı yıllardaki o işlere de geleceğim ama orada şöyle bir şey vardı ya. O programlar çok dinleniyordu,
0: evet.
1: İzleniyordu. Konuk alıyor muydun İbrahim abi?
0: Yok, çok nadir. Çok, ben sevmiyorum işte onu yapmayı.
1: Böyle bir şey, retorik ve müthiş bir monolog gücü falan. Aslında bunların hepsi bu anı da götürebilecek bir şey. Yani şu anda da yapılsa olabilecek bir şey. Ama orada kalması mı güzel oldu bilmiyorum.
0: Zor bir şey söylüyorsun bilmiyorum. Onu ben de bilemem yani yapmadan anlayamam. Ama şöyle söyleyebilirim. Ben Marmara FM'den önce Akra'da başladım. Akra FM'de. 93'te ben Türkiye'de ikinciyim. Canlı radyo şovu yapan ilk şeydir Kadir Çöptemir. Süper FM'di galiba ya da Kenti Süper FM'de Candan Cana diye bir program yapıyordu. İkinci de ben Eşref Saati diye.
1: Beyaz daha sonra.
0: Onlar daha sonra.
1: O hatta söylemişti.
0: Ondan benden sonradır ama yakın zaman yani çok uzak ara değil. Şunu söyleyeceğim, o zaman tabii daha cep telefonu falan bir şey yok. Ya da çok yeni yani hayatımızda değil. Faks var o zaman. Bir faks makinesi
1: var. Vardı ya.
0: Evet.
1: Bir de şey...
0: insanlar emek veriyor. Mesela faks çekiyorlar. Faks çekmek diye bir şeydi ya.
1: Faksın şeyi bitince silik geliyordu. Biz nasıl biz bir kalemle tamamlıyorduk.
0: Yani ben mesela yayına başlıyordum. Bitene kadar o faks makinesine sürekli şey akıyordu. Ben onları topladım biliyor musun bir dönem? İki bavul faksım vardı benim. Evet ama gitti yani işte taşınırken maşınırken bir yerlerde gitti. Çok sahiplenmişti benim dinleyici Akra FM'de. Evet, çok da iyi bir dinlenme ağı vardı o zaman ki hala öyle galiba Akra. Ama tabii yayın çizgisi şimdi çok farklı. Kendi içinde çok da tutarlı bir yayın çizgisi var yani yanlış anlaşılmasın. Ama o dönem biz orada epey deneysel tırnak içinde. Rahmetli Hüseyin Gonca Gül'le yarışma yaptık. İkimiz de gülmekten sunamıyorduk zaten. Kıkı kıkı devam mikrofonu kapatıyorduk. Uğur oradaydı. Uğur mesela orada başlamıştı mesleğe. Uğur Arslan teknik masadaydı. Ben ona laf atardım yayın esnasında. İşte vay bugün de şöyle mi gömlek giydim.
1: Sonra
0: böyle,
1: İbrahim abi,
0: böyle başladı.
1: Sizden sonra o laf atarak o komedi oluşturma şeyi... O programdan sonra başlamıştı radyolarda.
0: Evet, evet, evet. İşte ben ikinciyim canlı şovu yapan. Ki o yıla göre ve Akra FM ölçeğinde cesur bir işti o. Çok. Yani Akra FM'in ona alan açması da cesur bir işti. Anlatabiliyor muyum? Yani sonuçta hani tırnak içinde dini bir radyodan bahsediyoruz. Ama sağ olsunlar hakikaten yani bana güvendiler, itimat ettiler. Ve oradan önemli de bir dinleyici kitlesi oluştu. Ve ben o programla televizyona geçtim Kanal 7'ye. Evet yani o programın Eşim başarısıyla sen. Aynı isimle kulakları çınlasın Nabi Hocam, Nabi Avcı ve Özkul abi, Özkul Eren. İkisi beni karşılarına aldılar. Dediler ki oğlum dediler bak bizim bir yayın akışımız olacak. İşte haberler efendim istasyon şu bu falan güzel. Sonra dediler yayın bitecek. Bazen 12'de bitecek, bazen 11.30'da bitecek. Sonra sen sanki bu televizyon kanalını ele geçirmişin gibi canlı yayına çıkacaksın. İster yarım saat yap, ister 2 saat yap, ister 1 saat yap. Böyle özgür bir alan açıldı bana orada Eşref Saati isminde. O zaman sadece İstanbul'a yayın yapıyordu Kanal 7 televizyonu. Yani yerel bir kanaldı. Hatta bir de hikayemi anlatayım sana. 6 ay 7 ay falan yaptım. Beni ismini vermeyeyim. Yani çok o dönemin en ünlü kanalından, televizyon kanalından aradılar. Sonra rahmetli oldu bir kadın vardı başında. Genel yayın yönetmeni. Gittik. Dedi ki biz dedi sizi takip ediyoruz dedi. Biliyor musunuz dedi. Çok da iyi görünüyorsunuz. Başarılısınız. Siz dedi gelin burada yapın. Size dedi alan açalım haftada bir. Yani müthiş bir teklif yani. Hani parası pulu bir tarafa ben bir anda ünlü olacağım yani. Dedim ki ya benim için henüz dedim erken. Yani biraz daha pişeyim. Sonra dedim böyle bir majör kanalda ben yapayım dedim. Bunu dedikten 2-3 ay sonra Kanal 7 ulusal yayına geçti. Sonra dedim ki ya ben niye böyle bir şey söylüyorum? Gideyim yapayım yani. Kadın beni çağırıyor yani. Niye korkuyorum ki? Gittim. Dedi ki yo artık sizi biz transfer edemeyiz. Neden dedim? Siz dedi ulusal yayına geçtiniz ve Kanal 7 logosuyla bütün Türkiye'de görünür hale geldiniz. Artık biz sizi alamayız dedi. O dedi o zaman İstanbul'da yayın yapılıyordu. Kimse çok farkında değildi diye bir şey söyledi.
1: Üzülmüş müydün?
0: Kırılmıştım. Yani bu kadar derin şeyler olması, yarıklar olması memlekette hoşuma gitmemişti. Ama böyle yani.
1: Hala devam ediyor o yarıklar.
0: Aynen şimdi çok daha sert biçimde devam ediyor. Öyle devam da edecek.
1: Ama
0: yani.
1: Onun üzerine sevgili İbrahim abi ne vardı? Bir de o dönemki siyasi ortam yani şöyle siyasi...
0: Daha ama 28 Şubat tamam, falan öncesi bu yani.
1: Biliyorum ama bir de biliyorum ki o dönemde de yine biz Marmara FM'deydin İbrahim abi değil miydin?
0: Eş zamanlı olarak yok. O, yani Kanal 7'deydim. Birkaç yıl sonra Marmara FM'e başlamıştım.
1: Ama o mücadele, o sert zamanlarda da güldürdün.
0: Tabii yani evet.
1: Bize moral oldun.
0: Evet.
1: Bu çok önemli.
0: Önemli.
1: Çok moralimiz bozuktu biliyorsun bizim.
0: Evet. Özellikle sizlerin moralimizin.
1: Çok bozuktu. Bayağı bozuktu. Gerçekten o sana dokunmadı değil mi İbrahim abi? Yani mizahına en azından.
0: Tabii dokunmadı. Yok. Ama ben yine de o dönemde de elimden geleni yani ya mesleğim dışında yapmaya çalıştım. Çok güzel işler yapmıştık o zaman. 28 Şubat'ta başörtülü kızlarımız işte okulların önünde filan buldukları alanlarda polisin müdahale etmemesi ihtimali yani inşa etmediği zamanlarda biz orada gidip fahri dersler veriyorduk. Yani güya işte ben edebiyat dersine giriyordum.
1: Ne kadar güzel.
0: Çok güzeldi tabii.
1: Sanki yani. Birbirimizi daha mı yani, daha mı insandık ya İbrahim abi? Yani çok sert oldu ama.
0: Yok çok sert yani, oldu öyle değil tabii
1: daha
0: de.
1: Daha insanlık derken. Yani
0: ya o günün şartlarına göre vefaya, gerekeni yapıyorduk.
1: Vefaya, evet. Mücadeleye, evet. Bir olmaya, evet. Birlik yani o dayanışmaya daha mı, yani meydanlarımız daha mı kalabalıktı ya?
0: Şimdi biraz benim böyle... Tenha diye bir yazım var. Ben onu sana göndereyim de sen onu bir oku. 2013'te yazmıştım. Orada ben bu hikayeyi anlatıyorum.
1: Mesela sokaklar, eski sokaklara gittiğinde kimlere özlüyorsun İbrahim abi? Yani orada kim?
0: Ya hangi? Gençlik yıllarımda tanıştığım ve birlikte iş kotardığımız yazar, çizer arkadaşlar. Çoğuyla da hala görüşürüm ben. Ama tabii o, ya ben mesela bir dergide, kitap dergisinde yazı yazıyordum. Daha doğrusu derginin ya sanat yönetmeni adı altında yazıları işte... Pikaja götürüyorum, montaja götürüyorum, sanat yönetmeni diye bir şey vermişler. O beni mutlu ediyordu. Halbuki her şeyini yapan adamdım yani teknik anlamda. Ufak tefek de mizahi yazılar yazıyordum. Aybaşı geliyordu ki yeni evlenmiştim. Hadi yani bir para verin ki bir evimize biz de bir şey alalım yani. Beni bazen kahvaltıcıya götürüyordu derginin sahibi. İşte oradan kahvaltılık alıyordu. Yok para yok yani. İşte senet geliyor, senet ol. Yani ama biz bunları önemsemiyorduk. Yani ama şimdi mesela artık öyle değil. Yani herkes ne vereceğim, ne alacağım, avans alabiliyor muyuz, ne zaman ödüyorsunuz? Buralara doğru kaydı iş. Bu da normal yani gelişen şartlar, ülkenin durumu falan filan öyle. Evet.
1: Şimdi o işte tam şiirlere geleceğim. Şiir yani tabirinle sevgili İbrahim abi yorumculuğuna saate de bakıyorsun. Evet hızlanmam lazım.
0: Niye sen beni okuyorsun insanlara saate de bakıyorsun? Belki kolumu düzeltiyorum. Ne?
1: Hiç öyle anlaşılmadı. Çok sevdiğim gazeteci yazar Nur diyor ki İbrahim Sadri'yi dinleyen İstanbul Üniversitelilerdik biz. Ben seni hiç sevmedim ki. Alırız bir kuple demiş. Kesinlikle bu çöllükte bir program isteriz. Nerede olsa olsun dinleriz.
0: Benim
1: çok
0: böyle
1: sevgiler.
0: Bir, böyle bir kaderim var. Çok teşekkür ederiz de bu kıymetli kardeşimize. Diyelim ki işte tıpkı senin gibi bazen davet ediyorlar, gidiyorum. Konferans falan da oluyor öyle ki ben çok da mutlu oluyorum becerememe rağmen. İş ama geliyor belli bir yerde abi. Bize bir şiir okuyacaksın demeye bağlıyor. Diyorum ki o zaman ben direkt şiir okuyayım diye çağırın. Yani bunu tabii seni tenzih ederek söylemiş olayım da.
1: Yok,
0: okuruz şiir hiç, ya. Şiir ya okuruz, o,
1: mesela ben bana sorsan ben paramız yoksa haysiyetimiz var. Ya da
0: sen niye ona takılmış vaziyettesin?
1: Çünkü
0: ya?
1: O beni o zaman onun içinde böyle bir İskender mevzusu var diyeyim.
0: Evet, bir buçuk İskender olsaydı bir buçuk İskender.
1: Beni çok...
0: Bir de bir buçuk İskender, bir de bir değil.
1: Nasıldı o dizi İbrahim abi? Bir dakika dur.
0: Benim de elbette canım çeker. Şöyle olsaydı bir buçuk İskender gibi bir şeydi galiba.
1: Ben buldum şimdi. Ben mesela İbrahim Sadri'de bir Sadri Alışık.
0: Tabii.
1: İntibar
0: İsmim
1: sürüyorum.
0: Oradan geliyor benim zaten. Benim rahmetli abim. Sadri Alışık'ı çok severmiş. Adı da Sabri'ydi. Mekanı cennet olsun. Hem demiş anneme babama ya hem 10 yaş fark vardı aramızda. Daha da çok çocukmuş. Hem demiş yani ismimiz benzesin Sabri Sadri. Hem de demiş Sadri Alışık yani.
1: Ya inanılmaz şu tabii, an söylerim. Neden biliyor
0: musun? Ben o yüzden mesela bak 14 yıldır sabah haber sunuyorum. Masanın üstünde Sadri Alışık'ın fotoğrafı durur. Hep durur yani.
1: Şu değil mi?
0: Evet o tabii. Polis Ömer.
1: Şu. Senin o şiirde galiba şimdi buldum. Bu Ah Müjgan diye bir film var ya onun.
0: Ah Müjgan.
1: Orada böyle çok çok acıklı bir tiraf.
0: Yine mi gol değil Hakim Bey? O mu?
1: Onunla çok böyle o oradan böyle
0: evet o şöyle hali. Ben şöyle hemen onu Hasan'a izah edeyim açayım ama sen de bana bir çay
1: tamam.
0: daha ikram et.
1: Tamam. Ben getireyim yoksa.
0: Yok estağfurullah. şimdi benim getireyim. Yazdığım şiirlerin ya da şiirsel metinlerin tamamında ağırlıklı olarak 70'ler kısmen 80'lerin İstanbul'u vardır. Ya alttan alta ya doğrudan doğruya. Sebebi şu, Allah bana lütfetti İstanbul'un çok renkli yerlerinde geçti benim hayatım. Bak Fatih'te doğdum. 7-8 yaşına kadar Fatih Camii'nin bir alt sokağında yaşadık. Sonra Cihangir'e taşındık. 71-72. Biz Cihangir'e taşındığımız zaman mesela bakkalımız Rum'du. Taşındığımız apartmandaki ilk Türk Müslüman aile bizdik. Ermeni vardı, iki tane Rum aile vardı filan. Bunlar sadece azınlık meselesi. Onun dışında çok enteresan bir Türk kolonisi vardı Cihangir'de. Dolayısıyla orada mesela bir sürü bir şey gördüm, öğrendim ben. Babamın dükkanı Tophane'deydi. Son İstanbul'un gerçek kabadayılarına yetiştim. İşte Arnavut Kemal'i bilmem neyi görmüş adamım ben.
1: Gerçekten.
0: Tabii kabadayı diyorum ama öyle şimdi mafyatik adamlardan bahsetmiyoruz yani. Onları gördüm Tophane'de.
1: Tek cümleli o zaman kabadayı. O zamanlardan. Kabadayı.
0: Kabadayı. Dürüst, güçlünün karşısında, zayıfın yanında olan, racon bilen, oturmasını kalkmasını bilen filan çok kıymetli insanlardı. Yani kıymetli derken özel adamlardı diyelim. Işık Lisesi'nde okudum, Nişantaşı Teşvikiye'yi gördüm. Sonra orada yani 4 sene okudum. Sınıfta kalınca babam beni Kasımpaşa Lisesi'ne verdi. 81'de, 80'de, 12 Eylül'den önce başladım. 79 ya da. Orada bambaşka bir dünyayla karşılaştım ve ben Kasımpaşa'da çok şey gördüm, çok şey öğrendim. Beni yani yetiştiren okullardan biridir Kasımpaşa. Bak,
1: Kasımpaşa.
0: Cihangir, Tophane, Kasımpaşa, öncesinde Fatih ve sonrasında da Üsküdar uzun yıllardır. Yani İstanbul'un kadim semtlerinde geçti benim hayatım. Anlatabiliyor muyum? Oradan o kadar çok şey beslendim ki ister istemez yazdıklarıma, okuduklarıma, yani gözünü kapat benim kendi yazdığım metinleri edebi olarak şiirdir değildir bilmem ama hepsinin tamamına yakınının sinematografik bir tadı vardır, bir lezzeti vardır. Yani kahramanları vardır, başı vardır, sonu vardır. Bir şey olur, gelişir ya da seni bir gezdirir İstanbul'da geri getirir filan. O yüzden hoşuna gidiyor dinleyenlerinde. Mesela Sevda Sokağı diye bir şiirim var benim. 77 yılındaki Cihangir'i anlatıyorum orada. Ben Sevda'nın oturduğu sokakta oturuyorum. Geceler hiç bitmiyor, ben hiç uyumuyorum. Sevda'nın hayali var. Hani şu perdelerinde mavi kuş resimleri olan Ali Bakkal'ın hemen yanında 17 numara. Hani duvarlarında hala yazılar olan o sokakta. Biri gurbetin, biri ihanetin. Biri de seni böyle sevmenin hikayesi diye devam eder gider.
1: Ama mesela İbrahim abi şu da çok güzel değil mi ya? O ses hiç değişmedi. Mesela şimdi ses...
0: Yok, evet.
1: Yaşlanmak demeyeyim. Estağfurullah. Öyle bir şey yok. Allah güzel ömürler versin. Gerçekten öyle yani. Net gördüğümüz
0: yok
1: ama.
0: Ya yaşalıyoruz, şimdi, yaşlanıyoruz. Hayır,
1: şöyle bir şey var. Yıl bitiriyoruz diyelim. Şöyle bir şey var ya. O ses de aynı ses. Mesela bu da maşallah diyebileceğimiz. Evet.
0: 82'de Bilsak Tiyatro Atölyesi'ne sınavla alınıyordu. İlk birinci ya da ikincilikle kazanandım. Ayla Algan, Bekten Algan, Macit Kope, acayip bir kadro. Ahmet Leventoğlu, Erol Keskin. Yani idealist tiyatrocuların kurdukları bir şey, ne diyelim, merkez. Bilsak Tiyatro Atölyesi.
1: Şöyle vaktinde... İbrahim abicim, galiba bir hikaye geliyor ama
0: geliyor.
1: Reklam verelim mi?
0: Çay içebilecek mi?
1: Çay içebilecek
0: mi? Ama bunu anlatayım.
1: Muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Sanatçı İbrahim Sadri ile Araf'tayız. Mükemmeliz ama bir ara, aradan sonra buradayız.

Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Kardeşlerim, rüşvet aldım, rüşvet verdim, şu kişiye şu kadar para verdim diyenler aynı şekilde kendileridir. Dün halkın umudu dediklerine bugün hain damgası vuranlar da kendilerinden başkası değildir. Tüm tarafların CHP'li olduğu hukuki bir ihtilafta belge ve bilgiler ışığında yargı gerekli değerlendirmeleri yapmış, neticede hükmünü vermiştir. Mahkeme kararı sonrası yaşananlar bizim haklılığımızı teyit etmiştir. Dikkat ederseniz partimize yönelik edep, adab ve siyasi nezaket dışı onca hakarete rağmen karar sonrasında da tartışmaların uzağında durduk. Hiç elimizi dilimizi ulaştırmadık. Siyaset vezirganlarının sataşmalarına kulak asmadık. Medyadaki silahşörlerin tuzaklarına düşmedik. AK Parti olarak samimi temennimiz, suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır. Milletimizin huzuruna, Gazi Meclisimizin mehabetine, demokrasimizin ve ülkemizin itibarına zarar vermeye başlayan bu kavganın yargı kararları çerçevesinde demokratik bir olgunlukla çözüme kavuşturulmasıdır.

0: hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Sadece telefona bakıyordum.
3: Hava sıcaktı. Şuradan şuraya kassız giderim dedim.
4: Saatlerdir yoldayım. Şurada eve ne kaldı diye kendimi zorladım.
3: Kasksız olmayı, rüzgarı hissetmeyi özgürlük sanmıştım. Ama hata yapmışım.
4: Durup bir 10 dakika dinlenmeye üşendim. Kendime biraz fazla güvendim. Hata yapmışım.
2: Hiçbir şey duymuyordum. Bir adım daha attım. Meğer büyük bir hata yapmışım.
4: Ben o gün şanslıydım.
5: Ülkemizde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında en büyük pay %99'da insana aittir. Onun için diyoruz ki trafikte küçük hata yoktur. Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım.
6: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

0: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek... Türk Telekom'luysan bir de TVBu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek... Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek... Geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek... Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek... Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Pilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden Koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.
3: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
4: Hoşuna gitti değil mi?
3: Bu işte kazanan yine Enpara'lılar oldu.

0: Ağır Hafta Sorular programındayız. Değerli 24 TV izleyicileri, kim var programımızda? Çok sevdiğimiz, sizin de hatta böyle çok memnun olduğunuz mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum. Sanatçı İbrahim Sedri ile sohbetimize devam ediyoruz.
1: Biz seninle kaç yıldır tanışıyoruz sevgili Esra?
0: 30.
1: Değil mi?
0: 30 yılda ama İbrahim abi,
1: ne kadar çabuk geçiyor hayat değil mi?
0: İşte gerçek. Ben benim için biraz böyle hüzünlü bir yayın oldu ya. Niye bilmiyorum yani, çünkü galiba...
1: Ben herhalde bir hüzün getirdim buraya.
0: Hayır öyle değil.
1: Öyle.
0: Öyle değil. Yani özlediğini hatırlatan simalar vardır ya. Yani
1: O bir mukabele benim için de geçerli gerçekten, ama seni tekrar görmek çok önemli. Güzel yani. Bir şey anlatıyordum ben, yarım kalmıştı, reklama gittik ama neyse geçti gitti artık, ben de hatırlamıyorum neden konuştuğumuzu.
0: Ya bir önemliydi ya İbrahim abi. Hatta dedim ki ne oldu bak işte.
1: Evet, benim hatırlamamam normal de. Doktor dedi ki bana, dedim ki ya hocam, dedim ya ben, dedim mesela televizyona bakıyorum dedim. Ondan sonra bir haberi izliyorum. Ya şu bitsin de gideyim mutfaktan bir elma alayım, geleyim yiyeyim, yani seyretmeye devam edeyim. Sonra diyor, dedim hocam habere takılıyorum. Haber bitiyor. Ya diyorum ben bir şey yapacaktım. Hatırlamıyorum dedi. Dedi ki sonradan hatırlıyor musun dedi. Dedim bir süre sonra hatırlıyorum. Ha dedim, elma alacaktım. Ya, tamam dedi. Sonradan hatırlamazsan gel dedi.
0: Ay.
1: Ya.
0: Hemen hatırlamam lazım.
1: Hemen hatırlamamız lazım. Böyle beraber doktora gideceğiz. Yapacak bir şey yok ya.
0: Şuna yoğunlaştım ben. O şimdi gelir bana İbrahim abi ama asıl bizi heyecanlandıran, herkesi çok heyecanlandıran yeni. O hatta şimdi o afişi de ben görmek istiyorum. O afişi de çok hoşuma gitti. Onu bir anlatmanı istiyorum. İbrahim Sade Sineması mı?
1: Evet.
0: Olarak başladı. Evet.
1: Aslında kısa bir süre önce konuştuğumuz o benim yazdığım şiirleri, şiirsel metinleri, o hani altta hep İstanbul vardır filan dedik ya. Hikaye şu, ben 94'te İbrahim Sadir sahnede diye tek kişilik bir gösteri yapmıştım. Şimdilerde stand-up diyorlar ya, işte onun daha tiyatral halini, Balık Ayhan rahmetli müziklerini yapmıştı. Hasan Kaçan da dekorunu çizdi. 3 gece hiç durmadan Hakan Sineması'nda, Karagümrük'te o zaman ilk gösteriyi yapmıştık. Bütün dekor bir İstanbul karikatüründen oluşuyordu. Bir kocaman. İşte arabalar, insanlar falan, alışveriş şu bu. Bayağı da o dönem ses getirmişti. Biletliydi. Yani bilet alınarak izleyebildiğim bir şeydi. Daha henüz çünkü çok ortalıkta belediyeler olmadığı için bizi davet eden. Öyle ben bir yıla yakın, yani bir yıl içinde 8-10 gösteri yaptım. Sonra kalktı, çıktı hayatımızdan. Şimdi 32 yıl sonra o İbrahim Sadri sahnedeyi ben yeniden güncelleyerek İbrahim Sadri Sineması ismiyle 70'lerin ve 80'lerin İstanbul'unu ve Türkiye'sini anlattığım, kendi anılarımdan yola çıkarak fotoğraflarla, küçük filmlerle, şarkılarla, minik şiirlerle ama ağırlıklı olarak şakalarla bir gösteri hazırladık. İlk bir tane henüz yaptık Gebze'de. Şimdi bu ay
0: güzel olmuş.
1: Güzel oldu evet. Doğru. Bu ay sonunda da 28 Haziran'da pazar günü Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde olacağız. Biletleri de satılıyor zaten. İyi de gidiyor elhamdülillah.
0: Maşallah.
1: Yani gelirsen, ki mutlaka gelmeni gireceğim, çok isterim.
0: Gireceğim inşallah.
1: Çünkü kendinden de bir şeyler bulacağına eminim. İşte yazlık sinemalar, efendim ne bileyim ben, işte seyyar satıcılar, minibüsler, o dönemin şarkıları, yazarları, şairleri, hepsinden bahsediyoruz. Yani bahsedebileceğimiz kadar, sürenin el verdiği ölçüde böyle küçük küçük şeyleri birbiri peşi sıra bağlayarak.
0: Potpourri diyelim.
1: Potpourri'ler diyebiliriz. Yani şakalardan, küçük hikayelerden oluşan, Nasrettin Hoca'nın da işin içinde olduğu, Orhan Veli'nin de işin içinde olduğu, ne bileyim ben, Türkan Şoray'ın da işin içinde olduğu, keyifli bir şey yani. Ben yaparken çok mutlu oluyorum. İzleyenlere de öyle geçiyor. Çünkü dediğim gibi onda da bir hakikilik var. Yani yaşadığım ya da yaşandığına tanıklık ettiğim şeyleri gösteriyor ve anlatıyorum. Şimdilerde bu çok moda olan stand-up denilen şeyin aslında eli ayağı düzgün hali diyebilirim. Yani daha bütünsel, bütünlüğü olan, baştan sona durmadan ha ha iyi diye güldürmeyen, bazen hüzünlendiren, bazen güldüren, bazen aa o da öyle miymiş ya, vay be bak bu da onu mu demiş gibi şeyleri de içinde barındıran bir 40 yamalı bohça derler ya, onun gibi bir şey yani. Senin seveceğin bir şey aslında olduğunu tahmin ediyorum. Amacım şu, Eylül'den itibaren bunu yurt çapında, yani turneyle Anadolu'ya taşımak. Şunun için, çünkü biz Ben de onlardan biriyim. Bu işleri yaptığımız sürece, hani dedin ya bana, ya abi çok da hala genç görünüyorsun. Bunları yapmaya devam ettiğim için öyle. Ben bunları elimi ayağımı çektiğim anda giderim yani. Ya da köhnemiş birine dönüşürüm. Öyle olmamak için yani bu senin yaptığın iş de aslında öyle. Bize enerji veriyor, sinerji. O adrenalin, o canlı yayın, o şey, kaç kişi geldi, beğenecekler mi, bilmem ne mi filan. Bütün bunlar müthiş bir insanın enerji. İçinde enerji, adrenalin, şey, hani her şey, bütün hormonlar çalışıyor, vızır vızır vızır vızır. genç kalıyorsun dolayısıyla. Yani yaş alıyorsun ama ruhen iyi durumda hissediyoruz kendimizi. Bir de marifet iltifata tabidir diye güzel bir söz var. O iltifatı görmek mutlu ediyor. Yani işi abartmamak kaydıyla tabii ki. Yani bunu bir egoya dönüştürmemek kaydıyla olabildiğince. Ben onu da yaşadım, onu da gördüm. O şöhret denilen şeyle az önce de konuştuk. Bir süre tanıştım. 98'de Etiler'de bir AVM'nin önünde birini bekliyorum. Biriyle arkadaşımla buluşuyorum. Bir tane taksi geldi, vışt diye durdu önümde. Taksi şoförü eğildi, sağ cama doğru açtı. O, abi dedi, ya ne okumuşsun dedi o şiiri. Ciğerimi deldin abi dedi, gitti. Allah Allah dedim. Buna, o Adam Gibi albümü yeni çıkmış. 98'in Eylül filandı galiba. Akşam Dolmabahçe'de o saatin altında o zaman şey vardı. Çay bahçesi gibiydi orası. Arabalarla giderdin. Arabalara çay servisi yapardı. Oraya gittik, çay içiyoruz. Benim sesim geliyor sağdan soldan. Evet, arabaların Allah Allah. Bu nasıl oluyor filan? Öyle. Ben birden bir baktım, ben ünlü biri olmuşum. Yani işte daha dar bir alanda diyelim, iş üreten ya da tanınan ya da bilinen biriyken, bir anda sokağa çıkınca herkes beni, yani çok

0: çok zor bir şey. Yani taşımak, Allah'tan daha öncesinden bir epeyce bir tiyatro tecrübem olduğu için, yani alkış denilen şeyin ne menen bir şey olduğunu kısmen de olsa tanımış biri olduğum için çok zorlanmadan atlattım Allah'a çok şükür, ama zor iş yani, onu söyleyeyim. Dolayısıyla hani zaman zaman böyle ünlü insanların böyle abuk sabuk şeyleriyle karşılaşıyoruz ya, işte magazin basını şu bu. Çok da fazla nasıl diyeyim, yüklenmemek ya da çok da fazla kınamamak lazım. Zor bir iş, onu söyleyeyim yani. Sonra
1: peki şu zor bir iş mi İbrahim abi? Yani kutsallar hedef alınmadan ya da işte tarihteki çok önemli şahsiyetler hedef alınmadan yapılabilmesi çok zor bir şey mi? Ya da
0: zor bir şey. Zor bir, niye biliyor musun? Alıcı, yani müşteri, bunların hepsini tırnak içinde söylemiş olalım. Bu kadar daraltılmış bir alana razı gelmiyor büyük çoğunluk. Tam anlatamadım ama nasıl söyleyeyim onu?
1: Ya anladım.
0: Yani verilerin çoğu o cinsellik, dine ilişkin şakalar, oralara ilişkin göndermelerle dolu olduğu için sen onlardan arınmış bir şey yapmaya kalktığın zaman sanki eksik gibi hissediyor. Anlatabiliyor muyum izleyici? Büyük çoğunluğu, büyük çoğunluğu. O zaman ne oluyor? Direnmen gerekiyor. Yani böyle yapmaya ben devam edeceğim ve siz böyle yapılmasının daha doğru olduğunu kabul edeceksiniz. Bu da ne gerekiyor? Lobi gerekiyor, güç gerekiyor. Arkanda birilerinin olması, yani birileri derken işte sponsor olması gerekiyor. Ama bizdeki sponsorlarımızın tercihleri yine tabii popüler kültürden yana olduğu için orada da çok fazla bir karşılık bulamıyoruz. Ancak böyle işte bireysel şeylerle, ne diyelim, çıkışlarla ayakta kalmaya gayret ediyoruz. Mesela ben bu işi deneyeceğim bir yıla yakın. Yani herhangi bir kazanç ekonomik anlamda talep etmiyorum. Ama seyircinin gelmemesi ya da az olması tabii ki beni mutsuz edecektir. Elbette tabii yani. Ama şunu istiyorum, yani işte belediyelerin, vakıfların, derneklerin sübvanse ederek yaptırdıkları etkinliklerdense 1 lira da olsa birinin para vererek gelip beni izlemesi ya da herhangi birimizi izlemesi, işte o gerçek senin alıcın. Yani bu çok kıymetli bir şey yani, anlatabiliyor muyum? Bir kere seni de özgür kılan bir şey. Yani işte fişmanca açık söyleyeyim, işte bilmem şunun, şu derneğin, şu vakfın, şu belediyenin misafiri olarak gittiğin zaman belediye esprisi yapamazsın. Anladın mı?
1: Çok güzel.
0: Derler ki arkadaş, yani sen hayırdır yani, ne güzel adamsın sen öyle.
1: Çıkışta bekliyoruz.
0: Ama şimdi mesela benim gösterim belediye esprisiyle başlıyor. Belediye şakalarıyla başlıyor. Anlatabiliyor muyum yani? Niye? Özgürüm çünkü. Bu sanatta özgürlük, biliyorsun yani, sana bunu anlatmayalım ama izleyicilerimizin bilmesi açısından önemlidir.
1: Ama ilk mesela gösteri bayağı güzelmiş.
0: Bu arada tabii şöyle, belediyeleri hani anlatıyoruz derken yerin dibine batırmıyoruz tabii, yanlış anlaşılmasın ama.
1: Şu anda belediyelerden mesajlar gelmiyor.
0: Yok yok, gelsinler canım, onlar beni hep severler yani, bir sıkıntı yok.
1: Çok severler İbrahim.
0: Biz mesela yaptığımız zaman 80'lerde tiyatro 12 Eylül'den kısa bir süre sonra başlamışız. Özellikle İslamcı camia bu tür etkinliklere susamış filan. Bizden önce karate gösterileri, konuşmalar, şunlar bunlar. Ta gece yarısı sahneye çıkabiliyorduk filan. Dolayısıyla o tür şeylere zaten alışığız ama belediyelerin kültürel etkinliklere destek vermesi çok güzel. Bu çok değerli bir şey. Yani belediye sadece çöp alan, imar yapan, yol yapan efendim yer olmamalı zaten. Salonlar yapılıyor, hepsi çok güzel ama onların içine dolduracak ürünlere ve doğru ürünlerin ya da doğru isimlerin arkalarında durmaları da çok kıymetli. İsmini vermeyeyim, Ramazan'da bir Anadolu Belediye bizi misafir etti, gittik ve başkanla sohbet ediyoruz programdan sonra. Dedi ki, ya dedi İbrahim Bey dedi, geçen dedi biz dedi burada bir anket yaptık dedi. Evet. Bir tane dedi bir şarkıcı çıktı dedi, ismi en çok onu istiyorlar dedi. İsmini söylemeyeyim. Pijamalı bir adam dedi. Hani pijama giyiyor bir öyle dedi. Dedim. Abi dedi adamı dedi çağırdık, dünyanın da parasını istiyor, verdik dedi. Adam dedi hakikaten pijama ile geldi dedi. Yani belediyeye de pijama ile geldi dedi. Misafir ettik, sahneye de pijama ile çıktı dedi. Ama dedi 30 bin kişi geldi. Yani dinlemeye dedi 30 bin kişi geldi. Yani şunu diyor adam aslında, başkan. Diyor ki ya arkadaş ne yapayım diyor. Ben belediye başkanıyım. Ben

herkesin belediye başkanıyım. Ve halk bunu talep ediyor. Güzel, tamam, ama bu çok kolay bir yaklaşım. Halk bunu talep ediyor ya, sen halkın belki farkında olmadan talep etmediği bir takım isimleri de halk

0: tanıtım imkanlarıyla duyurdun mu halkına? Salona gelmeleri için onlara bir teşvik, bir şey önerdin mi? Yok. Bu çok kolay bir yol. Halk bunu talep ediyor. Tam onu talep ediyor ama bunu da talep etsin yani. Onu da talep eder hale getir. Ona da yatırım yap. Onun da arkasında dur. Anlatabiliyor muyum yani? Dolayısıyla bu üvey evlatlık diyelim meselesi bizim uzun yıllardır zaten çilesini çektiğimi sen diğer arkadaşlardan da dinlemişsindir.
1: Kesinlikle. Bunu
0: ben yıllar önce bak bir şey daha anladım. Beni muhtemelen daha bir yere çağırmayacaklar da.
1: Estağfurullah.
0: Böyle öyle. Bir 90'larda yine herhalde. Yok 90'larda değil ya. 2000'lerin 2002 filan 2002-2003'te Ankara'ya gittim ben. Bir üst düzey yetkiliyle yani bakan ayarında biriyle dedim abi dedim ya ben bu evin danası olmaktan bıktım dedim ya. Hani dedim bu diğerlerini açtığınız alanları biraz da bize açsanız, biraz da bize çağırsanız, bizim ürünlerimize alıcı olsanız filan diye epey bir güldü. Dolayısıyla böyle bir problemimiz de var. Ama şimdi tabii daha iyi durumdayız çok şükür. Özellikle son yıllarda artık kültür merkezi, yani son 10 yıldır böyle diyebilirim. Sadece kültür merkezlerinin varlığının olmasının yetmeyeceği, o kültür merkezlerinin içinde dolduracak programların ve kişilerin ya da ürünlerin olması gerektiği ortaya çıktı. Biraz geç ortaya çıktı ama çıktı. Bu iyi bir şey. Özellikle bu son birkaç yıldır Kültür Yolu Festivalleri yapılıyor biliyorsun. Kültür Bakanlığı'nın. Ben onu çok önemsiyorum. Niye öyle? İstanbul'dan bakınca ya tamam işte gidişte 3 tane sanatçı. Öyle değil. Yani Anadolu'ya oraya farklı sanatçıları, sanat eserlerini, sergileri anlatabiliyor muyum ya? Bir sürü bir şey gidiyor çünkü kültür yolu dediğiniz zaman. Bir anda oradaki günlük ekonomi canlanıyor, ticaret canlanıyor. Oradaki insanların hayatına 5 gün, 10 gün, 15 gün bir şey giriyor. Ya yarın da şöyle şu konuşmacı geliyormuş, bu sanatçı geliyormuş. Yani pijamalısı da gelsin, pijamasızı da gelsin. Hepsine eyvallah. Ben çok değerli buluyorum. Çok kıymetli buluyorum o yapılan işi. Onu da altını çizmek isterim.
1: Şimdi İbrahim abi şunu da sormak istiyorum. Diyorlar ki artık televizyonculuk, televizyon bitti. Değil mi? İşte niye? Çünkü biraz önce program başında çok güzel yani sosyal medya mı diyoruz dedin ya. Ben mesela şöyle bir şey söylüyorum. Maalesef evet sosyal medya ama sosyal mera gibi kullanan bir şey de var. Yani bir
0: ne kadar seviyorsun sen bu kelime
1: oyunu. Ama şöyle bir şey var. Şimdi nasıl bir böyle şey bir şey var? Dediğim zaman bir modifikasyon da oluyor. Yani bir şeyi modifiye ediyorum. Aslında söyleyeceklerimi de söylemiş oluyorum sevgili İbrahim abi.
0: Doğru.
1: Şimdi burada aslında.
0: Yok yok sen o konuda çok da başarılı bir kalemsin yani.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Ben bunu ama 30 yıl önce de söylüyordum hatırlarsan.
1: Bana çok desteğin oldu.
0: Hakkını evet estağfurullah yani. Destek değil. Ben sadece durum tespiti yapıyordum yani.
1: Gerçekten.
0: Yoksa o senin hünerin yani. Evet.
1: Diyorum ki İbrahim abi YouTube'da bir girişim oldu mu? Başladın mı? Öyle bir şey oldu
0: ben
1: mu?
0: Ben bir YouTube kanalı açtım ama şöyle evde çektik filan böyle. Yani çok profesyonel bir şey değildi. 7-8 tane şiirimin nasıl yazıldığını, nasıl yazdığımı, nelerden beslendiğimi anlattım ve şiiri okudum. Sonra sıkıldım ben o işten. Ya benim baktım ki benim tarzım değil yani. O başka bir yer yani. Çok hızlı olmak gerekiyor, kısa olması gerekiyor. Kurgusun bilmem ne filan. Hani Mustafa Kutlu'nun hızından bahsettik ya. Ben ağır, yavaş adamım yani. Yaptığım iş daha yani ağır, daha tadında, daha uzun olması gerekiyor. O yüzden şimdilik akim kaldı. Ben sosyal medyada özellikle bu TikTok filan meselelerinin bizim genlerimize uygun olmadığını düşünüyorum.
1: Şimdi orada herkes aslında çok şikayetçi.
0: Evet,
1: mesela
0: evet.
1: Bu TikTok'tan çok şikayetçi, Instagram'dan çok şikayetçi. Benim Instagram hesabım mesela yok. O öyle bir duruş prensip böyle bir şey istemiyorum. Çünkü İbrahim abi şöyle söylüyorlar yani herkes çok fazla konuşuyor. Herkes çok bir anda böyle değil mi bir yaşam kuzuları, koçları bir anda böyle bir
0: evet, evet.
1: bir şeyler oldu falan filan. Şimdi burada aslında herkesin çok şikayet edip
0: fenomenler.
1: Onları da konuşacağım ama herkesin çok şikayet edip herkesin çok yozlaşmış bir ortam olduğunda, mecra olduğunda, kani olduğu ama kimsenin bu bağımlılıktan kurtulamadığı bir kuyu gibi. Şimdi burada İbrahim Sadr İbrahim Sadr'iyken böyle sosyal medyalar yoktu. Ama şu anda da yaptığımız işte İbrahim Sadri'nin programına gelen onu sevenler, gençlerin onu yakalayışı falan hiçbir fark yok. Yani bu çok muhteşem bir şey maşallah diyorum.
0: Eyvallah.
1: Ama buradan nasıl bir kurtulma önerisi sunuyor bize İbrahim Sadri?

0: Buradan kurtulma zor. Yani şöyle zor. Yıllar önce vefat eden bir belgesel yapımcısı vardı. Abi diyor mesela, yolda diyor insanlar beni görüyor. İsmini vermeyeyim. Allah rahmet eylesin. Ya çok seviyoruz sizi. Ne güzel belgesel programı. Çok başarılısın. Çok iyi belgeseller. Abi diyor, ben diyor reytinglere bakıyorum. Yokum. İlk yüzü bura, ilk 200'de yokum. Hı. Yalan söylüyorlar diyor. Beni seyretmiyorlar diyor. Sadece biliyorlar. Seyrettikleri şey popüler kültürün önerdiği programlar, diziler vesaire. Hı. Şimdi burada insanın yapabileceği bir şey yok. Asıl büyük tehlike arkadan geliyor. Yapay zeka. Hı. Daha yeni yeni küçük küçük filiz vermeye başladı. Yani çok yakında bizim ülkemizde, bilmiyorum dünya genelinde ölçeğinde nereye ne kadar gider ama mesela müzisyenler aç kalacaklar. Seslendirmeciler, dublajcılar aç kalacaklar derken, yani işlerini kaybedecekler, öyle söyleyeyim. Çünkü çok büyük bir alan açılıyor ve biz Türkiye olarak bu tür şeyleri tüketmeye meyyal yapıya sahibiz. TikTok'u da öyle kullanıyoruz, Instagram'ı da öyle kullanıyoruz. Bu yapay zeka meselesi de öyle geliyor, büyük bir dalga olarak geliyor. Buna karşı bence bireysel olarak ancak ne olabilir? Protesto edebilirsiniz. Kullanmayın mesela, diyorsun ki Instagram'ım yok benim. Hı hı. Güzel. Ama bu seninki şövalyelik yani. Tamam, yoksa yok falan ne diyor. Öbür taraftan herkesin var. Yani senin olmaması, hı hı, diğer insanların seni örnek alarak, ya Esra Elölü'nün arkadaşı Instagram'ı yokmuş, ben de kapatıyorum. Tövbe bismillah, bir daha da girersen diyecekler, demeyecekler. O zaman ne olacak? O zaman bunun yasa, yani resmi o devlet eliyle, daha açık söyleyelim, düzenlenmesi, hiç sevmiyorum ama yasaklar demeyelim ama sınırlar getirilmesi, bu bir özgürlüğe müdahale midir? Evet, kısmen müdahaledir, doğru, ama öbür taraftan gidiyor, yani gidiyoruz yani. Anladın mı? Yani yapı gidiyor. Yani çocuklar yumurta almayı beceremiyor ya da bana o ekmeği değil de şu ekmeği ver demeyi beceremiyor ama sosyal medyada hepsi birer kahraman, büyük insan, bilme yani çok can sıkıcı bir yere doğru gidiyor iş. Nasıl önlenebilir ya da nasıl ehlileştirilebilire ilişkin çok fikrim yok. Dünya ölçeğinde de durum sıkıntılı. Biliyorsun bir sürü örnekler, o Yeni Zelanda'da, şurada burada bir sürü insan katledildi. Bizim ülkemizde de maalesef acı bir iki örnek yaşadık. Okullarda silahlı, evet, saldırılar vesaire. Hepsinin beslendiği yer neresi? Oyunlar, bilgisayar oyunları, efendim işte TikTok'lar, Instagram'da filan karşılaşılan şeyler yani. Ben de açıkçası senin gibi çok fazla kullanan biri değilim ama işte eski adıyla Twitter, yeni adıyla X'i.
1: X'i kullanıyorum.
0: Orada işte haber alıyoruz, haber veriyoruz. Şunu yapacağım, buradayım. Program var, gelsenize, gitsenize. Tamam. Instagram'da da oğlum arada sırada küçük girdiler gibi. Onun dışında hiçbir işim yok. Başka da hiçbirini bilmiyorum. Ya yani bilmiyorum da biraz da yani. Ama biz azınlığız. Fakat bu nasıl, şimdi bir iki yasa var, onu biliyorum, yasa teklifi var konuyla ilişkin, yaş sınırı geliyor filan, gerçek kimlik meselesi, bunlar çok doğru işler. Yani kim ne kadar karşı çıkarsa çıksın, toplumumuzun temiz kalması için diyelim, mutlaka ve mutlaka, hatta belki de daha da ağırlaştırılarak yapılması gereken şeyler diye düşünüyorum. Ben bugün 4'ten beri ayaktayım, biliyorsun değil mi? Gece 0. Yok ben izleyicilerimizi de haber ya, bu adam ne bile uyukluyor gibi diye düşünürlerse.
1: Hiç uyuklamıyorsun. Gayet güzel gidiyor.
0: Cumartesi pazar, efendim benim canlı yayınım var her cumartesi pazar sabahı ve 4-4.30'da kalkıyoruz çünkü gidiyorum ve 2 saate yakın da editörümüzle gözden geçiriyoruz. Onu mu önce verelim, bunu mu sonra verelim, şu mu olsun, bu mu olsun. Ama Esra benim hakikaten kıramayacağım bir çok kardeşim, dostum, arkadaşım uzun yıllardır. Ve kaç kere beni davet etti biliyorum, sağ olsun. Yani benden hiç vazgeçmedi, öyle diyeyim yani. Allah razı olsun. Artık dedim ki ben de kurtulayım, o da kurtulsun.
1: Ama İbrahim abi,
0: yok yani uykulu görünüşümün sebebi de açıklamaya çalışıyorum.
1: Gayet güzel gözüküyorsun İbrahim abi ama şu da var. Gerçekten yayınlara çıkmıyorsun.
0: Çıkmıyorum. Abi artık ben yaşlandım. Ya yaşlandım değil mi? Yani yoruluyorum. Yani ne diyeceğim işte.
1: Mesela şu anda
0: yani. Ben çünkü bir yani çok bilgili, o konuda uzman, otorite. Yani ben ne sorarsam hatıralarımı anlatırım yani. Oradan bir şey çıkıyorsa çıkar yani. Yoksa yani.
1: Ya mesela televizyonda bir talk show tarzı bir program yapmaz mısın İbrahim abi? Öyle bir şey var mı? Yani
0: çünkü yaparım. Niye yapmayayım? Bu benim işim, mesleğim yani. Hı-hı. Ama şu anda işte bu sabah programlarına dalandık. Gidiyoruz bakalım bak. Yani ne kadar daha gider bilmiyorum. Yani.
1: Şimdi asıl konu İbrahim abi. Şimdi aile konusuna gireceğim ama

0: Şöyle.
1: Sen benim gösterime geleceksin değil mi İbrahim Geleceğim. Sadrez sinemasına?
0: Şimdi o onu da o afişi de verelim. Sevgili Tuğçe'cim. Yani,
1: evet.
0: Tuğçe'cim girelim.
1: Demin bir gördük evet.
0: Gelsin. Evet. Şimdi İbrahim abi herkes yine herkes başrolde ve biz işte ailecek izlenebilecek bir komedi filmi ya da işte ailecek izlenebilecek bir program değil mi? Herkesin bu özlemi var. Şimdi
1: onu anlatayım. Söyle sor.
0: Şimdi biz bunu yaptık. İbrahim Selçuk bunu yapıyor. Uzun zamandan beri bunu
1: yapmaya
0: yapıyor. Çok da başarılı. Ama şöyle bir şey de var. Aile kavramı inanılmaz bir saldırı altında.
1: Evet.
0: Çok ciddi aşağılamalar, tahkir etmeler. Ya bunu nasıl açıklayabilirsin? Yani bunun sebebi ne olabilir? Aslında bu bir paket halinde İbrahim abi. Yani anne olmak aşağılanıyor. Ya da anne olmanın yerine başka bir şey ya da evladın Doğru. yerine başka. Ya bu gerçekten bu, kuyunun içerisinden nasıl çıkacağımız konusunu ben bilmiyorum. Ama benim savunduklarım en azından annelik üzerinde. Ben hep onu diyorum. Annemlendirici. Bana çok iyi geldi bu annelik kısmı. İnsan olduğumu hatırladım. Ama bir taraftan da herkesin asıl özlemi şu. Yani biz ailecek izleyebileceğimiz işler, ailecek gülebileceğimiz, yani beraber gülebileceğimiz işler. Neden yok?
1: Hemen söyleyeyim. Neden yokundan önce aslında bizim ülkemizin, toplumumuzun çok büyük bir kesiminin buna özlem duyduğunu söyleyelim. Bir kere bir düzeltelim. Neden? Şimdi bak birkaç örnek sayayım sana. 70'li yıllar yine. Neşeli Günler, Bizim Aile, Gülen evet. Gözler,
0: evet.
1: Hatta Mavi Boncuk, Kısmen Hababam Sınıfı. Kaç kere seyretmişindir?
0: Çok.
1: Ortalama en az 22'şer kere seyretmişizdir. Hı-hı. Güzel, tamam. Peki niye bu kadar çok seyrettik biz bunları? Bunlar çok mu büyük yapımlar? Acayip olağanüstü filmler mi? Yok. Konuları çok mu çok güzel? Yok. Ortalama yani o yılları anlatıyor işte. Peki yani çok mu güzel çekilmiş? Yok. Çok mu büyük oyuncular var? Evet. Çok büyük oyuncular var. Orada ona o hakkı teslim edelim.
0: Tabii.
1: Ama ne anlatıyor bize o filmler? Diyor ki bak mahalle diye bir şey var diyor. Dostluk var diyor. Azı paylaşmak var diyor. Az da olsa olanı paylaşmak var diyor. Aşksa diyor temiz aşk var diyor. Anlatabiliyor muyum? Vefa var diyor. Kadir şinaslık var diyor. Diyor da diyor. Yani aslında bizim insan olarak bu dünya hayatında Allah-u Teala'nın bize önerdiği şeyler var o filmlerde. Vefa var, kadir şinaslık var, dostluk var. Öyle mi? Öyle. Arkadan iş çevirmeme var, dedikodu yapmama var vesaire vesaire. Biz onları seyrediyoruz aslında. Ona özlem duyuyoruz. Yani o filmleri defalarca seyretmemizin sebebi o.
0: Ama işte mizahı da buna katalım İbrahim. Mizahı da buna
1: evet.
0: katalım. Mizah da öyleydi o
1: Öyle,
0: zaman.
1: Evet öyleydi. O filmlerde de o mizah var aslında. Yani işte turşu suyu efendime limonlu mu yapılır şirkeli filan. Aslında baktığın zaman çok çocukça şeyler yani. Öyle değil ama yani çok keyifle izliyoruz, seyrediyoruz. Bu özlemin altında ne var? Bugünkü yaşadığımız hayatta bunların tam tersini önerilen bir hayat biçiminin olması. Asansöre biniyorsun. Bununla da biz acaba aynı binada oturuyoruz demek ki herhalde. Demin de geçen 2-3 gün önce de rastlamıştım bu kadına, bu adama neyse yani. Ondan sonra kilitler kapıda güvenlik. Kapıdaki güvenliğimiz yeterli değil. Ya o zaman kapıda kilidimiz yoktu. Ben hatırlıyorum çocukluğumuzda. Anlatabiliyor muyum?
0: Tamam.
1: Şimdi dolayısıyla buraya gitti. Buna ne diyoruz? Buna modern dünya düzeni diyoruz. İşte ya da daha da büyük ölçekte bakacak olursak vahşi kapitalizm diyoruz. Hı-hı. Anlatabiliyor muyum yani? Hı-hı. Kapitalizm bir de vahşisi yani daha da fenası yani anlatabiliyor muyum? O senin Instagram'a girmemenle ya da Instagram'ının olmamasıyla çözülebilecek bir şey değil. Ama sen topal karıncasın kardeşim Hı-hı. diyorsun ben hacca gidiyorum bana ne ölürüm kalırım önemli olan diyorsun yolda olmak. Yolda olmak kıymetlidir. Ben o yoldayım, o niyetteyim. Biliyorsun bizim inancımızda niyet çok özel, çok önemli bir kavramdır. Niyet. Niyet ettim. Bitti. Ben niyet ettim abi. Topalım, karıncayım ama İstanbul'dan kalktım gidiyorum. Hadi 48 senede mi giderim? 52 bin yıl mı sürer? O kadar ömrüm vefa eder mi? Bir karınca olarak ben bilmem. Ama ben o yoldayım. Dolayısıyla ben o hacca gittim kabul ederim kendimi diyor karınca. Şimdi senin yaptığın da bu. Aslında şövalyelik dedim ama belki o niyette yani bu niyetle girmiyor olman seni kurtarır. Ama toplumu kurtarmıyor. Anlatabiliyor muyum? Onu kurtarmak için daha üstten bir aklın senin sevdiğin kelimelerden biri olan modifiye ederek durumu, o alanları belki daha nispeten temiz hale getirerek, işte yaş sınırı getirerek, kimlik kontrolü getirerek vesaire gibi bir takım kısıtlayıcı önlemlerle daraltması gerekiyor. Yani o bantların daralması gerekiyor. Bize uygun değil çünkü orada yapılan işler. Ve sevmiyoruz da aslında baktığımız zaman, ama bakıyoruz. Yani bakıyoruz, sevmiyoruz ama bakıyoruz. Bakmamız yetiyor zaten. O iş yürüyor çünkü o zaman. Böyle düşünüyorum.
0: Öyle bir iştah da var ya İbrahim abi. Yani onu görmek...
1: Bir saat 15 dakika olmuş bizim başlığımız. Evet, onu tamam, fark etmiyorum.
0: Onu şimdi şöyle hemen buraya bak. İbrahim abi bir
1: tamam,
0: şeye bak.
1: Tamam tamam, sen gereğini yaptın. Şiir, teşekkür ederim.
0: Şarkılı şakalı. İki ben. Şöyle İbrahim abi. 28 Haziran Pazar. 28 Haziran Pazar.
1: Yani
0: Bağlar
1: önümüzdeki pazar günü, haftaya bugün.
0: Önümüzdeki pazar
1: saat akşam 6'da.
0: Kaç saat sürüyor? İki
1: perde diyor. 1,5 2 saate yakın. 2 perde oluyor. Bazen tadında olursa tek bölümde bitiriyoruz. Ama 1 saat 40 dakika falan.
0: İbrahim abi. Yani çok. Tekrar bir yazdım.
1: Çok tabii.
0: Tekrar bir evet, çok. Sahneler çok. O ilk şey çok.
1: Ya
0: olmak
1: benim
0: isterdim
1: şeyim
0: orada.
1: Bu yani benim beslendiğim yer bu, yapmak istediğim şey bu. Allah da nasip ediyor. Ben hep şunu söylüyorum, sahnede de söylüyorum. Rabbim bana çok sevdiğim bir şeyi meslek olarak nasip etti. Maşallah. Ben kasaptım. Ben babam tavukçuydu. Tavuk şeydi yani, tavukçu esnafıydı. Tavuk kesimhanesi vardı. Ben bunu seçtim. İşte yazarlık, Cağaloğlu, şu bu tiyatro, oyunculuk. O yüzden diyorum ben Rabbime çok şükrediyorum ki evime ekmek götürdüğüm şey benim mesleğim. Aynı zamanda özendiğim, imrendiğim şey oldu. Bu büyük bir servet, büyük bir nimet.
0: O zaman kime çok imreniyordun İbrahim abi?
1: Tiyatro oyuncularına, tiyatro yapanlara. Ben hep tiyatroydu benim bütün hayatım yani. Ben gençliğimde bütün oyunlara giderdim. Şimdi biraz daha artık yoruldum. Çok gitmiyorum. Yine gitmeye gayret ediyorum, çalışıyorum. Şimdi başka bir tiyatro akımı yürüyor çünkü. Daha böyle küçük tiyatro toplulukları, daha deneysel işler.
0: O da tiyatro.
1: Kadıköy'ler, Madiköy'ler falan girdi hayatımıza. Ama şehir tiyatroları hala her şeye rağmen iyidir. Devlet tiyatroları çok iyi oyunlar oynuyor. Bilet bulabilirsen. Çoğu da kapalı gişe oynuyor. İyi yani maşallah. Bizimki de işte o büyük okyanusta küçük bir damla olarak hani o topal karınca gibi bir şey yapmaya gayret ediyoruz. Bakarsın bir gün birisi der ki arkadaş biz işte bilmem ne şeyiz. Biz bu iş güzelmiş. Biz de zaten 70'li 80'li yıllardan yola çıkarak bir takım ürünler üretiyoruz. Bir şeyler yapıyoruz. Gel bir sana destek olalım falan diyenler olur diye de ümidi her gece öyle yatıp kalkıyor. Önemli kesinlikle olan ne olur, biliyor musun? Bak olur. Şunu da söyleyeyim de bitmeden. Şeyi bilirsin, çok da güzel bir hikayedir. Kurtla çoban köpeğinin hikayesi. Acından artık dayanamıyor kurt. Sürüden de uzaklaşmış. İniyor şeye, köye. Girip tavuk çalacak. Ondan sonra ama bir tane onun üç misli bir çoban köpeği ya da bir köpek diyelim, evi korumakla görevli. Durduruyor. Nereye gidiyorsun sen diyor. Hayırdır arkadaş? Alo diyor. Ne ayaksın? Ya diyor ben açım arkadaş diyor. Öldüreceksin. Öldür de ben şuradan bir tavuk almadan gitmem diyor. Ya gel sen benimle diyor. Onu yanına götürüyor. İşte kendi kulübesinin önünde envai çeşit yemekler. Lambur lumbur yiyorlar filan. Ya diyor ne güzelmiş senin hayatın. He diyor. Biz hep böyleyiz abi diyor. Ondan sonra yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda falan. Ben de böyle senin yanına gireyim diyor. He diyor ben sabah konuşurum diyor sahibimle. Olur diyor. Yalnız diyor boynunda iz var, o ne diyor? İşte ben diyor gece diyor serbestiz de gündüz bağlıyorlar beni diyor. Selamun aleyküm diyor. Bırakıp gidiyor. Ben diyor aç kalayım ama özgürlüğümden vazgeçmem. Yani bu çok özellikle sanatta bu özgür olma meselesi, yani bir yerin güdümünde olmama meselesi çok kıymetlidir. O yüzden işte benim biletli bir şey yapmaya çalışmamın ya da bununla ilgili bir mücadele vermemin bu yaştan sonra altında bu yatıyor. Belki buradan bir kanal açılarak benden sonraki gençlere, arkadaşlara da bir örnek olur diye.
0: O da var İbrahim abi. Yani ben hatırlıyorum birçok genç böyle tiyatrocu olmak isteyen, işte oyun yazmak isteyen birçok genç dedi. Bayağı ilgileniyordun İbrahim abi sen o zaman.
1: Evet ilgilendim ben Üsküdar'da filan o dönemki Üsküdar Belediyesi'nin yani kendim ona şey yaptım, rica ettim. Parasız pulsuz bir işti. Epey bir genç arkadaş geldi. Birkaç ay orada tiyatro ve şiir okuma teknikleri, işte nasıl nefes alınır, artikülasyon nedir, kelimeler nasıl vurgulanır filan gibi bir sürü bir şeyler yaptık. Hala da öyle bir şey talep edilirse seve seve yaparım.
0: İbrahim abi şöyle bir şey var. Mesela bir iyilik yapacaksın değil mi? şöyle bir şey söylüyor mesela. Ya diyor işte onun için diyor şu kredini tüketme diyor mesela.
1: Yok, ya bu
0: şunu anlıyorum. Hani o yaptığınız iyilikler ya da birisine ön ayak olma, birisinin işte elinden tutma gibi ya da işte birisi adına bir iyilik yapma. Onlar da ne kadar kıymetliydi yani. Şimdi mesela bir şey olsa ya bir atılımlı kurşunun varsa şunun için kullan. Ya bunlar ne kadar acımasız geliyor bana insanlar. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. İbrahim Selçuk o zaman evet çok gençle ilgilendi, çok ön ayak oldu. Ben bizzat şahidim. Eyvallah. Ama şimdi o konuda çok cimrileştik.
1: Evet, o modern hayat düzeni hepimizi sarmış durumda. Çünkü hani işte senin az önce söylediğin o Instagram'a girmiyorum meselesiyle iş çözülmüyor. Yani ister istemez sen de o hayatın içindesin. O metroya biniyorsun, o hızın içine dalıyorsun. Hayata bakışındaki öncelikler fark etmeye başlıyor ister istemez. Bütün bunları alt alta yazdığın zaman tabii ki o fedakarlık dediğimiz şey ya da diğer gamlık dediğimiz şey, yani kendinden önce başkalarını hesaba katma dediğimiz şeyin durumu azalıyor hayatında. İşte elinden geldiğince ne yapabiliyorsan yapmaya devam edeceksin. Bu kadar çok da karamsar olmamak lazım. Ya biz her şeye rağmen dinamikleri sağlam bir ülkeyiz. Anlatabiliyor muyum? Bunu kaç kere test ettiler? Bak bunu kaç kere test ettiler? Bakalım dönüştürdük mü biz burayı? Bunlar tamam mı? 15 Temmuz en büyük örneklerinden biridir. Ya böyle bir şey adam pijamayla tankın altına yatıyor. Ya böyle bir şey yok yani. Bu yani her bir seferinde olamayacağı görülüyor. Yani her şeye rağmen icap ettiği zaman diyelim bizim o genlerimizdeki sağlam duruş ortaya çıkıyor.
0: Çıkıyor.
1: Belki sayısal olarak daha azalıyor olabilir ama var. Yani o yüzden karamsar olmamak lazım. Yani biz kendi dinamiklerine yeri geldiği zaman sahip çıkan, duran, ülkesi için, memleketi için, bayrağı için, inancı için gereken neyse yapan, yapma ihtimali çok yüksek bir toplumuz. Bu mesela bir Norveç'ten, bizi bir Hollanda'dan filan ayıran bir şey. Bu bizi ayırıyor. Çünkü yüzyıllardan gelen bir gelenekten bahsediyoruz. Hani nasıl ki diyoruz ya halk edebiyatımızda bizim ta Yunuslardan, Pir Sultanlardan başlar. Gelirsin buraya Emrahlara, Neşet Ertaşlara kadar, Abdurrahim Karakoçlara kadar aynı izlek devam eder. Bu toplumsal anlamda da yani ülkeye sahip çıkma anlamında da o gerek olduğu zaman devam eden bir şey. Yani kesintiye uğramış ve bitmiş bir şey değil. O yüzden dönüştürülemez bir ülkeyiz biz. Anlatabiliyor muyum yani? Çünkü o da ta Alpaslanlara kadar git yani. Yani bu büyük bir servet bizim için. O yüzden yine başa gelecek olursak karamsar evet olalım, üzülelim. Ya iyiye gitmiyor işler. Yani bu sosyal medya şu bu filan bizi oynuyor oramızda buramızda doğru. Ama her şeye rağmen gerek olduğu zaman o ne kadar oynarsa oynasın biz asli oyuncağımıza sahip olduğumuz yere geri döneriz yani dönüyoruz da. Yine de tabii ki dikkatli olmakta özellikle anne baba ebeveynlerin çok iş düşüyor çok. Başka bir dil konuşuyor artık çocuklarımız çünkü. Senin çocuğun çok küçük henüz ama yani onların sahip olduğu mesela o elektroniğe ilişkin yetenek bizlerde yok.
0: Yok.
1: Yani benim kızım ki izliyormuş zaten şu anda. Kızım yat artık geç oldu.
0: Neyse
1: bitsin
0: ya.
1: De öyle ya. Klinik psikologtur kızım bu arada.
0: Öyle mi?
1: Onu da altına bir kalınca bir çizelim de sıkıntı olmasın.
0: İnşallah ağırlarız.
1: Ya bana. Arkadaş bir telefonla bir yazıyor. Yani ben yazıyorum geri alıyorum. F yerine R'ye basıyorum. Bunu sil bunu yani. Mesajı yazana kadar 3 gün sonra oluyor.
0: Hız işte.
1: Ama hepsi öyleler yani. Hepsi öyleler ya. Hele ki o teenage kuşağı dediğimiz batılıların yani 12 ile 17 arasındakiler aman yarabbi yani. Müthişler yani. Evet güzel ama bakkala şey fırına gittiği zaman bana o ekmeği verme bak o yanık şunu ver diyemiyor. Onu diyeceksin.
0: Yani
1: biz diyorduk.
0: Topuk.
1: Çünkü biz seksek oynadık. Birdir bir oynadık sokakta. Dizimiz yarıldı, başımıza taş geldi, misket oynadık. Biz öyle büyüdük. Sokakta büyüdük yani. Bizden sonraki kuşak kısmen öyle büyüdü. Ama ondan sonra artık bitti. Çocuklar kendi alan yani evlerinde ya da işte neyse efendime söyleyeyim okullarındaki kapalı alanlarda adeta bir büyük modern hapishane gibi ama sosyal medya ve internet ortamıyla kainata hakim, tırnak içinde yani. Hı hı. Bir hayat yaşıyorlar. Sıkıntı.
0: Şimdi İbrahim abi, bu oyundan, bu arada İbrahim Sadri sineması da tekrar bahsetmek istiyorum.
1: Yok yok, sen
0: bir dakika, hayır, şuradan bir şey soracağım. Orada bir şey ayrıntı, estağfurullah, tamam. Benim için şereftir.
1: Eyvallah.
0: Orada bir şey söyledin İbrahim abi. Dedim ki ben o zamanki işte o yıllardaki siyasi olayları da, işte siyaseti de, Türkiye, o Türkiye'yi de anlatmaya çalıştım. Şimdi ben sadece bir cümleyle merak ediyorum. Kutuplaşma dediğimiz şey İbrahim Sadri'de hangi anlama geliyor? Yani ben şimdi bugün baktığım zaman, şimdi isim vermeyeceğim, program ekranı hijyenini bozmayalım. Mesela bir hani kutuplaşmayalım diyerek en bir oksitlenmiş kutup başına işte talip olan bazı ağızlar görüyoruz. Mesela işte çok tahkir eden bir dil.
1: Evet.
0: İşte bu dille başlayan bir kutuplaşma. Şimdi o zamanki Türkiye'de anlatan bir İbrahim Sadri hangi aşamada olduğumuzu söyleyebilir mi? Mesela orada şöyle vardı ama burada gerçekten şu durumda iyiyiz.
1: Yok falan. Çok daha kötü olduğunu söyleyebilirim. Bu anlamdaki ayrışmanın, kutuplaşmanın çok fazla gerekçesi ve nedeni olan bir şeyden bahsediyoruz. Bunu zorunlu kılan demeyeyim ama buraya doğru iteleyen fazlaca bir durum söz konusu. Sadece şu kadarını söyleyebilirim. Benim gençlik yıllarımda birbirine saygı duyan taraflardık biz. Heh. Bu önemli bir şey ve asla kendi kutsallarına diyeyim ya da kendi inandığı doğrulara laf etmeyen, karşı tarafın inandığı doğrulara laf etmeyen, kendi doğrularını öneren taraflardık. Şimdi öyle değil. Şimdi tam tersine sadece karşı tarafın inandıklarını, senin de söylediğin gibi, tahkir etmeye, aşağılamaya ve kışkırtmaya yönelik bir dil oluştu. Buna karşı işte direnmek lazım. Bu öyle değil. Her şeye rağmen aklı başında insanlar, hani tırnak içinde akil insanlar diyelim hani, toplumun öyle bir kesimi, bunun doğru olmadığının farkında, siyasi olarak da, kültürel olarak da, dini olarak da bunun doğru bir yaklaşım olmadığının, bunun kimseye fayda sağlamayacağının aslında son tahlilde farkında. Ama iş oralara doğru geldi. Tek başına çözülebilir bir şey değil. Bütün olarak yaşanılan her şeyin bunda bir payı var. Olumlu, olumsuz anlamda. Evet. O yüzden zor yani bu sorunun muhatabı ya da çözücüsü ben değilim. Ben elimden geleni yapmaya çalışan biriyim sadece. Öyle olmayan biriyim. Şunu söyledi beni izleyen birisi. Abi dedi, ben çok şaşırdım. Yani ben senin çok daha taraflı bir şey üreteceğini sahnede tahmin ediyordum.
0: Evet, neden
1: ama sen mesela Yılmaz Güney de diyorsun, Necip Fazıl da diyorsun. Nasıl oluyor dedi. Dedim, niye olmasın ki dedim ya. Onların hepsi doğrusuyla, eğrisiyle, yanlışıyla, artısıyla, eksisiyle bu ülkenin çıkardığı insanlar. Yani Ahmet Kaya'yı hepimiz dinledik. Kim dinlemedi? Tabii canım ama öyle değil yani baktığın zaman. Dolayısıyla ben orada durmaya çalışan biriyim. Elbette kendi doğrularım var, kendi sınırlarım var. Ama onun dışında bu ülkede çıkmış, yaşamış ve bu ülke ihanet etmemiş.
0: Önemli bir şey. Bence
1: evet, ihanet etmemiş herkes benim kabulümdür. Benim inancıma laf etmemiş, yani aşağılamamış herkes benim kabulümdür. Onun önerdiği şeylere de bakarım, dinlerim, anlamaya çalışırım. Aa, bak öyle demiş ya, şöyle mi filan. Böyle baktığın zaman daha işte o neşeli günler, gülen gözler, bizim aile filmleri anlamlanmaya başlıyor.
0: Ve ekmek teknesi.
1: Ve ekmek teknesi. Var mesela, mı öyle dizi?
0: Hasan yok. Abiyle Hasan Kaçan buradan selam olsun izliyorsa konuşmuştuk. Gerçekten
1: biz Hasan'la aynı okuldaşız. Kasımpaşa Lisesi. O benden bir sınıf üstteydi. Kasımpaşa Lisesi önemli
0: bir
1: okul.
0: O zaman da çok konuşulmuştu. Mesela
1: Kasımpaşa ciddi bir havzadır bu arada. Onu da söyleyeyim yani.
0: Kimler vardı başkanım?
1: Cumhurbaşkanımız var. Yani bizden önce.
0: Onu unuttum. Peki şey mi? Yani tanışıyor muydunuz oradan programlar?
1: Hasan Kaçan'la mı? Cumhurbaşkanımız mı?
0: Cumhurbaşkanımız.
1: Cumhurbaşkanımızla benim tanışıklığım 80'lerin ilk yarısına tekabül eder. Beyoğlu ilçe başkanıydı galiba ben ilk tanıştığımda. Bak, düğün salonlarında geceler olurdu. Bizler şiir okurduk.
0: Evet.
1: Düğün salonlarında da bir de sahne mahnede olmayan yerlerde olurdu. Böyle masalar birleştirilir, üstüne örtüler serilir. Efendime söyleyeyim, Sayın Cumhurbaşkanımız konuşurdu. Ondan sonra biz şiir okurduk. Böyle öyle tanışıklıklar başladı. Şunu söylerim ben her zaman Cumhurbaşkanımızla ilgili. Benim abim 41 yaşında vefat etti. hı. cenazesinde Cumhurbaşkanımız vardı. Annem onun acısına dayanamadı. Bir yıl sonra vefat etti. Cenazesinde Cumhurbaşkanımız vardı. O zaman Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı İstanbul. Babam bir yıl sonra trafik kazasında vefat etti. Hı. Cenazesinde Cumhurbaşkanımız vardı. Yani. Ha, bu benimle çok yakın ilişkisi, çok yakın dostluğu olduğundan değil. Öyle bir adamdan bahsediyoruz. Mesela. İşte Kasımpaşa böyle oradan şey. Geliyor yani.
0: Bir tedrisatı var değil mi?
1: Hayat mektebi. Yani öyleydi. Ama o yıllar öyleydi. Şimdi hala öyledir. Hala mesela Kasımpaşa mahalledir. Yani Yeni Çeşmesi'yle, Tarlabaşı'sıyla.
0: Gidiyor musun İbrahim abi?
1: Aynalı Çeşmesi efendim.
0: Gidiyor musun Kasımpaşa?
1: Gitmez miyim ya? Gidiyorum tabii ki. Dostlarımız var, arkadaşlarımız var. Kasımpaşa önemlidir, kıymetlidir yani. Hmm. Ben yaşadığım yerlere, yani gençliğimin geçtiği yerlere mutlaka fırsat buldukça ziyaretlerde bulunurum. Hatıralara uğramak diyorum ben buna. Hmm. Hatta aşkı da biraz öyle tarif ederim. Aşk dediğin şey hatıralara uğramaktır, anılara uğramaktır. Çünkü kendi içinde sorunlu bir şey aşk yani. Rahatsızlık hali. Ama en azından geriye anıların, hatıraların kalması iyidir yani. Hı-hı. Beni artık gönder.
0: Kesinlikle.
1: Ben uyuyorum
0: evet, son
1: çünkü.
0: Son dakikalarımızdayız. Bir dakika. Hemen
1: evet bana verdiğin süre 2 dakikan kaldı.
0: Verdiğin süre doluyor.
1: Yani yayınını bu şekilde sabote etmek istemem. Hayır, hakkını helal et.
0: Zaten bitti ki.
1: Ama samimiyetine evet, güvenerek abicim. Bunları evet, söylüyorum.
0: Zaten yayınımız yani. Bitti. Çok teşekkür Hı-hı. ederim İbrahim abi. Sen biliyorum ki sabah çok erkenden yayınım var diye biliyorum. O yüzden beni kırmadığın için. Allah senden razı olsun.
1: Benim için bizim mutluluk için ve seni tekrar görmek çok keyifliydi.
0: Gerçekten benim için de
1: gerçekten
0: çok
1: öyle. Oldu. Hakikaten öyle ya yani. Ben çünkü seni hep çok başarılı, özellikle kaleminle çok başarılı buluyordum. Hala da öyle buluyorum. Hı-hı. Bu işte de çok iyisin, onu da söyleyeyim. Hı-hı. Zor bir iş yapıyorsun. Şimdi o kadar çok fazla televizyon girdisi var ki yani sosyal Hı-hı. medyada hiç olmadığını varsayalım. Hiç olmadığını evet. varsayalım. Evet. Herhalde aynı anda açıp izleyebileceğimiz, çok kolayca izleyebileceğimiz 200'ün üzerinde kanal var. Hmm. Şimdi ben bu işi yaparken 7-8 tane televizyon kanalı vardı. Yani.
0: O kadar da yoktu.
1: Tabii rastlanıyordun sana. Şimdi sana rastlamak için, yani bilmeyen biri için söylüyorum. Tamamen kısmete kalıyorsun yani.
0: Saniyelik.
1: Yani. Hepimiz için öyle. Tabii yani. O yüzden bir televizyon programını nerede yapıyor olursan ol, ki doğru bir yerde yapıyorsun.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Sürekli kılabilmek neye bağlı? Gelen verilerin iyi olmasına bağlı. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Yani kimse kimsenin kara kaşına, kara gözüne yapmıyor bu işi yani.
0: Yapmıyor,
1: o yüzden Araf'ta sorular. Araf'ta mı, Araf'ta mı diye de tartıştık. Araf'ta galiba. Senin dediğin doğru. Bir televizyon klasiği midir? Hayır. Ama bir televizyon klasiği olma yolunda yürüyen bir şey. Hı hı. Karınca hesabına dönecek olursak. O yüzden de tebrik ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim sevgili İbrahim abi. Son olarak şunu söyleyeceğim. Yok, hani bitiriyoruz hatırlatma anlamında.
1: Yok, yok,
0: 28 Haziran'da.
1: tamam, teşekkür ederim katkıların
0: için. Afişini son kez veriyoruz. Yok, ben özellikle çünkü benim için hem önemli hem de izleyicilerimiz de gerçekten soruyorlar. İbrahim Saadet Sineması 28 Haziran Pazar günü saat 18'de Bağlarbaşı Kültür Merkezi.
1: Sayılı yerimiz kaldı. Acele edilmekte fayda var.
0: Gerçekten.
1: Evet.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. İnşallah ilk fırsatta tekrar uygun görürsen tabii gelmek
0: Bundan
1: isterim.
0: Bundan sonrakini de hemen söyleyelim İbrahim abi.
1: Bundan sonraki Eylül'de artık bu kapatıyoruz sezonu. Bitti, yaz geldi. O yüzden geldiler geldiler tabii.
0: Tamam.
1: Yani peki. Öyle.
0: Hadi Esra gidelim.
1: Seni de kontrol edeceğim salonda yani. Ha ama senin o gece programın oluyor pazar.
0: O gece programı oluyor.
1: Tamam sen.
0: Ama şu 18 tamam. Cazip benim için.
1: Yani bence de 18.
0: Oradan oraya yetişirim.
1: İşte İstanbul trafiğinden yetiştim. Biliyorsun dünyada navigasyon açıp belli saatlerde özellikle hedefe yaklaştıkça sürenin arttığı tek şehir İstanbul.
0: Ya, o da çok ilginç değil mi?
1: Saçma yani.
0: Bunu anlatıyor musun İbrahim abi?
1: Anlatıyorum. Tamam. Küçük bir spoiler mı diyorsunuz? Sen spoiler. Bilirsin o işleri. Spoiler de vermiş olalım peki.
0: Çok teşekkür ettik.
1: Ben teşekkür
0: efendim,
1: ederim.
0: Efendim kim vardı programda? Ben ağırlamaktan şeref duydum. Siz varmış ama kameralar yokmuş gibi muhteşem bir sohbet gerçekleştirdik. Tekrar çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Benim için çok kıymetli. Allah ondan razı olsun. Üzerinde de çok hakkı var. Tekrar teşekkür ederim. Evet. Efendim gidiyoruz. Önümüzdeki hafta yaşarsak Rabbim nasip ederse buralarda olacağım. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Eyvallah.

Türkiye kendi yolunu çizmeye karar verdiğinde bu kararın adıydı TOG. Yani sadece bir otomobil değil, bir fikrin, bir iradenin, bir devrin adıydı. Yarım kalmış bir hayalin kaldığı yerden değil, bambaşka bir yerden, ileriye bakarak başlandı bu yolculuğa. 1961'de devrim arabalarıyla bastırılmak istenen özgüven 60 yıl sonra yeniden ayağa kalktı. Ve bu kez kararlılık vardı. Bu kez arkasında devlet vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil dediğinde yıllarca süren bir sessizlik bozuldu. İnanmayanlara inat, sadece bir otomobil değil bir marka doğdu. Gemlik'te bir fabrika değil bir teknoloji üssü kuruldu. Kabe inşaattan test hattına, batarya paketinden yazılım mühendisliğine kadar her aşama titizlikle yürütüldü. Yerliydi, milliydi ve en önemlisi geleceğe aitti. İlk model CSUV akıllı cihaz altyapısıyla tanıtıldı. 5G'ye hazır dijital sistemleriyle ekranından koltuğuna kadar yazılım odaklı üretildi. Tek şarjda 500 kilometreyi aşan menziliyle konfor ve teknolojiyi birlikte sundu. Ve banttan indiği ilk gün bir milletin gurur anı olarak tarihe geçti. Yerli otomobil hayalinin gerçeğe dönüşmesiyle başlayan bu yürüyüş sadece bir modelle sınırlı kalmadı. TOG vizyonunu genişletti. Şimdi sahnede yeni bir oyuncu var. T10F. Daha sportif çizgilere sahip bu sedan araç 600 kilometreye ulaşan menziliyle dikkat çekiyor. T10X'e göre 80 kilometre daha fazla yol alabilen T10F, tasarımı kadar teknik kabiliyetiyle de Türkiye'nin otomotiv hamlesinde yeni bir sayfa açıyor. Sadece fabrika üretmedi bu aracı. Bir milletin inancı, mühendislerin alın teri, bir liderin vizyonu bir araya geldi. TOG, Türkiye yüzyılının yollardaki ilk imzası oldu. O artık bir mühendislik başarısından fazlası. Türkiye'nin küresel rekabete adını yazdığı bir vitrin. Sadece yollarda değil, fuarlarda, vitrinlerde, ihracat hedeflerinde. Bir hayal gerçeğe dönüştü. TOG yola çıktı. Ve o yolda artık kimse yapamazsınız diyemiyor.

Bir asırdan fazladır sadece hayal edilen, sultanların rüyasını süsleyen bir proje vardı. Ve Türk milleti 150 yıllık bu hayali denizin altına değil, tarihin kalbine kazıdı. 1860'lı yıllarda Sultan Abdülmecid'in hayalini kurduğu iki kıtanın deniz altından birleşmesi fikri bir dönem çizimlerde kaldı. Unutturulmak istendi ama bu millet hayaline sahip çıktı. Yıllar sonra teknoloji olgunlaştığında, irade ve kararlılık birleştiğinde bu hayal gerçeğe dönüştü. Marmaray, milletimizin azminin somut bir simgesi oldu. Proje kapsamında Boğaz'ın yaklaşık 58 metre altına 1.4 kilometre uzunluğunda batırma tüp tünel yerleştirildi. Bu dünyanın en derin batırma tüp tüneli oldu ve Kazlı Çeşme ile Ayrılık Çeşmesi'ni birbirine bağladı. Bunu başarmak oldukça güçtü çünkü İstanbul'un zemin yapısı son derece karmaşıktı. Zemin sıvılaşması, deprem riski ve deniz trafiği gibi ciddi mühendislik sorunları vardı. Ama her sorun tek tek aşıldı. Marmaray projesi yalnızca Boğaz'ın altından geçen bir tüp geçitten de ibaret değildi. Toplamda 76,3 kilometrelik Gebze Halkalı hattı baştan sona yenilendi. Bu hat boyunca yer alan 43 istasyon hem İstanbul'un hem Kocaeli'nin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde modernize edildi. Marmaray'ın kapasitesi günümüz İstanbul'un en büyük sorunlarından biri olan trafik yükünü de ciddi şekilde hafifletti. Günde 1 milyon yolcu taşıma potansiyeline sahip olan hat, aynı zamanda metrobüs ve diğer raylı sistemlerle entegre hale getirildi. Kazılar sırasında İstanbul'un 8500 yıllık tarihi ortaya çıkarıldı. Neolitik çağa ait izlere rastlandı, tarihsel süreçte yeni bir kapı aralandı. Böylece Asrın projesi aynı zamanda bir arkeoloji mucizesi olarak da dünya tarih literatürüne geçti. Bu köklü proje Türkiye'nin sadece bugünü için değil, geleceği için de bir dönüm noktasıydı. Asya ile Avrupa'yı demir yoluyla birleştirerek Londra'dan Pekin'e kesintisiz bir hat açtı. Orta koridoru hayata geçirdi ve Türkiye'yi yeni İpek yolunun kalbine yerleştirdi. Böylece Marmaray, Türkiye 100 yılı vizyonunun altyapısını oluşturan en somut eserlerden biri oldu. Ve geçmişten gelen bir hayali bugünün gücüyle gerçeğe dönüştürerek geleceğe miras bıraktı.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için doğru adrestesiniz.
2: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
3: Müslümanlara göre fazla dünyeviyim, diğerlerine göre fazla dindarım. Militanlara göre fazla ılımlıyım, ılımlılara göre fazla militanım. 40 yıla sığdırdığı çalkantının yansıması olarak böyle algılandığını ifade etti 20. yüzyılın en önemli düşünür ve aktivistlerinden biri olan Malcolm X.
4: Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to? So much so that you don't want to be around each other. No, before you come asking Mr. Muhammad, does he teach hate? You should ask who yourself, who taught you to hate being what God gave you.
3: 19 Mayıs 1925'te Amerika'nın Nebraska eyaletinde doğdu. Babası ırkçı beyazlar tarafından öldürüldü. Annesi bu olaydan sonra akıl hastanesine kaldırıldı. O ve kardeşleri çeşitli ailelerin bakım ve himayesine verildi. Rengi yüzünden dünyanın kirli sisteminin sahipleri tarafından uğratıldığı haksızlıklar, gençlik yıllarını önce suçun, sonra hapishane hücrelerinin içinde geçirmesine sebep oldu. Hapishanede yeni bir dinle tanıştı. İslam. Ama bu, barış getiren dinin kendisi değil, Amerikan ırkçılığına maruz kalmışların ayrımcı ve sakat bir yorumuydu. Irkçılığa maruz kalan siyahi, beyazları küçümsüyor ve dışlıyordu. Allah'ın da rengi siyahtır, beyaz insanlarsa şeytandır diyerek geçirdi yıllarını.
4: I for one as a Muslim believe that the white man is intelligent enough. If he were made to realize how black people really feel.
3: Ve zamanın bütünlendiği, mekanın hiçe evrildiği, dünyanın merkezine seyahati geldi, çattı. Müslümanların kıblesini gördü. Beyazı ve siyahı değil, kulu gördü. İnsanın, Yaradan'ın şefkat ve merhametiyle kardeş olduğunu, olabileceğini gördü. Dönen adam, giden adam değildi. Miladi 1964 haccına, Malcolm X olarak gitti, El Hacı Malik El Şahbaz adıyla döndü. Sadece bir yıl sonra, 1965'te silahlı 6 kişinin saldırısına uğradığında kürsüden insanlara sesleniyordu. Mahşer provasında keşfettiği hakikatin sesini yükseltmesi böyle karşılık buldu. Etkili bir hatip, ateşli bir aktivist, heyecanlı bir insan olarak 40 yılda tamamladığı dünya çilehanesindeki yolculuğundan ardında kalan unutulmaz sözleri oldu. Kimse sana özgürlüğünü vermez. Kimse sana eşitliği, adaleti ve başka hiçbir şeyi vermez. Bunları kendin alırsın.
4: Oh, right there. How close they were when they let him, how close they were upon him when they let him have it. And after he had, and the autopsy that was performed without in the knowledge of his family, of his relatives, they just cut him open to get the bullet because he's just another Negro.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Küresel Oyun'a hoş geldiniz. Ben Çağrı Alkan. Konuklarımızla birlikte bir pazar akşamında daha karşınızdayız. Yine oldukça yoğun, hareketli günler geçiriyor özellikle Orta Doğu bölgesi. Tabii İsviçre'de bugün yapılan görüşmeler, müzakereler uzun zamandır beklenen bir gelişmeydi. Bu gelişme yaşandı. Ancak bazı sıkıntılarla devam ediyor. İran heyetinin toplantı salonundan ayrıldığı haberi geldi kısa süre önce. Enine boyuna değerlendirmeye gayret edeceğiz. Tabii süreç nereye gidecek, ne tür sancılar yaşanabilir, bunları konuşacağız. Vakit kaybetmeden konuklarımızı tanıtalım. Doktor Mehmet Çelik, Daily Sabah yayın koordinatörü. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk abi, iyi yayınlar.
0: Özlem Coşan, Sağ Tek Dergi yayın koordinatörü. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Ve Doktor Ayhan Sarı, güvenlik ve dış politika uzmanı. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi akşamlar.
0: Tabii dünyanın gözü kulağı İran krizinin nereye gideceğinde, çözülecek mi, çözülmeyecek mi, savaşa tekrar dönülecek mi, dönülmeyecek mi derken, aslında geçtiğimiz günlerde Donald Trump'ın ve Pezeşkiyan'ın uzaktan attıkları imzalarla belgeye mutabakat resmen hayata geçti. Ardından gözler bugün İsviçre'de başlayan görüşmelere çevrildi. Görüşmeler olumlu bir atmosferde, mesajlarla başladı diyebiliriz. Ancak ilerleyen saatlerde tabii bir pürüz yaşandı. Küçük bir kriz yaşandı da demek herhalde doğru olacak. Ne oldu dersek, İran basınından gelen açıklamalara göre İran heyeti ABD ile görüşme yaptığı salonu terk etti. Sebebine baktığımızda Trump'ın tehditkar açıklamaları olduğunu görüyoruz. Tabii gelen bazı başka açıklamalar var. İsviçreli yetkililerden görüşme sürecinin sona ermediği, devam ettiği, ancak şu an için odalarına çekildikleri ve aracılar üzerinden temas kurmaya devam ettikleri yönünde. Şimdi Trump'ın aslında tam da olumlu mesajlarla başlamışken bu müzakere süreci, nihai anlaşmaya gidecek müzakere süreci, yaptığı bu tehditkar açıklamaları nasıl değerlendirmek lazım? Oradan başlayayım müsaadenizle. Çünkü dünyayı da biraz şaşırtan açıklamalar oldu verilen olumlu mesajların üzerine. Hatta bir ikisini okuyayım müsaadenizle notlarımdan, öyle devam edelim. Trump dedi ki, İranlı yetkililerle görüştüm. Onlara Hürmüz Boğazı'nı kapatırsanız ülkeniz kalmaz dedim. Lanet olası ülkenize geri bile dönemezsiniz diye de bir laf söylediğinden bahsediyor. Gerekirse Boğaz'ı ele geçirebiliriz, onların canını okuyacağım gibi çok sert açıklamaları var ki bu açıklamaların sebebi aslında müzakerelerden önce Hürmüz Boğazı'nın tekrar kapatıldığını ilan edilmesi. Tabii de bunun sebebi de Lübnan'a olan saldırıların devam etmesi diyebiliriz. Şimdi şunu sormak istiyorum. Yapılan bu mutabakat aslında taraflar için oldukça bağlayıcı, önemli maddeler ve adımlar içeriyor. Bu adımlardan, bu maddelerden bazılarına baktığımız zaman genel olarak şunu söyleyebiliriz ki, mutabakatta tehdit dili kullanılmaması şartı da var. Ama Trump bu mutabakat imzalandıktan sonra üçüncü kez yanlış hatırlamıyorsam İran'ı tehdit ediyor. Evet. Nasıl değerlendirirsiniz durumu?
1: Şimdi öncelikle ben genel itibariyle bu süreçlerde aslında savaşın seyrinin, yani savaşın seyrinin İslamabad görüşmeleriyle farklı bir evreye dönüştüğü andan itibaren Trump'ın açıklamalarından ziyade müzakere sürecin nasıl ilerlediğine odaklanmaya çalışıyorum. Çünkü Trump bir ileri bir geri tweetler atabiliyor. Sosyal medyasından bazen işte İran'a tehdit savurabiliyor. Aynı zamanda bazen Netanyahu'ya farklı açıklamalarda bulunuyor. Bununla birlikte baktığımızda bazen İran'a öven açıklamalar yapıyor. Dolayısıyla biz eğer
0: aslında lafınızı kesiyorum ama yani bir sonraki açıklaması ne olacağını kimse kestiremiyoruz.
1: Yani birkaç gün önce Arakçı'nın sosyal medya paylaşımını tekrar paylaşan bir Donald Trump var. Birkaç gün sonra aslında tam da süreç müzakerelerin pozitif bir raya girdiği anda bu sefer tehditkar bir dil kullanmaya başlıyor. Eğer biz Donald Trump'ın bu söylemlerine odaklanacak olursak, ki ben odaklanmamayı tercih ediyorum. Evet, bunların dikkate alınması gerekiyor. Ama odağımızın Donald Trump'ın sosyal medya açıklamalarından ziyade arka planda bu süreci yürüten J.D. Vance gibi aktörlerin ne yaptıklarına, nasıl paylaşımlar yaptıklarına bakmak gerektiğini düşünüyorum. Ama diyelim ki hadi biz Donald Trump'ın bu söylediklerine de bakalım. Bu süreçte kendi kamuoyuna hem verdiği mesajlar var. Bazı yorumcular bunu İsrail'i biraz yatıştırma amaçlı. Yine İran'a bakın, biz kaybetmedik. İran'a biz pozitif bir yaklaşımda bulunmuyoruz. Hala o tehditkar ve hala o baskıcı bizim tavrımız devam ediyor anlamında mesaj veren açıklamalar olduğunu da söyleyenler var. Ben ondan ziyade bu sürece aslında odaklanması gerektiğini düşünüyorum. Ki bugünkü yapılan görüşmelerden de acaba masadan ayrıldılar mı, terk mi ettiler? Yoksa bu sürecin bir parçası olarak görüşmeler yapıldı, sonra odalarına çekildiler. Hatta benim anladığım kadarıyla ve edindiğim bazı bilgilere göre oradan o müzakerelerin pozitif bir havada geçtiğine dair açıklamalarda oldu. Nihayetinde bu İslamabad sürecinden daha kompleks bir süreç. Çünkü iki tarafta gerçek anlamda bu sefer artık bir alışveriş, bir müzakere sürecine başlamış durumdalar.
0: Asıl pazarlık şimdi başlıyor.
1: Asıl pazarlık şimdi başlıyor. Neyin üzerine peki şu anda? Tabii bu aşamada bu kadar erken bizim nükleerden işte veya bunun gibi daha sert konulardan ziyade petrol gelirlerinin yani üzerinde yaptırım olan bazı gelirlerin serbest bırakılması, yine aynı önemde olan birinci maddedeki işte Lübnan meselesinin İsrail tarafından hala sabote edilmesi konusu şu anda ön plana çıkan ve gerçekte odakta, müzakere sürecinde odakta olan meseleler. Bana sorarsanız iki tarafta bu süreci biraz zamana yayma ile birlikte en kolay aşılabilecek meseleler üzerinden ilerletiyorlar. Ama bu süreç içerisinde tabii İki tarafında, yani İran tarafının da, Donald Trump tarafının da açıklamalarına biz kulak verirsek bence müzakere sürecini biraz yani orada odaklanmamız gereken ve asıl belki bu işi bir barış sürecine götürecek süreci atlamış oluruz. Hı hı. Bunların hepsiyle birlikte tabii şöyle bir şey söylememiz lazım. Bu savaş hangi uluslararası kanun veya uluslararası anlaşmaya dayanarak, uluslararası bir norma dayanarak başlatıldı. Bizim bildiğimiz hiç herhangi bir tane bunu gerekçe olarak kullanabilecekleri bir dayanak yok değil mi? Yani tek taraflı olarak gitti ve İran'a saldırdılar. Peki bu süreçte ben barış yapacağım diyen taraf da aynı taraf değil mi? Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Donald Trump

0: Ben savaşı başlatacağım dedi. Savaşı başlattı. İsrail'le birlikte. Bugün ben barış yapacağım diyor. Barışı, yani böyle bir sürece girdiler İran'la birlikte. Yarın bunun gerçekten tutarlı bir şekilde ve iki tarafında birbirine güven duyabileceği, aynı zamanda bölgedeki istikrar açısından da tutarlı bir şekilde raya girecek ve işleme alınabilecek bir anlaşmanın yapılması için farklı bir mekanizmanın da bunu kontrol edebilmesi gerekiyor. Yani oradaki ben anlaşmayı yaptım deyip tamam İran da buna tamam dedi, imzalar atıldı. Bunun yarın gerçekte uygulanabilirliği açısından nasıl bir güven inşa edilecek? Nasıl bir dayanak olacak bununla ilgili? Asıl problem de bence burada, ya yani kompleks hale işi getirecek mesele de yarın Trump'ın veya İsrail'in bunu sabote etme riskinin biz nasıl minimize edeceğiz?
1: Yani bu bahsettiğiniz nihai anlaşmaya varıldıktan sonraki süreç değil, nihai anlaşmaya varma sürecindeki
0: sabotajdan bahsediyorsunuz. Nihai anlaşmadan sonra da, hayır, nihai anlaşmaya varma süreci zaten çok riskli. Ya İsrail hala, yani şu anda bir Lübnan saldırıları var değil mi? Lübnan'ı işgal etmiş durumda. Bunun bir defa durması gerekiyor bu süreçte. Ama yarın bir gün eğer biz, hadi barış için imzalar atıldı, bu 60 günlük süre bitti dedikten sonra İsrail ve ABD'yi gerçekten bu anlaşmaya sadık kalıp tutacak mekanizmanın da olması gerekiyor. O mekanizma olmadan yarın yine aynı, ben yani bugün ben savaş başlatıyorum, bugün ben barış yapıyorum diyen taraf ve güç yarın ben bu anlaşmayı artık tanımıyorum da diyebilir. Dolayısıyla o risk hiçbir zaman elimine edilmez. Niye? Çünkü güce karşı sizin kontrollü bir şekilde onu rayda tutabilmeniz için onu kontrol edebilecek bir güç ve bir mekanizmanın olması gerekiyor. Hı hı. Öyle bir güç ve mekanizma yok şu anda. Yani. Bunların aksine bir de İsrail diye bir aktör var bölgede ve hem bunu sabot, yani nihai hedef olarak İsrail İran'la barış ister mi? Ondan da çok emin değiliz zaten.
1: Aslında bütün dünya emin değil. Aslında istemediği konusunda emin olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi sizin bahsettiğiniz nokta aslında mutabakatın son maddesindeki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bağlayıcı onayına getiriyor bizi. Ama BM Güvenlik Konseyi'ne baktığınız zaman da ne görüyorsunuz? İşte yani ABD'nin zaten daimi üyesi olduğu ve veto hakkına sahip olduğu bir BM Güvenlik Konseyi'nden bahsediyoruz. ABD ve İran arasında bir anlaşma sağlandı diyelim. Bunu diğer üyelerin de onaylaması lazım. İşte diğer daimi üyelere baktığınızda işte Fransa'yı görüyorsunuz, İngiltere'yi görüyorsunuz, Rusya'yı ve Çin'i görüyorsunuz. Ve bu ülkelerin her birinin birbirinden farklı ajandaları, birbirinden farklı çıkar mücadeleleri var. ABD ve İran arasında bir anlaşma olsa, İran istediklerini ABD'den alsa, bu BM Güvenlik Konseyi'ne gittiğinde bu şekilde onaylanacağı anlamına da tabii ki gelmeyebilir değil mi? Böyle de bir risk var aslında.
2: Tabii ki.
1: Şundan dolayı söylüyorum, İran'a yaptırımların kaldırılması tabii maddelerin arasında ama bu yaptırımların çok hatırı sayılır bir kısmı da Birleşmiş Milletler yaptırımları. Yani tek başına ABD'nin yapabileceği bir şey değil.
2: Doğru.
1: Ne dersiniz?
2: Şimdi tabii biz aslında bu olayda, yani bu müzakereler, ki teknik müzakereler, teknik müzakere penceresi 60 günlük nihai barışa doğru götüren en önemli aslında zaman aralığı diyoruz. Bu zaman aralığını en büyük sabote edenin veya edecek olan İsrail olduğunu biliyoruz. Bu konuda da İsrail'i tutması gereken bir Amerika varken Trump'ın özellikle sertleştirdiği dilini Netanyahu ve kabinesine değil, daha çok bu bahsetmiş olduğunuz ülkelerin de içinde yer aldığı Avrupa ülkelerine yapması ve hali hazırda müzakereler devam ediyorken, müzakere heyeti toplantı halindeyken İran'a yönelik bu kadar üslubunu sertleştiriyor olması aslında Mehmet Hocam'ın da özellikle belirttiği, benim de konuşmamdaki ana omurgayı oluşturacak olan bu güvenceyi kim sağlayacak sorusunu tekrar gündeme getiriyor. Amerika'nın burada bu güvenceyi sağlaması gerekirken yangına benzinle giden bir Amerika görüyoruz tekrar.
1: Evet.
2: Bakın J.D. Vance toplantıya girmeden önce Trump'ın bu anlamda kalıcı barışla ilgili sürecine kadar önemsediğinden dem vurdu değil mi? Hep beraber dinledik. Ama müzakere devam ederken yine aynı Trump'ın süreci sabote etmeye dönük anlaşılabilecek sözleri oldu. Kaldı ki İran'ın müzakere heyeti daha öncesinde İslamabad görüşmelerinde de böyleydi. Trump'ın bu diliyle ilgili bir madde koydurdu.

0: Evet.
1: Bunun ne kadar önemli olduğunu bildiği halde bu şekilde işte, tekrar.
2: Buna rağmen bunların olması can sıkıcı tabii.
1: Tabii yani burada tek sabote edenin İsrail olmadığı da ortada. Hı hı. Yani aslında bu kalıcı barışın ne kadar bağlayıcı olacağı ile ilgili olan

0: Wonderful to be here.
1: Burada olmak harika bir duygu ve umuyoruz ki evimize döndüğümüzde buradan beraberimizde elimizde çok güzel bir anlaşma olacak. Hem barışı hem istikrarı ve hem de ilerlemeyi tüm dünyada teşvik edeceğiz. Sayın Başkan'ın diplomatik kararlılığı sayesinde tüm dünyaya bunu gösterebildik. İran'ın nükleer programı sona eriyor. Hürmüz Boğazı açılıyor ve birlikte bundan daha fazlasını yapabiliriz. Orta Doğu'daki ilişkileri de sonuna kadar ya değiştireceğiz ya da önceye döneceğiz. Önceye dönmek hiç kimsenin istediği bir şey değil. Sayın Başkan, Orta Doğu'yu bundan 10 sene öncesinde olduğu haliyle değil, 10 yıl sonra çok farklı bir halde görmek istiyor ve bunun için çalışıyor. Diplomasi vasıtasıyla biz Orta Doğu'yu dönüştürebiliyoruz. İran ve Körfez ülkeleri birbirleriyle iyi geçirecekler. En azından hasmane ilişkileri olmayacak. Biz ilişkilerimizi İran halkıyla daha iyi noktaya götürmek istiyoruz.
2: Evet, açıklamalar öyleydi. Yani aslında evet, ılımlı açıklamalar ama evet, baktığınızda sanki evet, savaş çıkaran hiç ABD değilmiş
3: gibi. Ortak dil oluşturamamanın ne kadar aslında stres ve gerginliğe sebep olduğunu, hı-hı, biz bu konuşmanın hemen akabinde bu kadar hassas bir dengede, hassas maddelerin, üstelik ekiplerin bu kadar yoğun çalıştığı, çaba gösterdiği, kaldı ki sadece bu ekibin değil, bakın yine bölge ülkelerinin eş zamanlı olarak görüşmeler yaptığı.
2: Türkiye'de dahil.
3: Türkiye'de dahil olmak üzere. Böyle bir zamanda Trump'ın oradan çıkıp böyle bir konuşma yapması, üstelik bakın başkan yardımcısının daha görüşmeye girerken kendisine atıfta bulundu. Hı hı. Ve belki de ben şöyle de yorumluyorum, yani sakin ol şampiyon der gibi bir konuşma, yani hemen ilk cümlesinin başkan Trump'a teşekkür edilmesi, evet, onun sayesinde böyle bir işte sürece girildiğini söylemesi. Mesela bu kadar işte saldıran tarafın aslında temsilcisi olan Vance'in, bakın ya Orta Doğu'da bir şeyleri sonsuza dek değiştireceğiz ya da önceye döneceğiz. Eskiye dönmeyi hiçbirimiz istemiyoruz. Yani söylem analizi yaparken aslında bu aba altından sopa göstermektir, hı-hı, baktığınızda. Hı-hı. Ve aynı zamanda da diplomasi yoluyla biz Orta Doğu'yu dönüştürebiliyoruz.
2: Bu da çok iddialı
3: niye
2: bir söz tabii.
3: Niye saldırdınız peki? Yani Orta Doğu, tabii şunu da söylememiz lazım Çağrı Bey. Bu 100 günlük bir mücadelenin müzakeresi değil. Hı hı. Bu görüşmeler 50 yıla dayanan bir düşmanlığın ve Orta Doğu değil sadece artık sonuçları itibariyle bütün küresel işte yapıyı değiştiren, dönüştüren ve hatta çok da zor bir sürece sokan bir olayın artık geldiği o nihai çerçeve.
2: İşte tam da bu noktada evet, çıkıp da Trump'ın evet, bu kadar sert bir üslupla bu evet, açıklamaları yapması aslında yani bir anlamda İranlılar tarafından baktığınız zaman hani sürece bir dinamit koyma girişimi
3: bakın,
2: olarak
3: şu da markaj da var. Şu markaj da var. Şunu da söylememiz lazım. Şimdi İsrail'le ilgili olarak tabii biz manşetlere de baktığımız zaman İsrail'deki gazetelerin muazzam derecede Trump'ı bir karşıya alma, hı-hı, durumu söz konusu. Yani biraz böyle işte Tel Aviv'in de gazını almaya, tansiyonu düşürmeye yönelik anlaşılabilecek bir hamle olabilir. Ama şimdi değil. Müzakereler esnasında değil. Kaldı ki bunun böyle olmaması gerektiğiyle ilgili bir madde bile konuldu içeriye.
2: Ki yani daha düşük tondan, daha farklı bir üslupla da bu mesajı vermek istese verebilirdi ki. Biraz önce konuşmasını dinlediğimiz J.D. Vance hatırlarsınız birkaç gün önce. Tabii. İsrail'e neler söyledi?
3: Tabii
2: yani
3: ki,
2: ben olsam tek büyük müttefikinize böyle saldırmazdım diye bakanlara tabii, doğrudan açıklamaları vardı.
3: Ve üstelik bu mesela müzakereler çok tarihi bir kırılma noktası ve biz yıllar sonra bile Allah nasip ederse, hı hı, bunun üzerinde tabii ki bir takım noktaları tekrar geriye dönüp referansla konuşacağız büyük bir ihtimalle. Fakat dengeler bu kadar kırılganken henüz henüz daha barışın kalıcılığıyla ilgili maddelerin daha ön sözüne bile girilmemişken, hı hı, maddeler sadece deklare edildi. Üzerinde görüşmeler bu 60 günlük süreç zarfında. Bakın mesela Sayın Hakan Fidan da teknik konularla ilgili teknik ekiplerin çalışması gerekiyor dediği bugün yaptığı açıklamada. İşte yaptırımlarla alakalı

0: teknik ekip oluşturuldu. Nükleerin özellikle sıvılaştırılmalı mı, oradan işte transportasyon, işte nakliye mi edilmesi lazım? Bu konular henüz daha teknik ekip tarafından değerlendirilecek. Tazminat, dondurulmuş fonlar, yani tamam biz bırakıyoruz denilebilecek bir durum yok ortada. Evet. Yani netleşen hiçbir madde yok. Fakat özellikle 5. maddenin, özellikle bakın 1. maddeden önce bahsedelim. İsrail adı anılmadan, İslamabad mutabakatında İsrail'in adı anılmadan Lübnan'daki saldırıların durdurulması ve tüm cephelerde ateşkesin tam olarak sağlanması ile ilgili İran'ın olmazsa olmaz, yani bu müzakerelerde en birincil olarak müzakerenin devam etmesi şartı Lübnan'la alakalı olan konuydu. Evet. Öncelikli olarak.
1: Aslında Cuma günü yapılan ateşkes, Lübnan'dan gelen İsrail ve Hizbullah arasındaki ateşkes haberini de hatırladığımızda bir gün önce atılan imzaların da anlamı daha net ortaya çıkıyor.
0: Tabii ki.
1: Yani süreci biraz hızlandırmak adına onların atıldığı anlaşılıyor ki Hizbullah ve İsrail arasında duyurulan ateşkesten sonra zaten bu toplantı netleşti ve yapılabildi.
0: Tabii ki.
1: Muhtemelen o adım atılmasaydı bu da olmayacaktı. İran'ın tutumunu göstermesi bakımından aslında önemli tabii.
0: Ama biz Vance dışında Trump'tan, yani en yüksekteki İTA amirinden İsrail'in tutumuyla ilgili bundan sonrası ile ilgili projeksiyon ifadeleri duymuyoruz. Hı hı. Yani ne yapacak İsrail? İsrail'e tam olarak etki edebilecek mi? Bu kadar büyük bir müzakere sürecinin bütün o kırılganlığını İsrail'in tavırlarına bağlamak ve bu konuda Trump'ın yok hani şöyle benzetiyorum ya geç o taraftan merak etmeyin ısırmaz demesi gibi geçiştirici bir takım ifadelerle ya da arada bir işte tansiyonu yükselterek Netanyahu'ya karşı bu şekilde bir tansiyonun düşürülmesini beklememesi lazım. Dünya kamuoyu da zaten Sayın Hakan Fidan'ın özellikle ifade ettiği bir cümle var. İsrail'e karşı yaptırımların kurumsallaşması konusu. Hı hı. Ve bunun bütün dünya kamuoyunda, uluslararası kamuoyunda bununla ilgili ortak bir eyleme geçilmesi. Yani eylemlerin kurumsallaşması. İsrail'i engellemeye yönelik. İsrail'in bu tutumlarını uluslararası kamuoyunda artık rahatça, pervasızca hareket ederek bölgeyi ve tabii ki geniş manada bütün küresel güvenliği, enerji arzını, barışı baltalaması noktasında bakın İsrail ateşkesin devamlılığıyla ilgili gazete bunu delmek için elinden geleni yapıyor. Zaten bütün bu konunun odak noktası aslında Filistin konusu evet. Baktığımızda. Ki Batı Şeria'daki yerleşimcilerin terörist şeyleri, uygulamaları.
1: Biraz önce bahsettiklerinizin olabilmesi için tabii. De aslında işte bizi dönüp dolaşıp uluslararası sistemdeki reforma getiriyor
0: tabii
1: mesela.
0: Tabii.
1: Yani o
0: Barış Kurulu'nun işlerliğini Trump ne kadar aktive edebildi ki buradaki müzakerelerle alakalı sonuç alabilelim.
1: Aslında benim endişem biraz da.
2: Buyurun. Müsaadenizle yani buyurun. Yıllar önce biz kendimiz de uluslararası ilişkiler öğrencisiyken hep bir sistemden bahsederdik. İşte aktörler bu sistem içerisinde birbiriyle nasıl hareket edere bakardık. Bugün eğer biz uluslararası ilişkiler dersi verirsek güçten bahsedeceğiz. Az önce bahsettiğiniz eğer bunu işleyebilmesi için zaten karşısında onu gerçek anlamda dengeleyebilecek bir aktör olması gerekiyor. Sistemin kendisinden ziyade çünkü sistem bugün hiçbir problemine artık çözüm üretecek durumda değil. Evet. Aksine çözümden ziyade problem üreten bir sistem var. Zaten Türkiye'nin o bahsettiği BM sisteminin reforme edilmesi, dünyanın 5'ten büyük olma meselesi zaten hep de bundan kaynaklanıyor. Yani az önce siz de bahsettiniz. Veto hakkı olan bir ABD veya Rusya, Çin bunu nasıl kendi çıkarını gözetmeden İran'la ABD arasındaki anlaşmaya evet diye oy verecek. Yani aslında sistemin kendisi artık güce dayalı sadece yani işbirliğinden ziyade tek taraflı çıkarların korunduğu ve güç kimdeyse onun kuralının işlediği bir sistem olduğu için
1: aslında belki hani sistemin değişmesi için itici güç olması bakımından da bir faktör olabilir mi? Yani bu 5 ülkeden birinin çıkarlarının bu sistem yüzünden zarar görmesi belki de sistemin değişmesi için bir zorlayıcı unsur da olabilir ilerisi için ama tabii evet. Çok büyük tartışmalara sebep olacaktır. Şimdi Lübnan'a dönecek olursak şimdi ben Lübnan'da şöyle bir endişeye sahibim aslında bilmem katılır mısınız? Nasıl Gazze'deki süreç İsrail'in aslında bölge...

0: ya da daha da ilerlemesini, işgali derinleştirmesi için bir zaman tanıyan bir duruma dönüştü. Lübnan içinde aynı şey yaşanır mı? İsrail burada da aynısını yapar mı diye de endişe etmiyor değilim. Şimdi İsrail'den gelen açıklamalara baktığınızda Lübnan'ın güneyinde kalmaya devam edeceğiz diyor. Her ne kadar İran bu anlaşmada Lübnan'daki işgal sona erme, saldırılar durmazsa biz ilerlemeyiz dese de başlayan bir süreç bir şekilde İsrail'in lehine dönüşür mü endişesine sahibim. Trump'ın açıklamalarına baktığınız zaman Lübnan'la alakalı şunları görüyorsunuz. Son açıklamalarından bahsediyorum tekrar. Diyor ki İran Lübnan'daki yüksek maaşlı vekillerinin sorun çıkarmasını derhal durdurmalıdır. Aksi takdirde geçen hafta yaptığımız gibi İran'a yine çok sert bir darbe indireceğiz. Hem de daha sert. Sanki saldıran İsrail değilmiş gibi Lübnan'a. İsrail'in Hizbullah'ı ortadan kaldıramaması beni hayal kırıklığına uğrattı. Binaları yıkmadan hiçbir şey yapamıyorlar. Bunu Suriye'ye vermeye çok yakındım. Çünkü orada daha isabetli bir iş çıkarırlardı. Şimdi Lübnan konusunda İsrail'e Netanyahu'yla görüş ayrılıklarına sahip olduklarını daha önce de söyledi. Bu Suriye açıklamasını ve vurgusunu da ikinci kez yapıyor Hizbullah'a karşı bir güç unsuru olarak. Bu da aslında tabii bambaşka sıkıntılar doğurma potansiyeline sahip bir düşünce diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
1: Ya belki de Çağrı Bey, Trump'a yardımcıları diyorlardır ki Suriye'yi destekleme konusunda en başından beri. İşte Hizbullah'a karşı da önemli bir set çekebilir, onları dengeleyebilir dediklerini zannediyorum ki sürekli Suriye yönetimiyle Hizbullah'ın karşısındaki bir yönetimi kıyaslayan bir Trump var. Diğer taraftan İsrail'e geldiğimizde, şimdi siz söylerken Savunma Bakanı İsrail'in Katz'ın sözlerini hatırlıyorum. Sürekli çıkıyor ya televizyon, diyor ki Hermon Dağı'nı işgal ettik, süresiz bir şekilde burada kalacağız. Sonra Lübnan'ı işgal ediyorlar. Geçen kendisi yaptığı soykırım suçunu, işledikleri soykırım suçunu açık açık televizyonda söyledi. Dedi ki 200 tane köy yıktık. Artık istiyorlarsa, dönebiliyorlarsa 200 bin kişi dönsünler, bakalım döndüklerinde bulacaklar mı bir yer diye. Bunu da söyledi. Filistin'de, Gazze'de yine benzer bir durum var. İşgal ettikleri yerlerden çıkmıyorlar. Çıkmayacaklarını da deklare ediyorlar.
0: Evet.
1: Şimdi bunları ilk bakışta böyle peş peşe okuduğumuzda İsrail'in gücünü, kuvvetini gösteren somut gerçekler olarak okuyabiliriz. Ama ben orta ve uzun vadede İsrail'in sürekli altından kalkamayacağı başka bir yükün altına girmesi olarak okuyorum. Bakın, imparatorlukları, devletleri çoğunlukla bitiren önemli faktörlerden bir tanesi de plansız bir genişlemedir. Yani genişler, belli bir noktadan sonra şunu görürler. Ya bu genişleme bizim için çok da iyi olmadı aslında. Artık altından kalkamıyor.
0: Kontrolü kaybediyorsunuz.
1: Kontrolü kaybediyor. Yani Roma bile böyle yıkıldı en nihayetinde. Şimdi İsrail de bu hatanın içerisine giriyor ve bence yine onun gibi terör devletlerinin çoğunlukla tarihsel olarak da düştüğü bir hatanın içerisinde, bir özellik olarak da inanılmaz bir kibir içerisindeler. Ve bu kibir de onların gerçekleri görmesini engelliyor. Bakın, Trump ve J.D. Vance gibi bir adam bile, ki J.D. Vance'in geçen hafta o röportajlarını okuyalım. Ne diyor? İsrail şu an dünyada Amerika'dan başka hiçbir devletin onu desteklemediğini görmesi lazım diyor. Bakın, onlar bile İsrail'in ne kadar büyük bir yanlış içerisinde olduğunun farkında ama İsrail bunu göremiyor. Yani bu bize...
0: Dedi ki 9 milyonluk bir ülkesiniz, sürekli insanları öldüremezsiniz. Bakın, bunlar ona, çok açık, net ifadeler, çok net mesajlar.
1: Ona gerçekleri hatırlatıyor. İlginç değil mi yani? Diyor ki siz bütün sorunlarınızı öldürerek çözemezsiniz. Çünkü bütün aklı başında kötü olsalar, yani şeytani bir yanı bile olsa, bütün devletler, yöneticiler bilir ki bu iş sadece öldürmekle, yıkmakla, vurmakla, savaşmakla olmaz. Bunu belli bir zamandan sonra dengeye oturtturmak ve rıza üretmek zorundasını. Bunu herkes bilir. Yani şeytani tarafta olan da bunu bilir. Mesela Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail terör devletinde en büyük fark o. Onlar da öldürüyor, onlar da yakıyor ama onun belli bir yerde durabiliyorlar. Bunlar çünkü o işi daha profesyonel, tırnak içerisinde söylüyorum, yapabiliyor. Ama İsrail tamamen inanılmaz bir kibrin esiri olmuş durumda. Her yere saldırabileceklerini, her yeri kontrol edebileceklerini ve hepsinin yanlarına kar kalabileceğini düşünüyor.
0: Yani şu ana kadar da tabii böyle olduğu için bu düşünce de aslında kendi adlarına, kendi pencerelerinden söylüyorum. Maalesef ki boşuna değil.
1: Ben burada biraz yarı yarıya katılıyorum Çağrı Bey. Bakın, geçen yine Lübnan'da 4 askerlerini kaybettiler.
0: Evet.
1: Sürekli kendi askerlerin ölüm haberlerini alıyorlar. İran meselesi mesela ters tepti. Olmadı
0: i̇şte bunlar
1: yani.
0: Bunlar son olanlar. Yani ben geçmişteki onlarca yıldan bahsederek söyledim bunu. Maalesef durum böyle.
1: Şimdi bence o yayılmacılık onların kendilerinin bir kısır döngüye girmesine sebep oldu. O saldırıyor, saldırdıkça daha çok tehdit algılıyor, daha çok tehdit algıladıkça daha çok saldırıyor. Ve belli bir noktadan sonra bu patlayacak. Bunun patlamasının ama kritik noktası bence şu. Şu ana kadar sizin dediğiniz gibi yanlarına nasıl kar kaldı? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ni ve Avrupa'yı, önce İngiltere'yi, sonra Amerika'yı, sonra bir bütün olarak Avrupa'yı arkalarına, bu işgal politikalarının arkalarına alabildiler. Ama şimdi bizim mesela İran meselesinden sonra geri tepti dedim ya, geri tepmesi sadece savaşı kaybetmeleri, kazanamamaları değil. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri sürekli geriliyor Çağrı Bey. Bakın Hürmüz Boğazı'ndan sonra bence şöyle bir şey oldu. İlk defa hani Avrupalı devletler dedik ya, Avrupalı devletler İsrail'in bir virüs olduğunu biliyordu. En başından beri biliyorlar. İngiltere'sinden işte 48'lere kadar hep bunların bir virüs olduğunu biliyordu. Ama şöyle düşündüler. Dediler ki bu virüs bizim Orta Doğu'da çıkarlarımızın lehine. Bizim rakiplerimizi zayıflatıyor ve bizimle iyi işbirliği yapıyor. Virüs onlara hiç bulaşmadı, dokunmadı. Virüsün olumsuz etkilerini görmediler. Ta ki Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına kadar. Bakın Filistin bile demiyorum. Çünkü Filistin, Lübnan o virüsün onlara bulaşmadan kendi yakın bölgesine zarar vermesinin bir sonucuydu. Hürmüz'den sonra ne oldu? İşte yayından önce hocalarımıza konuşuyorduk. Almanları. Bakın Almanlar bile, tırnak içerisinde söylüyorum. Almanlar bile, Merz gibi bir politikacı bile, yani İsrail yanlısı kim desek aklımıza ilk gelecek adam, dedi ki bu savaş bizim değil. Bu savaşın bir önce durması lazım. Neden? Çünkü Hürmüz Boğazı'nda İsrail'in başlattığı o savaş Amerika'yla en çok Avrupalıları vurdu.
0: Evet.
1: Artık şunu gördüler. Bu virüs bize de dokunuyor. Bu virüsün zararlarını biz de yaşamaya başlıyoruz. Ve bu bence hızlı değil ama yavaş yavaş Avrupa'da da Batı'da da bir kırılma oluşturacak. Şimdi J.D. Vance geçen hafta peş peşe açıklamalar yaptı ya. Dedi ki bizim Batı'yla da Avrupalılarla da ilişkilerimiz iyi. İşte Kanada'yla vesaire de ilişkilerimiz iyi. Ama çıkarlarımız var. İşte Fransa'yla da benzer şekilde bir ilişki kuruyoruz. Yani bazı yerlerde anlaşıyoruz, bazı yerlerde anlaşamıyoruz. Ve bunun üstüne başka İsrail'e böyle alttan alta eleştiren açıklamalar yaptı. Ve İsrail medyası da bir haftadır J.D. Vance'i linç etmekle meşgul. Niye bunu özellikle anlatıyorum? J.D. Vance şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde ikinci başkan. Yani Trump'a bir şey olsa yerine başkan olacak adam. Daha da ötesi 2028 yılında bir sonraki seçimlerde Cumhuriyetçiler içerisindeki Marco Rubio ile birlikte en önde gelen aday. Belki adam 2028 yılında Amerika'nın başkanı seçilecek. Şimdi bakın bu adam artık İsrail'le bu şekilde bir ilişki geliştirmenin Amerikan çıkarlarına aykırı olduğunu açık açık söylüyor. Yarın öbür gün İsrail, Netanyahu Amerika'yı daha fazla zorlamaya başlarsa bu bir adım ötesine gidecek. Belki 2 sene, belki 3 sene, belki 2-3 ay içerisinde. Ve belli bir noktadan sonra şu senaryoyu düşünelim. Amerika'nın, Avrupa'nın bırakın İsrail'e destek vermeyi, İsrail'in karşısına geçtiği bir pozisyonda hadi İsrail Lübnan'ı işgal etmeye devam etsin, Suriye'yi işgal etmeye devam etsin, İran'a saldırmaya devam etsin. Yapabilecek mi? Yapamayacak. İşte bizim yavaş yavaş gittiğimiz yer bu. İsrail'de bile 3-5 tane kalmış aklı başında politikacı. Onlar bile bakın tam olarak bu senaryoyu dillendirmeye başladı. Sürekli saldırıyoruz. Hem savaşları kazanamıyoruz, hiçbir stratejik hedefe ulaşamıyoruz. Bir de üstüne üstelik tek şu an J.D. Vance'in dediği gibi Amerika dünyadaki tek İsrail'e destek verebilecek, yardım edebilecek müttefiklerini de sürekli kendilerinden uzaklaştırıyorlar. Ve bu belli bir noktadan sonra tekrar söylüyorum bence İsrail'e patlayacak. Son bir cümle şunu söylemek istiyorum. Bu müzakerelerle ilgili onun notunu alıyordum da. Biz de uluslararası ilişkilerde Robert Putnam'dan bir açıklama var. İki düzeyli oyun diye. Buranın temel mantığı çok basit aslında. Bir ülke uluslararası arenada bir anlaşma yapacakken içerideki muhalefetin, kamuoyunun bu anlaşmayı ne kadar desteklediğine bakar. Hani Trump'ın açıklamalarını söylüyoruz ya, bence Trump'ın bugünkü açıklamalarının ve bu sürece yaptığı eleştirinin en büyük sebebi şu. İçerideki medya ve özellikle Siyonist lobiler bu anlaşmaya çok karşı. Biraz onları yatıştırmak için bu açıklamaları yapıyor olarak okuyabiliriz bence. Çünkü bu anlaşmanın başarıya ulaşması için öyle veya böyle içeride yasal olmasa bile bir kamuoyu desteğinin, medya desteğinin, lobi desteğinin Trump ihtiyacı var buna. Dolayısıyla içerideki bu anlaşmaya yönelik olumsuz bakış, İsrail'in sürekli oradaki kamuoyunu İran karşısına, J.D. Vance'in karşısına oluşturmasına yönelik bence Trump biraz içerideki tırnak içerisinde gaz

0: alabilmek için, almak için bu anlaşmaları yapıyor gibi geliyor. İran'ın da yani çok da bu Trump'ın sözlerine takılmaması lazım. En nihayetinde savaşı durdurdu. İkinci başkanını yolladı. İçeride de Trump'ın çok ciddi bir sıkıntısı var. Onu da biraz İran'ın gözetmesi lazım. Biz en başından beri hep diyoruz ya, bu savaşı bir sahada İran'la yaşanıyor, şimdi masaya geçti. Bir de bence bundan daha önemlisi Amerika'da iç politikada Trump'ın nasıl bir hengame içerisinde olduğuna da bakmak lazım.
1: İsrail'den bahsetmişken bir hatırlatma da ben yapayım, onunla ilgili yorumunuzu da almak isterim. Aslında sizin söylediklerinizle uyumlu bir açıklama. İsrail'e muhalefet lideri Yair Lapid'in bir açıklaması vardı. Demişti ki 24 saat içinde başkan yardımcısı J.D. Vance, Smotrich ve Ben-Gvir'e öfkesini kustu. Dışişleri Bakanı Saar'la bağlarını kopardı. Başkan Trump, Netanyahu'nun Lübnan'da sorumsuzluk yaptığını söyledi. Eğer bu hükümeti hızla değiştirmezsek İsrail'in dış ilişkileri silinip gidecek.
0: Bir şey daha ekleyeyim. Avrupa dışişlerinden sorumlu kişi Kaya Kalas, biliyorsunuz, bir yerde bir toplantıda çok ağır İsrail aleyhine konuştu. Sonrasında başka bir yerde de daha yumuşatmaya çalıştı ve Saar'la bir tweet Twitter'da.
1: Meksika'da apartheid rejimine benzetmişti.
0: Aynen öyle. Bir karşılıklı atışması oldu. Yani bakın Avrupa'da da aynısı var. Hala ilişkiler kopmuş değil. Hala ilişkiler devam ediyor ama giderek İsrail karşıtlığı sadece halk düzeyinde değil, yöneticiler seviyesinde de artıyor ve bu belli bir yerden sonra bence muhakkak patlayacak. Sadece mesele şu, bir eşik var. O eşiği şu an İsrail, Siyonistler halen bastırıyor. Çünkü hala medyada, finansta çok güçler. Ama o eşiği şöyle bir gıdım açtığında bir sel gibi, çığ gibi o Batı bitmişlik İsrail'in karşısına geçecek bence.
2: Peki abi, vaktimiz var mı? Ben burada bir şerhim var. Ben çok tabii hocam.
1: 3 dakika kadar vaktimiz
2: var. Şöyle ben J.D. Vance'in bütün açıklamalarını bu konuyla ilgili izledim. Fakat orada bir nüans var. Yani İsrail ve Avrupalılar tarafındaki eleştiri de böyle. Onlar da biraz daha farklı ama J.D. Vance şöyle bir eleştiride bulunmuyor. Sen Gazze'de 70 bin kişiyi katlettin ve ateşkese rağmen yaklaşık 1000 kişiyi daha öldürdün diye bir eleştirisi yok.
1: Doğru, haklısınız.
2: Batı Şeria'da şu kadar yeri işgal ettin, her gün ölüm var diye bir eleştirisi yok. Suriye'de şöyle bir işgalim var. Lübnan'a bu kadar giriyorsun. Lübnan kısmında biraz farklı açıklamalar var ama 70 yıldır zaten sen kan döküyorsun, yeter artık diye bir eleştirisi yok.
1: Uyarısı doğrudan Trump'ı eleştirmeleri üzerine
2: buradaki
1: bazı aşırı
2: uyarısı, evet, o nüansı bizim kaçırmamamız gerekiyor. Tamamen şu anki Donald Trump yönetimiyle Netanyahu yönetimi arasındaki metot farkı. Yoksa nihai hedef olarak sen niye işgal yapıyorsun, sen niye öldürüyorsun, bu kadar yeri niye bombaladın? Yani Gazze'ye biz Riviera kuracağız diyen Netanyahu
1: yani zaten Trump hatırlarsanız Trump'ın zaten açıklamaları yani Hizbullah'ı bitiremediği için kızgın olduğunu
2: söylüyor. Hocam yani J.D. Vance, bakın hocam şunda da.
0: Ben
2: yani,
0: virüs metaforumla aslında tam olarak bunları anlatmaya çalıştım. %100 katılıyorum. Yani virüs bize bulaştığı için sinirliler
2: virüs
0: zaten.
2: Ama oradaki virüs yıkan ve öldüren virüsün bize bulaştığı ile ilgili hiçbir tutum yok. Tavır sadece politikalarda ve bu süreçte ABD'nin bir prestiji var. O masada şu anda zaten İran'la birlikte bu prestiji bu prestiji zedeleyecek. Yani bana rağmen sen gidip Lübnan'a saldırma. Beni dinlememiş bir konuma, beni dinlenmeyen bir konuma soktuğun için ben seni eleştiriyorum diyor ya bir de. Evet. Biz sizi yani biz olmasak kimse size destek vermiyor. O da ABD'nin ne kadar İsrail yanlısı olduğunu göstermek için söylüyor. Yoksa senin hiçbir dostun kalmadı diye bir durumdan dolayı değil zaten. Avrupa'nın hepsi onu destekliyor.
0: Ama hocam virüs şöyle bulaşıyor. Amerikan askerleri öldü, üstleri bombalandı. Yani bölgedeki çıkarlarına direkt aleyhine bir politika
2: hocam ABD'nin ödüyor. Bölgedeki çıkarları bundan bir gıdım eğer gerçek anlamda ve uzun vadeli stratejisi çerçevesinde zarar görüleceği düşünülseydin zaten bölgeye girmezdi yani.
1: Yani şunu söyleyebiliriz özetle anladığım kadarıyla, aslında Trump yönetiminin İsrail'e kızgınlığı doğrudan Netanyahu'ya patronluğunu tam olarak kabul ettirememesinden kaynaklanıyor. Evet. Yani yeterince zapt edememesinden,
2: yoksa Gazze'de
1: sözünü dinletememesinden.
2: Bu kadar soykırım yaptığından dolayı değil tabii.
1: Dediğiniz gibi tabii bunun başka boyutları da var. Yani ne kadar Netanyahu'dan memnun değil, o konuda bazı haberler de alıyoruz. Örneğin İsrail medyasında bundan sonra göreve gelmesi muhtemel seçimlerde bazı muhalif isimlerle falan görüşmeye başladığı, nabız yokladığı yönde de haberler var ki aslında İsrail içindeki aşırı sağcı zihniyetin tutumu çok da Trump'ın hoşlandığı bir tutum değil. Çünkü zapt edemiyor. Yoksa nihai hedefler konusunda büyük bir devlet politikası bakımından büyük bir farklılık yok. Orada yöntem ve patronluğunu kabul ettirememe meselesi var. Bir

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

0: Küresel oyun devam ediyor. İkinci bölümde karşınızdayız. İsviçre'deki müzakereleri ve ABD Başkanı Trump'tan gelen bu müzakereler sırasında tehditkar açıklamaları konuşmaya devam ediyoruz. Lübnan konusu tabii öncelikli maddelerden biri. Lübnan oldukça da hassas, biraz önce de konuştuğumuz gibi. Toplantının açılışında J.D. Vance'den Lübnan konusunda da aslında
1: iki gelen soru üzerine
0: dikkat açıklama çekici vardı. Açıklamalar gelmişti. O açıklamaları bir dinleyelim, ondan sonra kaldığımız yerden tabii devam edelim.
2: Bazı şeyler oluyor, evet, ama 3 ay öncesinde olanlarla, 2 hafta, 3 hafta öncesinde olanlarla bugün olanları kıyaslarsanız ne kadar azaldığını göreceksiniz. Sayın Başkanımız da zaten bölgesel anlamda tam bir ateşkes olması için çalışıyor. Katarlılar, Pakistanlılar, İsrail'deki dostlarımız, hepimiz bölgesel barış için çalışıyoruz. Bazen tabii ki o noktaya nasıl gideceğimiz konusunda bazı anlaşmazlıklarımız olabiliyor ama Lübnan'da olanlarla alakalı da çalışmaya devam edeceğiz.
0: J.D. Vance'in açıklamaları böyleydi. Aslında yatıştırıcı açıklamalar diyebiliriz Lübnan konusunda. Ama Trump'tan gelen açıklamalara baktığımız zaman tamamen birbirine zıt mesajlar ve üslup olduğunu görüyoruz. İsrail'e baktığımız zaman Netanyahu'nun Lübnan'da kalmaya devam edeceğiz dediğini görüyoruz. Evet, bir ateşkes var. Saldırılar zaman zaman oluyor mu? Oluyor. Ama bir ateşkes genel anlamda şu anda ateşkes diyebileceğimiz bir durumdan en azından yakın bir durumdan bahsedebiliriz gibi görünüyor. Ama bunun ne kadar süreceği, pamuk ipliğine bağlı olduğu herkesçe malum. Ne kadar süreceğini de tabii kimse kestiremiyor. Şimdi genele baktığınız zaman şunu görüyorsunuz aslında, özellikle Lübnan konusunda katılır mısınız bilmiyorum ama Trump yönetimi Lübnan konusunda hem İran'ın zorlayıcılığına maruz kalıyor hem İsrail'in zorlayıcılığına maruz kalıyor ki ciddi anlamda arada kalmış ve bir denge kurmaya çalışan bir durumda. Ama bu dengeyi J.D. Vance'den gelen ılımlı açıklamalara karşı Trump'tan gelen çok sert tehditkar açıklamalarla kurabilmek mümkün mü? Yani bu biraz durumu karmaşıklaştırmıyor mu? Ne dersiniz?
1: Şimdi münferit olaylardan aslında bahsetmiyoruz burada. Trump'ın özellikle Suriye söz konusu olduğunda işte İsrail yayılmacılığının Golan Tepelerine yönelik, hatta Şam'a hatırlarsınız 4 kilometreye kadar yaklaşmışlardı. Evet. Ve bu anlamda Trump'ın o zaman İsrail işgal kuvvetlerinin durması gerektiği noktayla ilgili bütün dünya, uluslararası kamuoyu önünde çok net mesajlar verdiği, hatta hatırlıyoruz Netanyahu'nun yüzüne karşı söylediği, hı hı, bazı ifadeler vardı. Orada bir kuyruk acısı durumu var Netanyahu'nun ve savaş kabinesinin. Suriye'deki kendi aleyhine gördükleri o durumla alakalı olarak Amerika'nın aldığı pozisyonun da Orta Doğu'da İsrail'i daha izole, yani kendisine bir meşruiyet zeminini kendince bulabildiği güvenliğiyle ilgili bahanelerinin Trump tarafından elinden alındığı bir Suriye meselesi var. Böyle bakıyordu Netanyahu, hı hı, bu konuya. Bu yüzden de Lübnan'da kendi askerinin kalacağına yönelik Savunma Bakanı'nın işte Katz'ın ifadeleri

0: özellikle altını çiziyorlar. Yani biz buradan çıkmaya niyetli değiliz,
1: evet,
0: anlamında. Baktığınızda aslında Lübnan konusu tamamen münferit bir konu. Bambaşka bir müzakere konusu olabilecek kadar geniş parametreleri olan, dinamikleri çokça çeşitli olan bir konu. Hem İran açısından hem de Orta Doğu'da Amerika'nın bundan sonrasını düşünürsek yeni bir Orta Doğu paradigmasında Lübnan'ın şu anki durumu, İsrail'in yaklaşımı ve İran'ın talepleri açısından bakıldığında bu müzakerenin bambaşka, daha spesifik, daha farklı bir yerde tartışılması gerekiyor. Ama baktığımızda Lübnan'daki insani travma da çok büyük. Yani 1,5 milyon insanın güneyden kuzeye göçmesi, birçok altyapının da tahrip olması, evet, olmuş
1: birçok
0: olması.
1: Birçok noktada taş üstünde taş bırakmış.
0: Kalmadı. İşte o hani binaları vuruyor demesi aslında altyapıyı da tamamen yok etmeye yönelik, imhaya yönelik. İsrail'in bu anlamdaki, yani o katliamcı, o soykırımcı nosyonunun devam etmesi Trump'ı tabii ki endişelendiriyor, hı hı, bu noktada. Fakat şunu da konuşmamız lazım. Yani Lübnan'la alakalı şimdi yuvarlak bir takım ifadeler kullanıyor tabii ki. Biz müzakere heyetinin, o teknik heyetlerin bu konularda neler konuştuğunu biraz daha işte en net ifadeleri biz gerçi hep İran tarafından alıyoruz. Hı hı. Dikkat ettiyseniz, evet, Çağrı Bey, değil mi? Yani evet. Çünkü Trump'ın gri propaganda dili o kadar abartıya veya tamamen ters köşeye yönelik ifadelerle dolu ki Trump'ın hangi ifadesinin gerçeği yansıttığıyla ilgili ancak bir sağlama yapmak adına İran heyetinden gelen bilgiler doğrultusunda biz anlayabiliyoruz. Şimdi tabii müzakerelerin zaten müzakere maddeleri yeterince çetrefilliyken Lübnan konusundaki kırılganlığın bu kadar yüksek olması ve aynı zamanda oradaki o insani şartların biraz önce bahsettiğim çok aciliyet gerektiren, yani bir alarm seviyesinde olması süreçle ilgili daha sağlıklı yürümesini engelleyebilecek bir noktada maalesef tutuyor işi.
1: Evet, maalesef.
0: Bu insani noktayı, yani 1,5 milyon insan, bakın bugün daha gördük haberlerdeki güneydeki köylerine geri dönmeye çalışan, tersine harekette başlıyor. Bakın şimdi bu silahların bir müddet susması insanların da tekrar o yer değişikliğinin, yani o hareketlenmenin başlaması anlamına geliyor. Hı hı. Merkezi otorite yok. Yani her an güvenlik, yine daha doğrusu bu ortam her an yine sabote edilebilir. Bu noktada tabii ki işler ne Amerika'nın, yani J.D. Vance'in resmi dilden açıkladığı gibi yürüyor maalesef. Bu tarafta hayır ben askeri bırakmayacağım diyen bir İsrail var. Ne yapacağı belli değil. Bir de şunu da özellikle belirtmemiz lazım. Bu İslamabad mutabakatıyla alakalı olan o süreçte Amerika'nın İsrail'i olayın dışında bırakması Lübnan'a yönelik o saldırganlığını da arttırdı.
1: Evet,
0: bakın dikkat ettiyseniz daha o gün 18 Haziran'da Beyrut'a bir saldırı var, değil mi?
1: Hı hı hı.
0: Yani bu tarafta olayın dışında kaldıkça İsrail, çünkü onlar başta beraber başladılar, değil mi? Yani beraber yola çıkmış gibi bir durumla. İşte rejim değiştirmeye yönelik suikastlarla başlayan ve arkasından Amerika'nın müdahale ettiği o süreçte şu an küçük enişte olayın dışında kaldı. Yani kendini kaldıkça da saldırganlaşıyor.
1: Çünkü ve Lübnan'ın bu izolasyon süreci sabote edebilecek tabii, çok büyük bir tabii, fırsat olduğunun farkında kendisi.
0: Ve özellikle arabulucuların bu anlamda en çok mesela Pakistan'ın da Katar'ın da Körfez ülkelerinin de en çok kendilerini stresli hissettikleri konu İsrail'in bir türlü o dizginlenemeyen ve Amerika'nın da bu anlamda garantörü olamadığı o risk faktörü. Ama Lübnan konusunun dediğimiz gibi bu işte İran'ın dondurulan fonları gibi veya Hürmüz konu, Hürmüz biraz daha uzun vadede belki konuşulabilecek bir konu. Özellikle Amerikan ambargosunun, hı-hı, 30 gün içinde kalkmasıyla ilgili biraz daha süreç o zaman netleşecek. Ama Lübnan konusunun İsrail'e bu yani İsrail'in önüne geçmekle ilgili eylemlerin kurumsallaşmadan şu an Lübnan konusu nasıl seyreder bunun cevabını verebilmek

0: kolay değil. Bu müzakerelerde de bu netliğin çıkabileceğini ben düşünmüyorum.
1: Aslında İran'dan gelen açıklamalarda Lübnan meselesi, Lübnan'la ilgili madde uygulanmadıkça biz evet. bu müzakerelere devam etmeyiz şeklinde oldukça netti. Bundan sonra müzakerelerin başlaması Lübnan konusunda aslında yol alındığına yönelik.
0: Şimdi Trump'ın o sözünün de buna eklenmesi söz konusu oldu.
1: İşte bundan sonra işler biraz evet, karıştı. Tabii ki nasıl çözülecek ben de meraklıyım açıkçası. Şimdi Hürmüz Boğazı demişken Hürmüz Boğazı ile alakalı durum şu an için en azından yatışmış diyebiliriz. Ama tabii İran burayı kapattığını açıkladı tekrar. Çünkü Lübnan'da saldırıların devam ettiğini söyledi. ABD'nin yükümlülüğünü yerine getirmediğini söyledi ki tekrar Lübnan meselesiyle bağlanmış görünüyor. Öte yandan Trump'tan gelen son açıklamalara baktığınızda Hürmüz Boğazı ile ilgili ne gördük bugünkü açıklamalarda? Dedi ki ABD gerekirse gelecekte Hürmüz Boğazı'nı devralabilir ve geçiş ücreti alabilir. Bu ABD'nin Hürmüz Boğazı ve Orta Doğu'nun koruyucu meleği olması anlamına gelir. Bu aynı zamanda ABD'nin boğazdan geçen petrolün %20'sini almasını da içerir.
0: Evet.
1: Şimdi İran boğazdan geçiş ücreti alacaktı. İşte bu daha sonra hizmet bedeline dönüştü. Bir ara formül bulunuyor gibi konuşuluyordu. Alacak mı almayacak mı diye konuşulurken şimdi bir de bu açıklama çıktı. Yani hem geçiş ücreti alabileceğini hem boğazdan geçen petrolün %20'sini alabileceğini söylüyor ki aslında bu da biraz bilmiyorum hani İran'dan rol çalmak mı demek lazım, ne demek lazım, nasıl yorumlarsınız?
2: Yani bu şimdi öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Cumartesi gününkü işte İran'ın bu kapatmayla ilgili meselesinin çerçevesinde bugün sanırım 70'e yakın gemi geçmiş ABD'nin denetiminde farklı bir rotayla. Bu da şu aslında savaş başlamadan önceki sayıya yakın bir sayı aslında baktığımızda. Yani evet bir orada henüz mayınların da temizlenmeme durumu var. Az önce bahsettiğiniz işte Donald Trump'ın açıklamasını aslında biraz da doğrulayan yani acaba İran buradan bir çıkış yani İran'ın açıklaması şu diyor ki ben bunu hukuki bir kapasitemle hukuki bir çerçevede milli çıkarlarıma hizmet edebilecek bir yeni bir orada statükoya dönüştürmem lazım diyor. Çünkü Hürmüz'le ilgili savaş öncesi statükoya dönülmeyeceği şu anda aşikar. İran bunu kendi lehine kullanmak isteyecek. ABD ve onun müttefiki Körfez ülkelerinin de bir belki de baskısıyla farklı bir orada formül üretilmesi gerekiyor. Ama baktığımızda Lindsey Graham diyor ki ben cuma günü Donald Trump'la 4,5 saat görüştüm diyor. Görüşmede şunu söylüyor. Yani şunu tartışmışlar. Eğer İran bizim istediğimiz gibi buradan bir formülle çıkmazsa Donald Trump şunu kafaya koymuş. Ben zorla gidip Hürmüz'ü alacağım ve onun kontrolünü elime alacağım diye bir açıklama yapmış yani. Dolayısıyla B planı olarak eğer
1: yani,
2: İran...
1: Lafınızı kesiyorum ama bunu zaten denemedi mi? Yapsa şimdiye kadar yapamaz mıydı?
2: Yani
1: şimdiye kadar yapamaması şöyle, bundan sonrası için soru işareti doğurmuyor mu?
2: Bundan şimdiye kadar yapamadı mı? Gerçi sorusundan ben çok emin değilim. Yani İran'ı yenemediği kısmı var ya. Orada hep biz söylüyoruz. Yani İran'ı yenemedi diyoruz. Ama orada bir gerçekten İran'ı nasıl yani Donald Trump için nasıl bir zafer makul bir zafer olacaktı? İsrail için nasıl bir zafer makul bir zafer olacaktı? Burada bir ayrışma olduğu için Donald Trump için belki şu ana kadarki kısım yeterliydi. Evet, balistik füzelerle belki çok büyük farklı bir direniş gösterdi ve belki onların beklemediği o rejim, yani daha doğrusu beklediği rejim değişikliği olmadı. Ama baktığımızda İran'da büyük bir yıkıma sebebiyet verdi. Yani nükleer programı ile ilgili büyük zararlar verdi, dini lideri öldürüldü. Ama İran bir direniş gösterdi, bu doğru ama... Yani Hürmüz'deki krizin çözülmesiyle ilgili ne kadar daha ben ileri gidebilirimi hesapladığı için ne kadar gideyim bu aşamada diye düşündüğü için belki de orada zorlamadı. Yani Lindsey Graham'ın tabii bu açıklaması Donald Trump'la görüştüm. Eğer bu görüşmeler, müzakereler başarıyla sonuçlanmazsa bu sefer giderim zorla ben orayı açarım kısmı ki oraya da abluka getirmişti zaten ama bu bir blöf mü bir yoksa kartları yüksekten açma mı bu müzakere sürecinde bu tabii bir tartışma konusu.
1: Yani daha önce pek çok ülkeye yardıma çağırdı o yardımlar gelmeyince ben Avrupa'ya rest çektiğini hatırlıyorum mesela burası bizim meselemiz değil sizin buraya daha
2: tam da ben oraya onu söyleyecektim.
1: Bırakır giderim siz uğraşırsınız.
2: Almanya
1: burada.
2: Savunma Bakanı Boris Pistorius.

0: Diyor ki bu sorunu ABD Başkanı çıkarttı diyor. Tamam, yani Avrupa için tamamen bu baktığımızda Donald Trump'ın başlarına bela ettiği bir problem. Niye? Çünkü direkt sokaktaki vatandaş bundan çekiyor. Yani Hürmüz'deki o enerji krizi direkt enerji arzını etkiliyor. Ekonomiyi etkiliyor, iç dinamikleri etkiliyor, uluslararası oradaki ilişkileri etkiliyor, ticaretin her şeyi etkiliyor Avrupa için. Dolayısıyla benim başıma sen bu Hürmüz'ü getirdin, bela ettin. Hacım'ın birinci bölümde söylediği, yani Avrupa'nın da artık Donald Trump'a karşı o tavrı direkt bu savaşın kendilerini etki etmesinden dolayı. Yani özellikle de Hürmüz'de tıkanıklığın aşılamaması. Yoksa İran'ı sen şu kadar bombaladın diye bir eleştiri yok. Niye orada yıkım yapıyorsun diye bir eleştiri yok. Ama Hürmüz'de tıkanıklık hala aşılmış değil. Evet, bir yumuşama oldu. Ama Hürmüz'deki o koz, İran'ın elindeki o koz hala ABD'ye karşı güçlü bir silah. Dolayısıyla zaten ben cumartesi günü şunu diyor, ben orayı kapatıyorum sen Lübnan'daki saldırıları durdurmazsan diye. Bence ilk bugünkü Zürih'te yapılan görüşmelerde de her ne kadar işte yaptırımlarla ilgili finansal meseleler biraz daha ön planda olsa da özellikle Lübnan'a karşı Hürmüz meselesi hala tarafların birbirine karşı kullandığı koz. İran için ikisi de bana sorarsanız kırmızı çizgi, ama bu İsrail için de Lübnan bir kırmızı çizgi hal diye hala duruyor. Çünkü diyor ki ben işgalimi devam ettireceğim, ben oradan çekilmeyeceğim. Donald Trump diyor ki ya biraz daha makul olur orada, bak böyle binaları bombalayarak sen bu işe varamazsın diyor. Ama İran için Hürmüz kozunu bunu öne sürme içinde bir aslında baktığımızda bir bahane oluyor. Dolayısıyla oradaki girdap henüz çözülmüş değil. Müzakereler dolayısıyla bugünden yarına bir sonuca varmak yani bu böyle bir beklentide bulunmak da çok gerçekçi değil. Kompleks bir süreç olacak. Bunun en önemli ayakları da bir tarafta Lübnan, diğer tarafta Hürmüz olarak devam edecek. Ama piyasalardaki bu yumuşama, bu müzakerenin yansıması bize biraz, yani herkese aslında baktığınızda özellikle bu bölgeye, dünyadaki işte enerji arzı meselesinde fiyatları düşmesi biraz nefes aldırdı. Umarız bu kalıcı bir şekilde çözüme ulaşır. Ama
1: Umuyoruz tabii
0: Hürmüz'deki
1: ama.
0: statükonun İran'ın istediği gibi bir formüle dönüştürmesi, o da boğazlar açısından farklı bir tartışma, hukuki bir tartışmaya da sebebiyet verir. O da diğer boğazlarla ilgili, ya Malaka Boğazı olsun işte,
2: Su yolları ile
0: evet
2: ilgili.
0: diğer su yolları ile ilgili farklı tartışmaları, uluslararası yine anlaşmaların ve hukukun gözetiminde nasıl bir yol açılabilir? Onda hukukçular artık bir çözüm olması gerekiyor.
1: Tabii yani söylediğiniz her cümle aslında bu sürecin ne kadar çetin geçeceğini de gösteriyor diyebiliriz. Şimdi Trump'ın pek çok açıklaması var tabii. Yani o kadar çok farklı konuda o kadar çok açıklama yaptı ki bunlardan biriyle daha devam edelim. Müsaadenizle Ayhan Hocam, şimdi Fox News'a yaptığı açıklamalardan birinde Pezeşkian'a çok sert sözler söyledi İran Cumhurbaşkanı'na. Pezeşkian, uranyum zenginleştirme konusunda zenginleştirme hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz diye bir açıklama yapmıştı. Yani ABD'nin bunu engelleyemeyeceği yönde bir açıklama yaptı. Trump'ın yaptığı açıklamaya baktığınızda yine oldukça sert sözlerle dedi ki söylediklerine dikkat etse iyi olur. Kendini düzeltmezse ülkenin geri kalanını ele geçiririz.
2: Sen bir dur
1: Yani
2: orada.
1: şimdi bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu diyorsun.
2: Sen bir
1: Mutabakatta
2: dur
1: zaten
2: demiş.
1: İran'ın uranyum zenginleştirme hakkı tanınıyor. Aksi
2: Ama
1: yönde bir
2: orada
1: açıklama
2: bakın
1: değil. Tabii.
2: Venezuela'ya yaptığının çok özür diliyorum hocam.
3: Estağfurullah hocam, buyurun.
2: Venezuela'ya yaptığı o gece çıkarması, işte Maduro'yu alıp gitmesi. Bakın yanlış hatırlamıyorsam 13 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyumu ya 13 ya 17 kilogram Venezuela'nın el koydu Trump.
1: Ama işte
2: Bakın
1: yani
2: oradaki laf aslında bununla alakalı da bir bana hatırlatma gibi geliyor. Çünkü biz özellikle Savtek'te bu ay bu 440 kilogramlık uranyumun ne olacağı, ne yapılabileceğiyle alakalı Amerika'nın niyetinin ne olduğu ile ilgili bir analize de yer verdik. Ve orada özellikle işte Venezuela'dan alınan bu zenginleştirilmiş uranyumun Amerika'ya götürüldüğü bahsi de geçiyor. Çünkü bakın yapay zeka ile ilgili bütün bu ilerlemenin bu hidroenerji ile alakalı kullanımın çok da artmasıyla alakalı olduğu, bu su kullanımının su kıtlığını körüklediği, özellikle yapay zekanın

0: bunda çok büyük bir rolü olduğu, işte bu uranyumun da işte silaha dönüştürülmesine yakın halde bulunan zenginleştirilmiş uranyumun hem silah yapımında hem de bu şekilde yapay zeka ile ilgili, teknolojiyle ilgili olan konularda da kullanılabilirliği, yani bu nadir işte enerjinin kullanımıyla ilgili olan konu, bütün o büyük güçleri çok büyük bir ihtirasa itiyor. İşte Pezeşkiyan'ın çok talihsiz bir zamanda yaptığı bu çıkış, aslına bakarsanız Maduro'nun başına gelenlerin kendisine de hatırlatılması şeklinde bir çıkışa bence sebep oldu.
1: Ki yani şimdi öncelikle aslında aradan geçen aylar İran'ın bir Venezuela olmadığını ABD'ye yeterince anlatmış olması gerekiyor. İkincisi, Pezeşkiyan'ın sözlerinde mutabakatın dışında bir, aslında genel anlamda baktığınızda bir ifade yok. Mutabakata aykırı bir söz yok. Buna rağmen bu kadar sert bir açıklama gelmesi tabii dikkat çekici. Buna İran Meclis Başkanı'ndan bir cevap da geldi. Onu da hatırlatalım. Dedi ki tehditlerinin bir etkisi olsaydı bugün bu kadar umutsuzluğa düşmezlerdi diye düşünmüyorlar mı? Amerikalıların tehditlerine güvenmiyoruz. Açıklamalarında dikkatli olsalar iyi olur. Silahlı kuvvetlerimiz başka bir şekilde karşılık vermeye hazır. Ne derlerse desinler, harekete geçecek olan biziz. Bunlar müzakerelere oturmuşlarken yapılan açıklamalar.
0: Evet.
2: Yani Çağrı Bey, söylemsel düzeyde analiz ettiğimizde Amerika ve İran tam birbirini buldu diyebiliriz aslında. Yani İran biliyorsunuz o son 2-3 yıldır işte animasyonlar, söylemler, bayrak çekmeler, duman atmalar vesaireyle bu tarz sembolik işleri, üst perdeden konuşmayı seven bir ülke. Yöneticileri de bu işi seviyor, benimsiyor. Halkına da bunu bir şekilde kabul ettirebilmiş durumda. Amerika'da da Trump böyle bir adam. Yani bakın Meloni'ye neler yaptı. Hani derler ya, dostuna bunu yapan düşmana ne yapmaz diye. Meloni'ye bunu yaptıysa İran'a, Pezeşkiyan'a bunu hayli hayli yapar adam. Dolayısıyla çok aslında bence sürpriz, şu an yapılan görüşmeleri bozacak meseleler değil gibi. Yani Trump normalde böyle konuşmayan bir adam olsa, daha diline hakim olabilen bir adam olsa, ayda yılda bu tarz açıklamalar yapıyor olsa, söylediği açıklama belki bazı taşları yerinden oynatır. Ama şu an o kadar çok bu seviyede konuşuldu ki bunun artık süreci çok fazla etkileyeceğini ben açıkçası düşünmüyorum. Yani düşünün, Trump, hani Meloni'den bahsediyorum ya, Biden hakkında söylediklerine bak, Obama hakkında söylediklerine bak, kullandıkları ifadeleri biz şu an yayında kullanamıyoruz. Evet. O kadar kötü yani. Sinkaflı cümleler vesaire kullanıyor. Dolayısıyla bu çok bence süreci etkileyecek bir durum değil. Diğer taraftan şuna da Lindsey Graham ve Pezeşkiyan'a ikisini bir arada bir yorumlayabiliriz. Hani biraz önce Mehmet hocamız bahsetti ya, Lindsey Graham'la 4,5 saat görüştü diye. Bu bence biraz önce bahsettiğim iki düzeyli oyun teorisi vardı. Yani içerideki lobileri, kamuoyunu, işte karar alıcıları, etkili figürleri bu işe ikna etmek zorunda Trump. Ve biz şunu gördük. J.D. Vance'i öne sürerek bu barış sürecini başlattı. Ve barış sürecini Trump başlattığı andan itibaren Siyonistler ellerinde ne varsa Trump'a saldırdılar. J.D. Vance'e saldırdılar ki işte J.D. Vance çıkıp en sonunda 2-3 gündür Trump'a bana öyle bir saldırıyorsunuz ki diyerek açıklamalar yapmak ve İsrail'e ayar çekmek zorunda kaldı. Bir tepki vermek zorunda hissetti. Öyle saldırdılar yani. Şimdi böyle bir durumda bir yandan İran gibi Amerika Birleşik Devletleri içerisinde, Amerika'nın içerisinde çok ciddi bir şekilde şeytanlaştırılmış bir ülke biliyorsunuz. Uzun yıllar boyunca Amerika'nın en büyük düşmanlarından biri olarak kamuoyuna yedirildi.
1: Evet.
2: Şimdi böyle bir ülke, İsrail bu anlaşmanın tamamen karşısında, daha da ötesinde Trump'ın kendi yönetimi içerisinde de en üst düzeydeki insanlar bu işe karşı. Mesela Marco Rubio, Dışişleri Bakanı.
1: Hegseth aynı şekilde.
2: Savaş Bakanı Hegseth. İşte CIA'nin direktörü bilmem nesi. Yani çok ciddi, kendi yönetimi içerisinde de bu anlaşmaya karşı bir ekip var. Dolayısıyla
1: hatta
2: Trump'ın,
1: bu anlaşma eğer olursa onları görevden alabileceği yönde tahminlerde duymaya başladı.
2: Kendisi de biliyorsunuz şöyle bir açıklama yaptı. Yani hardliners'lar, işte o sert tutumu olanlardan memnun değil mi? Söyledi açık açık. Dolayısıyla Trump, tekrar söylüyorum, bir yandan İran'la bu meseleyi bir şekilde müzakere yoluyla bitirmek, kapatmak istiyor o işi. Hürmüz Boğazı'nı, İran Savaşı, bu işi kapatıp başka işlere bakmak istiyor. Ama bunu yapabilmesi için, bu işte başarılı olabilmesi için içeriği de hizalaması gerektiğinin

0: içeriği de yatıştırması gerektiğinin farkında. O yüzden bence Lindsey Graham gibi Siyonistlerin en büyük destekçilerinden bir tanesi Cumhuriyetçiler içerisinde 4,5 saat konuşup bence onu biraz yatıştırma, gazını alma gibi konuşabiliriz. Diğer taraftan da bakın bu mekanizmanın aynısını İran'a da kullanabilir. İran'da sonuçta şu an kendisinin, kendi varlığının, varoluş sebebinin ana iki unsurundan bir tanesi. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri. Adamlar bütün varlıklarını neredeyse bunların düşmanlığı üzerine kurmuş. Şimdi onlar için de zor bir durum. Yani düşünün, adam geldi, Mehmet Hoca'nın biraz önce bahsettiği gibi çok ciddi bir tahribat bıraktı. Yani biz İran kazandı diyoruz ama çok da ben İran kazandığı pozisyonda değilim açıkçası. Adamların hava sahasını tamamen ele geçiren bir Amerika-İsrail vardı. İstedikleri yeri istedikleri gibi bombaladılar. Doğru. Liderlerini öldürdüler. Şu kadar yöneticisini ortadan kaldılar vesaire. Ve şimdi siz İran halkına diyorsunuz ki yıllardır şeytanlaştırdığınız o ülkeyle oturuyorsunuz, konuşuyorsunuz. Hani diyorlar ya görüntü vermiyorlar. Ya nasıl görüntü versin adam? Yani gidip de J.D. Vance'e el sıkışıp kafa tokuşturması absürt bir durum olurdu zaten.
1: Yani o görüntüyü verdikten sonra bir de gelseydi Trump'ın bu açıklamaları çok daha zor durumda bırakırdı tabii onu.
0: O yüzden ben iki ülkenin hem Pezeşkian'ın açıklamaları hem Trump'ın verdiği reaksiyonu çok da anormal bir durum olarak okumuyorum. Bu müzakere süreçlerinin iki ülkenin özelini, özel siyasetini, yerel siyasetini düşündüğümüzde olması gereken normal durumlar gibi düşünebiliriz. Bence asıl mesele yani burada bir kriz, burada bir bozukluk, bu müzakerenin durdurulması meselesi çıkacaksa bu karşılıklı açıklamalardan değil, Siyonistlerin, İsrail'in yapacağı hamlelerden çıkacak. Geçen 2-3 gün önce bir haber çıktı biliyorsunuz. Amerika'daki işte bazı yetkililerin İsrail'in Amerika'ya karşı hamleler yapabileceğine yönelik uyarıda bulunduğu söylendi. Yani önümüzdeki dönemde Trump'a, J.D. Vance'e suikast girişimleri mi olur? Bir yerlerde bombalar mı patlar? Bunların hepsi bence çok olma ihtimali yüksek senaryolar. Süreç bozulacaksa asıl bence buradan bozulabilir. Yani Lübnan'ı bakın ısrarla kaşıyan, ısrarla işte J.D. Vance diyor ya, yani görüşmeler yapacaktık barışa yakınken birden sivillerin olduğu, bakın bir de onu da vurguluyor. Yani normalde hocanın dediği umurunda olmaz ama orada ben Lübnan ateşkesten hemen sonra bombalanmış diye çağırıyor. O zaman da şunu söylemiştim. Şu an İsrail Lübnan'ı Hizbullah'a bombalamıyor. Şu an İsrail o bombaları Trump'a atıyor demişti. Şimdi o sivillerin öldürmesi J.D. Vance'in niye zoruna gidiyor? Çünkü onların planını bozmaya yönelik bir hamle olduğunu görüyor.
1: Ya patronluklarını kabul etmedi.
0: Aynen öyle. Yani Trump diyor ki anlaşacağız dedi ya, tweet attı açık açık. Burayı vurmayacaklar söyledim dedi. Yani emrettim gibi konuştu.
1: Tabii İran'a güvence verdiği söyleniyordu hatta doğrudan.
0: Ne yaptı? Gitti vurdu. Yani burada J.D. Vance'in zoru o. Trump'ın rahatsızlığı o. Onların sözünün dışına çıkmaları, onların yaptığı anlaşmanın altını, zeminini boşaltmaları. Bence bunu İsrail bu saatten sonra devam ettirecek. Hani ilk bölümde bir şey demiştim ya, kibir. Bakın bu adamların sonunu çok net söylüyorum, bu kibirleri getirecek. İran'ı yenebileceklerini düşünüyorlar, Suriye'yi yenebileceklerini düşünüyorlar, Lübnan'ı yenebileceklerini düşünüyorlar. Onları bitirirse gelip Türkiye'ye ayar çekebileceklerini düşünüyorlar. Ve bütün bunları yaparken Amerika'yı istediği gibi hizalayabileceğini, Avrupa'yı da istediği gibi kontrol edebileceğini düşünüyor. Ama belli bir noktadan sonra tüm bu planlar, diyorum ya, bir böyle eşiğin aşmasına bakar. Peş peşe böyle çığ gibi üstlerine yüklenecek ve birden biz bunların yapayalnız Orta Doğu'da kaldıklarını göreceğiz. İşte o yalnızlıkları geldiği zaman çok rahat bir şekilde inşallah bu bölge onların hakkından, bu virüsün hakkından da gelecektir.
1: Asıl huzur belki de böyle gelecek diyorsunuz.
2: Tam burada şimdi Netanyahu'dan bahsediyoruz ya, bir de İran mı kazandı, ABD mi kazandı? Times of Israel'ın bir haberi var. Kudüs İbrani Üniversitesi'nde yapılan bir anketin sonuçlarını paylaşmışlardı bugün bir haberlerinde. 17 ile 20 Haziran arasında yapılan bir araştırmaya göre %93, yani daha doğrusu %92.1 İsrail, yani bu araştırmaya katılanların, katılan İsraillerin savaşı İran'ın kazandığına dair bir görüşleri var. Yani İsrail kamuoyu zaten kendi içerisinde Netanyahu'nun başarısızlığı ile ilgili en azından bu araştırmaya göre bir konsensüs oluşturmuş durumdalar. Bununla birlikte
1: bunlar tabii sonbahardaki seçimde aslında Netanyahu'nun akıbetin ne olabileceğine dair belki de bazı küçük ipuçları.
2: Tabii tabii. Yani %83'e yakın bir grup diyor ki uzun vadede bu savaş bizi İsrail'in güvensizliğiyle sonuçlandırır. Yani uzun vadede bu bize güven değil, aksine bir güvensizlik oluşturdu diyor. %56.4'ü Netanyahu'yu başarısız veya kötü olarak değerlendirmiş. %72.5'i de diyor ki Netanyahu'nun bu şey vardı ya, biz bize karşı olan tehditleri elimine ettik argümanını ya desteklemediklerini, bunu doğru bulmadıklarını söyleyen, ya dolayısıyla aslında İsrail kamuoyunda da Netanyahu'ya karşı bir tepki var. Çünkü kaç aydır büyük, yani shelter'larda kalıyorlar, değil mi? Sığınaklarda yaşıyorlar aylardır ve onlar açısından bu bu demir kubbenin aşılamaması miti zaten çökmüş durumda ve onlar kendilerini eskiden zaten evet bir İsrailli olarak bölgede belki farklı bir konumlandırmaları vardı. Ama şu anda dünyanın hiçbir yerinde ben rahatlıkla, bakın bunu direkt İsraillilerin kendileri söylüyor. Ben diyor İsrailli olduğumu söylediğimde diyor ama ben onlardan değilimi ikinci cümle olarak kurmak zorunda kalıyorum diyor. Yani o yalnızlık sadece sadece Orta Doğu'daki bir yalnızlık değil. Avrupa'nın içerisinde Avusturya gibi bir ülkede, yani bunu birisinden bizzat duydum bir Yahudi'den, diyor ki ben diyor Yahudi olduğumu söylüyorum. Söyledikten ikinci cümlem ben onlardan değil, ve bunu söyleyen yani tanınmış bir adam. Diyor ki ikinci cümlem olarak ben Netanyahu'yu desteklemediğimi söylemek zorunda kalıyorum diyor. Yani sadece Orta Doğu'da bir yalnızlık değil, dünyaya ve hani Avrupa dediğimiz yer direkt Siyonizme destek veren bir güruhtan ve bir yerden bahsediyoruz. Orada bile böyle bir tepki varsa, yani bunun, bu savaşın Gazze ile birlikte, Gazze'deki soykırımla birlikte, Lübnan'a saldırmayla birlikte İsrail'in uzun yıllara belki yayılacak bir, sadece yani İsrail hükümetinin, devletinin değil ama her orada yaşayan bir Yahudinin İsrailliyim diye kendisini tanıtan biri için de aslında büyük bir sorun oluşturduğunu söylememiz gerekiyor.
1: Tabii işte şimdi, bunun aslında sokaklara yansımış olması, evet, siyasete etki etmesi bakımından da bir itici güç. O açıdan da gelecek açısından önemli. Sizin dediklerinizle
0: işte
1: de örtüşen bir durum.
0: Ben burada işte tam o söylediğiniz meseleye değinmek istiyordum. Filistin'deki, Gazze'deki soykırımdan sonra İsrail devleti ve mensupları bu hale geldi zaten.
2: Bu arada Netanyahu'nun işte desteklenme oranlarını da vermiş. %40.5'ten Mart, yani Mart'taki işte Mart'ın ilk günlerinden şu anda %29.4'e düşmüş. Yani 10 puanlıdan fazla bir gerileme de var. Bir tarafta Trump'ın bunun maliyeti var. Kendi iç kamuoyunda, ama Netanyahu da bundan nasibini içeride almış durumda.
3: İşte bu, oynadığı kumar, bu mesela sert düşüş de Ayhan Hocam'ın söylediği gibi, yani kendi haklılıklarını, kendi meşruiyetlerini göze sokmak için kullanabilecekleri tek aparat yine asimetrik bir saldırı yöntemi olarak suikastlar olabilir. Çünkü güvenlikle alakalı kurdukları o argüman, o propaganda, yani sürekli bulundukları bölgede her an saldırıya uğrama tehlikesi altında olan, tarihten bu yana hala güvenlikle ilgili sıkıntılarının en üst seviyede yaşandığı gibi bir sürekli bu insanlara işte yapılan her türlü o siyasetin kendisi güvenliklerini sağlamak ve meşruiyetlerini bunun üzerinden örmek gibi anlatılıyor. Çünkü işte biz neleri dinliyorduk? Yani Gazze'de yaşananları kendi halkına, değil mi, olduğu gibi aktarmayan. Evet. Ama ben bu anlamda da bu kadar dünyada her şey bu kadar ortadayken, evet, gözlerini istedikleri gibi kapattıkları bir aslında hakikat var ortada. Fakat işte bu %29'a hocam düştüyse, burada bir ani bir sıçrama yapmak için işte bu eski, yine o çok iyi bildikleri yöntemleri tekrar devreye sokmaları söz konusu
0: şimdi
3: olabilir.
0: Şimdi burada kritik nokta ama şu, Mart'ta %40. Bakın Mart sert 2026 düşüş yılında Netanyahu'nun İsrail'de destek oranı hala %40. Şunu demek istiyordum biraz önce. Bu adamlar dünyadan zaten Gazze'deki soykırımdan sonra izole oldu. Bütün dünya bunların karşısına geçti. Ama buna rağmen ne yaptılar? İran'da savaş başlattılar. Buna rağmen ne yaptılar? Lübnan'da yeni bir işgal girişimi başlattılar. Buna rağmen Suriye'de Hermon Dağı'na kadar olan bölgeyi işgal ettiler. Şimdi şu savaş, bu barış görüşmeleri başladı, savaş sona erdi derken Netanyahu'ya Ben-Gvir'e ve Smotrich'e bakalım. Hı-hı. Savunma Bakanı Katz'a bakalım. Dışişleri Bakanı Sağır'a bakalım. Yaptıkları açıklamanın hepsi Amerika'yı ve batılı ülkeleri suçlayıcı açıklamalar. Bakın göremiyorlar gerçeği Çağrı Bey. Yani adamların eceli bir kere gelmiş. O Siyonist rejimin, o işgal rejiminin artık sonu gelmiş, göremiyorlar. Bir hareket yapıyorlar.

0: iddia ediyorum. İran meselesi kapanırsa başka bir cephe açacaklar hocamızın dediği gibi. Yani suikastlar olacak, yeni bir savaş başlayacak. Yüksek ihtimalle Lübnan'dan sonra Suriye'ye de saldırılabilir. Düzü meselesini kaşıyabilirler. Ahmet El-Şara ve benzeri liderleri suikastle ortadan kaldırmaya çalışabilirler. Yani adamlar...
1: Daha önce denediler bunu.
0: Denediler. Yani. Adamlar birileri tarafından durdurulana kadar vitesi arttırarak bu şiddeti, bu saldırganlığı devam ettirecekler.
2: Hocam yani haklı burada... bulunmak değil dertleri aslında. Uluslararası kamuoyunun sessizleşmesi.
3: Yani burada aslında genele baktığımız zaman şöyle bir tablo ortaya çıkmıyor mu? Yani bunun olabilmesinin tek yolu Trump yönetiminin İsrail'i bir şekilde dizginlemesi. Bu diğer ülkelerin yapabileceği bir şey değil şu anda. Bir şekilde Trump yönetiminin buna kendini mecbur hissetmesini sağlamak gerekiyor. Yani diğer ülkelerin yapabileceği Trump yönetimi üzerinde baskı kurarak bir şekilde İsrail'i dizginlemesini sağlayabilmek. İşte daha önce Gazze sürecinde ateşkes ilan edilmesi sürecinde olduğu gibi. Bu kolay bir iş değil. Daha önce yapılmamış bir şey de değil ama. Bunun yapılabilmesi için tabii ki bütün bölge ülkelerin çok kolektif şekilde çalışması, birbirine destek vermesi, çok organize olması gerekiyor. İran tarafına baktığınız zaman da şunu görüyorsunuz, yapılan bazı analizlerden hatırladığım kadarıyla. İran'da aslında bu durumda Lübnan meselesinin, evet bir kırmızı çizgi, ona diyecek bir şey yok ama bir yandan da ABD'deki Trump yönetimiyle İsrail'deki Netanyahu yönetimini birbirinden ayrıştırmak, aralarını daha da açabilmek için önemli bir fırsat olarak da görüp bunu değerlendirmeye başladığını anlayabiliyoruz attığı adımlardan.
2: Büyük bir çatlak burada, olarak keşfetti.
3: İşte bunun daha da, bu çatlağın daha da büyütülmesi lazım ki bir şekilde gerçekten artık Trump tam anlamıyla İsrail'i dizginlemek zorunda kalabilsin. Ama tabii Amerikan iç siyaseti içindeki İsrail etkisini, İsrail lobisini de hesaba katmak lazım. Yakın zamanda ABD'de olacak seçimleri de hatırlayarak. Biraz önceki konuşmalarınızda siz Türkiye'den de bahsetmiştiniz. Hakan Fidan'dan. Tabii Türkiye'de bu sürecin baştan beri içinde bir şekilde destekleyici ya da doğrudan temaslarla. Hakan Fidan Mısır'daydı. Orada bu süreç hakkında açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaları bir dinleyelim, ondan sonra devam edelim kaldığımız yerden. Hakan Fidan'ın açıklamaları geliyor.
4: Yani esas itibariyle görüşmeler bugün başladı biliyorsunuz. Az önce Steve Witkoff telefonla aramıştı, onunla da konuştuk. Orada da gündeme geldi. Yani ilk erken temaslar yapıldı. Şimdi biliyorsunuz imzalanan mutabakat zaptından sonra o mutabakat zaptına baktığınız zaman belli maddeler 60 günlük süre içerisinde tartışılmaya bırakılmıştı. Bu tartışılacak olan maddelerin bir kısmı da teknik konular, özellikle nükleer doğrulama ile ilgili konular. Önemli konularda bir siyasi irade ortaya konulmuş durumda, onu anlıyoruz. Ama ilerideki günlerde ben inanıyorum yoğun çalışmalarla bu sorunların üstesinden gelecekler. Fakat şunu unutmayalım her zaman için. İki tane konu var. Bir, tartıştıkları konular gerçekten önemli konular. Bunların detaylarını, teknik detaylarını hemen çözümlemek kolay olmayabilir. Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen.
3: Yani mesele dönüp dolaşıp bizi tabii İsrail'e getiriyor gördüğünüz gibi. Hakan Fidan'ın açıklamalarından da her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen. Bu da bizi tekrar aslında Trump'ın üzerinde baskı kurup İsrail'i dizginlemeye getiriyor diyebiliriz.
0: Bir ekleme yapabilir miyim? Çok kısa. Şimdi Trump'la Netanyahu arası niye gerildi Çağrı Bey? Çünkü İran'ı yenemediler. Yani bu aslında bize şunu gösteriyor. Trump'la İsrail'in arası, Netanyahu arası bozulacaksa, Amerikan-İsrail ilişkileri zayıflatılacaksa bu da aslında bunlara karşı güçle direnerek olacak. Hı hı. Yani eğer İran operasyonu başarılı olsaydı Trump'la Netanyahu arası çok iyi olacaktı. Gazze'de istediklerini yapabilseydi araları gerilmeyecekti. Yani mesele öldürmek, katletmek değil bunlar açısından. Mesele bu işi maliyet üretmeden yapmak. Eğer biz bunlar öldürürken, katlederken, saldırırken maliyet üretir, operasyonlarını, planlarını sekteye uğratırsak o zaman onların içi de karışacak.
3: Aslında ikisinin de siyasi akıbetlerini kurtarmakta gördükleri yolun ayrışmasından kaynaklanıyor diyebiliriz herhalde.
1: Birisi savaşa devam ettirerek siyasi ikbalini sağlamaya çalışıyor. Netanyahu savaş ne kadar uzarsa o kadar siyasette kalıcı hale gelir. Trump da ne kadar bitirirse bunu çabuk bir şekilde önümüzdeki seçimler açısından kendisi.

0: açısından bir başarı olur yani.
1: İşte bu ayrışma aslında pek çok şeyi değiştirebilmek için önemli bir fırsat penceresi doğurabilir.
2: Evet, işte savaşın uzaması demek Netanyahu'nun kazanmaya devam etmesi demekti. Ama savaşın uzaması demek Trump'ın kaybetmesi anlamına gelecekti. Ama Mehmet Hoca'nın dediği gibi eğer kazansalardı ikisi de istediği hedefe ulaşacaktı ve araları süt liman olacaktı.
1: Aynen öyle.
2: Bu ikisinin hedefine ulaşmaması için işte güçle kuvvetle İran öyle veya böyle bir şekilde dayandı. Ve kazanamasa bile onlara kaybetmedi. Kaybetmemesi de bu süreçte şu ana kadar yeterli gibi duruyor.
1: Tam da savaşın, bu ayrışma işte yani.
3: Evet, savaşın maliyet ekonomisi. Aslına bakarsak şunları unutmamamız lazım. Mesela İsrail'in en fazla destek alabileceği şey savunmayla ilgili değil mi? Silahla ilgili destektir. Baktığınızda neyle vuracak? Silahla vuracak. Nereden gelmesi lazım? Daha çok Amerika'dan gelmesi lazım. Şimdi bununla ilgili olarak Amerika kendi söküğünü dikemeyen bir terzi baktığımızda. Yani hava savunma sistemleri, o en çok güvendiği TAT sistemlerinin 7 hafta içinde %50'sini tüketti Amerika. Hı hı. Şimdi bunun geriye konulması da 24 saat esasına dayalı olarak çalışılsa dedik, burada konuştuk. 2 yılda ancak yerine konulabiliyor. 7 haftada harcanan miktar.
1: O tabii bir de Çin'den gerekli mineraller, nadir toprak elementleri
3: yani vesaire. Burada bakın kesintisiz o Grönland'a gelirse. Ki Grönland Danimarka bir NATO üyesi ülke, onun bile topraklarına dediğiniz bu nadir elementlerden dolayı göz dikmiş bir Amerika'dan bahsediyoruz. Amerika çok kenara sıkışmış vaziyette. Bakın özellikle Mehmet Hocam İsrail'deki Netanyahu ile ilgili anketten bahsetti. Biraz Amerika'dan bahsedelim. Mesela savaşın Amerika'ya maliyeti, özellikle Kasım'daki o ara seçimleri düşündüğümüzde bizden fazla Trump'ı düşündürüyor.
1: Evet.
3: Çünkü bakın 40 yıldan bu yana yani özellikle galon fiyatı yani işte benzinin 4,5 doların üzerine çıkması.
1: Benz bugün sadece mutlulukla söylüyordu düşmeye başladı diye.
3: Düşmeye başladı ama
1: Trump'ın açıklamasından sonra ne olacak?
3: İnsanların cebine daha henüz yansıyabilecek fiyatlar değil. Hı hı. Hala insanlar
1: çok yüksek.
3: Yüksek rakamlardan benzin alıyorlar. Bir de bakın 2023 Nisan'ından beri en yüksek enflasyonu yaşayan bir Amerika var. Ve son 3 ayda bu kadar yoğunluklu olarak yaşadıkları bir süreç bu. Hı hı. O yüzden bakın önümüzde Kasım seçimleri var. Cumhuriyetçilerin kendi içindeki senatörleri bile değil mi Trump'la ilgili yani yürek mi yediler bilmiyorum ama.
1: Ya Ronald Reagan mezarında ters dönmüştür diyen
3: evet,
1: var bir yanlış hatırlamıyorsam.
3: Evet. Bu anlamda çok böyle rigid, çok işte radikal açıklamalar yapıyorlar. Çünkü bakın kendilerinin de sürekli gidip kendi seçim bölgelerinde halk tabanına anlatmaya çalıştıkları bir durum var. Nereden baksanız herkesin söylediği aynı cümle. Hürmüz zaten açık değil evet, miydi?
2: Bunu
3: yani
2: aşamadı.
3: Dönüp dolaşıp
2: Trump
3: bunu hiçbir zaman aşamıyor. Ve bunun üzerinden, Hürmüz üzerinden kendisine bir zafer senaryosu, bir çıkış stratejisi, onurlu bir çıkış stratejisi kurmaya çalıştığı şey yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan ikilemi. Zaten açıktı. Bu sefer bakın ama ne demeye başladı? Orası işte eğer bizim şartlarımız yerine getirilmezse fiyatı, geçiş fiyatını biz belirleyeceğiz. Geçen tankerlerin de petrollerini %20'sini Amerika alacak
1: yani
3: şekilde.
1: Yani bir kazanım elde ettiğini anlatabilmek için oradan para kazanması
3: korsanlığa
1: gerekiyor.
3: Korsanlığa başvuruyor yine. Yine bakın korsanlığa başvuruyor. O yüzden yani Amerika'nın açıklamalarının sürece ne etkisi olacak sözü günün içindeki anlara bağlı olarak değişecek. Bakın gün gün bile değişmeyecek.
1: Peki ama biraz önce de konuştuk. Yani şimdi İran Hürmüz'ü kontrol ederse dünyadaki diğer önemli su yollarına da bunun yansıması olma tabii, ihtimalinden bahsettik. Tabii. ABD Hürmüz'de böyle bir şey yaparsa aynı risk söz konusu olmayacak mı?
3: Bakın zaten
1: yarın
3: şimdiden,
1: bir gün Çin çıkıp ya da
3: şimdiden,
1: Singapur çıkıp Malezya çıkıp bunu
3: yapmak istese zaten Hürmüz'ün bu kırılganlığı yani açsın mı açmasın mı artık devletler özellikle Körfez ülkeleri bu anlamda Birleşik Arap Emirlikleri ne yaptı? Hürmüz'deki o dar boğazı yani daha doğrusu bu konudaki riski bertaraf etmek için kargolarını Irak üzerinden Türkiye ve Türkiye üzerinden de Avrupa'ya geçişle ilgili o transit yol açıldı artık. Bakın
1: tabii yani bu
3: küresel enerji arzının yolları değişmeye başladı şimdiden.
1: Evet.
3: Ve eksenler değişti. Bakın yanlışa yanlış diyen bir Türk dış politikası var değil mi? Yani özellikle bu İsrail'in oluşturduğu illüzyona karşı dünya çapında bir anlayış birliğinin kurumsallaşması gereği. Hı-hı. Sayın Hakan Fidan tarafından sürekli dile getirilen ve bununla ilgili lobinin İşte

0: barış lobisinin aslında sadece arabuluculuk üzerinden değil. Yani hani dedik ya, İsrail nasıl bertaraf edilecek, nasıl zapt edilecek? Eline silahı vermezseniz değil mi, ne atacak? Çünkü bu tarafta zaten akil davranan bir partner olarak yer almıyor. Bölgenin içinde akil bir devlet değil, terörist bir devlet olarak teröristle müzakere edebiliyor musunuz? Edemezsiniz.
1: Tabii söylediğiniz her şey, ama dönüp dolaşıp ABD'nin tabii bunu yapabilmesine
0: dayanıyor. Ama ABD ki şu an kendi söküğünü dikme peşinde.
1: J.D. Vance hatırlarsınız, İsrail'in tabii savunmasının silahlarının 3'te 2'sinin zaten Amerikan vergi mükellefleri tarafından.
0: Hem öyle.
2: Amerika'da üretilerek.
0: Pentagon'da. Evet. Pentagon'un da bu anlamda stoklarla alakalı kırmızı alarm verdiğini biz daha saldırılar devam ederken burada konuşuyorduk, evet, değil mi? 1,5 trilyon dolarlık bir savaş maliyeti var ve buna sadece ve sadece biz savunmayı ekliyoruz. Bu tarafta bakın petrol rezervleri de düşmüş vaziyette. Tamam, kendisi bir petrol üreticisi Amerika'nın, ama kendisinin o çarkın içinde, petrole dayalı endüstri içinde petrol rezervinin düşüyor olması ne demek? Petrol dolara da hakim olamayacak bir noktaya doğru tekrar gitmesi demek. Yani Trump aslında bir devlet başkanı olarak değil, kayıp yani para kaybeden bir patron olarak o öfkesini daha çok kusuyor.
1: Ve bunda da belki de bu, evet, pragmatik yaklaşımı bu sürecin daha hızlı çözümlenmesini sağlayabilir diye umut ediyorum.
0: Ama biz sürekli işte Rose Garden'da değil mi, eline koca koca tarifleri işte yazdığı o şeylerle hangi ülkeye nasıl ceza kestiğini canlı yayında anlatan bir Trump biliyoruz. Yani aslında diplomasi dediğimiz şey soğukkanlılıkla ve akil bir takım değil mi? Yani insani ilişkiler bakımından da akil noktada durmakla çözülebilecek konular.
1: Umuyoruz
0: fakat
1: ki durabilir.
0: İnşallah, umuyoruz.
1: Şimdi 3-4 dakikamız kalmışken bir genel toparlama yapmak isterim müsaadenizle. Şöyle bir tablo ortaya çıkıyor gördüğümüz kadarıyla. Şimdi bu mutabakat ve pazarlıklardan hareketle bir 300 milyar dolarlık fon kurulacak İran için. Bu para İran'a bir şekilde yatırımlar vesaire vasıtasıyla gidecek. İran'ın dondurulmuş parası geri verilecek. Balistik füze programı devam edecek. İran nükleer silah sahibi olmayacağını taahhüt edecek ama barışçıl nükleere izin verilecek. İran'a Hürmüz'ü fiilen kontrol hakkı tanınıyor gibi bir durum sanki çıkıyor şu an için baktığımız zaman. Tahran işte Hürmüz asla savaş öncesi duruma dönmeyecek diye açıklamalar yapıyordu, hatırlarsınız. Şimdi bunlarla beraber Trump'ın yakın geçmişte diyebileceğimiz, daha doğrusu birkaç yıl önceden bir paylaşım var. 3 Ocak 2020'den. Hatta bunu hatırlattılar son basın toplantılarından birinde kendisine. Neydi o paylaşım? Trump diyordu ki İran hiçbir savaşı kazanmadı ama hiçbir müzakereyi de kaybetmedi. Evet. Yani şu an tam olarak da bu noktada mıyız? Yani o Trump'ın yıllar önce 2020 yazdığı o sosyal medya, evet, mesajını mı yaşıyoruz? Ne dersiniz?
2: Yani tabii biz şimdi az önce konuştuk. Savaşı kim kazandı? Hiçbirimiz demedik ki kesin olarak ABD savaşı kazandı demedik.
1: İran'da kazandı.
2: İran'da kazandı demedik. Evet, İran hiçbir savaşı kazanmadı. Yani bu süreçte İran kendisinin bu gösterdiği direnişi bir zafer olarak halkına anlatıyor veya bölgede bunun üzerine bir yeni İran prestiji inşa etmeye çalışıyor. Çünkü 28 Şubat öncesi İran'la bugünkü İran aynı değil.
1: Evet.
2: Orta Doğu da öyle bir Orta Doğu değil. Ama bu şu demek de değil. Yani İran hiçbir müzakereyi kaybetmedi deki kısım aslında hikaye oluşturma meselesi. Yani Donald Trump kendisi için bir hikaye oluşturacak, kamuoyu için bir hikaye, dünyaya bir hikaye anlatacak bu İran üzerinden. Bununla birlikte daha sınırlı bir çerçevede, daha sınırlı bir muhataba, daha sınırlı bir coğrafyaya hikaye anlatacak bir İran var. Bu müzakere aslında iki taraf için de hep başında söylediğimiz, yani özellikle İslamabad süreci sonrasında bir çıkış arayan, hı hı, hem Donald Trump tarafı hem İran tarafı vardı. Bunlar şimdi o hikaye oluşturma sürecindeler. Donald Trump bu zaman, o zaman attığı tweette tam olarak da İran'ın hiçbir savaş kazanmadığı kısmında, yani biz evet fiziki olarak biz bu güçte varız ama aynı zamanda sen İran'a karşı dikkatli ol diyordu 2020'de. Çünkü bu nükleer anlaşma meselesinde seni hiçbir zaman masadan kalktığında seni mutlak bir zaferle bırakmayacak anlamındaydı. Ama şu anda yine aynı noktada. Yani ne kazanıldı bu savaştan? Evet, tabii ki İran'da bir

0: yıkım oldu. Bölgede statüko değişti. Körfez ülkelerinin meselesi ayrı. Hürmüz'den bahsettik. Lübnan'daki işgal bu savaşla paralel başladı. Bu seviyeye geldi. Bunların hepsi bir yana ama yıkım oldu. Yani bir kazanan evet şu anda iki tarafta ben mutlak muzaffer olarak bu çıktım diyemiyor. Aynı şekilde de süreç uzun bir zamana yayılacak. Bir süreç başladı. Nükleer program nasıl evrilecek? Bununla ilgili henüz net bir fotoğraf yok. Her ne kadar maddeler kağıt üstünde olsa da yarın İsrail'in bunu sabote edeceği kısmı hala belirsizliğini koruyor. Yani evet bir uzun bir süreç var. Bu uzun süreçte gitgeller hep olacak. Belki anlık saldırılar bile olacak. Ama bence bir düzlüğe çıkma çabası var iki taraf için de. Bu düzlüğe eğer çıkarılıp gerçekten de bir anlaşma sağlanırsa o zaman biz şunu soracağız. Bu anlaşma sağlandı, barış oldu ama kimin için gerçekten bu bir yani kimin çıkarına gerçekten bu barış?
1: Kim kazandı
0: Kim
1: gerçekten
0: kazandı
1: diyorsunuz?
0: gerçekten? O zaman biz gerçekten bir analiz yapabiliriz. Şu anda o analizi
1: Anladım.
0: yapmak için çok erken. Çünkü o savaş olduğunda İran'ın bütün çıkarları korunarak bölgesel dinamikler ve denklemler gerçekten bölge insanı için, bölge halkları için bir kazanım olacaksa evet. Ama İran, ABD tarafının İsrail'le birlikte ben barış imzaladım dediğinde bu hem İran halkı hem bölge halkı için bir kayıp olacaksa o zaman onun adına zaten barış denilemez.
1: Anlıyorum. Takip edeceğiz, izleyeceğiz, göreceğiz. Umuyoruz ki bu 60 gün içinde bir sonuca ulaşılır. Çünkü dünyanın gerçekten bu huzura ihtiyacı var. Neler olacak? Tekrar konuşmaya devam edeceğiz. Ben çok çok teşekkür ediyorum katkılarınız için, yorumlarınız için. Sevgili seyirciler, küresel oyunun bu haftalık sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere efendim. İyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Kardeşlerim, rüşvet aldım, rüşvet verdim, şu kişiye şu kadar para verdim diyenler aynı şekilde kendileridir. Dün halkın umudu dediklerine bugün hain damgası vuranlar da kendilerinden başkası değildir. Tüm tarafların CHP'li olduğu hukuki bir ihtilafta belge ve bilgiler ışığında yargı gerekli değerlendirmeleri yapmış, neticede hükmünü vermiştir. Mahkeme kararı sonrası yaşananlar bizim haklılığımızı teyit etmiştir. Dikkat ederseniz partimize yönelik edep, adab ve siyasi nezaket dışı onca hakarete rağmen karar sonrasında da tartışmaların uzağında durduk. Hiç elimizi dilimizi ulaştırmadık. Siyaset vezirganlarının sataşmalarına kulak asmadık. Medyadaki silahşörlerin tuzaklarına düşmedik. AK Parti olarak samimi temennimiz, suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır. Milletimizin huzuruna, Gazi Meclisimizin mehabetine, demokrasimizin ve ülkemizin itibarına zarar vermeye başlayan bu kavganın yargı kararları çerçevesinde demokratik bir olgunlukla çözüme kavuşturulması.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Merhaba değerli izleyenler. 24 Portre'den selamlar, sevgiler. Hem izleyenlerimiz hem dinleyenlerimiz için haber vermeliyim ki en başında şöyle ağırca bir şeyle karşınızdayım. Sadece niceliği ağır bir şey değil, niteliği de ağır bir şey. O yüzden ben zorlanacağım. Sizin eşlik etmenize, misafirimizi burada stüdyomuzda ağırlarken ve ona sorular yöneltirken sizin varlığınızı her zamankinden daha fazla hissetmeye muhtacım. Çünkü değerli bir misafirimiz var. Üzerine konuşacağımız çalışmasıysa içeriği bakımından, konuşulması benim açımdan sorumluluk uyandıran ama bir taraftan büyük bir zevk ve heyecan da veren bir şey. Yahya Kemal bütün şiirleriyle Vakıfbank Kültür Yayınları ve İstanbul Fetih Cemiyeti'nin ortaklaşa çalışmasıyla elimizde. Yayına hazırlayansa İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Samsakçı. Hocamız davetimizi kabul ettiler, lütfettiler. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim. Ben teşekkür ederim.
0: Hocam gerçekten ağır. Ben öyle büyük biraz, bir heyecanla karşıladım.
1: Maddeten de manen de.
0: Evet. Nicelik olarak da dediğim gibi böyle ağır, ciddi bir çalışma. O yüzden hızlıca soruları uyandırıyor zihnimizde. Bu çalışma neyi içeriyor? Yahya Kemal'in kendisini mi anlatıyor? Eserlerini, şiirlerini mi anlatıyor? Neyi derleyip topladınız bu kitapta?
1: Şöyle, Yahya Kemal'in 3 şiir kitabı var. 1961'den bu yana vefatından 3 sene kadar sonra şiirleri kitaplaştırılmaya başlandı. İstanbul Fetih Cemiyeti bünyesinde kurulan Yahya Kemal Enstitüsü çalışmaları çerçevesinde merhum Nihat Sami Banarlı Yahya Kemal'in şiirlerini Kendi Gökkubbemiz, Eski Şiirin Rüzgarı ile ve Rubailer ve Hayyam Rubailer'in Türkçe Söyleyiş adıyla peyderpey yayınlamıştı. 3 şiir kitabı. Elinizde tuttuğunuz kitap Yahya Kemal'in bu 3 şiir kitabının bütün şiirlerini bir araya topluyor ve kitabın kapağı da Yahya Kemal'in el yazısıyla bu şiir kitaplarının isimlerini veriyor. Yani Kendi Gökkubbemiz, Eski Şiirin Rüzgarı ile ve Rubailer ve Hayyam Rubailer'in Türkçe Söyleyiş. Bunun şöyle bir önemi var. Yahya Kemal evet sağlığında çok mükemmelliyetçi bir şair olduğu için şiirlerini kitaplaştıramamıştı ama kitapların ismini vermişti. Yani ömrü vefa etseydi kendisi bu isimlerle yayınlayacaktı. Banarlı da onun tabii hatırasına hürmeten merhum Nihat Sami Bey kitapları bu isimlerle okuyucuyla buluşturdu. Bu kitap o üç şiir kitabını bir araya topluyor. Fakat şiirlerden başka bu şiirleri şaire yazdıran motivasyonlar, şairin şiiriyle ilgili olarak söyledikleri bir takım anekdotlar, görseller, el yazıları. Dolayısıyla yani okuyucunun bilmesi lazım geldiğini düşündüğümüz her şeyi toplamaya gayret ettik. Elbette eksikleri olabilir, vardır, onları da tamamlanacak.
0: Sanki Yahya Kemal Beyatlı okuma rehberi gibi.
1: Atlası gibi, atlası rehberi gibi. Doğru. Yani şiirleri için tabii şiirleri konuşuyoruz. Için. Evet. Onun nesir kitapları da var. Yani buna biz ilmi literatürde edisyon kritik veya tenkitli neşir, eleştirel basım gibi tabirler kullanıyoruz. Yani şiirin ilk nerede neşredildiği bilgisi, o ilk neşredildiğindeki haliyle sonra aldığı hallerin mukayesesi.
0: Şair şiirini dönüştürür mü?
1: Evet tabii. Yani özellikle de Yahya Kemal, bunu konuşuruz belki, şiirleri üzerinde çok fazla çalışan bir şairdi. Siz de bilirsiniz 20 yıl, 25 yıl, 30 yıl hatta daha fazla bir şiiri üzerinde çalıştığı vakidir. Dolayısıyla Yahya Kemal Enstitüsü arşivinde bulunan el yazıları, yani şairden bize miras kalan el yazılarının da
0: yardımıyla
1: rehberliğiyle biz şunu görmüş ve sanıyorum göstermiş olduk. Şair bu şiiri hangi yollardan geçerek yazdı? İstikrar ettiği, karar ettiği mısralara kadar acaba hangi mısralarla boğuştu? Hangi kelimelerle uğraştı? Onun o zihni ve estetik mesaisini de izleme imkanı buluyoruz bu el yazıları sayesinde.
0: Hocam belki daha sonlarda sormak lazım ama ben merakımı yine yenemeyeceğim. Buyurun. Onu sormam lazım size. Bir Türkolog olarak şüphesiz ki siz Yahya Kemal'le çok erken yaşlarınızda tanışmışsınızdır.
1: Doğru.
0: Hem hayatınız, zevkiniz ama hem mesleğiniz bu aynı
1: çok
0: zamanda.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla onu bilirsiniz ama bildiğinizi düşünürken, bu ehliyet içindeyken bile şu çalışmaya gelince karşınıza çıkan portre, bir portre çıkarmıştır.
1: Evet.
0: Yani okudum ama şunu şimdi görüyorum.
1: Çok güzel, çok teşekkür ederim bu soru için. Bunu birkaç defa hissettim. Tabii bu kitabı oluşturan şiirlerin bütün öykülerinin peşinde gezerken önceki literatürden çok faydalandık. Yani Yahya Kemal'in şiirlerinin ilk ne zaman, nerede yayınlandığı bilgisi veya Yahya Kemal'in kendi şiirlerinin yazılış ve yayımlanış süreciyle alakalı olarak söyledikleri bizden önce yazılmış eserlerde belli dozlarda vardı. Ama mesela ben Yahya Kemal'in mesela Balkan şehirlerinde geçerken çocukluğum, her lafza bir alev gibi hasretti duyduğum diye başlayan, doğru okuduysam, Açık Deniz şiirinin evvela Tavus isimli bir mecmuada, daha sonra Güneş isimli bir dergide ve nihayet yine şairin sağlığında 7 günde neşredildiğini bilmiyordum. Yani şiiri Yahya Kemal'in daha sağlığında 3 ayrı dergide yayınlanmış. Ve bu neşirler arasında bazı mısra farklılıkları var.
0: Yine dönüştürmeye devam etmiş.
1: Ediyor. Yani yine bakın, bu kitabın özellikli taraflarından bir tanesi Yahya Kemal'in vefatına yakın zamanlarda bir ses kayıt cihazına okuduğu şiirlerin de kare kodlara gömülmüş olmasıdır. Yani 4 sanıyorum 5 şiirin burada kare kodlarla Yahya Kemal'in sesinden okunması gibi bir durum var. Şunu diyeceğim. Mesela nice revnaklı şehirler görülür dünyada. Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan der İstanbul, evet. Ya biliyorsunuz. Ama ben bu kitap dolayısıyla o ses kayıtlarını bir daha dinlerken fark ettim ki lakin esrarlı güzellikleri sensin yaratan yapmış son zamanlarda.
0: Evet.
1: Ve bu aksetmedi.
0: Ben bu halini
1: evet, dolayısıyla veya işte arşivde bulunan her şiir için ayrı bir zarf içinde bulunan bu müsveddeler arasında gezerken hangi mısralardan vazgeçtiğini, hangi mısraların yerine hangisini koyduğunu bazen böyle takdim tehirler yapıyor. Ve ez cümle, yani hülasaten söyleyeyim, Yahya Kemal'de Zeynep Hanım, iyi bir mısra söylemenin sadece estetik bir şey değil, ontolojik bir mesele olduğunu gördüm. Bir varlık sorunu gibi, abartmıyorum. Yahya Kemal şüphesiz siz gibi, ben gibi, izleyicileriniz gibi bir insandı. Fakat onun da işte bir hayatı var, memuriyetleri var, sefirlikleri var, mebuslukları var, bir muhiti var. Yalnız bir hayatı da var, kendine ait bir dünyası da var. Şüphesiz. Fakat Yahya Kemal'in sanki cihandaki varlık sebebi iyi mısra söylemekmiş gibi.
0: Ha, o zaman ben müsaadenizle
1: o kadar mükemmeller ki bunu düşünmek zorundasınız.
0: Evet, evet, evet. Hani hepimiz kendimizi zaman zaman sorgularız. Ben niye gönderildim?
1: Evet.
0: Ne işi için? Evet. Yani evet, inanıyorum.
1: Ne ve için
0: kulluk,
1: varım?
0: Kulluk benim temel duruşum, evet. Pozisyonum. Evet, evet. Ama evet. Ne evet. Yapmaya, evet. Ne olmaya gönderildim? Evet. Bu böyle bir şey. Evet. Şimdi kitap kapağını açıyorum. Bir sayfa, bir sayfa daha çeviriyorum. Yahya Kemal'in bir...
1: Evet, rubaisi.
0: Bir rubaisi var. Ben evet. Buna bir yakarış, bir dua diyorum. Yani şairin
1: tabii,
0: büyük...
1: Tabii, yarab diyor.
0: Büyük bir iddia mı hocam? Ben izninizle seslendirebilir miyim?
1: Estağfurullah, memnun olurum.
0: Ya Rab, ne müsavatı ne hürriyeti ver. Hatta ne o yoldan gelecek şöhreti ver. Hep neşve veren aşkı terennüm dilerim. Ya Rab, bana bir ses yaratan kudreti ver.
1: Evet, evet.
0: Şimdi bu bir yakarış ama şairliğinin farkında bir adamın iddiası da galiba.
1: Çok doğru,

0: Çok doğru. Yahya Kemal İttihat Terakki zamanında yazdığı bir yazı dolayısıyla sorguya çekilmiş. Herhalde Talat Bey, o zamanki Talat Paşa
1: Talat
0: sonra.
1: Paşa.
0: Şöyle diyor yani, hatta özür diliyorum, Cemal Paşa diyor ki biz bu meşrutiyeti siz gençler için yaptık. Size tevdi edeceğiz hükümeti, size tevdi
1: Size
0: edeceğiz
1: bırakacağız.
0: idareyi. Yahya Kemal şöyle bir şey söylüyor. Hiç öyle bir ihtirasım yok. Ben milletimin lisanında birkaç mısra bırakmak istiyorum. Birkaç güzel. Bakın bu işte ontolojik mesele
1: Evet,
0: böyle oluyor.
1: evet, evet, evet, evet.
0: Yani hiçbir zaman bir iktidar hırsı veya benzeri hırslar değil, iyi mısra, kaliteli mısra söylemek. Mısra benim haysiyetimdir diyor. Bu büyük bir şair şeyidir, mesuliyetidir. Bu mesuliyeti hissetmektir. Yani bir yazısında söyler bunu. Türk diliyle yazan bir Türk için şu lazımdır der. Yani büyük ummanların uğultusunu duyacak o dili dille şey yaparken. O ummanların uğultusunun, gürültüsünün, yükünün aksettiği o taşlar gibi o mesuliyetin altına girecek. İnanabiliyor musunuz? Yani bir dilin gerçek bir şairi olmak herhalde böyle bir şey. Bunu bir mazhariyet ama aynı zamanda büyük bir mesuliyet olarak görmek. Biliyorsunuz bu dil ağzımda annemin sütüdür der.
1: Evet.
0: Ne kadar önemsiyor, ne kadar
1: Ben
0: mukaddes biliyor.
1: evet, iddia diye söylüyorum ama sizin eklediğiniz kısım zihnimi aydınlattı. Mesuliyet, evet. Yani
0: Tabii.
1: böyle bir bu sözü söyleyecek kudreti istiyor yakarışında bu var.
0: Evet.
1: Ama aynı zamanda bunu ciddi bir sorumlulukla. Bir de
0: Ve
1: buyurun lütfen.
0: buyurun.
1: Hayır, gözüm takılıyor ister istemez. Şimdi kitabın girişinde kendi gök kubbemizden parçaları
0: Evet.
1: ister istemez
0: Evet.
1: Süleymaniye'de bayram
0: Bayram
1: sabahını
0: sabahı.
1: görüyorum.
0: Evet.
1: Ortaokul çağlarından itibaren edebiyat
0: Okuduk.
1: dersimizde
0: Evet.
1: görmüşüzdür.
0: Evet.
1: Fakat onu idrak ettiğim kendiliğinden bir bayram sabahı oldu mesela.
0: Evet. Tabii. Tabii. Tabii.
1: Bütün ruhuyla
0: Tabii.
1: kendini bütün ruhuyla ben hissedebilmiş olamam. O kadar iddialı olamam
0: Estağfurullah.
1: ama
0: Estağfurullah. Öyle demeyin.
1: bir
0: Yani.
1: kapılardan geçiriyor hakikaten. Sadece bir metin, bir şiir metni olmanın
0: Evet.
1: ötesine
0: Evet.
1: geçiren bir havası var ki
0: Var.
1: çok ilginç.
0: Var. Bu işte her zaman söylenir ya, sözün tesiri söyleyenin samimiyetiyle çok alakalı. Yahya Kemal bu ıstırapları çekti ki biz işte o şeyleri duyuyoruz. Şimdi anladım diyoruz ki Yahya Kemal de ben de şimdi anladım diyor Süleymaniye'de.
1: Evet.
0: Onun içinde de bir saat
1: Evet.
0: çalıyor. Hepimiz için de çalar. Bazı şiirleri anladığımız saatler veya bazı manalara erdiğimiz saatler. Yahya Kemal kültürümüze çok bağlı.
1: Nostaljik bir adam mı hocam? Madem buradan girdik, şunu biraz
0: Öyle
1: konuşalım.
0: düşünmüyorum.
1: Nostaljik bir adam mı?
0: Hayır.
1: Geleneğe, kültüre ihtiyacı,
0: Hayır.
1: ihtiyarı kendini oradan ifade etmesinin sebebi ne sizce?
0: Geçmişe çok bağlı. Yani şöyle diyelim. Geçmiş mazi şuuruna sahip. Ama mazide yaşamak değil bu. Maziyi yaşamak yerine göre. Kamildir o insan ki yaşar hatıralarla der. Büyük bir hatıra ve büyük bir bilgi, hafıza yüküyle yaşar Yahya Kemal. Ama gününün insanıdır. Gününün dilini yakalamıştır. Gününün icaplarına karşılık gelen o saf, berrak, kendisinin tabiriyle Yunan heykelleri gibi sade ama sağlam, kendinden emin Türkçeyi buldu. Nurullah Ataç gibi sonra Yahya Kemal'in aleyhine dönen bir eleştirmen bile hiçbirimiz Yahya Kemal kadar yeni olamadık der.
1: Çok ilginç bu.
0: Ve Yahya Kemal ki avucunun içi gibi bilir Osmanlı tarihini ve Roma tarihini. Yani bu zor bir şeydir.
1: Evet.
0: Tarih bileceksiniz, hem de onu bir şuur adesesinden göreceksiniz. Bilgiler yığını değil, ezber hiç değil. İspanya kralı Alfons ki Yahya Kemal sefirken yakınlaşmışlar, sohbetleri olmuş. Ben annemden kral doğdum ama Roma tarihini Türk elçiden öğrendim demiş. Öyle bilir Batı'yı, Doğu'yu. Fakat tarihi bilmek, tarihte saplanıp kalmak değil. Kökü mazide olan atiyim diyor
1: Atiyim diyor.
0: biliyorsunuz.
1: Zaten
0: Ziya
1: onu öyle
0: Gökalp'le bir
1: ifade ediyor. Evet.
0: diyaloğunda. Onun için Yahya Kemal nostaljik değildir. Zaman zaman eskiyi özler. Zaman zaman manen eski asırlarda dolaşır ve konuştuğu insanları da dolaştırır.
1: O zaman izninizle ben yine onun şiirlerine atıflarla birkaç
0: Buyurun.
1: merakımı size yöneltebilir miyim?
0: Buyurun lütfen.
1: Mesela o az önce sözünü ettiğiniz kendisinin de bir Rumeli olması
0: Evet.
1: sebebiyle sınırların dışında kalmış o topraklara ve
0: Evet.
1: kültüre özlemini biliriz. Yani
0: Kesinlikle.
1: sızısını duyar insan onu okursa, oralı
0: Şüphesiz,
1: olmasına gerek
0: şüphesiz,
1: yok.
0: şüphesiz.
1: Sızıdır hakikaten o.
0: Öyledir.

0: Mohaç'ı yazar bir taraftan.
1: Tabii.
0: Yani o şakırtıları duyurur.
1: Tabii o kılıç şakırtılarını duyarsınız. Atların koşuşunu izlersiniz. Orduların savletini ve ricatini görürsünüz. Selimname'yi yazdı. Eskişehir'in Rüzgarıyla'nın başında Yavuz Sultan Selim için 7 bentlik bir terkibi bent yazdı. Mesela orada da onu görürsünüz. Yavuz'un biliyorsunuz 7-8 senelik bir saltanatı vardır. Ama korkunç
0: ama
1: bir hızla
0: ve geniş bir coğrafyaya
1: ona
0: yayılır.
1: Zelzele der tarihler biliyor musunuz? Allah korusun. Yani şeyi kısa fakat tesiri
0: vurucu.
1: Büyük. Şey de öyle. Yavuz da ikindi güneşi
0: evet,
1: de derler.
0: Evet, evet.
1: Dolayısıyla Yahya Kemal Yavuz Sultan Selim'de bulmuştur o Türk'ün atılış gücünü. Müslüman Türk'ün o savlet gücünü. Ve hatta Ezan-ı Muhammedi şiirinde bilmem hatırlar mısınız? Fethetmeliydi cihanı diyor. Eğer diyor ecel şey yapmasaydı, önüne geçmeseydi fethedecekti cihanı diyor Sadai Muhammedi. Rahmetmeseydi ecel bütün cihanı, yani Yavuz Sultan Selim'de öyle bir timsal buluyor, hı hı, Yahya Kemal. Dolayısıyla Yahya Kemal'de şüphesiz mazi var. Zaten mazisiz, hafızasız bir insanı da milleti de düşünemez.
0: Çok özür dileyerek yine araya gireceğim ama buyurun. Şimdi bu kadar geniş bir coğrafya ve tarih perspektifinden sonra yine aklıma gelen o geçmişle bağ kurduğu anlardan Koca Mustafa Paşa var.
1: Evet.
0: O da çok kişisel.
1: Evet.
0: Kendi hayatının parçaları evet, aslında
1: evet.
0: Onlar.
1: Ücra ve fakir İstanbul diye
0: evet.
1: Başlar.
0: Evet. Evet.
1: Yahya Kemal şeye çok özenir Zeynep Hanım. İman bir şevk olan zamanlar geçti der bir rubayisinde. Eskilere çok özenir. Eskilerin o saf hayatlarını, bizim gibi kalabalık olmayan, belki kitaplığında 3-4 tane kitap var ama derli toplu bir hayatı var. Tanpınar buna şöyle der, bizim hayatımız çok sinema, çok kalabalık. Eskiler az kitapla yaşarlardı, çok sohbetle yaşarlardı. Derli toplu, ahenkli, insicamlı bir hayatları vardı. Yahya Kemal çok özenir. Eskilerin o... Dediğim gibi kafası karışmamış, henüz zehirli sorularla imanı bulanmamış hayatlarına çok özenir. Bu bu 200
0: sade.
1: Yıldır bizim aydınımızın
0: bir meselesi.
1: Yani bu zihni bocalama, iman krizleri bunları çok yaşadılar. Yahya Kemal bu konuda biraz daha şanslı. Çünkü mensup olduğu milletin her şeyine hayran olduğu gibi itikadına da çok hayran. Dolayısıyla hem tabii ki ailesinden, annesinden aldığı bir İslam terbiyesi şüphesiz var. Ama Yahya Kemal'de mazi zaman zaman hem bir kaçış alanı hem de bir motivasyon alanı. Ama
0: nostalji değil diyorsun.
1: Nostalji diyemeyiz buna. Nostalji de çünkü eski zamanları başıboş bir özleme durumu vardır. Yahya Kemal'de mazi bugünü anlamlandıran bir şeydir. Kültüre istif der o. Yüzyıllarca millet seçmiş onu, istiflemiş. Mazi bir şuur meselesi Yahya Kemal'de. Boş bir, melankolik bir özlem değil.
0: Evet, aradığım kelime belki
1: öyle
0: de buydu.
1: Şey
0: daha
1: değil.
0: Melankolik, yani nostaljik
1: hayır.
0: Dedim ama
1: hayır.
0: Melankolik.
1: Yahya Kemal'de tarih sevgisi çok bilinçli bir sevgidir. Tarihi bilir, Osmanlı tarihini padişah padişah değil, sadrazam sadrazam biliyormuş. Yani diyelim işte koca diyelim Ragıp Paşa'nın ikinci sadaretinde diye bir sohbetine başlayabilir Yahya Kemal. Bilir ne zaman azledildi, nasıl oldu. Korkunç bir hafıza.
0: Az önce sözünüzün arasında geçti benim sorumun üzerine verdiğiniz cevapta. Dediniz ki evet nostaljik değil, hatta onu tenkit edenler de daha sonra dönüp onun kadar yeni bir şey söyleyemedik
1: öyle dediler
0: diye.
1: Evet.
0: Neydi bu? Söylediği yeni şey neydi?
1: Şu bir defa Türkçe. Yani Türkçe Yahya Kemal'e gelene kadar çok savruldu. Tanzimat sonrası için konuşuyorum.
0: Hı hı.
1: Yani şinasi şuurlu bir sadeleşmeye imza attı. Namık Kemal ona özendi ancak bazı metinlerinde bunu yapabildi. Muallim Naci bunu kısmen başardı. Hamit ve Ekrem'de bunu görmüyoruz.
0: Evet.
1: Ara nesil ve Servet-i Fünun döneminde dilimiz tekrar ağırlaştı.
0: Hı hı.
1: Tekrar çok makyajlı, çok örtük. Ve lügatlerde bile bulunması çok zor kelimelerle bir şiir lügati, şiir dili oluşturdular. Onlardan sonra gelen nesil Mehmet Emin, Ziya Beyler'de, Ziya Gökalp'lerde Türkçe sadeleşti ama bu kez hayatın canlılığından uzak bir sadeleşmeydi bu. Yani kitaplardan devşirilmiş kelimeleri çekiyorlardı. Biliyorsunuz İttihat Terakki döneminde Orta Asya kültürüne, medeniyetine, diline bir dönüş, bir dönüş oldu. Fakat hayatın sıcaklığından mahrum bir Türkçeydi ve estetik kabiliyeti de zayıftı. Yahya Kemal, Tanpınar'ın tabiriyle estetikten feragat etmeksizin sosyali bulan ve sokağın diliyle şiir yazabilen birisi. Ama bu sokağın dili demek hani çok gündelik harcı alem kelimelerle yazmak değil. Yahya Kemal'in şiirini okurken biz bugün 2026 başlarında bir dil engeliyle karşılaşmıyoruz. Bu çok değerli bir şey. Ama bugün canımız şiir okumak istediğinde Servet Fünun şairlerine gitmiyoruz. Biz Türkologlar mesleğimiz icabı gidiyoruz. Pek az şiirlerinden bu anlamda zevk alıyoruz. Edebiyatta dili kaybeden her şeyi kaybeder. Yahya Kemal'in ustalığı, büyük ustalığı hem fikri plandadır, hem estetik plandadır, hem lisani plandadır. Yahya Kemal dili pürüzsüz bir dildir.
0: Hocam bunu bilerek mi böyle kullandı?
1: Kesinlikle.
0: Yoksa...
1: Buyurun tamamlayın lütfen.
0: Yani kendisi açısından bu karar verilmiş ve böyle olmalı diye karar verilmiş bir şey mi? Yoksa
1: aynen öyle.
0: Kendi olağan akışı içinde mi bunu buldu?
1: İlk söylediğiniz hatıralarında, sohbetlerinde, yazılarında bunu söylüyor. Bir dilin peşine düştüm diyor. Bu dil Cenab'ın dili değildi diyor. Hamid'in dili değildi. Bir dilin peşine düşüyor. Bu şuurlu bir aramadır ve çok genç yaşlarda başlamıştır. Daha Paris yıllarında yani 19-20 yaşlarında. Ve çok ıstıraplar çekiyor. Açık deniz şiiriyle ilgili bir anekdotu var kendi el yazısıyla. Açık deniz şiiriyle ilgili alakalı diyor şöyle bir şey duydum gençlerden. Çok memnun oldum. Çektiğim ıstırapların boşuna olmadığını hissettim diyor bakın. Bu vardır. Büyük şairlerde bu dil mücadelesi vardır. Bir gün Mehmet Akif'e çok sevdiği dostu, arkadaşı ve ölümüne çok yandığı, dünya üzerime yıkıldı dediği Babanzade Ahmet Naim Bey merhum, bir gün şöyle bir şey demiş. Ne kadar kolay yazıyormuşsunuz hissi veriyor şiirleriniz biz okurken.
0: Evet.
1: Akif Bey de diyor ki, ama ne kadar terliyorum bir bilseniz. Babanzade Ahmet Naim Bey diyor ki, o kadar ter kokusu duymuyoruz ki. Büyük şairler bu mücadeleyi yaparlar ve bize hissettirmezler. Halbuki büyük dil mücadeleleri vardır o şiirlerin ardında. Yahya Kemal bunu şuurla yapıyor. Yani onun büyüklüğü, yeniliği Türkçenin çok ihtiyacı, kendisine çok ihtiyacı olduğu bir zamanda gelmesi.
0: Öncülleri, ardılları, o hikaye içinde onun durduğu bir yer var. Kendi duruşu, tarzı ve muhayyilesiyle.
1: Evet, evet.
0: Öncesine ve sonrasına baktığımızda nereye denk düşüyor bu? Mesela kendinden önce kimler var? İtirazları ve örnek alışlarıyla.
1: Evet, teşekkürler. Bu da bence çok hoş bir soru. Divan şairlerinden çok şey öğrendi. Bizim klasiğimiz olan Türk divan şairlerinin mısra kabiliyetleri, mısra kurmaları, o vezne hakimiyetleri, mecaz, mazmun, istiare, kinaye, tevriye, dil üzerindeki zeka işleri Yahya Kemal'e çok şey öğretti. Bunu bir defa tespit etmeliyiz. Ayrıca da Fransa'dayken öğrendikleri, duydukları. Fransa'da Jean Moraes diye bir arkadaşı vardı. Onunla mesela şiir konusunda çok konuşmuşlardı. İyi mısra nasıl yazılır? Bir şiirde, bir beyitte, mısrada musikinin payı ne olacaktır? Veya Baudelaire. Baudelaire'in o kendi söylüyor. Bir zamanlar koyu Baudelaire perestim. Balkonla, geceyle, yolculukla mesttim diyor. Yani okuduğu büyük Fransız şairlerinden de çok şey öğrendi. Yani şiir tabii nesirden çok farklı bir şeydir. Yahya Kemal bunu çok vurgular. Talebesi Tanpınar da çok vurgular. Nesir, hatta fukara şiiridir falan derler. Yani şiir başka bir makam. Ha, Yahya Kemal nesri küçümsemez. Nesirsizlik ve resimsizlik bize büyük şeyler kaybettirdiler. Hani açık, net bir nesrimizin olmaması bizim medeniyetimize bir eksikliktir der. Çünkü çok süslü nesir biliyorsunuz, süslü nesrin ağırlığı altında bilgiye varamıyoruz.
0: Aktarılması da güç oluyor, çevirisi güç oluyor.
1: Çok güç, eskiler maharet gösteriyorlardı. Dolayısıyla Baudelaire'den, Malharme'den, Verlaine'den, bunlardan Paul Valéry'den Yahya Kemal bence çok şey öğrendi. Klasik şiirimizden de öyle ve döneminde. Tabii şu var, bana kalırsa yani özellikle şiirin tekniğine çok hakim olan

0: olan Muallim Naci, yine şiirin tekniğine çok hakim olan Tevfik Fikret, büyük ve çarpıcı imajlarıyla Abdülhak Hamit de Yahya Kemal'in sanıyorum belli dozlarda borçlu olduğu büyük Türkçe virtüözleridir. Kendisi de sonra ama çok etkiledi. Yani Faruk Nafiz ve döneminin bütün şairlerinde Yahya Kemal'den hisse vardır.
1: Çok enteresan gelir bana bu. Düşündüğüm şeyi nereye götürüyor, doğru bir yola çıkarıyor mu onu bilmiyorum ama sanki milletçe tarihimizin, ülkemizin tarihinin ve dilimizin tarihinin çok hızlı değişimlere uğradığı bir dönemin bir aktarıcısı, alanı ve vereni gibi şüphesiz, bir yerde duruyor.
0: Şüphesiz, şüphesiz.
1: O müthiş değişim döneminin içinde evet, söz söyleyen, büyük bir, şiir söyleyen.
0: Büyük bir köprüdür.
1: Çünkü devamında bahsetmiş olduğunuz Faruk Nafiz Çamlıbel diyorsunuz. O ve onun devamıysa tabii, bambaşka bir yere götürüyor aslında Türk tabii, şiirini, tabii, Türk sözünü, Türk çok, sesini.
0: Çok, çok doğru, çok doğru. Büyük şairlerin elinde ve dilinde diller birer miras unsurudur. O bir emanettir. O emaneti Yahya Kemal almış ve bize kadar getiren şairlere de o da emanet etmiş. Yahya Kemal'de modalara uymak yoktur. Yani büyük değişim ve dönüşüm zamanlarında biliyorsunuz mazi inkar edilir. Mazinin evet, bazı evet, değerlerine evet, sırt çevrilir. Yahya Kemal 1940 yılında Itri şiirini yayınlamış bir insandır. Yani musikimize, mimarimize.
1: O çok enteresan.
0: Evet.
1: Hayır, siyasi olarak dönemin çalkantılarını düşünelim.
0: Evet. Evet. Ki kendi mevzuatları da var.
1: Düşünelim. Evet. Evet. Ama onun içinden çıkardığı bir figürü şiirine taşıyor ve bize tabii, o sesi, tabii, o musikiyi duyuruyor, hatırlatan
0: duyuruyor
1: bir şey
0: ve büyük bir ikazda bulunuyor. Çok insan anlayamaz eski musikimizden ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden diyor. Yani Itri, Sinan, büyük şairler Yahya Kemal'in dilinde günümüze kadar geliyor. Yani o taşıyor, o öğretiyor bize. Düşününüz bir de Yahya Kemal'de şu var. Bir güzelliği ve kıymeti tespit etme kabiliyeti. Yakup Kadri bile kendi neslinden bir arkadaşı, büyük bir biliyorsunuz romancımız. Yakup Kadri bile divan şiirini bize Yahya Kemal öğretti der.
1: Kendi
0: ondaki güzelliği bize Yahya Kemal gösterdi, oradaki ustalığı. Biz bilmiyorduk, hocalarımız anlatmamıştı. Böyle bakmamıştık.
1: Çok işte tam olarak belki ifade etmeye çalıştığım odur. Dönemin bütün o siyasi çalkantı ve hatta kırılmalar, çok evet, keskin dönüşümler
0: tabii,
1: içinde.
0: Milli mücadelemiz var o arada. O yeni bir devlet kuruluyor.
1: Evet, evet, her şeyin reddedilip sıfırdan başlama çabası evet, pek çok şeyde olduğu gibi evet, olabilir. O bakiyeyi devam ettirip.
0: Tabii.
1: Günde yaşayıp üretip yarına bırakma telaşında. Bu çok ilginç
0: evet,
1: bir mesele.
0: İşte Zeynep Hanım, şair şairi çok iyi anlıyor. Rahmetli Sezai Karakoç Yahya Kemal için bir şey söylüyor. Yahya Kemal bize sanki şöyle der gibidir diyor. Bir devir kapanıyor belki, bir kitabımız kapanıyor ama ben onu bir çeşit mermerle mumyalıyorum şimdi. Ta ki bizden çok sonra gelecek bir çağın insanları onu çözsünler ve pırıl pırıl karşılarında görsünler. Yahya Kemal bunu yaptı.
1: Ürperdim.
0: Gerçekten öyle. Ben de ürperdim. Kaçıncı defa tekrar etmeme rağmen.
1: Ürperdim.
0: Yani işte Itri, işte Sinan, işte Atik Valide, işte Karaca Ahmet, işte Koca Mustafa Paşa, Boğaz, Eyüp.
1: Evet.
0: Yani bizi aksettiren, bizim zevkimizi, itikadımızı, edebiyatımızı neyse yani bizi, kimliğimizi aksettiren unsurları en kristalize ifadelerle, en ustalıklı ifadelerle söyledi ve bugün hala hayranlıkla Yahya Kemal'in mısralarında o kaybettiğimiz değerlerin güzelliklerini görüyoruz.
1: Siz anlattıkça geride yankılanıyor mısraları evet, yani evet, Erenköy'de evet, Bahar'a da gidiyorum ben evet, oradan ne
0: evet,
1: kadar
0: tabii,
1: muazzam
0: tabii,
1: bir şey.
0: Yıldızlar o yanda biz bu yanda sandım ki güzelliğin cihanda bir saltanatın güzelliğiydi diye bir tane.
1: Yani tabiatı mı övüyor, şehrin mimarisini mi, onun şiirini mi, müziğini mi?
0: Yoksa sevgiliyi mi? Sandım ki güzelliğin cihanda bir saltanatın güzelliğiydi diyerek sevgilide gördüğü bir İstanbul zarafetini mi söz konusu ediyor?
1: Hangisini daha çok sevdiğini ben karıştırırım evet, biraz oralarda.
0: Evet. O öyledir. Tanpınar'ın huzurunda da şey der ki, Nuran der ki, Mümtaz biz Boğaz'ı mı seviyoruz, birbirimizi mi seviyoruz bazen karıştırıyorum. Çünkü bireysel hayatlarımız var, kimliklerimiz, zevklerimiz var ama o kültürle buluşunca veya o asırlarca seçilerek, ayıklanarak, istiflenerek